0: diyorum. Hı-hı. Onda hemen taşlar görünür. Bu sessiz taşlar için diyorum. Hı-hı. Eğer belirti veriyorsa, şiddetli ağrısı varsa zaten muayene edin, onu anlıyoruz. Ama yine de ultrasona kan tahlillerini yapıyoruz. Tam teşhis koyalım burada.
1: Hocam elle muayenede ne anlıyorsunuz?
0: Elle muayenede eğer sadece taş varsa, sessizse hiçbir şey anlaşılmaz. Ama yok. Safçesinde iltihap varsa veya tıkadıysa çok basit. Sağ üst katına elimizi bastırarak tutuyoruz. Hastaya derin nefes alıyoruz. Nefes alamıyorsan morfi pozitif diyoruz. Ya bunda orada kesede ya şişme var ya iltihap var.
1: Hmm. Birazdan muayene,
0: eskiden
1: birazdan
0: bunlar,
1: kendimizi muayene edeceğiz.
0: Eskiden bunlar çok önemliydi ama şimdi dediğim gibi şeyler çok kolay olduğu için sonografi kan tahlillerine falan da kolay teşhis konulabiliyor.
1: Gördüğünüzde diyorsunuz ki taş
0: tabii,
1: var,
0: her zaman da böyle sonografi onu görmeyebilir. O zaman başka MR, tomografi gerekebilir.
1: Neden görmez hocam?
0: Bazen oluyor. Kalsiyum az olduğu için çünkü göremiyor. Çok iltihap var, göremiyor. Veya kasılmış kontrakta dediğimiz göremeyebilir. Veya taş düşmüş, çok gaz olduğu için ultrasonu göremeyebilir. O zaman MRCP dediğimiz özel bir MR var. Bütün safra yollarını gösteriyor. Ha, taş var mı yollarda?
1: Nerede oldu? Nokta atışı değil
0: ya
1: mi
0: sadece
1: bu?
0: Sadece kesenin içinde değil, kesenin dışında da yollarda da tıkanabilir. Ve eğer yola da düştüyse ERCP dediğimiz bir yöntem var. Ağızdan girilip mideden geçip bu 12 parmaktan. Oradaki o sfinkteri açıyor, içindeki taşları boşaltıyor, yolu
1: açıyorsunuz. Bu aynı zamanda bir tedavi mi? Yani,
0: tedavi tabii.
1: Yani sadece görüntüleme değil, aynı zamanda yolu temizliyorsunuz.
0: Tabii. Aynı tedavi, bir de mesela diyelim orada bir kanser var, onu görmek için de bu gerekir. Kanser tıkadıysa taş mıdır, kanser midir?
1: Bir yolu dokumu var orada.
0: O ERCP çok, onu bizi gastroenterologlar yapıyor. Çok önemli bir şeydir.
1: Hocam hiç kesisiz.
0: Kesisiz tabii. Ağızdan gibi orada.
1: Sanki laparoskopi yapıyor gibi.
0: Ama safçesinin taşını almıyor o. Safra yolunu.
1: Yolunu, evet elbette.
0: Safçesinin taşı başka.
1: Evet. Şimdi gelelim safra kesesi taşlarına. Akut geldiğinde hasta size tabii önce rahatlamak istiyor. Ağrısının dinmesini ve bir parça nefes alabilmeyi istiyor. Burada nasıl bir yol haritamız var? Yani hemen ameliyat dediğiniz
0: yok,
1: hasta
0: yok,
1: var mı?
0: Yok yok, hemen ameliyat demiyoruz. Hı-hı. Genelde biz bunları yatırıyoruz. Serum başlarını, ağızdan beslenmeyi kesiyoruz. Kuvvetli analjezikler ve antiinflamatuarlar. Yine ağrı kesiciler ve antibiyotik başlıyoruz. Bunlar %90 cevap veriyor, geriliyor. Sonra uygun bir zamanda ameliyat öneriyoruz bunlara.
1: Bu uygun zaman taşın durumuna, yerine, büyüklüğüne göre mi? Tamam, peki.
0: Eğer ilk 48 saat içinde çok ciddi bir şey olursa ameliyat alırız. 48 saat geçtikten sonra pek ameliyat tercih etmiyoruz. Çünkü o arada çok yapışıklık oluyor. Ameliyat etmek çok zordur. Özellikle laparoskopi kapalı yapmak çok zor oluyor. Bu durumlarda mümkünse ve hasta tedaviye cevap veriyorsa antibiyotikle kurutup keseyi soğutup 2 ay falan sonra ameliyat ediyoruz. Dokular ödemi geçsin, daha rahat ameliyat edelim. Ama ilk 48 saatinde eğer çok şiddetli olursa, özellikle şeker hastalarında falan bazen kangren oluyor. Deliniyor kese. O zaman acil ameliyat gerekir. O ameliyatı sevmiyoruz biz.
1: O ama kessiz ameliyatlar.
0: Mecbur.
1: Yani artık
0: ya kapalı gidiyoruz ama yok. O durumda aşağı geçme ihtimali yüksek oluyor acil durumlarda.
1: Evet.
0: Normal zamanda ama altın standart kapalı ameliyat. Yani.
1: O altın standartı biraz açalım. Özellikle ameliyattan korkanlar için. Bir kere tabii doktorlar da çok kolay ameliyat kararı vermiyorlar. Hı-hı. Ameliyat kararı verdikten sonra da mutlaka ehil ellerde. Ben Türkiye Hastanesi'ne herhalde bir 25 senedir geliyorum. Kaç senesinde siz varsınız?
0: Ben 27 senedir
1: siz oradayım. Siz daha benden önce evişsiniz.
0: 95'te başladım oraya.
1: Hocam ben de 93'ten beri Türkiye Hastanesi'yle bir şekilde temas halindeyiz. Ve hep Türkiye Hastanesi'nden doktorları ağırladık, misafir ettik. Her gittiğimizde de sizi orada gördük. Çok büyük bir güven. Sizin hastaneye, hastanenin size güvenmesi anlamına geliyor. Şimdi doğru ellerde safra kesesi ameliyatının korkulacak bir ameliyat olmadığını bir kez daha söyleyelim. En çok korkulan şey de insanlar diyorlar ki işte anestezi alacağız bir. Kesi olacak iki. Bunları tek tek cevaplayacağız. Her hastalıkta, her ameliyatta kesi yok. Üçüncüsü ya gitti gül gibi safra kesesi. Öyle mi gerçekten?
0: Yok. Şimdi safra kesesi kimlerde daha çok görünüyor, safra kesesi taşı? Yaşla artıyor. Yani 40 yaşın üstünde. Cinsiyet bayanlarda daha çok görünüyor. Kilo nedenlerden. Hamlelik. Hamlelikte artıyor risk faktörü. Aşırı kilo verenlerde. Birdenbire 10 kilo.
1: Hızlı fazla. Kilo verenler.
0: Hızlı böyle birdenbire ama. Hızlı verdikleri zaman. Mesela bu mide ameliyatlarından sonra çok hızlı verenlerin çoğunda taş gelişiyor. Uzun süre aç kalıp beslenenlerde. Safra kesesi çalışmıyor ya uzun süre. Onlarda çökme daha fazla oluyor. Taş, çamur sonra taşa dönüyor.
1: Bu son dönemde işte aralıklı oruçlar vesaireler çok konuşuluyor.
0: İşte onlarda çok görülüyor.
1: Evet, çok
0: böyle
1: görülüyor.
0: Şeylerde.
1: Peki.
0: Sonra şeker hastalarında. Crohn dediğimiz bir hastalık var. Bağırsak hastalığı. Onlar da çok görünüyor. Safık şişesi taşı. Bunlar risk faktörleridir. Yani bunların dışında olmayacak diye kural değil. Olabilir. Önemli olan uygun zamanda ameliyat etmek. Safık şişesi taşı olduğu mutlaka ameliyat. Hani çok ileri yaşlı olursa onlar ameliyat demiyoruz.
1: Ameliyatsız bu taştan giderilme yolu yok,
0: yok
1: mu?
0: Yok.
1: Yani erimez mi?
0: Erirse düşerse kanada daha kötü olur. Yani çamurda falan tamam erisin ilaç verin ama taş oldu mu eğer biz küçüldük bunu kanala, biz mesela küçük taşlardan daha çok korkuyoruz. Büyük taşlardan çok korkmuyoruz. Düşmüyor kanala.
1: Hareket etmiyor çünkü evet ha, çok fazla.
0: Küçük taş düştüğü zaman çok pankreatit yapar, kolonas ağrılık falan yapar. Onlardan daha çok korkuyoruz. Onun için uygun zamanda ameliyat etmek çok daha iyidir. Acil durum olmadan. Çünkü acil durumda şişiyor, ediyor, dokular, inflama, bir sürü risk var, bağırsak delinebilir, safra yolu yaralanabilir ameliyat esnasında. Ama halbuki normal zamanda yaptığın zaman çok basit bir ameliyat oluyor. Komplikasyon gelişme riski çok az oluyor.
1: Kontrol edilebilir faktörleri elden kaçırıyorsunuz acil durumda.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Yani o an olabileceğin en iyisini yapıyorsunuz.
0: Tabii ki. Görüntü diğerinde kötü oluyor, dokular yapışmış, ödem var her yerde. Vücuda biliyorsun omentum denen bir yağ zar var. Vücudun polisidir o batın için. Her yer iltihap olsa gidip yapışır oraya. Bu akut olduğu zaman gelip o yapışıyor. Onu ayırıyorsun yarım saat. Ondan sonra ameliyata başlıyorsun. Ameliyat süresi çok uzuyor. Onun için mümkün olduğu kadar acil duruma getirmeden elektif şartlarda dediğimiz normal zamanda ameliyat etmek gerekir.
1: Peki vücut taş üretmiş, çamur üretmiş bir safra kesesinden bahsediyoruz. Bir yandan da ya işte vücut için faydası var diyoruz. Şimdi hasta bu ikisinin arasında kalıyor. Mutlaka tabii ki doktorun söylediğini yapacağız ama ya hani bir yolu, bir kurtarma çaresi sonuna kadar zorluyor tabii hastada. Burada gerçekten artık bu safra kesesine vücudun ihtiyacı yok mu? Çünkü artık safra kesesi alındıktan sonra üretilecek olan safranın bir yerde depolanarak ihtiyaç olduğunda vücuda verilmesi şansı ortadan kalkıyor.
0: Direkt bağırsağa akıyor. Burada şey gibi düşünün. Çürük bir diş gibi. Çalışmıyor ki zaten taş yapmış. Düzgün çalışsa taş yapmaz.
1: Dolayısıyla
0: bir,
1: faydadan
0: iki,
1: çok zararı mı var?
0: Neredeyse bütün safra kesesi kanserleri taş kesilerden çıkar. Uzun süre büyük taşla tahriş ettiği zaman kanser gelişme riski var. Üç, düşünün o komplikasyonlar. Tıkanma sarılığı yaparsa, pankreat yaparsa ölümcül komplikasyonlar bunlar.
1: Evet,
0: o riske girmek gerekiyor mu? Çalışmayan bir organı korumak için.
1: Burada şunu bilmek lazım. Bu organ çalışmıyor ve tekrar...
0: Çalışmadığı için taş yapıyor zaten.
1: Tekrar normale dönme şansı yok. Yani tedavi
0: yok.
1: Edilebilir bir
0: eski,
1: durumdan
0: bir bahsetmiyoruz. Bir denenmiş eski zamanlarda. Hani alıp da sadece taş almışla kapatmış. Aa, 6 ay sonra, 1 sene sonra daha kötü olmuş hep. Onun için böbrek gibi değil. Alalım bir
1: taşı bırakalım. Düşür,
0: bu çünkü hayati bir organ değil böbrek gibi. Ve bu alındığı zaman sonra vücut alışıyor. Safra yolları biraz genişliyor. Hani yediği zaman biraz daha kasılıyorlar. Neredeyse bunun görevini aylar sonra, yıllar sonra yapmaya başlıyorlar.
1: Yani aslında o açılıp kapanma refleksi.
0: Biraz işte yağ şey olduğu için uzun süre ishal falan gelişebilir bunlarda. Çünkü devamlı safra akıyor başta. Hani depolanıp da akmıyor diye.
1: Bağırsak için sağlıksız değil mi? Devamlı safra akması bağırsak.
0: Yok yok. O bağırsak alışık olan bir şey olmaz da. Sadece yağ emilimi falan biraz fazla emilmesi böyle akar, ishal yapabilir o zaman.
1: Anladım. Tabii burada şimdi söz konusu olan safra kesesi taşından bahsediyoruz. Çamurda ya da iltihapta yine önce çamuru kurutmak.
0: Onlarda ameliyat önermiyoruz. Yok, çamur eritilebilir, gidebilir. İltihapta antibiyotikle kurutulabilir. Biz taşta ameliyat öneriyoruz bir tek.
1: Risk gruplarını tekrar böyle bir üstünden geçersek kadınların daha riskli olduğunu gördük. Neden kadınlar, hormonal sebepler mi hocam?
0: Genelde hormonaldır. Progesteron hormonuna bağlı. Mesela gebelerde de çok görünüyor çünkü progesteron hormonu fazla sanıklı. Oral kontraseptif de, gebelik önleyici haplar uzun süre kullananlarda daha çok görünüyor. Progesteron hormonundan dolayıdır.
1: Hormondan dolayı. Biz tabii herkese öncelikle sağlık diliyoruz ama eğer bu tür belirtileri, özellikle sindirim sistemi problemleri, gaz, hazımsızlık gibi şikayetleri varsa, zaman zaman şöyle bir kaburganın altında sağ tarafı zorlayan bir ağrı da oluyorsa bir doktora gitmek ve o biraz önce söylediğimiz o selektif şartlarda önce muayene olmak, sonra belki bir üst batın ultrasonla.
0: Tabii
1: taş
0: canım,
1: var mı yok
0: bir
1: mu? Bir iki tahlille ortaya koymak lazım. Zaten 40 yaşın üstünde herhalde değil mi kadınlarda?
0: Altında da görünüyor da 40 yaşın üstünde daha fazla görmeye başladı.
1: Mutlaka böyle bir genel check-up yapıldığında herhalde bunlara bakılıyordur.
0: Aynen.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: Görüşürüz.

0: Hülya'm Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
6: Ben miyim?
2: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
9: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yaklaşık 2 ay önce Ramazan-ı Şerif ayı vardı. Onun öncesinde Şaban ayı vardı. Onun öncesinde Recep ayı vardı. 3 aylar yani. Bunlar mübarek aylar. Herkesin bildiği aylar, yani adı üstünde 3 aylar. Bunun dışında mesela başka aylardan da bahsediyorsunuz zaman zaman. Bunları da değerlendirmek lazım gibi, Müslümanların agah olması lazım gibi. Mesela Zilhicce ayı. Şimdi Zilhicce ayını bize anlatabilir misiniz? İçerisinde önemli ibadetler var. Önemi oradan mı geliyor acaba? Yani kurban kesiyoruz, kurban kestiğimiz ay, hac ediyoruz, hac ettiğimiz ay. Başka faziletleri var mıdır? Neler yapmak lazım? Zilhicce ayını da böyle tamamını agah olmak mı lazım?
1: Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri anlatırlarken, günlerin, ayların faziletlerini anlatırlarken, şimdi zamanımızda böyle tek kaynak Kur'an diyen zındıklar var. İşte ben Kur'an'da Berat kandilini göremedim. Ahmak adam, Zilhicce ayını da göremedin Kur'an-ı Kerim'de, değil mi?
0: Biz de seni göremedik.
1: Biz de seni göremedik.
0: Sen de mi yoksun?
1: Sen de Kur'an-ı Kerim'de yoksun yani, tamam mı? Biz de seni göremedik. Evet. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ömrü zaten miladı 61, hicri 63. Ömrü kısa.
0: Evet.
1: Ümmeti de öyle. 100 seneye ulaştı mı mikrofon tutuyoruz, ne yedin diye. Ne yersen yiyeceksin, ömür uzamaz, nefes sayısı da verilmiş. Sıhhatli geçirirsin, yaşın varsa sıhhatli geçer o yaş. O kadar, başka bir değişen bir şey olmuyor. Şimdi ömür kısa olunca önceki ümmette 500 sene, 600 sene, 800 sene ibadet etmişler. Velev ki 100 sene ömür verilmiş olsa yine kapatamazsın arayı, değil mi?
0: Öyle.
1: Ama Cenab-ı Hak bu ümmeti de ümmeti merhume, yani rahmetle muamele edilen ümmet buyuruluyor. Hatta Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e seni kıymetli yarattığım gibi ümmetini de kıymetli yarattım buyuruyor. Şimdi bu kıymetli yaratılan ümmet ömrü kısa, ibadeti az. Allah-u Teala bunun için böyle mübarek aylar, mübarek geceler, mübarek günler, kandil geceleri, haftada bir gün cuma gecesi, cuma günü ihsan etmiş. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi 3 aylı olarak günler. Recep ayı kıymetli, Şaban ayı kıymetli. Recep Allah-u Teala'nın, Şaban benim. Ramazan da ümmetimin ayı buyuruluyor. Şevval ayında mesela 6 gün oruç tutulması hadis-i şerifle aynı şekilde tavsiye edilmiş. Böylece aynı şekilde senenin tamamı oruç tutulmuş gibi olur. Ayrıca mesela bu hac edilen ve kurban kesilen Zilhicce ayı. Bunun hakkında da İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor ki zikrettiği bir hadis-i şerifte Zilhicce'nin ilk 10'una kadar şeyler çok kıymetlidir. Hatta buyuruluyor Ramazan-ı Şerif'in günleri gibi ayrı ayrı fazilet ve kıymetlerle bildirilmiştir. Yani bu derece önemli. Önemli olmasının sebebi Zilhicce'nin ilk 10 günü içerisinde terviye günü var. Mübarek bir gün, gecesi de mübarek. Arefe günü var ki Arefe günü bir tektir zaten, Zilhicce'nin 9. günü. O gün 1000 ihlas okuyanın yaptığı dua kabul olur, tövbesi kabul olur. Mealinde hadis-i şerifte zikredilmiştir. Ve haccın farzlarından birisi de Arefe günü Arafat'a çıkmak. Yani Zilhicce'nin 9. günü bu da. Yani Zilhicce'nin 8. günü, 9. günü kıymetli olduğu gibi 10, 11, 12. günleri de kurban kestiğimiz günler. Dolayısıyla
0: onlar da kıymetli.
1: Onlar da kıymetli. Mesela mübarek geceler içerisinde Arefe gecesi deniyor, Kurban Bayramı geceleri deniyor, tamam mı? Çok kıymetli olduğu da aynı şekilde bildirilmiş. Dolayısıyla mesela Zilhicce'den sonra gelecek olan Kameri takvimin yılbaşı ayı olan Muharrem ayı. O da kıymetlidir.
0: Evet. Bu Zilhicce aynı zamanda Kameri takvimin son ayı.
1: Son ayı. Aralık gibi yani. Aralık gibidir. Dolayısıyla Recep ayı kıymetli olduğu gibi Şaban ayı, Ramazan ayı, Zilhicce ayı ve Muharrem ayı. Bunlar kıymetli aylardır. Ve bu ayların içerisinde mesela Muharrem ayında da aşırı günü var. Kıymetli bir zaman dilimidir. Evet. Hadis-i şeriflerle metsena edilmiş.
0: Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir ay.
1: şey haram olan aylar.
0: Haram ol, özür dilerim, haram
1: yani
0: olan
1: hürmet aylar. Hürmet edilmesi gereken 4 aydan birisidir onlarda. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde hiçbir ibadetin kıymeti Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan ibadetlerin kıymeti gibi olamaz buymuşlardır. Bunun için de mesela hadis-i şeriflerde buyuruyor ki Zilhicce'nin ilk 10 günü içerisinde hani abdest istemez, gusül istemez. Hanımlar muayyen günlerinde de aynı şekilde tesbih, tahmid, tekbir deniyor. Ne demek bu? Tesbih Sübhanallah. Tahmid elhamdülillah, tekbir Allahu Ekber. Ya bunlar su istemez, ekmek istemez, abdest istemez, kusur istemez. Yolda giderken bile Sübhanallah. Ne kadar sayayım? Sayma. Sayma şart değil. Sayma şart değil. Şimdi mesela deprem oluyor. Diyor ki ne okuyacağız? Hani bazıları işte salavat-ı şerifi okuma. Sosyal medyada çok ya böyle. Salavat-ı şerifi okursan yer sallanır, titrer falan.
0: Daha çok sallanır.
1: Daha çok sallanır. Uydurup uydurup söylüyorlar falan. Efendim ben büyüklerimden duyduydum falan. Hanım aksatta söyledi, ne söyledi, doğru mu anladın, yanlış mı anladın, o da meçhul tabii. Biz muteber kitaplarda öyle bir şey rastlamadık. Şimdi ne okuyayım böyle bir zaman diliminde? Ya böyle bir zaman diliminde kapalı bir mekandasın. Yeryüzü aynı şekilde zelzele sallanıyor falan. Eğer daha önce çokça Subhanallah demişsen, Elhamdülillah demişsen, Allahu Ekber demişsen, La İlahe İllallah demişsen, çokça salavat-ı şerife getirmişsen, çokça istiğfar okumuşsan, çokça kelime-i temcid, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim demişsen, ya bunlardan birisi hatırına gelir. Dememişsen, kilitlenirsin, ne diyecektim diye böyle ben bakar dururuz. Onun için de yani bunları tesbih, tahmid, tekbir, zilhicce ayı içerisinde, ilk 10 gün içerisinde çok çok zikretmeli mi? Evet, çok çok zikretmeli ki kalbe girsin, kalbe yerleşsin. Mesela başka bir hadis-i şerifte zilhiccenin 10. günü kurban bayramı günüdür. Her kim o gün bayram namazından gelip kurbanını boğazlayıncaya kadar bir şey yemeyip kurbanının böbreklerini yerse ve 2 rekat namaz kılsa o kimsenin kurbanının kanı yere düşmeden kendi günahı ve ana babasının günahları, ailesinin ve akrabalarının günahları sevaba çevrilir buyuruyor. Sadece silinir de denmiyor. Günah gidiyor, o sevaba çevrilir.
0: Sevaba çevrilir.
1: Sevaba çevrilir. Şimdi burada bir şey daha mesela hadis-i şerifte işte zenginlerin kurban kesmesi diye bir istisna bildirilmemiş. O ayrı bir şekilde bildirilmiş ve müştehit alimler onlar da bildiriyorlar. Buradan şu çıkıyor mu? Efendim fakir de kurban kesebilir, kesebilir. Durumuna göre. Durumuna göre.
0: Yani dinen fakir olan kurban alabilecek bir tabii, durumu varsa.
1: Sen gitmişsin mesela 50 bin liralık aynı şekilde bir hayvan almışsın, kesmişsin. O da gitmiştir durumuna göre 15 bin lira veya 10 bin liralık bir hayvan bulmuştur, onu da kesmiştir. Tamam mı? Koyun, keçi, sığır, deve.
0: Veya o ayda veya kurbanda eline para geçmiştir. Kesim
1: geçmiştir veya aynı şekilde bir yere böyle 3-5 kuruş kurbanda keseriz. Hatta nafile olarak
0: biriktirmiştir.
1: Biriktirmiştir, keser. Etini de aynı şekilde çoluk çocuk evde kimseye vermeden de et ihtiyacını da o şekilde temin edebilir. Diye fıkıh kitaplarında da bunlar anlatılıyor. Şimdi burada bir şey daha var. Mesela bizim TGRT FM İslam ve Toplum programında canlı verdiğimiz için dinleyicilerden gelen efendim işte namazını ne zaman kılacağız? Mesela kurban kesmiştir.
0: Kurban namazı.
1: Orucu ne zaman? Öyle değil o. Şimdi bak burada hadis-i şerifte bildiriyor ki ben çocukken hatırlarım. Hilal görülüyor kurban kesildiği gün. Kurban kesecek kimse o gün sabah namazından sonra bir şey yemiyor. Ramazan bayramında sabah namazına kalkar kalkmaz tatlı bir şey yemeli. Yani Rabbim bugün oruç tutmamamızı emretti. Bugün oruç tutmak haram. Bugün oruç tutmak haram. Kurban bayramında da kurban kesecek kimse sabahleyin kalkıp bir şey yemez içmez. Kurbanı kesilip işte onun etiyle, onun etinden ilk yiyeceği ondan olursa çok sevap olur. Bu oruç değil. Böyle yapmak müstehaptır buyuruluyor. Peki yapılmazsa bir şey eksilir mi? Eksilmez buyuruluyor.
0: Biz buna kurban orucu demişiz. Bir de kılınan namaza da kurban namazı demişiz.
1: Kurban namazı ya, öyle, değil yani.
0: O değil ama işte halk arasında öyle söyleniyor.
1: Yani ne kurban orucu ne de kurban namazı bu. Şükür namazı o. Allah-u Teala bana mal verdi, mülk verdi. Ondan sonra Rabbimin rızasına uygun olarak onun yarattığı bir hayvanı, kurbanlık olarak yarattığı bir hayvanı onun rızası için kesmek ve yani çoluğuma, çocuğuma veya daha incekte fakirlere ikram etmeyi bana nasip et.

0: bu ayda bunları yaparsanız bunları size veririm buyuruyor Cenab-ı Hak. Tamam. Önceki asırdaki yaşayan ümmetlerin ömrü uzun olduğu için giderim işte falan 10 gün gidiyor veyahut da bir ay gidiyor. Birisini ziyaret edip geliyor. Gidişi gelişi 2 ay 3 ay sürüyor. Ha bir sevap aldı. Değil mi? Şimdi hastayı ziyaret ettin veya telefonla aradın, hal hatır sordun veyahut da tanıdığın bildiğin bir fakire aynı şekilde yardım ettin. Efendim edemedim. Edemediysen İstanbul'daki Kars'takine aynı şekilde banka hesabıyla para gönderir. Tamam mı? Şunu falan fakire ver diye verir. Ne oldu? İstanbul'daki işte Kars'taki fakire de yardım etti mi etti. Yani imkanlar geniş onu demek istiyorum.
1: Evet, evet doğru.
0: Efendim biz nasıl yapalım da nasıl bulalım da nasıl edelim de falan. İşte zamanımızda tabi bozulma çoğaldığı için çoğulunca işte bunlar nereden çıktı? Bir yerden çıkmadı. Bizim içimizden çıktı. Başka bir yerden çıkmadı ki bu. Değil mi?
1: Öyle.
0: Bizim içimizden çıktı. Şimdi efendim ben desteklemedim, o vermedi, bu vermedi. Ya kim verdi bu? Uzaydan gelmedi bu dolandırıcı, sahtekar bilmem nefsi falan filan. Bizim içimizden çıktı. Hatta şeyde biz Talep Ekin bir şey anlatmışlar da işte 4-5 çoban gece yan yana gelmişler falan. Sürüden hepsi her gün bir tanesini kurt kaptı diye keser yerlermiş. Demişler çobana sıra sende. Bugün sen getir. O da sürüye dalmış. Yeni bir spa varmış falan. İşte koçların seviyesinde olduğu için gece karanlığında almışlar, kesmişler. Gece yemişler spayı, eşeğin spasını. Sabah oluyor görüyorlar ki eşeğin ayakları kafası falan görünce birisi demiş ben yemedim, öbürsü demiş ben yemedim, öbürsü ben de yemedim. Bir tanesi demiş ki ya sen yemedin ben yemedim. Bu kara spayı demiş kim yedi? Tamam
1: mı? Evet.
0: Şimdi dolayısıyla insanlar Allah-u Teala'nın dinini bırakınca, Allah-u Teala'nın emirlerini bırakınca kendi nefsine göre hareket edince onların içerisinde de böyle bozuk insanlar çıkacak. Adam çalışmayacak, hırsızlık yapacak, çalacak, çırpacak, soygunculuk yapacak, talebericilik yapacak. Fakir olmadığı halde ben fakirim diyecek veya benzeri şeyler yapacak. Ya da ben fakirlere yardım ediyorum diye senden para toplayacak. Her gün hemen hemen şeylere, haberlere çıkıyor böyle şeyler. Peki hani şunun için naklediyoruz da dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim İstanbul'daki Kars'takine nasıl yardım eder? Ya adam Kars'lıdır, İstanbul'da ikamet ediyordur. Orada tanıdığı bir fakir vardır. Bunun dolandırılıkla bir alakası yok yani, değil mi? Sen tanıdığın bildiğini yapacaksın. Tanımadığın aynı şekilde şey. Ha tanımadığın bir fakire senin kendin itimat ettiğin bir kimse varsa.
1: Onun vasıtasıyla.
0: Onun vasıtasıyla yaparsın. İtimat etmiyorsan zor. O itimat eskisi gibi değil tabii. Bu 10 gün içinde buyuruluyor. Din ilmi meclisinde bulunan kimse peygamberler toplantısında bulunmuş gibi olur. Ne kadar kıymetli. Çünkü hadis-i şerifte Allah-u Teala ibadetler içerisinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılanları daha çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca bir senelik nafile oruç sevabı verilir. Gecelerinde kılınan namaz Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir. Bu günlerde çok tesbih yani Sübhanallah, tehlil yani Elhamdülillah ve tekbir yani Allahu Ekber söyleyiniz buyuruyor. Söyleyiniz. Hadis-i şerifte açıkça bildiriliyor. Ve İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri de Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü yapamamış olduğumuz itikafın kazası olmak için niyet ederek Zilhicce ayının ilk 10 gününde itikaf ediniz. Böyle niyet ederek sünnet sevabına kavuşursunuz. Bu itikafta Allah-u Teala'ya boyun bükerek ağlayarak sızlayarak kusurların affı için yalvarınız. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te çok kıymetli o itikaf. Yani bunu yapamadıysanız, bu yapılamadıysa buyuruyor, bu yapılamadıysa Zilhicce ayının ilk 10 günde de bu yapılabilir. Demek ki Zilhicce ayı hem kurban kestiğimiz bir ay, hem hac ettiğimiz bir ay ve ilk 10 günü de hadis-i şeriflerle bayramlarda şey yaparsan neredeyse yarısı çok kıymetli olduğu, hatta İbn Abbas'ın radıyallahu anh'a bildirdiği yani Ramazan günleri gibi kıymetli olduğu da bildirilmiş.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hacılarla, gazilerle kucaklaşan, peygamberlerle kucaklaşmış gibidir. Hacının ve onun dua ettiği kimsenin günahları affolur. Ya Rabbi, hacının ve onun affolması için dua ettiği kimsenin günahlarını affet. Suyun kirleri temizlediği gibi hac da günahları temizler. Şevahid-i Nübüvve.

0: Peygamberlik müjdeleri.
1: Emirül Müminin Ali kerramallahu veceh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ı defnettikten sonra bir köylü geldi. Kendini kabri şerifin üzerine bıraktı. Topraklarını başına saçtı. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, emir buyurdun, emrine itaat ettik. Allahü Teala sana Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Biz de senden kabul ettik. O Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimede Allahü Teala Nisa suresi 64. ayetinde mealen nefslerine zulmedenler sana gelip Allahü Teala'dan af dilerse ve Resulüm de onlar için af dilerse Allahü Teala'yı tövbeleri kabul edici ve merhamet edici bulurlar buyurmaktadır. Biz kendi nefsimize zulmettik. Şimdi bizim için af dileyesin diye geldik dedi. O anda kabri şeriften affettiler diye bir ses işitildi. Abdurrahman el-Amberi şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir arefe günü hutbe okuyordu ve sadaka vermeye teşvik ediyordu. Bir genç kalkıp, ya Resulallah, bu deve fakirlerin olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o deveye baktı ve emreyledi, satın aldılar. O günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e radıyallahu anh sana acayip bir haber vereyim mi buyurdu. O da buyurun dedi. Buyurdular ki bu gece dışarıya çıkmıştım. O deve bana Esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Ben Allahü Teala sana bereketler versin dedim. Dedi ki ya Resulallah, benim anam Kureyş'ten bir kişinin devesiydi. Sütünü sağacağı zaman yem verir doyururdu. Sağmayacağı zaman hiçbir şey vermezdi. Ben onun 5. yavrusuyum. Cahiliye zamanında bir deve 5 defa doğurursa 5. yavrusunu putlar için ayırıp ona binmezler ve yük yüklemezlerdi. Beni köylüler âriyet verdiler. Onlardan kaçtım. Kırlarda otladım. Otlar bana, önce bana gel, bana gel. Sen Muhammed'insin diye seslenirlerdi. Geceliğin yırtıcı hayvanlar, ona dokunmayın, o Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem derlerdi. Allahü Teala beni sana kavuşturuncaya kadar böyle oldu dedi. Sahibinin adı nedir dedim. Gadba'dır dedi. Ona sahibinin adını verdim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatı yaklaştığı sırada Gadba bana ne vasiyet edersin diye sordu. Sen kızım Fatıma'nınsın. Sana dünyada ve ahirette o binecektir buyurdu. Gadba bana senden başkasının binmesini istemezdim deyince sana kızım Fatıma'dan başkası binmez buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anha bir gece dışarı çıkmıştı. Gadba selam verip ey Resulullah'ın kızı, artık dünyadan ayrılma zamanım yaklaştı. Resulullah'ın vefatından sonra yiyeceğe ve içeceğe hiç ihtiyaç duymadım dedi.

0: İbadetler üç kısımdır. 1. Yalnız beden ile yapılan ibadettir. Namaz, oruç, Kur'an-ı Kerim okumak, zikir böyledir. Hiç kimse başkası yerine beden ibadeti yapamaz. Herkesin kendisi yapması lazımdır. Kendi yerine başkasını vekil edemez. 2. Yalnız mal ile yapılan ibadetlerdir. Mal zekatı ve beden zekatı yani sadaka-i fıtr ve toprak mahsulleri zekatı yani uşr ve kefaretler yani azat etmek, fakirleri doyurmak ve giydirmek böyle ibadettir. Bir kimsenin özrü olsun olmasın bunun mal ile yapılacak ibadetlerini başkası hatta zimmi de bunun izni ve malı ile yapabilir. 3. Hem beden hem mal ile yapılan ibadetlerdir. Farz olan hac böyledir. Bir kimse hayattayken ancak devamlı özrü olduğu zaman bunun emri ve malı ile yerine başkası hac yapabilir. Kendine hac farz olmayan kimse nafile hac için özrü olmadan vekil gönderebilir. Bir kimse farz olsun, nafile olsun. Herhangi bir ibadeti yaparken veya yaptıktan sonra mesela namaz, oruç, sadaka, hatmi tehlil, Kur'an-ı Kerim okumak, zikr, tavaf, hac, ömre, evliyanın kabrini ziyaret ve meyyite kefen vermek gibi ibadet ve taatlerin sevabını diri veya ölü başkasına hediye edebilir. Şafii ve Maliki mezheplerinde ise beden ile yapılanlar hediye edilemez. Nifak, münafıklık, içinin dışına uymamasıdır. Kalbinde küfr olan kimsenin, mü'min olduğunu söylemesi, dinde nifak olur. Kalbinde düşmanlık olup, dostluk göstermek, dünya nifakı olur. Küfrün en kötüsü, dinde nifak yapmaktır. Hadis-i şerifte, Müslümanlara sözleriyle dostluk gösterip, davranışlarıyla düşmanlık edenlere, Allah-u Teâlâ ve melekler lanet eylesin. Ve münafığın üç alameti vardır. Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder, buyuruldu. Böyle kimse, Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa da münafıktır. İnat ve mükâbere, hakkı doğruyu işitince kabul etmemektir. Ebu Cehl ve Ebu Talip, İnat ederek Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğuna inanmadılar, inkar ettiler. İnat riyadan, hıktan, hasetten yahut tamadan hasıl olur. Hadis-i şerifte Allahü Teala'nın en sevmediği kimse hakkı kabul etmekte inat edendir buyuruldu. Hadis-i şerifte mümin vekar sahibi olur, yumuşak olur buyuruldu. Vekar sahibi dünya işlerinde kolaylık gösterir. Din işlerinde sarp kaya gibi olur. Bir dağ zamanla aşınabilir. Müminin dini hiç aşınmaz.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine Gülhane Parkı'nın hemen girişinin karşısındaki Zeynep Sultan Camii'nin civarından bir iki tarihi eseri tanıtmaya çalışacağım. Arkamda gördüğünüz yapı Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yani Sultan Abdülaziz Han'dan sonra askeri rüştiye olan kitabesinde mektebedi rüştiyeyi askeriye yazıyor. Rüştiye demek bir zamanlar vardı, ortaokul ayarı demektir. Yani Sıbyan Mektebi'nin üstü Osmanlı'nın son döneminde rüştiye olmuştur. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde ise bunlar tetimme mektepleriydi. Ortaokulla lise beraber yani medrese öncesindeki son eğitim. Evvela Sıbyan Mektebi, sonra tetimme mektepleri, ondan sonra medreseydi. Daha sonraki dönemlerde bu ikiye bölünmüş, rüştiye ve sonra da idadi denmiş. Ondan sonra da medrese denmiş. Medreselerdeki fen bilgileri de kaldırılınca bunlar din mektebi oldu. Din adamlarına zaten böyle bir fen bilgilerine ihtiyaç yok diye hepsini kaldırmışlar. Daha sonra da Cumhuriyet'le beraber medreselerde başka bir eğitim sistemi haline getirildi, dönüştürüldü. Şimdi bu binanın aslı, böyle Gülhane'ye bu kadar yakın yapılmasının sebebi, Topkapı Sarayı'nın terzilik işlerini yapan ustalar burada bulunurdu. Yani terziler ocağıydı burası. Uzun süre, ta ki Topkapı Sarayı devletin idare merkezi olmaktan çıkıp da Dolmabahçe Sarayı'ndan devlet idare edilmeye başlayınca işte burası da askeri rüştiye haline getirildi. Şu anda da çocuk mahkemesi olarak hizmet vermektedir devletimize. Şimdi buradan Gülhane Parkı'nın, yani Osmanlı zamanındaki bahçesinin giriş kapısının önüne gidelim. Orada sizlere söyleyeceklerim var. Gülhane Parkı'nın giriş kapılarının önündeyiz. Eskiden iki tane giriş kapısı vardı. Daha sonraki senelerde bir üçüncü kapı meydana çıktı. Eskiden olan iki kapı aslında Gülhane Parkı'nın kapısı değildi. Duvarı bozarak tuğlalarla da kemer yapmak suretiyle sonradan açılan iki kapı senelerce kullanıldı. Bundan 8-10 sene önce de ortadaki esas orijinal kapısı meydana çıktı. O tuğlayla örülü hale getirilmiş, yanlara iki kapı açılmış, duvarında dengesi biraz bozulmuş idi. Daha sonra takviyeler yapıldı. Şimdi orijinal kapının girerken hemen solunda bir çeşme var. Bu çeşme Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırdığı bir çeşmedir. Tarih itibariyle de 1892'lere geliyor. Yani ilk padişahlık yıllarından demek ki 16 sene kadar bir zaman geçmiş. Padişahlığa iyice artık ısınmış. Yani idareyi ele almış, Mithat Paşa'nın sıkıntılarından başını kurtarabilmiş ve Gülhane Parkı'nın hemen girişine böyle güzel sanatkarına bir çeşme yapmış. Ama görüldüğü gibi buraları kırılmış, bir şeyler yapmış, ilave yapılmış, mermer de delik delinmek suretiyle bir parça konmuş. O parça da zaman içinde düşmüş. Üzerinde kitabesi var. Burada Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimenin bir bölümü. Elma-i külli şeyin Estağfirullah yazılmış. Yukarıda bunun hikayesi anlatılıyor, inşa hikayesi. Daha yukarıda da esas bizim için önemli olan El Gazi Es Sultan Abdülhamit Han Sani Efendimiz Hazretleri'nin emriyle yapılmıştır şeklinde bir güzel yazı örneği var. Sade ve güzel yazı örneği var. Bu çeşmeyi de sizlere tanıttıktan sonra bu kapının adı ne? Yani orijinal kapı meydana çıkarıldı diyoruz. Topkapı Sarayı'nda, sarayından devlet idare edilirken bu kapının adı neydi? Bu surların üzerinde 16 tane kapı vardı efendim. Topkapı Sarayı'nı çevreleyen surların üzerinde 16 tane kapı vardı. 5 kilometre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde, yer yer 2,5 metreye kadar kalınlıkları çıkan normal duvarlar. Ama kulelerin olduğu yerde bu duvarlar daha da kalınlaşabiliyor idi. Soğuk çeşme kapısının Osmanlı tarihindeki özelliği şu. Hemen yanında da bir soğuk çeşme sokağı var. Tabii orada da bir sürü binalar gelmiş, duvarlara yapıştırılmış. Topkapı Sarayı'nın duvarlarının maalesef yarıya yakını halen işgalden kurtarılamadı. Kültür Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarını, gayretlerini bendeniz yakinen biliyorum. Efendim, hakikaten takdirden aciziz ama gönül ister ki çabucak diğer İşgal edenlerin de bu duvarlardan, yapışık olduğu yerlerden ayrılmaları, kurtarılmaları gerekir diye düşünüyorum. Osmanlı'nın devlet idaresi Topkapı Sarayı'ndan yapılırken haftada 5 gün divan toplantısı, yani bakanlar kurulu toplantısı olurdu. Bu divan toplantısına vezirler gelirdi ve padişah başkanlık eder efendim. Sadrazam da işte padişahın yanında bulunurdu. Daha sonra Fatih döneminde, ilk yapıldığı yıllara denk geliyor. Fatih döneminde bir hadise üzerine padişahlar artık padişah Fatih katılmadı. Ondan sonra da padişahlar divan toplantılarına direkt olarak katılmadılar. Ama toplantıları seyrettiler, dinlediler, bir pencereden dinlediler. Kararlara katılmadıklarında zaman zaman işaretlerle bildirdiler. İşte o zamanlar divan toplantısına sadrazamlar başkanlık yapmaya başladı. Sadrazamlar divan toplantısına bu kapıdan giderlerdi. Soğuk Çeşme kapısından girerlerdi. Önünde mehteri olurdu kendinin. Kapıkulu askerleri olurdu. Mehter çala çala ta Babüsselam'ın önüne kadar giderdi. Peki diğer divan üyeleri, onlar Ayasofya'da sabah namazını kılarlar. 3. Ahmet Çeşmesi'nin olduğu yerde dizilirler. Babüsade ağasının yol göstermesiyle beraber içeriye girerler. Divanda yerlerini alırlar. En son sadrazam geldiğinde herkes kalkar onu selamlar, hürmetini gösterirdi. İşte onun için bu kapı Osmanlı Başbakanı'nın devamlı gelip geçtiği, toplantılara gittiği protokol kapısı idi. E peki başbakanlık makamı neresiydi? Öyle ya, şimdi arıyoruz ya efendim, başbakanlık makamı, bakan makamı falan. Şimdi konut falan da diyorlar bazı yerlerde. Efendim her başbakanın, her sadrazam olanın kendi konağı makamıydı işte. Evet, ayrıca bir hükümet düzeni yoktu yani. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı'nın sonlarına doğru hükümet düzeni kuruldu. İşte bugün İstanbul Valiliği'nin işgal ettiği alanda Bab-ı Ali denilen, yüksek kapı denilen yani. Ha, yüksek kapı derken yüksek makam anlamına kapı. Kapısı çok yüksek değil. Evet. Ora bugün tabii valiliğin işgalinde olduğu için biz o kapıyı çekip de sizlere gösteremedik. Buradan Gülhane Parkı'nın içine girelim. Gülhane Parkı'nda cereyan eden Gülhane Hattı Hümayunu'nun efendim okunma hikayesini de aşağıda sizlere, yani iç kısımda anlatmaya çalışacağım. Şu anda Gülhane Parkı'nın giriş kısmındayız. Yaya ziyaretçilerin zaten araç trafiği burada pek olmaması lazım. Özel ancak müsaadeyle araçlar geçebiliyorlar. O da bir yere kadar, ondan sonra araç yolu devam etmiyor. Eskisi gibi buradan gir de Sarayburnu'ndan çık, ona müsaade edilmiyor. Şimdi tabii buradaki halkın eskiden girişi biletle olurdu, ücretle olurdu. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı sağ olsun bu ücreti de kaldırmış. Buraya can isteyen geliyor, giriyor, geziyor. Gölgeliklerde gölgeleniyor, ondan sonra da gidiyor. Efendim burası 2. Mahmut Han'ın vefatıyla beraber başa geçen Sultan Abdülmecit Han zamanında dünyaca çok meşhur oldu bu bahçe, bu park. Niye meşhur oldu? Çünkü burada Gülhane Hattı Hümayunu milletler arası böyle bir toplantı gibi bir törende okundu. Mustafa Reşit Paşa Dışişleri Bakanı idi. Bu Gülhane Hattı Hümayunu uzun seneler çalışarak hazırladı. Hatta bir rivayette kendisi İngiltere'de elçi iken İngiliz Veliaht Prensi ile uzun uzun özel görüşmeler yaparak bu işin çatısını, iskeletini orada hazırladı. Sonra da burada bu fermanı okudu. Bu fermanın okunuşunda İngiliz Veliaht Prensi törende hazır bulundu. Başka devletlerden de üst kademeden kral veya işte başbakan gibi kimseler de gelip katıldılar. Hasreten davet edildiler. Yani yabancı devletlerin ileri gelenlerinin bu törende bulunmasını Mustafa Reşit Paşa hasreten istedi. Neden? Çünkü Gülhane Hattı Hümayunu'nda Osmanlı halkına çeşitli haklar tanınıyor idi. Ana fikir, temel mesele bu idi. Ancak burada tanınan o hakların görülüyordu ki hemen hepsi gayrimüslim tebaanın olmayan haklarının verilmesi şeklindeydi. Yani Osmanlı Devleti hudutları içindeki Müslüman olmayan veya gayri Türk olan kimselere de yeni haklar tanıma törenini yapıyordu. Onun vaadini yapıyordu. Ola ki padişah şimdi 16 yaşında bu gençliğiyle beraber bize peki dedi. Bugün bu fermanı yayınlar ama yarın öbür gün bundan vazgeçer. Aa olmaz, bu milli birliğimize şöyle sıkıntı olur, böyle sıkıntı olur meseleleri söylenmesin diye yabancı devlet adamlarını bir manada şahit tutma şeklindeydi. Bunun riskini bilen Mustafa Reşit Paşa sabahleyin evinden çıkarken çoluk çocuğuyla hepsiyle teker teker helallaştı. belki akşama dönemeyebilirim dedi. Evet, böyle bir devrim niteliğinde bir Gülhane Hattı Hümayunu idi. Zaten bu Gülhane Hattı Hümayun'dan sonra Osmanlı'daki Ermenilerin ayrı bir devlet kurabilme çalışmaları biraz daha su yüzüne çıktı. Biraz daha bugünkü ifadesiyle örgütlendi, teşkilatlandı ve 1870'li yıllardan itibaren daha çok su yüzüne çıktı ve Sultan Abdülhamit Han'ın başa geçip de efendim idareyi ele almasıyla beraber de artık Kadırga patırtılarından tutun da Ermenilerin 1895'lerdeki 21 Anadolu'daki büyük merkezde silahlı isyana kalkışmaları, posta arabalarını soymaları, postacıları öldürmeleri, jandarma müfrezelerine tuzaklar kurmaları, pusular atmaları gibi olaylar peş peşe geldiler. Kürsüden indikten sonra Mustafa Reşit Paşa ilk tebrik eden, padişahtan da önce tebrik eden İngiliz veliaht prensi oldu. Yani kral öldüğünde onun yerine geçecek veliaht prens. Dedi ki paşa paşa beni yanılttınız, Mustafa Reşit Paşa'ya. Biz sizinle İngiltere'de bu konuları konuşurken siz bana şu izini de vereceğiz, bu hürriyeti de bağışlayacağız dedikçe ben Mustafa Paşa herhalde burada memleketinden uzakta hayalini söylüyor diyordum. Ama burada gördüm ki siz o söylediklerinizin de ilerisine geçtiniz, daha geniş bir hak ve hürriyetler vermeye çalıştınız şeklinde onu ima yolu da olsa tebrik etmiştir. Evet, İngiliz veliaht prensini yanıltacak kadar bu geniş idare şekli daha sonra tabii imparatorluğun bölünmesi, parçalanması, ortadan tamamıyla kalkmasına kadar giden bir sürecin ilk marşa basması olayıydı. Ondan sonrası geldi zaten. Motosiklette pedala basarsınız almaz, basarsınız almaz, bir daha basarsınız. Aldıktan sonra da o motosiklet kilometrece yol gider. Maalesef Osmanlı Devleti'nin yıkılışının temelinde de yeri olan ve bugün işte bir Tanzimat Müzesi'yle burada onu anmak için bir mekan hazırlamışlar. Halkın ziyarete de açık vaziyette. Böyle bir kalabalık mekanı sizlere isterdik ki bol bol görüntülerle verebilelim ama tabii bu kalabalığın içerisinde insanların kılığıyla, kıyafetiyle de kimseye bir şey diyecek halimiz yok ama biz isteriz ki ekranımızda ciddi kıyafetli görüntüler, insan kıyafetli görüntüler de olsun. Ama tabii bizim de irademizin dışına çıkıyor. Efendim bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli seyircilerim. İnşallah yarın daha başka bir tarihi mekanda, yine Sirkeci bölgesinde olacağız inşallah. Başka bir tarihi mekanda sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Efendimiz buyurdular ki, Bilal ne iyi bir kimsedir. O müezzinlerin efendisidir. Bizi ezan ve gözümün nuru namazla ferahlandır ya Bilal. Cennette Bilal'i gördüm. Bu nimetin sebebini sordum. Onu bilemem dedi. Fakat ne zaman abdest alsam iki rekat namaz kılarım. Ey Bilal, fakir olarak ölmeye bak. Bilal-i Habeşi, müezzinlerin piri. Cahiliye devri Mekke'sinde müminlerin işi zor ama garip müminlerin işi daha zordur. Efendimiz Bilal'in başına bir şey gelmesini istemez, hicret etmesini işaret buyururlar. Medine eşrafından Sa'd bin Haysum'e onu sultanlar gibi karşılar. Döşekler serer, sofralar açar. Efendimiz Medine'yi şereflendirince Hazreti Bilal'le Ensar'dan Ebu Rüveyha'yı kardeş yaparlar. Bilal-i Habeşi nasıl mutludur anlatılamaz. Kendini hem Mescid-i Nebi'nin hademeliğine adar hem de Efendimizin hizmetine koşar. O yıllarda müminler vakit girince mescide koşar, işine dalanları Es-Salatü Camia diye uyarırlar. Ama yine de cemaati kaçıran olur. Efendimiz vaktin girdiğini duyurmayı çok arzular. Sahabelerden boru çalalım, ateş yakalım diyenler olur. Fakat Resulullah diğerlerine benzemeyi hoş karşılamaz. O gece aralarında Hazreti Ömer'in de bulunduğu sahabeler rüyalarında ezan-ı şerif okunduğunu görür. Gelip anlatırlar. Resulullah çok ferahlar. O güzel sözleri Bilal'e öğretin. Yükseğe çıkıp okusun buyururlar. İşte o günden itibaren her mescitte ezan okumak ve ezanı yüksekte okumak sünnet olur. Bilal-i Habeşi ezan-ı Muhammediye başladı mı Medine'de hayat durur. İslam düşmanları bile bu yanık sedaya kapılır, işlerini bırakırlar. Ezan bitince niye karşı koyamıyorum diye yakınır ama bir sonraki ezanda da aynı şeyi yaparlar. Şehrin Yahudileri kendilerince bir çare düşünür ve bir yolunu bulup Bilal'i borçlandırırlar. Anlaşmaya göre borç süresinde ödenmezse Bilal köle olacaktır. Olacak bu ya, Hazreti Bilal o parayla yaptığı işlerden zarar eder ve sermayeyi tüketir. İşin acı yanı mühlette bitmektedir. Kölelik umrunda değildir ama adamların niyeti onu ezan okuma nimetinden mahrum etmektir. Boşa koyar dolduramaz, doluya koyar aldıramaz. İşte uykuyu dağıttığı gecelerden birinde Efendimiz çağırırlar. Allah'ın Resulü, ya Bilal buyururlar. Şimdi şehre gelen kervanda üzerindeki yükleriyle birlikte bana hediye edilen 3 deve var. Onları sana verdim. Borcunu kapat. Evet, Müslümanlar saadet içindedirler. Fakat müşrikler bu huzuru çekemez. Yeri sarsan bir orduyla üzerlerine gelirler. Müminler onları Bedir kuyuları civarında karşılar. Hazreti Bilal'in intikam almak gibi bir derdi yoktur ama eski sahibi Ümeyye bin Halef karşısına çıkar. O da gerekeni yapar. Azılı kafiri cehenneme yollar. Efendimiz mükerrem Mekke'nin fethedildiği gün asalarıyla putları devirir, Şirin şehri küfür pisliğinden temizlerler. Sonra Bilal-i Habeşi ile göz göze gelirler. Müezzinlerin piri Efendimizin emrini bakışından anlar ve nurlu Kabe'nin üstüne çıkıp elini kulağına atar. Bülbülleri imrendiren bir sesle ezan okumaya başlar. Bu ses keremli şehrin semalarında dalga dalga yayılır, ufukları tutar. Gün gelir, ezan-ı Muhammed'i İzmit'te biter, İstanbul'da başlar. İstanbul'da biter, Edirne'de başlar. Bağdat, Kahire, Endülüs, Delhi, Buhara derken dünyayı turlar. Hazreti Bilal, Efendimizin vefatına çok üzülürler. Mescid-i Nebi'nin neresine baksa bir hatırası canlanır. O kadar müteessir olur ki münevver beldede duramaz. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer devirlerinde Şam-ı Şerif'in İslamlaşmasına çalışır. Aradan kaç yıl geçer bilemiyoruz ama bir gece rüyasında Efendimiz'i görür. Ona beni ziyaret etmeyecek misin buyururlar. Derhal yola çıkar, Ravda-i Mutahara'ya koşar. Öylesine hissüklüdür ki anlatılamaz. Mübareğin ezan okuyacak takatı yoktur ama Hazreti Hasan ve Hüseyin'i kıramaz ve o sabah Mescid-i Nebi'nin duvarına çıkar. Aman ya Rabbi, o ne sestir. Eshab-ı kiram yataklarından fırlar, Resulullah'la yaşadıkları günleri hatırlarlar. Sanki Efendimiz eskisi gibi mescide gelecek, eskisi gibi mihraba geçecektir. Öylesine bir haldir ki anlatılamaz. O huzurun bozulmaması için nefes almaktan korkar olurlar. Fakat sıra "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" cümlesine gelince müezzinlerin piri ağlamaya başlar. Medinelilerin tüyleri diken diken olur. Şehri hıçkırıklar sarar. O gün akşama kadar Efendimiz'i anar, hatıralarını anlatırlar. Münevver belde adeta Efendimizli günlerinden birini yaşar. Ama Habeşli Bilal'in Resulullah hasreti başkadır. O uzaklarda olan bir yakınlıktan yanadır. Artık ayrılık olmayan alemde buluşma zamanıdır. Buluşur da. Anlattık ya, Bilal-i Habeşi Mescid-i Nebi'nin sadece müezzini değil, hademesidir. Neredeyse vaktinin tamamını burada geçirir. Bir gün Hazreti Ömer mescide gelir. Henüz namaza vakit vardır ve ortalık sakindir. Bir kenarda Bilal'i fark eder ki mırıl mırıl dualar mırıldanmakta, secdelere kapanmaktadır. Kah güler, kah hıçkırır, hareketlerinde anlatılmaz bir neşe vardır. Hazreti Ömer sorar, "Ya Bilal, bu ne hal?" Cevap hem hoş hem şaşırtıcıdır. "Hidayet Allah'tandır." "Amenna. Ama bu yaptıkların..." Bilal-i Habeşi kısa bir sessizliğin ardından, "Hepimiz biliyoruz ki Allahu Teala kainatı Efendimizin hürmetine yarattı. Lakin hidayeti Habibinin bile eline vermedi. Eğer vermiş olsaydı bu nuru önce akrabalarınıza dağıtsa gerekti. Sonra Kureyş kabilesi, sonra Mekke ahalisi, sonra Hicaz yöresi, sonra Arabistan ülkesi. Bilmem ki Habeşli Bilal'e sıra ne zaman gelirdi. Halbuki o ilklerden biriydi. Nasıl sevinmesindi?" Ümmü Hiram radıyallahu anha. Ümmü Hiram Hazreç kabilesinden, Neccaroğulları eşrafından Milhan bin Halid'in kızıdır. Ensar'ın büyüklerinden Enes bin Malik'in radıyallahu an öz, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ise süt teyzesidir. Ümmü Hiram Efendimiz'i ta çocukluk yıllarından tanır ve onun çok başka olduğunun farkındadır. Vakit, saat gelip de Allah'ın Resulü tebliğe başlayınca tereddütsüz iman eder ve müminlerin arasına katılır. Fakat kocası, oğulları Kays ve Abdullah'ın babası Amr, bu kutlu çağrıyı dikkate almaz, putperestlikten caymaz. Ümmü Hiram, yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı servere uymayana uymaz. Geçim gailesine göz alır ama bir inkarcıyla aynı yastığa baş koymaz. Arabistan gibi yokluklar, kıtlıklar yaşanan bir ülkede iki çocukla dul kalmak kolay değildir. Ama bu inançlı kadın dertlerinden tad alır. Sadece iyi bir mümin olmaya bakar. Evet, daha da büyük sıkıntılara da hazırdır. Fakat Eshab-ı Kiram'ın ve Ensar'ın büyüklerinden güler yüzü, tatlı dili, cömertliği ve zarafetiyle tanınan Ubade bin Samit radıyallahu an kapısını çalar. Nikahlarını bizzat alemlerin efendisi kıyar. Haklarında hayır duada bulunurlar. İşte o duanın bereketiyle evleri neşe dolar. Her kula nasip olmayacak kadar saadetli günler yaşarlar. Ümmü Hiram'ın Hazreti Ubade'den kara kaşlı, kara gözlü, şeker mi şeker, şirin mi şirin bir oğlu olur. Adını oy birliğiyle Muhammed koyarlar. Bu evde nasıl bir huzur vardır bilinmez. Birkaç dakika oturanlar bile ferahlar, gamdan kederden arınırlar. Efendimiz de zaman zaman ziyaretlerine gelir, sofralarına oturup hanelerini nurlandırırlar. Hazreti Ubade ile Ümmü Hiram kutlu misafire hizmet için kendilerini paralar ve çok dua alırlar. Efendimiz bu çatı altında çok rahat eder. Hatta bir keresinde kaluleye yatar ve gülerek uyanırlar. Ümmü Hiram neden gülümsediklerini sorar. Server-i kainat, "Ya Ümmü Hiram, mücahitleri aşk ve şevk ile gemilere binip uzak ülkelere doğru gazaya çıktıklarını gördüm." buyururlar. Ümmü Hiram öyle çok etkilenir ki anlatılamaz. Heyecandan titreyen bir sesle, "Ya Resulallah, dua et de ben de onlardan olayım diye yalvarmaya başlar. Allah'ın Habibi ellerini açar ve "Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle" diye dua buyururlar. Peygamber Efendimiz yine dalar ve yine gülümseyerek uyanırlar. Ümmü Hiram yine merakla sorar. Efendimiz, "Bu defa da ümmetimden bazılarını meleklerin tahtlara kuruldukları bir debdebeli bir kalabalıkla gazaya gittiklerini gördüm" buyururlar. Ümmü Hiram yine heyecanlanır ve "Ya Resulallah, dua edin de ben de aralarında bulunayım" deyince Peygamberimiz "Sen öncekilerdensin" buyururlar. Efendimizin vefatından sonra sahabe-i kiram server-i kainatın gezdiği sokakları, bastığı eşikleri görmeye dayanamazlar. İslamiyet'i beldeler ülkesine yaymak için yeryüzüne dağılırlar. Hazreti Ubade ve hanımı Şam'a doğru yola çıkar. Yanık sevdalılara Efendimiz'i anlatır, bıkıp usanmadan talebe okuturlar. Ümmü Hiram, şehitler cennetteki nimetleri görünce, "Keşke kardeşlerimiz de Allah'ın bize neler ikram ettiğini bilselerdi de çarpışmaktan çekinip düşmandan yüz çevirmeselerdi" derler. Hadisi şerifinden çok etkilenir. Kıyamet günü başlarına yakuttan vakar taşları konan ve miski amber kokan şehitler zümresine ilhak olmayı yürekten arzular. Hazreti Osman zamanında Şam valisi olan Hazreti Muaviye Kıbrıs adasına bir sefer düzenler. Müminler böylece ilk defa deryaya açılırlar. Abdullah İbni Kays komutasında yola çıkan orduda Ebu Zer, Ebu Derda gibi sahabiler vardır. Tahmin edeceğiniz üzere Ubade bin Samit ve hanımı Ümmü Hiram gönüllüler arasında yerlerini alırlar. Mısır'dan gelen mücahitler de onlara katılınca iyice güçlenir, Kıbrıs Rumlarına "Ya Müslüman olun ya da cizye verin" çağrısında bulunurlar. Rumlar anlaşmaya yanaşmazlar. Fakat muharebe sertleşince donanmayı toplar, İstanbul'a kaçarlar. Müminler sahildeki direnişi kırınca iç kesimlere sokulurlar. Genç muharipler Ümmü Hiram'ın radiyallahu anha gayretinden çok etkilenir. Nineleri yaşındaki mücahitten 86 yaşındadır ibret alırlar. Gel gelelim Larnaka civarlarında Ümmü Hiram'ın atının tekerleneceği tutar. Dünya gözüyle zaferi göremeden gözlerini yumar. Gençler onun adına da savaşır ve İslam ordusu da zafere ulaşır. Aradan uzun yıllar geçer. Osmanlılar Kıbrıs adasını Hicri 978 yılında alınca Ümmü Hiram'ın kabri üzerine sevimli bir türbe, yanına bir dergah ve cami yaparlar. Bu türbe ziyaretgah olur. Türkler onu Hala Sultan adıyla anarlar. Kurak zamanlarda Rumlar bile Türklere gelir, "Abe ne durursunuz, Hala Sultan hürmetine el açsanıza" derler. Zira ne zaman onu vesile ederek yağmur duasına çıksalar, Rabbim Celle Celalü yağmura gibi bulutlar yollar. Ahali suya kanar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: TGRTFM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir insanın faydasız işlerle vakit geçirmesi Allahü Teala'nın onu sevmediğine alamettir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz, kıyamet ne zaman kopacak? Değerli dinleyenler, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kıyamet vardır. O gün elbette gelecektir. O gün göklerin parçalanacağı, yıldızların dağılacağı, yeryüzü ve dağların parçalanacağı ve yok olacağı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Kıyamette bütün mahluklar yok olup tekrar yaratılacak, herkes mezardan kalkacaktır. Allahü Teala çürümüş, toz olmuş kemikleri yine diriltecektir. O gün terazi kurulacak, herkesin hesap defterleri uçarak iyilere sağ taraflarından, fenalara sol taraflarından gelecektir. Cehennem üzerindeki sırat köprüsünden geçilecek, iyiler geçip cennete gidecek, cehennemlikler cehenneme düşecektir. Bu bildirdiklerimiz olmayacak şeyler değildir. Muhbir-i sadık, yani doğru haber veren Muhammed aleyhisselam haber verdiği için kabul etmek, inanmak gerekir. Hayale kapılarak şüpheye düşmemeli. Allahü Teala, Resulümün getirdiklerini alınız, yani her sözüne inanınız buyuruyor. Kafirler hesaptan sonra cehenneme girecek, cehennemde ve azapta ebedi kalacaklardır. Müminler cennette ve cennet nimetlerinde sonsuz olarak kalacaklardır. Günahı sevabından çok olan müminlerin cehenneme girip günahlarına karşılık bir müddet azap görmeleri caizse de bunlar cehennemde sonsuz kalmayacaklardır. Kalbinde zerre kadar iman olan bir kimse cehennemde sonsuz kalmayacak, rahmeti ilahiyeye kavuşarak cennete girecektir. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Onu ancak Allah bilir buyuruldu. Kıyametin kopmasına yakın önce küçük alametler çıkacaktır. Sonra da büyük alametler çıkacaktır. Kıyametin küçük alametleriyle ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. İnsanlar camilerde ve camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz. Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe kıyamet kopmaz. Fitneler artmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlarda cimrilik artar ve kıyamet kötülerden başkası üzerine kopmaz. Ahlaksızlık ve fuhuş açık olmadan, komşular kötüleşmeden, hainler emin, eminler hain sayılmadan, akrabalık arasında soğukluk olmadan kıyamet kopmaz. Yemin ederim ki cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip haine güvenilmedikçe, iyiler helak olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz. Yağmurların bereketi kaldıkça kıyamet kopmaz. Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz. Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz. İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki zekat verilecek kimse bulunmaz. Birine zekat teklif edilince benim buna ihtiyacım yok der. İki büyük taife davaları bir olduğu halde çarpışmadıkça, kendilerine Allah'ın Resulüyüm diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz. 70 tane Resulüm diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak. Libata mübah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyamet kopmaz. Kıyamet kopmadan 100 yıl öncesinde yeryüzünde Allah'a ibadet eden kalmaz. Keşke şu kabirdeki ben olsaydım denmedikçe kıyamet kopmaz. Deprem, fitne, katillik artmadıkça kıyamet kopmaz.
kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz. Kıyamet yaklaştığı zaman şunların da olacağı bildirilmiştir. İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar. Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak. Ortalık bozulacak, dine uymak, avuçta ateş tutmak gibi zor olacak. Kötü kadınlar çoğalıp fuhuş bir toplum içinde yayılırsa, halk daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalacak. Ölçüde tartıda hile yapılacak ve geçim darlığı baş gösterecek. Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak. İşler ehli olmayana verilecek. Bu dinin başlangıcı gibi soru da garip olacak. Kur'an çalgı aletlerinden okunacak. Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak. Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, piçler çoğalacak. Büyüye hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar kuzu postuna bürünecek. Ulema halkın istediği yönde fetva verip helale haram, harama helal derler. Kur'an'ı ticarete, menfaate alet ederler. Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat içlerinde bir tane mümin bulunmayacak. Kıyamet alametleri bir ipteki boncukların peş peşe kopması gibi birbirini takip eder. Kıyamet cuma günü kopacaktır. Değerli dinleyenler, hadis-i şerifle bildirilen kıyametin diğer alametlerinden bazıları da şöyledir. 1. Emanete riayet kalkar. 2. Veled-i zina çoğalır. 3. İçki çok içilir. 4. Zekat verilmez. 5. Hanıma uyup anneye isyan edilir. 6. Erkekler ipek giyer. 7. Zararından korunmak için insanlara müdara edilir. 8. Gençler fasık olur. 9. Daha önce yaşamış alimler cahillikle suçlanır. 10. Tefecilik, faiz, aşikare olur. 11. Alim denilenlerde zerre kadar iman olmaz. 12. İslam'a uymak ayıp sayılır. 13. Herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılır. 14. İslam'a uymak ateşi elde tutmak gibi zor olur. 15. Mescitlerde, toplantılarda fasıkların sesi yükselir. 16. Cihat terk edilir. 17. Bid'atler yayılır. 18. Günaha teşvik artar. 19. İyiliğe mani olunur. 20. Emri bil maruf ve nehi anil münker kalkar. 21. Komşuluk kötüleşir. 22. Camilerde Kur'an-ı Kerim teganni ile okunur. 23. Aşağı kimseler söz sahibi olur. 24. Zararından korunmak için insanlara ikram olunur. 25. Çalgı aletleri çoğalır. Her yerde çalgı çalınır. 26. Anarşi çoğalır. 27. Adam öldürmek çoğalır. 28. Dine uymak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılır. 29. Cansızlar

Ebu Bekir Dükki Hazretleri buyuruyorlar ki, nice sevinçler vardır ki sonları keder, nice hüzünler vardır ki sonları kurtuluştur.

Şiirlerle Menkıbeler. Behaeddin-i Buhari, Kuddise sirruh. Şimdi ne yapayım? Behaeddin Buhari, vaktaki etti vefat, kıldılar namazını çok büyük bir cemaat. Sonra gidip yaptılar mezarına defnini ve bir talebesi de okudu telkinini. Abdülkadir adında bir kimseydi o zat. Gördüğü bir vakayı anlatır kendi bizzat. Der ki, defin eyledik Hacı Hazretlerini. Ben çok merak ederdim kabirdeki halini. Bir teveccüh eyledim onun nurlu kabrine.

olmayacağım kimseyle ben fakat. Bir başka talebesi gördü onu rüyada. Sordu ki, ne yapayım ölmeden bu dünyada? Buyurdu, son nefeste ne yapmak gerekirse, şimdi dahi onu yap, Allah de hiç değilse. Dedi ki, Allah demek son nefeste gerekir. Şimdi hayattayken ne yapmam lazım gelir? Buyurdu ki, evladım, o son nefes dediğin ne zaman gelecektir? Bu bapta var mı bilgin? O son nefes belki de bugündür, belki yarın. Sen şimdi Allah de ki, yarın olmaz fırsatın. Bir başkası rüyada görerek kendisini arzu etti bir miktar nasihat etmesini. Buyurdu ki, dünyada işle istediğini, lakin bil her birinden hesap vereceğini. Her ne yapsan melekler yazıyor birer birer. Mahşere geldiğinde sana arz edilirler. Ve hatta ey evladım, şunu bil ki muhakkak seni günah işlerken görüyor Cenab-ı Hak. Kalbinden geçirdiğin şeyleri de pekala, en gizlisine kadar biliyor Hak Teâlâ. Haram ateş gibidir, günaha olma yakın. Aksi halde pişmanlık çok olur sana yarın. Hakiki dost Allah'tır, unutma onu bir an ve şiddetle hazer et her günah ve haramdan. Bu fırsat eldeyken hakikati gör artık. Yoksa mahşer gününde fayda etmez pişmanlık.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Mayıs Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün Nereden Buldun Yasası Gelmeli başlıklı makalesini sunuyorum. Avrupa'da ve Amerika'da Nereden Buldun Yasası vardır. Eğer bir kişi gelirinin 3-4 katı harcama yapıyorsa bu kişiye paranın kaynağı sorulmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yasayı getirmek istedi ama olmadı. Eğer Batı seviyesinde bir ülke olacaksak her şeyin şeffaf olması lazım. Batı'da vergi toplama oranı %33 seviyesinde. Bizde 2023'e kadar oran %14'tü. Mehmet Şimşek bakan olduktan sonra bu oran %19'a geldi. %25'lere geldiğimizde çok daha iyi seviyede olacağız. Türkiye'de şu an hiç olmadığı kadar vergi toplanıyor. Bu iyi bir şey. Elbette esnaf ve vatandaşı rahatlatacak tedbirler de alınmalı. Özellikle faizlerin düşmesi şart. Demokratik bir ülkede ekonomi liberal olur. O zaman da şeffaflık şart. İşte Nereden Buldun Yasası gelmelidir. Bakın, bir gazetecinin maaşı bellidir. Eşinin de geliri bellidir. İkisinin toplam gelirinin iki katını olmasa bile en azından 3-4 katı harcama yapıyorlarsa bunun kaynağı sorulmalıdır. Hatta Maliye Bakanı geliriyle yaşantısı arasında uçurum olanlara tek tek bakmalı. Türkiye'de bazı gazetecilerin serveti yaptıkları değil yapmadıkları haberdendir. Bunu da medyadaki herkes bilir. Özellikle muhalif gazeteciler gelir bakımından hükümeti destekleyen gazetecilerden daha çok kazanıyorlar. Aynı şey memurlar için de geçerli. Bir memurun maaşı belli. Ama lüks arabalara binen, iyi semtlerde oturan, çocukları özel okula gidenlere bu paranın kaynağı sorulmalıdır. İş insanları da bu kapsamda değerlendirilmeli. Ödediği vergiyle yaşantısı arasında uçurum olanlara kaynak sorulmalı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu, 2025 yılına ait veriler üzerinden yaptığı analizlerde lüks harcamalarıyla beyan ettikleri gelirler arasında ciddi uçurum bulunan 16.300 mükellefi incelemeye aldı. Vergi Dairesi, izaha davet mekanizması kapsamında bu 16.300 kişiye mektup göndererek harcamalarının kaynağını açıklamasını talep etti. Bunun herkes için yapılması lazım. Herkesin buna destek vermesi gerekir. O zaman daha adaletli vergi toplanır. Kaynaklar ihtiyaç sahibine daha iyi ulaşır. Hazine Bakanlığı'nın çalışması sonrası kuyumcular, güzellik merkezleri, müteahhitler daha çok vergi verdi. Bunun bütün topluma yayılması lazım. Zaman zaman sermaye çekmek için çıkarılan kanun ya da yönetmelikler ayrı bir konu. Her devlet yatırımcı çekmek için çok düşük vergi, arsa tahsisi yapar. Bunlar gayet normal ve yerindedir. AK Parti Nereden Buldun Yasasını mutlaka çıkarmalıdır. Bu yasa çıkarsa ekonomi berbat olur diyenlere de inanmayın. Sistem kendisini hemen revize eder ve düzen birkaç senede oturur. Hatta herkes işine gücüne daha fazla dikkat eder ve düzen kendiliğinden çalışır. Böylece herkes vergisini öder ve istediği gibi de harcama yapar. Tabii Türkiye'de para kazanmak da suç sayılıyor. O yüzden zenginlere ciddi bir düşmanlık besleyenler var. Vergisini veren ve helal yoldan kazanılan para istenildiği gibi harcanır. Velhasıl herkese nereden buldun denilmelidir. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün Nereden Buldun Yasası Gelmeli başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Yavuz Donat'ın Belediye ve Etik Sorun başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik Dünyanın sorunu. Yolsuzluk olmayan ülke yok ki. Elbette bizde de olacak. Geçmişte bu yüzden kelleler bile gitmiş. Profesör Ahmet Mumcu'nun kitabında yüzlerce örnek var. Osmanlı Devleti'nde rüşvet. Avrupa Birliği ülkeleri içinde yerel yönetimlerde etik konusunda sicili en düzgün Almanya. En bozuk olan ülke ise İspanya. Son sırada. Bizdeki duruma gelince söylemeye gerek yok. Her şey ayan beyan ortada. Almanya'da bütün yolsuzlukları takip eden kurum İçişleri Bakanlığı. Fakat belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları için İçişleri Bakanlığı'nda farklı özel bir yapılanma var. Yapılanmanın başındaki kişi ise İçişleri Bakanlığı'nda görevli bir kişi değil. Evet, İçişleri Bakanlığı binasında görev yapan bir başsavcı. Almanya'da Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf gibi büyük şehirlerin belediyeleri savcı tarafından denetleniyor. Şikayete gerek yok. Bir savcının bütün işi belediye denetimi. Yine Almanya, küçük şehirlerin denetimi vali tarafından yapılıyor. Valilikte sadece bu işte görevli bir eleman var. Sistem tıkır tıkır işliyor. Öyle olmasa etik sıralamasında Almanya en önde yer alır mıydı? Almanya'da bankamatik. İşe gelmeden maaş almak yok. Böyle bir suç hapse kadar yolu var. Belediye başkanının kızı, oğlu, damadı, gelini, yeğeni, kuzeni belediyede çalışabilir mi? Köksal Töptan, kamu etik kurulu başkanıyken Almanlara bunu sormuştu. Aldığı cevap, başkanın akrabası, liyakat sahibi ise her yerde çalışır. Belediyede, valilikte, bakanlıkta, özel sektörde kim karışabilir? Fakat başkanın akrabası diye kimse işe alınamaz. Bu belediyede ne de başka bir yerde böyledir. Mümkün değildir. Almanya örneğine devam. Bir belediye başkanı hakkında soruşturma yürütülüyorsa başkan görevi bırakıyor. Soruşturmanın sonunda aklanıyorsa göreve dönüyor. Uygulama güzel ama bize göre değil. Önceki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söylemişti. Soruşturma izni verilen belediye sayısı AK Parti 472, CHP 267, MHP 78, DEM Parti 16, İYİ Parti 4, toplam 837 belediye. Söyler misiniz kaç başkan görevi bıraktı? Kaçı aklanmayı bekler? Yolsuzluk, rüşvet her yerde var, bütün dünyada. Almanya yerel yönetimlerde etik, sistem iyi işliyor. O nedenle de başarılı. Avrupa Birliği ülkeleri içinde örnek. Keşke benzer bir sistem, uygulama, disiplin bizde de olabilse, olsaydı. Olsaydı bugün bu rezillikler yaşanır mıydı? Hazreti Ali'nin altın sözü, haramdan mal yığmak balon gibidir, şişer şişer birden patlar. Hem de ne patlama, Ramazan topu gibi. Öyle bir patladı ki ve hala da patlamaya devam ediyor. Haramdan mal o kadar çok yığılmış ki. Profesör Ahmet Mumcu, 2025'in son ayında kaybettik. Osmanlı Devleti'nde rüşvetin kitabını yazdı. 362 sayfa. Yüzlerce örnek. Osmanlı'dan, Avrupa ülkelerinden, kiliselerdeki rüşvetler, rüşvet alan papazlar. Profesör Mumcu'nun kitabında rüşvetle ilgili mahkeme kararlarından, cezalardan örnekler de var. Kimine 39 sopa vurulmuş, kimine 79. Kimine hapis cezası verilmiş, kimine idam. Kimi de sürgüne yollanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de kuruldu. Birkaç ay sonra 11 Kasım 1920'de Kütahya Milletvekili Besim Bey meclis kürsüsünde rüşvet örnekleri veriyor, meclis tutanaklarında var ve konuşmasını şöyle bitiriyor. Hırsızlıkla zengin olan bu gibi hainlerin, namussuzların cezalarının verilmesini bekliyoruz. Aradan 106 yıl geçti, bugün hala yine bekliyoruz. Yıllar önceydi, Cemil Çiçek'in Adalet Bakanlığı yaptığı dönem bir eski milletvekili ziyaretine geldi. Yanında birini getirmişti. Cemil Bey, bir rüşvet olayı var. Rüşvet istenen kişi dışarıda, özel kalem odasında, dinler misiniz? Cemil Çiçek elbette dedi. Adam makam odasına alındı, olayı anlattı. Kurum, isim, dolar, bütün ayrıntılarıyla. Cemil Çiçek, şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcısına ricam dedi. Suçüstü yapılacak, güvence veriyorum, sana bir şey olmayacak. Sayın Bakanım, izin verirseniz düşüneyim. Adam gitti ve bir daha Cemil Bey'e gelmedi. Hala düşünüyor olmalı. İsteyen Cemil Çiçek'e sorabilir. Sabah gazetesinde Yavuz Donat'ın Belediye ve Etik Sorun başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin açılmayacak diye kayıtlı telefon numarası başlıklı makalesini sunuyorum. Burcu Köksal, tehdit edildim ama beni Özel tehdit etti. Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutmuyor. Burnumdan getirdi. Mobbinge uğradım ve artık yoruldum demişti. Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'a gece yarısı attığı WhatsApp mesajlarında küfür ve tehdidin bini bir paraydı. Alçak, köpek, defol git, karaktersiz, PÇ, seni doğuran ana senden utanır. Ali Mahir Başarır, küfürlü mesajları gayet iyi olmuş diye savunmuştu. Bu üslup Özgür Özel'e yakışabilir ama CHP Genel Başkanı'na yakışmıyor. Özgür Özel, Kars Göre Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın eşini de arayıp kocan dik duramadı demişti. Özgür Özel her zaman böyle konuşmuyor. Seviyeli iletişim kurdukları da var. Telefonla aradığında ben Özgür Özel diye konuşmaya başlayıp sizinle tanışmak istiyorum, yemek yiyelim, sohbet edelim dedikleri de oluyor. Ama gecenin bir yarısından sonra ya da abuk sabuk saatlerde aradığı için olsa gerek Özgür Özel'i bazıları telefonlarına açılmayacak diye kaydediyor. Veli Ağbaba, Özgür Özel'in Veli abi dediği birisi. CHP Genel Başkanı'na o kadar yakın. Şu anda CHP'nin en güçlü isimlerinden biri. Gökhan Böceğin Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdiğine ilişkin itirafları ortaya çıkınca Özgür Özel benim belimi kırmaya çalışıyorlar demişti. Veli Ağbaba'nın ismini zikrederek en yakınlarının hedef alındığını söylemişti. Veli Ağbaba, Gökhan Böceğin sırt çantası içinde 1 milyon euro verdiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulundu. Bu çıkışını cesurca buldum. Çünkü iddia kadar kendini savunmak da bir haktır. Sadece Veli Ağbaba hakkındaki iddialar değil, onlara karşı Veli Ağbaba'nın açıklamalarına da yer verilmesi gerekir. Veli Ağbaba'nın ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın telefonundan çıkan yazışmalarda ciddi iddialar var. 13 Ocak 2024 tarihinde otoparkta Veli Ağbaba'yla mesajlaştıktan sonra ilk teslimatı yapmış. Gökhan Cumalı otoparka giriş yaparken Veli Ağbaba para nerede diye mesaj atmış. Gökhan Cumalı yerel seçimlerden 3 hafta önce 4 Mart 2024'te ise yurt içi kargoyla Veli Ağbaba'ya 100 bin dolar göndermiş. 4 Ağustos 2024 tarihinde ise ikinci 100 bin dolarlık teslimatı bu kez kargo paketi kullanılarak yapılmış. Veli Ağbaba WhatsApp üzerinden paranın eksik olduğunu söylüyor. Çantamı açan oldu mu diye soruyor. Gökhan Cumalı ise çantayı açan olmadığını söylüyor. Gökhan Cumalı, başkanım günaydın, hafta sonu sizden teslim aldığım emaneti bugün teslim aldım, getiren arkadaş 100 bin dolar diye getirmiş ama 94.800 dolar çıktı diye yazıyor. Gökhan Cumalı belli ki kabiliyetli bir VIP şoförü. Nikah şahitliğini Veli Ağbaba Özgür Özel yapmış. Gökhan Cumalı'ya yürü ya kulum demişler, sadece para trafiğinde yer almamış. En Kocaeli yazarı Engin Şahin, 18 Ağustos 2022 tarihli yazısında CHP'li Fatma Kaplan'ın belediye başkanı olduğu İzmit Belediyesi'nden aldığı ihaleleri yazmış. Engin Şahin o tarihlerde bu Gökhan Cumalı'nın arkasında kim var diye sormuş. Ben de Gökhan Cumalı bu paraları kimden almış ve neyin karşılığı olarak Veli Ağbaba'ya göndermiş diye soruyorum. Veli Ağbaba gazeteci eski milletvekili Şamil Tayyar'a iddialara ilişkin açıklamalar yapmış. O tarihte Malatya Büyükşehir adayıydım. Masraflarım, kampanya harcamalarım vardı. Para almadım, borçlarımı ödesin diye Gökhan'a ben gönderdim diyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek de Veli Ağbaba'nın isteği üzerine 1 milyon euro verdiğini ve parayı CHP Genel Merkezi'nin 6. katında bir görevliye teslim ettiğini itiraf etmişti. Veli Ağbaba ile ilgili olarak mecliste CHP'li bir milletvekilinin odasında bir poşetin içinde unutulan 250 bin dolar iddiası da gündeme gelmişti. Ancak meclis başkanlığı bu konuda ne yaptı belli değil. Meclis başkanlığının 250 bin doların akıbetiyle ilgili açıklama yapması gerekiyor. Çünkü bu iddia Veli Ağbaba'nın üzerinde kaldı. Doğru değilse Ağbaba aklanmış olur. Aklanmak da haktır. İstanbul'da fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş adamı Turgut Koç'la zurnanın zırt dediği yerde duruyor. Yani hani turpun büyüğü heybede derler ya, Turgut Koç için sıfırlayıcı diyorlar. Kimin ya da kimlerin parasını sıfırladığınıysa yakında görürüz. Özkan Yalım'ın CHP'nin kadın milletvekilleriyle ilgili iftirasına iktidarı ve muhalefetiyle tüm siyasi partiler tepki gösterdi. Bu duruşundan dolayı meclisi alkışlıyorum. Özkan Yalım ise birlikte siyaset yaptığı arkadaşlarına yönelik iftiralarından dolayı kınıyorum. Ama bu bir şeyi hatırlatmama engel değil. Şimdi özel hayatın gizliliği diye ahkam kesen bazı gazeteciler ve siyasetçiler bir organize suç örgütü liderinin açıklayacağı videoları saatlerini kurarak bekliyorlardı. Köşe yazılarında işliyor, televizyon programlarında ballandıra ballandıra anlatıyorlardı. Gazetelerine manşet yapıyorlardı. Hatta bir defasında teknik nedenlerden dolayı videonun yayınlanması gecikince matbaada gazetenin baskısını bekletmişlerdi. Hiçbiri çıkıp bu bir organize suç örgütü lideri, bunun iddialarıyla bir siyasetçi seçilmiş bir iktidar hedef alınamaz demiyordu. Organize suç örgütü liderini kahraman ilan edenler vardı. Telefonla görüştüğünü büyük bir gurur vesilesi olarak yazılarına yansıtıp televizyon programlarında gerine gerine anlatanlar vardı. Hatta bir mafya artığı olan Muhammed Yakut'un ayağına gazetecilerinizi, milletvekillerinizi gönderdiniz. AK Parti'yi tasfiye etmek için mafyayla işbirliği yapıyordunuz. Ama o zaman özel hayatın gizliliği aklınıza gelmiyordu.

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Açılmayacak diye kayıtlı telefon numarası" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın "Moskova'yı vurmak" başlıklı makalesini sunuyor. Unutulup gitmişti saldırmazlık mitinin yıkıldığı o coğrafya. Rusya, Ukrayna. Dönüşü muhteşem oldu. Herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a tekrar saldırması beklentisi içindeydi. Halbuki çok ters köşe bir haber düşüverdi ajanslara. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski şu sözlerle duyurdu: "Bugün Moskova'ya karşı çok büyük ölçekte operasyon gerçekleştiriyoruz. Bu seferki hedeflere mesafe 500 kilometreden fazla. Savaş oldukça öngörülebilir bir şekilde doğal limanına dönüyor ve bu Ukrayna ile oynanmaması gerektiğinin açık bir işareti." Ama hiç kimse bunu öngörmemişti. Önemli olan unsursa açıklamadaki başka bir karakteristik: 500 kilometreyi aşan mesafe. Bunun büyük çaplı bir operasyon olduğu, Ukrayna'nın stratejik direncini vurguladığı ve Moskova'ya yaklaşımını yeniden değerlendirme sinyali olduğu iddia ediliyor. Ancak başka bir bilgi durumu daha da ilginçleştiriyor. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve beraberindeki teknoloji devleri yöneticilerinin olduğu iş adamlarıyla yaptığı çıkarmanın hemen ardından 19-20 Mayıs tarihlerinde Pekin ziyareti planlanmıştı. Saldırıların muhtevası ise kamikaze insansız hava araçları. Son 24 saat içinde Ukrayna tarafından yaklaşık 600 insansız hava saldırısı düzenlendiği, Moskova bölgesine ise 80 ila 130 arasında insansız hava saldırısıyla en az 3 kişinin hayatını kaybettiği not ediliyor. Vurulan yerlerin arasında Moskova'ya yakıt temin eden istasyonun olmasıysa zamanın ruhuna hitap ediyor. Sadece bu kadar da değil, savunma sanayi tesisleri, petrol altyapısı ve Sheremetyevo havalimanı da hedef alınmış. Moskova çevresinde yangınlar çıkarken Rusya 556 insansız hava aracı, 8 güdümlü bombanın düşürüldüğünü duyuruyor. Moskova semalarında Ukrayna FB-1 insansız hava aracının uçması, hem de çok uzun bir mesafeden gelerek, hem de onca savunma sistemine rağmen, hem de Moskova'da. Zaman çok değişmiş. Kime ne kadar yaramış onuysa Pekin'e arka arkaya gelen İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ziyaretleri sonrası olacaklar gösterecek. Star gazetesinde Filiz Katman'ın "Moskova'yı vurmak" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Hikmet Genç'in "Almanya, Kongo, Trinidad, Belçika" başlıklı makalesini sunuyorum. Haberi Alman basınından alıyoruz. Berlin, Türkiye'nin geliştirdiği kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la hipersonik uzun menzilli füze Typhoon Block 4'ü satın almayı değerlendiriyor. Alman yetkililerine göre Avrupa'nın Rusya karşısında caydırıcılık kabiliyetini kaybetmemesi için Türkiye'den füze ithalatı Almanya'nın gündeminde. Biz demiyoruz, Alman diyor. Peki Belçika Savunma Bakanı Theo Franken ne diyor? "Gördüklerim çok etkileyiciydi. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Türkiye'nin yaptıkları bu. Bizim de yapmamız gereken bu." Vay arkadaş, ülkemizde 14'lü diye bilinen, hayalleri süsleyen o efsane Browning marka tabancayı yapan Belçika'nın savunma bakanı diyor bunu. Hayranlık duyanlar Demokratik Kongo, Trinidad ve Tobago değil, Almanya ve Belçika. Reis vakti zamanında söyledi: "Batı bizi kıskanıyor" dedi, anlamadınız. O kıt aklınızca maytap geçtiniz, yobaz, çağdaş, gerici laikler.
Hadi bakalım. Havlunuzu, peştemalinizi alın, işinize gidin. İstediğiniz kadar birbirinize takın. Yeter ki takoz olmayın. Bir de mümkünse çalmayın. CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 18'e ulaşmış. İkisi Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Burcu Köksal. 20'den fazla CHP'li il ilçe belediye başkanının da AK Parti'ye geçmek istediği biliniyor. Özgür Özel güya demokrasi mitikleri yapıyor, milli iradeye darbe, siyasi mahkeme diyerek feryat figan ağlıyor. CHP'nin tertemiz olduğunu söylüyor. Ama görünen o ki bakın, bırakın milleti, daha CHP'li başkanları ikna edememişler. Hadi bakalım en yakın mezarlığa gidin de kafayı dağıtın, sonra miting yapın. Başaramayacaksınız, CHP'yi bölemeyeceksiniz, örgütümüzü parçalayamayacaksınız, meyhanelerimizi boşaltamayacaksınız, pavyonlarımızı kapatamayacaksınız, metreslerimizi susturamayacaksınız, valizlerimize, para kulelerimize, bantlı kameralarımıza dokunamayacaksınız, para duvarını yıkamayacaksınız, çadırımızı indiremeyeceksiniz, havlumuzu kaldıramayacaksınız. İlâ ahiri. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in Almanya, Kongo, Trinidad, Belçika başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Abdullah Karakuş'un istihbarat savaşları ve casusluk ağları başlıklı makalesini sunuyorum.

İstihbarat servisleri ülkeler için çok kritik öneme sahip. Birçok olumsuz gelişmeyi önceden haber almak ve önlemek ve birçok hayati operasyon yapmak. Bazı operasyonların sonuçları gösterilir, bazı operasyonlarsa gösterilmez. Gizli yapılır bunlar ve kimse duymaz. İstihbarat savaşları sadece filmlerde olmuyor yani. MİT son günlerde özellikle Türkiye'de casusluk ağlarına yönelik başarılı operasyonlar yapıyor. 2025'te İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a para karşılığı bilgi sağlayanlar yakalanmıştı hatırlarsanız. O süreçte özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik 3 ayrı operasyon yapılmış ve 150'nin üstünde kişi yakalanmıştı. Bu İsrail'in Türkiye'de kurmaya çalıştığı casusluk ağına darbe vurmuştu. MİT birkaç gün önce ise farklı ülkeye çalışan casusluk ağını çökertti. Ülkeler açıklanmadı ama casusluk ağının iki farklı yabancı servise çalıştığı belirtildi. Bu bölgelerimizde yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda çok önemli ve altı çizilerek alkışlanması gereken bir başarı. 4 ilde operasyon yapılmış, 7 kişi tutuklanmış. Seçilen alanın da altını iyi çizmek lazım. Ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyormuş ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyormuş. Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenler özel bilgiler topluyor. Bu ağın çökertilmesi yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısını ve stratejik hedeflerini de ortaya çıkardı. Yani MİT casusları yakalamakla kalmamış, ulusal güvenliği korumuş ve yabancı servislerin yöntemlerini ve ne yapmak istediğini de öğrenmiş. Özetle istihbarat savaşlarında bir adım öne geçmiş. MİT daha önce de sahte baz istasyonu operasyonu yaparak siber casusluk ağını çökertmişti. Kişisel verilere erişim sağlayan çeteyi yakalamıştı. MİT'in yurt dışındaki teröristleri de paket yaparak Türkiye'ye getirme operasyonlarını da unutmamamız gerekir. MİT'in başarılı operasyonlarının süreceğini dosta düşmana duyurmak gerekiyor.

Milliyet gazetesinde Abdullah Karakuş'un İstihbarat Savaşları ve Casusluk Ağları başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var.

Hürriyet gazetesi geçen yılın sonunda Ankara matbaasını kapatma kararı almıştı. Ertuğrul Özkök yazınca öğrendik ki baskı makineleri satışa çıkarılmış. Mısırlı bir şirket ilgilenmiş ama almamış. Bunun üzerine hurdacılara satılmış. Malum bir vakitler Hürriyet'i basının amiral gemisi diye nitelendiriyorlardı. Özkök, gururlu bir transatlantiğin hurdacılar tarafından paramparça edilişiniz, içiniz sızlayarak seyrediyorsunuz diye duygusal bir yazı yazmış. Hürriyet matbaasının satılmasının sembolik bir anlam taşıdığını belirtip, bu eski medyanın sonunu anlatıyor demiş. Hürriyet'in uzun yıllar iktidarları salladığı Basın Ekspres'teki binasının yerinde de lüks konutlar ve alışveriş merkezi var şimdi. Orası Hürriyet'te çalışanların dışında kimse için hiçbir şey ifade etmiyor. Dünya dönüyor, medyada, okurda dönüşüyor. Global medya şirketleri her geçen gün daha fazla nüfuz edip sektörü parça parça yutuyor. Ve diğer gemilerde dönüşüm için birer birer kıyıya yanaşıyor. Basın dönüşürken murad edilen bu muydu bilmiyorum ama bir şey söyleyeyim mi? Bugünlere bir anda gelinmedi ve dijitalleşme tarafkirlik kadar basına zarar vermedi. Özel öyle düşünmüyor. Mehmet Sevigen, CHP'de parti içi muhalefet denilince akla gelen isimlerden. Hem CHP çevrelerinde hem iktidar medyasında sevilen ve Mehmet abi diye saygı görülen bir kişi. CHP'nin kanalı Halk TV dışında bütün kanallara çıkıyor. TGRT Haber'de geçen gün gözleri dolarak CHP'yi çakal sürüsüne teslim etmişiz diye isyan etti. Yolsuzluklardan dert yandı. İsmail saymazsa Sevigen'le Halk TV'de dalga geçti. Neymiş? Sevigen'in TGRT'den yaptığı çağrıya CHP seçmeni değil kendi yönetimine ayaklanmak helaya gitmezmiş. 0,5 oyla Halk TV'den çağrı yapan eski AK Partilileri muhafazakar seçmen umursadı mı? Yo. Hatta daha fazla kızdı. Taraftar belli çünkü. Saymaz kitlesini tanıyor. Lakin Özgür Özel aynı şeyi düşünmüyor ki sürekli meydanlarda kanalı hedef alıyor. Ömür boyu koruma. Çakarlı araçla maça gittiği ortaya çıkan avukat Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, kızına gelen tepkilere verdiği ölçüsüz ifadeler yüzünden gazeteden gönderildi. Fatih Altaylı, Pazarcı'nın çakarına tepki gösterirken ilginç bir itirafta bulundu. Altaylı'ya 1992-2015 yılları arasında emniyet tarafından koruma tahsis edilmiş. Altaylı tam 23 yıl yanında polisle gezmiş. Bir de diyor ki, bir gün bile çantamı, bavulumu, market poşetimi taşıtmadım. Nasıl da şecaat arz ediyor. Gazeteciye çakar ve ömür boyu koruma polisi kadar saçma bir şey yok. Cevap hakkı. Milliyet'te Melih Aşık yazmış. Diyor ki, gazetecilik ve yayıncılıkta kuraldır. Bir konuda kişiyi suçlayıcı yayın yapmışsanız, onun suçlamalara karşı savunmasını da aynı genişlikte vermelisiniz. Suçlamalara verdiği cevapları açıkça yansıtmalısınız. Şu sırada sürmekte olan davalara bakıyoruz. Kimi gazeteler şüpheli ve sanıklar hakkında iddiaları köpürterek çarşaf çarşaf verirken, savunmaları bir iki paragrafla geçiştiriyor. Ya da tamamen görmezden geliyor. Doğru. Ama 3-5 sanık dışında hakkındaki iddialara cevap veren çıkmadı ki. Davanın baş sanığı hiçbir iddianameyi okumadım, bunlar çöp diyor. Buna ne diyeceksiniz? Ortada bir cevap hakkı, cevap yok ki hakkı verilsin. Türkiye gazetesinde Fatih Seley'in "Amiral gemisi jilet oluyormuş" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Erdal Tanaz Karagöl'ün "Türkiye'nin enflasyon hikayesi" başlıklı makalesini sunuyorum. Enflasyon Türkiye ekonomisinde kronikleşmiş yapısal sorunlardan biridir. Popülist politikalar, bütçe açıklarının para basılarak finanse edilmesi, yapısal ekonomik sorunlar,
dış ekonomik şoklar, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar gibi nedenler yüksek enflasyonun kronikleşmesine yol açmıştır. Son yarım asırlık dönemde enflasyonun kısa bir tarihçesine bakacak olursak ilginç detaylar öne çıkmaktadır. 1970-79 dönemi başında tek haneli rakamlarla başlayan enflasyon, 1973-79 petrol krizleri ve Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargolarla birlikte tırmanışa geçmiş, dönemin sonunda %50 sınırını aşmıştır. 1970'li yılları enflasyon ortalaması %24 ile geçirmişiz. 1980 yılında 24 Ocak kararlarıyla girilen dönem, kronik yüksek enflasyon dönemi olarak tanımlanmaktadır. 1980 yılında gerçekleşen 115 oranındaki enflasyon zirve yapmıştır. 1980'li yılların enflasyon ortalaması ise %53.22 oldu. 1990'lı yıllarda ise kamu açıklarının Merkez Bankası kaynaklarıyla fonlanması, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle enflasyon kemikleşmiş ve 1994 krizinde %125 ile tarihi zirvesini görmüştür. ...1990'lı yılların enflasyon ortalaması %79.21 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonun 3 haneli rakamların gördüğü 2 kritik yıl olan 1994 %125 ve 1980 %115... Türkiye ekonomisinin en büyük kriz ve yapısal değişim yıllarına denk gelmektedir. 2001 krizi ise bu istikrarsız dönemin en önemli simge yılı oldu. 2001 krizi sonrasında uygulanan politikalar, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle sağlanan siyasi istikrar, enflasyonun düşüş trendine girdiği bir dönem oldu. 2004-2016 arasındaki dönem, Türkiye'nin son yarım asırda enflasyonla mücadelede en başarılı olduğu ve fiyat istikrarını yakaladığı ve tek haneli enflasyon dönemi olarak öne çıkmaktadır. 2004 yılında gerçekleşen %9.3 oranındaki enflasyonla uzun yıllar sonra ilk kez tek hane yakalanmış, 2012 yılında ise enflasyon %6.16 ile en düşük seviyelerden birine ulaşmıştır. 2004 ile 2016 yılları arasındaki ortalama enflasyon %8.27 oldu. 2000-2009 yılların enflasyon ortalaması %20.53 olarak gerçekleşirken, 2010-2019 yılları arasında ortalama %10 oldu. 2020 yılı sonrasında yaşanan pandemi süreci, küresel tedarik zinciri krizleri ve gevşek para politikalarının etkisiyle enflasyonun yeniden yüksek seviyelere ulaştığı bir dönem oldu. 2020-2025 yıllarının enflasyon ortalaması %42.49 olurken, son 2 yılda yani 24-25 yıllarında ise sıkı para politikasına dönüşle birlikte dezenflasyon sürecinin başladığı ve enflasyon oranlarının %30.89'a kadar gerilediği görülmektedir. Dolayısıyla enflasyon 1970'lerde yükselen, 80 ve 90'larda zirve yapan, 2000 ve 2010'larda tek hanelere kadar gerileyen, ancak 2020 sonrasında yeniden tırmanışa geçen bir profil çizmektedir.

Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün Türkiye'nin enflasyon hikayesi başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz.
1: Cüz 30 Sure İnfitâl Suresi 1-19. Ayetler Mütaffifin Suresi 1-36. Ayetler İnşikak Suresi 1-25. Ayetler Buruç Suresi 1-22. Ayetler Tarik Suresi 1-17. Ayetler Sayfa 586-590.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salavat okumak. Enes bin Malik der ki, ashabtan Ebu Talha ziyarete gelmişti bir gün Resulullah'a. Görünce o serverin sevinçli olduğunu, sebebi nedir diye Resul'den sordu bunu. Cevaben buyurdu ki, nasıl sevinmeyeyim? Biraz önce Cebrail yanıma geldi benim. Dedi, kim sana her gün okursa bir salavat, Allah da 10 salavat gönderir ona bizzat. Yine o Müslümanın siler 10 günahını ve 10 ecir vererek arttırır sevabını. Allah Musa Nebi'ye buyurmuştur ki hem de, salavat söyle her gün Habibim Muhammed'e. Beni İsrail'e de söyle ki ona eğer iman etmezler ise cehenneme girerler. Musa Nebi sordu ki, ya ilahi Muhammed kim ola ki zatına yakındır böyle gayet? Buyurdu ki, ya Musa, o olmasaydı eğer, olmazdı gece gündüz, olmazdı yer ve gökler. Cennet ile cehennem ve bil cümle mahlukat, hep onun hürmetine var oldu bu kainat. Musa aleyhisselam dedi ki, ya ilahi, onun nübüvvetini tasdik ettim ben dahi. Süfyan-ı Sevri der ki,

0: alıp kaybolup nur geldi üzerine. Ben o zata sordum ki tutarak eteğinden, sen kimsin ki kurtardın babamı bu halinden? Buyurdu, bilmiyorsan kendimi tanıtayım. Ben senin peygamberin Muhammed Mustafa'yım. Senin baban günahkar bir kimseydi fakat getirirdi ömründe bana çokça salavat. Onların hürmetine imdada geldim hemen ve kurtardım onu bu düştüğü kötü halden. Ben dahi o esnada o rüyadan uyandım ve hemence babamın yüzünü açıp baktım. Gördüm ki o siyahlık kaybolmuş hakikaten. Nurlanmış, güzelleşmiş, sevinip kalktım hemen. Gönül rahatlığıyla babamı defnederek devam ettim yoluma, Rabbime hamd ederek. Hem de Resulullah'a salavat okumanın öğrendim faydasını yaşayarak bir hakkın. O günden itibaren elimden geldiğince salavat okuyorum Resul'e gündüz gece.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, Eshab-ı Kiram'dan Ebu Teda radıyallahu teala anh hazretleri buyuruyorlar ki, ölümden sonra neler göreceğinizi, başınıza neler geleceğini bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir ne de su içebilirdiniz buyuruyor Ebu Derda radıyallahu teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, buyurunuz.
2: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
2: Hocam, benim evden başka bir gelirim yok. Ev kirasından başka bir gelirim yok. Bunu bankada altına çevirip ne balansam faiz olur mu? Bir ikincisi de benim annesini emmediğim biri, benim annemi emmiş. Ben ona süt kardeş oluyorum. Onun kardeşine süt kardeş oluyor muyum? Anlatabildim mi?
1: Anlaşıldı efendim.
2: Ondan sonra bunu soracaktım. Çok evet. Ha, bir de hocam, size bağlanınca, daha önce de bağlandım. Çok farklı bir heyecan duyuyorum. Bir sevinç duyuyorum. Bilmiyorum nedendir. Hatta bir seferinde de Mustafa kardeşime de ben yani ne dediğini bilmez gibi bir soruyu es geçer gibi bir şey de söyledi. Heyecanıma bağışlayın. Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Size ulaşmak istedim.
1: Bir dinleyicimiz daha alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler, buyurunuz.
4: Hayırlı günler efendim, hocam.
1: Buyurun.
4: Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler.
4: Öncelikle dualarınızı istiyorum hocam. Işın görüyorum. Kanserin evrelerini atlattım. Son ışınım kaldı. Dualarınızı istiyorum hocam.
1: Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin. Geçmiş olsun efendim.
4: Çok teşekkür ederim. Hocam, ilk önce şöyle bir sorum olacak. Benim geçen sene yayladan bir ev aldık. Bir de şimdiki oturduğumuz ev var. Kurban düşüyor biliyorum ama borcum da var. Nasıl yapmalıyım? Kesmeli miyim? İkinci sorum da her sene zekatımı veriyordum elimde olan paranın. 14 bin lirasını verdim. Sonra borca girdim. O evi aldığımızda param kalmadı. Bunun devrini zamanı geldiğinde unuttum hocam, ilacı aldığım için, bir de yorgun olduğum için o sıralar unuttum. Nasıl yapmalıyım? Bir de secde-i fiili anlayamadım hocam. Bir de onu açıklarsanız benim anlayacağım şekilde. Çok teşekkür ederim.
1: Peki efendim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Buyurun.
5: Dua istiyordum ilk önce hocamdan.
1: Rabbim ikinci saadeti versin efendim inşallah teala. Dünyada da ahirette de hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Son nefeste de iman selameti versin efendim.
5: Amin hocam.

0: Ben şimdi kurbanla alakalı soracaktım hocam. Biz annemle ablam vefat ettiler. Biz kaç seneden beri, 2 seneden beri mefta olarak İhlas Vakfı'na gönderip de kurban kestiriyorduk. Acaba bu sene hani kitap dağıtımı olarak yapılacak nasıl olur? O nasıl derecede acaba? Anne, kurban mı kestirelim?
1: Bir dakika, anneniz de mi vefat etti?
0: Evet, annemle ablam.
1: Tamam efendim.
0: Hangisi daha üstün yani?
1: Peki
0: kitap efendim. Dağıtmak mı, kurban mı kestirmek mi?
1: Tamam efendim.
0: Onu soracaktım.
2: Peki, teşekkürler, hayırlı günler.
0: Hayırlı günler.
2: Buyurunuz hocam.
1: Efendim şimdi dinleyicilerimize söz vermiştik. Biz diğer zamanlarda da şey yapıyorduk da, mesela Zilkade ayı dün sondu, 17 Mayıs pazar. Ve bu 17 Mayıs pazar günü biz hilale bakacağız. Geç Türkiye takviminde nasıl hesap yaptılar bilmiyorum bunu. Zilhicce ayının hilali bugün ilk defa Kuzey Amerika kıtasından itibaren görülmeye başlayacaktır. Yalnız o hesaplamalarda bir artı çıkıyor. Belki o artıdan kaynaklanan bir hesaplama şekli de olabilir. Ama bütün bunlara, hani bu ifadeye göre Türkiye'den görülme ihtimali zayıf diyorduk biz. Görülmeyebilir ve görülme imkanı da zordur diyorduk falan. Dün evdeydik. Şeyde ufuk hattına da bakıyorum, önce kapalıydı bayağı. Yani yağmur da yağdı ya. Baktım bir mesaj geldi. Bitti sadece bazdan. Çünkü orada bir saat fark var yaramızda. Dedi hilali göremedik. Yarım saat geçmedi. Bir başkası gönderdi. Fotoğraf da çekmiş. Van'dan hilali gördük diye. Fotoğraf da çekilmiş. O mesajı gönderene...
2: İzmir'den görenler olmuş.
1: Mesajı gönderene dedim, bu dedim önceki çekilmiş bir fotoğraf olmasın. Çünkü Adil Cevaz Van Gölü'nün kenarı. Yani Van'da görülen hilal Adil Cevaz'da da gözükür. Belki buluta denk gelmiştir. İlk gün olduğu için de zayıftır falan. Sonra ben de diyor hocam bir sorayım arkadaşa dedi. Sormuş. Yok demiş, ben demiş öyle demiş her zaman demiş hilal çekmiyorum. Böyle bakıyordum falan demiş. Garipme gitti. Bu ne ki diye sonra şeyde telefonun o fotoğraf şeyini büyüterek baktım, hilal. Öyle çektim ben demiş falan. Sonra Kayseri'den dediler hava kapalı, biz göremedik. Ondan sonra ben de akşam namazını kıldıktan sonra bir daha bakayım dedim. Tam hilalin görüleceği yerdeki bulut çekilmişti. Eğer dedim hilal şey yapsaydı buradan görünebilirdi falan diye düşünürken şak diye gördüm. Yani kendi gözümle gördüm hilali. Bayağı aynı şekilde yüksekte de duruyordu. Yarım saatten fazla da havada durdu. Ondan sonra işte Çorum'dan görülmüş. Başka yerlerden de görülmüş. Karadeniz tarafından da aynı şekilde görülmüş. Fotoğraf çek gönderenler var. Dolayısıyla yani hilal görüldü. Yani bu sene Kurban Bayramı birinci günü kurban kesilebilir. Ve hacca gidenler de takvimde yazılı Arefe günü Arafat'a çıkabilir. Yani bir bakımdan da sevindik hilalin görülmesine. Çünkü çok kimsenin kurbanı ve haccı zayi oluyordu. Ya bir bak havaya, bak ona göre hareket et. Şimdi bazı dinleyicilerimiz diyor ki niye ikinci gün? Ya hilali gördükten sonra ikinci güne şart değil ki. Birinci günü daha
2: birinci günde şimdi kesebilirsiniz.
1: Tabii kesebilirsiniz.
2: Şimdi, görüldü çünkü.
1: Çünkü bugün de Zilhicce'nin biri. Dolayısıyla hani bazılar diyordu efendim Arefe günü falan. Arefe gününe denk geldi merak etmeyiler görülerek. Takvimdekine uydu. Zaten Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki hilal ya hesap edilen o gün görülür veya bir gün sonra görülür. Bu sene hesap edilen günde görüldü.
2: Ramazan-ı Şerif'te de görülmüştü bu sene.
1: Evet, Ramazan-ı Şerif'te de görülmüştü. Dolayısıyla yani dinleyicilerimiz müsterih olsun. Hani bazılar ortaklığa geliyordu işte birinci gün kesecekler biz ne yapacağız falan. O telaşa gerek yok.
2: Bu sene için öyle.
1: Bu sene için öyle. Yani dinimizin biz emrini yerine götürüyoruz. Yoksa herhangi bir kimseye kastımız yok. Yani Mustafa Bey'in aslı yok yaylasında koç sürüler var ama yani ikinci gün kestirmesi birinci gün alıp kesmeleri Mustafa Bey'e bir zararı olmaz.
2: Bizim koçlar zaten birinci gün piyasaya çıkmıyor.
1: Çıkmıyor değil
2: mi? İkinci gün. Evet. Yani şimdi bu durumda hilal görüldü ya, ikinci gün, üçüncü gün kesilmez diye de bir şey yok.
1: Yok.
2: Yani yine kesilir yani.
1: Yine kesilir. Evet. Çünkü Hanefi mezhebinde hilal görüldüğü için takvimde yazılan günler şey itibariyle
2: doğru artık.
1: Doğru. 27 Mayıs çarşamba, 28 Mayıs perşembe, 29 Mayıs cuma günü, yani bu üç gün Hanefi mezhebinde, bu üç gün ister 27 Mayıs'ta, ister 28, ister 29 Mayıs'ta kesebilir mi kurbanını? Evet, kurbanını kesebilir. Peki Arefe günü 26 Mayıs salı günüdür. Ve Arefe günü bin İhlas suresi okuyanın bütün günahlarında affolur ve duası da, her duası da kabul olur buyuruluyor hadis-i şerifte. Teşrik tekbirleri ne zaman başlayacak? 26 Mayıs salı günü sabah namazından itibaren başlayacak.
2: Yani Arefe günü.
1: Arefe günü başlayacak. 27 Mayıs olacak. 28 Mayıs devam edecek. 29 Mayıs devam edecek. 30 Mayıs ikindi vaktine kadar devam edecek. İkindi vaktinde teşrik tekbiri getireceğiz ve ondan sonra bitecek. Önce farz namazı kılınca cuma namazından sonra da aynı şekilde teşrik tekbiri söyleniyor. Bayram namazından sonra da cenaze namazı varsa cenaze namazından sonra söylenmiyor buyuruyor. Hemen teşrik tekbirini okuyoruz, ondan sonra Allahümme ente selam diyoruz. Bu sadece farzlarda. Hatıra gelebilir. Peki biz o günlerde kaza kılıyoruz. O zaman da teşrik tekbiri getirecek miyiz? Hayır, getirmeyeceğiz. Sadece Arefe günü, ondan sonra bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü ikindi namazı vaktine kadar farz namazlardan sonra. Peki efendim hiç mi? Sadece kitaplarda, mesela Saadet-i Ebediye kitabında da anlatılırken buyuruluyor ki, mesela diyelim ki bayramın birinci günü sabah namazına kalkamadı, uyanamadı. Birinci günü uyanamadı. Şimdi Arefe günü teşrikleri başladıydı ya. Kuşluk vaktinde sabah namazını kaza etti. Teşrik tekbirlerinin getirileceği vakitte kazaya kalıp yine bu vakitte kaza ettiği için teşrik tekbiri söylüyor. Ama önceki zaman dilimlerinde kazaya kalan sabah namazını kaza ederken teşrik tekbiri söylemiyor. Herhalde anlaşılmıştır.
2: Veya kurban teşrik tekbiri getirmesi gerektiği zamanda kazaya kalanı bu zaman çıktıktan sonra, bir ay sonra mesela kaza ederse orada da söylemeyecek artık.
1: Hayır, orada da söylemeyecek.
2: Zaten artık, hani Kurban Bayramı'nda kazaya kalmıştı. Gene teşrik tekbir söylüyor.
1: Yani Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi vaktine kadar. Zaman dilimi bu. Yani bunu anlamak da bazıları biraz zorlanıyor. Tabii kitap okumuş olsa zorlanmaz da. Yani çarpıcı bir misal olarak söyleyeyim. Öğle namazı ne zaman kılınır? Öğle vakti girip ikindiye kadar olan zaman içerisinde. İkindi girdikten sonra öğle kılınmaz. Peki öğle girmeden önce de öğle namazı kılınmaz. Vakit de sınırlıdır. Teşrik tekbiri de böyle. Arefe günü sabah namazından başlar. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi vaktine kadar başlar. Zaman bildirilmiş. Bu zaman içerisinde yapılır bu. Bunun dışında veyahut da öncesinde, şimdiden biz başlasak daha sevap olmaz mı? Olmaz. İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri buyuruyor ki, ibadet emredileni emredildiği şekilde ve emredildiği zamanda yapmaktır. Ne zaman emredilmişse o zaman yapılır. Yoksa kendi kafamıza göre aynı şekilde hareket etmemiz o uygun değil efendim.
2: Ya da şöyle düşünenler de olabilir. Tamam, hilal göründü ama ben gene de ihtiyaten ikinci gün keseceğim demenin bir manası yok artık.
1: Yok, demenin manası yok. Kessin canım. Ona bir itirazımız
2: ya
1: yok.
2: Kesebilir ki. De. Tabii. Hani ben ihtiyaten demenin bir manası yok artık. Yani
1: ihtiyaten kelimesini kullanmasına gerek tabii yok. Yani çünkü hilal görüldü.
2: Görüldü yani. Tabii artık ihtiyatı yok.
1: Yani Van'dan Edirne'ye kadar her tarafta görüldü. Yani. Dolayısıyla Türkiye'den görülen hilal Mekke'den de görülür. Çünkü
2: yani orada hacıların da durumu bu sene yani, rahat yani.
1: İkinci günü.
2: Eğer Suud son dakikada öne almazsa
1: bir herhangi bir
2: şey yapıyorlar yapmazsa, çünkü hep.
1: Yapmazsa o zaman Türkiye'deki yakınlarına sorsunlar. Arefe günü ne zaman diye, tamam mı? Not alsınlar, o gün aynı şekilde Arafat'a çıkıldıktan sonra bir daha da çıkmalarına gerek yok. Efendim ihtiyaten bir daha, ihtiyaten olmaz. Ne demek o olur, ne demek olur o? Efendim ben Ramazan orucunu tuttum ama ihtiyaten işte şeyden sonra da Şevval ayında oruçlu geçireceğim demeye benzer. Ya arkadaş ben tuttum da o olmamıştır, bir daha yapacağım manasında söylersen yanlış. Ama ben Şevval ayında da, Zilkade ayında da, Zilhicce ayında da, Muharrem ayında da oruç tutacağım. Tut arkadaşım. 12 ay tut. Haram günler hariç. Sana kimse bir şey demez. Sana kimse bir şey demez. Ha ben her gün oruç tutuyorum diye de anlatırsan onların hepsi de güme gider. Onda haberin olsun. Söylememek gerekiyor. Nafile ibadetleri. Dolayısıyla herhalde eksik noksan bir şey kalmadı.
2: Yok, yok.
1: Yani dinleyicilerimize duyurduk. Ona göre hareket edebilirler efendim. Haç meselesi de, kurban meselesi de hilal göründüğü için bir problem söz konusu değil. Efendim ilk dinleyicimiz elimdeki biraz bir şey var da altı mı dedi. Ha, elimdeki parası var herhalde. Bunu dedi şey yapıp
2: altın hesabı yapıp
1: bankaya yatırsam yani orada ne malansa. Dinleyicimiz aferin, güzel bir ifade kullandı. Ne malandırıyorlar? Ne malansa bunu mahsur olur mu? Olmaz efendim. Zaten otomatik olarak eğer altın yükseliyorsa olduğu gibi ne malanacak o? Hı. Evinde de ne malanıyor, orada da ne malanıyor diye bir şey olmuyor. Bir de dinleyicimizin canibi dikte bir suali var. Ben değil dedi. Annemi bir başkası emmiş. Biz dedi bu bizim annemizi emen çocuğun, kız veya oğlan, diğer kardeşleriyle bir şey oluyor muyuz? Olmuyor. Ama bunların annesini emen, bunların büyüğü küçüğü hepsiyle süt kardeşi oluyor. Bu emenin diğer kardeşlerinin bunlarla bağlantısı yok. Mesela diyelim ki bu dinleyicimiz de bu annesinden süt emen çocuğun annesini emseydi o zaman ne oldu? Yani bu hem bununla süt kardeş, hem de bunun diğer kardeşleri de bunun kardeşi olurdu. Evet. Sanki yani bir çocuk bir kadından süt emince tabir caizse o süt emen çocuğu sanki o kadın doğurmuş gibidir. Miras alamıyor, diğer hakların hepsi aynı. O kadının kocası bunun süt babası olur. O kadının erkek kardeşleri bunların süt dayısı olur. Kocası süt babası olduğu için babasının aynı şekilde erkek kardeşleri
2: süt amca olur.
1: Süt amcası olur.
2: Süt hala, baba, süt teyze.
1: Süt hala, süt teyze, süt nine. Bu şekilde böyle devam eder. Herhalde anlaşılmıştır. İnşallah Teala. Gelelim efendim diğer dinleyicimiz sualine. Dinleyicimiz dedi ki biz dedi bir evimiz var dedi ama yayladan da ev aldık dedi. Evimiz de var dedi ama dedi borcumuz da var. Borcu olunca borcunu falan düşünce kurban nisabı kalmayınca zekat da vermez, kurban da kesmez. yani dinleyicimiz zaten ikinci sualini de daha önce zekat veriyordum ben dedi. Şimdi fakat başka bir kabil var. Orada şöyle bir ifade geçiyor. Şimdi bunlar yaylada bir ev var. Ondan sonra kendi evleri de var. Borçları da var. Bu borcu kapatacak ev, eğer şey varsa, ellerinde gayrimenkul olarak da bir şey varsa, İmam-ı Azam İbani Hazretleri buyuruyor ki bunu kesmesi lazım. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bu şekilde olanlar sene içerisinde böyle kenara köşeye 3-5 kuruş koymak suretiyle kurban parası biriktirip keserlerse vacip sevabı hasıl. Fakat İmam Muhammed Şeybani Hazretleri, İmam Yunus Hazretleri yok olmaz diyor. Yani dolayısıyla kesmez. Peki daha önceki senelerde ben dedi zekat veriyordum. Ama bir kısmının bunun hani devrini falan yapamamışım, verememişim. Bunun telafisi mümkün mü? Mümkün. Eğer kendi bulunduğu bölgede bunu bilen birisi varsa, bir fakir varsa bilen diyoruz bak. Kaç gramı diyor? Diyelim ki 2 gram altın. Zekatım olarak bunu sana verdim. O da aldım, kabul ettim. O da yardım etmek için şey yapıyor. Hediye etti. O 2 gram altını sonra eline geçtikçe bedelini kağıt para olarak öder. Hani devir yapana da verir bir kısmını falan. Bulamazsa yani bize de aynı şekilde müracaat ederse yardımcı oluruz.
2: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. Bir ülkeden kaçarken, o ülkenin sınırını aştığımızda kurtulma ihtimalimiz olduğu gibi, vurulma veya hapse girme ihtimalimiz de olur. İslamiyetin sınırını aşmak da böyle tehlikelidir. Bütün varlığımızla, bütün gücümüzle bu sınırın içinde olmaya çalışmalıyız. Bazen nefsani, bazen şeytani hareketler, bazen kötü insanların yanıltmasıyla sınırı aştığımız anda o felaketten kurtulmak için tevbe ve istiğfar etmek gerekir. İnsanlar nefsine tabi olarak, şeytana, kötü arkadaşa uyarak bazen sınırı aşıyor. Yani haram işliyor veya küfre girebiliyor. O anda ölürse mahvolur. İslam hududunun, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. O bakımdan Peygamber Efendimizin bildirdiği Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik duasını her gün okumalı. Ey büyük Allah'ım, kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl. Yani dininden döndürme, ayırma. Dinin hudutları içinde kalmamı nasip eyle demektir. Sınırın dışında olmak tehlikelidir. O bakımdan dinimizin ilk emri sınırları öğrenmektir. İslamiyetin sınırı önce küfürden, şirkten sakınmak, ikincisi haramlardan sakınmak, ondan sonra mekruhlardan sakınmaktır. Bunlardan sakınınca o sınırlar içinde yapılan her ibadet sahih olur. Allah-u Teala sınırın dışında olan ibadetten razı değildir. O insanın kurtulma ümidi de çok azdır. Çünkü sınırın dışında her an küfre girebilir. Haram işlerken ölebilir. Kötü bir yerde can verebilir. Yani ibadetleri o anda onu kurtarmaz. Ama sınırı aşmazsa Allah-u Teala'nın razı olduğu yerde olduğu için yaptığı her ibadetten ecir alır, ölürse Müslümanların arasında ölür, kabri belli olur, haramlardan her an sakındığı için cihat sevabı alır. Sınırın içinde kalmanın tek yolu salihlerin arasında olmaktır. Bunun için Peygamber Efendimiz cemaatte rahmet vardır, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır buyurmuştur. Dinimizde sıra önce iman etmek, ikincisi ilim yani İslamiyet'i bilmek, sonra da bildiğine uygun yaşamaktır. İslamiyet'in sınırını bildikten sonra insan günah işlemez. Sınırları bildiği halde günah işlemeye giderse bu çok daha tehlikeli olur. Elfaz-ı küfür, küfre sebep olan yani imanı götüren sözlerdir. Böyle bir sözü kasten söyleyenin imanı gider. Çünkü her Müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür olmaz, büyük günahtır. Bir mekruhu, bir sünneti bile hafif görmek küfre sebep olur. Küçük günaha devam etmek büyük günah olur. Büyük günaha devam etmek de insanı küfre kadar sürükler. Sonra Allah korusun küfre düşer, sonsuz ateşte yanar. Uçurumun kenarında sınırda dolaşmak ahmaklıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uçurumun kenarında dolaşan kimse her an uçuruma yuvarlanabilir buyuruyor. Büyüklerden bir zat da nefsine uyan haram işler, haram işleye işleye küfre dalar, kafir olur gider. Çünkü haramı işleyince alışır, alışınca zevk alır, zevk alınca önem vermez, haram olduğunu unutur. Harama önem vermeyen kafir olur buyururdu. Yüzümüzü ahirete dönmeliyiz. Başkasının kusurlarıyla değil kendi günahlarımızla uğraşmalıyız. Abdest suyu kaynarsa ona bile dayanamayız. Cehennemin dehşetini anlatmak mümkün olmaz. O kadar korkunç bir yerdir ki günahsız olan melekler bile onun dehşetinden korkarlar. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar. O da cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki onun etkisinden hala kendime gelemedim diye cevap verir. Ahirette Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilenlere uygun imanı olmayan veya haramlardan sakınmaya önem vermeyen kimsenin imanı gider, mürtet olur. Allah-u Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimet doğru iman nimetidir. yani ehl-i sünnet itikadıdır. Nimet ne kadar büyükse düşmanı da o kadar çoktur. Bu düşmanlarının en büyüğü nefstir. O da içimizde. İmanımızı çalmak için fırsat kolluyor. Bir an gafil değil. Bu nefsten korunmanın çaresi Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmektir. Nefs ölmez ama haramlardan kaçtıkça, ibadetleri yaptıkça zayıflar, güçten düşer ve aldatması azalır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ikinci dinleyicimizin bir suali daha vardı. Secde-i Sehiv dedi. Ben dedi bunu anlayamadım. Ne oluyor, nasıl oluyor, nasıl yapılıyor? Efendim, Secde-i Sehiv, Hanefi mezhebinde namazın, namaz kılarken namazın içindeki vaciplerden birisini terk edersek, yapmamışsak veya vaktinde yapmamışsak ve namazın içindeki farzlardan birisini gecikmeli olarak yapmışsak, bu durumda namazı bozmayız. Namazın sonunda secde yaparız. Şimdi iki rekatlı bir namazdan, diyelim sabah namazının farzını kılıyoruz. Kıyamda durduk. Fatiha'dan Musul'u okuduk. Ondan sonra rükûya gidecek yerde küt diye secdeye gitti. Hemen hatırladı, geri döndü. Rükûsunu yaptı. Ondan sonra secdesini yaptı. Burada farzı geciktirmiş oldu. Yani rükûyu geciktirmiş oldu. Bunun namazı bozayım, yeniden başlayayım yok. İkinci rekatta oturacağım. Bu birinci rekatta oldu. İkinci rekatta oturduğu zaman zaten iki rekattı. Birinci kavle göre ettahiyyatten salli barik Rabbena atine'ye kadar okur. Sağına soluna selam verir. Ondan sonra tekrar Allahu Ekber diyerek iki defa secde yapar. Oturur. Ettahiyyatten Rabbena'ya kadar okuyup selam verir. Secde-i Sehiv bu. Peki dört rekatlı namazda dördüncü rekatında yapılır secde-i Sehiv. Üç rekatlı namazın üçüncü rekat sonunda yapılır.
3: Rükûyu yapmayan kişi geçti artık, nasıl olsa yapmadık, sonunda bir secde-i Sehiv ile bu işi tamamlarız diye düşünebilir mi?
2: Hayır. Şimdi orada bir daha nakledelim. Farzın gecikmesinde buyuruyor. Tehirinde demiyor. Ama vacibin terk ve tehirinde.
3: Rükû farz.
2: Evet. Vacip olan bir şeyin terk veya tehirinde. Mesela vitir namazının üçüncü rekatında kunut tekbiri almak, kunut dualarını bir kavle göre okumak vacip. Ama unuttun, küt diye rüküye gittin, geri dönmezsin buyuruyor. Bak, terk ettin, vacipti bu. Ha. Namazın sonunda secde-i sehiv yaparsın. Ama farzı terk ettiysen o namazı aynı şekilde iade etmek mecburundasın.
3: Bunun için en azından 12 tane namazın farzını bilmek lazım.
2: Evet. Saad Tebedi'nin namaz bahsinde bunlar uzun uzun anlatılmış, secde-i sehiv de anlatılmış. Orada secde-i sehiv de okursa, şimdi duyduğu şeyler zihninde belirdi, bir de kitaptan okuyunca o perçinleşir, sonra artık tereddüt etmez, bu böyle mi olacaktı, şöyle mi olacaktı. Onun için de ısrarla mesela işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplar okunuyor mu diye Emel abilere soruyor. Kitabın okunması altyapıyı oluşturur. Ondan sonra da anlamadığını birisine sorarsın veya da dinlediğin zaman o yerli yerine oturur. Artık herhangi birisi çıkıp da o öyle diye böyle dese falan sende bir sarsılma olmaz. Ama bilmiyorsan şamaroğullarına dönersin. Gelen bir tokat durur, giden bir tokat. Öyle mi olacak, böyle olacak. Öyle mi olacak, böyle olacak. En sonunda zaten senin de altyapın olmadığı için nefis ve şeytan da pusuda bekleyip duruyor. Ya sen bu işi beceremeyeceksin. Bırak aynı şekilde gusül, abdest, namaz der ve sen kafir olursun gidersin. Onun için cahillik başa beladır. Allah Teala korusun. Ve hatta böyle durumlarda hep hemen abilerin o sözünü hatırlıyorum. Yani ilim öğrenme meşakkatine, zahmetine katlanmayan bir kimse ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Ya efendim ben işte yok efendim yok.
3: Bu bize cahillik mazeret midir?
2: Değildir.
3: Ben bilmiyordum canım namazın, oradasının namazın farzı olduğunu.
2: Tam tersi, kitaplarda biliyor ki kadın erkek herkesin kendisine lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmesi farzdır. Hatta farzı ayındır. mesela Hanefi fıkıh kitaplarında, İlmihal kitaplarında şeyde bile yazıyor, Saad Tebedi'de bile yazıyor. Hanefi mezhebindeki kadın, erkek, her Müslümanın 200 bin meseleyi bilmesi lazım. 200 bin deyince çok kimsenin gözünde büyüyor bu. Öyle değil o. Öyle değil o. Mesela abdestin sünnetleri var, müfsitleri var, farzlar var. Bunların her biri ayrı bir meseledir. Namazın aynı şekilde farzlar var, vacipler var, sünnetler var, mekruhlar var, müfsitleri var. Bunların her biri ayrı bir meseledir. Dolayısıyla bunları bilmesi lazım. Şimdi namazın farzlarını bilmezse, namazın vaciplerini bilmezse, namazı bozan şeyleri bilmezse, namazın mekruhlarını bilmezse, bu kimsenin yaptığı ibadet, ondan sonra hani bir şey anlatılır ya, adama demişler ya, sen demişler değirmen yaptın ama demiş, böyle olmaz. Nasrettin Hoca merhum da içinde anlatırlar mı? Böyle olmaz. Ne olacak? Demiş yönü bu tarafa olması lazımdı falan filan. Onu sana demiş, ha dur. Altına teker koymuş binanın. Şöyle ahşap yapmış. Ondan sonra demiş yönü böyle olacak, çeviriyor. Yeni böyle olacak.
3: Kim ne derse ona göre çeviriyor.
2: Evet. Rüzgara göre değişiyor yani. İnsanların çünkü herkes bir laf edecek çünkü. Herkes bir laf edecek. Dolayısıyla dinde öyle günübirlik veyahut da aynı şekilde ne bileyim borsa gibi
3: inip zamana çıkma, göre değişen.
2: Değişen bir şey yok. Hani bazıları diyor ya, aynı şeyler anlatılıyor falan. Emir abi içinde söyleyenler oluyordu onu. Ya aynı şeyler anlatıyor. Ya Hazreti Ömer bile radıyallahu anh aynı şeyi anlatmış. Demişler efendim bunu biliyordu. Demiş ne anlatacaktık ya. Namaz diyeceğiz, oruç diyeceğiz, zekat diyeceğiz, bunların şartları diyeceğiz. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okusan tilavet secdesi var diyeceğiz. Namazda hata edersen secde-i sehiv var diyeceksin. Kurban geldiği zaman hilali gözet diyeceksin. İşte kurbanlık hayvanların yaşı budur. Ondan sonra özellikleri budur. Başka ne anlatacaksın?
3: Bir Müslümanın başka Müslümana görevlerinden en başında bu var zaten.
2: Tabii.
3: Söyleyeceksin, anlatacaksın. Tabii, bilmiyorsan. Anlatacaksın,
2: söyleyeceksin. Ve gelelim efendim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dinleyicimiz dedi ki benim annem ve ablam vefat etti. Biz dedi meselede sevabı onlar olmak üzere dedi. Şey yapıyorduk. Yani ihlas vakfına da aynı şekilde kurban olarak sevabı meyitler üzerine olanı gönderemiyorduk. Efendim o sevap mıdır? Sevaptır tabii. Sevaptır. Ama nafile bir ibadettir. Hakikat öyledir. Hakikat öyledir. Bak adak öyle değildir.
3: Vacip adak vacip.
2: Adak vacip çünkü. Adak farklıdır.
3: Hakika müstehap.
2: Hakika müstehap. Meyit için gönderilen de müstehap veya sünnettir diye geçiyor. Şimdi dinleyicimiz hasreten sordu. Yani dedi bir kesip sevabını göndermek mi? Yoksa bu bedel paraya Allah'tan yani dinin doğru anlatan kitapları alıp dağıtmak mı? Kitap vermek cihattır. Emr-i maruftur. Farz sevabı hasıl olur. Cihat sevabı hasıl olur. Emr-i maruf sevabı hasıl olur. Şey de öyle. Söyleyeyim. Akika da aynı şekilde öyledir. Gözümün içine bakın da çok kimse kızacak değil mi? Ama dinleyicimiz dedi ki bize doğrusunu söyle. Biz de doğrusunu söylüyoruz.
3: Birisi dedi o hatırıma geldi. Şimdi soruya dikkat edin yani. Ya Osman Hoca da hep kitap parası falan diyor. Kitap dağıtın diyor filan. Hiç hayır hasenat yaptırmıyor bize. Ne dersiniz şimdi buna? Sözün bittiği yer bazen.
2: Evet. Yani demek ki kitap meselesinin şeyini, mahiyetini anlayamamış. Şimdi cami yaptırırsın, çeşme yaptırırsın. Ondan sonra ne bileyim açları doyurursun, çıplakları giydirirsin. Bunların hepsi sevap.
3: Tamam, hayır hasenat. Bunların tabii, hepsi.
2: Hepsi. Şimdi hani zaman zaman biz anlatıyoruz ya, ya bunlar aynı şekilde şey değil, hatta kuş yuvası kadar bile mescit yaptırmak. O da şeriflerde zikredilmiş. Hatta kurban geliyor işte, kurbanda üçe bölüp kurban kesenin işte birini evine, üçte birini komşulara, üçte birini şeylere, fakirlere vermesi müstahaptır. Tavsiye edilmiştir. Emir değildir ama. Emir değildir. Evinde de kullanılabilir. Dolayısıyla bir şey anlatırken yerli yerinde anlatman gerekir. Ve herkesin de aynı şekilde bunu bilmesi gerekir. Bunu bilmesi gerekir. Şimdi mesela diyelim ki ben kurban topluyorum. İşte arana, babana, dedene, ninene, geçmişine, sülalene 30 tane ver, 40 tane ver demenin bir anlamı yok. İşte bunlar çok sevap falan filan. İyi de arkadaşım bunu anlatırken doğruyu söyle. Yani orada ne düşünüyorsun sen? Ben daha çok ayrı şekilde toplayayım diye düşünüyorsan o yanlış. Bu neyi soruyor? Hangisi daha çok sevap diye soruyor. Hangisi daha çok sevap? Bu sevap.
3: Bu farz çünkü.
2: Çünkü farz, farz ayındır. Cihattır, emir maruftur. Çünkü kurbanı kessin. Tamam, bir sevap hasıl oldu. Etini de fakirlere dağıttın. Tamam, afiyet olsun. Yediler, bitti. Ama adam bir de değil. Ama adam aynı şekilde yani altyapısı yok. Ne taraftan rüzgar eserse o tarafa dönecek durumda. Bunun eline kitap olsa. Efendim okumazsa. Ha, bak. Orada da hemen ahkam kesiyorlar falan. Ya okuyup okumayacağına sen mi karar vereceksin arkadaşım ya? Okuyup okumayacağına sen mi karar verirsin? Allah-u Teala murad ederse o. Murad ederse kitabı açar. Aynı şekilde itikadını düzeltir, şey yapar. Mesela diyelim ki kafirlere yardım etmek de sadakadır. Açtır, doyurursun. Çıplaktır, giydirirsin. Sevap değil mi? Sevap tabii. Ama kafir, kafir olsun. Allah-u Teala'nın kulu değil mi? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle Mescid-i Nebi'nin önünde otururken Eshab-ı Kiram'dan bazılarıyla aleyhimizde bir cenaze geçiyor. Resulullah Efendimiz ayağa kalkıyor. Diyorlar ki ya Resulallah bu Müslüman değildi. Nefis değil mi? Yani can değil miydi buyuruyorlar. Nefis değil mi? Can değil miydi buyuruyorlar. Yani hürmet ediliyor. Yani dinimiz Müslüman olsun gayrimüslim olsun. Ha kafirin küfrü sevilmez. Ama adam atsa doyurulur. Çıplaksa giydirilir. Yani netice itibariyle bu da Allah-u Teala yarattığı bir kuldur. Cenab-ı Hak ha benim çıplak ve aynı şekilde aç kullarıma sen yardım ettin. O iman etmediyse cezasını kendisi verecek. Ben Cenab-ı Hakk'ın aynı şekilde emrettiği şekilde onun muhtaç olan kullarına yardım ettim. Çok sevap değil mi? Çok sevap. Ama yani karnını doyurdum, elbise de aldım ama imanı yok. Bu adam ölünce bu halle ölürse cehenneme gidecek. Peki ben kitap verirsem adam açsa çıplaksa bile orada iman etse ya dün bir tane bir arkadaşım birisi WhatsApp üzerinden bir şey göndermiş. Hadi sizin işinize yarar diye falan. Bir ilim adamı. Mustafa Bey oturmuş adam ya bu batılılar da batılı yani Hristiyan kendi. Bu abdestte ne özellikler var diye. Bu termal kameralar var ya. Isı ve şeyi ışığı ölçen. Yani abdesti olanla olmayanı bir sürü denemeler yapıyor. Ve abdestin aynı şekilde böyle bir alındıktan sonra o kimsenin şeyinde vücudunda. O ısı ve ışık ona nur tabiri de kullanıyor. Bunu adam fark ediyor. Deniyor böyle. Devamlı abdestli olanlarla ve bir de abdest almanın bir de istiğfar diyor. İstiğfar okumanın kalbe kuvvet verdiği, kendine güveni artırdığı, dolayısıyla strese girmediği veyahut da böyle uyuduğu zaman halüsinasyonlar falan filan görmediği. Adam ilmen açıklıyor bunu. Ve bu hadiseleri gözüyle görünce adam da Müslüman olmuş. Dolayısıyla dinimizin emrettiklerini yapmak ve Emir abilerin buyurdukları gibi bir kişi daha cehennemden kurtulmak, azaptan kurtulmak vazifemiz olmalı. Kitabı ön planda tutmalı.
3: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, herhangi bir kimse düşünelim. İhtiyacı olmadığı halde insanlardan bir şeyler istiyor. Bir şey istiyor veya işte başka şeyler istiyor. Böyle istemek dinimiz açısından uygun mudur? Bir ihtiyacı yok.
2: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken mesela din büyükleri, ehl-i sünnet alimleri bir şey üzerinde ısrarla duruyorlar ve üzerinde çiziyorlar. Mesela buyuruyor ki biraz da tasavvuf büyükleri anlatılarken işte fenafil ihvan tabirini kullanmışlar. Yani arkadaşta hocasının talebelerinde fani olmak. Yani fani olmaktan maksat onlarda hata kusur aramamak. Sonra işte hocasında fani olmak. Bu ne demek? Yani hocasının ahlakıyla ahlaklanmak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e fenafil fir Resulullah deniyor ona. Allah-u Teala'da fani olmak. Sonra esas hedef fenafillah deniyor kitaplarda. Onu da izah etmişler. Yani Allah-u Teala'da fani olmak. Ne demek duruyor? Yok olmak mı? Yani fani olmak, yok olmak manasında sözlük anlamı itibariyle. O demek değilmiş efendim. Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmakmıştır. Şimdi tabii Cenab-ı Hakk'ın sıfatları Ehl-i Sünnet alimleri tarafından anlatırken Cenab-ı Hak hep verendir. Hep ama. Mesela şu anda yeryüzünde yaşayan, 7 milyara yakın insan var. Bunun inananı var, iman etmeyeni var, inanmayanı, inkar edeni, Allah-u Teala'ya tavır alan, rest çekeni var. Fakat inanan iman inanan olsun, inanmayan olsun. Hepsine de rızkını gönderiyor. Bir şey de beklemiyor, talep de etmiyor. Yani Cenab-ı Hak hep veren oluyor. Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmış denirken, yani insan da kul da Cenab-ı Hakk'ın, yani yaratanın, sahibin ahlakıyla, huyuyla ahlaklanması, huylanması gerekmekte. Dolayısıyla veren olması gerekir. Onun için de buyuruyor ki veren azizdir. Alansa zelil olur buyuruyor. Veren aziz olur, alansa zelil olur. Bu sebepten dolayı da dinimizde herhangi bir kimsenin bir ihtiyaç yokken herhangi bir kimseden bir şey talep etmesi, istemesi, tabii dünyalık olarak işte bana bir ekmek veriver, bana işte şunu veriver, bana bir şunu yapıver falan,
1: para ver,
2: talep etmesi veya para istemesi, evet, benzeri şeyler istemesi doğru değildir buyuruyor. Ve ahlak kitaplarında da bu anlatılırken buyuruyor ki bir kimse devamlı surette başkalarından herhangi bir şey talep etmeye devam edecek olursa bu kimse insanlar indinde hakir olur. Yani zelil olur buyuruyor. Onun için bir hadis-i şerif var. Alan değil veren el olmuş. Alan değil veren el olmuş. Veren aziz olur, alansa zelil olur. Herhangi bir kimseden bir şey istediğiniz zaman, talep ettiğiniz zaman veya o bize bir şey verdiği zaman o bize veren kim olursa olsun ona karşı insanın elinde değildir. Cibilliğidir bu. Yaratılışında var. Boynu bükük olur. Minnet duyar ona. Onun için de İslamiyet'te insanın başkalarına el açması değil, kendisi gibi mahluk olanlar, yaratılanlara minnet etmesi değil. Ya kime minnet etmesi gerekir? Allah-u Teala'ya. Zaten kitaplarda anlatırken mesela tezellül, bayağılık, kendini aşağı tutmak. Yani zillet demektir. Tezellül kötü bir huydur buyuruyor. İstemekte de zillet vardır, tezellül vardır. İslamiyet'in beğenmediği bir ahlaktır. Ebu Ali Rıdvari Hazretleri buyuruyor ki dünyayı kazanmakta nefisler için zillet, ahireti kazanmakta ise izzet vardır. Yani dünyayı kazanmakta gidiyorsun işte Mehmet Bey, Ahmet Bey falan işte bize bir çıkıntı yapıverseniz falan filan el o alıyorsun. Bu zillettir, kendini aşağı hakir görüyorsun. Peki ahireti kazanmakta ise orada sadece Allah-u Teala'dan talep ediyorsun. Allah-u Teala'dan istiyorsun. Ve Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için bütün çilelere, engellerin hepsini aynı şekilde sabrediyorsun, atlıyorsun. Ve netice itibariyle de aziz mi oluyorsun? Elbette. Mesela bugün halen daha gönüllerimize taht kuran Yunus Emre Hazretleri diyoruz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri diyoruz. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri diyoruz. Hacı Bayram Veli Hazretleri diyoruz. Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri diyoruz. Kaç asır olmuş bunlar ahirete intikal edeli. Ama insanların gönüllerinde taht kurmuşlar. Bunların hayatlarına bakınca bunlar hep vermek üzere durmuşlar. Hep vermişler. İstememişler. Mesela Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri başkalarından bir şey istemeyi talebelerine yasak eder ve buyururlarmış ki başkasına el açıp bir şey isteyen bizim talebemiz değildir. Ona dünyada da ahirette de şefaat etmeyiz ve ondan uzak dururuz. Biz talebelerimize daima vermeyi, ihsan ve ikramlarda bulunmayı, herkese karşı tevazu üzere bulunmayı, tatlı sözlü, güler yüzlü olmayı tavsiye ediyoruz. El açıp istemek bizim yolumuzda yoktur buyuruyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Mesela Ebu Osman Hilli Hazretleri, dünyayı sevmek Allah sevgisini kalpten götürür. Allah-u Teala'dan başkasından korkmak Allah korkusunu kalpten çıkarır. Allah-u Teala'dan başkasından herhangi birisinden bir şey istemek Allah-u Teala'ya olan ümidi kalpten uzaklaştırır. O çok önemli bir konu. Nasılsa benim tanıdığım bir Mehmet Bey var, Ahmet Bey var, Ziya Bey var, neyse, ona güveniyorsun. Halbuki Allah-u Teala'ya güvenmen gerekiyordu. Ona değil, Allah-u Teala'ya güvenmen gerekiyordu.
1: İmdanlara yetişecek olan Allah-u Teala.
2: Allah-u Teala. Yani. Çünkü bir söz vardır. Duvara yaslanma yıkılır. İnsana güvenme ölür. İslamiyet de zaten Allah-u Teala'nın gönderdiği de Allah-u Teala'nın daha doğrusu kullarından istediği de kendisine itimat etmesi, kendine güvenmesidir. Dolayısıyla başkalarından bir şey istemek için kendisini alıştıran bir kimse artık onlara güvenir. İşte benim tanıdığım falan bey var, benim tanıdığım falan işte bilmem kimse var, patronum benim işte şöyledir böyledir falan diye.
1: Benim dayım var.
2: Dayım var. Halk arasında o şekilde söyleniyor. Dolayısıyla efendim bu Allah-u Teala'ya itimadı, Allah-u Teala'ya güveni yıkıyor mu? Yıkıyor. Hatta büyüklerden bir zata bir gün sormuşlar. Efendim demişler, hani sizin bu yolda yükselmenize sebep olan, bugün deniyor efendim, ne tetikledi falan diye, yani hangi şey ilham kaynağı oldu sizin için de bu derecelere kat ettiniz, ulaştınız, buyuruyor ki bir gün Bağdat'ta buyuruyor kıtlık vardı, baktım herkes üzüntülü, yani bir lokma ekmek bulabilmek için çeşitli sebeplere yapışıyorlar falan, inliyorlar, ağlıyorlar, sızlıyorlar, fakat bir tane birisini gördüm, çok neşeli. Yaklaştım. Kendisinin işte bir köle olduğunu söyledi. Efendisinin çok zengin olduğunu. Dolayısıyla kilerler yiyecek dolu olduğunu. Efendim diyor, beni açık bırakmaz, çıplak bırakmaz. O hadise bana ilham kaynağı oldu. Ne gibi diyorlar? Bu köle netice itibariyle bir insan. Kendisi gibi bir insana güveniyor. Ve gayet neşeli. Benim diyor her şeyin sahibi olan Rabbim var. Niye ben ona güvenmeyeyim ki? O bir insana güveniyor, böyle neşeli olur da ben Rabbime güvenerek aynı şekilde daha neşeli olmaz mıyım? Onun için herhangi bir kimseden bir şey talep etmezlermiş. Mesela bir gün Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri hediye kabul etmezlermiş, almazlarmış. Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün buyuruyorlar ki, Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretlerinin de bulunduğu bir sohbette buyuruyorlar ki benden birisi bir şey istese buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben de onu versem o verdiğim şey ateş olur buyuruyor. Ateştir. Hazreti Ömer de var o mecliste. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri arz ediyor. Ya Resulallah, verdiğinizin ateş olduğunu buyurdunuz. O zaman niçin veriyorsunuz? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki biz vermemezlik edemeyiz buyuruyorlar. Ben vermemezlik edemem. Yani bizim kapımız çalırsa ben ona veririm. Ama benden bir şey talep edilir, istenirse o istediğini ben ona verdiğim zaman o ateş olur. Ve buna benzer hadis-i şerifler de var. Kimseden bir şey istemeyiniz mealinde. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e bir şey gönderiyor. Hazreti Ömer bunu kabul etmiyor. Çağırıyor. Niye kabul etmedin buyuruyor. Ya Resulallah, işte en hayırlınız kimseden bir şey almayandır buyurmuştunuz. Onun için almadım buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine buyuruyorlar ki o sözüm isteyip de almak içindi. İstemeden gelen şey Allah-u Teala'nın gönderdiği rızıktır. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu teala buyuruyor ki Allah-u Teala'ya yemin ederim ki kimseden bir şey istemeyeceğim ve istemeden gelen her şeyi alacağım. İstemeden. Dolayısıyla dinimizin men ettiği istemektir. Evet. Peki burada şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ya muhtaç olduğu şeyi de isteyemez mi? Ya mesela diyelim ki bataklığa düştü. Ey insanlar, işte ben batıyorum, bana yardım edin diyemez mi? Der, o ayrı bir mesele. Zaten siz başlangıçta da ihtiyacı olmadan bir şeyi talep etmek ve istemek. bizi dinleyen ve izleyenlerin de hatırına şu gelir: efendim zaten ihtiyacı olmasa istemez. Öyle mi zannedilir acaba? Öyle mi zannedilir? Yani mesela adama kalem veriyorsun, atıyor masanın altına, bana kimse bir şey vermez diyor. İstemeye devam ediyor. Dolayısıyla dinimizin menettiği istemek bu. Yoksa zaruri durumlarda herhangi bir kimseden yardım istemek, talep etmek çok açtır mesela. Yani Allah rızası için bir lokma vermek veya hatta aynı şekilde bir yere gidecektir, parası çekilmiştir, bir şeysi kalmamıştır. Yani Allah rızası için talep edilebilir mi? Edilebilir. Ama zamanımızda bunları ayırt etmek de çok zor. Mesela kitaplarda anlatılırken biliyor ki cami avlularında, camilerde sarkıntılıkla insanlardan bir şey isteyerek para koparmaya çalışan kimselere yardım etmek, para vermek de haramdır buyuruluyor. Çünkü onlar teşvik ediliyor. Ha, dilenen kimseler, hani bakarsın gerçekten ihtiyacı varsa mesela bazen geliyor diyor ki açım. Gel diyorsun şu lokantada karnını doyurayım. Yok diyor, sen para ver, ben kendim alırım. Ya o değil. Maksadı o değil. Demek ki yalan söylüyor. Demek ki dinimizin bildirmiş olduğu, yani ihtiyacı olmadığı halde, zaruret olmadığı halde başka bir kimseden herhangi bir şeyi talep etmek, istemek zillet midir? Evet, zillettir. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyuruyorlar ki insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyleri istemekte zillet, ahireti istemekte ise izzet vardır buyuruyorlar. Demek ki Allah-u Teala'nın talebinin rızasını kazandıracak şeyleri insanlardan talep etmek, istemek mahsurlu değil. Ama dünya menfaati için insanların kapısına gitmek, onlardan bir şey istemek, talep etmek, hele ihtiyacı yokken zillettir, aşağılıktır, tezellüldür, kötü huydur.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Müminin ruhunun bedenden ayrılması, esirin hapisten kurtulması gibidir. Mümin öldükten sonra bu dünyaya geri gelmek istemez. Yalnız şehitler dünyaya geri gelip bir daha şehit olmak ister. Ölüm her Müslüman için hediyedir. Bir adamın dinini ancak kabri korur. Müminlere yapılacak İkramlardan birincisi ölümdeki sevinçtir. Mümini rahatlandıran ancak Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Her mümine mevt hayatından daha iyidir. Azrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamdan ruhunu almak için izin istedikte dost dostun canını alır mı dedi. Allahü Teala Azrail aleyhisselam ile haber gönderip dost, dosta kavuşmaktan kaçınır mı? Buyurunca, Ya Rabbi, ruhumu hemen al, diye dua eyledi.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Sümbül Sinan Efendi Hazretleri, 5. Bölüm. Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Ali'dir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinanüddin ve Zeyneddin'dir. Sümbül Sinan diye şöhret buldu. Zamanının büyüklerinden oldu. 936 miladi 1529'da İstanbul'da vefat etti. Sümbül Sinan Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki: İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh Hazretleri buyuruyor ki: Eğer Allahü Teala bir kulunu seviyorsa bunun alameti vardır. Alamet çok mühimdir. Herkesin alnında parlayan bu alamet nedir? İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta buyuruyor ki: Eğer Allahü Teala bir kulunu severse ona mutlaka sevdiği bir kulunu tanıştırır, sohbetinde bulundurur. Olmadıysa talebelerine rastlatır. O da yoksa kitaplarını nasip eder. Dolayısıyla doğrudan veya dolaylı yoldan hepimiz bu ehli sünnet alimlerine ve bilhassa bu asrın müceddidi olan dinimizi ihya eden, sünnetlere aşık olan, bid'atlere savaş açan mübarek zatlara rastladık. Allahü Teala onlardan razı olsun. İmanımızın varlığı veya yokluğu, devamı veya devamsızlığı bir şarta bağlıdır. Bu şart kalkarsa iman gider. Çünkü şartı koyan Allahü Teala'dır. Büyükler buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçmekte olan o şart, birbirinizle sevişin, iyi geçinin emridir. İmanımızın devamı, hubbu fillah, budu fillaha bağlıdır. Hubbu fillah, din kardeşlerinin birbirini sevmesi, onları kırmaması, üzmemesi, birlik ve beraberliğin devam etmesidir. Eğer aranıza fitne girerse, istikbalimiz hakkında yese düşerim buyuruyorlar. İçerisi çürürse, elbette dışarısı da çürür. Onun için iyi geçinmek lazımdır. İyi geçinmenin tek maddesi vardır. O da, sen haklısın demektir. Ben haklıyım dediğin zaman kavga başlar. Ben dediğin insanın nefsidir. Sen o zaman Allah'ın düşmanına hak veriyorsun demektir. Karşıdakinin de nefsi var. Sen haklısın deyince, iş orada biter. Kat'iyen münakaşa etmeyiniz. Münakaşa, dostla dostluğu giderir, düşmanla düşmanlığı arttırır. Kalp kırmak, umumiyetle bir münakaşadan sonra olur. Kalp kırılınca, Kâbe yıkılır. Bir kalbin kırılması, 7 kere Kâbe'yi yıkmaktan büyük günahtır. Bütün kazanılanlar bir anda kaybedilir. Yazık değil mi? Neden? Çünkü kul hakkına girdi. Allah korusun. Bir gün bir kimse Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sohbetine gitmiş. Ayın belli günlerinde sohbet yapılırmış. Yetişebilirsen ne âlâ, gidemezsen o sohbeti kaybediyorsun. Neyse, o da köyünden yola çıkmış, girip içeriye sohbete oturmuş. Aradan 1 saat, 2 saat geçtiği halde, Şah-ı Nakşibend Hazretleri tek bir kelime etmemişler. Bu arkadaş nasıl olduysa cesaretlenip, efendim bir şey söyleyebilir miyim demiş. Buyurun, ben şu kadar uzaktan geldim, 2 saattir burada oturuyorum. Hiçbir nasihat vermediniz. Ben köyüme dönünce oradakilere ne anlatacağım? Mübarek buyurmuşlar ki, eğer bizim sükutumuzdan bir şey anlamıyorsanız, konuşmamızdan da bir şey anlayamazsınız. Şah-ı Nakşibend Hazretleri neden sustu? Kim bilir orada ne faydalar teşekkül etti? Devamla, efendim, güneş herkese ışık veriyor, enerji veriyor ve hayat devam ediyor. İşte bunun gibi evliyaların kalbi de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın kalbinden çıkan ve müteselsilen kalplerden akarak kendi kalbine gelen manevi bir güneş gibidir. Allahü Teala 2 tane güneş yaratmıştır. Birisi kalbimiz için, diğeri de vücudumuz içindir. Vücudumuzun güneşi bildiğimiz güneştir. Kalbin güneşi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. İmanımızın kurtulması için, daha doğrusu imanlı olarak ölmemiz için o büyükler kalbe müteveccih olurlar. Kalpte ne kadar pislik varsa temizlenmesi için üstün gayret sarf ederler. Çünkü insanın kalbi temizlenir

Bismillahirrahmanirrahim diyor. Bunun beyi, ben sana bir oyun oynayayım da bakalım ne olacak diyor. Hanımına bir kese altın veriyor ve bunu sakla. Zamanı gelince ben senden bunu isterim diyor. Hanımı, peki bey diyor ve Bismillahirrahmanirrahim deyip keseyi sandığa koyuyor. Adam bir ara gizlice sandıktan altın kesesini alıp bahçedeki su kuyusuna atıyor. Bir müddet sonra, hanım şu bizim altın kesesini ver diyor. Kadın, Bismillahirrahmanirrahim deyip elini sandığa sokup keseyi çıkarıyor. Kadın şaşırmış halde, ya Rabbim bu su nereden geldi buraya diyor. Adam gülmeye başlıyor. Bey ne var bunda, bu kese sulu. Hanım demiş, seni imtihan etmek için bu keseyi ben havuza attım. Ama senin besmele gücün sebebiyle Cenab-ı Hak meleklere emir verdi ve altın kesesini senin eline getirdiler. Artık ben sana dokunmam, sen besmele çekmeye devam et, diyor. Besmelenin ehemmiyetiyle alakalı olarak da bir misal verelim. Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alim. Bu öyle bir besmele ki, onu okuyana karada havada hiçbir zarar gelmez. Nitekim İmam-ı Rabbani Hazretleri talebelerine, bu gece bir felaket gelecek. Herkes, Bismillahillezî lâ yedurru mâ asmihi şey'ün fil erdi ve lâ fissemâi ve huvessemî'ül alim okusun buyuruyor. Hepsi okuyor. Fakat bir tanesi unutuyor. O unutunca haramiler geliyor, onu soyuyorlar, diğerleri kurtuluyor. Tasavvuf haramdan sakınmaktır. Vücuda bir lokma haram girse, o orada gaz olur ve bütün feyiz kapıları kapanır. İstediği kadar uğraşsın, hiçbir şey istifade edemez. İstifade edip etmediğimizi nasıl anlarız? İstifade etmek demek, kalpte Allah sevgisinin artması, ahirete yakınlık duyulması ve dünyaya karşı soğukluk hissetmek demektir. Dünya muhabbetiyle Allah sevgisi bir araya gelmez. Allahü Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki, nefsine karşı ol, çünkü o benim karşıma düşman olarak dikilmiştir. Hubbu fillah, budu fillah, bu dinin aslıdır. Yani Allah için sevmek, Allah için sevmemek imanın şartıdır. Peki efendim, Allahü Teala'yı seviyorum diyen nefsini de seviyorsa hangisine inanacaksınız? Hubbu fillah, budu fillah nerede kaldı? Nefsine karşı olmadıktan sonra insan nasıl ben Rabbimi çok seviyorum diyebilir? Allahü Teala İsa aleyhisselama buyuruyor ki, göklerdeki ve yerdeki bütün mahluklarımın hepsinin ibadetini yapsan, dostlarımı sevmedikçe, düşmanlarıma buğz etmedikçe, bütün ibadetlerin hiç kalır. Musa aleyhisselama da aynı şeyi söyledi. Benim için ne yaptın? Ya Rabbi, şu ibadetleri yaptım. Bunların hepsinin faydası sanadır. Benim için ne yaptın? Bilmiyorum ya Rabbi, bana öğret. Dostlarımı sev, düşmanlarımı sevme buyurdu. Sevginin elde edilmesi zor iştir. Çünkü sevginin şartları vardır. İnsanın yanından hiç ayrılmayan nefsi vardır. O nefs daima kötülüğe sevk eder, kötülüğü telkin eder. Bir insanın kendi iradesiyle kurtulması zordur. Belki de imkansızdır. Onun için dinimizin aslı, bu felaketten kurtulmak için yalnız yaşamamak, iyilerle beraber olmaktır. Hele hele kötülerle hiçbir araya gelinmemeli, Müslümanlarla bir araya gelmeli, onlarla yemeli, onlarla sohbet edilmelidir. Çünkü herkesin ihlası farklıdır. Bileşik kaplar usulü

0: başkasının ihlası, sevgisi size intikal eder, böylelikle kaynaşma olur. Bir insan asi olabilir, günahkar olabilir. Ona Allah senden razı olsun denebilir. Yani Allah seni razı olduğu şekle soksun anlamında denir. Ama bir kâfire, bir mürtede denmez. Çünkü Allahü Teala onlara insan demiyor. İnsan diye Müslümana denir. Allah'ı inkar eden, peygamberimizi inkar eden birine nasıl dua edebilirsin? Bu mümkün değildir. Ata bin Meysere Horasani radıyallahu anh tabiinden yani eshab-ı kiramı görmüş. Buyuruyor ki bir gün iblis yani iblisin kendisi şeytanların dedesi bir dağa çıkmış. Öyle bir feryat ediyor ki bütün şeytanlar oraya toplanıyor. Bu iblis ki Adem aleyhisselama secde etmedi. Allah'a isyan etti. Madem ki ben Adem kulun sebebiyle tar doldum, ben de onun çocuklarını bozacağım dedi. Cenab-ı Hak ona kıyamete kadar ömür verdi. Ama sen benim kullarımı bozamazsın. Ancak sen senin gibileri bozabilirsin dedi. O halde insanlar ya Allah'ın kulu veya iblisin kuludur. Onun için ey cemaat, kime hizmet ettiğimizi iyi bilelim. Nefsimizin şerrinden, iblisin şerrinden Allah hepimizi korusun. Şeytanların hepsi o dağa toplanınca, bizi niçin çağırdın dediler. Bir ayet-i kerime geldi. Nisa suresi 110. ayet-i kerime diyor ki mealen, kullarım günahkar olabilir, hata yapar ama tövbe istiğfar ederlerse ben onları affederim. Çünkü ben affetmesini severim. Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül avfe fa'fu anni. Biz bunları istediğimiz kadar bozalım. Bunlar bir tövbe edecekler, bütün emeklerimiz boşa gidecek. Şimdi dağılın ve bana insanların tövbe etmeyecekleri bir günah getirin. Onlar da bizim gibi cehennemde yansınlar, diyor. 3-5 gün sonra İblisten bir feryat daha işitiliyor. Şeytanların hepsi tekrar toplanıyor. Ne buldunuz? Bir şey bulamadık, diyorlar. Ama ben bir çare buldum. İblisin bulduğu çare şu. Bid'at, Cenab-ı Peygamber'in yapmadığı, Hulefâ-i Râşidî'nin yapmadığı, Eshâb-ı Kirâm'ın işlemediği bir günahı insanlara işlettirecekler. İnsanlara işlettireceklerdir. İblis diyor ki, onlara bid'atleri güzel göstereceğiz. O bid'atlere ibadet olarak sarılacaklar ve hata işlediklerini bilmedikleri için tövbe de yapmayacaklar. Dolayısıyla her bid'at bir melanettir. Şeytanın aldatmasıdır. Büyüklerimizin hayatlarına dikkat ederseniz, sadece bid'atle savaş, sünneti ihya ile meşgul olmuşlardır. Şah-ı Nakşibend hazretlerine bu yolun aslı nedir diye sordular. Cevaben bu yolun esası bid'atleri yok etmek, sünneti ihya etmektir buyurdular. Bid'atler çok tehlikelidir. Bid'atler hakkında çok hadis-i şerifler vardır. Bid'at ehli cehenneme gidecek. Cehennemdekilerin köpekleri olacaklardır. Ne olursa olsun bid'atler ateştir. Allahü Teala hepinize din ve dünya selameti versin. Amin. Hepimize din ve dünya selameti versin. Amin. Bu mübarek zatın bir menkıbesini sizlere nakledelim. Sümbül Sinan Hazretleri Mısır'da insanlara 3 yıl kadar dinin emir ve yasaklarını öğretti. Hasta kalplere İrfan pınarlarından şifalar sundu. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği feyz ve bereketlerden onları da nasipdar etti. Başta hükümdar olmak üzere bütün Mısırlılar onu çok sevdiler. Bu sırada İstanbul'da bulunan hocası Çelebi Halife Hazretlerinden bir mektup aldı. Mektubunda bu sene hacca gitmek üzere yola çıktığını, Şam'dan Mekke-i Mükerreme'ye giden yol güzergahını takip edeceğini yazıyordu. Bu hac yolculuğuna Sümbül Sinan Hazretlerinin de iştirak etmesini arzu ediyordu. O sene İstanbul'da büyük bir zelzele olmuştu. Zelzeleyi takiben de taun, veba hastalığı baş göstermişti. Bu hastalıktan yüzlerce İstanbullu ölmüştü. Bu derdin bir çaresi olarak Padişah II. Bayezid Han, Çelebi Halife Hazretlerinin Mekke-i Mükerreme'ye gidip bu derdin üzerlerinden kaldırılması için dua etmesini rica etti. Çelebi Halife Hazretleri de hazırlıklarını yapıp hacca gitmek üzere yola çıktı. Üsküdar'ı yeni geçmişti ki Allahü Teala'nın izniyle veba salgını aniden durdu. Eseri bile kalmadı. Buna padişah çok memnun oldu ve Çelebi Halife Hazretlerine "Gitmenize lüzum kalmamıştır. İsterseniz geri dönebilirsiniz." buyurdu. Çelebi Halife de "Sultanım, madem ki bu hayırlı yolculuğa niyet ettik, bu hac vazifemizi yapıp Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin selameti için dua ve niyazda bulunalım. Allahü Teala'nın siz sultanımıza hayırlı uzun ömürler ihsan etmesi için yalvaralım," dedi. Sultanın müsaadesiyle yola çıktı. Sümbül Sinan Hazretleri mektubu alır almaz, "Allahü Teala'nın bütün işleri hikmetlidir. Kim bilir bu yolculukta ne hikmetler gizlidir?" diyerek hazırlıklarını yapıp Mısırlılarla helalleşti. O sene hacca gideceklerle yola çıktı. Uzun bir yolculuktan sonra Mekke-i Mükerreme'ye vardılar. Sümbül Sinan Hazretleri hac vazifesini yaparken İstanbul'dan gelen hacılarla görüştü. Onlar Şam'dan 9 konak mesafede Tebük veya Hasa korusunun olduğu yere geldiklerinde Çelebi Halife Hazretlerinin vefat ettiğini söylediler. Bir de vasiyeti olduğunu ve "Bu vasiyeti Sümbül Sinan'a veriniz." diye emrettiğini bildirdiler. Sümbül Sinan Hazretleri, hocası Çelebi Halife Muhammed Cemalettin Efendi'nin vefatına çok üzüldü. Kur'an-ı Kerim hatmi ve hatmi tehlil, 70.000 defa kelime-i tevhid okuyarak hocasının ruhi şeriflerine gönderdi. Sümbül Sinan Hazretleri, hac vazifesini tamamladıktan sonra bu vasiyeti yerine getirmek üzere İstanbul'a hareket etti. Daha önce giden hacılar tarafından Çelebi Halife Hazretlerinin vefat ettiği ve Sümbül Sinan Efendi Hazretlerini yerine halife bıraktığı haberi İstanbul'a gitmişti. İstanbullular Sümbül Sinan Hazretlerini büyük bir kalabalık halinde karşıladılar. Koca Mustafa Paşa'daki dergâhta bulunan talebeler de yeni hocaları Sümbül Sinan Hazretlerine büyük bir hürmetle bağlandılar. Sümbül Sinan burada talebelerini yetiştirmek için elinden gelen bütün gayretini gösterdi. Onların nefislerini terbiye etmek ve tasavvufta üstün derecelere vasıl olmaları için çok çalıştı. Bu şekilde binlerce talebe yetiştirdi. Sümbül Sinan Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdular ki, "Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği bir hadis-i kutsi de Allahü Teala şöyle buyurdu: La ilahe illallah benim kalemdir. Kim benim kaleme girerse azabımdan emin olur. La ilahe illallah sözü en büyük kaledir. Allahü Teala'nın birliğini bildiren yüce bir sözdür. Kim onu kendisine kale edinirse ebedi saadeti ve nimetleri elde eder. Kim de bu mübarek kelimeyi kendisine kale edinmezse ebedi azaba düçar olur. Bu kelime kalp dairesini kuşatan bir kale olmazsa bu kelimenin ruhu ve manası kalbe tam sinmezse kalbe hakim olup nefsin, hevanın ve şeytanın buraya girmesine mani olan bir muhafız olmazsa, insan bu kalenin dışında kalır. Bu kelimeden nasibin dil ile olmasın. Bu kelimeden nasibin onun ruhu ve manası olsun. Bu kelimeyi ruhuna sindir. Çünkü Resulullah ve diğer peygamberler böyle yapmıştır. Kelime-i tevhidden nasibin böyle olursa, dünya ve ahiretin sermayesini, iki dünyanın saadetini kazanmış, Allahü Teala'nın veli kullarının zümresine katılmış olursun. Eğer bu sözden nasibin, dil ile söylemekten ibaret kalırsa, bu, münafıkların başı Abdullah bin Übey ve diğer binlerce kalbinden iman etmeyen münafıkların nasibidir. Eğer kelime-i tevhidden nasibin böyle olursa, dünya ve ahirette hüsrana uğrarsın. Bu ise apaçık bir zarardır. Böyle olunca düşman zümresine katılırsın. Münafıklar cehennemin en alt derekesindedirler. Vefatı. Sümbül Sinan Hazretleri 936 miladi 1529 senesi Muharrem ayının ikinci pazartesi günü vefat edeceğini anlayarak dostlarıyla ve talebeleriyle vedalaştı, helalleşti. Talebeleri başucunda Kur'an-ı Kerim'den Yasin-i Şerif suresini okudular. Sümbül Sinan Efendi Hazretleri son nefesinde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. Kabrini Koca Mustafa Paşa'daki dergahının ortasına kazdılar. Cenazesini Fatih Camii'ne getirdiler. Alimler, veliler, devlet erkanı ve binlerce İstanbullu cenaze namazını Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Paşa'nın imametinde kıldılar. Sonra tekrar cenazesini dergahına getirdiler. Şimdi de mevcud olan türbesine defnettiler. O zamandan beri binlerce aşığı ziyaret ederek onun feyz ve bereketlerine kavuşmaktadır.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, İnsanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Bugünkü konumuz gençliğin kıymeti. Gençlik çağı, nefsin kaynadığı, şehvetlerin oynadığı, insan ve cin şeytanlarının saldırdığı bir zamandır. Gençlikte nefsin arzuları insanı kapladığı gibi, ilim öğrenilecek, ibadet yapılacak en karlı zamanda gençliktir. Gençlikte şehvetin, asabiyetin kapladığı anlarda, dinin bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlıkta yapılan aynı ibadetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka maniler de araya katılırsa, bunları dinlemeyip yapılan ibadetin sevabı o kadar çoktur ki ancak Allahü Teala bilir. Çünkü maniler karşısında ibadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı o ibadetlerin şanını, şerefini göklere çıkarır. Mani olmayarak kolay yapılan ibadetler aşağıda kalır. Bunun içindir ki insanların yüksekleri meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü insan maniler arasında ibadet ediyor. Meleklerse mani olmadan emre itaat ediyor. Harp zamanında askerin kıymeti artar ve muharebede ufak bir hizmetleri, sulh zamanındaki büyük gayretlerinden daha kıymetli olur. Gençlik arzuları, Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. Dine uygun şeylerse, Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir. Allahü Teala'nın bu düşmanlarını sevindirip bütün nimetleri veren hakiki sahibi gazaba getirmek akıllı insanların yapacağı şey değildir. Allahü Teala hepimize akla uygun hareketler nasip edip nefse, şeytana ve din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmaktan muhafaza buyursun. Bu kazanç çağında mert olan, bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit ele geçmez. Vakit de bulunsa, dünya zevkleri azalıp, güç, kuvvet gidip, arzulara kavuşmak imkanı ve ümitleri kalmadığı zamanda faydalı iş yapılamaz. Güç kuvvet yerindeyken hangi mazeretle, hangi sebeple bugünün işi yarına bırakılabilir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarın yaparım diyen helak oldu, ziyan etti buyurdu. Eğer dünya işleri yarına bırakılırsa ve bugün ahiret işleri yapılırsa güzel olur. Fakat bunun aksi yapılırsa çok çirkin olur. Gençlik zamanında insanı üç din düşmanı olan nefs, şeytan ve kötü insanlar aldatmaya uğraşmaktadır. Bunlar karşısında az bir ibadet pek kıymetli olur. Büyüklerden birine bir terzi şu suali sordu. Can gargaraya gelmeden tövbenin kabul edileceğini bildiren hadis-i şerif hakkında ne buyurursunuz? Evet, tövbe kabul edilir. Ama senin mesleğin nedir? Terziyim efendim, elbise dikerim. Terzilikte en kolay iş nedir? Kumaşı makasla kesmektir. Kaç seneden beri terzisin? 30 seneden beri. Canın gargaraya geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır, kesemem. Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın işi o zaman yapamazsan, ömründe hiç yapmadığın tövbeyi can gargaradayken nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerindeyken tövbe eyle. O zaman yapman çok güç olur. Şimdi tövbeye devam edersen o zaman da tövbe etmen nasip olur. Bunun üzerine terzi tövbe edip salihlerden oldu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyadayken ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini biliniz. Mümin iki korku arasındadır. Biri geçmiş ömrü hakkındadır ki Allahü Teala'nın geçmişine dair ne muamelede bulunduğunu bilmez. Diğeri geri kalan ömrüne dairdir ki burada da Allahü Teala'nın hakkında neyi takdir ettiğini bilmez. O halde kul kendisinden kendisi, dünyasından ahireti, hayatından ölümü ve gençliğinden ihtiyarlığı için azık alsın. Zira dünya sizin için, siz de ahiret için yaratıldınız. Varlığım, kudretinin iradesi altında bulunan Allah'a yemin ederim ki, öldükten sonra affı mucib bir amel yapılamayacağı gibi, dünyadan sonra ise cennet ve cehennemden başka yer yoktur. Her asırda, her zamanda Allahü Teala katında en sevgili olanlar, tövbe eden gençlerdir. Beni İsrail zamanında bir genç, Cenab-ı Hakk'ın emrine uymaz, yaramaz işler yapardı. Tövbe eder, tövbesinde durmazdı. Çok günah işlese de, çok tövbe ettiği için tevfik-i ilahi imdadına yetişti. Büyük bir günah işledikten sonra pişman oldu. Sahraya çıkıp yüzünü gözünü topraklara sürerek dedi ki, ''Ya ilahi, ne kadar çok tövbe ettiysem de tövbemi bozdun. Eğer beni günahtan korumazsan yine tövbemi bozar, ebedi felakete düçar olurum. O zaman benim halim nice olur.'' Şöyle bir ses duydu, ''Ey kulum, sen günahından vazgeçtiğin için sana rahmetle muamele ediyorum. Tövbeni kabul edip, kötü amellerini lütf ve keremimle affettim. Allahü Teala çok merhametli olduğu, kullarına çok acıdığı için 24 saat içinde ibadete yalnız 5 vakit ayırmış, birkaç şeyi haram edip çok şeyi mübah etmiş, izin vermiştir. O halde her istediğini kolaylıkla yapabilecek gençlik zamanında sıhhatin, gücün, kuvvetin, malın ve rahatlığın bir aradayken bu zamanı değerlendirmelidir. Saadeti ebediyeye kavuşturacak sebeplere yapışmalı, iyi işler yapmalı, bugünün işini yarına bırakmamalıdır. İnsan ömrünün en iyi zamanı olan gençlik günlerinde, işlerin en iyisi ve faydalısı olan sahibin, yaratanın emirlerini yapmak, ona ibadet etmeye çalışmak, İslamiyet'in yasak ettiği haramlardan, şüphelilerden sakınmaktır. 24 saatte bir saat tutmayan bir zamanı Allahü Teala'nın emrini yapmak için ayırmamak, sayılamayacak kadar çok olan mübahları bırakıp da haram ve şüpheli olana uzanmak ne büyük inat, ne derece insafsızlık olur. Dünya hayatı çok kısadır. Ahiretin azapları pek acı ve sonsuzdur. İleriyi gören akıl sahiplerinin ihtiyarlayıp pişmanlık duymaması için Allahü Teala'ya kulluk yapılacak en karlı zaman olan gençliğin kıymetini bilmesi lazımdır. Hele dinsizlerin, Müslümanlarla alay edenlerin çoğaldığı, Müslüman evlatlarını dinden soğutucu propagandaların yayıldığı zamanda yapılan az bir ibadete kat kat çok sevap verilecektir. Dünyanın tadına ve güzelliğine aldanmamalıdır. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkla ölçülseydi, dünyalığı çok olan kötülerin herkesten daha kıymetli ve üstün olması lazım gelirdi. Dünyanın görünüşüne aldanmak akılsızlıktır, ahmaklıktır. Birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. İnsan dünyada kalmak için değil, dünyada ahireti kazanmak için yaratıldı. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde buyurdu ki, biliniz ki Allahü Teala dünyada yaptığınız her şeyin hesabını muhakkak soracaktır. Ne mutlu ölmeden önce kendini hesaba çekenlere ve ömür sürdüğü zamanın hesabını verebilenlere.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Ey gafil insan! Abdullah-ı Ensari ilim ehli bir zattı. İşi Müslümanlara öğüt ve nasihattı. Bir vaazında dedi ki: "Ey insan! Ol ki âgâh, hiç ummadığın anda ecelin gelir nâgâh. İyi bil ki bu dünya bir rüyadır nihayet. Bu rüyadan ölümle uyanırsın sen elbet. Bir yere girersin ki karanlık, dar bir kabir ve suale çekerler seni münker ve nekir. Ebedi kalacağın iki yer vardır ki hem o ya cennet olacak ya maalesef cehennem. Bunlara çok yakında olacaksın aşina. Öyleyse uyan çabuk, al aklını başına. Bunları düşünmekten var mı daha mühim iş? Gafletten uyanmazsan feci olur bu gidiş. Ey dünya lezzetine aldanan gafil insan! Ölüme hazırlan ki elinde fırsat şu an. İnsanları bekliyor cehennemin ateşi. Öyle şiddetlidir ki bulunmaz asla eşi. Bilseydi bunları koyun ile sığırlar, yemeye bir lokma et bulamazdı insanlar. Zira kederlerinden hiç yemezlerdi elbet. Bu yüzden deri kemik kalırlardı nihayet. Kıyamet günü için şimdiden yap ki azık, yanarsın aksi halde, kendine etme yazık. Hazırlıklı olanın asla olmaz zararı. Cennet bahçelerinden bahçe olur mezarı. Bir kul ki hazırlanmaz ve etmezse hiç esef, mezarı cehennemden çukur olur maalesef. Bir gün ashab-ı kiram Resul'den etti sual: "Kim insanlar içinde bulur izzet ve kemal?" Buyurdu ki: "Ölümü en fazla yad edendir ve ona hazırlıkta acele eyleyendir." Sordular ki: "Günahtan etmek için içtinap ne gibi tedbirleri almamız eder icap?" Buyurdu: "Çıkarmayın ölümü yadınızdan. Zira ecel süratle geliyor ardınızdan. Bir de hiç unutmayın ve bilin ki muhakkak sizin her işinizi görüyor Cenab-ı Hak. Ölüm Müslümanlara hediyedir, nimettir. Günahı olanlara acı bir musibettir. Hazırlıklı olursa ölüme bir Müslüman, sevinir, ferahlanır eceli geldiği an. İman ile gidince hele o ahirete, bayramdır onun için, erer büyük devlete. Melekül mevt gelerek söyler ki o mümine, hiç korkma, gidiyorsun Erhamür Rahimine. Cennet seni bekliyor, çok sevin, gülsün yüzün. Artık hiç olmayacak sana keder ve hüzün." O kişi bu hitapla olduğunda müşerref, erer büyük devlete, bu ne büyük bir şereftir.

İbrahim bin Ethem Hazretleri buyuruyorlar ki, temiz ve helal ye de, ister sabaha kadar nafile ibadet et, ister uyu.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Ay Yıldız'ı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri.org.tr 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber. Az sonra. Doğum oranları tarihi seviyelere geriliyor. Financial Times gazetesinin analizine göre bunun arkasındaki en büyük neden ekonomi değil, akıllı telefonlar ve sosyal medya. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran savaşının küresel ekonomiyi tahrip ettiğini vurguladı. Enflasyon dünyada tırmanışa geçti dedi. İran sürecindeki tutumlarıyla nedeniyle CHP eleştiren Erdoğan, muhalefet İran savaşı ile birlikte kriz fırsatçılığı yapmayı tercih etti mesajını verdi. İsrail'in Sumut filosu saldırısına da bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum diyerek tepki gösterdi.
4: Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor.
5: ABD, İsrail-İran savaşına değindi. Savaşın ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirdi.
4: İran'a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçı sarsıntıları birçok alanda devam ediyor. İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkar boyutlara ulaşmıştır.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. ABD-İsrail-İran savaşı sürecindeki tutumları nedeniyle CHP'yi eleştirdi. Süreci istismar aracına dönüştürdüler dedi.
4: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir.
5: Erdoğan, demokrasilerde muhalefetin de en az iktidar kadar sorumluluk sahibi olduğunu vurguladı.
4: Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Başka Türkiye yok. 86 milyon olarak bizim bu cennet ülkeden başka vatanımız yok. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin buna zarar vermeye, Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye, ülkemizin çıkarlarına darbe vurmaya da hakkı yok.
5: Erdoğan, İsrail'in Sumut filosuna saldırısına da değindi. Bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum dedi.
4: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
5: Erdoğan sözü terörsüz Türkiye'ye getirdi. Terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yeni bir yol açılacak dedi.
4: Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime ulaştırmaya harcanacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacaktır. Tüm çabamız, tüm mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin çarpıcı mesajlar da verdi. Türkiye'nin ihracatta yeni rekorlar kırdığını söyledi. Ayrıca milli gelirin 1.6 trilyon dolara ulaştığını belirtti Erdoğan. Fahiş fiyat uygulamalarına ise tepki gösterdi. Her türlü tedbir alınıyor, piyasadaki denetimler kararlılıkla sürüyor dedi.
4: Çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makul bir gerekçe olmadan etiketleri şişiren fırsatçılara bu sözlerle tepki gösterdi. Fahiş fiyat artışlarına müsaade etmeyeceklerini belirtti.
4: Bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Birileri fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kazancına el uzatmaktadır. Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
6: Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuştu. Burada ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.
4: Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk. Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik.
6: Erdoğan, Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırmaya devam ettiğini söyledi. Dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye ekonomisini dalgalanmalara karşı güçlü hale getirdiklerini belirtti.
4: Elbette her şeyin günlük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirinin 1.6 trilyon dolara ulaştığının altını çizdi. Kişi başı gelirinde 18 bin dolar olduğunu belirtti. Erdoğan, yerli ve milli otomobilimiz TOGG'a yönelik olumsuz değerlendirmelerde bulunan çevrelere de cevap verdi.
4: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şahamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz. TOGG birçok Avrupa ülkesinde yolları süslemeye devam ediyor.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle donatılması gerektiğini belirtti. Bahçeli ayrıca iki ayrı komisyon kurulması önerisinde bulundu.
0: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli Öcalan'a statü önerisinde bulunmuştu. Siyaset dünyasında büyük yankı uyandıran bu çıkışına açıklık getirdi.
7: Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesi, PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır.
0: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
6: Bahçeli, Öcalan'ın statüsünü barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olarak tarif etti. Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği bir yapı inşa edilmelidir dedi.
7: Koordinatör PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan olacaktır. Bu statü örgütün fesiyle, örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati suretle tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır.
0: Bu tartışmaları son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
6: MHP lideri Bahçeli koordinatörlük statüsünün sınırlarını da çizdi.
7: Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Hızlı, etkin ve sonuç alıcı bir model ortaya konulmalıdır dedi.
7: Parçalı yapılarla terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır.
6: Bahçeli, terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulmasının elzem olduğunu vurguladı. Sürecin daha etkin yürütülmesi geliştirebilmesi için tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ile Milli Birlik Komisyonu kurulması önerisinde bulundu.
7: Düzenleme ile bakanlıkların ve tüm devlet kurumlarının aynı amaç doğrultusunda ve güçlü koordinasyonla hareket kabiliyeti artacaktır. Böylece iletişim eksikliği giderilmiş, statü ve muhataplık sorunu çözülmüş olacaktır.
6: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
3: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın bir kez daha iki ifade verdi. Yalın'ın CHP'nin 38. olağan kurultayı sürecine ilişkin delege görüşmeleri, para trafiği ve istihdam iddiaları dikkat çekti.
5: Özkan Yalın yine yeni bilgiler verdi. İtiraflar peş peşe geldi.
8: Aldım yanıma, canımdan çok sanırım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yollandım.
5: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık kapsamında bir kez daha ek ifade verdi.
8: Gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
5: Özkan Yalın ifadesinde CHP kurultay sürecinde İzmir'de bazı isimlerin zorluk çıkardığını öne sürdü.
6: Kurultay döneminde CHP İzmir İl Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel'in desteklenmesi yönündeki çalışmalarımıza çok zorluk çıkardılar. Hatta delegelerle görüşmemize dahi izin vermediler. Delegelerle görüşme yapmamıza engel olmaya çalıştılar. Bunun üzerine Özgür Özel, İzmir bölgesindeki delegelerle kendisinin ilgileneceğini söyledi ve o bölgedeki delegelerle kendisi ilgilendi.
5: Ben Özgür Özel'in kara kutusu değilim. Bu sözlerde yine Özkan Yalım'ın verdiği ek ifadeden. Yalım ifadesinde Özgür Özel'e yakın isimlere de yer verdi.
6: Benim Özgür Özel'le tanışıklığım yaklaşık 10 yıl öncesine dayanmaktadır. Ben Özgür Özel'in kara kutusu değilim. Özgür Özel'in en yakınındaki kişiler çocukluk arkadaşı olan Demirhan Gözaçan, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan isimli kişilerdir.
5: Yalım Özgür Özel'in talimatıyla Demirhan Gözaçan'a 1 milyon lira parayı teslim ettiğini de söyledi. Özkan Yalım ifadesinde bir kadın delegenin iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini beyan ettiğini de ileri sürdü.
6: Kahramanmaraş yahut Gaziantep delegelerinden bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'da bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini belirtti. Bununla alakalı telefonumun incelenmesini talep ediyorum.
3: Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri CHP Genel Merkezi'ne gönderilen 1 milyon euroluk rüşveti ortaya çıkarmıştı. Tek bilinmeyen o parayı kimin teslim aldıydı, o da netleşti.
9: CHP Genel Merkezi'nin 6. katındaki rüşvet skandalında sır çözülüyor. 1 milyon euroyu kimin teslim aldığı belli oldu. O isim CHP'de hangi görevde? Antalya Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor. Böcek'in adaylığı için istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nde kim aldı, kime götürdü? Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek yeniden ifade verdi. Ulaştığı o ismi açıkladı. İlk ifadesinde tanımıyorum demişti. Gökhan Böcek ikinci ifadesinde ise söz konusu kişinin Emre Caner olduğunu söyledi. Fotoğrafından da teşhis etti. Emre Caner, CHP milletvekili ve rüşvet çarkının tam ortasında olduğu iddia edilen Veli Ağbaba'nın akrabası. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili Gamze Taşçıer'in de danışmanı ve belediye iştirakinde yönetim kurulu üyesi. Yani kendisine çift maaş bağlanan bir isim. Gökhan Böcek'in teşhisinin ardından Emre Caner Ankara'da gözaltına alındı, İstanbul'a götürüldü. Onun ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Savcılık o güne ait Caner'in HTS ve bas kayıtlarını da BTK'dan istedi. Gökhan Böcek'in yakın arkadaşı ve Muhittin Böcek'in sosyal medya işlerini yürüten Batuhan Ülker'in ifadesi de ortaya çıktı. Ülker, baba ve oğul Böcek'i savundu.
10: Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yapılan etkinliklere Muhittin Başkan gittiğinde ben de giderdim. Gitmemin gereği görev gereğiydi. Çünkü oradaki görevleri koordine ederdim. Bu gitmelerimde bazen Muhittin Başkan'la birlikte Gökhan Böcek de bulunuyordu. Gökhan Böcek'in benim bulunduğum hiçbir ortamda babam belediye başkan adayı olmaz, babam direkt aday olur, bunun için 50 milyon TL para verildi şeklinde bir sözü Gökhan Böcek'ten hiç duymadım.
3: Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine yapılan istinaf başvurusu reddedildi. Kararın gerekçesinde İdare Mahkemesi'nin kararının usul ve hukuka uygun olduğu belirtildi.
6: İmamoğlu'nun iptal edilen diploma davasında yeni gelişme yaşandı. İstinaf başvurusu da reddedildi. Yolsuzluk soruşturmaları sonrası görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı avukatları İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açmış, mahkeme davanın reddine karar vermişti. İdare Mahkemesi'nin kararının ardından İmamoğlu'nun avukatları dosyayı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Başvuruda diploma iptaline ilişkin işlemin yetkisiz makam tarafından tesis edildiği savunuldu. İstanbul 7. İdari Dava Dairesi yapılan başvuruyu dosya üzerinden değerlendirdi. Daire duruşma talebini uygun bulmadı. İstanbul 7. İdari Dava Dairesi ilk derece mahkemenin verdiği kararın usul ve hukuka uygun olduğunu belirtti. İstinaf dilekçesinde sunulan itirazların da kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ifade edildi. Ekrem İmamoğlu'nun avukatları İstanbul 7. İdari Dava Dairesi'nin oy birliğiyle aldığı karara karşı bir ay içinde Danıştay'a temyiz yoluna başvurabilecek.
3: İsrail'in Sumud filosuna müdahalesine Ankara'dan sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıyı insanlık dışı barbarlık olarak değerlendirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran insani değerlere aykırıdır ve asla kabul edilemez dedi.

0: İsrail Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan küresel Sumut filosunu hedef aldı. Uluslararası sularda gerçekleşen müdahaleye Ankara'dan tepki yağdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in müdahalesini insanlık dışı bir barbarlık sözleriyle değerlendirdi.
1: Küresel Sumut filosu insanlığın vicdani ve eylemidir. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sivillerin hedef alınmasının insanlığın ortak vicdanına saldırı olduğunu söyledi.
2: Uluslararası toplumun sivillerin güvenliğini sağlaması ve sorumluları uluslararası hukuk önünde hesap vermeye zorlaması bir zorunluluktur.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de alçak müdahaleyi şiddetle kınıyoruz dedi.
3: Silahsız insanlardan, yardım taşıyan gemilerden ve hakikatin sesinden korkanlar bilmelidir ki hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek ise müdahalenin uluslararası hukukun ağır ihlali olduğunu söyledi.
4: Daha önce benzer bir saldırıya ilişkin adaletin tesisi amacıyla yürüttüğümüz soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianame, Türk yargısının hukuk temelinde verdiği kararlı mücadelenin somut bir göstergesidir.
5: Pazar günü Tekirdağ Çorlu'dan gelen haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Psikolojik sorunları olan şüpheli iki polis memurunu şehit etti. Yakalanınca da linç edilmek istendi. Onu öfkeli kalabalığın elinde yine polis kurtardı.
0: İki polisi şehit etti. Böyle yakalandı. Polise kurşun sıkan katili linç edilmekten yine polis kurtardı.
6: Elinde bıçak var. Bir de silah. Polis buradan şey yapıyor ya. Dedi bıçağı at. Attı, silahı da attı. Hemen yatırdılar. Şöyle buradan esnaf sopalarla çıktı da.
0: Türkiye'yi yasa boğan haber Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden pazar günü geldi. Hakkında psikolojik tedavi olması için mahkeme kararı olan adam dehşet saçtı. Ailesi evlatlarının tedavisi için polisten yardım istedi. Yerini ihbar etti. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç onun bulunduğu pasaja gitti. Amaçları ikna edip tedaviye götürmekti. Ama
7: kendisi İstanbul Silivri'de ikamet ediyordu. Tekirdağ Çorlu'ya gelmişti. Ailesi durumu 112'ye bildirmişti. Ve elinde ailenin bir mahkeme kararı bulunuyordu.
8: Şu marşetin önünde sıktı. Dört el ateş etti.
0: Şüpheli polisin arkasını dönmesini fırsat bildi. Önce bıçakla sonra silahla saldırıya geçti. İki polisi de şehit etti.
6: O dedi çok korkunç olay oldu ya. Orada kapıyı açıyor. Daha kapıyı açarken hemen polisi bıçaklıyor.
7: Zanlı bu noktada polis memurları Emrah Koç ve Erkan Tütüncülere saldırdı. İki polis memuru şehit oldu.
9: At silahı elinde!
7: Zanlı iki polis memurunu şehit ettikten sonra kaçmaya başladı ve kaçarken elinde tabanca bulunuyordu. Polis ekipleri onu an be an takip ettiler ve bu kovalamaca yaklaşık 150 metre sonra sona erdi.
10: Kovalama sonucu burada yakaladılar arkadaşı, diğer vatandaşı.
7: Silah sesi duydunuz mu?
10: Tabii. 6-7 elde ateş edildi aşağıda.
0: Sonrasında yaşananlar an be an kameralara yansıdı.
7: 2002 doğumlu zanlı iki polisi şehit ettikten sonra tam bu noktada yakalandı. Polis ekipleri onun karşısına çıktı. Saldırganın elinde tabanca vardı.
0: Silahlar zanlıya dönüktü. Polisler yine de kullanmaktan kaçındı. İkna edilen adam silahını yola attı. Gözaltına alındı. Olup bitenlere şahit olanlar öfkeliydi. Etkisiz hale getirilir getirilmez şüpheliye linç girişiminde bulundular. Polisler onları güçlükle uzaklaştırdı. Olay sonrası Çorlu'da esnaf camlarına Türk bayrağı astı. Kimi esnaf da dükkanını hiç açmadı.
7: Polislerin şehit edildiği bölgedeki bir eğlence merkezi de şehitlerden dolayı dükkanını kapattı ve hemen dükkanın girişine Türk bayrağı astı.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nde
9: bu konunun tartışılmaz bir sonucu var. O da tabii ki zanlının polisler tarafından anlık bir şekilde silahlarıyla etkisiz hale getirilmesi.
0: Amerikalı aynasız lakabıyla tanınan Erdal Kaya olayı TGRT Haber'e değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde müdahale için elinde silah olması yeterli dedi.
11: Elinde silah olması yeterli mi?
9: Tabii ki bir teröristin silahından çıkan mermi ile herhangi bir kafayı yemiş bir magandanın silahından çıkan mermi aynı şeydir. İnsanları aynı şekilde maalesef mağduriyete uğratır. O yüzden bunun bir farkı yoktur.
5: Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı hakim karşısına çıktı. Kara para aklamakla suçlanan ve daha önce iddiaları reddeden Kütahyalı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12: Tutturmuşsun Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım kadar taş düşsün başına ya.
13: Cahil Erdem!
12: Deli misin sen?
13: Ben Aziz Bey'i hiç kastediyorum. Aziz Yıldırım'ı kasteder miyim?
0: Futbol yorumlarıyla tanınmıştı. Kara para akladığı iddia edildi. Ünlü yorumcu tutuklandı.
13: Sayın Ali Koç. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç. Size tek bir kelime kurmak istiyorum. Allah gözünüzü doyursun!
0: Rasim Ozan Kütahyalı Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı.
14: Rasim Ozan, bizdeki milyonlarca liralık para hareketliliği bir şey söyleyecek misiniz?
13: Valla bende öyle bir hareketlilik yok, bir yanlış anlaşılma var.
0: Ünlü yorumcuya kara para aklama suçlaması yöneltildi.
13: 143 zafer sakin.
0: Kütahyalı emniyette telefonun şifresini polise vermedi.
13: Ertem, Allah senin belanı versin.
0: Ünlü futbol yorumcusu üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, kara para aklamadım dedi.
15: Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok.
13: Cahil Ertem!
12: Deli misin sen?
13: Ben Aziz Bey'i hiç kastediyorum. Aziz Yıldırım'ı kasteder miyim?
0: Emniyetteki işlemlerinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı ve

0: Körfez ülkelerinin liderleri ricada bulundu dedi. İran'a bugün yapılacak saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. ABD İran arasında müzakere süreci devam ederken ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Trump İran'a bugün yapacağı saldırıyı ertelediğini, bu kararında Körfez ülkelerinin liderlerinin payı olduğunu açıkladı.
1: Katar Emiri Tamim bin Hamad El Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman El Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından yarın planlanan İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri saldırımızdan vazgeçmemiz için ricada bulunuldu. Çünkü şu anda ciddi müzakereler yürütülüyor ve onların görüşüne göre büyük liderler ve müttefikler olarak bir anlaşma yapılacak ki bu Amerika Birleşik Devletleri için son derece kabul edilebilir olacak. Aynı zamanda Orta Doğu'daki ve ötesindeki tüm ülkeler için de öyle.
0: Trump İran'a saldırı yapılmaması konusunda orduya talimat verdiğini söyledi.
1: Bu anlaşma İran için hiçbir nükleer silah içermeyecek. Yukarıda belirtilen liderlere duyduğum saygı nedeniyle Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı General Daniel Kane'e ve Amerika Birleşik Devletleri ordusuna yarın İran'a planlanan saldırıyı yapamayacağımıza talimat verdim. Ancak kabul edilebilir bir anlaşma sağlanamazsa tam ölçekli büyük bir İran saldırısına anında hazır olmalarını da talimat verdim.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili herhangi bir taviz vermeye açık olmadığını ifade ederek, Tahran'ın son gönderdiği öneriyi yetersiz bulduklarını bildirdi. New York Post gazetesine telefonla röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'la süren gerilimin çözümüne yönelik olumsuz bir tablo çizdi. Trump'ın açıklamalarına cevap İran'ın dini lideri Hamaney'den geldi. Hamaney, savaş durumunun sürmesi halinde yeni cephelerin açılabileceğini söyledi. Öte yandan Axios haber platformunun üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın bugün Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibini yeniden toplayacağı belirtildi. Haberde Trump'ın İran'dan dün gelen son öneriyi yetersiz bulduğunu dile getirdiği ve tüm seçenekleri ulusal güvenlik ekibiyle bir kez daha değerlendirmek istediği kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti. İran yönetiminin halkın çıkarlarını koruyarak diyaloğa girdiğine ve hiçbir şekilde yasal haklardan vazgeçilmeyeceğine vurgu yapan Pezeşkian, diyalog teslim olmak anlamına gelmez ifadelerini kullandı. Almanya Şansölyesi Merse, İran'a Hürmüz çağrısında bulundu.
1: Tahran artık bölgeyi ve dünyayı rehin almamalıdır. Askeri nükleer program denetlenebilir bir şekilde sonlandırılmalıdır. İran, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve ücretsiz geçişi yeniden sağlamalıdır.
2: Bir son dakika verelim değerli izleyiciler. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik bir rüşvet operasyonu var. Bu sabah itibariyle eski belediye başkan yardımcısı Cevdet Çalı dahil 5 kişi gözaltına alındı. Değerli izleyiciler, tekrar edelim. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu yapıldı. Bu sabah itibariyle eski belediye başkan yardımcısı Cevdet Çalı'nın da aralarında olduğu 5 şüpheli bu sabah itibariyle gözaltına alındı. Kurban Bayramı tatili yaklaşıyor. Yetkililere göre 9 günlük tatilde 10 milyonun üzerinde insanın seyahate çıkması bekleniyor. Ekonomik hacmin ise 180 milyar liraya ulaşabileceği aktarıldı.
3: Turizmde 9 günlük bayram tatili hareketliliği bekleniyor. 23 Mayıs'ta 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlayacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde insanın seyahate çıkmasını öngördüklerini belirtti. Toplam ekonomik hacmin 180 milyar lira seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Yurt içinde sahil bölgeleri yine ilk gözdeler arasında. Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir'in bu konuda öne çıktığı belirtildi. Sapanca, Kapadokya ve Karadeniz turlarının da ilgi gördüğü açıklandı. Yurt dışı rotalarında vizesiz destinasyonlar önde. Balkanlar, Mısır ve Yunan adaları yoğun talep görüyor. Yurt dışı turlarınsa kişi başı 150 Euro'dan başladığı aktarıldı.
2: Tüketicilerin ekonomik beklentilerinde

0: Güven ne durumda? TÜİK buna cevap verir nitelikteki verileri açıkladı. Mayıs ayında ekonomik beklentilerde iyileşme hakim oldu.
1: 129.95.
2: Tüketici güveni Mayıs'ta arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Nisan'da 85,5 olan endeks Mayıs'ta %0,3 artarak 85,8 oldu. Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor. Bu konuyla ilgili bir sonraki rakamların gelecek ay açıklanacağı belirtildi.
0: Bu saat dilimini bitirdik değerli izleyiciler. Bir araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: İGDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İGDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İGDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
11: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: TGRT FM.
3: Reklamlar.
12: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
13: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
14: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
16: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize huzur lazım.
3: Reklamları dinlediniz.
10: TGRT FM.
17: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
18: Buyurun.
19: Ben miyim?
18: Evet.
19: Hayırlı günler Osman dede.
20: Hayırlı günler efendim, buyurun.
19: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
17: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Şimdi reklamlar.
21: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
22: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
23: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik bölde özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
7: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küçük'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz tam 7.46'yı gösteriyor. Bugün 19 Mayıs 2026 ve günlerden salı değerli izleyiciler. Aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı değerli izleyiciler. Bundan 107 sene önce milli mücadele Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlamıştı değerli izleyiciler. Gençlik ve Spor Bayramı olduğunu da hatırlatalım bir kez daha. Başta Gazi Mustafa Kemal ve diğer silah arkadaşlarını da buradan rahmetle anıyoruz ve hemen başlıklarımıza bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon dünyada tırmanışa geçti dedi. İran savaşının küresel ekonomi etkilediğinden bahsetti Erdoğan. İran sürecindeki tutumları sebebiyle CHP'yi eleştirdi. Muhalefet İran savaşı ile birlikte kriz fırsatçılığı yapmayı tercih etti dedi. İsrail'in Sumut filosuna da bu korsanlığı ve aydutluğu en sert şekilde lanetliyorum diyerek tepki gösterdi. Ve Özkan Yalım'dan peş peşe iddialar var. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım bir kez daha iki ifade verdi. Yalım, CHP'nin 38. olağan kurultay sürecine ilişkin delege görüşmeleri, para trafiği ve istihdam iddiaları dikkat çekti. Ve İmamoğlu'nun diploma itirazına istinaftan red kararı, Ekrem İmamoğlu'nun diploması alt mahkemede iptal edilmişti. İstanbul 5. İdare Mahkemesi ne dava açmıştı Ekrem İmamoğlu. İstinaf başvurusu reddedildi. Şimdi Danıştay'a gidecek. Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili nihai kararı Danıştay yapacak. Ve Trump İran'a yarınki saldırıyı erteledim dedi. Amerika Başkanı Trump İran ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump İran'a bugün saldıracakların bu saldırıyı Körfez ülkeleri liderleri istediği için erteledim dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacağız dedi. Ve bayram tatilinde milyonlarca insan seyahate çıkacak Türkiye'de yetkililere göre 9 günlük bayram tatilinde 10 milyon kişi seyahate çıkacak. Ekonomik hacmin 180 milyar liraya gelmesi bekleniyor. Evet, etiketimiz fahiş fiyatlar değerli izleyiciler. Fahiş fiyatlar etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Mesajlarınız ekranlara gelsin. Başlayalım.
8: MIT, bir değil iletişim içindeki iki farklı gizli servisin Türkiye'deki casusluk ağını çökertti. Bu kez yakalanan Mossad ve İsrail değil. Adı filmlerde geçen çok ünlü bir istihbarat örgütünün casusluk ağı deşifre edildi. Az sonra... TÜİK 2026 yılı birinci çeyrek işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı %15,2 oldu. Az sonra... Doğum oranları tarihi seviyelere geriliyor. Financial Times gazetesinin analizine göre bunun arkasındaki en büyük neden ekonomi değil, akıllı telefonlar ve sosyal medya. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
7: Evet değerli izleyiciler, Beşiktaş Belediye soruşturmasında yeni operasyon yapılmıştı. Bir önceki bölümde size duyurduk değerli izleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı bu operasyonu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü de destek verdi. Daha doğrusu operasyonun gözaltı konusunda yardımcı oldu. Rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından aralarında eski belediye başkan yardımcısı, Beşiktaş Belediyesi meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli bu sabah itibariyle gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleşilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edilen 90.000 dolar ve 5.000 euro dövize el konuldu diyor. 90.000 dolar ve 5.000 euroya. Şüpheliler Cevdet Çalı, eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Salbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ve Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer gözaltına alındılar. Yasa dışı bahis şebekelerine bir darbe daha geldi. Antalya merkezi 20 ilde şafak vakti eş zamanlı düğmeye basıldı. Tam 11 milyar 400 milyon liralık devasa bir para trafiği siber polisi tarafından tespit edildi. Hadi.
9: 20 ilde şafak vakti dev operasyon yapıldı. Siber polisi yasa dışı bahis ağını suçüstü çökertti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez bu dev operasyonun sinyalini kısa süre önce vermiş, mücadele kararlılığını bu sözlerle ilan etmişti.
10: Yasa dışı bahisle ilgili operasyonlarımız devam edecek. Çok kapsamlı bir hazırlığımız var. Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek.
9: Operasyonun merkez üssü Antalya'ydı. Siber polisi aylarca süren teknik ve fiziki takiple şüphelilerin tam 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğunu belirledi. Şebekenin para trafiğini inceleyen uzman ekipler karşılaştıkları rakam karşısında adeta şoke oldu. Bahis çetesinin banka ve kripto hesaplarında tam 11 milyar 400 milyon liralık devasa bir para trafiği saptandı. Liglerin tamamlanmasının ardından düğmeye basıldı. 18 Mayıs sabahı 20 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 183 şüphelinin yakalanması için binlerce polis sahaya indi. Yasa dışı bahis operasyonunun futbol dünyasına uzanan ayağı içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu net konuşmuştu.
11: 7 bin küsur penaltı var. 5 yıl içerisinde yapan, ayrılan... Yani onlar gelecek, onların çözümü var. Bize geldikten sonra bir ay, bir buçuk ay ancak sürer.
9: Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken adreslerdeki aramalar ve firari kişileri yakalama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
11: Bahis konusuna girdik, hakemlerin üçte biri gitti. Genç pırıl pırıl çocuklar var. Haydi duygusu olarak kimse.
7: Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 10 yıl önce yaşlı bir çiftin öldürüldüğü olay... Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT dedektiflerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu aydınlatıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.
12: İçeriye girdim hızlıca. Ondan sonra direkt odaya koştum.
13: JASAT dosyaya el attı. 10 yıllık çifte cinayet aydınlatıldı.
14: Babaanne kaçmaya yeterli mi o anda?
13: Tarih 6 Ocak 2016. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyü kan donduran çifte cinayete sahne oldu. Fatma ve İbrahim Teryaki çifti tek katlı bahçeli evlerinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Yapılan incelemede cinayetlerin aslında 5 Ocak 2016 günü saat 20 sıralarında işlendiği, ancak o gece bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle silah seslerinin çevrede duyulmadığı ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında yaşlı çiftin torununun montunun kolunda barut izine rastlandı. Torun 14 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat kararıyla cezaevinden çıktı.
12: Kapıyı çaldım. 4 defa.
13: Yıllarca faili meçhul olarak kalan dosya yeniden açıldı. JASAT dosyayı mercek altına aldı. Çelişkili ifadeler sonrasında yaşanan gelişmelerle soruşturma başka bir boyut kazandı. 7 şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorguda cinayetlerin neden işlendiği anlaşıldı. Bir şüpheli tutuklandı.
12: İçeriye girdim hızlıca. Odaya koştum.
13: Yaklaşık 10 yıldır çözülemeyen çifte cinayet, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptığı açıklamada, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı ifadelerini kullandı.
7: İstanbul Esenyurt'ta iflasıyla yarım kalan dev projede sular durulmuyor. İnşaatı kendi imkanlarıyla tamamlamak isteyen mağdurlar iddiaya göre eski müteahhidin ihtarname şokuyla karşılaştı. İhtarnamenin çekildiği günün akşamı ise kimliği belirsiz kişilerce sitede yangın çıkarıldı.
15: İlk burayı yakıyorlar.
9: İnşaatı bir türlü tamamlanamadı. Binlerce kişinin hayali olan site bu kez de kundaklama iddiasıyla gündemde.
16: Dumanı gördük. Dumandan sonra geldik baktık bayağı alev. Onları yine size gösterebiliriz kameradan.
9: Temeli 2009 yılında İstanbul Esenyurt'ta atıldı. Planlanan teslim tarihi 2012 yılıydı. 3296 dairelik proje yıllardır tamamlanamadı.
17: 2012 yılında Concordato istedi şirket.
9: Yaklaşık 4000 kişi mağdur oldu. Yapılar çevre sakinleri tarafından hayalet gökdelenler olarak nitelendirildi.
17: Bu kapıları pencereleri biz daha da ileri gidecek diye beklerken kapıları pencereleri çıkartıp söküp sattı.
9: Yıllardır mağdur olan hak sahipleri 2025 yılında bir araya gelerek inşaatı kendi imkanlarıyla tamamlama kararı aldı. Ancak iddiaya göre eski müteahhit binaların boşaltılması için yeniden devreye girdi.
17: Müteahhit tarafından hiçbir yetkisi ve hiçbir vasfı olmamasına rağmen bize bir ihtar çekildi.
9: İhtarname gönderilmesinin hemen ardından daha da korkunç bir olay yaşandı.
17: Aynı günün akşamı da 4 kişi sitemize girerek inşaatı belli alanlardan ateşe verdiler, kundakladılar.
9: Olay yargıya taşındı, şikayet dilekçeleri verildi. Hak sahipleri yaşananlara tepkili.
17: Bize resmen bir yıldırma politikası gibi bunu görüyoruz.
7: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim ofisi İstanbul Kadıköy'de açıldı. Yıldırım açılış törenine katılamadı.
13: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Seçim ofisi alkışlarla açıldı. Açılışa bu sözler damga vurdu.
18: Biliyorsunuz 4 senede bir şampiyon oluyordu bir ara Fatih Terim döneminde, hep mani olduk.
13: Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurul var. Başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım da seçim hazırlıklarına başladı. Yıldırım'ın seçim ofisi Kadıköy Caddebostan'da açıldı. Aziz Yıldırım Ankara'da olduğu için açılışa katılamadı. Açılış kurdelesini kesen Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu açıklamalarda bulundu.
18: Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz bu sene de şampiyon olup bu gidişi de durduracağız.
13: Ofisin duvarlarında Fenerbahçe'nin eski şampiyonlukları ve futbolcuların fotoğrafları da yer aldı.
7: Fenerbahçe sezonun bitimi 3 hafta kala Tedesco ile yolları ayırmıştı. Bir aylık haberi de Beşiktaş'tan geldi. Kötü geçen sezonun ardından yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırdı. Beşiktaş'ta ikinci dönemi sona eren ünlü teknik adam yalnız bırakıldığını söyledi, taraftarlara sitem etti.
19: Taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız.
9: kupa mağlubiyetinin ardından bu sözleri kullanmıştı. Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah beyazlı takım ünlü teknik direktörle yolları ayırdı.
19: Taraftar istifa diye bağırabilir. En doğal hakları onların. Tabii ki başarısızlıkta sorumluluğu benim almam, yönetimin alması çok normal. Önümüzde 2 maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek 2 maç kala çok doğru olmaz. Yani bu 2 haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsa 2 maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın yani.
9: Süper Lig'in son haftasında Rize Spor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş ligi 4. sırada tamamladı. Kötü geçen sezonun ardından Beşiktaş yönetimi Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın'la bir araya geldi. Görüşme sonrası tecrübeli teknik direktörle yollar ayrıldı. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrılık kararı doğrulandı. Açıklamada Sergen Yalçın'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Sergen Yalçın ayrılık sonrası yaptığı açıklamada ise dikkat çeken sözler kullandı. Taraftarlardan gördüğü tepkiye sitem etti.
20: 2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Şimdi benim için tazminat kovalıyor diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar. Artık her maç protesto endişesiyle devam edemeyiz. Bu ortamda nasıl çalışalım?
9: Sergen Yalçın 2. Beşiktaş döneminde toplam 39 maça çıktı. Siyah beyazlı ekip bu süreçte 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'de de Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılmıştı. İstanbul'a tek başına gelen teknik adamı havalimanında yüzlerce taraftar uğurlamıştı. Gösterilen sevgi karşısında Tedesco duygusal anlar yaşamıştı.
7: Derzecel iki haber getirelim. Avrupa ihtimalleri 4 takım kupa sonucunu bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray direkt katılıyor. Kura 27 Ağustos'ta çekilecek. İlk maç 8-9 Eylül'de değerli izleyiciler. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. dönemden başlayacak. Kura 17 Haziran. İlk maç 21-22 Temmuz'da değerli izleyiciler. Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanırsa Avrupa Ligi playoff, kaybederse Avrupa Ligi 2 ön eleme oynayacak. Beşiktaş Türkiye Beşiktaş için eğer Trabzon Kupayı kazanırsa Avrupa Ligi 2 ön eleme, kaybederse Konferans Ligi 2 ön eleme oynayacak değerli izleyiciler. Başakşehir Trabzonspor Kupayı kazanırsa 23 Temmuz'da Konferans Ligi 2 ön eleme maçına çıkacak. Ve Konyaspor kupada Trabzonspor'u yenip kupayı alırsa 20 Ağustos'ta Avrupa Ligi playoff maçı oynayacak diyor. Bir haberimizi Türkiye Gazetesi'nden onu da getirelim değerli izleyiciler. Yabancılar elde kaldı diyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kiralıktan döneceklerle birlikte oyuncu sayısı yeni yabancı sınırını aşıyor. Kulüpler oyuncu almaktan çok eldeki 17 oyuncuyu satmak için uğraş verecekler. İşte kötü planlama, transferler, kiralıklar derken dört büyükler veya diğer takımlarımıza bunlarla uğraşacak. Kentsel dönüşüm için sunulan Yarısı Bizden kampanyasında zaman daralıyor. Son tarih 31 Aralık 2026. Bu tarihe kadar binanın riskli yapı tespitinin tamamlanması ve riskli olarak ilan edilmesi gerekiyor. Süreci ilişkin ayrıntılar neler? Haberimizi izleyelim.
21: Kentsel dönüşüme girecek mi peki evine?
22: Girmek istiyoruz.
23: Yarısı bizden ha işte.
21: Başvuracaksın.
23: Evet evet. Eşim başvuracak.
24: Vatandaşın kendi konutunu dönüştürmesi için imkan sağlanan Yarısı Bizden kampanyasında son tarih 31 Aralık 2026. Hal böyle olunca vatandaşları da Yarısı Bizden kampanyasına yetişme telaşı sardı.
25: Bitişiğimde çürük raporu geldi. Başvurdular, anlaşmayı sağladılar.
24: Binaların dönüşümü için aylar öncesinden işte gördüğünüz gibi böyle karotu alınıyor ve karot örneği sonucunda binanın riskli çıkması halinde yıkım ve tahliye işlemleri başlıyor. Geç kalmayın. 31 Aralık'ta son.
26: Uzarsa daha iyi olur bizim için.
24: süreç binanın yıkılmasıyla sona ermiyor. Öyle ki hak sahipleri birleşerek müteahhitle sözleşme imzalanıyor. Ardından yeni evin inşa edilmesi için ilçe belediyesine başvuru yapılması gerekiyor.
0: Numunenin alınması, işlenmesi, bunların hepsi bir iki ay gibi bir süreç olabiliyor.
24: Belediyede başvuru işlemleri onaylandıktan sonra yarısı bizden kampanyasına başvuran hak sahiplerine 875 bin lira kredi desteği, 875 bin lira yine hibe desteği ve 125 bin lira tutarında tahliye desteği sağlanıyor.
0: Çarpı 2 bir başvuru var. Yani hatta belki de çarpı 3 bir başvuru var.
24: Bakanlığın başlattığı dönüşüm hamlesiyle İstanbul'un her mahallesinde, her sokağında tıpkı bahçeli evlerde olduğu gibi inşaat çalışması görmek mümkün.
1: İşler yoğun, çok yoğun, aşırı yoğun. Yetişemiyoruz.
24: Öyle ki bu durumdan hem müteahhitler kazanmış oluyor hem de mahallelerde dönüşüm arttığı için vatandaşlar daha sağlam konutlara kavuşmuş oluyor.
0: Aşırı derecede bir yoğunluk var. Harfiyatıdır, yıkımıdır, betonudur, işte nalburiye olayıdır. 275 kalemin hemen hemen hepsini bir ekmek kapısı oluyor. Bir yıkılması, harfiyatının alınması. Bunlar bir tabii ki silsile misali, herkesin bir işi oluyor.
24: Yani yarısı bizden kampanyasından faydalanmak için 31 Aralık 2026'yı beklemeyin. Çünkü aylarca işleminiz sürüyor ve o tarihe geldiğinizde kampanyadan faydalanamayabilirsiniz. İşte vatandaşlar da yarısı bizden kampanyasının uzatılmasını talep ediyor.
2: Uzatılmalı, miktar biraz daha arttırılırsa vatandaş için daha iyi olur tabii.
25: 9'a bir kişi olunca hiçbir işe yaramıyor. Onun için uzatılmalı biraz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig şampiyonu Galatasaray Kulübü'nü kabul etti. Futbolcularla tek tek tokalaşan Erdoğan, Sarı Kırmızı Kulübü tebrik etti.
3: Üst üste 4. defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti.
3: Kuşkusuz hiçbir başarı tesadüf ve tevafukların eseri değildir.
9: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular tam kadro şampiyonluk kupasıyla Dolmabahçe'deki çalışma ofisindeydi.
4: Bizim için de şampiyonluk kulübü sizi tekrardan görmek için vesile oluyor.
9: Önce futbolcular söz aldı. Özellikle milli oyuncular bu yaz oynanacak Dünya Kupası'nı işaret etti.
22: Bu sezon güzel bir sezon geçirdik. İnşallah Dünya Kupası'na da burada gidecek arkadaşlarımız var.
26: Şimdi de inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Dünya Kupası'nda da tarih yazmak istiyoruz.
4: Biz de sizi inşallah Amerika'ya bekleriz, davet ederiz. Orada da görüşmek inşallah nasip olur.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan futbolcularla tek tek tokalaştı. Sarı Kırmızı Kulübü tebrik ederek Avrupa'daki başarılarına dikkat çekti.
3: Bugün de Galatasaray başarılarıyla Türk sporunun uluslararası arenadaki yüzlerinden biri olmaya devam ediyor.
9: Dursun Özbek Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Görüşme toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
7: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. 7 şüpheli tutuklandı.
13: Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmışlardı. Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı. Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturmanın merkezi İstanbul Üsküdar Belediyesi'ydi. İddiaya göre bazı inşaat projelerinde gerekli işlemler için müteahhitlerden para talep edildi. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında birçok usulsüzlük yapıldığı belirlendi. İkinci dalga operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin para transferlerini farklı yöntemlerle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 7 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. 7'sinin de tutuklanmasına karar verildi. Üsküdar Belediyesi'ne ilk operasyon 7 Nisan'da yapılmıştı. Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, 9 şüpheli tutuklanmıştı.
5: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
8: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
11: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize fuzul lazım.
27: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
28: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
29: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
5: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
30: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5.500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
31: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
32: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay. Her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
33: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
34: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
35: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
34: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
35: Abicim.
34: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
35: Abicim.
34: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Devam edecek. Bu istifa ile İYİ Parti'nin 2023'te 44 olan meclisteki sandalye sayısı 29'a düştü.
13: Partisinden istifa ettiğini açıkladı. Acaba başka partiye transfer mi olacak soruları akla geldi. Şu anda bağımsız kalacağım, kimseyle bir görüşmem yok dedi.
36: Özleniyorsunuz o zaman.
13: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz partisinden ayrıldığını duyurdu.
0: İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim.
13: Beyaz partisinin durağan kaldığı eleştirisinde bulundu.
0: İnandığımız ilkelerle fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkansız kılmıştır. Bu çerçevede İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi aziz milletimizin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim.
13: TGRT haberin ulaştığı Ersin Beyaz şu anda hiçbir partiyle görüşmediğini belirtti. Görevini bağımsız milletvekili olarak sürdüreceğini ifade etti. Beyaz'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 30'dan 29'a düştü. Bağımsız vekil sayısı ise 10'a çıktı. İYİ Parti 14 Mayıs 2023 seçimlerinde meclise 44 vekille girmişti.
7: MİT bir değil iletişim içindeki iki farklı gizli servisin Türkiye'deki casus ağını çökertti. Bu kez yakalanan Mossad ve İsrail değil, adı filmlerde geçen çok ünlü bir istihbarat örgütünün casus ağı deşifre edildi. Üstelik tam 33 yıldır Türkiye'de yaşayan hatta Türk vatandaşı olan baş ajana da yakayı ele verdi. Film gibi operasyonun detaylarına bakalım.
9: MİT bir değil tam iki ayrı yabancı gizli servisin casusluk ağını deşifre etti. Üstelik o ağlardan birisinin baş ajanı tam 33 yıllık casus çıktı. Türk vatandaşı bile olan hayalet casus MİT'in dikkati sayesinde yakalandı.
1: Abi ne oldu?
9: Milli İstihbarat Teşkilatı yabancı servislere bilgi verdiği şüphesiyle BE'yi takibe aldı. Önce haber elemanı sonra baş ajan olan şüphelinin 12 yılda 15 farklı istihbarat yetkilisiyle irtibat kurduğu anlaşıldı. Ekibi tek tek ortaya çıkarıldı. Özellikle Türkiye ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili bilgi aktardığı saptandı. Operasyon öncesi bir detay MİT'in gözünden kaçmadı. BE'nin sürekli bir kişiyle görüştüğü fark edildi. Dikkatler bu kez AC'ye yöneldi. Şüphelinin başka bir istihbarat servisinin casusu olduğu belirlendi. Detaylarsa şok ediciydi. AC 1993'te etkin güç olarak adlandırılan bir ülke tarafından Türkiye'ye gönderildi. Üstelik 1995'te Türk vatandaşı olduğu İstanbul'a yerleşti. Yani tam 33 yıl gölgelerde hayalet gibi gezdi, casusluk yaptı. Dahası filmlerde sürekli adı geçen en ünlü istihbarat örgütünün baş ajanıydı. Hayalet avı için düğmeye basıldı. Aynı anda birbiriyle bağlantılı iki farklı ülkeye ait casusluk ağı çökertildi. Baş ajanları dahil 7 kişi 4 ildeki eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Bu yapılanma içindeki 2 kişinin de halen cezaevinde olduğu tespit edildi. MİT böylece ulaştığı istihbarat kapasitesini gözler önüne serdi. Hadi lan, hadi!
7: Mersin'in Tarsus ilçesi kana bulandı. Silahlı saldırgan 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladı. Caninin yakalanması için çalışma başlatıldı.
13: Sokak sokak gezen saldırgan dehşet saçtı. Arkasında can pazarı bıraktı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan katliamın ilk adreslerinden biri Sabri Pan'a ait restorandı. Metin Öztürk isimli saldırgan eski eşi Arzu Özden'i öldürdükten sonra silahla o restoranı bastı. İşletme sahibi ve aynı zamanda tanıdığı olan Sabri Pan ve çalışanı Ahmet Ercan Can saldırıda yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Saldırgan Metin Öztürk cinayet işlemeye devam etti. Yol kenarında hayvanlarını otlatan Yusuf Oktay ve akaryakıt istasyonunda bekleyen tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. Akaryakıt istasyonu çalışanı Gökay Sefiroğlu da saldırıda hayatını kaybetti. 3 kişi daha öldü. Durdurak bilmeyen saldırgan yol boyunca önüne çıkan kim varsa hedef aldı. 8 kişiyi daha yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ekipler saldırganı yakalamak için helikopter destekli çalışma başlattı. Caninin aracı Karakütük Mahallesi kırsalında bulundu.
7: Türkiye Gazetesi'nden getirelim. İlçe ilçe gezip rastgele katliam yaptı. Etrafa kurşun yağdıran Mersin Canisi 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladı. Çamlıca'da eski eşi Arzu Özden'i öldüren Metin Öztürk, Tarsus'ta da dehşet saçtı. Lokantaya kurşun yağdırıp 2 kişiyi katleden saldırgan, benzinlikte tır şoförünü, hayvan otlatan 16 yaşındaki çobanı ve bir vatandaşı da hayattan kopardı. Eli kanlı cani kayıplara karıştı diyor değerli izleyiciler. İran halkı sokak savaşına hazırlanıyor. Devlet televizyonunda bir sunucu canlı yayında Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına ateş etti. Devlet televizyonu ayrıca hükümet destekçilerinin camilerde silahlı savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı.
1: Baço.
2: Rahoş konuyu ben. İnsanlar musallah şu.
9: İran'da halk silah eğitimi almaya başladı. Son olarak İran devlet televizyonunda peş peşe dikkat çeken görüntüler yayınlandı.
1: Çok ona.
2: İnsan konuyu.
9: Canlı yayında bir sunucu silah eğitimi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını ateş etti. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.
3: Ateş.
9: Programda maskeli ve askeri kıyafetli bir eğitmen sunucuya Kalaşnikov tüfeğinin nasıl kullanılacağını gösterdi. Sunucu da canlı yayında hedef olarak yerleştirilen Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını ateş açtı.
1: Ateş.
3: Onamı yadallah ateş.
1: Ya Allah.
9: Yerel medya programın İran için canını feda et kampanyası kapsamında yayınlandığını aktardı. İran medyası kampanyaya şu ana kadar 31 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığını öne sürüyor. İran devlet televizyonu daha sonra hükümet destekçilerinin camilerde savunma eğitimi aldığını gösteren görüntüler yayınladı. Ahvaz, Kerman, Şiraz ve Zaheden gibi birçok kentte kadınların, erkeklerin ve gençlerin eğitimlere katıldığı görüldü. Bazı görüntülerde gönüllülerin silah kullandığı ve grup tatbikatları yaptığı dikkat çekti. Devlet medyası eğitimlerde hafif silahların nasıl kullanıldığının anlatıldığını açıkladı. Tahran'dan gelen görüntülerde ise halka açık alanlarda ateşli silah eğitimi verildiği görüldü. İran yönetimi bu faaliyetlerin ABD ve İsrail'le yaşanan gerilime karşı halkı hazırlamak amacı taşıdığını savundu.
7: Dünya sessiz bir nüfus kriziyle karşı karşıya, doğum oranları tarihi seviyelere geriliyor. Financial Times gazetesinin analizine göre bunun arkasındaki en büyük neden ekonomi değil, akıllı telefonlar ve sosyal medya.
13: Doğum oranı azalıyor, dünya yaşlanıyor. Doğum oranında düşüşü herkes tarafından ekonomik sıkıntılar olarak bilinse de İngiliz merkezli Financial Times dikkat çeken analizi yayımladı. Analizine göre son 15 yılda mobil internet ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dünya genelinde doğurganlık oranlarında sert düşüş yaşandı.
4: İnsanlar bence artık sorumluluk da almak istemiyorlar. Yani çok bireyselleştik herhalde toplumca. Bireysel yaşamak ya da bir hayvanla yaşamak bu anlamda daha hoşlarına gidiyor olabilir, sorumluluk almak.
13: Araştırmalara göre gençler artık daha az sosyalleşiyor, daha geç ilişki kuruyor ve daha fazla zamanı ekran başında geçiriyor. Dijital yaşamın yalnızlaşmayı artırdığını ve aile kurma eğilimini zayıflattığını belirtiyor.
15: İnsanlar pandemiden sonra özellikle çok bireyselleşmeye başladı. Herkes kendi haline çekildi.
13: Haberde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede doğum oranlarının alarm seviyesine gerilediğine dikkat çekildi. Güney Kore, Meksika, Tunus ve Latin Amerika ülkelerinde de benzer tablo yaşanıyor. Analizde ülkede doğum oranlarındaki düşüş, akıllı telefonlar ve mobil internetin yaygınlaşmasının hemen ardından hız kazandı.
16: Televizyondaki filmler, diziler yani millete evlenip ayrılmayı, boşanmayı çok basitleştirdiler. Bizlerin küçüklüğünde izlediğimiz filmlerde böyle bir şey yoktu. Ama şimdi herkesin elinde telefon, internet olduğu için ayrılmak kolay yani, boşanmak kolay oluyor.
13: Araştırmalar sosyal medyanın insan ilişkilerini kökten değiştirdiğini ortaya koyuyor. Yüz yüze iletişim azalırken gençler evde yalnız vakit geçirmeyi daha fazla tercih ediyor. Uzmanlara göre nüfusun yaşlanması sadece demografik değil, ekonomik bir tehdit de oluşturuyor. İş gücü azalıyor, üretim yavaşlıyor ve sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki baskı giderek büyüyor.
7: Sanayi istihdamı 4,5 yıl geriye gitti. Toplam istihdam 1.650.000 artarken sanayi istihdamı 132.000'den fazla azalış kaydetti. Sanayi sektöründe istihdam edilenlerin toplam içindeki payı Kasım 2021'den bu yana 3.6 puan azalarak %30'a geriledi. Sıkı para politikasının yanı sıra hem talep hem de yatırımlar tarafında yaşanan daralma sanayi istihdamı kaybı derinleştiriyor. TÜİK'in istatistiklerine göre toplam ücretli çalışan sayısı Mart ayı itibariyle son bir yılda %1.8 artarak 15.601.250 kişiye ulaştı. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı inşaat sektöründe %6.4 ve ticaret hizmet sektöründe %3.5 artarken sanayide %2.7 oranında azaldı. Böylece son bir yılda 132 binden fazla çalışan sanayi istihdamı dışında kalırken 4.7 milyona inen rakam sanayi istihdamının Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye indiğini işaret etti. Ankara'da yaşayan 12 yaşındaki Tunahan Yılmaz 2023 yılında sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Yılmaz ailesi de manevi tazminat davası açtı. O davadan tam 5 milyon liralık rekor tazminat kararı çıktı. Ancak aradan geçen sürede Ankara Büyükşehir Belediyesi tazminatın hepsini ödemeyi reddetti.
8: ABB'nin ödemesini bekliyoruz. Israrla bu kadar küçük miktarları, aslında baktığınızda çok küçük, ödemiyorlar.
9: Okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Tam 15 ameliyat geçirdi. Başında deri kalmadı. Doku nakli yapıldı. Mahkeme, valiliği ve Büyükşehir ve İlçe Belediyesi'ni manevi tazminata mahkum etti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi tazminatı ödememekte direndi.
8: Tamamını ödemeyiz. Bizim sorunumuz bu değil diyor. Ödemekte imtina ediyor. Biz de karşı durup icraya verdik. İcra kanalıyla almaya çalışıyoruz.
9: Tarihler 7 Aralık 2023'ü gösteriyordu. Tunahan Yılmaz Ankara Keçiören'de okula giderken başıboş köpek sürüsünün arasında kaldı. Ağır yaralandı.
10: Arabaya konurken çocuğumu gördüm abla. Parça pişik etmişlerdi. Yani yemişlerdi abla. Yani yoktu çocuğumun. Çok kötüydü abla çocuğum.
9: Tunahan 2 yılı aşkın süredir zorlu tedavilerden geçiyor. Bu süreçte okula gidemedi. Eğitimi aksadı.
8: Çocuğumuz psikolojik anlamda bitik, hem de bedeni 1/3 kalmış durumda. Kafa derisi olmadığı için hiç aralıksız 2 yıldır günde 2 kere pansuman yapılıyor ve açık yaralar var.
9: Ailesi olayı yargıya taşıdı. Ankara 8. İdare Mahkemesi, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin kusurlu olduğuna hükmetti. 3 kurumun aileye 5 milyon lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
10: O çocuğunun acı çekerken ölüm kurtuluştu, keşke ölseydi dediği olur mu abi? Ben bu kalemi kullandım.
9: Aile tüm ödemeyi Büyükşehir Belediyesi'nden talep etti. Ancak belediyeden olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine icra yoluna başvurdu.
8: Ödemekte imtina ediyor. Biz de karşı durup icraya verdik. İcra kanalıyla almaya çalışıyoruz.
9: Maddi tazminat davası ise devam ediyor. Dosyaya 4. sorumlu olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de eklendi.
8: Normalde 16. ameliyatına çoktan girmiş olması gerekiyordu ama giremiyor. Çocuk bu acıyla halen yaşıyor. Yani Tunahan'ın acısı bitmedi. Evde eğitim alıyor. Onun dışında bir sosyal çıkışı yok. Herhangi bir aktiviteye de katılamıyor. Ailemiz zor durumda.
7: Daltonlardan hakime tehdit, değerli izleyiciler. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar'ın Daltonlar suç örgütü tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Mesajları gönderen Gürcistan'daki örgüt üyeleri hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istendi değerli izleyiciler. Ve Daltonların elebaşı Beratcan Gökdemir'i görüyorsunuz fotoğrafta. 15 yaş altı çocuklar artık sosyal medya hesabı açamayacak. Erişim engelini VPN ile aşma riskine karşı da önlemler devreye alınacak.
11: Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız.
9: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geldi. Uygulamanın Kasım ayında başlaması planlanıyor. Ancak bazı çocukların erişim engelini VPN'le aşabileceği öngörülüyor. Buna karşı da önlem alınıyor.
12: Kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü çoluk çocuk çok kullanıyor. Bu da bilgi kirliliğine yol açtığı için bence doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
9: Platformlara giriş için E-Devlet'ten yaş doğrulaması yapılacak. Sosyal medya şirketi sadece kullanıcının 15 yaşından büyük olup olmadığını görecek.
14: Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak.
9: VPN'le yasağı delme girişimine karşı çok katmanlı bir tarama yapılacak. Bağlantının VPN ağına ait olup olmadığı, cihaz bilgileri, hesap geçmişi ve kullanıcının dijital izleri üzerinden anlık olarak kontrol edilecek.
17: Benim bir arkadaşımın fotoğraflarını kullanarak bir hesap açmıştılar. Oradan da insanlara sıkıntılı mesajlar yollayıp duruyordular. O bayağı sıkıntı açmış çocuğu.
9: Teknoloji devleri sorumluluklarını da üstlenecek. VPN tespit sistemlerini esnetemeyecek.
18: Çok iyi kontrol edilmesi lazım çocuk. çocukların kullandığı siteler vesaire. Ortam çok zor. Çocukları çok büyük tehlikeler bekliyor. Onun için her türlü tedbir almak lazım.
9: Sistem gereksinimlerini karşılamayan sosyal medya şirketlerine ağır yaptırımlar uygulanacak.
19: Sosyal medya içerikleri tamamen denetimsiz ve kontrolden çıkmış durumda.
7: Yanlış beslenme alışkanlıkları çocuklarda mide hastalıklarını tetikliyor. Çocuk polikliniklerinde gastrit ve reflü şikayetleri artıyor. Uzmanlar özellikle noodle, hamburger, çiğ köfte, salam ve sosis tüketimine dikkat uyarısı yapıyor.
20: Mide ağrısı, bayağı mide ağrısı söyleyerek geliyorlar çok küçük çocuklar bile. Ve aslında bunu sorguladığımız zaman altından hep kötü beslenme çıkıyor.
21: Noodle, hamburger, patates kızartması, çiğ köfte, sosis. Evet, çocuklar bu saydığım ürünleri çok seviyor. Ancak uzmanlar bu konuyla ilgili uyarıyor.
22: Noodle yedin mi hiç?
23: Yedim. Tadını beğeniyorum.
24: Önlemeye çalışıyoruz ama tercih ediyorlar. Ara ara yediriyorum maalesef yani.
20: Son dönemlerde çocukların beslenme alışkanlıkları çok bozuk. Özellikle böyle noodle gibi, sosis, salam gibi.

0: Çocukların beslenme alışkanlıklarına ne kadar dikkat ediyor?
1: Hamburger istiyorlar tabii ki. Ben de arada bir istiyorum.
2: Hamburger.
0: Neden yiyorsun hamburgeri?
2: En sevdiğim için.
3: Biz genelde sağlıklı beslenmesi taraftar oluyoruz. Döner olabilir, pide olabilir.
4: Yediren annene babalara, etrafımdaki nazım geçtiği herkese de söyleniyorum. O yüzden de çocuklar benimle tatile çıkmayı sevmiyorlar.
2: Hamburger.
0: Neden hamburgeri seviyorsun?
2: Çünkü güzel.
5: Sağlıksız ama maalesef yiyorlar. Ama sürekli tüketmiyor. Ayda bir iki kere falan tüketiyor.
6: Yapraklı ekonomiyi konuşalım. Yaprak günaydın.
7: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. Bu arada bayramımız da kutlu olsun diyelim. Önemli bir bayram. Bu arada başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm emeği geçenleri bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle analım.
6: Peki biz de bir kez daha anmış olalım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşların diyelim. Piyasalara bakacak mıyız Yaprak?
7: Hemen bakalım piyasalara. Özellikle döviz piyasalarıyla başlayalım. Altın tabii ki bizde piyasa kapalı ama uluslararası piyasalarda hareketlilik var. Borsanın bugün resmi tatilde olduğunu söyleyelim, hatırlatalım. Dolar 45 lira 58 kuruşta, euro 53 lirada, gram altın 6651 lirada. Birazdan sıcak verileri ve tabii ki altındaki seyri de konuşacağız. Endekse baktığımızda 14.029 puanla bugüne geldi. Bugün dediğimiz gibi resmi tatil, %2.35'lik bir kayıp vardı BIST yüzde. Devam ediyoruz hemen diğer verilerle. Çeyrek altın 10.960 lirada, yarım 21.921 lira ve tam 43.708 lirada. Kripto paralara bakalım, orada son durum ne? Bitcoin'le devam edeceğiz. Yani Bitcoin'de düşüşler devam etti. 76.812 dolara kadar çekildi. Litecoin 54 dolar, Ethereum 2130 dolar, Ripple düşenler arasında yine 1 dolar 38 sent seviyelerinde seyrediyor.
6: Evet, piyasalar böyleydi. Şimdi hemen altına bir bakalım. Altın fiyatları ne durumda?
7: Altın fiyatları ne durumda? Sıcak verileri sizlerle paylaşalım. Bu sabaha da düşüşle başladığını söyleyelim. Ons'da 4538 dolar seviyeleri var. Geçen haftayı hatırlayalım, 4700 doların üzerindeydi, 4800 dolar sınırına gelmişti altının onsu. Acaba yani tekrar biz orada 5000 dolar ve üzerini görebilir miyiz yakın bir tarihte diye konuşurken tekrar bir düşüş yaşandı. Bu sabaha da %1.76'lık bir kayıpla başladığını söyleyelim. Gram cephesinde de düşüşler var. Orada da %1'e yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz. 6689 lirada serbest piyasada. Bu arada ben tabii hemen gümüş fiyatlarını da sevgili izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Çünkü gümüşü de çok yakından takip ediyorlar biliyorum. Ki altındaki düşüşler gümüşe de yansıyor, onu da söyleyelim. Ons'ta 75 doların biraz daha üzerindeki bir seyir var. Gram cephesine baktığımızda da gümüşte o da 112 liralar seviyesinde. Yani dünkü rakamlarla hemen hemen gümüşün aynı olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne olacak? Altındaki düşüş devam edecek mi? Bu düşüşün nedenleri ne? Başta tabii ki nedeni savaş. Bu savaş bitmedikçe orada sert yükselişleri göremeyeceğiz gibi görünüyor. Diğer taraftan merkez bankaları acaba bir faiz artırımı sürecine girer mi? Bu tabii ki öngörüler de altını bu şekilde baskılıyor. Diğer taraftan işte enerji fiyatları yükseldi. Bunun etkisi var. Birazdan belki petrolü de tekrar konuşacağız. Her gün farklı bir gelişme, her gün iniş çıkış. Piyasalarda biraz piyasaların aklı da karışık gibi. Fakat şunu söyleyelim hemen, yani genel itibariyle enflasyonist ortamda evet ilk etapta bankaların verdiği yüksek faizler tercih ediliyor gibi olsa da altın yine de uzun vadeli yatırımcı için güvenli liman olarak kayıtlara geçiyor. Hatta biz düşüşleri söyledik, düşüşleri fırsata çeviren alımlar da geldi. Evet. Dolayısıyla orada belki çok daha düşük rakamları burada söyleyebilirdik ama alımların etkisiyle birlikte bu seviyelerde kalabildiğini de söyleyelim.
6: Peki kısaca Amerika'dan İran'a petrol yaptırımları için geçim muafiyet teklifi var.
7: Valla şöyle, Tahran'ın tabii ki bu haberi. Amerika birazcık buradaki ambargoyu esnetebileceğini söyledi diyor. Zaten Tahran tarafından yapılan açıklamanın hemen ardından petrol fiyatlarında düşüşü gördük. 107 dolara kadar geriledi. Sabah 109 dolardı. Fakat orada tansiyon düşmüyor, düşecek gibi de görünmüyor yakın bir tarihte. Yine yönü yukarı oldu Brent petrolün. Bir taraftan da Amerika artık şöyle de tehdit ediyor. Eğer istediğiniz

0: dediğimiz çizgiye gelmezse biz başka bir harekatı da orada başlatabiliriz. Bu endişeler de tabii ki piyasaları endişelendiriyor. İşte fiyatlar da bu şekilde şekilleniyor.
1: Peki. Teşekkürler Yaprak.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık değerli izleyiciler. Araya gidelim. Dönüşte yine önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. 10 dakika ara.
2: TGRT efendim. Şimdi reklamlar.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Org.tr. 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
3: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
4: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
4: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
6: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
7: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
10: Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena, daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena. İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl eli, ger açı vermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena. Kim gamda, kim rahattadır, alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir, kul neylesin ya Rabbena. Kim ki ezel dedi, bela andan ıra oldu bela. Allahü yef'al ma yeşâ, kul neylesin ya Rabbena. Hak anlamak merd işidir, sığmaz akla merd işidir. Çün saniyi ferd işidir, kul neylesin ya Rabbena. Uçsa kafesten endelip, koma hüdayi garip, et gülşeni vastın nasip, kul neylesin ya Rabbena.
11: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
12: Buyurun.
13: Ben miyim?
12: Evet.
13: Hayırlı günler Osman dede.
12: Hayırlı günler efendim, buyurun.
13: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
11: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
11: Şimdi reklamlar.
14: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
15: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
16: Ben QNB'ye geçiyorum.
17: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
5: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız değerli izleyiciler. 19 Mayıs 2026 Salı günündeyiz. Aynı zamanda 19 Mayıs gördüğünüz gibi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı değerli izleyiciler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan 107 sene önce Samsun'a çıkmış ve Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakmıştı değerli izleyiciler. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarını rahmetle analım ve hemen başlıklarımıza bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Savaşı'nın küresel ekonomiyi tahrip ettiğini vurguladı. Enflasyon dünyada tırmanışa geçti dedi. İran sürecindeki tutumlarıyla nedeniyle CHP eleştiren Erdoğan, muhalefet İran Savaşı ile birlikte kriz fırsatçılığı yapmayı tercih etti dedi. İsrail'in Sumut filosu saldırısına da bu korsanlığa ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum dedi Erdoğan. Ve Özkan Yalım'dan peş peşe iddialar geldi. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım bir kez daha ek ifade verdi. Yalım'ın CHP'nin 38. olan kurultay sürecine ilişkin delege görüşmeleri, para trafiği ve istihdam iddiaları dikkat çekti. İmamoğlu'nun diploma itirazına istinaftan red kararı geldi. Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine yapılan istinaf başvurusu da reddedildi. Kararın gerekçesinde idare mahkemesinin kararının usul ve hukuka uygun olduğu kaydedildi. Nihai kararı şimdi Danıştay verecek. Ve Trump İran'a saldırıyı erteledim dedi. Amerika Başkanı Trump İran'la devam eden müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İran'a bugün saldıracağını ama Körfez'deki müttefikleri istemediği için ertelediğini söyledi. Peşkeş, İran Cumhurbaşkanı ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacağız dedi. Ve bayram tatilinde milyonlar seyahate çıkacak. Kurban Bayramı tatili yaklaşıyor. Yetkililere göre 9 günlük tatilde 10 milyon üzerinde insanın seyahate çıkması bekleniyor. Ekonomik hacmin ise 180 milyar liraya ulaşabileceği de kaydedildi. Etiketimiz fahiş fiyatlar değerli izleyiciler. Fahiş fiyatlar etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Mesajlarınız hemen etiketimiz yazan yerin altında görünsün. Başlayalım.
1: MIT, bir dil iletişim içindeki iki farklı gizli servisin Türkiye'deki casusluk ağını çökertti. Bu kez yakalanan Mossad ve İsrail değil. Adı filmlerde geçen çok ünlü bir istihbarat örgütünün casusluk ağı deşifre edildi. Az sonra. TÜİK, 2026 yılı birinci çeyrek işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı %15,2 oldu. Az sonra. Doğum oranları tarihi seviyelere geriliyor. Financial Times gazetesinin analizine göre bunun arkasındaki en büyük neden ekonomi değil, akıllı telefonlar ve sosyal medya. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Başkanı Donald Trump'a savaş tuzağına düşmeyelim diyerek ultimatum gibi bir uyarıda bulundu. Çin lideri antik Yunan tarihinden bir örnek verdi. Bunun üzerine gözler Xi'nin örnek verdiği Tukidides tuzağına çevrildi.
2: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri sözde Tukidides tuzağına aşıp büyük güçler arasında yeni bir ilişki paradigması oluşturabilir mi?
3: Dünyanın gözü geçen hafta Çin'in başkenti Pekin'deki tarihi zirvedeydi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in misafir ettiği ABD Başkanı Donald Trump'ı Tukidides tuzağına karşı uyarmasının ardından antik Yunan tarihindeki bu teori yeniden gündeme geldi. Adını antik Yunan tarihçisi Tukidides'ten alan bu kavram, uluslararası ilişkilerde küresel güç değişimlerinin neden kanlı bittiğini açıklayan bir teori. Tarihçi Tukidides, M.Ö. 5. yüzyıldaki Pelopones Savaşı'nı analiz ederken şu tarihi notu düşmüştü. Atina'nın yükselişi ve bunun egemen güç Sparta'da yol açtığı korku savaşı kaçınılmaz kıldı. Teoriye göre sistemde hızla yükselen yeni bir güç, mevcut süper gücü tahtından indirme tehdidine yol açıyor. Mevcut hegemon güç ise kendini güvensizlik içinde hissederek harekete geçiyor. Müzik Karşılıklı tırmanan bu güvensizlik sarmalında normal şartlarda masada çözülebilecek en küçük bir kriz bile tarafları geri dönülemez bir büyük savaş tuzağına çekiyor. Xi Jinping'in uyarısında Çin küresel arenada yükselen güce, ABD ise mevcut hegemon güce karşılık geliyor.
0: İsrail Marmaris'ten açılarak Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna saldırdı. Uluslararası hukuku içe sayarak teknelere el koyan İsrail askerleri çok sayıda aktivisti de kaçırdı.
1: İsrail Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosuna saldırı düzenledi. İsrail'e ait savaş gemileri filoda yer alan 50'den fazla tekneyi uluslararası sularda kuşattı. Ardındansa İsrail askerleri botlarla yaklaşarak filoda bulunan teknelere çıkmaya başladı. O anlar filoda bulunanlar tarafından kayda alındı. Küresel Sumut filosu kriz masası çok sayıda tekneyle irtibatın koptuğunu açıkladı. İsrail askerleri teknelerde bulunan çok sayıda aktivisti kaçırarak alıkoydu. Küresel Sumut filosu teknelerde 40'tan fazla ülkeden 426 aktivist bulunduğunu duyurdu. Aktivistlerden 96'sının Türk vatandaşı olduğu kaydedildi. İsrail'in uluslararası hukuku içe sayan saldırısına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.
4: İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.
1: Açıklamada filoda bulunan Türk vatandaşlarının güvenli şekilde Türkiye'ye dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi.
5: This is Munki. I repeat, we have been intercepted.
1: İsrail saldırısıyla ilgili Hamas'tan da açıklama geldi. Hamas'ın açıklamasında İsrail'in filoya yönelik terör saldırısı ve akabinde aktivistleri alıkoymasının tam teşekküllü bir korsanlık eylemi olduğu belirtildi. İsrail donanması küresel Sumut filosuna uluslararası sularda böyle saldırdı. Küresel Sumut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye insani yardım götürmek üzere 14 Mayıs'ta açılmıştı.
0: Filistin ve Lübnan'daki işgalini her geçen gün genişleten İsrail gayrimenkul alımlarıyla Doğu Avrupa'da da adeta bir işgal hareketi başlatmış durumda. Güney Kıbrıs'ın ardından Yunanistan'da emlak piyasalarına giren İsrailler son dönemde en çok gayrimenkul satın alan yabancılar oldu.
6: İsrail'in Doğu Akdeniz'deki sessiz işgali sürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana bölge ülkelerine yönelik saldırı ve soykırım politikasını sürdüren İsrail bir yandan da gayrimenkul alımlarıyla işgalini Orta Doğu'dan Avrupa topraklarına taşıdı. Daha önce Güney Kıbrıs'taki yoğun toprak alımlarıyla işgal tartışmalarına yol açan İsrailliler şimdi de Yunanistan emlak piyasasına girdi. ABD merkezli bir emlak şirketi ve Yunanistan Merkez Bankası'nın 2 yıllık verileri İsrail vatandaşlarının Yunanistan'da konut satın alan yabancılar arasında ilk sıraya yerleştiğini ortaya koydu. Yunanistan'daki gelişmeleri yakından izleyen kaynaklara göre İsraillilerin ülkeye ilgisi son 3 yılda dikkat çekici bir ivme kazandı. Verilere göre İsrail alıcıların yarısı 100 bin ila 200 bin euro bandındaki konutları tercih ediyor. Konut satışlarının %90 gibi radikal bir oranı banka kredisi kullanılmadan doğrudan nakit olarak gerçekleştiriliyor. 2 ülke arasındaki çifte vergilendirmeden muafiyet anlaşmaları da süreci hızlandırıyor. Konut alımlarında İsraillilerin ilk sırada yer aldığı şehirlerin başındaysa Selanik ve başkent Atina'yı da içine alan Attiki bölgesi geliyor.
0: İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in istifa kararı aldığı iddia edildi. İngiliz basınına göre Starmer kararını kendi belirleyeceği bir zamanda açıklayacak. İngiltere Başbakanlığı için öne çıkan isimler ise Avrupa Birliği'ne dönme sinyalleri veriyor.
6: İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yerel seçimlerde yaşadığı ağır kayıpların ardından Başbakan Keir Starmer üzerindeki istifa baskısı büyüyor. İngiliz basınına göre Starmer, mevcut kaosun sürdürülemez olduğunu düşünerek istifa etmeye karar verdi. Ancak bu kararını kendi belirleyeceği bir tarihte açıklamayı planlıyor. Starmer'a yakın isimlerin bazı bakanları perde arkasında liderlik değişimi için çalışmakla suçladığı da aktarıldı. İngiltere'de başbakanlık yarışına girecek isimler de netleşiyor. Sağlık Bakanlığı görevinden geçen hafta istifa eden Wes Streeting, kabineden ayrıldıktan sonraki ilk konuşmasında Starmer'a karşı liderlik yarışına gireceğini açıkladı. 2-1 Streeting konuşmasında Avrupa Birliği'nden ayrılmanın felaket bir hata olduğunu söyledi. Brexit'in İngiltere'yi daha yoksul, daha güçsüz ve daha kontrolsüz hale getirdiğini iddia etti. Streeting Avrupa ile yeniden yakınlaşma sözü verdi. Starmer'ın koltuğu için öne çıkan bir diğer aday da Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham. Burnham da yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ne göz kırptı. İngiltere'nin uzun vadede yeniden Avrupa Birliği'ne dönebileceğini söyledi.
0: Ölüm gürültüsü Hondios'ta hantavirüs alarmı büyüyor. Gemide seyahat eden bir Kanadalı yolcunun daha testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 11'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü gemide bulunan herkes için 42 günlük izolasyon önerisinde bulundu.
6: Nisan ayında hantavirüs vakalarının ortaya çıktığı ölüm gemisi MV Hondius'ta alarm büyüyor. Kanada'dan gelen yeni açıklama endişeyi daha da artırdı. Gemide seyahat eden bir Kanadalı yolcunun da testi pozitif çıktı. Böylece gemi bağlantılı toplam vaka sayısı 11'e yükseldi. Kanada'nın British Columbia eyaletindeki sağlık yetkilileri Vancouver adasında karantinada bulunan 4 kişiden birinin hantavirüse yakalandığını duyurdu. Hastanın hafif semptomlar gösterdiği belirtildi. Yetkililer kişinin Kanada'ya döndüğünden beri toplumla temas etmediğini açıkladı. Ölüm gemisi olarak anılan MV Hondius'ta şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarından ikisinde hantavirüs tespit edildiği doğrulandı. British Columbia Başsağlık Yetkilisi Bonnie Henry, test sonucunun ilk etapta muhtemel pozitif olarak değerlendirildiğini söyledi. Kesin sonucun ulusal laboratuvar tarafından doğrulanacağını açıkladı. Henry, "Bu umduğumuz bir tablo değildi ama hazırlıklı olduğumuz bir senaryoydu" ifadelerini kullandı. Yetkililer hantavirüsün COVID-19, influenza ve kızamık gibi hızlı yayılan solunum yolu virüslerinden farklı olduğunu vurguladı. Virüsün şu aşamada pandemi riski taşımadığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ise gemide bulunan herkes için 42 günlük izolasyon önerdi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran savaşının küresel ekonomiyi tahrip ettiğini vurguladı. Enflasyon dünyada tırmanışa geçti dedi. İran sürecindeki tutumları sebebiyle CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet İran savaşı ile birlikte kriz fırsatçılığı yapmayı tercih etti mesajını verdi. İsrail'in Sumut filosunun saldırısına da bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum diyerek tepki gösterdi.
7: Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor.
3: ABD, İsrail-İran savaşına değindi. Savaşın ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirdi.
7: İran'a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçı sarsıntıları birçok alanda devam ediyor. İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkar boyutlara ulaşmıştır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. ABD, İsrail-İran savaşı sürecindeki tutumları nedeniyle CHP'yi eleştirdi. Süreci istismar aracına dönüştürdüler dedi.
7: Muhalefet, bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir.
3: Erdoğan demokrasilerde muhalefetin de en az iktidar kadar sorumluluk sahibi olduğunu vurguladı.
7: Söz milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır.
0: Evet değerli izleyiciler, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Devlet Erkanı'da Ankara'da törenler yapılıyor. Şu an milli mücadelenin ilk adımı olan 19 Mayıs'ta Devlet Erkanı Anıtkabir'e yürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak. Muhabir arkadaşımız Merve Güven'de Anıtkabir'de değerli izleyiciler. O da bize Devlet Erkanı'ndaki bugünkü törenleri anlatacak. Evet Merve, sendeyiz.
8: Cem Küçük, bahsettiğiniz gibi bugün milli mücadelenin ateşinin yakıldığı ilk gün, yani 19 Mayıs. Tabii bundan 107 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuruna binmesiyle başlamıştı. Milli mücadelenin ilk ateşi yakılmıştı. İşte bugün de buna dair ilk resmi tören Devlet Erkanı Anıtkabir'de gerçekleşiyor. Şu saniyeler itibariyle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Aslanlı Yoldan beraberindeki heyetle birlikte yürüyor Anıtkabir'e doğru. Tabii Aslanlı Yoldan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine gelecek Osman Aşkınbak ve beraberindeki ekip. Osman Aşkınbak'ın yanında tabii 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki tabii ki yine bakan yardımcıları ve devlet erkanı bulunuyor. Tabii bu resmi törende de Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılacak. Çelenk bırakmasının ardından da saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından da tabii Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir özel defteri imzalanacak. Tabii 19 Mayıs'ın öneminden de bahsetmek gerekiyor. Söylediğimiz gibi 1919'da işgal altındaki yurdu kurtarmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmışlardı. Bunun üzerindense tam 107 yıl geçti. Tabii 19 Mayıs 1919 Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı dedik. Özellikle işgal kuvvetlerine, saltanat ve hilafet düzenine karşı bir sembol olarak tarihteki yerini alıyor. 19 Mayıs tabii yurt işgal altındaydı ve bunun için de elbette bir şey yapmak gerekiyordu. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kurtuluş mücadelesi için milli mücadeleyi başlatmak için de yola çıkmışlardı. Tabii Anadolu'nun düşman işgalinden kurtulması için de 19 Mayıs İlk kıvılcım oldu. Destansı mücadelenin ilk kıvılcımı oldu. Tabii bu bayram daha sonra Türk gençliğine armağan edildi. Özellikle tabii ilk olarak bu bayram 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlandı ve 24 Mayıs 1935'te ise Atatürk Günü adını alarak resmiyet kazandı. Tabii Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün girişimleriyle Fenerbahçe stadında kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline geldi. Tabii bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen spor kongresinde ise bu günün aslında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılması teklif edildi ve bu öneri de kabul edildi. Atatürk'ün onayıyla ise yasalaştı. 19 Mayıs 20 Haziran 1938 tarihli kanunla Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. Tabii 12 Eylül darbesinden sonra da aslında 1981 yılında Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılında çıkarılan kanunla ise Atatürk yılı olarak ilan edildi ve kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor Bayramı'nın adı da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak değiştirildi. Tabii şu anda Gençlik ve Spor Bakanı Başkanlığındaki heyet bayraklarla ve ellerindeki çelenklerle birlikte Aslanlı Yol'daki yürüyüşlerini tamamlamak üzereler. Birazdan 81 ilden gelen ve ellerinde Türk bayrakları bulunan gençlerle buluşacaklar. Tabii saniyeler kaldı. Birazdan gençlerle birlikte bakan ve beraberindeki heyet Atatürk mozelesine çelenk bırakacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleşecek. Ardından da söylediğimiz gibi Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilerek Atatürk özel defterine Osman aşkın bak 19 Mayıs mesajını yazacak. Tabii söylediğimiz gibi bundan tam 107 yıl önce bağımsızlık mücadelesinin meşalesi yanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin bağımsızlığı için Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmak için yola çıkmışlardı. Bandırma vapuruna binerek Samsun'a gitmişlerdi. Heyet yavaş yavaş şu anda atanın huzuruna doğru gelmek üzere, çıkmak üzere. Şu anda evet çelenkle birlikte kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenkle birlikte bakan ve bakanlık temsilcileri beraberindeki heyetler Anıtkabir'in merdivenlerinden çıkıyorlar. Tabii ellerinde Türk bayrakları olan 81 ilden gelen temsilci gençlerle birlikte, milli sporcularla birlikte bakan ve beraberindeki heyet yavaş yavaş Atatürk'ün mozalesine doğru ilerliyor.
9: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
11: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Reklamları dinlediniz.

Kaçırılan Osmanlı 7. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak.

0: İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Hikayemiz, siyasi maksatlarla kaçırılan Orhan Gazi'nin oğlu Halil'in kurtarılması için iki Osmanlı neferinin verdikleri mücadeleyi konu etmektedir. Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde eğitim almak maksadıyla bulunduğu bir sırada son derece kurnaz biri olan Bizanslı Albay Fedon çocuğu kaçırarak bir manastıra teslim eder. Gayeleri çocuğu İstanbul'u çepeçevre kuşatma olan Osmanlılara karşı bir koz olarak kullanmaktır. Bütün bunları düşünen Karaca Gazi kendinde sultanının emaneti olan Halil'i kurtarmak için vakit geçirmeden arkadaşı İbrahim'le birlikte hemen harekete geçerek tebdili kıyafetle Bizans'a giderler.
1: Hadi gel, buradan Altın Boynuz'un öbür kıyısına, Galata tarafına geçelim.
2: Orası Bizans'a ait değil mi?
1: Hayır, orası Cenevizlilerin elinde. Orayı Ceneviz adına tam yetkili bir vali idare eder. Son aldığım istihbarata göre Osmanlılar dört bir yandan kuşatma altına almaya başlayınca Bizans'ta gizli dostluk anlaşması imzalamışlar.
2: Ben Bizans'ın kucağındaki bu yeri bu zamana kadar kendine katmamasının sebebini tam olarak anlamış değilim.
1: Bunun birçok sebebi var İbrahim. Bir defa Osmanlılar gibi kuvvetli bir düşmanları var. İkinci olarak da çok kuvvetli bir donanması olan Cenevizlilerle cebelleşmeyi hiçbir zaman göze alamazlar. Bir üçüncüsü daha var ki bence en önemlisi de bu.
2: Nedir o beyim?
1: Bizans demek entrika, hile, ayak oyunları demek. Bizans'ta tutunamayan siyasetçi hemen Cenevizlilere sığınarak canını kurtarır.
2: Desene herkesin işine geliyor böyle bir yapılanma.
1: Evet öyle. Ben Bizans'ta bulunduğum sıralarda Fedon birkaç sefer canını kurtarmak için oraya sığınmıştı. Ceneviz valisiyle arası iyidir.
2: Sence Fedon Cenevizlilere sığınmış olabilir mi?
1: Olabilir tabii. Bu yüzden onu aramaya ilk olarak Ceneviz'den başlayalım. Gel hadi bir kayık tutup Galata'ya geçelim şimdi.
2: Peki orada tanıdığın var mı?
1: Bir hancı var. İlk geldiğimde onun hanında kalmıştım. Belki ondan Fedon'la ilgili bir şeyler öğrenebilirim.
3: Hoş gelmişsiniz. Buyurun.
1: Merhaba hancı. Adalardan geliyoruz. Bundan 5 yıl önce bir defa ticaret amacıyla gelmiş ve hanında kalmıştım. Hatırladın mı?
3: Öyle mi? Birden çıkaramadım.
1: Pek hoş günler geçirmiştim burada. Her nereye gitsem oradaki dostlarıma sizin hanınızı övdüm durdum.
3: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Siz tabii bizim gibi şöhret sahibi olmayan gelip geçici müşterilerinizi hatırlamazsınız ama... ...burada bulunduğum sırada tanıştığım şöhretli bir Bizanslı arkadaşım vardı. Belki tanırsınız.
3: Kim bu adam?
1: Dur bakayım. Adı neydi? Tamam hatırladım. Fedon. Bizans ordusunda yüzbaşıydı galiba. Bana orada başı belada olduğu için buraya gelip sığındığını, burada da çok dostu olduğunu söylemişti.
3: Fedon'u çok iyi tanırım. Onu son gördüğüm zaman albaydı.
1: Şaşılacak bir yan yok bunda. Çok zeki biriydi. Bence general olmaya da layıktır.
3: Kurnazın kurnazıdır o.
1: Öyle. Bana valiyle de tanıştığını söylemişti, doğru mu?
3: Evet, orası da doğru. Buradaki bütün hesapları vali tarafından ödenir.
1: Acaba hala buralarda mı?
3: Hayır değil. Olsa burada, benim hanım da kalırdı.
1: Peki onu en son ne zaman gördünüz?
3: Geçen kışın başında. Buna göre demek ki 5 ay kadar oluyor.
1: Ondan sonra hiç gelmedi mi buraya?
3: Hayır.
1: O halde kendisini Bizans'ta arayayım bari. Çünkü oraya da geçeceğim.
3: Aslında Fedon'un böyle uzun süre kayboluşu ilk defa oluyor. Hiç olmazsa ayda bir gelirdi buraya. Onun uzun müddet görünmeyişi beni de şaşırttı. Sonra geçenlerde dur bakalım ne kadar oluyor. Bir ay belki de 2 ay önceydi. Birinin kendisinden bahsettiğini duymuştum. Tuhaf bir şey söylemişti.
1: Ne gibi?
3: Fedon için papaz olmuş diye bir şey söyledi.
1: Papaz mı olmuş?
3: Evet evet. Onu papaz kılığında görmüş bir tanıdığım.
1: Nasıl olur? Fedon papaza. Her şeye inanırım da onun papaz olduğunu asla inanmam.
3: Ben de. Ne var ki aylardan beri ortalıkta görünmediği de bir hakikat.
1: Doğrusu şimdi merakım bir kat daha arttı. Acaba onu papaz kılığında gören kimdi? Hatırlıyor musunuz?
3: Nereden hatırlayacağım? Bir yolcuydu. Ben de Fedon'u merak ettiğim için ilgilenmiştim zaten.
1: Anlıyorum. Eski bir dostla ilgili iyi bir sohbet oldu. Teşekkür ederim.

0: Hancı ile uzun uzun neler konuştun Karacagazi Bey'im?
1: Sorma, yeni bir şey daha öğrendim.
0: Nedir?
1: Fedon 5 aydır buralara uğramıyormuş. Birkaç ay önce ise biri onu papaz kılığında görmüş.
0: Papaz kılığında mı?
1: Hı hı, evet.
0: Ama nasıl olur? Benzetmiş olmasın?
1: Hiç sanmıyorum. Patrik tarafından eline her manastıra kabul edilmesi yolunda bir kağıt verilmesi. Sonra sakalı.
0: Yani?
1: Anlaşılan papaz kılığında sakallı bir Fedon arayacağız İbrahim. Gerekirse ne kadar manastır varsa hepsini teker teker basıp o namussuzu mutlaka ele geçireceğiz.
0: Bana kalırsa Orhan Gazi'nin oğlu Halil de bu manastırlardan birinde tutuluyor olabilir.
1: Bence de öyle.
0: E peki şimdi ne yapacağız?
1: Geceyi burada geçirelim hele. İnşallah yarın Bizans'a dönünce Marika'nın hanına giderek orada bizi bekleyenlerle tanışırız.
0: Onları handa bulacağından bu kadar eminsin demek.
1: Beni aradıklarına göre bulmamamız için hiçbir sebep yok değil mi?
0: Desene, yarın cümbüşlü bir gece geçireceğiz Marika'nın hanında.
1: İnşallah.
0: Marika'nın hanına geldik. Giriyor muyuz içeri beyim?
1: Acele etme hele. Önce bir plan yapalım. İçeri sen yalnız gireceksin. Sana oradakileri tanımam ve iyi bir yer tutabilmen için yarım saat kadar mühlet vereceğim. Beni bekleyenlerin kimler olduğunu anlayarak ona göre yer tutarsın.
0: Bunların kimler olduğunu nasıl anlayacağım?
1: Marika 4-5 tane silahlı adam demişti. Görünce anlarsın herhalde. Baktın ki anlayamadın, Marika'ya sokulur, kendisine sorar, öğrenirsin.
0: Tamam beyim. İnşallah bir aksilik çıkmaz.
1: İnşallah. Ben içeri girince hangi tarafta olduklarını işaret et, tamam mı?
0: Anlaştık beyim.
1: Hadi bakalım. Evliyanın himmeti, Orhan Bey'imizin gayreti bizimle olsun. Rabbimiz yardımcı olsun.
0: Amin.

0: Bana bak garson bozuntusu. Eğer bana hemen şarap getirmeyecek olursan yılanın derisini yüzer gibi yüzerim derim. Şarap.
1: Karaca Gazi'nin sözünü ettiği adamlar garsona kötü davranan şu beş kişi oldu. Öbür müşteriler onların şehrinden başka bir tarafta oturuyor. Adamların belalı oldukları her hallerinden belli.
2: Hoş geldiniz. Şurada bir masa var. Sizi oraya alayım.
1: Ya hayır. Ben şu adamların yanındaki masada oturacağım garson efendim.
2: Yok yok, oraya oturmayın. Bu taraf daha sakin.
1: Neden? Yasak mı benim dediğim tarafta oturmak?
2: Değil ama...
1: Aması ne?
2: Şey, orada rahatsız olursunuz da...
1: Niçin rahatsız olayım ki?
2: Bakın bayım, sizin orada oturmak istediğiniz taraftaki adamlar belalı. Sizi rahatsız edebilirler.
1: Hiçbir şey yapamazlar bana. Ben o tarafta oturacağım. Sıkıysa rahatsız etsinler bakayım. Garson! Çabuk bana yemek getir. Hadi.
0: Ey yabancı. Ey yabancı, sana söylüyorum. Çabuk kalk git buradan.
1: Neden kalkacakmışım?
0: Manzaramızı bozuyorsun. Geç karşı tarafa otur.
1: Yok ya. Babanızın yeri mi burası? Canım nerede isterse orada otururum ben.
0: Vay vay vay vay. Duydunuz mu arkadaşlar? Bize kabadayılık taslıyor.
3: Bana bak delikanlı, arkadaşım sana oradan kalk dediğine göre hemen kalkmalısın.
1: Kalkmayacağım.
3: Bak, ben insanı nasıl yerinden kaldırırım göreceksin. Kolundan tuttum gibi.
1: Böyle mi? Ha?
3: Yanağım, yanağım.
0: Şimdi görürsün sen gününü. Çocuklar, hep birlikte saldıralım sana.
3: Hadi,
2: Delikanlının biri belalarla kavga ediyor patronun için. İşte şu genç olan.
4: Aman Allah'ım, bu Ariston'un arkadaşı.
2: Şuraya bak, beş belalıya karşı tek başına nasıl da dövüşüyor. Tokadını yiyen bir daha ayağa kalkamıyor.
5: Yandım.
2: Yandım patron.
5: Kesin kavgayı.
2: Gevreler geldi.
5: Neler oluyor burada? Kavga kim başlattı?
0: Bu adam başlattı. Durup dururken bize saldırdı.
3: Onu hemen yakalayıp karakola götürün. Ay. Sonra da zindana atın.
1: Yalan söylüyor. Kavga yollar başlattı. Buradaki herkes şahittir buna.
5: Çok konuşma. Kılıcını ver, teslim ol.
1: Ben kılıcımı öyle teslim edenlerden değilim. Bir erkek kılıcını verdi mi namusunu da vermiş olur.
5: Sana kılıcını ver diyorum.
1: Kendine güveniyorsan gelir kendin alırsın.
5: Vay, bir karakol çavuşuna kafa tutuyorsun öyle mi?
1: Kafa tutanlar sizsiniz. Beş kişinin kılıcı saldırısına uğruyorum. Onların değil de benim kılıcımı almaya kalkıyorsunuz.
5: Sana son defa ihtar ediyorum. Teslim ol, yoksa...
1: Yoksa ne olacak?
5: Burada hemen gebertileceksin.
1: Bak hele, siz haydut musunuz yoksa asayişi sağlamakla görevli misiniz?
5: Haydut sensin, ağzından çıkanı kulağın duysun. Şimdi gösteririm sana. Askerler, saldırın şuna.
6: Durun bakalım. Hı? Ne oluyor burada? Burası han mı yoksa savaş yeri mi?
0: Vay canına. Aristo bu.
3: Çavuş, işte asıl aranan adam bu. Kaçmadan hemen yakala onu.
6: Buraya kaçmak için gelmedim, acele etme. Bir an önce cehennemi boylamak isteyen varsa beri gelsin.
5: Kılıç çekti. Yakalayın şu adamı çabuk. Çabuk.
6: Sıra bende. Al bakalım.
1: Sana yardıma geliyorum arkadaş.
3: Ak kolum.
6: Al şu.
3: Çavuş yaralı dönelim.
1: Al bakalım.
3: Ay kolum.
5: Aptallar. Korkaklar. İki kişinin hakkından gelemediniz.
6: Onlar gelemedi ama ben senin hakkından geleceğim çavuş. Gel buraya. Al bakalım.
3: Kolum.
1: Dayan arkadaş. Dayan. Ha gayret. Sayılar azalıyor.
6: Atın kılıçlarınızı. Yoksa hepinizi cehenneme yollayacağım. Atın! Aferin size. Akıllı adamlar mısınız? Siz ne biçim erkeksiniz bre? Bu kadar kişi bir tek adama saldırmaktan utanmıyor musunuz? Delikanlı, sen çek git buradan. Bu kalleşlerin ne zaman ne yapacakları hiç belli olmaz. Hadi.
1: Sağ olasın arkadaş.
6: Size gelince, herhalde benim buraya geleceğimi hesaplayarak bana bir tuzak kurdunuz. Ama gücünüz buna yetmedi. Efendilerinize söyleyin. İşte gördüğünüz gibi Bizans'tayım artık. Pek yakında da kendilerini ziyaret edeceğim, haberleri olsun. Şimdi gidiyorum. Sakın şeytana uyup da peşimden gelmeye kalkışmayın. Bu işe kalkışacak olan gebereceğini bilmeli. Bir daha da buraya ayak basmayacağım. Anlaşıldı mı?
0: Hey! Çavuş, yattığın yerden kalk ve o adamı yakala. O adam saray tarafından aranıyor.
5: Adamlarım ve ben yaralandık. Siz neden yakalamıyorsunuz?

0: Adamlara çok sert davrandın İbrahim. Başına bir iş gelebilirdi.
1: Dayanamadım bebeğim. Namussuzlar handaki herkesi esir almış.
0: Ama fena dövdün herifleri.
1: Bir tokatta yere sel edeceklerini nereden bilirdim ki?
0: Her neyse. Adamlar bir daha Marika'nın hanına gelip de müşterileri kaçıramaz artık. En azından Marika'ya verdiğim sözü yerine getirmiş oldum.
1: Beyim, bundan sonra ne yapacağız?
0: Birkaç gün evden çıkmadan dinleneceğiz. Ve onların neler yapacağını görmek için bekleyeceğiz.
2: Allah kahretsin. Nasıl olur da onca adam Aristo'yu yakalayamaz komutan? Elimize gelen fırsatı göz göre göre kaçırdık.
3: Haklısınız generalim. Ama Aristo denilen genç çok iyi kılıç kullanıyormuş. Birkaç dakika içinde bütün askerlerimizi bertaraf etmiş.
2: Nerede olmuş bu olay?
3: Şişman Marika'nın hanında. Sorgularsınız diye kadını getirttim.
2: İyi yapmışsın. Al içeride bir konuşalım kendisiyle.
3: Baş üstüne efendim. İçeri girin Bayan Marika.
4: Ben ne yaptım ki beni tutuklayıp buraya getirdiniz? Ben vergisini ödeyen bir esnafım.
2: Kapa çeneni be kadın. Sivillerle devriyeleri döven kişinin Aristo olduğuna emin misin?
4: Elbette eminim. Tanımaz mıyım kendisini?
2: Peki daha önce gelen ve dövüşe başlayan genci tanıyor musun?
4: Hayır, onu ilk defa görüyorum.
2: Aristo'nun arkadaşı mıydı o?
4: Orasını bilemem.
2: Ama dövüşürken Aristo'ya yardım etmiş. Sonra birlikte çıkıp gitmişler.
4: Hayır, ilk çıkan o yabancı genç oldu. Aristo daha sonra çıktı.
2: Dışarıda buluşmuşlardır.
4: Bunu nereden bilebilirim ki?
2: Mutlaka öyle olmuştur. Aristo denilen bu azılı haydutun her sefer yanına başka bir haydut daha alarak Bizans'a geri geldiği apaçık ortada.
4: Aristo haydut mudur?
2: Elbette hayduttur. Onun günün birinde Bizans'a döneceğini biliyordum. Madem ki geldi, artık buradan sağ çıkamayacaktır. Kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Eğer o haydudu bir daha görürsen hemen karakola gelip haber vereceksin.
4: Emredersiniz. Ama o sivil askerlerinizi kendini bekler gördükten sonra bir daha değil hanıma, mahallemize bile adım atacağını sanmıyorum.
2: Bunu ben de biliyorum ama yine de aklında olsun. Hadi gidebilirsin.
4: Peki.
2: Komutan!
3: Buyurun generalim.
2: Şehrin bütün giriş ve çıkış kapıları kontrol altında tutulsun. Giren çıkanın yüzüne dikkatlice bakılsın. Devriyelerin sayısı arttırılsın. Bütün hanlar, bekar odaları teker teker aransın. Aristo'yu yakalayacak olana büyük mükafat verilecektir.
3: Baş üstüne generalim.
2: Dün geceki kavga sırasında Aristo'nun yanında bulunan o delikanlının da görüldüğü yerde tutuklanmasını istiyorum.
3: Peki efendim.
2: Siz bu emirleri askerlere ve karakollara yayın. Ben de haşmetli imparatora gidip durumu anlatayım.
5: Yani babamın katili, aradığımız Osmanlı casusu Bizans'a gelmiş, öyle mi general?
2: Evet imparatorum. Dün gece ilk defa görüldü.
5: Bu iyi bir haber. Onu hemen yakalayın general.
2: Yakalamayacaktır imparatorum. Her av yakalanmadan önce bir defa görülür. Yerini belli etti mi artık avcının elinden kurtulamaz.
5: Ben senin çok usta bir avcı olduğunu biliyorum zaten. Elinden kurtulamayacaktır o arsız Osmanlı casusu.
2: İltifat ediyorsunuz efendim.
5: Hayır canım, gerçeği söylüyorum. Onu sinmiş olduğu yerde buldun. Bundan sonra bir tek hamle kalıyor. Onu yakalamak.
2: Bunda benden çok Fedon'un hizmeti dokunmuştur. Çünkü Aristo Bizans'a gelir gelmez onu aramıştır. Demek ki bu işlerde Fedon'un parmağı bulunduğunu sezmiş. Doğrusu Fedon büyük bir iş başarmıştır.
5: Fedon'un durumdan haberi yok değil mi?
2: Hayır efendimiz.
5: Ona haber yollamalısın. Uyanık olsun.
2: Hakkınız var imparatorum. Hemen haber yollayacağım.
5: Peki Osmanlı casusunun yakalanması için bir plan yaptınız mı?
2: Birinci planımız Osmanlı'nın cüretkarlığından istifade etmektir efendim.
5: Anlamadım. Nasıl yani?
2: Aristo kendisinin Bizanslı olduğunu bildiğimizi biliyor. Bunu bildiği için de kendisini daha fazla gizlemeyecektir. Yani açıkça ortaya çıkıp bizden hesap sormaya yeltenecektir. İşte o zaman...
5: O zaman ne yapacaksın?
2: Kendisini kıskıvrak yakalayacağım tabii. Bir Osmanlı casusu her türlü işkence içinde ölümü hak etmiş demektir.
5: Göreyim seni General Phoebus. Yakala o alçağı.
2: Emredersiniz.
6: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
7: Şimdi reklamlar. Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

Evde dinlenme, bir yerlere gitme, zamanı kendisinin istediği gibi geçirme aralığı. Küçük bir mola verdik çalışma haftasına. Yarından itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerçi bugün için Meteoroloji Türkiye genelinde çok ciddi bir yağış beklendiğini söylüyor. Özellikle Türkiye'nin kuzeyinde yağışlar biraz daha kuvvetli. Ama yine de bu 19 Mayıs coşkumuzu azaltmayacak. Tam tersi, ülkemiz için çalışmaya, karda, kışta, yağmurda, güneşte üretmeye, ülkemiz için yapmamız gerekenleri hiç yaşlanmadan yapmaya devam edeceğiz. Çünkü insan çalışırken kendini hep genç hisseder. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile tarihte 19 Mayıs'a döneceğiz. 19 Mayıs 1919'a 107 yıl geriye gideceğiz ve o günleri konuşacağız. Ondan önce ilk bölümümüzde ise çocuklarda kansızlığı konuşacağız. Özellikle bu son dönemde geçiş mevsimlerinin de etkisiyle çocuklarda ciddi beslenme problemleri yaşandığı bilgisi geliyor ailelerden. Acaba bunun altında bir kansızlık olabilir mi, bir anemi olabilir mi? Onu da hocamızla konuşacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vefik Arıcı bizimle birlikte şu anda yayınımızda. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk yani.
0: Hocam biz bugün çocuklarda, bebeklerde kansızlığı, demir eksikliği, anemisini konuşacağız. Aslında büyüme ve gelişme deyince demir eksikliği ilk akla gelen konulardan. Dolayısıyla sağlıklı nesiller için aslında hepimizin bilmemiz ve farkında olmamız gereken bir detaydan, bir hastalıktan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Demir eksikliği nedir ve çocuklarda kendini nasıl belli eder diye sorarak başlayayım o zaman.
1: Öncelikle herkese merhabalar. Tabii demir eksikliği, bu kansızlık bir anemi. Anemi aslında dünyada ve Türkiye'de sık görülen ve özellikle de çocukları etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunlarından biridir. Çocukluk çağında görülen en yaygın kansızlık nedenlerinden biri demir eksikliğidir. Hatta birinci sırada diyebiliriz. Özellikle gelişmiş ülkelerde %20'lerde olabilir ama Türkiye'de neredeyse her iki çocuktan birinde kansızlık, yani demir eksikliği anemisi bulunmakta. Tabii kansızlık deyince kansızlık ne anlama geliyor? Aslında kan hücrelerinin, yani kırmızı hücrelerin, al yuvarlarının sayısının yaşa göre normal değerlerin altında olması bizim için kansızlık nedenidir. Bu aslında yaşa göre, cinsiyete göre, sosyoekonomik, sosyokültürel düzeye göre, bölgeye göre değişebiliyor. Mesela bizim özellikle Akdeniz bölgesinde bu oran daha da yüksek olabiliyor. Kansızlık daha yüksek olabiliyor. İlk çocuklarda hangi şikayetlerle gelir diye baktığımızda özellikle ciltte solukluk en yaygın ve en sık gelen, özellikle bizim çocuk polikliniklerine ilk geliş şikayetlerinden biri ciltte solukluk. Yani biz çocuk doktorları ciltte solukluk görünce kansızlık olmasın diye ilk etapta şüpheleniriz. Kesinlikle öyle. Ailelerin bize söylediği huzursuzluk, iştahsızlık, halsizlik, ilerleyen kansızlık dönemlerde kalpte bir çarpıntı olabiliyor, taşlarda dökülme olabiliyor. Sık sık özellikle kış aylarında gripal enfeksiyonlar geçirilebiliyor. Özellikle okul dönemi çağında çocuklarda bir öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği olabiliyor. İlerleyen vakalarda bayılma, kalp yetmezlikleri, tad almada azalma, ilerleyen dönemlerde tırnak yapısında bozulma ve kırılmalar, ağız köşesinde yaralarla gelebiliyor. Aslında her türlü bulguyla gelebiliyor. Çünkü vücudun her yerini etkileyebildiği için demir eksikliği anemisi. Bu tür şikayetlerle çok sık bizim çocuk polikliniklerinde gelebiliyor.
0: Hocam şimdi bunun bir kez görülmesi mi önemlidir, yoksa bir kronik hale gelmesi? Mesela şimdi çocukların tırnak yataklarını şöyle parmağına bastırıp bir bakarlar. Bir gözünün içine, avuç içlerine bakarlar. Bu böyle rutin bir şey midir? Yani her baktığınızda çocuğun tırnak yatağında işte o beyazlık görülür mü?

0: Da gözünün altında o kırmızı normalde olması gereken çizgi görülmez mi? Burada süreç nasıl işler? Anne baba nasıl alarma geçmeli?
1: Aslında şöyle, bu demir eksikliği anemisin sık görüldüğü dönemler vardır. Aileler burada uyanık olmalı veya biz çocuk hekimleri bu dönemde bunu sık kontrol etmeliyiz. Bu dönemler hangi dönemler? Özellikle en sık demir eksikliğinin görüldüğü dönem bizim için 6 ay ile 24 ay arasıdır. Yani çocuk 6 aylıkken ve 2 yaşa kadar çok sık demir eksikliği anemisi görürüz. İkinci dönemde o ergenlik dönemi dediğimiz, yani büyümenin hızlandığı 12 ile 18 yaş döneminde çok sık olabiliyor. Özellikle bayanlarda tabii adet kanamaları olduğu için onlarda bu oran daha da yüksektir. Özellikle bu vejetaryen beslenmelerde veya değişik beslenme yöntemleri çıktı. Özellikle son dönemlerde o tür beslenenlerde bu tür eksiklikler daha sık olabiliyor. Az önce bahsettiğimiz, tabii bulgu olunca illa demir eksikliği anemisi olacak diye de asla hani şüphelenmeliyiz ama çok da panik halde olmamalıyız. Çünkü tedavisi, teşhisi gayet kolay. Özellikle aile hekimliği polikliniklerinde, çocuk hekimlerinde çocukları çok direkt tanı konulabiliyoruz yani.
0: Kısa, çok kolay bir testle. Oraya da geleceğim ama özellikle 6 ay 24 ay dediniz. Bu dönem tam da bizim programımızda anneleri bilinçlendirmeye, farkındalığını yükseltmeye çalıştığımız dönem. Programımızda biz ilk 1000 günü önemsiyoruz. Anne karnına düştüğü andan itibaren 2 yaşına kadarki, yani 24 aya kadarki süreç çocuğun ileride nasıl bir yetişkin olacağını, belki hangi hastalıklara sahip olacağını, sağlığının nasıl ilerleyeceğini de gösteriyor. İlk 6 ayla beraber özellikle anne sütü kesilmeye başladıktan sonra zannediyorum biraz daha fazla karşılaşıyoruz anemiyle. Bir kere anne sütü demir eksikliği ilişkisini bize biraz detaylandırabilir misiniz hocam?
1: Yani siz tabii ilk 1000 gün dediniz ama ben biraz daha kısaltayım aslında. İlk 1000 gün içinde ilk 6 ay çok önemli. İlk 6 ay ne demek? Anne sütünün alındığı dönem. Biz o özellikle çocuk doğuyor ve doğar doğmaz o ilk damlalar var ya, aslında altın değerinde olan damlalar, o birkaç kalın damla dediğimiz o kolostrum dediğimiz damlaları mutlaka anne sütü almak zorunda. İlk 6 ay demir eksikliği görülmemesi gerekiyor anne sütü alan bebeklerde. Ama bir çocuk anne sütü almıyor ise maalesef 6 ayın altında da bu görülebilir. Bu nedenle anne sütü mutlaka almalıyız. İlk 6 ay sadece anne sütü ve bunu 24 aya kadar, hatta yurt dışında bunu 2,5 yaşına kadar, bir 6 ay daha fazla götürüyorlar. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bunu daha fazla 2,5 yaşına kadar götürebiliyor. Ama biz ilk 6 ay anne sütü diyoruz. Demir eksikliği anemisi görülmemesi gerekiyor. Demir eksikliği anemisi çocuklarda ne yapar? Fiziksel ve özellikle mental dediğimiz o beyin gelişimini sağlıyor ve ilerleyen yaştaki o beyin hafızasını, IQ'sunu belirleyen en önemli şey. Bunda da tabii anne sütü olmazsa olmazımız. Anne sütü ilk 6 ay aldı ve 6 ay civarında ek gıdaya geçti. Aslında biz yanlışı orada yapıyoruz. Ek gıdaya geçiş dönemlerinde eğer uygun beslenmeyi vermez isek demir eksikliği anemisi 6 aydan sonra görülebiliyor. Yani.
0: Bu uygun beslenme nedir hocam? 6 aydan sonra ek gıdaya geçerken anne anemi olmaması, demir eksikliği yaşamaması için bebeğinde nelere dikkat etmeli?
1: Aslında ilk 2 yaşa kadar devam etmeliyiz. İlk 6 ay sadece anne sütü, 6 ay ile 24 ay arasında bu karışık beslenme dediğimiz anne sütü ile ek diğer ek gıdalara geçiyoruz. Aslında bu soruyu şöyle sorsak, demir en fazla hangi gıdalarda olur diye sorarsak aslında yanıt daha net olur. Bir, kırmızı et bizim vazgeçilmemiz, yani bu demirin yoğun olduğu kırmızı et, yumurtanın sarısı. Çok kaliteli protein ve demirin yer aldığı yer yumurtanın sarısı. Yeşil sebzeler, tahıllar, özellikle balık, brokoli, lahanagiller, yeşil yaprakları, tüm sebzelerde demir bulunmakta. Yeşil fasulye, kuru fasulye, bezelye, barbunya, börülce gibi yeşil yaprakları sebzelerin tümünde ve özellikle kırmızı et ve yumurta sarısının altını çizmek isterim yani.
0: Hocam, yumurtayı biz programlarımıza o kadar sık ifade ediyoruz ki çocuk beslenmesinde bebeklerde de ek gıdaya geçtiğimizde sarısıyla yavaş yavaş küçük küçük parçalar halinde miktarlar halinde başlıyoruz. Sonra işte sarısının tamamına ardından yumurtaya doğru ilerliyoruz. Neden yumurtanın sarısı hocam bu kadar kıymetli bebekler için?
1: Ya şöyle, yumurtanın sarısı ilk 6 aydan sonra verebiliyoruz bebeklere ama ilk 1 yaşa kadar vermememiz gereken özellikle iki şeyin altını çiziyor. Yumurtanın beyazını vermiyoruz, hı hı, ve balı vermiyoruz. Bu ikisinin hiçbir şekilde 12 ayın altındaki bebeklere önermiyoruz. Yumurtanın sarısını niye öneriyoruz? Evet, şu an kırmızı et belki biraz pahalı gelebilir sosyoekonomik düzeyi düşük olanlara. Biz diyoruz ki eğer kırmızı et alamıyorsanız yumurtanın sarısını verin. Evet, ilk etapta 6 aylıkken gün aşırı verebiliriz ama 8 aydan sonra mutlaka, bebek 8 aylık olduktan sonra mutlaka her gün yumurtanın sarısını verelim ki hem demiri alsın ve o kaliteli, yüksek kaliteli protein yumurtanın sarısında bulunmakta. Sadece demir değil, diğer mikro elementlerde, D vitamini, D vitamini sentezleyen enzimlerde, çinkoda, yumurta sarısında yüksek miktarda bulunmakta. Bu nedenle hani yüksek kalitedeki protein yumurtanın sarısında bulunmakta. Yani kırmızı ette de var ama tabii hani bunu alamayanlara önerim, yumurta sarısını mutlaka çocuklarınıza yedirin.
0: Ete ulaşamıyorlarsa bile yumurta daha kolay ulaşılabilir. En azından aile bütçesi içinde çocuklara abur cubur vesaire yerine ya da gereksiz pek çok detay yerine bunu tercih edebiliriz. Çocukların da beslenmesine kaliteli bir destekte bulunuruz. Hocam ek gıdayla birlikte çocuklar aslında biraz çevresel faktörlere de açılmaya başlıyorlar. Biraz da büyüdüklerinde özellikle kendi tercihlerini ya da ona sunulanları yemeye başlıyor. Bu noktada çocuklara farkındalık oluşturmak açısından ailenin de beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Sofraya getirilenler ailenin geneli için çok kıymetli diye hatırlatalım ve tekrar anemiye dönelim, demir eksikliğine. Demir eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar ve özellikle çocuğun büyüme gelişmesini nasıl olumsuz etkilediğini biraz daha detaylı dinleyicilerimize paylaşmanızı rica edelim.
1: Tabii ki. Özellikle fiziksel ve zeka gelişimi, yani fizik gelişimi ve zeka gelişimini birebir etkileyebiliyor. Niye etkiliyor? Aslında bu demir niye önemli? Yaşam için çok önemli. Çünkü proteinin sentezinde var. Yani hücre içinde o proteini sentezliyor. Oksijen taşıyor hücrelere. Elektron transportu yapıyor. Elektronları taşıyor. Enzimlerin büyük bir kısmında var. Yani aslında vücut için olmazsa olmazımız. Evet, oksijeni beyne taşımayınca ne olacak? Evet, beyin biraz daha az çalışacak. IQ'ler biraz daha düşük olacak. Eğer bir çocukta kanslılık var ise beyne giden oksijen miktarı azalacağı için çocukluk yaşta özellikle bazen 3 şeyi çok sık tekrarlayabiliyoruz ama bazı çocuklarda bir kere söylüyorsunuz ama anlayabiliyor. Bunun altında kanslılık çıkabiliyor ve tedavi ettiğinizde basit tedavisi bir 3 ay ile 6 ay arasında basit ilaçlarla veya beslenme şeklimizi değiştirdiğimizde biz göreceğiz ki o çocuğun önceden 3 kere söylediğimizi bir kere de hemen havada kapabiliyoruz. Zeka gelişimi.
0: Hocam bu kadar keskin bir değişiklik ortaya çıkıyor mu hakikaten? Yani sadece 3-6, sözünüzü kestim affedersiniz, 3-6 ay bir tedaviden sonra çocuk bu kadar hani neredeyse 180 derece bir dönüş sağlayabiliyorsa, yani hakikaten bu tedaviyi almayan çocuklara yazık demek istiyor insan, içinden öyle geçiyor hakikaten.
1: Kesinlikle böyle keskin dönüşler olabiliyor. Bu zeka gelişimi ama bir de fiziksel gelişme, özellikle çocuğun boy uzaması, kilo alması, orantısal bir büyüme sağlaması açısından çok çok önemli. Zaten bu nedenle de Sağlık Bakanlığı'nın şu an bir projesi var ve özellikle bu halk sağlığı sorunu olduğu için özellikle 4 aydan sonra tüm çocuklara, 4 ile 12 arasındaki tüm çocuklara aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz bir şekilde aile hekimleri demir desteğinin sağlanması için demir damlalarını Sağlık Bakanlığı veriyor ve 2009 yılında başladı. Bu projeyi halen devam ediyor. Demir Gibi Türkiye projesini yaklaşık 13-14 yıldır devam ettiriyor ve bu projeyle gördük ki biz bu oranların, yani iki kişiden birinde gözüken demir eksikliğini 3 kişiden 1'e, yani %50'den %30'lara düşürmüş gibi gözüküyor. Çok iyi bir oran, halen devam ediyor. Demek ki 4 aylık çocuklara biz devletimiz ücretsiz bir şekilde demir desteği veriyor. Erken doğanlara da 2 aylıkken başlayabiliyoruz bu demir damlalarını veya demir preparatlarını, demir içeren preparatlarını başlıyoruz. Bu nedenle bu tür projeler bu oranları sıfırlamasa bile oranları azaltabiliyor. Özellikle bu devletin gelişmişliğini de gösteriyor. Bu özellikle bu ilerleyen yaşlardaki fiziksel durumları da etkileyeceği için bu projeler veya bundan sonra oluşacak olan projeler gayet önemli bizler.
0: Evet, bunları desteklemek çok önemli çünkü hakikaten sadece o an o çocuğa değil Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz. Mutlaka şey %50'den %30'a geriledi. Belki bir 5-6 yıl sonra yapılacak bir araştırmada bunun %20'lere gerilediğini göreceğiz. O zaman Avrupa ile belki rakamı yakalayacağız. Belki daha da aşağı ineceğiz ve kansızlık Türkiye'nin problemi olmaktan çıkacak. Anemiyi silmeye çalışacağız. Hocam özellikle çocuklarda büyüme gelişmenin demir eksikliği anemisiyle yakından ilişkili olduğunu söylediniz. Büyüme gelişmeyle beraber öğrenme kapasitesinin, zeka kapasitesinin de yine demir eksikliğinden etkilendiğini ifade ettiniz. Kronikleşmiş bir demir eksikliği, yani tedavi etmenize rağmen cevap vermeyen bir demir eksikliğinin sebebi ne olabilir?
1: Tabii Türkiye, yani bazı ülkelerde farklı gösterse bile biz özellikle Türkiye'de eğer bir çocuğa ilaç veriyoruz ama düzelmiyorsa tabii bunun altında bir takım nedenler yatabilir. Bu nedenlerden biri de, en önemli nedeni de, çocuk bazen bu ilacın tadını beğenmeyebilir ve alamayabilir. Yani ilacı biz veremiyor olabiliriz. Bir o, çünkü tadı biraz acıdır ve yani çocuk için sıkıntı.
0: İçim kolay tadı değil, evet.
1: Aynen. İkincisi, çocuğa verdik ama aile dedi ki ya bunun dişlerini siyah boyadı, işte dilin üstü biraz karardı veya çocukta kabızlık yaptı gibi, yani ilacın yan etkilerinden dolayı aile de gitmiş olabiliyor. Bu nedenle yine demir tedavisine devam edemeyebiliyor. Veya Türkiye'de sık olan kronik rahatsızlıklardan biri olabiliyor. Yani biz ilacı veriyoruz ama o mideden sonraki 12 parmağın bağırsağın olduğu yerde emilim oluyor ilacın. Orada emilimi engelleyen bir takım bağırsak hastalıkları vardır. Yine emilmiyordur. Özellikle çölyak hastalığı Türkiye'de sık. Çölyak hastalığı, yani glutene karşı bir hassasiyet var ise yine aynı şekilde bu tedavilerden faydalı olamayabiliyor. Veya ilacı veriyoruz, çocuk gayet düzeliyor ama bir yıl sonra beslenmesini değiştirmediği için yine aynı şekilde demir eksikliği mükerrer olabiliyor. Veya her şey yolunda, çocuk ergenlik yaşına geliyor, tam büyümenin hızlandığı dönemlerde yine dışarıdan takviye bazen gerekebiliyor. Veya bir enfeksiyon geçiriyoruz, bir ilaç kullanıyoruz, o ilaç vücutları bazen yorabiliyor, oksijen düzeyini bazen azaltabiliyor. O dönemlerde de yine biraz takviye, bazen enfeksiyon sonrası takviye gerekebiliyor. Aslında vücudun her anında rahatlıkla kullanabileceğimiz bu demiri biz beslenmemizi düzenleyerek, ara ara kontrollerimizi çocuk hekiminde yaparak belli aralıklarla, doktor kontrolünde belli aralıklarla bu kontrol altına alınabilirim yani.
0: Hocam son sorum, özellikle aileleri, anneleri en çok merak edilenlerden bir tanesi. Şimdi çocuğun dışarıdan bakıldığında biz kan değerlerini göremiyoruz. Basit bir tahlille görülebilir dedik. Çocuklar, Türkiye'de 18 yaşına kadar tüm çocukların ücretsiz sağlık hizmeti aldığını da tekrar hatırlatalım ama ihmal edilebilir vesaire. Dışarıdan bakıldığında bir kez daha bizi çocuklar konusunda demir eksikliği anemisi açısından şüphelendirmesi gereken belirtileri, büyüme gelişme ve zeka fonksiyonları açısından altını çizerek ifade edelim bu programdan. Belki ailelerin aklında bu belirtiler kalır ve çocuklarıyla ilgili basit bir tahlil yaparak onların gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olabiliriz.
1: Tabii ki. Şimdi birkaç şeyin altında çizmek isterim Hülya Hanım. Bir, anne sütü bizim vazgeçilmemiz. İlk 6 ay kesinlikle ne olursa olsun sadece anne sütü kullanalım ve bunu 2 yaşına kadar devam ettirebilirim. İkincisi, mutlaka 4 aylık iken aile sağlığı merkezleri ise demir ilacı, demir damlası, demir içeren preparatlar verecektir. Erken doğumlarda bu ay 2 aydır, 2 aylıkken başlanabilir erken prematüre doğumlarda. Mutlaka demir ilacını 1 yaşına kadar, herhangi bir kansızlık olmasa bile o gelişimin yüksek olacağı dönem olduğu için kullanalım. 6 aylık olunca anne sütüne ek gıdalara başladığımız zaman mutlaka demir içeriği yüksek olan beslenmeyi uygulayalım ve anne sütüyle beraber 2 yaşına kadar gelelim. 9 aylıkken aile hekiminiz mutlaka size bir kan sayımı, yani tam kan sayımı yapacaktır. İçinde o hemoglobin değerinizi ölçecektir. O belli bir değerin altındaysa mutlaka tedavi dozunu ona göre ayarlayacaktır. 9 aylıkken aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz tam kan sayımı yapılmakta. Bunun da altını çizmek istiyorum. Diğer altını çizeceğim, tabi beslenme bizim için önemli. Kırmızı ette çok yüksek oranda demir var. Kırmızı eti bulamayanlarda özellikle yeşil yapraklı sebzelerde yüksek oranda demir var. Yumurta sarısında yüksek kaliteli protein artı demir içeriği olduğunu unutmayalım. Eğer buna rağmen her türlü tedaviye beslenme şekliniz değiştirdiniz, çocuk hekiminiz her şeyi yapıyor, tedavi yapıyor, demir oranınız bir türlü düzelmiyor ise mutlaka altında yatan bir kronik rahatsızlık, çölyak gibi bir kronik rahatsızlık altında olabilir onu. Zaten çocuk hekiminiz gerekeni yapacaktır. Hekim kontrolünde olmaktan kaçınmayın. Takibi ve tedavisi, tanısı çok kolay. Basit bir kan sayımıyla demir eksikliğinin anemisinin tanısını koyabiliriz. Ortalama tedavi 3 ile 6 ay arasındadır. İlk 2 ay demir düzeyiniz düzeliyor. 3. aydan sonra demir depoları 6 aya kadar dolduruyorsunuz ve o birkaç yıl götürebiliyor. Basit tanı ve tedavilerle bu olayı mutlaka kontrol altına almalısınız. Solukluk bizim ilk bulgumuz olabilir ciltte. Solukluk, eğer solukluk varsa, okul çağında öğrenme güçlüğü var ise, büyüme gelişme geriliği, kilo alımı ve boyda kısalmalar varsa, özellikle kış aylarında, bu aylarda sık sık gripal enfeksiyonları veya virüs enfeksiyonları geçiriliyorsa altında demir eksikliğine bağlı bir anemi veya kansızlık olabilir Hülya Hanım.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz verdiğiniz değerli bilgiler için. Umuyoruz biz de çocukların gelişimine, Türkiye'nin yarınlarına katkıda bulunmuşuzdur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Sen de katıl derim,
2: katılın evim. Şimdi reklamlar.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle.

0: Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
4: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
10: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
11: TGRT FM Haber.

0: Kimi dostluklar tesadüflerle başlar ama bir ömür sürer. Tıpkı minik kedi ve esnafınki gibi.
1: Dükkanı açtığımızdan beri bizle beraber. Her gün burada.
0: Burası Rize Ardeşen ve bu minik kedi daha gözlerini bile açmadan geldi bu dükkana. Onu Ferhat Hayat sahiplendi. Bakımını yaptı, aşılarını yaptırdı. Sonra aralarında sıcacık bir bağ oluştu. Şimdi ise her sabah aynı manzara yaşanıyor. Minik dost dükkana geliyor. Doğruca kasaya çıkıyor ve dostunun boynuna sarılıyor.
1: Dükkana babamla giriyor. Bir bunu selamlıyor babamı. Sonra geliyor. Fix burası yeri var. Burada uyur.
0: Bu görüntüler sosyal medyada milyonların içini ısıttı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı.

0: kilometreler aşklarına engel olamadı.
1: Ben buraya ilk geldiğimde hiç tahmin etmedim. Buradan damat olarak.
0: Üniversiteli gençler kampüste dünya evine girdi. Sudanlı damat performansıyla takdirleri topladı.

0: yollar.
1: Burası Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin kampüsü. Bu defa ders evlilik. Başrollerde Sudanlı Hafız Ahmet ve İrem Nur var.
2: Aşkımızın başladığı yerde bunu taşlandırmak benim için çok anlamlı ve özel bir gün.
1: Lisans programı öğrencisi Sudanlı Ahmet, gönlünü kaptırdığı yüksek lisans öğrencisi İrem Nur Şen'le kampüste dünya evine girdi.
3: Direkt ailesinden istedim. Gerçekten çok mutlular, özellikle annem.
1: Sudanlı damadın neşesi düğün gecesi arşa çıktı. Türk kültürüne belli ki çabuk alışmıştı. Dans etti, oyunlar oynadı. Bir saniye bile yerinde durmadı. O performansı düğüne damgasını vurdu.

0: Ne dolu durdurabildi ne don. Çiftçinin 5 yıllık inatçı emeği meyve verdi. Lüks kirazlar rekor fiyatta Avrupa yoluna düştü. Geçtiğimiz yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle tek bir ürün bile alamayan Adanalı üretici asla pes etmedi. Pes etmediği gibi bu yıl 15 dönümlük o bereketli bahçeden tam 10 tonluk dev bir rekolteye gözünü dikti.
1: Yaklaşık 5 yıl önce kiraz işine girdik.
0: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de yakından takip ettiği bu erkenci kiraz türü bölge ekonomisine yeni bir soluk getirdi. Bahçede kilosu 3,5 ila 4 euro'dan alıcı bulan kirazlar hiç bekletilmeden Avrupa'ya ihraç ediliyor.
1: Çukurova'da kiraz biraz zor dendi, olmaz diye görüş bildirdiler. İspanya'dan getirdikleri bir ürün. Bizim bölgemize de uyum sağladı.
0: Kirazlar hummalı bir çalışmayla kasalanıyor, ihracat kamyonları ardı ardına yola çıkıyor. Akdeniz'in kavurucu sıcağında filizlenen bu İspanyol lezzeti hem üreticisinin yüzünü güldürdü hem de Türk tarımının gücünü bir kez daha Avrupa'ya kanıtlamış oldu.
2: Isn't that so amazing? Yeah. How does it feel to have the blood of half a million children on your hands?
0: Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'deki soykırımla ilgili protesto edildiği görüntüler viral oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde ailesiyle katıldığı halka açık etkinlikte Blinken'a yaklaşan bir kadın, İsrail soykırımında öldürülen Gazze'li çocukları hatırlattı.
2: How does it feel to have the blood of half a million children on your hands?
3: You.
2: No, I'm just being very...
3: Please.
2: Yeah, but what about the kids that he's bombed?
0: Aktivist, İsrail soykırımının başladığı 7 Ekim 2023'te görevde olan Blinken'ın katliama ortak olduğunu söyledi. Eski bakansa sorulara cevap vermek yerine olay yerinden uzaklaşmayı tercih etti.
2: You guys have been involved in the slaughter.
3: Please with the children.
2: Look, you care about children or is it just your children?
3: Please.
0: Antony Blinken, Ocak 2021 ile Ocak 2025'te ABD Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti. Blinken görevdeyken de defalarca ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımındaki rolü nedeniyle protesto edilmişti. Ne kebaplar, ne dönerler, ne de o dillere destan çorbalar. Dünya gastronomi devi Taste Atlas'ın 2026 yılı listesinde Türk mutfağının bir numarası ezber bozdu. Zirveye bir deniz ürünü oturdu. Listenin ilk sırasına çıtırlığıyla ve yanındaki tarator sosuyla sofraların vazgeçilmezi olan kalamar tava yerleşti. Ege ve Akdeniz sahillerinin vazgeçilmez lezzeti yabancı gurmelerden tam not aldı. Listenin ikinci sırasındaysa Erzurum'dan yükselen bir duman var.
4: Dedem, annem, babam, ben geldik. Cağ kebap çok güzel.
0: Meşhur Oltu Cağ Kebabı et yemekleri kategorisinin zirvesi olarak listenin ikinci sırasına adını yazdırdı. Üçüncü sıradaysa UNESCO tescilli gastronomi şehri Hatay var. Künefe dendiğinde akan suları durduran Antakya künefesi dünyanın en iyi Türk tatlıları arasında ipi göğüsledi. Listenin dördüncü sırasında Gaziantep mutfağının şifa deposu Beyran çorbası yer aldı. Anteplilerin güne başlarken içtiği bu meşhur çorba dünya gurmelerini de kendine hayran bıraktı. Ve ilk beşin son halkası, özel baharatlarla yoğrulan, bağırsaklara doldurulup geleneksel yöntemlerle fermente edilerek kurutulan afyon sucuğu. Dünyanın dört bir yanından profesyonel gurmelerin ve gastronomi meraklılarının verdiği oylarla şekillenen bu liste, Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha tescilledi.
5: Güldüreceğim, sonra da kendimi güldüreceğim.
0: Boşanma aşamasındaki eşini öz kızının da bulunduğu görüntülü konuşmada peş peşe tehdit etmişti. Kayınvalidesi tarafından öldürülen kocanın kan donduran mesajları ortaya çıktı.
6: Ay ay, değil mi?
5: söyleyecek. O zaman annene söyle, aklını başına alsın. Söyle annene.
6: Sen
5: babamın sözünü dinle.
7: Kimse bırakmaz ki çocuklarını öldürmeye.
0: Olay İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Rüzgar Eser boşanma aşamasındaki eşi Nurşin Eser'i sadece tehdit etmekle kalmamış, silahla da vurmuştu. Kızının vurulduğunu gören anne ise hiç düşünmeden damadını bıçaklayarak öldürmüştü.
8: Senin yerinde kim olsa aynısını yapardı.
9: Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun.
0: Gözaltına alınan kayınvalide işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmada Rüzgar Eser'in olaydan kısa süre önce eşine attığı mesajlar da ortaya çıktı. Her satırda tehdit, her cümlede öfke vardı.
5: Öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim.
0: Merak etme, 114 gün ömrümüz kaldı. Her gün biraz daha ölüme yaklaşıyoruz. Kızının saçlarını tara. Bir gün keşke annem tarasaydı gibi tehdit ve taciz içerikli sarf ettiği cümleler de dosyaya girdi.
4: Ay ay,
5: öldürecek. O zaman annene söyle, aklını başına alsın. Söyle annene.
6: Sen
5: babamın sözünü dinle.
10: Tokat Almus Barajı'ndan tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durum sonucu Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi seviyede artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir.
11: Alarm durumuna geçildi. Taşkın riskine karşı okullar tatil edildi.
10: Kıymetli vatandaşlarımız, valiliğimiz ile resmi kurumlarımızın uyarılarını lütfen dikkatle takip edelim.
11: Tokat'taki Almus Barajı'nın %100 doluluğa ulaşacak olması komşu il Amasya'da hareketliliğe neden oldu.
10: Bu nedenle salı günü ve takip eden günlerde hem Amasya ve Taşova şehir merkezlerimizde hem de kırsal bölgelerde siz değerli vatandaşlarımızın Yeşilırmak ile dere yataklarından uzak durması büyük önem taşımaktadır.
12: Şehitli bölgelere fazla yaklaşmayalım.
11: Önlemler alındı. Amasya Valiliği tarafından 20 Mayıs Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildi.
13: Amasya Valimizin almış olduğu karar doğrultusunda Çarşamba günü de dahil olmak üzere Amasya Merkez ve Taşova ilçemizde okullarımız tatil edilmiştir.
11: Günlerdir selle mücadele eden Tokat'ın Turhal ilçesinde de eğitim ve öğretime 3 gün ara verildi.
0: Saniyeler içinde koca bir dağ yerle eksan oluyor. Tonlarca toprak önüne ne katarsa götürüyor. Tehlike büyük, doğa amansız. Peki toprağın bir sonraki hamlesini önceden bilmek mümkün mü?
14: Tüm Türkiye'nin sayısal eylem risk haritalarını oluşturduk.
0: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi meteoroloji verileriyle entegre çalışan dinamik bir heyelan risk haritası oluşturdu. Avrupa Meteoroloji Merkezi'nden alınan 3 günlük hava tahminleri bu sisteme yükleniyor. Ardından hangi ilçede, hatta hangi mahallede heyelan riski var 30 metre çözünürlükte anında ekrana yansıyor.
14: Vatandaşlarımız harita üzerinde dokunduklarında yaşadıkları bölgede 30 metre çözünürlükle heyelan risk seviyelerini görme imkanına kavuşacaklar.
0: Sistem internet üzerinden tamamen halka açık olacak. Vatandaş oturduğu evin riskini artık görebilecek. Singapur'da kamuya ait alanlardaki meyve ağaçları devlet malı sayılıyor. Bu yüzden ağaçtan meyve koparmak ya da yere düşen meyveyi almak yasak. Sosyal medyada paylaşılan bir video sonrası konu gündem oldu. Bir kadının yere düşen mangoyu almak isteyenleri uyarması kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Yetkililere göre parklar ve yol kenarlarındaki ağaçlar National Parks Board, yani M-Parks tarafından yönetiliyor. Meyve toplamak isteyenlerin önce resmi izin alması gerekiyor. kurala uymayanlara ağır para cezaları uygulanıyor. Kamu parklarında ceza 5000 Singapur dolarına kadar çıkabiliyor. Eğer olay milli park ya da doğa rezervinde yaşanırsa ceza 50.000 Singapur doları, yani 177 bin lira veya 6 aya kadar hapse kadar uzanabiliyor. Sosyal medyada ise tartışma büyüyor. Bazıları cezaları fazla sert buluyor. Bazıları ise Singapur'daki düzenin bu sıkı kurallardan geldiğini savunuyor.

0: Gündem hızla akıyor. Son dakika gelişmeler baş döndürüyor.
1: Sabah olanlar akşam unutuluyor. Perde arkasındaki gerçeklerse bugünden yarına geçerken ortaya çıkıyor.
0: Gün bitti diye dünya durmuyor. Merak ettiğiniz her şey gecenin tam ortasında TGRT Haber'de konuşuluyor.
1: Sıradan değil, ezber bozan bir programla karşınızdayım. Gündemi sizin gözünüzden aktarıyor, bu ekranlarda sizin sesiniz oluyorum.
0: Dünyada neler olup bittiğini öğrenmeye, olayları farklı açıdan görmeye hazır mısınız?
1: Trump liderleri bu kapıda karşılıyor, dünyaya Oval Ofis'ten sesleniyor. Kararlar bu binada alınıyor ama etkisi sınır tanımıyor.
0: Özel konular, özel konuklar. Hayata, gündeme ve insana dair ne varsa bugünden yarına da sizlerle olacak.
1: Bugünden bakıp yarını anlamak, haberin ötesine geçmek için kimin ne söylediğinden çok gerçek olanın peşindeyim.
0: Yakup Sağlam ile bugünden yarına hafta içi her gece TGRT Haber'de.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Bugün 19 Mayıs. Her yerde bu konu konuşuluyor. Her yerde 19 Mayıs ve onun öncesi, tabii ki sonrası değerlendiriliyor. Biz de bugün Profesör Doktor Ekrem Burra İkinci ile tarihte yolculuğu 19 Mayıs'a ayarladık. Zaman makinemiz olsaydı bugün 19 Mayıs 1919'a gitseydik, ortamı görseydik güzel olurdu herhalde, değil mi? Daha iyi değerlendirirdik herhalde
1: tabii
0: bugün.
1: Değerlendirmek bakımından öyle. Çünkü tarihi hadiseler umumiyetle sonradan anlatıldığı zaman, hele birinci el kaynaklar ortadan kalktıktan sonra anlatıldığı zaman çok farklı şekilde anlaşılabiliyor. İnsan kendi hatıralarını bile anlatırken yıllar sonrasında bazı şeyleri flu ve bulanık görebiliyor. Elbette ki içinde olmak lazım. Ben zaten talebelere de, herkese de onu söylüyorum. Tarihi hadiseleri ve tarihi şahısları değerlendirirken bulunduğu zamana gitmek lazımdır. Yani bu zamandaki bakış açısıyla değerlendirirseniz yanlış neticelere varırsınız.
0: Ekrem Bey, şimdi bile mesela biz kendi geçmişimizle ilgili çocuğumuza bir kararı açıklarken, diyelim ki ergenlik döneminde bir çocuğunuz var ve işte neden boşandın annemden ya da babamdan diyor, ya da neden burada ev aldın ki diyor, ya neden o okulu seçtin ki diyor. Bizim yetiştiğimiz dönemde ve kararlarımızı alırken bizi etkileyen faktörleri ona anlatmakta zorluk çekiyoruz. Doğru. Kaldı ki belki en fazla 15-20 ya da işte 25 sene öncesinden o eğitimi aldığınız zamanla, belki en fazla 25 senedir hani ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa onu bile anlatırken zorlanıyorsunuz. Kaldı ki yüzlerce sene önceyi tabii anlamak ve anlatabilmek kolay değil.
1: Tabii kuşak çatışması zaten her zaman olmuş. O bundan kaynaklanıyor. Yani önceki kuşağın yapmış olduklarını, mesela ben şunu çok duyardım. Baba ya, sen İstanbul'a gelmişsin, o zaman burada arazinin dönümü 2,5 kuruşmuş, niye almadın? Niye almadın, ben sana söyleyeyim. Birincisi param yoktu. 2,5 kuruş evet, kıymetliydi. İkincisi de o zaman buralar bataklıktı. Kimse dönüp bakmıyordu. Siz bir insandan çok büyük vizyon sahibi olmasını bekleyemezsiniz. Yani İstanbul'un bir bataklığının vaktiyle şehir olabileceğini kimse tasavvur edemiyordu. Evet. Yani bu hadiseler olduğunda İstanbul'un nüfusu 500 bindi. Bu söylediği zaman. Şimdi onun için insanları veya işte ah filanca komutan şu kaleyi de alsaydı şöyle olurdu, ama o kaleyi almak kolay değil. Evet.
0: Yani sanki kağıt üzerinde sınırı böyle birkaç milim öteden geçirmek gibi algılanıyor.
1: Yani şu padişah niye şöyle yaptı, bu komutan niye böyle yaptı, bu kral niye böyle yapmadı, bunları söylerken acaba yapabilecek durumda mıydı?
0: Şartları bilemiyoruz.
1: Ama şu vardır, yapabilecek durumdadır. Fakat yapmamıştır. O zaman da farklı bir, bizim bilmediğimiz perdenin arkasında onun gördüğü, bizim göremediğimiz başka bir mutabir girdi vardır o hadisenin içinde. Yani o telaffuz da edilmemiş olabilir. Bir devlet sırrı olarak saklanmış olabilir.
0: Şimdi bile çok var değil mi?
1: Bazı dengeler vardır. Yani onun için bilim adamlığı zaten hadiseleri kritik ederek neticeye varma demektir. Şimdi 1919'un 19 Mayıs'ına gittiğimiz zaman elbette ki hadiseleri daha iyi analiz edebilirdik, ama kara günler. Bir kere Osmanlı Devleti büyük bir felakete uğramış. Ne lazım olduğu belli olmayan bir harbe girmişiz. Bu harp Birinci Cihan Harbi, sürüklendiğimiz bir harp, bizim felaketimiz olmuştur.
0: Üstelik de bir sürü savaştan sonra girdiğimiz bir savaş.
1: Efendim, savaş zaten kötüdür. Hele getirisi olmayan savaş daha da kötüdür. Hele mağlubiyetle biten savaş daha kötüdür. Hele külli mağlubiyet çok kötüdür. Mesela Osmanlı tarihinde bir 93 harbi felaketini, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın bir benzeri daha yoktur. Büyük bir felakettir. Maddi, manevi. O tarihte zaten talih dönmüştür. Ama ondan sonra sulh sükun devresi gelmiştir. Hastanın hani bir ümit var deniyor ya, o ümitle kurtulacakken
0: döner mi acaba?
1: Yeni baştan savaşlara girmesi artık hastayı onulmaz diye. Yani kurtulma ihtimali olan bir hastanın bir de zatürre olmasını düşünün.
0: Üstüne yeni bir hastalık teşhisi alması gibi.
1: Yani felaket bir Trablus Harbi, arkasından felaket bir Balkan Harbi, moral bozukluğu, hemen arkasından girilen Birinci Cihan Harbi. Ordumuzun mevcudu fevkalade az, mühimmat az. Zaten zengin bir devlet değiliz. Harplerden çıkmışız. Bir de başta cahil iddiatçı komitacılar var. Böyle oturmuş siyasetçiler yok. Tecrübeli askerler yok. İddiatçılar başa gelmişler. Bütün tecrübeli devlet adamlarını Sultan Hamit taraftarı diye emekliye sevk etmişler. Tecrübeli subayları Sultan Hamit'e sadık diye emekliye sevk etmişler. Kendi adamlarına orduda kadrolar açmışlar. Dünkü yüzbaşılar albay olmuş, paşa olmuş. Enver Paşa düşünün bir gece içinde 5-6 rütbe atarak harbiye nazır oldu.
0: 5-6 rütbe en az 15 sene bir
1: demektir,
0: asker
1: evet.
0: için.
1: Trablus'tan bir rütbe dediler. Balkan Harbi'ne bir rütbe. Balkan Harbi'ne şu muharebeden bir rütbe. Şundan bir rütbe. Buradan bir rütbe derken birden paşa oldu ve harbiye nazırına getirildi. Şimdi böyle bir felaketli devre. Harp bitti. Yani daha erken bitebilirdi. daha az musibetle kurtulabilirdik. Mesela Çanakkale geçilseydi daha erken bitebilirdi. Veya müferit sulh yapabilseydik daha erken bitebilirdi. Bitmedi. 4 sene sürdü harp ve 1 milyon vatan evladı bu harpte öldü. Ve çok geniş vatan toprakları elden evet. çıktı. Bunlardan en tabii acı olanı başşehir İstanbul'un işgaliydi. Son Suriye cephesidir çöken. Suriye cephesinin çökmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin artık mütareke yapmaktan, ateşkes imzalamaktan başka çaresi kalmamıştı. Bahriye Nazırı Rauf Bey, sonraları Rauf Orbay adıyla Ankara Hareketi'nin içinde yer alacaktır. Ve onun mahiyetindeki bir heyet Mondros Limanı'nda, Limni Adası'nındır. Orada bir mütareke imzaladı Avrupa İtilaf Devletleri'yle ve Osmanlı Devleti savaştan çekildi. Mütareke normal bir mütarekeydi. Fakat içinde aslında çok normal gelebilecek bir madde vardı. İtilaf devletleri kendi emniyetlerini haleldar edeceğini hissettikleri bir yeri işgal edebilirler.
0: Bu kağıt normalde, üzerinde.
1: Normalde mütarekelerde olur bu. Yani bankalarda falan da vardır. Bir icabında iki taraf hani şöyle yapabilir.
0: Anlaşması şu mahkeme ama yetkilidir.
1: Bazen şartlar öyle olur ki bu madde yürürlüğe girer ve felaket olur. İşte o bu bizim için felaket oldu. Şimdi mütareke imzalandı. Fakat Anadolu'da hala teslim olmamış askerler vardı. Ordunun bir kısmı bu mütarekeyi kabul etmek istemediler. Yani biz savaşa devam edelim.
0: Çok doğal ama kabul etmek doğal, istememeleri. Tabii ki, tabii çünkü ki. Başkenti bile işgal altında olmuş bir elbette. Ülkesiniz. Yani bir yerden insanların geriye dönmek için çaba harcayacağı evet. ve hani canhıraş bir biçimde mücadele yalnız edeceği burada, bir gerçek.
1: Tabii de yalnız burada hissi yaklaşımlar işte biraz evvel konuştuk. Hissi yaklaşımlar bazen çok menfi neticeler doğurabiliyor. İşte bu Anadolu'daki teslim olmayan askerlerin biz mütarekeyi kabul etmeyiz, binaenaleyh savaşmaya devam ederiz demesi şu demek. Bir meşru hükümet ve meşru ordu vardır. Bu milletler arası bir anlaşmaya altına girmiş. Siz ise bu otoriteden ayrılarak farklı bir yola giriyorsunuz. Bu işte itiraf devletlerinin...
0: Bu yedinci maddenin.
1: Evet, itiraf devletlerinin bu maddeyi kullanarak Anadolu'da çok yeri işgal etmelerine sebebiyet verdi. Yani evet. işgal sebebi budur.
0: Yani Anadolu, özellikle güneydeki işgallerin. Evet,
1: Anadolu tamamen teslim olsaydı mütarekede belki bu işgaller, belki bu işgaller, belki diyorum.
0: Ama, mutlaka başka bahanelerde bulunacaktı diye düşünüyorum. Çünkü hedef oydu zaten.
1: Ama en azından bu bahaneyi kullanamayacaklardı. Her neyse. Şimdi bu işgallerin tabii en acısı İstanbul'un işgalidir. İstanbul fiilen işgal edilmiştir. Fiilen, resmen işgali daha sonradır. Yani gemiler, savaş gemileri...
0: acı bir şey.
1: Boğaza demirlemişler ama henüz daha şehirde itiraf devletlerinin bir şeysi yok.
0: Askeri
1: falan yok. Tam bu sırada işte padişah vefat etmiştir. Harp daha bitmeden kardeşi Sultan Vahidettin tahta çıkmıştır. Bir enkaz, bir yangın yerinin üzerine padişah olmuştur. Bu da bir talihsizlik. Yani bütün padişahlar sevinir tahta çıktım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Siz bir yangın yerine oturuyorsunuz. Yanmış,
0: başka
1: eviniz
0: bir dönem
1: yanmış.
0: Olsaydı acaba nasıl olurdu nasıl Vahidettin'in padişahlığı?
1: Sultan Vahidettin zeki bir hükümdardı. Tarihçiler diyor ki Sultan Hamit'ten sonra tahta çıksaydı memleket harbe de girmezdi. Bambaşka olurdu diyorlar. Ya Sultan Reşat'ın arada olması büyük bir talihsizlik. Sultan Reşat da çok iyi bir padişahtı ama iyilik önemli değil yani burada.
0: Tabii iyi bir yönetici. Biz dün akşam eşimle aynısını konuştuk. Acaba iyi yönetici iyi insan mıdır? Yok ya da bir insan iyi yönetici değilse iyi insan vasıfları mı eksiktir? Ya da tam tersi iyi bir yönetici olmak için bazen iyi insan vasıflarında biraz erozyona mı ihtiyaç var?
1: Öyle de değil, öyle de değil. Yani iyi bir idareci iyi bir insan olmamalıdır diyemeyiz. Ama her iyi insan iyi bir idareci değildir. Ama her iyi idarecinin aslında bir iyi insan olması gerekir.
0: Sebep sonuç
1: evet.
0: yani.
1: Yani o böyle bir durum var. Sultan Reşat çok iyi bir insandı ama iyi bir padişah olamadı maalesef. Şimdi böyle bir tablo var. Mütareke imzalanmış. Bazı şehirler işgal edilmeye başladı. İstanbul fiilen işgal altında. Padişah sarayın karşısında işgal ordularının dreadnoughtlarının saraya çevrilmiş toplarını seyrediyor. Hiçbir zaman Osmanlı Devleti'nin yaşamadığı, tahayyül dahi etmediği bir şey. Düşünün daha 100 yıl geçmemiştir. 100 yıl geçmiştir ki Ukrayna'daki bir kalemiz Ruslar tarafından işgal edilince ve halka kılıçtan geçirilince Padişah Sultan 1. Abdülhamit kahrından inme indirip ölmüştür. Düşünün Ukrayna'daki bir kalenin kaybı bir padişahın ölümüne sebebiyet vermiştir. Bu çok daha büyük bir acı, çok daha büyük bir felaket. Tam bu arada saray, hükümet buhranlar yaşıyor. Tabii savaş kaybedilmiş, iddiaçılar kaçmışlar. Yavaş yavaş iddiaçılar hükümetten tasfiye ediliyor. Çünkü bu felaketin müsebbibi olarak görülmektedirler. Haklı mıdır? Evet. Ama tabii derece derecedir bu müsebbib olmak. İstanbul'da böyle bir hercümerç yaşanıyor. Hükümet ne yapacağını düşünüyor. Yani mütareke imzaladık. Ordumuz terhis edilecek. Ama bu arada yani bu mütarekenin arkasından gelecek felaketleri nasıl önleyebiliriz? Bu mütareke bir zaman kazanmadır. Hükümet bunu zaman kazanmak için imzalamıştır. Yani biz zaman kazanalım. İyi bir barışla bunu kurtaralım. O sırada Anadolu'daki bir takım direniş hareketlerinin haberi İstanbul'a gelmektedir. Padişah bundan memnun olmaktadır. Ha, demek ki Anadolu'da bu işgali kabullenmeyen bir grup var ve bu dinamik bir şekilde artıyor. Tam o sırada İzmir'in işgali mevzu bahis olmuştur. 15 Mayıs Yunanlıların İzmir'e işgal etmesi. Yunanlılar son anda harbe girdiler. 2. Dünya Savaşı'na İngilizler yanında girdi.
0: Tabii yani aslında kendileri de girdi denemez ona galiba.
1: Demez, evet. Yani o bir oldu bittiye getirildi. Hükümet değişikliği yapıldı. Kral tahttan indirdi. Hükümet sıkı yönetim ilan edildi. Basın susturuldu. Ve Yunanistan savaşa taraftar değildi. Hele Anadolu işgali hiç taraftar değildi.
0: İstemiyordu yani.
1: İstemiyordu.
0: Aslında. Zaten bu bir... Böyle bir öyküsü yoktu aslında yani, öyle mi?
1: Bu tamamen sonradan hamaset edebiyatının bir neticesi olarak gerek bizde gerek Yunanlılarda çıkarılan bir şeydir. Yani bir grup insanın her zaman böyle bir emeli olur. Yani bir grup insan her
0: bir
1: zaman
0: avuç insan.
1: Bir avuç insanın her zaman böyle bir megali iddiası olabilir. Ama bunu bütün Yunan hükümetine, Yunan halkına teşmil etmek doğru değil. Neticede Yunan'da bir hükümettir. Hükümetler realist prensiplere göre hareket ederler. Yunan hükümeti bizim Anadolu'da işimiz yoktur. Biz Anadolu'daki bir harekatı sürdürebilecek iktisadi ve lojistik imkanlara sahip değiliz dedi. İngiltere yardım vaadi verdi. Buna rağmen hükümet razı olmayınca kralı tahttan indirdiler.
0: Razı olacak bir
1: razı
0: hükümet
1: olacak kurdu. Kardeşini çıkardılar. Hükümeti kendi adamlarından bir hükümet kurdular. Örf idare ilan ettiler. Savaş aleyhine konuşan gazeteleri kapattılar. Yunanistan böylece harbe girdi ve İzmir işgal edildi. Bunu bilmek lazım. Ve isteksiz davrandı Yunanlılar işgalde. Yani göndermesi gereken askeri göndermedi. İstese yani çok daha büyük yerler işgal edebilirdi. Bunlar da bir bilinmesi gereken bir husustur. Çünkü hükümet halkın içinde, çünkü Yunanistan'da da insanlar ölmüş, sıkıntılar yaşanmış. Daha önce Osmanlılarla harp olmuş, insanlar ölmüş, evler, barklar ya. Yani insanlar savaş taraftarı değil. Bunu o zamanki Yunanlıların hatıralarında ve o zaman çıkan Yunan gazetelerindeki yazılarda okumanız mümkündür. Ama işte bizde
0: savaş aslında toplumlar istemiyor.
1: Hiç istemez. Aynen. Hiçbir zaman. Yani kim savaş dese de ondan menfaati olanlar ancak savaş isterler.
0: Ancak ekonomik olarak, evet, maddi evet. olarak kârı yani, olanlar evet. yapıyor.
1: Es-sulhu hayır, Kur'an-ı Kerim'in ayetidir. Barış hayırlıdır. Her zaman öyledir. Şimdi böyle bir felaket var. Yunanlar ama yani hükümetin kararıdır. İngilizlerin baskısıdır. İngilizler daha önce Sırpları istemişler. Çünkü Sırplar daha güçlüdür. Daha iyi bir askerdir. İzmir işgal etmek üzere. Fakat zamanın Sırp kralı Aleksandr olmaz demiş. Bizim ne işimiz var İzmir'de demiş. Çok uzak bir yer.
0: Bir de ne alaka? Hakikaten nasıl bir lojistik kurmuşlar?
1: Yani bizim ne alakamız var? O da onlar da o zaman karşı taraftaydı malum. İngilizler de ikna olmuşlar. Tamam yani Sırp'ın gelmesi zor ama Yunan'ın gelmesi fevkalade kolay.
0: Neden
1: ve Yunanları...
0: kendi işgal etmiyor?
1: Nasıl?
0: Neden kendi işgal etmiyor?
1: Şimdi onun hakkında çeşitli spekülasyonlar var. İngilizler niçin Anadolu'yu işgal etmedi?
0: Kısa bir aradan sonra konuşalım mı efendim? Hemen buradayız.

0: Geldi reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: olması lazımdı. Yani bir savaş olması lazımdı. Savaş devam etmeliydi ki İngilizler maksatlarını tahakkuk ettirebilsinler.
1: O zaman İstanbul'da bir boşluk olacağını mı düşündüler? Evet.
0: Peki bu savaşı kim yapacak? İngiliz tutup da tekrar yeni bir cephe açması mümkün değildi. Bu zahmetlidir çünkü savaştan yeni çıkmıştı. O zaman savaşta çok fazla yorulmamış, savaşta çok fazla bulunmamış bir kuvvet buraya çıkmalı. Ona bazı vaatlerde bulunulmalıydı.
1: Mesela ne vaatler?
0: Şimdi İttihatçılar, şimdi burada da bizim tarihçilerimizin çok fazla telaffuz etmediği bir gerçek var. İttihat ve Terakki Hükümeti'nin bir yabancı aleyhtarı politikası vardı. Malum Ermenilere yapmış olduğu tehcir felaketi hala bugün daha bizi rahatsız ediyor, tedirgin ediyor ve huzursuz ediyor millet arası camiada.
1: Aslında bir gün onda konuşmak lazım detaylarıyla.
0: Benzerini Ege sahillerinde yaptılar. Şimdi Ege sahillerinin ekseri halkı Rum idi ama Anadolu Rumi idi. Şimdi çok fazla şey bilmiyoruz. Irk biliminden habersiziz. Onun için bazı şeyleri analiz etmemiz zorlaşıyor. Şimdi Yunanlı dediğimiz tek bir ırk değildir. Nasıl Türk dediğimiz zaman Kırgız, Türk farklıdır birbirinden. Bazen dilini bile anlamaz. Yunanların içinde de çeşitli ırklar vardır. Dorlar vardır, Akalar vardır, Mikenler var, İyonyalılar vardır. Ve bunlar farklı lehçeler konuşur, farklı kültürdedirler. Anadolu halkı İyonyalıdır. Yani Yunanlarla çok fazla kültür ve dil birliği yoktur. Lisanları bile farklıdır. Anadolu halkı hiçbir zaman kendini bir Helen olarak görmemiş, Yunanistan'a gitmek dahi istememiş. Bunları biliyoruz. Şimdi bu insanlar Yunanlarla aynı ırktan görülerek İttihatçılar tarafından enterne edildi. Sonra Ayvalık'tan aşağıya İzmir'e kadar olan sahildeki bütün Yunanlar sınır dışı edildi. Savaştan önce 1913 yılında. Ve burada bir tehcir mehcir söz konusu değildi. 120 bin Rum.
1: Neden de onlara?
0: Rumeli'den, Balkan Harbi sebebiyle Rumeli'den soydaşlarımız gelecek. Sizin burada oturmaya hakkınız yok. Yunanlarda da harp halindeyiz malum. Bunların bir kısmı Anadolu'ya tehcir
1: edildi. Peki bunlar kendilerini Rum gibi mi görüyorlar?
0: Hayır, görmüyorlardı.
1: Ben Türk.
0: Görmüyorlardı. Daha sonraki.
1: Ben şimdi tabii Osmanlı vatandaşı ve Türk arasındaki farktan da kaynaklanıyor bu. Yani tabii. Biz şimdi bu toprakların sadece Türklere ait olduğunu ve burada sadece Türklerin yaşayabileceğini konuşuyoruz. Halbuki aynı topraklarda belki birkaç sene öncesinde farklı bir kavram tabii vardı. Ben Osmanlıyım diyen herkes, bu birliği kabul eden herkes bu topraklarda rahatlıkla
0: şimdi
1: oturabiliyordu.
0: Şimdi şu bir gerçektir. Ben Yunanistan'da da çok bulundum. Rumlarla da çok bulundum. Bu Rumlar kendilerini hiçbir zaman Yunanlılar kabul etmemişlerdir. Hatta Anadolu'dan giden Rumlara Avrupa Yunanlılar çok iyi gözle de bakmamıştır. Şimdi Anadolu Rumları iki türlüdür. Bir Türk asıllı olup da sonradan Ortodoks mezhebine girenler vardır. Karaman Rumları derler. Onlar zaten Yunanlılığı hiç alakası yoktur. Onlar Rumca da bilmezler zaten. Bir de İyonya Rumları vardır. Onlar da Yunanistan'daki Yunanlılardan aynı ırktan gelirler. Fakat farklı kollardır. Kültür olarak, lehçe olarak farklıdır. Onlar da kendilerini Egeli, buralı kabul eder. Mesela Girit Rumları da kendilerini farklı sayarlar. Kıbrıs Rumları da kendilerini farklı sayar. Yani onlar sonradan bu tarihi hadiseler bu hale geldi de onlar bir Yunan kimliği teşkil
1: yani
0: ettiler.
1: Yani onlarda bir ana vatan kavramı yok aslında.
0: Ana vatanları Anadolu'dur. Yani buraya ana vatanları.
1: Yunanistan ana vatanı kabul etmiyor.
0: Etmiyor, hayır. İşte sonradan biz Yunanlarla harbe tutuşunca 1920'li yıllarda. O zaman işte Yunanistan şairleri şunlar bunlar İngilizlerin de desteğiyle bir Yunan hüviyeti meydana getirdiler.
1: Öyle bir milliyetçilik
0: yaptılar. Ve Anadolu'da bazı insanlar bezdik bu Türklerin bize yaptığından. Ana vatanımız Yunanistan dediler. Bir yaşlılar etmeyin eylemeyin bizim orada işimiz yok dediler. Hatta göç ettikten sonra bu pis memlekete biz nereden gel? Yunan türküleri
1: pis
0: vardı.
1: Pis neden?
0: Şimdi Yunanistan Yunan Rumları ile Anadolu Rumları aynı değildir. Anadolu Rumları çok çalışkandır.
1: Hijyen açısından temizdir, pis diyoruz.
0: Temizdir, güzel yemekler yaparlar. Yunanistan Rumları yemek bilmezlerdi, biraz pasaklılardı, ahlaki bakımdan biraz düşük idiler ve kabaydılar. Anadolu Rumları bize dedi sürgünden daha acı geldi dediler bunlarla oturmak. Ben o zaman hatıraları okudum ve bazı Rumlarla konuştum. Yani burada Yunanlı olduğu halde ikisi aynı ırktan olduğu halde kol farkı tasvip etmediler. Farklılık vardı çünkü. Farklılık var. Bu kolay değildir.
1: Demek ki toprak insanı
0: evet, farklılaştırıyor.
1: Aynı potada eritebiliyor bazen. Yani
0: sonra eritti. Binlerce yıl geçmiş tabii. Şimdi bu Rumlar sürülünce diğer Rumlara ne olacak? Savaş halindeyiz. Yunanistan bunu bahane etti. Dedi ki siz Ege'deki Rumları sürdünüz. Geri kalan Rumlar için de iyi düşünmüyorsunuz. Bunlar Anadolu'ya sürülmüştü. Amele taburlarını alınmıştı. İttihatçılar tarafından. Ben onları korumak için çıkıyorum İzmir'e dedi.
1: Hmm.
0: Nasıl biz Kıbrıs'a giderken barışar. Yani aynı şeyle biz onları korumak için geliyoruz. Ha maksadı o muydu? Veya maksadı onda kaldı mı? Başta maksadı olabilir ama sonra ne oldu? Ankara'ya kadar geldi malum.
1: Orada ne aradı?
0: Ha, muhtemelen burada bir koloni kurmak istedi Yunanlılar. Hazır bu da Yunan'da varken.
1: Sonra da şey geldi galiba Yunanistan'a. Yani evet biraz baskıyla biraz kerhen geldiler ama sonra hazır gelmişken hadi.
0: Aynen öyle tabii. Gelmişken güzel İzmir, o Ege sahilleri Yunanistan'dan daha güzel yerler buralar.
1: Tabii Ege'yi Yunan tabii. Gölü yapmak
0: madem bize
1: gibi
0: burası böyle veriliyor biz de bileğimizi hakkıyla alır otururuz dediler.
1: Bir de savaş var işin içinde.

0: Yani yükleyebileceğiniz bir tarihi misyon da var. Savaşarak aldık
1: doğru
0: diyecekler.
1: Ve devamlı zaten bunu besleyen şairler getirdiler. Filmler yaptılar. Yunanlar şarkılar yaptılar. Yani bunu desteklemek için. Çünkü baştan isteksizlik vardı dedik ya. Şimdi böyle bir tablo var. İzmir'in işgali de İstanbul'u çok fevkalade yaraladı. Çünkü İzmir sevilen bir şehirdi. Büyük bir şehirdi. Ticaret şehriydi. Yani hele Yunanlar tarafından işgal edilmek. Hani deveci demiş ki develere hakkınızı helal edin. Ben ölüyorum. Çok beraber çalıştık falan. Develer demiş biz sana hakkımızı helal ederdik de. O kervan bir yerden bir yere giderken önümüz eşeğe bağlamıyor muydun? O bize çok ağır geliyordu. Onu affedemeyiz demişler. Şimdi Osman dedi ki ya ben İngiliz'le Fransa'la savaştım. Yenildim ama bu Yunanlı nereden çıktı? Bu çok ağır geldi. Bunun üzerine Reddi-i İlhak Cemiyeti kuruldu İzmir'de. Ve bu doğrudan saray tarafından desteklendi bu Reddi-i İlhak Cemiyeti. Arkasından Anadolu'da hareketlenmeler başladı. Anadolu'da hareketlenmeler başlayınca İngilizler dediler ki bu Anadolu'daki hareketlenmeleri derhal bastıracak, mütareke hükümlerine uyulmasını sağlayacak bir olağanüstü yetkilerle donatılmış bir müfettiş göndereceksin Anadolu'ya dediler. Hükümete.
0: Aslında hükümete, bu hükümetin aradığı bir şey galiba.
1: Dedi, tam fırsat dedi.
0: Evet.
1: Bu hareketleri, görünüşteki vazifesi bu olan fakat esas vazifesi bu hareketleri tek elden toplayacak bir üst düzey görevli göndermemiz lazım. Kimi gönderelim? Bunu gönderecek kimse çok yok. Çünkü İngilizlerin şartı şu. Bunu gönderdiğiniz kimsenin iddiaçı olmaması lazım. Bir kere subay olacak, paşa olacak çünkü paşa olağanüstü yetkilerle görevlendirdiğiniz için ordu komutanlarının üzerinde rütbesi olacak. Yani her paşayı albaya veremezsiniz. Üç kişi vardı. Bu vasıfları haiz. Palabıyık Ziya Paşa, Çerkez Mehmet Ferit Paşa ve Mustafa Kemal Paşa. Palabıyık Ziya Paşa prostat ameliyatı olduğu için itizar beyan etti gitmek. Yani soruşturdular kim gidebilir önce bir.
0: Peki gerçek bir bahane mi bu?
1: Gerçek bahaneydi. Prostat ameliyatı olmuştu. Moda'da yaşayan akrabalarından biz onu teyit ettik. Çerkez Mehmet Ferit Paşa zaten Anadolu'ya gidecek bir adam değildi. Güzel giyinmeyi sever, güzel yemeği sever. Faytonlarla gezmeyi seven bir adamdı. Yani o bu işi bir macera olarak gördü. Ben öyle şehir şehir gezemem dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın o zamanki şartları bu işe çok uygundu. Çünkü Suriye cephesi bozulduktan sonra Suriye Ordusu Kurmay Başkanı'ydı malum Liman von Sandersin. İstanbul'a gelmişti. Ve Suriye bozgunundan sorumlu tutulduğu için kendisine bir vazife verilmemişti. Paşa rütbesiyle İstanbul'da boş oturuyordu. Bir vazife istiyordu. Harbiye Nazırlığı'na talip oldu. Fakat Harbiye Nazırlığı vazifesini kendisine vermediler. Çünkü Mustafa Kemal Paşa çok kabiliyetli, çok zeki, güçlü bir liderdi. Harbiye Nazırı olmasının yarın bir gün Enver Paşa gibi iktidarı ele geçirebilecek bir konuma gelmesine yardımcı olacağı düşünüldü. Bu açıkça telaffuz edildi. Çünkü aynı yıllarda Sultan Vahidettin'in kızı Sabiha Sultan'a da talip olmuştu. Tamam, kızı alacak padişahın kızını. Harbiye Nazırı olacak.
0: Yani.
1: Harbiye Nazırı orduyu elinde tutar. Kızı aldığımı da padişah elinde tutar. Başbakan, sadrazam olup memleketi idare edecek dediler. Bunu dediler o zaman.
0: Açık açık söyleyeceğim.
1: Evet. Ve Harbiye Nazırı yapmadılar.
0: Ama insanın kısmeti neyse odur. Galiba,
1: evet, aynen öyle.
0: Orayı su akacağı yeri
1: bilir. Sabiha Sultan evlenmek istemedi çünkü o amcasının oğlu Ömer Faruk Efendi ile aşıktı. Ona aşıktı. O istiyordu. Ondan evlendi zaten. O da enteresan bir hadisedir. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa'ya böyle bir vazife teklif edildi.
0: Kim teklif etti?
1: Damat Ferit Paşa o zaman sadaretteydi. Damat Ferit Paşa eski istihbaratçılar vasıtasıyla Mustafa Kemal Paşa'ya o zaman Harbiye Nazırı kimdi hatırlamıyorum bu vazifeyi teklif etti.
0: Bir takım kitaplarda yazdığı gibi böyle biraz yeraltı dünyasının işin içine girdiği.
1: Doğru doğru.
0: Sırlarla dolu bir teklif mi bu?
1: Hayır öyle değildi efendim. Yani ben Hüsamettin Ertürk'ün hatıralarını da okudum. Yani o da mesela istihbaratçıdır albay o zaman o da bulunmuş bu teklifte. Yani bir heyetle haber gönderiliyor. Harbiye Nezaretine çağrılıyor.
0: Kendisi Harbiye Nezaretine çekilir.
1: Mustafa Kemal Paşa önce bu teklife sıcak bakmıyor. Yani bu teklif pek sıcak bakacak bir teklif de değil. Mesuliyetli, zahmetli ve çok fazla getirisi.
0: Bir tabii yani görünürdekinin dışında bir takım evet. Görevleriniz olacağı da belli.
1: Evet belli. Mustafa Kemal Paşa kendisinin İstanbul'dan uzaklaştırılmak için bu teklifin yapıldığını düşünüyor. Nitekim Nutuk'ta da buna dair ifadeler vardır. Fakat daha sonra arkadaşlar diyorlar ki bu büyük bir fırsattır. Anadolu'ya gitmek demek istikbal demektir. Kendisini ikna ediyorlar. Mustafa Kemal Paşa da bu teklifin güzel bir teklif. Hatta diyorlar ki şeyle görüşün. Padişahla görüşün. Padişah haber gönderiyor. Cuma selamlığında gelsin görüşelim diye. Cuma selamında padişaha gidiyor. Padişahla görüşüyor. Arkasından padişah kendisini Yıldız Sarayı'na davet ediyor. Bir veya iki gün sonra Yıldız Sarayı'na geliyor. Yıldız Sarayı'ndaki mülakatı zaten Nutuk'ta Mustafa Kemal Paşa çok etraflı anlatmaktadır. Orada padişah kendisine şu vazifeyi tebliğ ediyor. Ve vazife tebliğ edildikten sonra da masanın üzerinde bir kitap vardı diyor. Elin üzerine koydu. Paşa. bu zamana kadar sen bu memlekete çok hizmet ettin. Hepsi bu kitaba geçmiştir. Yani tarihe geçmiştir. Hı. Ama şimdiden sonra yapacağın hizmet bunların hepsinden daha mühimdir, diyor. Bu sefer Kemal Paşa konuşmanın gerisini nutukta anlatmıyor. Tabii nutuk subjektif bir eserdir. Bir hatırattır netice itibariyle. Fakat orada ne konuşuldu çeşitli vesilelerle biliniyor. Padişahın maksadı şudur. Anadolu'da hareketlenmeler var. Milliyetçi hareketler var. Bu hareketler düşmana karşı bir hareket. Bunları tek elden örgütlemek gerekiyor.

0: kandırmak şudur. İçin mi
1: hatta
0: gider?
1: Şudur. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilme sebebi şudur. Anadolu'ya git. Anadolu'da tek tek her şehirde kongreler toplanıyor. Oltu'da, Kars'ta, Alaşehir'de, Manisa'da ve Erzurum'da toplanacak. Oranın ileri Van'da toplanmış.
0: Ki bunların Sivas ve Erzurum zaten tarihe geçen yani büyük kongreler.
1: Erzurum Kongresi'ni Atatürk toplamadı. Oranın ama halkı topladı.
0: Topladı. Evet.
1: Ve diğerleri de öyledir. Şimdi halk bir şeyin farkında. Müdafaa hukuk cemiyetleri kuruluyor. Erzurum, Oltu, Kars, Van her yerde müdafaa hukuk cemiyetleri. Hakkı koruma cemiyeti. Bunları tek bir merkez altında topla. Tek yerden emir alsınlar. Tek yerden yönlendirilsinler. Şimdi bunu niye istiyor padişah? Anadolu'da bir hareket olsun diye değil. Eğer Anadolu'da böyle bir hareket olursa barış görüşmeleri başlayacak çok yakında. Bu barış görüşmelerinde elimizde bir koz olur. Dedim ki diyor Osmanlı hükümeti bak Anadolu kaynıyor. Hı hı. Bir kıvılcım yeter. Ona göre bize barış şartlarında avantajlı imkanlar vereceksiniz. Yani hı hı. Padişah
0: pazarlık şansı çoğaltmak için.
1: Yani yeni bir savaş istemiyor padişah. Yani İstiklal Savaşı'nı falan istemiyor
0: bir
1: padişah.
0: Hayali yok.
1: Yok öyle bir hayali. Barışı gerçekleştirip bir an evvel silahlar bırakılsın, memleket sulh sükuna kavuşsun. Padişahın istediği budur. Ama barış anlaşmasında çok kötü bize bir fatura yazacağını mütarekeden anladı padişah. Hı hı. Çünkü biz savaş hususlu olarak görüldük. Savaşı uzattığımız için. Avrupalılar
0: Çanakkale sebebiyle.
1: Savaşa girmemiz ve Çanakkale sebebiyle. Savaşı uzattık. Çok insan öldü. Bunun için siz suçlusunuz.
0: Biz suçluyuz. Yani biz kendimizi...
1: Biz dediler Almanya ile savaşıyorduk. Hı. Sizin bu savaşta ne işiniz vardı? Bir taraf kalacaktınız. Bizim sizde bir işimiz yok dediler İngilizler.
0: Peki kalsaydı ne olurdu?
1: Kalsaydı ne olurdu? Osmanlı Devleti devam ederdi. Ama gene o pek çok topraklarını kaybederdi. Arap topraklarını kaybederdi. Ama daha acısız, daha az sıkıntılı, daha sancısız kaybederdi. İngiltere gibi kaybederdi. Bu kadar insan ölmezdi. Bu kadar travma yaşanmazdı. Yani milletimiz çok büyük bir travma yaşadı. Birinci Dünya Savaşı çok büyük bir travmadır.
0: Hakikaten bir toplumun öyle bir travmadan çıkıp yeniden ayağını yere çok basması zor bir
1: çok
0: şey.
1: Zor. Padişah'ın niyeti buydu. Bu vazifeyi verdi Mustafa Kemal Paşa'ya. Ve bunun için dilediği kişiyi yanında götürmesine izin verdi. Hepsinin yazıları hazırlandı. Ve para lazım. Para yok. Padişah o zaman hususi maben müşürlüğünden bir adamı tek tek bakanlıklara, nezaretlere gönderdi. Şu anda mevcut kasada ne kadar para varsa verin dedi. Para toplandı. O zamanın parası bir 4000 lira kadar para tuttu ama 4000 lira çok paradır. Çünkü para altına 4000 altın demek de değilse bile yani ona yakın bir paradır. Çünkü kağıt para kağıt 1 liranın kıymeti altın 1 liraya aynı değildir ama düşüktür biraz kağıt para ama yine de külliyeti para. Fakat paranın yetmesi beklenmediği için padişah o sırada Sultan Vahidettin ata çok meraklıydı. Yarış atlarına çok meraklıydı. At beslerdi. Çok değerli atları vardı. Bu atları sattı. Onun parasını da bu paraya ekledi. Paranın cüzi bir para olduğu görüldü. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya verildi. Bunun makbuzu arşivde mahfuzdur. Mustafa Kemal Paşa iki tane binek otomobili istedi. Şu kadar at, şunlar yanında gelecek. Bunların hepsi hükümet tarafından kabul edildi. Görevlendirilme yazısı yazıldı. Altında damat Ferit Paşa sadrazam olarak imzaladı. Üstünde padişahın tuğrası var. Ben bunu gördüm. Mahiyetin isimleri. Ve İstanbul'dan ayrılmak üzere hareket edecek. Şey biraz gecikti. Bu otomobilin teslimi, atların teslimi gecikince hatta padişah istifsar etti eski tabirle. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne mektup göndermiş. Paşanın gidişi için gecikiyor. Hmm. Bir an evvel gitmesi lazım. İzmir işgal edildi çünkü. Hmm. Gitmesi lazım. Ve onun üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı var. Böyle böyle işte şundan dolayı geciktim diye.
0: Peki bu arada İstanbul'dan Mustafa Kemal Paşa'nın bir görüşmesi, bir oluşumu, hani Anadolu'ya geçiyorum ben, siz de İstanbul'da şu görevleri yapın gibi bir girişimi var
1: bu
0: mı?
1: Bu söyleniyor. İstanbul'da henüz tevkif edilmemiş, takibata uğramamış iddiaçılar var. Bu iddiaçılar karakol cemiyeti kuruyorlar. Mim grubu da derler buna. MM grubu olmuştu sonradan adı. Bu karakol grubunun vaziyeti şeyi tekrar kurmaktır. İttihat ve Terakki iktidarını tekrar kurmaktır. Başında da Yaşici Kara Kemal vardı. Daha sonra Atatürk'ün suikastından asılmıştır. Atatürk onun evinde çok kalmış. Çok gizli planlar yapmış. Atatürk en yakın arkadaşıydı.
0: Ve suikast.
1: Evet sebebiyle asıldı Kara Kemal. O da esrarengiz bir asılıştır. Bu Yaşici Kara Kemal bu örgütü kurmuştu. Mustafa Kemal bu örgütü Anadolu'yu destekleyecek şekilde yönlendirdi. Yani iktidarı İstanbul'da kurmaktan vazgeçin. Anadolu'yu destekleyin. Anadolu hareketi güçlenirse sizin istikbaliniz Anadolu'dadır. Bu görüşmelerini biliyoruz. Yani Kara Kemal ve iddiatçılar yapılan görüşmeleri biliyoruz. İstanbul o zaman işgal altındaydı dedik. Fiili olarak işgal altındaydı. Liman bilhassa İngiliz askerleri tarafından abluka altına alınmıştı. Kim giriyor kim çıkıyor. Şehirde adam yok ama orada var. Teğmen Bennett isminde bir İngiliz.

0: zabiti giren ve çıkanların tek tek ismini yazıp vizeliyor. Viza gibi bir şey var o zaman. Yani İstanbul'u kim terk ediyor resmi yollardan? Hı-hı. İstanbul'a kim geliyor? Bu Teğmen. Mustafa Kemal Paşa o zaman İstanbul'u terk etmek üzere Galata rıhtımına geldiği zaman Teğmen Bennett kendisini karşılıyor. Maiyetindekilerin tek tek iki üyetlerini alıyor. Elindeki listeye bakıyor. Bakıyor ki listedekilerle gelenlerin sayısı birbirini tutmuyor. Listede daha az isim var. Kendisine hmm. verilen bir liste var. Hükümet tarafından. Bunun üzerine İngiliz komiserliğini arıyor. İngiliz komiserliği diyor ki efendim bana verilen liste işte atıyorum 20 kişi daha fazla kişi var. Bunun üzerine İngiliz komiseri liste haricinde gelenlerin de isminin listeye eklenip vizalarının verilmesini. Mesela bu da şunu gösteriyor. Gizlice İstanbul'u terk etti. Yıllarca bize öğretilen hadiselerin evet. doğru olmadığını
1: bir gece.
0: Teğmen Bennett Türkiye'ye geldi. Yıllar sonra gezdi, bu hadiseyi anlattı, hatıralarını yazdı. Teğmen Bennett'in kendisine pay çıkardığı söylendi. Sonra bu evraklar bulundu.
1: Yani izin belgeleri.
0: İzin belgeleri Teğmen Bennett imzalı bulundu. Bandırma vapuru çok ahımşan bir vapur değildi. Ama tabii bize anlatılan gibi pusulası kırık bir vapur da değildi. Vapurun pusulası kırık olmaz zaten. Böyle bir yolcu vapurudur. Yük yolcu vapurudur.
1: O dönem Karadeniz'de iş yapan vapurlardan biridir bu değil mi?
0: Şimdi efendim İstanbul-Trabzon hattı Osmanlı Devleti zamanında fevkalade işlek bir hattır. Belki İzmir kadar, Beyrut, İskenderiye kadar Trabzon işlek bir limandır. Gemiler İstanbul'dan kalkar Trabzon'a kadar yük ve yolcu taşır.
1: Karayolu zor zaten.
0: Karayolu yok zaten, karayolu yok. Hı hı. İçeriden gidecek. Devamlı İstanbul'dan gemiler gider. Bu gemilerin çoğu Anadolu işlerine gidecek olan malzeme yükü de Karadeniz. Mesela Samsun'a götürür, Samsun'dan Ankara'ya gider. Doğu'da şeyler toplanıyor. Kongreler. Erzurum'da bir kongre toplanacak. Şimdi Trabzon'dan gitse Trabzon...
1: Yani hedef Erzurum'a ulaşmak.
0: Hedef Erzurum'a ulaşmak. Trabzon'dan Erzurum'a intikal zordur. Kop dağları var. Arka tarafında hala Rus işgalcileri var. Ruslarla savaş yapılmış, vaka yenilmiş. Bazı şehirler Rusların işgalinde. Orada gene İngilizler işgal altında tutuyorlar. Oradan geçmesi çok daha zor. Bir de Anadolu'dan giderek görüşmeler yapması lazım. Hı-hı. Trabzon'dan gittiğiniz zaman şeyi kısaltırsınız yolu. Mesafe. Ama görüşeceğiniz insanların sayısı azalır.
1: Sizin, o güzergah size lazım yani.
0: Yani zaten Anadolu'ya gidenler ya İnebolu'ya ya Samsun'a gidiyorlar. Bir de liman olan Samsun'dur. Samsun'a gemi yanaşıyor. Oradan mesela enteresandır, oradan Erzurum'a 22 gün sürmüştür. Bu zaman otomobille gitmiştir. Kendisine tahsis edilen otomobil böyle şeyle vapura yüklenmiş, indirilmiş. Onun resimleri var, atlar falan İstanbul'dan. Şimdi mesela Rus murahhaslarıyla görüşmüştür Havza'da. Rus temsilciler o zaman Rusya'da Bolşevik. Yani Anadolu'da neler oluyor, siz Anadolu'ya niye geldiniz öğrenmek istiyorlar. Hı hı. Mustafa Kemal onlarla gizli bir görüşme yapmıştır. Ve Rusya'nın desteği Anadolu Hareketi'ne ta o zamandan başlamıştır.
1: Sonrasında da bu hareket desteklenmiş değil mi?
0: Desteklenmiştir. Çünkü Rusya emperyalistlere karşı Anadolu hükümetini desteklemiştir. Şimdi mahzeler niye oluyor? Tabii Rusya'nın istediği burnunun dibindeki devlet kendi himayesinde kontrolünde olsun. İngilizler niye buna göz yumuyorlar? Yani Mustafa Kemal'in niçin gideceğini bilmiyorlar mı? Son çıkan belgeler İngilizler aslında bunu bildiğini, tahmin ettiğini fakat bunu önemsemediklerini, iş ehemmiyetli bir mecraya varırsa da kullanabilecekleri yolundadır bir takım raporlar. Şimdi İngilizlerin bir dünya siyaseti vardır. Bekle, gör. Duruma göre tavır almak. Şimdi şöyle düşünmüştü İngilizler. Anadolu'da bir problem var. Bu problemin çözülmesi lazım. Saray bunu kabul etti. Bu problem çözülecek. Eğer bizim istediğimiz mecradan çıkarsa biz bu harekete son veririz. İstanbul bunu çağırır. İstanbul çağırdı. Gelmedi Atatürk. Erzurum'da çağırdı. Geri döndü. Dönmedi. Dönmeyince bu sefer İstanbul'la Ankara birbirine rakip duruma düştü. Şimdi İngiliz'in buradan kârını, tabii ki Anadolu'nun birbirine düşmesi demek, İngilizlerin buradaki anlaşma hükümlerini kendi lehine yapmaları demektir. Siz daha birbirinize düşmüşsünüz. Siz zaten
1: istendiği gibi olmadı.
0: Dahili yani. Harp var diyecek. Yani problem böyle olmuştur. Sarayın çaresizliği hep bu şekilde olmuştur. Yani bir Anadolu'yla iyi geçirmiştir saray hep. Yani Anadolu'nun istediği sadrazamları yapmıştır. İngilizler sıkıştırdığı zaman damat Fethi Paşa'yı yapmıştı. O İngilizlerin tarafıdır.
1: Birkaç kere bir git gel sürekli bir satranç yani, oyunu gibi.
0: 19 Mayıs 1919 aslında yakın tarihimizin çok enteresan hadiselerinden bir tanesidir. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya çıkması yeni bir devletin kuruluşunun habercisidir aslında. Mustafa Kemal'in işte şöyle bir niyeti vardı, böyle bir niyeti bilemeyiz. Yani aklından şimdi bazıları geçiyor. Cumhuriyet kurmak istiyordu aslında. Öyle bir şey var mıydı yok muydu bunu bilmemiz mümkün değil. Ama Mustafa Kemal'in bir niyeti vardı. Gizli bir görevi vardı. Resmi bir görevi vardı. Bunda muvaffak olmuştur. Bunda muvaffak olmuştur. İşte 19 Mayıs 1919 bu bakımdan ehemmiyetlidir. Ondan sonra hatta doğum günü belli değildir Mustafa Kemal'in. Doğum gününüzü sormuş İngilizler kutlamak için de 19 Mayıs demiştir. Yani Mustafa Kemal'in yıldızının parladığı gün 19 Mayıs 1919 olmuştur.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: Kimi dostluklar tesadüflerle başlar ama bir ömür sürer. Tıpkı minik kedi ve esnafınki gibi.
1: Dükkanı açtığımızdan beri bizle beraber. Her gün burada.
0: Burası Rize Ardeşen ve bu minik kedi daha gözlerini bile açmadan geldi bu dükkana. Onu Ferhat Hayat sahiplendi. Bakımını yaptı, aşılarını yaptırdı. Sonra aralarında sıcacık bir bağ oluştu. Şimdi ise her sabah aynı manzara yaşanıyor. Minik dost dükkana geliyor. Doğruca kasaya çıkıyor ve dostunun boynuna sarılıyor.
1: Dükkana babamla giriyor. Bir bunu selamlıyor babamı. Sonra geliyor. Fix burası yeri var. Burada uyur.
0: Bu görüntüler sosyal medyada milyonların içini ısıttı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı.

0: Kilometreler aşklarına engel olamadı.
1: Ben buraya ilk geldiğimde hiç tahmin etmedim. Buradan damat olarak.
0: Üniversiteli gençler kampüste dünya evine girdi. Sudanlı damat performansıyla takdirleri topladı.
2: İçimde acı kaldı. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yollar.
0: Burası Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin kampüsü. Bu defa ders evlilik. Başrollerde Sudanlı Hafız Ahmet ve İrem Nur var.
3: Aşkımızın başladığı yerde bunu taşlandırmak benim için çok anlamlı ve özel bir gün.
0: Lisans programı öğrencisi Sudanlı Ahmet, gönlünü kaptırdığı yüksek lisans öğrencisi İrem Nur Şen'le kampüste dünya evine girdi.
1: Direkt ailesinden istedim. Gerçekten çok mutlular, özellikle annem.
0: Sudanlı damadın neşesi düğün gecesi arşa çıktı. Türk kültürüne belli ki çabuk alışmıştı. Dans etti, oyunlar oynadı. Bir saniye bile yerinde durmadı. O performansı düğüne damgasını vurdu.

0: Ne dolu durdurabildi ne don. Çiftçinin 5 yıllık inatçı emeği meyve verdi. Lüks kirazlar rekor fiyatla Avrupa yoluna düştü. Geçtiğimiz yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle tek bir ürün bile alamayan Adanalı üretici asla pes etmedi. Pes etmediği gibi bu yıl 15 dönümlük o bereketli bahçeden tam 10 tonluk dev bir rekolteye gözünü dikti.
1: Yaklaşık 5 yıl önce kiraz işine girdik.
0: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de yakından takip ettiği bu erkenci kiraz türü bölge ekonomisine yeni bir soluk getirdi. Bahçede kilosu 3,5 ila 4 Euro'dan alıcı bulan kirazlar hiç bekletilmeden Avrupa'ya ihraç ediliyor.
1: Çukurova'da kiraz biraz zor dendi, olmaz diye görüş bildirdiler. İspanya'dan getirdikleri bir ürün. Bizim bölgemize de uyum sağladı.
0: Kirazlar hummalı bir çalışmayla kasalanıyor, ihracat kamyonları ardı ardına yola çıkıyor. Akdeniz'in kavurucu sıcağında filizlenen bu İspanyol lezzeti hem üreticisinin yüzünü güldürdü hem de Türk tarımının gücünü bir kez daha Avrupa'ya kanıtlamış oldu.
2: Isn't that so amazing? Yeah. How does it feel to have the blood of half a million children on your hands?
0: Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'deki soykırımla ilgili protesto edildiği görüntüler viral oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde ailesiyle katıldığı halka açık etkinlikte Blinken'a yaklaşan bir kadın, İsrail soykırımında öldürülen Gazze'li çocukları hatırlattı.
2: How does it feel to have the blood of half a million children on your hands? No, I'm just being very... Yeah, but what about the kids that he's bombed?
0: Aktivist, İsrail soykırımının başladığı 7 Ekim 2023'te görevde olan Blinken'ın katliama ortak olduğunu söyledi. Eski bakansa sorulara cevap vermek yerine olay yerinden uzaklaşmayı tercih etti.
2: You guys have been involved in the slaughter.
3: Please with the children.
2: Children? Look, you care about children or is it just your children?
3: Please.
0: Antony Blinken, Ocak 2021 ile Ocak 2025'te ABD Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti. Blinken görevdeyken de defalarca ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımındaki rolü nedeniyle protesto edilmişti. Ne kebaplar, ne dönerler, ne de o dillere destan çorbalar. Dünya gastronomi devi Taste Atlas'ın 2026 yılı listesinde Türk mutfağının bir numarası ezber bozdu. Zirveye bir deniz ürünü oturdu. Listenin ilk sırasına çıtırlığıyla ve yanındaki tarator sosuyla sofraların vazgeçilmezi olan kalamar tava yerleşti. Ege ve Akdeniz sahillerinin vazgeçilmez lezzeti yabancı gurmelerden tam not aldı. Listenin ikinci sırasındaysa Erzurum'dan yükselen bir duman var.
4: Dedem, annem, babam, ben geldik. Cağ kebap çok güzel.
0: Meşhur Oltu Cağ Kebabı et yemekleri kategorisinin zirvesi olarak listenin ikinci sırasına adını yazdırdı. Üçüncü sıradaysa UNESCO tescilli gastronomi şehri Hatay var. Künefe dendiğinde akan suları durduran Antakya künefesi dünyanın en iyi Türk tatlıları arasında ipi göğüsledi. Listenin dördüncü sırasında Gaziantep mutfağının şifa deposu beyran çorbası yer aldı. Anteplilerin güne başlarken içtiği bu meşhur çorba dünya gurmelerini de kendine hayran bıraktı. Ve ilk beşin son halkası, özel baharatlarla yoğrulan, bağırsaklara doldurulup geleneksel yöntemlerle fermente edilerek kurutulan afyon sucuğu. Dünyanın dört bir yanından profesyonel gurmelerin ve gastronomi meraklılarının verdiği oylarla şekillenen bu liste, Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha tescilledi.
5: Yüldüreceğim, sonra da kendimi yüldüreceğim.
0: Boşanma aşamasındaki eşini öz kızının da bulunduğu görüntülü konuşmada peş peşe tehdit etmişti. Kayınvalidesi tarafından öldürülen kocanın kan donduran mesajları ortaya çıktı.
6: Ay, demiyorum.
5: öldüreceğim. O zaman annene söyle, aklını başına alsın. Söyle annene.
3: Sen
5: babamın sözünü
3: dinle. Kimse bırakmaz ki çocuklarını öldürmeye.
0: Olay İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Rüzgar Eser boşanma aşamasındaki eşi Nurşin Eser'i sadece tehdit etmekle kalmamış, silahla da vurmuştu. Kızının vurulduğunu gören anne ise hiç düşünmeden damadını bıçaklayarak öldürmüştü.
6: Senin yerinde kim olsa aynısını yapardı.
7: Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun.
0: Gözaltına alınan kayınvalide işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmada Rüzgar Eser'in olaydan kısa süre önce eşine attığı mesajlar da ortaya çıktı. Her satırda tehdit, her cümlede öfke vardı.
5: Öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim.
0: Merak etme, 114 gün ömrümüz kaldı. Her gün biraz daha ölüme yaklaşıyoruz. Kızının saçlarını tara. Bir gün keşke annem tarasaydı gibi tehdit ve taciz içerikli sarf ettiği cümleler de dosyaya girdi.
4: Ay
5: öldüreceğim. O zaman annene söyle, aklını başına alsın. Söyle annene.
3: Sen
5: babamın sözünü dinle.
8: Tokat Almus Barajı'ndan tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durum sonucu Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi seviyede artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir.
9: Alarm durumuna geçildi. Taşkın riskine karşı okullar tatil edildi.
8: Kıymetli vatandaşlarımız, valiliğimiz ile resmi kurumlarımızın uyarılarını lütfen dikkatle takip edelim.
9: Tokat'taki Almus Barajı'nın %100 doluluğa ulaşacak olması komşu il Amasya'da hareketliliğe neden oldu.
8: Bu nedenle salı günü ve takip eden günlerde hem Amasya ve Taşova şehir merkezlerimizde hem de kırsal bölgelerde siz değerli vatandaşlarımızın Yeşilırmak ile dere yataklarından uzak durması büyük önem taşımaktadır.
10: Şehitli bölgeye fazla yaklaşmayalım.
9: Önlemler alındı. Amasya Valiliği tarafından 20 Mayıs Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildi.
11: Amasya Valimizin almış olduğu karar doğrultusunda Çarşamba günü de dahil olmak üzere Amasya Merkez ve Taşova ilçemizde okullarımız tatil edilmiştir.
9: Günlerdir selle mücadele eden Tokat'ın Turhal ilçesinde de eğitim ve öğretime 3 gün ara verildi.
0: Saniyeler içinde koca bir dağ yerle yeksan oluyor. Tonlarca toprak önüne ne katarsa götürüyor. Tehlike büyük, doğa amansız. Peki toprağın bir sonraki hamlesini önceden bilmek mümkün mü?
12: Tüm Türkiye'nin sayısal heyelan risk haritalarını oluşturduk.
0: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi meteoroloji verileriyle entegre çalışan dinamik bir heyelan risk haritası oluşturdu. Avrupa Meteoroloji Merkezi'nden alınan 3 günlük hava tahminleri bu sisteme yükleniyor. Ardından hangi ilçede, hatta hangi mahallede heyelan riski var 30 metre çözünürlükle anında ekrana yansıyor.
12: Vatandaşlarımız harita üzerinde dokunduklarında yaşadıkları bölgede 30 metre çözünürlükle heyelan risk seviyelerini görme imkanına kavuşacaklar.
0: Sistem internet üzerinden tamamen halka açık olacak. Vatandaş oturduğu evin riskini artık görebilecek.
13: Yandikre yap.
0: Singapur'da kamuya ait alanlardaki meyve ağaçları devlet malı sayılıyor. Bu yüzden ağaçtan meyve koparmak ya da yere düşen meyveyi almak yasak. Sosyal medyada paylaşılan bir video sonrası konu gündem oldu. Bir kadının yere düşen mangoyu almak isteyenleri uyarması kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Yetkililere göre parklar ve yol kenarlarındaki ağaçlar National Parks Board, yani M-Parks tarafından yönetiliyor. Meyve toplamak isteyenlerin önce resmi izin alması gerekiyor.
13: 35,000 rupee.
0: kurala uymayanlara ağır para cezaları uygulanıyor. Kamu parklarında ceza 5000 Singapur dolarına kadar çıkabiliyor. Eğer olay milli park ya da doğa rezervinde yaşanırsa ceza 50.000 Singapur doları, yani 177 bin lira veya 6 aya kadar hapse kadar uzanabiliyor. Sosyal medyada ise tartışma büyüyor. Bazıları cezaları fazla sert buluyor. Bazıları ise Singapur'daki düzenin bu sıkı kurallardan geldiğini savunuyor.

0: gündem hızla akıyor. Son dakika gelişmeler baş döndürüyor.
1: Sabah olanlar akşam unutuluyor. Perde arkasındaki gerçeklerse bugünden yarına geçerken ortaya çıkıyor.
0: Gün bitti diye dünya durmuyor. Merak ettiğiniz her şey gecenin tam ortasında TGRT Haber'de konuşuluyor.
1: Sıradan değil, ezber bozan bir programla karşınızdayım. Gündemi sizin gözünüzden aktarıyor, bu ekranlarda sizin sesiniz oluyorum.
0: Dünyada neler olup bittiğini öğrenmeye, olayları farklı açıdan görmeye hazır mısınız?
1: Trump liderleri bu kapıda karşılıyor, dünyaya Oval Ofis'ten sesleniyor. Kararlar bu binada alınıyor ama etkisi sınır tanımıyor.
0: Özel konular, özel konuklar. Hayata, gündeme ve insana dair ne varsa bugünden yarına da sizlerle olacak.
1: Bugünden bakıp yarını anlamak, haberin ötesine geçmek için kimin ne söylediğinden çok gerçek olanın peşindeyim.
0: Yakup Sağlam ile bugünden yarına hafta içi her gece TGRT Haber'de.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat okumak. Peygamber-i Zişan'a her mümin ve Müslüman salavat-ı şerife okumalı her zaman. Vaktiyle bir şehirde salih bir kimse vardı. Lakin Resulullah'a salavat okumazdı. Bir gece rüyasında Resulü gördü fakat o server kendisine etmiyordu iltifat. Dedi, "Ya Resulallah, ey Resulü Müçteba, böyle davranmanıza sebep nedir acaba?" Peygamber Efendimiz buyurdu ki o zaman, "Hiç tanımıyorum ki ben seni ey Müslüman." O kimse ağlayarak dedi, "Ya Resulallah, ben senin ümmetinden bir Müslümanım vallah. Nasıl olur siz beni hiç tanımıyorsunuz? Halbuki bir hadiste siz şöyle buyurdunuz. Bir babanın oğlunu tanıyıp bilmesinden daha fazla tanırım ümmetin hepsini ben. Ben dahi ümmetinden bir kimseyim vallahi. Tanımanız lazımdı öyleyse beni dahi." Peygamber Efendimiz buyurdu, "Doğru dersin. Velakin sen bana hiç salavat getirmezsin. Ben ise ümmetimi bana okudukları salavat miktarınca tanıyorum onları." O esnada uykudan uyandı o Müslüman ve yaptığı hatayı idrak etti o zaman. O günden itibaren her gün belli bir miktar salavat okudu, hep ta ölünceye kadar. Birkaç gün olmuştu ki göreli bu rüyayı, bir gece gördü yine Resul-ü Kibriya'yı. Bu sefer muhabbetle bakıyordu yüzüne, "Seni şimdi tanıdım" buyurdu da kendine. Bir günde gayet fakir bir kimsenin bir ara ihtiyacı olmuştu 500 dirhem paraya. Bir gece Resulullah rüyada o kimseye buyurdu ki, "Git Ebul Hasan-ı Kısai'ye. O Nişabur halkından gayet zengin biridir. Her yıl 10.000 fakiri parasıyla giydirir. Benden çok selam söyle sen o Ebul Hasan'a. 500 dirhem parayı söyle de versin sana. Rüyana inanmazsa ona de ki her gece 100 salavat okurken dün unuttun sadece." Fakir Ebul Hasan'a giderek ertesi gün söyledi kendisine selamını Resul'ün. Lakin o inanmayıp ilgi göstermeyince ona bu salavatı hatırlattı hemence. O zaman Ebul Hasan fırlayarak yerinden secde-i şükre vardı sürur ve sevincinden. Dedi, "Al 500 dirhem sarf eyle bir işine. Al şu 1000 dirhemi de Resul'ün şerefine. Çünkü ben inandım ki doğru imiş o rüyan. Zira benim sırrımı eyledin bana beyan. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Hacı Bayram-ı Veli rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, hiddet ve kin hakikatleri gören gözleri kör eder. Öfke iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır buyuruyor Hacı Bayram-ı Veli rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz. Hayırlı günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun.
2: Yayında emeği geçenlerden Allah-u Teala razı olsun. Hocama sorularım vardı.
0: Tabii, başlayın.
2: Allah izninizden razı olsun. Ben önce de hocamdan dua istiyorum.
1: Rabbim iki cihan saadeti versin, ahirden fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
2: Amin hocam. Allah bin kere razı olsun hepinizden.
1: Cümlemizden inşallah.
2: Hocam, benim bir hatim şerifim var.
1: Bir hatim kaydettik efendim.
2: İki tane de 70 bin kelime-i tevhidim var.
1: Evet efendim, kaydettik. Ya.
2: Ben bunun birini üzerimde bul hakkı olanlar için çektim.
1: Tamam, öyle sen kalbi, sen kalbinden niyet et. Tamam.
0: Sorularınıza geçin lütfen.
2: Hemen sorularıma geçiyorum. Hocam, İslam ahlakını okurken misvak, kadınların misvak kullanılmayacağını okuduk.
0: Misvak, kadınların misvak. Evet.
2: Ne derece doğrudur anlatırsanız. Bıraktım, zaten kullanıyordum, onu okuyunca bıraktım.
1: Bırakma.
2: Bırakmayayım mı?
1: İzah edeceğiz onu.
2: Tamam. İkinci sorum, Tövbe suresinin başlıyoruz, bitirmeden bir işimiz çıkıyor, bırakıyoruz, tekrar başlıyoruz. Başladığımızda besmele çekilecek mi, çekilmeyecek mi?
1: Tamam efendim.
2: Üçüncü sorum, Kur'an-ı Kerim okurken iki tane tığ dura yan yana geliyor. Onlar da muhakkak durun diyorsunuz. İki tane de orada üçer nokta var. O üç noktaya ne deniyor onu bilmiyorum. Birinde durulup birinde durulmayacağını şey ettim, anladım. Ama bunu da izah ederseniz ona da çok sevinirim.
1: Peki efendim.
2: Bir de bir kızımın boşandığı eşinden mehri, elindeki takılarını eve kullandı. Evin tadilatına, ondan sonra da boşandılar. Bu mehri almasa, şey almadı yani, alması gerekiyor mu da eşine? Bir
1: işte
2: ahirette
1: işesi
2: var mı vebali?
1: Peki efendim.
2: Namazlarımı hocam, hiç namazlarımı beğenmem. Muhakkak aklıma bir şey geliyor. Defolu hep namazlarımız. Ben beğenmiyorum. Allah-u Teala nasıl beğenir? Ona çok üzülüyorum.
1: Ya merak etme, devam et.
2: Bir de kurban bu sene birinci hilali görüldü. Çok sevinçliyim hocam. Kaç senedir biz başkası adına kesiyorduk. Bir şey alıp da aynı alıyorduk onlardan, kesenden.
1: Bekaret.
2: Onu alıyorduk da kesiyorduk ama ikinci güne denk geldiğinden ben o kurbanları onun şeysine kesiveriyordum.
0: Akikasını.
2: Akikasını kesiyordum. Siz tamamdan beni yaşım 70 anca denk getirdim. Akikasını kesiyorum. Bu sene kendimize niyet ediyorduk. O da bu sene denk geldi. Çok sevinçliyim hocam. Peki. O akikasını kestiğim olmuş mu o kurbanla o kişinin?
1: Olmuş. Üzülme. Tamam. Peki.
2: Allah Teala razı olsun hepinizden.
0: Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
0: Buyurun efendim.
3: Osman Ünlü Hoca'yla mı görüşüyorum?
1: Canlı yayındasınız. Evet efendim.
3: Hocam, dua istiyorum iyi bir Müslüman olmak için.
1: Rabbim muradını ihsan eder, büyüklerin hatırı vermedin inşallah Teala.
3: Amin. Allah razı olsun. Hocam, şu teşrik tebrikleri hakkında bilgi istiyordum. Farz namazlarından sonra diye dün söylemiştiniz. Hocam, mesela akşam namazını kıldım ya, farzını. Ondan sonra hemen mi okuyacağım yoksa namazı bitireceğim? Sünnetini
1: Hayır.
3: de kılacağım.
1: Hemen okuyacağız. Anlatacağız hemen. Selam verir vermez hemen söyleyeceğiz. Ondan sonra Allahümme teslim diyeceğiz, tamam mı?
3: Tamam. Bir. İkinci sorum da hocam, ben Şafii mezhebindeyim. Hocam, bizi çok bilgilendirmezler. İşte bize sadece şey, eşimize erkeği yabancı birine elin değerse işte abdestin bozulur. İşte kan bir yerin kanarsa bozulmaz. İşte çorapla namaz kılacağımızı öğrettiler. Hocam vitir namazını kılacak mıyız, kılmayacak mıyız biz?
1: Peki efendim.
3: Bir de hocam bir sorum daha var. Biz Şafii mezhebindeyiz. Mesela yolculuğa çıktığımız zaman sadece şeyi kılıyoruz, farzı yoldayken. Sizden de dinlediğim kadarıyla hocam sadece diyorsunuz farzı iki rekat kılacaksınız. Sünneti tam olarak mı kılacağız? Ha, benim sorum da hocam çok acele ediyorlar şöyle böyle, sadece farzı kılsak olur mu? Bu kadar hocam. Allah razı olsun hocam. Başımızdan eksik etmesin.
1: Amin cümlemize. Peki.
3: Hayırlı efendim. Günler. Güle güle.
1: Buyurun hocam. Havalar bir öyle bir böyle falan derken farkında değiliz de çarpılıyoruz ha. Aksırıp tıksırıp duruyoruz.
4: Öyle maalesef.
1: Niye güldün diyeceksin de şimdi Mayıs'ın ortasına gitti de sırtımızı ısınmadık. Bazen bir güneş çıkıyorsun falan, arkasına bir rüzgar geliyor falan. Tam hastalık havası ha.
4: Evet.
1: Poyraz bir esiyor, üşütüyor. Arkasına bir lodos geliyor. Enteresan ya, hikmet ilahi. Lodos, Cenab-ı Hak onu da öyle takdir etmiş. Esmeye başladığı zaman, kışın ortasında esse bile ağaçları uyandırıyor. Ama sonra mesela şeylerde de ilim adamları falan da onda açıklıyorlar da sadece ağaçlar onu uyandırmıyormuş. İnsan vücudunda mevcut olan önceki rahatsızlıklar veyahut da önceki mikroplar, virüsler varsa onları da harekete geçirirmiş. Eğer onlar fırsat bulursa hemen vücudu işgale başlarlarmış. Allah-u Teala hepimizin ahir ve akıbetine hayır eylesin, sıhhat afiyet ihsan etsin, hastalarımıza da şifa ihsan eylesin inşallah Teala efendim.
4: Önümüzdeki 5-10 gün gene böyle görünüyor hava durumu hocam.
1: Değil mi? Zikzak çiziyor. Yani. Bir de küçük çocukların intibakı, bir de yaşlıların intibakı. Yaşlanınca da insan vücudu o çocukluk dönemine doğru gidiyormuş. Dolayısıyla çabucak etkilenir. Babaannem rahmetli öyle derdi. Oğlum dedi, insan yaşlanınca dedi, kuş kanadından nem kapar. Kuş kanadından ne şey çıkar falan filan. O kadar nem kapıyor mu? Kapıyor. Allah Teala öyle takdir etmiş. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını versin inşallah Teala.
4: Amin.
1: Gelelim efendim. Bir şey mi soracaktın?
4: Yok hocam, öyle.
1: İlk dinleyicimiz, ben dedi İslam ahlakında okudum. Efendim Saadet Ebediyede de var, İslam ahlakında da var. İlk okuyuşta, yani bu dinleyicimizin anladığı gibi anlıyor çünkü kimse. Demek ki misvak kadınlar kullanmayacak. Çünkü orada bir ifade var mesela. Kadınlar sakız çiğnediği zaman misvaka niyet etsinler. Ya yani çiğnet deriz ama misvaka niyet etsinler. Yoksa misvakı kadın da erkek de kullanabiliyor. Çünkü
4: kadının kullanması mekruhtur diye bir şey var mı?
1: Hayır, yok. Öyle bir şeye rastlamadım. Çünkü Allah-u Teala kadın kullarında da erkek kullarında da ikisinde diş yaratmış. Ve ikisinin de ağız temizliği esastır. Misvak da dişleri kuvvetlendiriyor ve ağız temizliğinde çok önemli bir durum söz konusu. Mesela fırça kullanıyorsun. O fırça koptuğu zaman yutarsan farkına varmadan midede, bağırsaklarda, yani erimediği için de zararlı olabiliyor.
4: Plastik yutmuş oluyorsun.
1: Evet, çünkü plastik yutmuş oluyorsun. Ama şey öyle değil.
4: Organik.
1: Erek ağacından aynı şekilde yapılmıştır. Organiktir. Yuttuğun zaman mideye de fazla faydası olur diye geçiyor. Misvak ağacı, misvakın. Efendim gelinim.
4: Misvak olmasa mesela yine de elimizde diyelim fırça var.
1: Yapacağız.
4: Fırçayla temizledik.
1: Fırçayla.
4: Onu peki misvak niyetiyle yapsak falan.
1: Evet, o niyetle yapıyoruz. Hatta hadis-i şerifte de geçiyor. Kitaplarda anlatılmış. Fırça da yok, misvak da yok elimizde. Şehadet parmakla baş parmağı dişlerimize sürtmek suretiyle, yani o sünnet-i seniyeyi yerine getirmiş oluyoruz. Efendim dinleyicimizin ikinci suali, mesela Tevbe suresini okuyorduk dedi. Telefon çaldı, kapı zili çaldı. Hemen orada sadakallahu elazim dedi, kapattık, kaldırdık musafı, gittik. O işimizi hallettik, geldik. Besmele çekecek miyiz? O bir türlü anlaşılmadı. Şimdi Tevbe suresinin başında besmele yok ya. Kitaplarda okunmadığı için altyapı da yok. Her aklına gelen bir şey söylüyor. Onu dinleyen de onun da altyapısı olmadığı için onu Hak Bayram zannediyor. Aa işte Mustafa Doköz böyle diyor, Osman Ünlü böyle diyor, Ali Veli böyle diyor, Veli Hasan böyle diyor. Cık. Ya din öyle olmaz ki. Bunun tek bir hükmü vardır. Saatte bir de açıkça buyuruyor ki, mesela oturmuşsun Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Hat ne diyeceksin? Tevbe suresinden önceki sureyi okuyorsun. Bak, devam edeceksin.
4: Okudun
1: öbürünü. Okudun. Bitti. Bitirdiğin. Tevbe suresine geçiyor. Besmele yok. Besmele çekmeden devam ediyorsun. Sadece o zaman besmele çekilmiyor. Yoksa açtın doğrudan doğruya Tevbe suresini. Yalnız besmele çekiyorsun. Tevbe suresini okurken yarıya geldin. Veyahut da bir sayfa okudun. Bir şey işin oldu. Hemen kapattın. Onu hallettin. Geldin. Gene yalnız besmele çekilecek. Ne zaman çekilmeyecek? Tekrar üzerine basa basa söyleyeyim. Tevbe suresinden önceki sureyi okuyorduk. Yani Tevbe suresine de devam edeceğiz. Ara vermeden. Orada besmele çekmiyoruz. O kadar. Başka bir şey yok yani. Yoksa ilk açtık Tevbe suresi denk geldi. Yalnız besmele çekilir. Veyahut da Tevbe suresinin herhangi bir aynı şekilde ayetine bakın.
4: Yarısında bir çekilir. Yerde denk geldik.
1: Yine çekilir.
4: Yine çekilir.
1: Evet. Gelelim efendim dinleyicimiz işte bazen dedi Kur'an-ı Kerim'deki bu duraklardan bahsetti. Tığ var dedi yan yana geliyor falan yan yana gelmiyor da. Mesela bazen herhalde şeyi kastetti. Bir ayet üzerine.

0: yani bir sayfa yarım sayı sonra bir ayın daha gelir. Bu Hazreti Ömer'in bir rekatta okuduğu yer anlamında durum.
1: Ömer'in özü yani öyle diyelim.
0: Evet. Ondan sonra yani evet. Ayın. O işaret öyle konmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretlerinin bir rekatta okuduğu yer anlamındadır. Zaten ayet sonudur. Ayet sonu olduğu için de duruluyor. Demek ki duracağımız tı, önce mim mutlak durmak işareti. Ondan sonra tı mutlak duruyoruz. Cim durmak evla. Orada da duruyoruz. Öbür üç nokta kaf. Bunlar da aynı şekilde nefes almaya izin verilmiştir. Bir tek lam elif var. Onda durulmaz
1: devam edilir.
0: Evet, durmaz devam edilir. Herhalde anlaşılmıştır.
1: Ben bile anladım hocam.
0: dedi ki dinleyicimiz, dedi kızım boşandı. Boşanmadan önce de evlerinde tamirat varmış dedi. İşte mehrine, o andaki bileziklerini falan dedi ona harcamış. Ona harcamış. Şimdi dedi mehrini alması gerekir mi? Şimdi burada hem alabilir hem almayabilir. O ne demek? O ne demek? Kitaplarda hediye bahsi anlatılırken buyuruluyor ki anne baba çocuğuna, çocuk anne babasına bir şey hediye ettiği zaman geri isteme hakkı olmaz. Bir hadis-i şerif naklediyorlar. Hediyeyi geri istemek caizdir ama kusluğunu yalamak gibidir. Hadis-i şerif bu. Kusluğunu yalamak gibidir. Caizdir. Olsan da ehl-i sünnet alimleri, Peygamber Efendimiz'in başka tatbikatları ve hadis-i şeriflerini alarak buyuruyorlar ki anne baba çocuk arasında o sıhriyet sebebiyle geri isteme hakkı da olmaz. Mesela sen annene Aslı Yok Helası'nda 1000 koyun hediye ettin. Annen de sana Aslı Yok Helası'nda 5000 koyun hediye etti. Hoşuna gitti mi?
1: Güzel.
0: Güzel.
1: sonunu merak ettim. Yani.
0: Ne sen geri isteyebilirsin ne o geri isteyebilir. Tamam mı? Evet. Yok. İsteyemezsin. Bak, diyeceksin karşılık verdi falan. O ayrı mesele. Başkaları için bu. Yani ne sen annene babana bir şey hediye ettiğin zaman bunu geri isteyebilirsin. Vazgeçtim ben. Ver onu bana diyemezsin. Anne baba da evlada verdiği zaman. Aa ben vazgeçtim. Sen işte iyi bir evlat olsaydın falan şey yapardın. Ver onları getir bana falan. Deme hakkına sahip değil. Bak deme hak. Yani geri isteme hakkına sahip değil. Bitti o. Hediye ettim dedi gitti. Hatta şey bile. Kul hakkı mesela gittin adamla şey yaptın falan adam dedi ki helal ettim. Bitti. Daha sonra ben vazgeçtim. O bitmiş o. Daha sonraki tahakkuk eden kul hakları için aynı şekilde tasarruf sahibidir. Öncekiler helal etti bitti o iş. Kapandı o iş. Ondan sonra karı koca birbirine bir şey hediye ettiği zaman. O nikah bağda karı koca birbirine kadın kocasına hediye etti. Erkek hanımına hediye etti. Daha sonra ben vazgeçtim gel istiyorum falan. Deme hakkına sahip değil. Deme hakkına sahip değil. Ama Mustafa Dokuz Osman Ünlü'ye Asyokya Elası'nda 1000 koyun hediye etti. Osman Ünlü de bir tükenmez kalem verdi.
1: Hatta yazmayan.
0: Açık verme o kadar ya.
1: İçi bitmiş.
0: Artık
1: böyle bile olsa.
0: Böyle bile olsa
1: karşılık verdi.
0: Mustafa Toköz'ün geri isteme hakkı gidiyor. Niye? Çünkü kitapta buyuruyor ki bir kimseye bir şey hediye etse, hediye edilen kimse de buna az veya çok bir karşılık yapsa o kimsenin o hediyeyi geri isteme hakkı kaybolur. Bak hak gitti orada da. Peki yapmadı öyle bir karşılık, o zaman geri isteyebilir. Ama o da ağır bir ifade. Kusluğunu yalamak gibidir buyuruyor. Kusluğunu.
1: Makbul bir iş değil yani.
0: Değil. Şimdi burada dinleyicimiz dedi ki işte kızım dedi buna şey yaptı. Eğer bu mehir olarak kendisine verilen altın bilezik ve bunları hediye olarak aynı şekilde katmışsa bunu geri isteyemez. Bitti o iş. Öyle değil de kendi inisiyatifiyle başka bir şey demedi. Ha onun bedelini alabilir. Hani hem alabilir hem alamaz dedik ya efendim. Yani hediye etmişse alamaz. İsteyemez bile.
1: Veya kocası, eski kocası bunları sen bana borç olarak ver dediyse.
0: Dediyse.
1: Şu işi yaptıralım borçlar. Ben sana öderim dediyse o zaman ödeyecek.
0: Ödeyecek o zaman.

0: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
1: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İslam dininde değişiklik olmaz. İslam dinine başka dinlerde olduğu gibi hurafeler karışmamıştır. Cahillerin yanlış inanışları ve konuşmaları olabilir. Fakat bunlar İslam'ın temel kitaplarında bildirilenleri değiştirmez. Bu kitaplar Resulullah Efendimizin sözlerini ve Eshab-ı Kiram'dan gelen haberleri bildirmektedirler. Hepsi en salahiyetli, yüksek alimler tarafından yazılmıştır. Bütün İslam alimlerince söz birliğiyle beğenilmiştir. Asırlar boyunca hiçbirinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu temel kitapları her asrın modasına, gidişine göre değiştirmeye kalkışmak, her zaman için yeni bir din yapmak demek olur. Böyle değişiklikleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere dayanarak, bunlara uydurarak yapmaya kalkışmaksa, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri bilmemenin, İslamiyet'i anlamamanın bir alametidir. İslam'ın emirlerinin, yasaklarının zamana göre değişeceğini sanmak, İslam dininin hakikatine inanmamak olur. Ali İmran suresinin 104. ayeti kerimesinde mealen, müminler maruf olan şeyleri emreder buyurulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e, İslamiyet'e saygısızca saldıran reformculardan bazıları, bu ayet-i kerimedeki maruf kelimesine örf, adet diyerek İslamiyet'i adete, modaya göre değiştirmek istemişlerdir. Eğer bu reformcuların dediği gibi İslamiyet adetlere yer verseydi, daha kuruluşunda cahil Arapların kötü adetlerini yasak etmez, o zamanın en kıymetli adeti olan ve Kabe'nin içine kadar girmiş bulunan putperestliği hoş görürdü. Halbuki ayet-i kerimedeki maruf kelimesi İslamiyet'in bildirdiği iyilikler demektir. İslam dini ilim üzerine kurulmuştur. Her bakımdan selim olan akıllara uygundur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan şeylerde, akla ve ilme uygun yeni emirler çıkarmak, yani kıyas ve içtihat yapmak, İslamiyet'in ana kaynaklarından biri olursa da, bunu yapabilmek için her şeyden önce Müslüman olmak ve lüzumlu bilgilere malik olmak lazımdır. Dinde reform isteyenler temel kitaplara dokunmayıp yalnız cahil halk arasına yerleşmiş olan hurafeleri yok etmeyi düşünüyorlarsa buna bir şey denemez. İslamiyet'e hizmet etmiş olurlar. Fakat böyle iyi düşündüklerine inanabilmek için önce Müslüman olduklarını ispat etmeleri gerekir. Müslüman olmayan bir kimsenin Müslüman görünerek İslamiyet'e hücum etmeye kalkışması büyük bir haksızlık, pek ayıp ve çok küçüklük olur. Dinde reform isteyenlerin Müslüman görünmeleri ve yalnız Müslümanım demeleri değil, Müslüman olduklarını ispat etmeleri lazımdır. Bir Müslümanın ölüm korkusu olmadıkça dinsiz görünmesi caiz değildir. Hem dinsizlik demek, iki yüzlülük, yalancılık demek midir ki bu reformcular işlerine geldiği zaman Müslüman görünüyorlar? Müslümanım diyen bir kimseyi sorguya hesaba çekmek caiz değildir. Onu din kardeşi bilmek lazımdır. Fakat onun da İslamiyet'in emirleriyle oynamaması lazımdır. Eğer dinin temel bilgilerine dil uzatır, bunlar üzerinde dedikodu yaparsa, bunu sorguya hesaba çekmek, halini incelemek yalnız caiz değil, her Müslümana lazım olur. Netice olarak İslam'ın ana bilgilerini, temel kitaplarını değiştirmeye, zamana uydurmaya kalkışmak, İslamiyet'i değiştirmek, bozmak olur. Müslüman demek bu ana bilgilere inanan, saygı gösteren, bunları bozmaya kalkışmamaya söz veren kimse demektir.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. O birinci dinleyicimiz o tığların yanında 3 nokta falandan da bahsetmişti. O ne?
2: Onu ben anlamadım. Ama 3 nokta var. Ya tığ ile beraber olanı var mı yok mu onu hatırlayamadım.
0: Kadir suresinde.
2: Dolayısıyla yani onun bir kıymeti yok. Onun bir kıymeti yok. Efendim dinleyicimiz dedi ki, dedi böyle hakkıyla bir namaz kılmak istiyorum ama dedi dünya düşüncesi olmadan bir namazı bitiremiyorum falan. Şimdi nefsi iman etmedi müddetçe bu ihsan-ı ilahi musavi. Hani Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri ayağından okun demiri çıkarılmış haberim olmadı buyuruyor.
3: Namazda.
2: Evet ama aynı Hazreti Ali bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim iki rekat namazda hiçbir dünya düşüncesi hatırına getirmezse hırkamı ona hediye edeceğim. Hazreti Ali de ben kılarım yarısı buyurdu. Birinci rekatta gerçekten hiçbir şey gelmemiş. İkinci rekatta o anda Resulullah Efendimiz'in iki hırkası varmış. Acaba diyor hangisini verecek? Gelmiş hatırına. Selam veriyor. Başaramadım diyor ya Resulullah. Başaramadım. Biz işte o zaman daha Cağaloğlu'nda tekerete değildik. Türkiye Gazetesi'ndeydik. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayatta. Ve Türkiye Gazetesi'nin o dini sayfasını hazırlayan bölümde kendilerine gelen sualler de yazılı olarak arz edilirdi. O zaman biz onu arz etmişiz kendilerine. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bir böyle hadisesi var bir de böyle. Ve cevap olarak insan her zaman aynı halde bulunmaz. Bulunmayabilir, bulunamaz ifadelerini kullanmışlar. Hatta Hazreti Ömer de radıyallahu anh iki rekat namazda orduyu donatırmış. Ha diyeceksiniz bunlar niye naklettiniz? Biz insanız. Bu Rabbimizin bir ihsanıdır. Mesela Evliya-i Kiram'ın hayatlarını okurken yere kapanıyorlar. Bu Rabbimin bir ihsanıdır. Mesela İmam Rabbani Hazretleri Rabbim ihsan etti. Yani o kapı açıldı. Bu bize gösterildi. Allah-u Teala göstermese, Allah-u Teala bildirmese, ilham etmese. Nereden bilecek aynı şekilde? Bu bir hal eşidir. Dolayısıyla yine İmam Rabbani Kutsal Sözleri buyuruyorlar ki imanın da ibadetlerin de bir hakikati var bir de sureti var. Allah-u Teala kulların hepsinden hakikatini istemedi. Öyle olmuş olsaydı yeryüzünde iman edenlerin sayısı bir elin parmak sayısını geçmezdi. Ya 3-5 kişi olurdu yani. Zaten bugüne kadar gelenler de aynı şekilde bakıyorsun. Hani İmam-ı Rabbani Hazretleri ama Allah-u Teala ona öyle bir şey ihsan etmiş ki binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişi onun sayesinde iman ediyor, hidayete kavuşuyor, tövbe ediyor, itikadını düzeltiyor. Bir kişi. Hani bir kişi bir kişi diyor, diyorlar. İmam-ı Gazali Hazretleri tek başına felsefecilere, ondan sonra batini fırkalarına, bidat fırkalarına karşı tek başına mücadele etmiş. O kadar kitap yazmış ve hazırlamış. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh zamanımızda her tarafta mezhepsizlik, itikadı bozuk kimseler yayılmışken, Osmanlı Devleti yıkılıp ehl-i sünnet hamisiz kalmışken, yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kendi imkanlarıyla dünyaya ehl-i sünnet itikadını anlatan kitapları gönderdiler. Ve Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri de bütün aynı şekilde meşakkatlara rağmen çok yakınlarını o hicret anında kaybetmelerine rağmen gelip Hüseyin Hilmi Efendi'yi yetiştirdiler. Bilgilerin hepsini aktardılar. Ve şu anda dünyanın hemen hemen her tarafına hakikat kitabının göndermiş olduğu Arabi Farisi kitaplarla ve Vehhabilerin, mezhepsizlerin iç yüzü, dinsizlerin iç yüzü aynı şekilde açığa çıktı. Ve çok yerde de aynı şekilde bu kitaplar basılmaya başladı. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bu Arabi kitaplarının şeyinde not var. Bu kitabı offsetüyle basabilirsiniz. Fakat basmadan önce bir gözden geçirin, tasih edin. Yanlış bir şey olmasın. Çünkü kendileri aynı şekilde o konuda çok hassastı. Bunun karşılığında herhangi bir ücret de talep etmiyorlardı. Ve bu şekilde mesela duyuyoruz. Afrika'da olsun, ondan sonra Asya kıtasında olsun, bazı yerlerde oradaki bu kitapları alıp okuyanlar matbaa kurup bunları çoğaltarak dağıtıyorlar. Onlar da dağıtmaya başladılar. Yani bu bir kişi vasıtasıyla oldu. Dolayısıyla biz, yani dinleyicimiz diyor ki ben hep böyle oluyorum falan. Sadece sen öyle olmuyorsun, hepimiz öyle oluyor. Hani şeyde Sultan Murat Han çok müteki bir zatmış. Bir gün böyle saray imamına demiş ki ben size Kıpta ediyorum demiş ya, imreniyorum.
3: İkinci Murat Han mı?
2: O muydu?
3: Evet.
2: İmam da şaşırmış demiş. Sultanım demiş ne bize Kıpta ediyorsun? Yani ben yapamıyorum demiş, ben edemiyorum. Ben göremiyorum bir türlü. İmam daha çok aynı şekilde merak etmiş. Neyi göremiyor falan. Demiş sultanım neyi göremez? Siz demiş ne güzel demiş namazda demiş. Hemen ellerinizi kaldırıyorsunuz Kabe'yi görüp duruyorsunuz.
3: Dördüncü Murat da olabilir.
2: Ondan sonra ben demiş bazen ilk kaldırdığımda göremiyorum. İkinci kaldırdığımda göremiyorum. Ancak üçüncü kaldırdığımda falan görüyorum. O zaman tekbir şafiyim. Hani zorlanıyorum falan. İmam demiş sultanım biz hiç görmedik ki bugüne kadar.
3: Ya.
2: Hiç görmedik ki.
3: bir, herkes kendi gibi tabii, saygı ediyor.
2: Geçenlerde böyle bir söz konusu oldu. Orada bir arkadaşım birisi bir şey anlattı. Bir arkadaş vardı, vefat etti, yaşça bizden büyük. Bir gün işte 3-5 kişi ona demişler sen imam ol. Bu Allahu Ekber demiş, elini kaldırmış yukarı, indirmiş, bağlamamış. Tekrar Allahu Ekber, gene şey yapmış falan, tekrar. Ondan sonra demiş derken ne oluyor? Niye elini bağlamıyor, niye şey yapmıyor? Ya demiş, Kabe'yi görebilir miyim diye elimi kaldırıyorum, bir din düşmanı resmi geliyor gözümün. O hiç tövbe tövbe diyor, benim bırakıyor. Tövbe tövbe diyor benim. Dolayısıyla hatta Allah rahmet eylesin, Emel abiler hep anlatırlardı. İbadetler içerisinde nefsin hiç haz etmediği, nefsin hiç haz etmediği ibadet namazdır. Ve devamında da Emel abiler niye aynı şekilde namazımız, namazda secde var ya, secdeye gidince nefis dermiş ki benim gibi adam. Ya yere seriliyor. Yere seriliyor. Hiç haz etmezmiş ondan. Hiç haz etmezmiş. Dolayısıyla insan namaza durunca, namaza durunca yani daha önce böyle düşünse hatırına gelmeyen düşünceleri getirir, görüntüleri getirir. Yani şimdi dinleyicimiz diyor ki benimki merak etme bizimkiler de öyle. Tamam, bizimkiler. Peki ne yapacağız? İmam Rabbani söylüyor ki bir hakikati bir sureti var. Bu sureti Allah-u Teala suretini de kabul ediyor. Biz ısrarla devam edeceğiz. Bir sürü aynı şekilde düşünceler de getirse, ondan sonra ne bileyim ben okuduklarımızı karıştırsa da, onun için de yani ona karşı güçlü olmamız için de altyapımız olması, namaza, gusle, abdeste ait olan ilmihal bilgilerini öğrenmemiz lazım. Öğrenince ben burada hata ettim, bu secde-i sehivle telafi edilir, bozmayacağım dersin, devam edersin. Mesela bazen eğer böyle ehl-i sünnet alimleri kitaplarını okumuyor, bir kimse namaz kılmak istiyor ve ısrar ediyorsa o konuda, bu sefer nefis ve şeytan boş durmazmış Mustafa Bey. Ha demiş, bu namazı kılacak, ben sana gösteririm. Hilesi çok buyuruyor, 3000 çeşit hilesinden bahsediyor. Ya bir mektubatta da okudum onu. Saadet Ebediye kitabında da var. Sana namaz kıldırırmış biliyor musun? Gece kaldırır. Abdest alır. Hatta buyuruyor ki ağlatır da. Peki derdi ne? Ha. Gece kaldırdı seni. Namaz kıldırdı.
3: Ağlattı.
2: Ağlattı ertesi gün. Gelirsin. Dün gece Allah kabul etsin ya. Öyle bir hal oldu ki bende ya.
3: Siz melek, faniler uyurken
2: biz iki rekat namaz kıldım. Öyle haz duydum ki ağladım bile. Nefis sırf bunu söyledim. Çünkü bu kibir bir ucukmuş, tamam mı? Allah Allah diyorsun, insan hatırına gelmiyor.
3: Bütün her şeyi alıp götürüyor değil mi? Tabii. Böyle dediği anda bitti.
2: Bitti bitti, sıfırlayıp atıyor.
3: Hatta günaha girdi.
2: Günaha da girdi. Sıfırlayıp atıyor. Ya Davut Tayyip Hazretleri 30 sene oruç tutmuştu, annesi anlayamamış. Biz bildik ama onu Allah-u Teala açığa çıkar mı onlar? Niye bunlar mesela kitaplarda anlatılıyor, bazen dinleyiciler de diyor ya siz çıtayı çok yüksek tutuyorsunuz. Ya o çıtanın yüksek tutulmasıyla alakası yok o işin. Yani biz bunların hayatlarını okuyunca hani böyle 5 vakit namazı kılıyoruz işte zarla zorla çeşitli düşüncelerle falan. Herhalde ben oldum falan filan havasına girmeyelim. Havasına girmeyelim. Yani çok çirkin şeyler de hatırına gelebilir. Çok çirkin görüntüler de gelebilir namazda. Bunlar olabilir mi? Olabilir tabii. Çünkü nefis de şeytan da senin şey yapmayacaksın. Hatta Emel abiler şeyi anlatıyorlar. Kalbin zevkiyle nefsin zevki farklı buyuruyorlar. Kalbin zevkiyle nefsin zevki farklı. Bunu insan kendi kendine ayıramaz buyuruyorlar. Peki nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl olması gerekir daha doğrusu? İşte çok Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, din büyüklerin hayatlarını okumak, onların kitaplarını okumak. Hatta buyuruyorlar. Bunların içerisinde en kıymetlisi buyuruyorlar. En kıymetlisi. Emel abiyle bazen tekrar eden en kıymetlisi, en kıymetlisi diye bir arka arkaya söylerler diye. En kıymetlisi sohbet buyuruyorlar. Ben onu banttan dinledim. Nerede anlatıyorlarsa onu orada. Hele buyuruyorlar anlatan neşeliyse. Güzel de anlatıyorsa. Kendileri kazanıyor. Değil mi? O zaman buyurlar. Bütün organlara hitap eder o. Orada işte büyükler de zikrediliyor. Onların ruhaniyetleri de oluyor. Zamanla buyuruyorlar kalp, daha doğrusu ruh. Yani neden lezzet aldığını hissetmeye başlar. Bunda ısrar edilirse bu sefer kalp ha der, benim lezzetim bu. O zaman ikisi ayrılır. Ha bu diyorsun nefsin lezzeti, bu ruhun lezzeti diyebilirmiş, ayırabilirmiş. Yani şimdi, dolayısıyla dinleyicimiz devam etsin. Efendim kurbanı birinci bayram gün hani dedi. Evet hilali gördük. Hadi bazılar diyor ki efendim siz yokuşa sürüyorsunuz. Ya yokuşa falan sürmüyoruz arkadaşlar.
3: Bizde ne alakası var?
2: Dinin, biz tembih etmiyoruz hilali. Sen görünme yarın görün demiyoruz yani. Biz de bakıyoruz aynı şekilde. Bu sene görüldü. Problem yok. No problem. Efendim son dinleyicimiz teşhit tekbirlerini farzı kılar kılmaz. Allahümme ente selamdan önce bir defa teşhit tekbirini söylüyor. Sonra Allahümme ente selam diyoruz. Son sünneti varsa onu da sonra kılıyoruz. Efendim Şafii'nin vitir namazı var mı? 4 mezhepte de var. Kılınış şekilleri farklı biraz. Efendim Şafii'nin yolda sadece farzını kılıyorlar. 4 mezhepte de vakti yoksa sadece farzını kılabilir. Hanefi de Şafii de Maliki de öyle. Ama vakti müsaitse sünnetleri terk etme. Sünnetlerde değişiklik yok.
3: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Bizler de bir kez daha 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Elbette bu kritik tarihte bağımsızlık ateşimiz için çok önemli, son derece önemli bu tarihte. Vatan için can veren bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz sevgili izleyiciler. Evet, gündem yoğun, gündem sıcak, her zaman olduğu gibi detaylara bakmadan kısaca bir başlıklarımızı ekranlara getirelim, ardından da detaylara geçelim. Evet, ilk adım 107 yıl önce tam bugün atıldı. Bir kez daha minnetimizi, şükranımızı ve özlemimizi aktararak gün ortasına başladık değerli izleyiciler. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltılar var. Birazdan bu operasyonun detaylarını da gün ortasında sizlerle paylaşıyor olacağız sevgili izleyiciler. Yine bir operasyon haberi. Bu kez DAEŞ'a yönelik önemli bir operasyon. 110 gözaltı var. Operasyona dair tüm detaylar birazdan gün ortasında olacak. Aynı diğer operasyonda olduğu gibi ve yine bir önemli zirve, dünyanın gözünün kulağının çevrileceği bir zirve. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmiş. Çok da konuşulmuştu. İşte Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Kuşkusuz bir önemli zirve daha. O görüşme ilişkin detayları da birazdan paylaşıyor olacağız. Hemen detaylarla gün ortasına başlayalım. Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Her yer bayraklarımızla donatılmış vaziyette sevgili izleyiciler. Hemen dönelim başkente. Muhabirimiz Merve Güven karşımızda Anıtkabir'de. Söz sende Merve.
4: Gülden Karacik Demirtaş, biz de ilk olarak sizlerin ve izleyicilerimizin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak sözlerimize başlayalım. Bizler şu anda Anıtkabir'deyiz. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında. Tabi aslında resmi törenlerin ilk adresi burasıdır ve sabah saatlerinde de saatler 9'u gösterdiğinde burada resmi tören gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 81 ilden temsilci gençler, sporcular ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak, tabi buradaki resmi törende Aslanlı Yol'dan yürüyerek geldiler törene Bakan Bak ve beraberindeki heyet. Ellerindeki kırmızı beyaz karanfiller oluşan çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bıraktılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi ve oradaki Atatürk özel defterine Bakan Bak bugüne ilişkin duygu ve düşüncelerini kaleme aldı. Tabi burada dikkat çeken mesajlar da verdi Bakan Aşkın Bak. Bunları da aktarmak gerekirse, kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır yazdı. Ve Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras bugün de aynı inanç, aynı ruh, aynı istikamette yaşamaya devam etmektedir ifadelerini kullandı Bakan Aşkın Bak yazdığı notta. Gençlerimiz taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye yüzyılını inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de gençlerimizin hayallerine istikamet kazandıran, potansiyellerini büyük hedeflerle buluşturan, Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü, iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz notunu düştü Anıtkabir özel defterine. Tabii daha sonra törene katılan gençlerle bir hatıra fotoğrafı çektirildi. ve resmi tören böylelikle son bulmuş oldu. Resmi törenin ardındansa Anıtkabir ziyaretçilere açıldı. Tabii bugün buraya aslında 81 ilden pek çok kişi geldi. 19 Mayıs'ı kutlamak için, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için. Yanı sıra tabii ki sporcular burada bulunuyor. Okullardan gelen öğrenciler bulunuyor. Tabii bireysel olarak ziyarete gelenler de var. Bizler de bazılarına mikrofon tuttuk, duygu ve düşüncelerini sorduk. Herkes bugün burada bulunmaktan oldukça mutlu, gururlu ve heyecanlı olduklarını ifade ettiler. Tabii özellikle gençler Atatürk'e yakışır bir Türk genci olmak için, Cumhuriyet'e yakışır bir Türk evladı olmak için de çalıştıklarını ve bunun içinde buna yakışır bir yetişkin olmak için de eğitimlerini ve kendilerini geliştirmek için yaptıkları sosyal faaliyetlere önem gösterdiklerini ifade ettiler. Keza yine sporcularda milli sporcu olma hedefinde olduklarını ifade ettiler. Özellikle uluslararası arenadaki yarışmalarda ülkemizi gururu yaşatmak için de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler. Tabii şu anda da hala ziyaretler devam ediyor. Bugün gün boyunca Anıtkabir'e yüzlerce kişinin gelmesini bekliyoruz bizler. Tabii gün içerisinde 7'den 70'e söylediğimiz gibi vatandaşlar Anıtkabir'e gelip hem bayram coşkusunu burada yaşıyor, hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini ifade ediyorlar. Aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Peki, Merve'ye çok teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Merve Güven'i Anıtkabir'den aktardı sevgili izleyiciler. Türkiye savunma hamlesiyle dışa bağımlılığı sonlandırıyor. Hürjet, Hürkuş ve Kaan'ın kara kutuları da yerli ve milli üretiliyor. TGRT Haber ekibimiz orada, muhabirimiz Aleyna Doğan aktaracak.
5: Hava kuvvetlerinde en önemli unsur olarak bilinir kara kutu. Türkiye'de yerli ve milli hamlesine bir yenisini daha ekledi aslında. Kendi kara kutumuzu kendimiz üretmeye başladık. Tabii hangi ürünlerde aslında? Hürkuş, Hürjet ve Kaan'ın kara kutuları da yerli ve milli olarak üretilmeye başladı. Envantere girmesi bekleniyor aslında. Tabii tüm özelliklerini uzmanımız dinleyeceğiz. Uzman konuğumuz Sitek Ankara Şube Yöneticisi Mustafa Düzgün anlatacak. Efendim, önceki yayınımıza hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim. Sizler de standımıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz.
5: Efendim, nedir bu kara kutu? Yerli ve milli kara kutusu nedir? Özellikleri nelerdir? Sizden dinleyelim.
6: Kara kutu, bilindiği gibi uçakların herhangi bir kaza kırım sonucunda öncesinde olan tüm haberleşme, kokpit içindeki ses ve data kayıtlarının yapılarak çok yüksek patlama veya derinlik bir suda düştükten, kurtarıldıktan sonra dahi kullanılıp içindeki bilgilerin alınarak kaza kırımın sebeplerinin ortaya çıkarıldığı çok özel bir ürün. Bunu biz CİTEK olarak şu anda dünya literatüründeki en küçük ve en küçük yapıdaki en hafif olabilecek en hafif ürün olarak biz de gerçekleştirmiş durumdayız. Bu ürünümüzü Hürkuş, Hürjet ve Kaan'da kullanacağız. Bununla beraber son testleri tamamlamak üzere, bildiğiniz gibi çok sert bir çevresel şartlara testlere tabi tutuluyor. 1100 derecede bir saatten fazla kaldıktan sonra ürün diğer testlere de tabi tutularak 11.000 derece metre derinlikteki basınca dayanıklılığını kanıtladıktan sonra ürünümüz tamamlanmak üzere ve inşallah Hürkuş'tan başlayarak platformlarımıza takacağız. Tabii bu vesileyle TUSAŞ'ın da yurt dışı satışları dolayısıyla da o platformlarda da verilerek yurt dışı ihracatımızı da gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye olarak hem kendi platformlarımıza hem dünya platformlarında kullanılmasına hazır olacak.
5: Efendim, aslında ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi uçak kazalarının en önemli unsurudur, biliyoruz ki kara kutu. Çünkü neden yaşanma ilişkin her şey kara kutuyla birlikte ortaya çıkar, ama şimdi Türkiye'de Türk Havacılık'ta bir kaza yaşandığı anda normalde biliyoruz ki yurt dışından temin ediliyor kara kutular uçaklarımızda genellikle. Evet, genellikle yurt dışından tercih ediliyor. Peki şimdi Türk yerli ve milli hamlesi olarak kara kutumuz, kendi üretimimizdeki kara kutumuz aslında envantere girdikten sonrasında bize nasıl bir avantaj sağlayacak?
6: Şöyle bir avantaj sağlayacak. Öncelikle bu işi için yurt dışına vermek zorunda olduğumuz ödemeleri yapmayacağız. Yurt içinden sağlayacağız ve okuması için yurt dışına gönderip uzunca bir süre beklemek zorunda ve kazanın da sonuçlarını belirlemek için uzunca bir süre beklemek zorunda kalmayacağız. Bunu kendi çözümleyicilerimize okumaya devam edeceğiz. Böylelikle en sır ya da en zor parçasından bir tanesini gerçekleştirmiş olacağız. Aslında CTEK olarak bizim için de özel bir ürün. Biz CTEK firması olarak daha çok haberleşme alanında yoğunlaşmış ve çalışmalar olan bir firmayız. Bu da bizim Avionik olarak en özel ürünlerden birisi.
5: Peki efendim, hemen şimdi yan ürün grubuna bakarsak aslında hemen yan tarafta da çok önemli bir ürünümüz bulunuyor. Yine GSM ürünü, hemen onu da sizden dinleyelim. Özelliği nedir?
6: Bu ürün yine patenti CTEK'e ait olarak çok farklı medyaların farklı farklı data kapasitesi olmasına rağmen yetersiz olması durumunda bu farklı kanalların tek bir kanal gibi kullanılmasını sağlayarak kesintisiz olarak haberleşme yapmasını sağlayan özel bir ürünümüz. Üstteki daha özellikle SIDA insansız deniz araçlarında hem GSM hem ufuk hattı haberleşmesi, hem darband SATCOM dediğimiz Inmarsat Iridium hem de genişband SATCOM dediğimiz terminallerin hepsini tek bir kanal olarak kullanarak kullanıcıya tekrar işlemler yapmak, kesintiler halindeki işlem yaptırmadan haberleşmesinin aralıksız sürdürülmesini sağlayan.
2: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu.
7: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 24, Ankara 20, İzmir 27, Antalya 28, Adana 27, Samsun 20, Trabzon 17, Kayseri 18, Erzurum 15, Diyarbakır 24 ve Şanlıurfa 25 derece.

0: Yeni reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, biz Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Efendim ben Ataullah Arvas, Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve telefonumuzun hattında piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel var. Sayın Batırel merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
4: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
3: Evet, bugün 19 Mayıs, sizi bugün 19 Mayıs'ta da yakaladım efendim. Allah razı olsun. Yani zaman ayırdığınız için ülkenin gündemini konuşuyoruz tabii. Efendim tabii 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ama çok önemli tarihi bir adım da. Onu da hatırlatalım sevgili dinleyicilerimize. Zaten gün boyu törenlerde ve ilgili kişiler bu konuda ciddi mesajlar verdiler. Biz gündemle sürdüreceğiz programımızı. Necmettin Bey, her zamanki gibi gündem tabii dolu hakikaten. Bize bunları konuşmak ve yorumlamak için iyi bir malzeme oluyor gazetecilere de. Yani konuşmak zorundayız. Vatandaşın dikkatini çekiyor. Onları aydınlatmak, onlara bilgi vermek çok önemli tabii kamuoyuna. Evet, ilk sırada şimdi ABD-İran arasında bir türlü oluşamayan uzlaşma zemini var. İki taraf da birbirlerine neden yani kabul edilmeyen çok zor efendim taleplerde bulunuyor. Bu çok önemli. Yani burada ilginç bir şey. Sanki bu savaşın sürmesini istiyor. İki taraf da öyle. Bu iş evet. Ne zaman sonuçlanacak? Biz bu yüksek petrolden nasıl kurtaracağız? Çünkü faturasını evet. Biz ödüyoruz. Yani bütün doğru. Dünya gibi biz de ödüyoruz. Gerçi doğru. Bizde şimdilik bir Eşel Mobil sistemi var ama sonuçta bu faturaları ülkemiz ödüyor, biz ödüyoruz doğru. Efendim. Doğru. Buradan bir başlayalım efendim. Buyurun.
4: Evet, evet. Gerçekten işte ortada bir savaş vardı biliyorsun. 28 Şubat'ta başladı bu savaş. Evet. 40 gün devam etti. 40 gün sonra sona erdi. Ateş kesildi daha doğrusu. Ama bir türlü taraflar uzlaşamıyorlar. Niye? Zira savaşta bir tane kazanan olması lazım tabii. Evet. Kaybeden olması lazım. Şu anda kazanan ve kaybeden belli değil. Yani daha doğrusu İran kaybetti diye Trump bastırıyor ama İran kaybetmedi ki. Zira kaybetseydi o zaman müzakere masasına oturup tarafların Amerika'nın koyduğu şartları kabul etmek zorunda kalacaktı. Kabul evet. Etmiyor. Kabul etmiyor şartları. Amerika da kabul ettiremiyor daha doğrusu bu şartları İran'a.
3: Evet.
4: Çok kötü bir duruma geldi.
3: Saldırılar var, tehditler var. Buna rağmen İran karşılık vereceğim diyor. Gelin görelim ya da görüşelim gibi laflar ediyor.
4: Tabii.
3: Bu da yani çok önemli.
4: İran tabii işte dronlar var ya, dronlarla beraber kullandığı dronlar çok etkili oldu yani Orta Doğu'daki savaşta. Evet. Özellikle Körfez ülkelerine yaptığı bu drone saldırılarından sonra çok büyük sıkıntılara yol açtı bu ülkelerde.
3: Evet.
4: Mesela dün demişti ki Trump yarın saldıracağım demişti ondan sonra İran'a ondan sonra. Fakat Körfez ülkeleri Katar, Suudi Arabistan ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri Trump'a dediler ki saldırma dediler. Evet. Savaşı başlatma dediler. O da peki vazgeçtim demek zorunda kaldı. Yani ortada bir şey var, bir karışık bir tablo var. Yani kazananı yok ortada maalesef bu şeyin.
3: Beraber kazandık der gibi diyemezler mi sizin dediğiniz gibi? İkisi yani, de ben de kazandım. Kazan kazan desinler.
4: Sonuç şöyle olacak.
3: Bu savaşta kazan kazan var. Kaybeden yok deseler olmaz mı efendim?
4: Yani %100 öyle bir tabloyla karşılaşacağız. Zira Trump biliyorsunuz kendi halkına bir sorumluluk taşıyor. Yani sen bu savaşa niye girdin diyorlar ondan sonra. Evet. İran'ı diyor ortadan yoktu. Nükleer çalışmalarını ortadan kaldıramadın diyorlar. Değil mi?
3: Evet.
4: En büyük problemi oydu. Rejimi değiştirecek. Rejim falan değişmedi İran'da ondan sonra. Silahlı kuvvetlerini tahrip ettik diyor. Olabilir ama o da sana zarar verdi. Yani evet. Şu anda abluka uyguluyor biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda.
3: Evet.
4: Bu ablukadan dolayı gemiler oradan geçemiyorlar. Gemiler oradan geçemeyince tabii dünyadaki enerji akışında büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Hı. İşte ben takip ediyorum gelişmeleri. Amerika'nın savunma bakanı var. Savunma bakanı çıktı dedi ki bu savaş dedi en son dedi yazın dedi sona erdi dedi. Yazın dedi yani. Tahmin ediyorum yani. Tahmin ediyorum yani Haziran ayında bu iş bitecek.
3: İnşallah.
4: Anladığım kadarıyla. O zaman tabii ne olacak? İşte petrol fiyatlarına bir düşüş yaşanacak. Biz de rahat bir nefes alacağız inşallah.
3: İnşallah diyelim ya.
4: Evet,
3: şimdi bir şey daha var. İran'ın açıklaması da bu Hürmüz Boğazı ile ilgili. Evet. Çalıştığımız ülke gemileri geçebilir, müsaade edeceğiz. Evet. Ve fakat onlardan da ücret alacağız diyor. Çok ilginç.
4: Doğru. Haklı, evet. Haklı evet. Yani. Bugüne kadar niye almadı diye soracak olursam tabii. Hı. O da Hürmüz Boğazı ne kadar önemli bir geçit olduğu ortaya çıktı yani. Bütün dünya kendisini oraya kilitlemiş ya. Çok yanlış bir uygulama aslında yani.
3: Evet.
4: İnsanlar bütün enerji ihtiyaçlarını küçük bir boğazın geçişine bağlayabilirler mi ya?
3: Ya.
4: İşte insanlık bazen böyle saçma sapan gelişmelere kendisini yapabiliyor, adapte edebiliyor.
3: Halbuki yani, alternatifler olabilir değil mi efendim?
4: Olması lazım tabii, olması lazım.
3: Zaten yani. Şimdi peşindeler herhalde, arıyorlar harıl harıl.
4: Ha, peşindeler ama yeni alternatif yolları hayata geçirmek uzun bir süre alacak yani. Bir anda uygulamaya koyamayacaklar.
3: Evet.
4: Tabii Türkiye'nin rolü öne çıktı yani şu anda bizim topraklarımızdan geçen boru hatları var. Boru hatlarına evet. Mutlaka istifade edebilirler. Etmeleri de lazım.
3: Tabii.
4: Çok yanlış yaptıklarını gördüler. Hı. Zaten bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ve Türkmenistan ziyaretlerinde ortaya çıkan tablo buydu yani. Yani bütün enerji üssü haline gelecek inşallah Türkiye'ye yakın zaman içerisinde. Evet.
3: Şimdi Hürmüz'ün ne kadar gerekli olduğu, ne kadar önemli olduğunu İran anladı dediniz yani. O mealde ben sizi öyle anladım.
4: Evet.
3: Yani biz de aslında yani Boğaz'ın bizim Çanakkale Boğazı'nın da İstanbul Boğazı'nın da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz herhalde.
4: Evet.
3: Yani o da çok önemli. Orada mesela bir adım atılabilir mi? Ya da Kanal İstanbul'u çok konuştuk. Ne zaman olacak? Yani madem ki boğazlar, yollar, yeni güzergahlar bu kadar önemli. Bu bir savaş sonucu ortaya çıkmasın yani. Şimdiden evet. Önemi belli zaten efendim.
4: Tabii. Yani bakın şu anda dediğim gibi yani insanlar kendilerine büyük bir arıyorlar. Sıkıntıya düşmeyecekleri bir
3: güvenli, güvenilir ülkeler. Evet.
4: Evet, enerji koridoru arıyorlar yani. Bunda da haklılar çok. Zira bakın Uluslararası Enerji Petrol Ajansı Başkanı Birol açıklama
3: evet.
4: Yaptı. Birkaç haftalık petrol kaldı stoklarda diyor adam ya.
3: Buyurun.
4: Yani stoklarda eriyecek. Eridikten sonra ortaya tam bir sıkıntı tablosu çıkacak. En büyük talih şu anda yazın başlangıcında böyle bir tabloyla karşılaştık. Kış olsaydı mesela daha çok enerji kullanımı artacak, ihtiyacı olacak tabii.
3: Maalesef.
4: Ama sonuçta ne olursa olsun benim gördüğüm kadarıyla bu iş Haziran ayında mutlaka sona erecek, ermek zorunda.
3: Evet.
4: Zira Kasım ayında biliyorsunuz Amerika'da seçimler var. Son derece kritik bir gelişme bu Trump için.
3: Evet.
4: Bunu ben riske atacağını tahmin etmiyorum.
3: Evet, şimdi efendim bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşması çok önemli.
4: Evet.
3: Şimdi uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisi günden güne arttığını belirtiyor. Avrupalı devletler Türkiye ile daha farklı ilişkiler kurmanın yollarını arıyor dedi. Cumhurbaşkanımız bu kanaate nasıl vardı? Bundan sonra tabi biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız da şeydeydi, Almanya'daydı.
4: Evet.
3: Önemli bir ortak basın toplantısı da düzenledi Alman Bakanla Dışişleri Bakanı ile.
4: Evet.
3: Türkiye'nin önemini, Avrupa'nın Türkiye'siz yapamayacağını, eksik kalacağını birkaç cümlede de vurguladı.
4: Evet.
3: Buyurun sizi dinleyelim efendim.
4: Evet, gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar önemli bir lider olduğunu bu ziyaretler sonunda bir kez daha herkes görüyor ve anlıyor tabii. Yani evet. Hakikaten bütün dünya karşısında el pençe divan duruyorlar. Yani Türkmenistan'da, Kazakistan'da çok önemli anlaşmalara imza attı Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Ondan sonra yani orada yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin enerji üssü haline geleceğini, ondan sonra Türkiye'nin bu işte önemli bir üs haline geleceğini ve zira elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanacağımızı söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: Evet.
4: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben bu gezilerini neden muhalif basının taahhüt edilmediğinde anlamış değilim Atar Bey aslında. Muhalif basından mutlaka birkaç kişiyi mutlaka beraberinde götürmesi lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Zira oradaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan sevgi, saygı, hürmet ondan sonra.
3: Bir görsünler mi diyorsunuz?
4: Görsün tabii, görerek insanlar çok daha etkili olur. Bakın ben size söylüyorum yani her şeyi lafla anlatamazsınız siz.
3: Evet.
4: Bazı olayların yaşanması lazım, tamam mı? Hı. Yani o havanın teneffüs edilmesi lazım. Ortadaki havanın bence çok etkili olur. İnşallah böyle bir desteklemeyenler de götürsün de destekler hale gelmesi lazım yani Cumhurbaşkanı.
3: Yani abi, bir Emin Çölaş.
4: Yılmaz Özdil olabilir ondan sonra yani.
3: Yılmaz yani, Özdil de tabii, evet doğru.
4: Tabii olabilir mesela yani bu kişiler çünkü bizim karşımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki kişilere hitap eden görüşler yayınlıyorlar biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Medyada.
3: Tabii.
4: O zaman otomatik olarak onlar da bu görüşleri değiştirmek zorunda kalacaklar. Zira insan gördüğünü yazar tabii, tamam, hı-hı, görmediğini yazamaz. Yani orada mesela görmüş adam etkilenmiş. Yani diyorlar ki biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle bilmiyorduk diyecekler mesela, tamam mı?
3: Evet.
4: Oturmasını, konuşmasını, mimiklerini, hareketlerini, karşı tarafın onlara karşı yapmış oldukları saygıyı, hürmeti, karşılama törenlerini falan hepsini yaşayarak görmeleri lazım benim anladığım gördüğüm.
3: Mesela Yavuz ağabey var, Yavuz Donat'ın Demirel'den neden sonra rahmetli Özal'ın çalışmalarını görmesi gibi bir şey bu yani.
4: Tabii.
3: Tabii yani, çok önemli yani.
4: Yani bence bunu inşallah yaparlar, yapmaları da lazım.
3: İnşallah.
4: 14 Ağustos'ta AK Parti seçim startını veriyor bütün Türkiye.

0: genelinde. Bunu da hayata geçirirlerse çok daha etkili bir faydalı bir saldırıyla karşılaşırız.
1: Kim diyorsunuz? Fatih Altaylı ve
0: Yılmaz Özdil olabilir.
1: Yılmaz Özdil mesela buna benzer. Evet.
0: İsmail Saymaz olabilir. İsmail Saymaz'ı götürsünler.
1: İsmail mesela. Saymaz olabilir. Ya da şu anda ya biz tayin ediyoruz ama insanın aklına yani CHP'nin bir televizyonu var ya, Halk TV. Evet. Halk TV'nin küskünleri vesaire olabilir.
0: Yani tabii yani bakın evet. Bu adamlar mesela oradaki ne soru soracaklar mesela Cumhurbaşkanı'na. Sorsunlar herkesin içerisinde, tamam mı?
1: Tabii, doğru.
0: Ortadaki bir gerçeğin aksine bir soru soramazlar zaten onlar, tamam mı? İster istemez o havaya adapte olacaklardır yani. Adapte olmaz orada kalacaklar. Yani psikolojik bir baskıyla karşılaşacaklar benim anladığım kadarıyla. O zaman da ne yapacaklar? Doğruları yazacaklar.
1: Tabii. Evet. Şimdi Necmettin Bey, yani bu CHP'nin belediyelerdeki yolsuzluklardan gerçekten bıktık, usandık ama şimdi her gün yeni gözaltılar var, tutuklamalar var, itiraflar var. Şimdi yahu bunları millet hizmet etsin diye seçti tabii. Onlar topladıkları vergilerle sadece kendilerine hizmet etmişler. O anlaşılıyor. Çok affedersiniz, mesela Manavgat Belediyesi'ndeki baklava kutusundaki o avrular, avruları alan başkan 45 yıl hapse mahkum oldu.
0: Evet.
1: Üsküdar Belediyesi'nde gözaltı alınan 7 şüpheli tutuklandı. Yani az önce görsellerini, görüntülerini de gördük. CHP hala bize siyasi darbe yapılıyor diyor. Hırsızlık siyasi, nasıl siyasi darbe oluyor? Vatandaşın da kafası karışık.
0: Evet.
1: Zira yani şikayet edenler, efendim ifşaatta bulunanlar, pişmanlık duyanlar her şeyi anlatıyor. Verdim, aldım, şuna verdim, katını söylüyor. Efendim kime verdiğini söylüyor. Hatta evet. Valizin rengini, çantanın rengini söylüyor. Miktarını evet. söylüyor. Duvarın üstüne bıraktım diyor vesaire falan. Neyse. Siz yani nasıl yorumluyorsunuz?
0: Yani bakın rezaletin tam göbeğindeyiz Ata Bey. Yani bakın CHP de bunları biliyor aslında. Herkesin bildiğini ondan da biliyorlar.
1: Evet.
0: Kendi içerisinde bu adamların yaptıkları suistimalleri, yolsuzlukları hepsini görüyorlar. Fakat bunları kabul edip kendilerini ihraç etmeleri lazım kendi partisinden. Bunu evet. yapamıyorlar. Bunu niye yapamıyorlar biliyor musunuz? Çünkü işin başında İmamoğlu var. Eğer bunu yaparlarsa İmamoğlu da atmaları lazım. Aslında onu da mutlaka atacaklar. Zira Özkan Yalım'ı attılar biliyorsunuz. Yani Uşak Belediye Başkanı'nın ilişkisini kestiler. Peki Özkan Yalım'ın ilişkisini kestin. Niye kestin? Rüşvet çarkına karıştığı için etti. Ahlaksızlık yaptığı için karıştı. Peki İmamoğlu'nu niye atmıyorsun? İşte yani bu tabloda karşı çok büyük açmaz içerisinde bakın. CHP içerisinde büyük bir ikilik başladı Ata Bey. Yani CHP toplantılarına biliyorsunuz 50-55 tane milletvekili katılmıyor.
1: Tabii.
0: Artık yani Özgür Özel'i protesto ediyorlar.
1: Evet, çok açık.
0: Ziya savunulacak tarafı yok adamların. Neyini savunacak ya? Herkes ortaya çıkmış. İtiraflarla her şey kesinleşmiş. Bunu savunulacak tarafı yok. Siyasi darbe yaparak kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bunun neresi siyasi Allah'ını seversen ya? Adam 45 yıl hapis cezası aldı ya. Siyasi evet. dava olsa hapis cezası verilir mi? Serbest bırakılır. Değil mi?
1: Yani tabii.
0: Adam, yani saçma sapan şeyler. Her gün bir olay çıkıyor ya. İBB'de bir, o her gün 45 kişi, 50 kişi gözaltına alınıyor. Yok şu belediye, yok Tepecik Belediyesi, yok bilmem ne belediyesi. Yani bu belediyelerdeki bütün yolsuzlukların hepsinin temelinde CHP'liler var. AK Partiler yok mu? AK Partililer de var.
1: Var.
0: Bakın AK Partiler hakkında açılan davalarda hepsi tutuklanmış adamlar. Tabii. Şu anda hapiste adamlar.
1: Evet.
0: Ama AK Partilerin bu yaptıkları yolsuzlukları ortaya çıkartan kişilerde itirafçılar yok. İtirafçılar olmamasına rağmen adamlar tutuklanmış, içeri atılmış. Yani ceza alacaklar onlar da. Benim demek istediğim şu, AK Parti CHP ayrımı yok ortada. Ortada bir suistimal var, yolsuzluk var, haksızlık var. Ondan sonra bunun mutlaka ortaya çıkartılması lazım. Adalet yerini mutlaka bulacak.
1: Şimdi bak şey dediniz de Uşak'ın gözaltındaki belediye başkanı Özkan Yalım tabii sürekli ek ifade vererek CHP evet. Genel Başkanı Özgür Özel'i renkten renge sokuyor.
0: Evet.
1: Yani adeta böyle tehdit mahiyetinde ama zaten anlaşılıyor hedefi. Kullandığı evet. makam aracını bana dizayn ettirdi diyor. 170 bin dolar verdik diyor. Sonra evet. kurultay öncesi spor çantasında içinde 1 milyon lira verdim diyor. Avro evet. herhalde ya da para.
0: Yok, lira.
1: Evet. Sonra 200 bin lirayı Özel'in istediği üzerine evinin bahçe duvarına bıraktım diyor. O da ciddi ifşaatlarda bulunuyor. Yani Özkan Yalın benim dikkatimi çekiyor. Biraz farklı bir figür. Evet, yaşadığı, ortaya saçılanlar ahlaka sığmıyor. Töremize, efendim, geleneklerimize sığmıyor. Ama bir ifade de ediyor, doğruyu da söylüyor. Yani mahkemeye düştükten sonra doğru söylüyor, doğru konuşuyor. Bunlar da değerli. Ben açımdan, yani şimdi evet 3-5 sene sonra belki Özkan Yalım'ın yaptıkları unutulur ya da ya adam zaten böyle bir hayat yaşıyor. Ama bu söyledikleri, anlattıkları çok kıymetli, çok değerli bana göre ya.
0: Çok değerli, evet. Yani Özkan Yalım biliyorsunuz Veli Ağbaba ile beraber Özgür Özel'in iki tane en yakın dostuydu yani. Çok bütün sırlarını paylaştığı kişiler de bunlar yani.
1: Öyle mi? Tabii. Yani ikinci önemli. Ya da üçüncü cisim bu.
0: Ya üç defa milletvekili olmuş bu adam ya. Özkan tabii. Yalım yani o kadar sıradan bir adam değil ondan sonra. Bir ikincisi Özgür Özel bütün dertleri, sıkıntıları onlarla paylaşıyordu. Yani onlarla beraber istişare ederek alıyordu, karar alıyordu. Çok önemli bilgilere sahip Özkan Yalım şu anda Özgür Özel'le ilgili olarak. Hı. Yani hangi usulsüzlükleri yaptılar, hangi zamanda kimine yaptılar hepsini biliyor adam. Bakın hep ifade veriyor. Daha bu başlangıç diyor. Siz göreceksiniz nelerle karşılaşacağız diyor ondan sonra. Tehditini devam etti yani. Özgür Özel çok zor durumda. Yani 170 bin dolara aracı dizayn ettirmiş.
1: İçini dizayn etmişler, yapmışlar. 170 bin dolar. Evet.
0: Rezalet ya. Ne kadar büyük para ya. Otel mi yapıyorsun ya? Öyle bir şey. Arabanın içine.
1: Acayip
0: 170 bin dolar. Yani 200 bin dolar. Yani 10 milyon lira para harcamışlar. Neyse.
1: Yani demek nasıl bir deri kullanmışlar, nasıl bir malzeme kullanmışlar. Yani,
0: evet ama diyor ki mesela devletin parasını verdi bana harcadı diyor. Ben de devletin parasını alıyorum diyor. Saçma şey mi olur? O zaman niye ödemedin sen kendisine parayı? Ödedin mi?
1: Ya.
0: Ödemedin. Ödeseydin o zaman. Peki sen ona niye yaptırıyorsun değil mi yani? Bucak tabii. Bucak belediyesine.
1: Kendini yaptırırdın. Yani, hadi o tanıyorsa yaptırsan, onun selamıyla girer yaptırırdın. Evet.
0: Kendin yaptırsana.
1: Tabii
0: işte Uşak Belediye Başkanı şirin gözükmek için yapmış benim gördüğüm kadar Özkan Yalım yani şey. Teklif etmiş yapalım filan demiş ondan sonra.
1: Tabii.
0: Ama sonra sanal olsun devletin parasını, halkın parasını sen aracın dizaynı için kullanmışsın yani. Saçmalığa bak. Ya kurultay öncesinde 1 milyon 200 bin lira göndermiş, vermiş. Niye vermiş? Kurultayı da harcama yapsın diye vermiş yani. Nasıl harcama yapacak işte? Delegelere para dağıtacaklar ya. Desteklesinler diye. Başka nasıl olacak? Bu para neye yarar ya? Kurultay öncesi CHP'ye nasıl bir para lazım olur? Ben anlamıyorum ki yani. Değil mi? Evet. Yani bir harcama yapmazlar ki. Kurultay öncesi herkesi toplarsın. Herkes tercihini ortaya koyar. Seçimini yapar. Yani bu parayı niye ihtiyacın olacak ki?
1: Ama delegeyi ağırlamak lazım beyefendi. Yani gece kulübüydü, efendim, balıklı, rakılı belki sofralardı vesaire. Yani ama orada bunlar, lazım olur belki.
0: Ama bunlar normal işler değil ki.
1: Değil tabii.
0: Normal işler yani. Baksanıza 200 bin lira diyor, çanta içinde evin özelin diye evinin bahçe duvarına bıraktım diyor. Nasıl bırakmış? HTS kayıtları var. Tabii. Yani adamın cep telefonuna gelen mesajlar var. Diyor ki şuraya bırak diyor, şöyle yap diyor, böyle yap diyor. Hatta Özkan Yalım'ın yanında bir de şoförü de varmış. Şoför de bir arkadaşı varmış. O da ondan beraber gidip bırakmışlar çantayı.
1: Tabii.
0: Şeye.
1: Şahit ondan de var yani.
0: Şahit de var. Yani Özgür Özel Allah'ını seversen yani şu anda çok kötü vaziyette. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.
1: Amin
0: yani
1: amin.
0: Çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Tabii Kılıçdaroğlu'na yaptığının cezasını çekiyor aslında Atay Bey. Yani evet. Sen suistimallerle sırtından hançerleyerek koltuğuna oturdun ama rahat edemiyorsun işte, görüyorsun değil mi yani? Tabii. Huzur diye bir şey kalmadı içinde.
1: Ya efendim şimdi
0: ne ekersen onu biçersin.
1: Vallahi biraz da tabii Antalya Belediyesi'ni de konuşalım. Şimdi tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin ile oğlu tabii kendisi de. Yani hem Gökhan hem Muhittin Böcek yerel seçimlerden sonra başkan adayı gösterilmesi karşılığında CHP Genel Merkezi'nin 6. katında Veli Ağbaba'nın söylediği kişiye

0: toplamış parayı babası için ondan sonra. Evet. Altıncı kata çıkartmış. Altıncı katta o anda tanımadığı birisi varmış karşısında. Hmm. Ondan sonra. Bu tanımadığı kişiyi daha sonra resimlerden tanımış ondan sonra. Evet. İşte Emre Caner'miş. Emre Caner'i ben Veli Ağbaba tanımıyorum dedi. Ama sonradan ortaya çıktı ki Emre Caner Veli Ağbaba'nın 2 sene danışmanlığını yapmış.
1: Akrabalık da var.
0: Ya bu işler vallahi billahi ya. Neden kimse bilmeyecek, anlamayacak diye ortaya koca koca yalanlar söylüyorlar. Ondan sonra utanmıyorlar ya vallahi billahi.
1: Evet.
0: Yalanları ortaya çıkınca ya. Ondan sonra Emre Caner şu anda gözaltında biliyorsunuz. Ondan sonra sen bu parayı niye aldın, ne aldın, ne yaptın, kime verdin diye soruşturmalar devam ediyor. Yani Muhittin Böcekli Belediye Başkanı seçildi aday olarak gösterildi. Bu o zaman bu iş gerçekleşti demekti. Yani bakın ben size söylüyorum.
1: Tabii.
0: 1 milyon euroya karşılık belediye başkanlığını satın almış oldu.
1: Muhittin Sonuca Böcek. Bakınca öyle tabii.
0: Ama aslında ama buradan şu sonuç çıkıyor ortaya.
1: Tabii.
0: Demek ki diyorum ben belediye şeyin gösterdiği belediye başkanları aday gösterdiği belediye başkanlarının belediye başkanları için mutlaka bir pay alınmıştır diye bir ortaya gerçek çıktı.
1: Bir yani, borsa kurulmuş yani bizim yani, biraz yani sonra tabii piyasaları konuşacağız. Onun gibi bir borsa var sanki.
0: Yani vermeyen mesela CHP'ye rüşvet vermeyen belediye başkanı seçilememiş. Yani.
1: Bunun bir karşılığı var evet.
0: Yani durup kimse kara kaşına bakarak bu işi yapmıyor diye. Zira bakın CHP'de biliyorsunuz ön seçimle adaylar belirlenmedi. En büyük sıkıntısı o. Aslında normal olan bu biliyor musunuz?
1: Tabii.
0: Ön seçimi yapacaksın. Hem de bölgede yapacaksın ön seçimi. Hı-hı. Anladın mı? Yani bu şehirde bu CHP'yi en iyi kim temsil eder? En iyi kim hizmet eder diye oradaki parti yönetimine soracaksın sen bu ismi belirlerken. Değil evet. mi?
1: Tamam bunu belirleyecek. Bizim adayımız bu olsun diye.
0: Olsun diye. Genel merkezde oturuyorsun masa başında belirliyorsun ismi. O belirlediğin ismi belirlerken de karşı adama diyorsun ki sen bize bu kadar para vereceksin. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Saçma sapan uygunsuz işler yani.
1: Halbuki ön seçim yapacaklarını söylediler. Hem de kaç defa.
0: Söylediler ama yapmadı. Niye yapmadı? Tabii. Yapamadı daha doğrusu. Yapamadı. Doğru. Çünkü baskı vardı üzerinde. Yani çok kötü bir yönetim aslında. Siyasetin gerçekten en yani utanılacak tarafı ortaya çıktı Hatta Bey. Yani
1: evet.
0: Böyle siyaset mi olur ya? Vallahi billahi ya. İnsan utanıyor ya. Ya milli irade. Ne milli iradesi ya? Milli irade değil. Milli siyasi parti iradesi söz konusu şu anda. Yani çok yanlış bir tablo.
1: Yani orada para kullanılmışsa belki milli para kullanıldı diyebiliriz orada irade. Evet.
0: Evet. Parayı vermeyen seçilemiyor. Parayı verirsen seçiliyor. Yani adam da parayı verince ne yapacak Atay Bey? Ben size söylüyorum yani. Para vermiş, belediye başkanı seçilmiş. O parayı mutlaka gerisin geriye almak için halktan soyacak. Değil mi? Halkı soyacak, soğana çevirecek verdiği parayı. Hatta bir misli, iki misli, üç mislisini alacak. Almışlar zaten.
1: Para toplayacaklar onlar da, evet.
0: Toplamışlar zaten.
1: Baksana kendi müteahhitlerinden, çevrelerinden. Bak biz size tabii, iş tabii. veriyoruz, iş verdik. Siz ellerinizi pamuk ceplere atın efendim.
0: En büyük suistimal kaynağı da işte imar izni biliyorsun Atay Bey. Yani ruhsat verirken, imar izni verirken hep rüşvet alıyorlar. Yani rüşvet vermezse ruhsat vermem diyor. Saçmalığa bak adam her şeyi yerine getirmiş. İnşaatı yapmış, bitirmiş. Tamam sen bu inşaata kavuştun ama diyor. Ruhsatı almak için diye bana bu kadar para vereceksin.
1: Ya.
0: Yani saçma sapan bir uygulama. Bu işi kökünden halletmek lazım Atay Bey.
1: Belki
0: yani,
1: başka türlü olmaz. Bayram Bey bir müteahhit dostumuz var. Bayram Bey dedi ben siteyi bitirdim dedi. İçeride dedi bir cami yapacağım. Siteyi ben yapmadım ya camiyi de yapacağım. Evet. Ya dedi müsaade etmediler. Gittik geldik dediler ki ya bizim burada bir mimarımız var. O mimara işte 200 küsür lira para vereceksin. 1000 lira para vereceksin. 200 küsür 1000 lira. O caminin şeyini efendim planını o çizecek. Bu arada caminin kubbesi de olmayacak. Kubbesiz cami planı yapacak size verecek. Benim önüme bir plan koydular dedi. Bayıldım parayı verdim ne yapayım diyor. Yani
0: evet.
1: Site yani, ortada kalacak.
0: Evet. Yani dediğim gibi yani bütün işleri bütün adamlar işlerini kendi istediklerine doğrultusunda gerçekleştiriyorlar.
1: Evet.
0: Tamamen kanunları kendi iradelerine uygun olarak hayata geçiriyorlar. Bu son derece yanlış ve kötü bir uygulama.
1: Doğru. Tabii.
0: Bakın kamunun bu işte mutlaka ön planda olması lazım. Kamu yönetiminin mutlaka belediyelerde etkili olması lazım. İhaleleri, imar izinlerini, ruhsatları hepsini kamunun vermesi lazım. O zaman suistimal olmaz, yolsuzluk olmaz. İnşallah yeni anayasa yapıldığı zaman

0: benim İnşallah. Anladığım ve gördüğüm kadarıyla bu iş kökünden çözülecek hatta.
1: Ya bu Avrupa'da da varmış. Yani Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de sizin dediğiniz gibi bazı çözümlemeler bulmuşlar. Bazı çözümler Tabii. bulmuşlar. O şekilde sürekli hatta her belediyede yani hükümetin ya da devletin müfettişleri varmış. Müfettişi evet, varmış. Evet. Adam evet. o birim sadece bu işleri takip ediyor. Tabii Nerede bir sıkıntı varsa orada evet. müdahale ediyorlar.
0: Tabii insanların kendi iradesine bağlı olarak bu hizmeti gerçekten verdiremezsiniz siz. Öyle saçma şey olmaz. Adam bir sağa eğilir, bir sola eğilir. Öyle saçma şey mi olur? En doğrusu neyse onu yapmak zorunda.
1: Evet.
0: Evet.
1: Peki efendim. Şimdi bu arada Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma olayında istinaf mahkemesine gitme başvurusu da reddedildi. Yani diploma sahte. Özgür Özel de son günlerde artık İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmekten vazgeçti. Evet. Ekrem Bey olmasa CHP'de herkes olabilir diyor. Evet. Hani onu da göstermemiş olmayalım dediler herhalde başta. Yani evet. yoksa diploma müsait değil, yok. Öbür tarafta suçlamalar var. Bugünden yarına cezaevinde çıkıp çıkmayacağı da belli değil. Adayımız Peki. diye ilan ettiler. Kofti'den bir iş gibi. Şimdi herkes aday olabilir. CHP'de herkes adayıdır. Ya da namzettir diyor Sayın evet. Özgür Özel. Doğru. Bu da çok enteresan bir ayak oyunu evet. gibi geldi bana ya.
0: Ama yok hayır. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda artık Özgür Özel de İmamoğlu'nun hapisten çıkamayacağına inandı tabii. Bakın en son casusluk olayı yaşandı. Casusluk duruşması yapıldı biliyorsunuz. Ya. 20 yıl hapis isteniyor. Ondan sonra Temmuz ayına ertelendi dava. Oradan bir defa mutlaka mahkum olacak. Zaten 382 tane açılmış dava var adamın hakkında ya.
1: Evet.
0: Yani 372 tane pardon. Yani bu kadar davalar içerisinde hepsinden beraat etmesi mümkün değil. Adam hapiste çürüyecek kesin. Ondan sonra bu adamı sen nasıl Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'de hala gösterirsin?
1: İşte Bundan onu diyorum yani.
0: Vazgeçmişti benim gördüğüm kadar Özgür Özel.
1: Evet.
0: Ekrem Bey'i tamamen dışlamış vaziyette. Herkes aday olabilir diyor. Bu arada Mansur Yavaş da kendi kendine yol aramaya çalışıyor ondan sonra. Ya sağ partilerden kendisine destek almaya çalışıyor. Sessiz sedasız. Yani bu Mansur Yavaş nasıl Cumhurbaşkanı adayı olabilir anlamış değilim aslında. Tabii yani tövbe estağfurullah rezim. Yani bu kadar yani Cenab-ı Hakk'ın yani hayatta bu kadar çirkin bir adam ya. Vallahi billahi ya. Suratına bakınca midem bulanıyor. Tövbe estağfurullah rezim.
1: Ya hayır iş hizmet ortaya koysun olsun bir şey demiyorum
0: ne
1: da.
0: Ne alakası var ya.
1: Yani evet bunlar yok herhalde. Bu yönden çok dün bir dostumuz geldi Ankara'da konuştuk. Yani adam dedi ki yani ben İstanbul'da çok yaşadım biliyorum İstanbul'u. 2 sene önce Ankara'ya gitti. Orada yerleşti. Orada bir iş var yapıyor. Evet. Yani Ankara'da artık adım atılmayacak gibi oldu diyor.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: İstanbul'u hiç aratmıyor diyor Ankara'da.
0: Evet.
1: Yani şeyiyle efendim ek ilave yollarla üst geçitlerle falan evet. hiçbir alakası yok belediyenin ve sıkıştık kaldık diyor. Çok ciddi
0: evet,
1: bir trafik evet. var evet Ankara'da. Evet,
0: biraz önce Mansur Yavaş'la ilgili bir yanlış bir şey söyledim. Onu düzeltiyorum, özür diliyorum, geri alıyorum ben. Yani
1: evet.
0: Yanlış bir şey söyledim ona sana. Evet. Neden bulamıyordun falan. Bu yanlış.
1: Yok, gerek yok ona. Ona hiç gerek yok.
0: Evet. Allah'ın yarattığı bir insan ondan sonra.
1: Kendisini yani, ben zaman zaman Cüneyt evet. Arkın'a da benzetmişimdi. Yani evet. öyle bir tipolojisi de var.
0: Evet,
1: Cüneyt Bey önemli yani. Cönlerimizden efendim.
0: Evet.
1: Peki evet. efendim tabii bunları anlat bitiremeyeceğiz tabii. Bunları bir yerde bırakalım. Ama gündem şimdi konuşmasan da dinleyici diyecek ki ya bu iki kelime de bunlardan bir etsenize falan. Son şeyleri gelişmeleri sevgili dinleyicilerimizle paylaştık. Şimdi gerisini de zaten haftaya saklayalım isterseniz.
0: Evet,
1: Borsa İstanbul'da hisse senetleri birdenbire düşüş trendine girdi. Buna hangi gelişme yol açtı? Devam edecek mi? Bu çok önemli. Bir de tabii enerji fiyatlarındaki artış dolayısıyla Merkez Bankası'nın 11 Haziran toplantısında faiz artışına gireceği konuşuluyor. Doğru mudur? Enflasyonla evet. mücadele de başka bir yol yok mu? Bunu evet. da herkes konuşuyor yani.
0: Evet, konuşuluyor. Gerçekten çok sıkıştık biz de bütün dünyada dünyanın olduğu gibi. Evet. Enerji faturalarımız gittikçe yükseliyor tabii. Yani cari açık artıyor. Yani enerji ödediğimiz doğalgaz ve petrol faturaları yükseliyor. İster istemez yükseliyor. Tamam Eşel Mobil sistemi devrede ama bunu da devlet üstleniyor. Devlet de bütçeden karşılıyor bunları. Dünyanın
1: bütçede
0: büyük açıklar oluşuyor. Yani Borsa İstanbul'da da en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Merkez Bankası'nın faiz arttıracak olması tabii özellikle bankaları etkiliyor. Bankalar yüksek faiz ortamında kredi hacmi daralacak bankaların. Ondan sonra kredi kullandıramayacakları için gelirleri azalacak. Bu yüzden bankalara satış geldi. Fakat yabancı yatırımcılar hala alıyorlar benim gördüğüm kadarıyla, dikkat ettiğim kadarıyla. Hem tahvil hem de şey alıyorlar. Hisse senedi alıyorlar. Yani Türkiye şu anda gerçekten yabancı yatırımcının gözdesi. Niye? Dünyada böyle bizim gibi ülkelerden başka bir tanesi yok.
1: Evet.
0: Yani tamam şu anda hisse senetlerine bir düşüş var. Fakat 14 bin puana kadar indi endeks. Biliyorsunuz 15.400 puanla zirve yapmıştı. 1400 puanlık bir düşüş var. Bunun mutlaka tepki alımı gelecek yani gördüğüm evet. kadarıyla. Ama işte bu Trump'ın bu şeyden vazgeçmesi lazım. Yani bu ablukayı kaldırması lazım. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırması lazım. Zira Brent petrol
1: İş oraya bağlanıyor. Bravo.
0: Tabii yani 111 dolar daha tabii. Çok yüksek rakam. Ya Merkez Bankası daha önce hesabını yaparken Brent petrolün fiyatını 60 dolar hesap etmişti biliyorsunuz.
1: Evet.
0: 60 dolar şu anda 90 dolara çıkmış hesabı. Yani %50 artmış. Yani %50 artınca tabii enerji faturaları otomatik olarak sıkı para politikasının devam edeceğine dair bir beklenti oluştu.
1: Evet.
0: 11 Haziran'da gerçekten dediğim gibi eğer Amerikan Savunma Bakanı yazın sona erecek dediğinde Haziran ayında bu adım atılırsa yani savaşın bitmesine yönelik.
1: Evet.
0: Otomatik olarak da tabii şey rahatlayacak. Yani dünya rahatlayacak. Petrol fiyatlarına bir düşüş yaşanacak. Benim gördüğüm kadarıyla. O zaman tablo değişebilir. Ama şu anda henüz kesin bir sonuç yok ortada. Merkez Bankası Başkanı açıklama yaptı biliyorsunuz. Ondan sonra ne dedi Merkez Bankası Başkanı? Eğer dedi enflasyondaki bozulma devam ederse dedi. Biz dedi faiz arttırmak zorunda kalabiliriz dedi. Bunu da açık açık söyledi. Yani şu anda piyasalar bunu bekliyor. Yani bir belli bir ilişkisizlik var piyasalarda. Bu yüzden de bir satış havası oldu. Fakat borsadaki satışlar sonrasında işlem hacmi de böyle düşüş yaşanıyor tabii.
1: Evet. Yani
0: mesela 250-300 milyar liralık bir işlem hacmi vardı daha önce biliyorsunuz. Şu anda 150-160 milyar dolara çıktı. Yarı yarıya düştü yani.
1: Evet.
0: Demek ki yeni yatırımcıların büyük kısmı bu işe pek katılmak istemiyorlar.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi bir de bir şey var Necmettin Bey, yani altın fiyatları da dibe oturdu gibi yani. Oturdu evet. mu diyeceğim de. Şimdi kapalı çarşıda 8 bin lirayı aşan 24 ayar külçenin gramı 6700 lira. Yani evet. herkes merak ediyor ne zaman alalım ne zaman satalım. Altında artık istikrar yok. Evet. Daha doğrusu hani bu hastalar için kullanılıyor. Yoğun bakımdaki evet. hastalar için durum stabil diyorlar ya. Evet. Öyle, doktorların kullandığı bir terimdir. Belki amiyane bir evet. terimdir ama durum stabil. Ne dersiniz efendim?
0: Evet, gerçekten altın fiyatları da bir şeyden etkilendi tabii. Yani enerji fiyatlarının artmasından dolayı bütün dünyada enflasyon yükseliyor.
1: Evet.
0: Amerika'da da enflasyon yükseliyor özellikle. Amerika'da enflasyon yükseldiği zaman enflasyona karşı tek önlem var alınacak. Faizleri arttırmak. Enflasyon yükselince faiz artırılır. Enflasyon düşünce faiz düşürülür. Bu değişmez kural yani otomatik ekonomideki. Ondan sonra Amerika'da da şu anda işte faizleri arttırma şeysi ortaya çıktı. İşte Amerika'nın yeni başkanı, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh da cuma günü yemin ederek görevine başlayacak. Ondan sonra işte Trump dedi ki işte Kevin Warsh geldiği zaman faizleri düşürecek falan dedi ama ortam müsait değil.
1: Yeah.
0: Yani nasıl düşürsün adam ondan sonra hem enflasyon yükseliyor. İşte mutlaka Kevin Warsh'a bir şey kulağına bir şey geçirip ulaştırılmıştır. Yani nedir bu? Yani savaşı sona erdireceğiz demişlerdir. Yani mutlaka Haziran ayında ondan
1: evet.
0: sonra savaş düştüğü zaman işte petrol fiyatları düşecek demiştir. Petrol fiyatları düştüğü zaman da o zaman enflasyon azalacak. O zaman sen faiz indirebilirsin demişlerdi. Ama bu uzun vadeli bir şey gelişme. Yani kısa vade içerisinde hayata geçmesi çok zor. Zira Amerika'da açıklanan rakamlar gerçekten çok sıkıntı veriyor şu anda.
1: Evet.
0: Bir de tabii petrol ihracatına önemli kazanımlar elde ediyor Amerika. Ama diğer taraftan halk büyük
1: tepki gösteriyor. Pahalı olarak
0: bedel ödüyor. Yani çok büyük sıkıntı içerisinde. Yani Amerika'da şu anda gördüğüm kadarıyla faiz artış trendinin ortaya çıkması onsu 4540 dolara kadar indirdi. Biliyorsunuz altın 5500 dolara çıkmıştı altın onsu.
1: Evet.
0: 8000 lirayı geçmişti. 8050 lira olmuştu. Şu anda 6700 lira. Gerçekten benim şahsim kanaatime göre altın mutlaka toparlayacak hatalar. Yani hiç olmazsa 8000 lira olmasa da 7500 liraya çıkabilir altın.
1: Hayır, yani neden bak, biliyor musunuz? Yani kaç evet. zamandır altın zaten kazandırdı bence.
0: Evet.
1: Sürekli
0: evet.
1: kazandırdı. Yani altın artık ne kadar yükselir ya da ne kadar mantıklı, bu onun için konuşuyorum efendim.
0: Anladım biliyorum evet. ama altın tabii biliyorsunuz şu anda tabii Hindistan'ın aldığı bir karar var. Yani çok altın ve gümüş alımına sınır getirdi ondan sonra Hindistan.
1: Evet.
0: Bunun da etkisi var. Piyasada fiziki altın alımını engelledi, düşürdü çok. Fakat merkez bankaları, özellikle Çin Merkez Bankası hala altın almaya devam ediyor. Bunu yabana atmamak lazım. Ben de uluslararası fonların bankalarına yaptıkları şeylere bakıyorum. Raporlara bakıyorum. Mesela altın için hala 6000 dolar ons öngörüyorlar yıl sonuna kadar. Yüksek bir rakam bu çok.
1: Evet.
0: Ondan sonra. Yani bu gelişebilir. Dediğim gibi yani ortadaki bu tansiyon birdenbire ortadan kalktığı zaman her şey değişecek. Yani hızlı bir yükseliş yaşanabilir altında.
1: Evet.
0: Şu anda bugünden benim gördüğüm kadarıyla ileriye dönük olarak alınabilir. 6700 lira uygun bir seviye fiyat aslında Atay'da. Hmm. Yani çok uygun bir tavır. Yani 1300 lira düşmüş ya gramında.
1: Evet.
0: Çok büyük bir rakam bu. Mutlaka bunu kapatabilir altın. Yani alınabilir eğer parası varsa elinde olanlar. Tabii altınla beraber gerçekten gümüşü de alsınlar. Yani gümüşü de yabana atmasınlar. Gümüş de şu anda 125 liradan satılıyor. Pardon, 115 liradan satılıyor pardon. Gümüş de biliyorsunuz yani 180 liraya kadar çıkmıştı hatırlayacak olursanız.
1: Evet.
0: Gümüş için öngörülen rakam şu anda 2 ay içerisinde 200 lira olacağı şeklinde gümüş için. Gümüşe az para yatırırsın, çok yüksek para kazanabilirsin. Altına yüksek para kazanabilirsin ama o kadar yüksek kar elde edemezsin. Tercih meselesi bu. Tamamen tercih meselesi.
1: Şimdi bir de Sayın Cumhurbaşkanı en son onu konuşalım. Fahiş fiyat tepkisi var Sayın Cumhurbaşkanı'nda.
0: Evet, evet, evet.
1: Şimdi diyor ki Sayın Erdoğan, üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilmeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığıyla karşı karşıyayız. Çok kibarca söylüyor yani. Şey diyor, alışkanlık diyor ama bana göre, ben yani iki senedir bunu söylüyorum, takip ediyorum, bence Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve devletine yönelmiş bir tehdit. Evet. Çünkü yani güneş sonuçta çarık da ayağı sıkıyor, vatandaş rahatsız oluyor. Bunun önüne nasıl geçilir onu bilemiyorum ama yani Avrupa'da bazı yerlerde mesela mallara, marketlerde şu pirinci 6 ay bu fiyattan satacaksınız damgası vuruldu zaten. Neredeyse evet. şeyden, pandemiden sonra bu tedbirler alındı ve devam ediyor. Ne dersiniz efendim?
0: Evet ama işte Avrupa ile Türkiye'yi pek aynı kefeye koymamak lazım.
1: Evet.
0: Avrupa'da bir karar aldığı zaman sonuna kadar uyguluyor adamlar. Heh. Ama Türkiye'de bunu yapmıyorlar maalesef. Bunu nasıl denetleyeceksin? Çok enteresan.
1: Kararlı olmak lazım bence.
0: Bence işte bu adamlara dediğiniz gibi bir malı değil mesela. 8-10 kalem malı ondan sonra şu kadar ucuz indirimli satacaksın diye bir kural getirmek lazım. Yani bunlara ceza kesiliyor. Tamam, 368 milyon, 390 milyon lira para kesmişler.
1: Evet.
0: Bu kesilen paralar kime gidiyor? Devlete gidiyor tabii. Ama evet. bu ceza faiz fiyatı ödeyen kim? Halk.
1: Buyur.
0: Halkın bu işten bir faydası var mı? Yok. Ondan sonra peki hem sıkıntıyı halk çekiyor hem de o karşılığında çektiği sıkıntıların dolayı uğradığı zararın karşılığını devlet alıyor.
1: Tabii. İşte yani devlet alıyor ama bu faturayı halka alan insana ödettiriyorlar.
0: Ödettirmiş
1: o oluyorlar. Zarar etmek istemiyor. Bu faturayı sen ödeyeceksin diyor. Senin yüzünden diyor, ben bu faturayı, bu cezayı çektim adeta. Cezalandırmayı evet, yani, sürdürüyor yani.
0: Evet, yani bu yanlışı mutlaka düzeltmek lazım.
1: Doğru.
0: Benim gördüğüm kadarıyla. Hı. Ama işte bu hal kanunu mutlaka hayata geçmesi lazım. Yani
1: başka çare
0: üreticinin ürettiği malı üretici de zarar ediyor, tüketici de zarar ediyor. Sadece aracılar kazanıyor ya.
1: Evet.
0: Ya bu aracıları ortadan çıkarsın ya, tamamen çıkarsın bu aracıları. Bedavadan para kazanıyor adamlar ya. Hı. Öyle bir sistem kurulmuş ki alıyor, satıyor. Hiç elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor ya. Sadece bir kalem oynatıyor, dünyanın parasını kazanıyor. Sen buna niye izin veriyorsun değil mi? Yani buna izin vermemek lazım. Yani benim gördüğüm kadarıyla mutlaka adil bir sistemin getirilmesi lazım. Yani eğer vatandaşın menfaati düşünülüyorsa, kurulmak isteniyorsa bu sistemin mutlaka kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi lazım. Dün pazara çıktım ben. Pazarda fiyatlar o kadar yüksek değil. Yani yeni mahsuller gelmeye başlamış yavaş yavaş. Ama meyve fiyatları hala yüksek Hatta Bey. Maalesef.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Batrel.
0: Teşekkür ederim. Hayırlı günler efendim.
1: Sağ olun bugün için. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batrel ile günü ve gündemi değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bitiriyoruz. Ben Ataullah Arvas. Şu aralar tabii reklama gidiyoruz efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Durmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
4: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
4: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
5: Akbank. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bir kez daha kutlayarak gün ortasının bu saatine başlıyoruz değerli izleyiciler. Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında eski başkan yardımcısı ve meclis üyelerinin de yer aldığı 5 kişi gözaltına alındı.
1: Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Eski başkan yardımcısı da gözaltında.
2: Beyza Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul Emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda eski belediye başkan yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi İlker Uluer de dahil toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Aramalarda çantada 90 bin dolar ve 5 bin euro bulundu. Dijital materyale de el konuldu.
0: Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Kütahyalı'nın Gürcistan'dan getirdiği ve parasını ödemediği lüks aracı sahiplerine iade etmemek için yasa dışı yollara başvurduğu ortaya çıktı. İşte detaylar.
3: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: İyiyim baba.
1: Hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamaları vardı. Bu kez hırsızlık iddiası ortaya atıldı.
4: Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, size tek bir kelime kurmak istiyorum. Allah gözünüzü doyursun!
1: Ünlü futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı. Hesaplarında olağan dışı para hareketliliği tespit edilen Kütahyalı, kara para aklamak ve yasa dışı bahis suçlarından tutuklanmıştı.
5: Tutturmuşsun Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım kadar taş düşsün başına ya.
4: Cahil Ertem!
5: Deli misin sen?
4: Ben Aziz Bey'i hiç kastediyorum. Aziz Yıldırım'ı kasteder miyim?
1: Tartışmaların odağındaki Rasim Ozan Kütahyalı için skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Gazeteci Murat Ağarel'in haberine göre Kütahyalı 3 yıl önce şu anki eşi Pınar Ayaz'la Gürcistan'a gitti. Orada lüks bir otomobil satın aldı. Parasını ise Türkiye'ye dönünce ödeyeceğim dedi. Ancak işler öyle olmadı.
4: Ertem, Allah senin belanı versin.
1: İddiaya göre Rasim Ozan Kütahyalı aracın şasi numarasını değiştirdi. Araca sahte bir plaka da takan ünlü yorumcu parayı göndermedi. Change araç yöntemiyle kanunlardan kaçan Kütahyalı lüks otomobili bu şekilde yıllarca kullandı. Üstelik iddiaya göre başka bir aracı da aynı şekilde yıllarca sürdü.
3: Rasim Ozan Kütahyalı bir şey söyleyecek misiniz?
4: Valla ben öyle bir hareketli yok, yanlış anlaşılma.
1: O iki araçsa şimdi kayıp. İddiaya göre Kütahyalı'nın bir arkadaşına ait garajda saklanıyor. Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı ifadesinde para hareketliliği için eski eşime para yardımı yaptım iddiasını ortaya atmıştı. Nagehan Alçı o iddiayı yalanladı. Alçı açıklamasında 1 lirası bile bana gelmedi. Hesaba yatırdığı parayı aynı dakika geri çekip mahkemeye nafaka ödedim diye sundu ifadelerini kullandı.
4: Adana kebap. Acılı Adana ister misin?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde İslamofobik saldırılara bir yenisi daha eklendi. San Diego şehrinde 17 ve 18 yaşlarında iki kişi bir camiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İslamofobik bir saldırıya sahne oldu.
6: 2018 BMW X1 SUV California 8.
1: Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego şehrinde iki kişi bölgedeki en büyük cami olan İslam merkezine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda bir güvenlik görevlisi 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis, öldürülen 3 kişinin cansız bedeninin cami bahçesinde bulunduğunu açıkladı. Güvenlik görevlisi Emin Abdullah'ın 8 çocuk babası olduğu ve saldırganları etkisiz hale getirmeye çalışırken öldürüldüğü öğrenildi. Saldırının ardından araçla olay yerinden uzaklaşan iki saldırgan birkaç sokak ötede ölü halde bulundu. İlk bilgilere göre saldırganlar intihar etmiş. Polis saldırının nefret suçu olduğunu açıkladı. Saldırganların silahlarının üzerinde ve aracın içinde İslam karşıtı yazı ve notlar bulunduğu tespit edildi. 17 ve 18 yaşındaki iki saldırganın ismi Clay Clark, Caleb Vasquez olarak açıklandı. Caleb Vasquez'in annesinin saldırıdan 2 saat önce polisi arayıp ihbarda bulunduğu öğrenildi. Kadının oğlunun evdeki silahları ve arabayı alarak evden kaçtığını ve arkasında bir intihar notu bıraktığını söylediği belirtildi. Saldırganın intihar notunda ırksal üstünlükle ırkçı ifadelere yer verdiği belirtildi. Saldırıyla ilgili konuşan Donald Trump olayla ciddi şekilde ilgileneceklerini söyledi.
7: Terrible situation. I've been given some early updates, but we're going to be going back and looking at it very strongly.
1: New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani de saldırının ardından sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı. Mamdani, İslamofobi bu ülkedeki Müslüman toplulukları tehlikeye atıyor dedi. New York'taki camilerde polis sayısının artırılacağını söyledi.
0: Bolivya'da ekonomik kriz sokakları karıştırdı. Başkent La Paz'da protestocularla polis karşı karşıya geldi. Göz yaşartıcı gazın kullanıldığı olaylarda madenciler Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz'ın istifasını istedi.
1: Bolivya'nın başkenti La Paz'da sokaklar karıştı. Hükümet karşıtı protestolarda polisle göstericiler karşı karşıya geldi. Güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gösterilerin ön saflarında madenciler vardı. Hükümet sarayına yürüyen protestocular Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep etti. Madenciler yakıt patlayıcı ve yeni sözleşme düzenlemeleri istiyor. Protestolara çiftçiler ve işçiler de destek verdi. Bolivya'da ekonomik kriz büyürken yakıt sübvansiyonlarının kaldırılması benzin fiyatlarını artırdı. Ülkede yakıt sıkıntısı da derinleşti. Göreve geleli sadece 6 ay olan Paz yönetimi ise şimdi en büyük siyasi sınavıyla karşı karşıya.
0: Hırvatistan tarihinde bir ilk, Hırvat Cumhurbaşkanı İsrail'in Zagreb'e yeni elçi atamasını reddetti. Kararı Tel Aviv'in yanlış politikalarına karşı aldığını duyurdu.
1: İsrail'e karşı tarihi bir duruş sergiledi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
8: Na dobrobit hrvatskog naroda.
1: Hırvat lider Zoran Milanović, Tel Aviv'in yeni Zagreb elçisi olarak önerdiği Nisan Amdur'un atanmasına onay vermedi. Milanović, Tel Aviv'in yanlış politikalarından ötürü elçiyi reddettiğini duyurdu. Böylece Hırvatistan tarihinde ilk kez bir büyük elçinin atanmasına onay verilmemiş oldu. Karar Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada İsrail tarafından yeni büyükelçi olarak önerilen Amdur'un atamasına onay verilmeyeceği ifade edildi. Kararın İsrail'in mevcut politikaları nedeniyle alındığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Milanović'in kararını değiştirmeyeceği de ifade edildi.
8: Na dobrobit hrvatskog naroda.
1: İsrail'in eski Zagreb Büyükelçisi Gary Koren'in görev süresinin sona erdiği, Amdur'un ise sadece maslahat güzer statüsünde görev yapabileceği kaydedildi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı daha önce de eski İsrail elçisinin söylemlerine tepki göstermiş, kendisini Cumhurbaşkanlığına çağırmıştı. Bu durum iki ülke arasında diplomatik gerginliğe neden olmuştu.
0: 4 Mayıs'ta Marmaris'ten yola çıkan 54 gemilik Sumut filosu Akdeniz açıklarında İsrail tarafından yeniden saldırıya uğradı. Marmaris'ten yola çıkan filoya Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da katılmıştı. Kendisi saldırıya uğrayan filodan son durumu aktaracak. Sayın Arslan, İstanbul'dan selamlar, merhabalar.
9: Merhabalar, Akdeniz'in... Mavi sularından da sizlere selamlar olsun.
0: Çok teşekkürler, çok sağolunuz. Bu önemli, umut veren, her zaman umut veren yolculuğa dair şu an itibariyle neler yaşanıyor? Sağlık durumunuz, can güvenliğiniz ve teknede bulunan Diğer bu umut yolculuğunu sürdüren aktivistlerin durumu nedir? Sayın Arslan, paylaşır mısınız?
9: Çok teşekkür ederim. Gemimiz Sumut pilotunun 54 gemisi içerisinde büyük gemilerden bir tanesi. Kassı Sadabat gemisi. 19 mürettebatla beraber 19 aktivist yer almakta gemimizde. Sadece Türkiye'den ben katılmaktayım.
10: TGRT FM Haber.
11: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir 27, Antalya 28, Adana 27, Samsun 20, Trabzon 17, Kayseri 18, Erzurum 15, Diyarbakır 24 ve Şanlıurfa 25 derece.

0: Yol durumu. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGS FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Ben Burcu Turan. Programı sizler için sunuyorum ve bugün konuğum Sözcü.com.tr Spor Müdürü Olcan Çoksayar. Olcan hoş geldin.
1: Hoş buldum Burcu. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Seni sormalı.
0: Ben de iyiyim. Sağ ol. İlk önce bir ligin geri kalan kısmını değerlendirelim istiyorum. Biliyorsun 34. ve son haftayı tamamladık artık. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe'nin seçimleri var gündemde. Hepsini konuşalım tek tek. Galatasaray'la başlayalım. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı 1-0 yendi ve lacivert beyazlar bu sonuçla Süper Lig'de kalmayı başardı. Aslında bu son haftada ligin son kısımlarındaki takımların biraz daha ön plana çıktığı maçları izledik. Devlerden ziyade ne düşünüyorsun maçla ilgili?
1: Aslında şunu söylemek istiyorum. Galatasaray şampiyonluğu garantilediği için bir de kutlama sonrası maça çıktığı için çok da fazla maça asılmadı ki oyuncuları bu maça oynamak için ikna etmekte oldukça zor olması gereken bir durum. Çünkü artık şampiyonluk garanti, kutlamalar yapılmış, tatil kafasına girilmiş ama karşısında da lige tutunmak isteyen bir Kasımpaşa vardı Galatasaray'ın. Nitekim sonuçta Kasımpaşa'nın istediği gibi oldu. Çünkü Kasımpaşa buradan istediğini aldı. 3 puanı hanesine yazdırdı ve lige tutundu. Tabii aynı anda oynanan diğer maçlarda yine sırası belli olan takımlar Kasımpaşa'nın rakipleri ile oynadı burada. Hem Trabzonspor hem Fenerbahçe. Aslında şöyle bir göz attığımız zaman son haftaya büyüklerin maçlarından ziyade senin de dediğin gibi alt sıra takımlarının maçları biraz daha ilgi çekici geldi. Tabi istenen sonuçları alanlar oldu. Dramatik bir sonuç da gördük Kadıköy'de. Onun dışında baktığımızda aslında birazcık günün sonunda üzülen Antalyaspor oldu. Ki Antalyaspor da bir an için oldukça umutlanmıştı Fenerbahçe'nin bulduğu golle. Ama burada tabii Kasımpaşa kendisini garantiye alınca, onun dışında Trabzonspor karşılaşmasında ligde kalan bir başka takım daha çıkınca burada gözler Kadıköy'e çevrilmişti ve Kadıköy'den istenen sonuç gelmeyince Antalya Spor küme düştü ve 3 büyükler arasında, 4 büyükler diyelim, 4 büyükler arasında 3'ü son hafta küme hattını belirleyecek maçları oynadı ve burada Fenerbahçe'nin sonucu birazcık daha belirleyici oldu. Biraz daha dramatik sonuçla beraber kimin küme düşeceğini tayin etmiş oldu. Böyle bir hafta sonunu geride bıraktık aslında Burcu.
0: Peki Antalya Spor demişken başkanın da bir serzenişi vardı büyüklere karşı. 1-0 galiba ayrıldılar maçtan ama yetmedi tabii ki, küme düşmelerine engel olamadı. O yüzden büyüklere bir serzenişi vardı. Bununla ilgili yorumun nedir?
1: Ya aslında burada ben biraz farklı bir bakış açısından bakmak istiyorum. Çünkü İstanbul takımları ve Trabzonspor diye bir isyanı oldu ama şunu hatırlatmak gerekiyor Sayın Başkan'a. Antalya Spor bu sezon yanlışım yoksa 18 mağlubiyet aldı. Yani ligdeki takımların hepsine birer kez yenilmiş gibi oluyorsunuz baktığınız zaman. Hı hı. Burada aslında kendi göbeğinin bağını kendisi kesmesi gereken Antalya'ydı. Çünkü Antalya bu istediği sonuçları alamayınca ve sırası garantilenmiş takımların eline kalınca ister istemez böyle sonuçlara maruz kaldı. Burada tabii isyan edebilir, haklı. Son hafta bir umudu vardı. Belki ligde kalırız diye düşündü. Çünkü büyük bir camia burada, büyük umutları olan, taraftar kitlesi yoğun olan bir camiadan bahsediyoruz. Kıymetli, önemli bir şehir aynı zamanda Antalya bizler için. Süper Lig için de öyle. Ama baktığımız zaman burada tabii geçmiş skorlar sizi olumsuz etkileyince, son hafta büyüklerin eline kalırsanız böyle sonuçları yaşamanız kaçınılmaz oluyor. Çünkü şöyle bir perspektiften bakmak istiyorum bu duruma ben. Galatasaray şampiyonluğu garantilemiş. Fenerbahçe ikinci sırayı garantilemiş. Trabzonspor orada hemen arkadaki yerini garantilemiş ve onun dışında Türkiye Kupası'nda da bir final oynayacak takımını da yormak istemiyor. Hı-hı. İster istemez rotasyon çıkıyor. Şimdi şunu söylemek çok doğru olmaz. Neden ilk 11'lerini rotasyon tercihiyle seçmiş oldu bu takımlar diyemezsiniz. Çünkü oyuncular tatil kafasına girmişti Burcu. Yani burada isteseniz de oyuncuları ikna edemezdiniz. Belki tamam Fenerbahçe maçı için ekstra bir konuşması oldu haklı olarak. Çünkü 3-2 öne geçti Fenerbahçe 2-0'dan ve ceza alanında rakibi 2 kez topla buluşup 3 kere gol attı. Burada isyanın bence fitilini ateşleyen durum burası oldu diye düşünüyorum. Kendince isyanı haklıdır ama ben şu kısma ışık tutmak istiyorum. Antalya Spor istediği sonuçları alsaydı daha önceki haftalarda, son haftaya bırakmamış olsaydı, bir mucize aramamış olsaydı işler bambaşka olurdu. O yüzden suçu başka yerde aramaktansa cami olarak nerede yanlış yaptık deyip Bunu düzeltmenin üzerine yoğunlaşmaları bence daha kıymetli bir hareket olacaktır.
0: Umarız yine kısa süre içerisinde Antalya Spor'u da tekrar Süper Lig'de görürüz. Peki Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu maçın ardından, Kasımpaşa maçının ardından açıklamaları vardı. Hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Fenerbahçe derbisinin bu sezonki şampiyonu belirlediğini söyledi. Kendi sahalarında oynadıkları derbinin. Şampiyonlar Ligi'nin geçmişe göre her sene daha da zorlaştığını ve yeni kuralla geçen sezonki kadronun altına düşebiliriz dedi. Kiralık forma giyen Sacha Boey, Noel Ank ve Yaser'in bonservislerinin alınmasının yeni yabancı kuralında zor olduğunu söyledi. Ve hedefini hemen belirledi. Bir önceki sene de böyle yapmışlardı. Bu seneyi kazandıktan sonra hedefimiz 27. şampiyonluk oldu dedi. Ne söylersin Okan Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili?
1: Okan Hoca aslında çok güzel bir noktaya değindi. Ligdeki yarışın artık düğümünü kopartan maç derbi olmuştu ve Fenerbahçe'yi rahat bir skorla yenip rahat bir oyunla yenerek orada üstünlüğünü rakibine net bir şekilde gösterdi ve şampiyonluğun düğümünü orada çözmüştü Galatasaray. Nitekim zaten derbi sonrası yaşananları hep beraber gördük. Fenerbahçe'de seçim ateşi yandı. Üstüne Galatasaray birazcık daha rahatladı ve sonunda ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı. Okan Hoca bu konuda oldukça haklı bir söylemde bulundu. Önceki yıllarda olduğu gibi yeniden ışık tuttuğu şey gelecek sezon bir daha şampiyon oluruz dedi. Çünkü Okan Hoca'nın burada 5 sene üst üste şampiyonlukla bir rekor kırma arzusu olduğunu biliyoruz. Fatih Terim'in rekoruna ortak olmuştu ve şimdi o rekoru yine Galatasaray'la kırmanın eşiğine geldi. Bu yüzden daha motive olabileceğini düşünüyorum. Elinde en hazır kadro bulunan takımda Galatasaray, oturmuş bir iskeleti var. Belli bir kadro yapılanması var. Artık yönetime oturmuş, teknik heyete oturmuş. Yani burada futbolda en önemli şeylerden biri istikrardır. Ama tabii takımın doyum noktasına ulaşıp ulaşmadığını da iyi tartıp iyi ölçmek gerekiyor. Çünkü doyum noktasına ulaşmış takımlar ne kadar oturmuşsa otursun sonunda bazen yalpalayabiliyor. Okan Hoca da bunun farkında ve transfer konusundaki göndermesi de bence buna istinaden. Çünkü Galatasaray o iskeleti bozmadan gücünü katlamak istiyor ve Avrupa hedefinde de birazcık kendisini daha ileriye taşımak istiyor. Bu sezon belki çeyrek finalin eşiğinden döndü ama gelecek sezon bu aşamalara tekrar gelebilmeyi arzuluyor. Çünkü böyle bir mottosu var takımın. En azından yönetim Okan Hoca'yı bu şekilde motive ediyor. Takım da bu şekilde motive oluyor. Yabancı kuralına gelecek olursak tek katılmadığım nokta bu yabancı kuralı kısmı. Çünkü yabancı kuralı da geçen sezonun başında ilan edildi. 3 sezonluk kademeli düşüşün olacağını hepimiz biliyorduk. Kulüpler buna göre çalışmalarını yapmalıydı. Baktığımız zaman mesela Trabzonspor bu konuda belki de en uyumlu çalışan kulüp gözüküyor. Çünkü yaş skalasını ona göre seçiyor. Aldığı yabancıları ona göre seçiyor. Sözleşmeleri ona göre yapıyor. Ama genelde bizim İstanbul büyükleri diyeyim buna. Ya üç büyüklerin çok yaptığı şey bu, nasıl olsa belki baskı altına alırız, geri adım attırırız, taraftar gücümüzü kullanırız deyip federasyona bir şekilde esneklik alanı tanıtmaya çalışıyorlar. Ama anladığım kadarıyla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafı buraya çok yanaşmayacak gibi, kuralın aynen devam edeceğini söyledi. Tabii Türk futbolunda hemen her şey değişebiliyor. Her gün değişebiliyor. Hatta gün içinde bile çok şey değişebiliyor. Bu kural %100 değişmez demiyorum ama kuralın geçen sezon açıklandığı gibi aynen devam edebilme ihtimali çok yüksek olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Ben burada tabii transfer çalışmalarını kulüplerimizin hepsinin geçen sezondan planlı programlı önümüzdeki yılı düşünerek hareket etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bunu savunanlardanım. Daha evvel Fenerbahçe'nin başına gelmişti bu. Bir yabancı kontenjanı sorunu vardı. Fenerbahçe Cengiz Ünder'e inanılmaz büyük bir yatırım yaptı. Ve transfer sezonunun ortasındayken bu kural esnemişti ve Fenerbahçe o parayı harcadığıyla kalmıştı. Ve şu an mesela Cengiz'in üzerindeki bonservis baskısıyla geldiği durumu da hepimiz çok iyi görüyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Yani bunların olmaması gerekiyor. Bu istikrarı korumak gerekiyor. Ben bu durumda federasyonun kararına birazcık saygı duyulmasını isteyenlerdenim ama tabii bir kural değişikliği yapılacaksa da bu uzun vadeli olmalı. Kulüplere transferler başlamadan önce beyan edilmeli. En azından oradaki problemleri kaldırmak için böyle bir uyumlu çalışma modeli herkes için daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki hazır yabancılardan gidiyorken Arjantinli yıldız Icardi'den bahsedelim. Bir paylaşımda bulundu sosyal medya hesaplarından. Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer ama bazı aşklar elveda demez ifadelerini kullandı ve Icardi'nin bu paylaşımı veda olarak anlaşıldı tabii ki. Ama geçtiğimiz günlerde de şampiyonluğunu ilan etmeden önce de Galatasaray Dursun Özbey'in açıklaması vardı Icardi ile görüşeceğiz diye. Şu bilgi var, Icardi'ye 4 milyon euro teklifte bulunulduğu söyleniliyor. Ama maaşı 11 milyon euro zannediyorum. Bu fiyata el sıkışırlar mı, yoksa Icardi Galatasaray'ı kafasında bitirdi mi?
1: Aslında Icardi tarafında benim ulaşabildiğim bilgiler ışığında şöyle bir durum söz konusu. Icardi maaşta yarı yarı indirime gitmeye sıcak bakıyor. Yani en azından 4,5-5 milyon euro bandına problem yaratmıyor, ama şöyle bir durum söz konusu. Yönetimin önerdiği sözleşme 1+1 yıllık. Ama Icardi burada kendisini biraz daha garanti altına almak istiyor. 2 yıllık istiyor sözleşmeyi ve en azından biraz daha hani ne yapacağımı bileyim tarzında. Son sözleşmem olmasın ama en azından 2 yıl burada yerim garanti olsun düşüncesinde. Tabii kadroda alacağı rol, aynı zamanda takımın oynayacağı taktiğe kadar farklı görüşmeler içindeler. Onu da biliyoruz. O yüzden Galatasaray tarafı birazcık Icardi'ye garanti vermektense performans odaklı hareket etmek istiyor. O yüzden bunu bir veda olarak algılamak, görüşmelerin henüz orta noktada buluşulamadığı aşamasında diyelim, hani tam orta noktayı bulamadıklarını söyleyebiliriz bu görüşmelerde. Bu mesajdan ben bunu anlıyorum, ama önümüzdeki günlerde bir iki görüşme daha olacak. Bu önümüzdeki hafta Icardi'nin sözleşmesinde farklı gelişmelere gebe olabilir. En azından Galatasaray tarafı istediği şartları ikna edebilirse Arjantinli yıldızı. Icardi'nin de maaş konusunda çok fazla böyle ekstra istekleri olmadığını ekleyerek bunu söylemek istiyorum. Belki bir çözüm bulabilirler, ama sözleşme süresi ve oynama garantisiyle alakalı durumlarda ne kadar orta noktayı bulabilirler, orasından çok emin olmamakla birlikte ben vedayı bir adım daha yakın görüyorum aslında.
0: Peki bir diğer yıldız isim de bu sezonki şampiyonluğun kilit isimlerinden Galatasaray'da Uğurcan Çakır. Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen tecrübeli kaleci Muslera sonrasında başarılı kurtarışlarıyla camianın beğenisini kazandı diyebiliriz. Ligin ilk 4 haftasında Trabzonspor'da görev yapmıştı Uğurcan. 5. haftada Eyüpspor maçıyla Galatasaray kariyerine başladı ve bu sezon tüm kulvarlarda 53 resmi maça çıktı Galatasaray ve bu karşılaşmaların 38'inde kaleyi Uğurcan Çakır korudu. 30 yaşındaki file bekçisi bu mücadelelerde kalesinde 42 gol görmüş, ama 25 lig maçında kalesini koruyan Uğurcan 8 maçta ise rakiplerine gol izni vermedi. Çok başarılı gidiyor, hem milli takımda, Trabzonspor'da da keza öyleydi. Galatasaray'da daha da parladı diyebiliriz galiba. Ne düşünüyorsun Uğurcan'la ilgili?
1: Uğurcan transferi ilk başta bonservisiyle çok fazla tartışılmıştı. Çünkü dünya tarihinin en pahalı 10 kaleci transferi arasına girmişti Uğurcan. Ama şöyle de bir gerçeğimiz var. Bu artan piyasalarda kalenizi sağlam almak gerçekten çok kritik. Ve Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a geldikten sonra, Şampiyonlar Ligi vitrinde gördükten sonra inanılmaz bir çıkış yakaladığını hep beraber gördük. Yani bu istatistiklere de çok net bir şekilde yansımış ve çok detaylı, çok iyi maçlar çıkarttığını, çok önemli maçlarda Galatasaray'ı ipten aldığını biliyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi odaklı gideceğim burada birazcık. Çünkü Uğurcan Çakır'ın ailesinin de en fazla dillendirdiği konu, Uğurcan'ın Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkamamış olmasıydı. Ve Galatasaray da bu fırsatı yakaladı. Bana kalırsa bu fırsatı inanılmaz iyi değerlendirdi Uğurcan. Çünkü çok önemli maçlarda ön plana çıkan, belki de çok sık Osimhen'le birlikte maçın adamı olan isimlerden oldu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen atıyordu, Uğurcan gol izni vermiyordu ve Galatasaray tarihi bir yürüyüşe başlamıştı Liverpool maçına kadar. Ki ikinci Liverpool maçında da o kadar kötü bir maç, belki de sezonun en kötü maçı olmasına rağmen, Uğurcan Çakır Galatasaray'ı tek başına ayakta tutmayı başarmıştı. En azından takımını umut veren, tarihi bir sorun yaşanmamasını sağlayan isim olarak ön plana çekmişti. Uğurcan bence ödenen bonservisin hakkını çok net bir şekilde karşıladı. Belki de üstünde bir performans sergiledi. Bence Uğurcan transferi Galatasaray için bu sezonun en iyi transferi oldu ve verdiği performansla da şu an aktif kaleciler arasında Avrupa'nın en iyi 10 kalecisi, belki kimine göre 5 kalecisi arasında da gösterilebiliyor. Çünkü sergilediği performans gerçekten takımı ileriye taşıyor. Geriye güven veriyor ve savunma hattının zafiyetlerini kapattığı için birazcık hücum hattını rahatlatıyor. Bu çok önemli bir detay. Çoğu takımda görüyoruz bunu. Kalecisi iyi olmadığı zaman ne kadar iyi oynarsanız oynayın, hücumda ne kadar etkili olursanız olun, kalenize gelen ilk şutta gol yediğiniz zaman ileri çıkarken bile temkinli olmak zorunda kalıyorsunuz. Uğurcan Galatasaray'ın bu hücum gücünü bu manada pekiştiren isim olarak ön plana çıkıyor. Ki bence sezon başında yapılmış transfer bu sezonun en iyi hamlesi olarak da öne çıkmıştır. Çünkü Galatasaray'ın, yine söylüyorum, bence Osimhen'le birlikte belki de bu sezon özelinde Osimhen'den bir adım daha önde olan transferi Uğurcan Çakır transferidir.
0: Evet, aslında hep teknik taktik şeklinde değerlendiriyoruz. Daha o tarz yorumlar yapıyoruz ama futbolda en önemli şey zannediyorum atanınla tutanının iyi olması ve Galatasaray 4 sezondur bu transferlere çok çok önem veriyor ki ligde de bunun karşılığını her türlü alıyor. Peki Kadıköy'e bakalım. 34. haftada bol gollü bir karşılaşma oldu. Eyüpspor da Süper Lig'de kaldı ve kalmak için yoğun bir mücadele sarf etti. Kadıköy'de 2-0'dan dönmüştü Fenerbahçe. Senle birlikte maçtaydık zaten ama Eyüpspor'un 87. dakikada bulduğu beraberlik golüyle Süper Lig'de kaldı. Ne düşünüyorsun?
1: Bence Fenerbahçe için sezonun özet tadında bir maçtı. Yani bunu bir kere, iki kere, üç kere de yaşamadı Fenerbahçe. Bu sezon dördüncü, hatta beşinci defa yaşıyor aynı sorunu. Hı hı. Tam öne geçiyor. Her şey güllük güneşlik derken bir anda o son dakikalarda hiç olmayacak şekilde kalesinde gol görüyor ve taraftarına saç baş yolduruyor. Bence sezonun özeti niteliğinde bir maçtı. Şimdi maça dönecek olursak ilk 45 dakika Fenerbahçe bir şeyler yapmaya çalıştı. Hücumda üretkenliği bir türlü sağlayamadı. Savunma hattındaki zafiyetler zaten hani üzerine belki de roman yazılabilecek türdendi. Çünkü baktığımız zaman savunma dörtlüsü, hatta kaleciyi de dahil ediyorum, savunma beşlisinin bir tane olumlu hareketi yoktu. Yani Fenerbahçe'nin böyle bir savunma kurgusu üzerine Skriniar'la Osterwolde'yi çıkarttığınız denklemde hiçbir şey yapamaması bu kadro mühendisliğini hepimize tekrardan nasıl yapılmış, neden böyle bir kadro mühendisliği yapılmış, neye güvenerek savunma hattı böyle tutulmuş sorularını düşündürtüyor, buna bir yanıt aratıyor aslında. Bu yanıtı da ne yazık ki bulamadık. Anladığımız kadarıyla yönetim de bulamamış ki bir değişikliğe gidiliyor. Önemli olan da bu değişiklik yapılırken bunun tahlili iyi yapılabilecek mi? Orası çok kritik bir konu Fenerbahçe için. İkinci yarıda, ilk yarıda özellikle şunu söyleyeceğim ikinci yarıya geçmeden. Kaleye gelen iki tane şut vardı. İkisi de gol oldu. Yani burada gelişen pozisyonlara baktığımız zaman hep bireysel hatalar. Savunmanın bireysel hataları Fenerbahçe'yi yine bir maçta yaktı ve tribünlerdeki o neşeyi, heyecanı, sezon kapanıyor belki mutlu bitiririz inancını da üzerini süngerle bir güzel temizleyip Fenerbahçe taraflarının modunu düşürmeyi başardı Fenerbahçe takımı. Ama ikinci yarıya döndüğümüz zaman orada bir hareketlenme, birkaç küçük değişiklik, birkaç küçük dokunuşla beraber Fenerbahçe bir anda skoru 3-2'ye kadar getirdi. Burada Kerem'in etkili oyunu, beklerin değişimi, savunma tandeminin değişimi Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı ama yine şöyle bir şey yaşandı 87. dakikada. Osterwolde'nin bu sezon belki de 3 veya 4. kez başına gelen durum bir daha başına geldi. Sırtına çarpan top yön değiştirdi ve yön değiştiren top Fenerbahçe'nin ağlarına gitti. Hı hı. Fenerbahçe bu sezon küme düşen takımı kendi eliyle değil hatasıyla tayin etmiş oldu. Eğer kazansaydı burada Eyüpspor küme düşecekti ve Süper Lig'e veda edecekti ama bu bireysel hatalar bu kez sadece kendini değil Antalya Spor'u da yakmış oldu ve yayının başında konuştuğumuz meseleye dönmüş olacağım. Burada Antalya Spor Başkanı'nın isyanı da aslında biraz da buna olmuş gibi oldu. Aslında Fenerbahçe açısından şunu söylemek gerek.

0: gerekiyor. Yoksa önceki sezonlardan çok da farklı bir şey izleyeceğimizi zannetmiyorum açıkçası.
1: Kesinlikle söylediklerinin her kelimesine katılıyorum. En büyük eksiklerinden bir tanesi aslında geçen sene büyük umutlarla getirmişti Ederson'u. Kaleci yönünden de bu sene sıkıntı yaşayacak ve gelecek yönetimin ilk hedeflerinden bir tanesinin belki de kaleci olması gerekiyor. Aynı zamanda forvet. Ederson almış olduğu cezayla, kırmızı kart cezasıyla ve sportmenliğe aykırı davranışıyla sezonu kapatmıştı. Mert Günok'un çok iyi bir kaleci olmasına rağmen formda olmadığını görüyoruz. Tarık Çetin'le vardı. Kaleci yönünden de oldukça açık gözüküyor Fenerbahçe. Sen ne düşünüyorsun? Ederson'la yolları ayrılacak mı? Ya da Mert'le yine bir kaleci arayışına girecek mi yeni yönetim?
0: Fenerbahçe'de şunu net söylemek gerekiyor. Ederson'un hazır piyasası varken ve Dünya Kupası görecekken satılması bence çok yerinde ve kıymetli bir hamle olacak Fenerbahçe için. Çünkü oyuncu kafasında Fenerbahçe'yi bitirmiş. Yani eşine sosyal medyadan yapılan yorumlar fazlasıyla zoruna gitmiş. Ve bunu hep dillendiriyor, haklı da. Bu siber zorbalığın maalesef oyunculara kesilen faturası çok ağır oluyor. Sezon başında Beşiktaş'ta da yaşandı bu. Takım böyle bir dalgalanma yaşamıştı. Fenerbahçe'de sadece Ederson da yaşamadı bunu. Mert Müldür de yakın zamanda yaşadı. Ama Ederson, şunu söyleyelim, Güney Amerikalı aileler birazcık daha birbirine düşkün oluyor. Aile içi dinamiklere önem veriyor ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Formunu istediği gibi yakalayamadı. Belki oyun uyumlu değildi. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Ederson'un Fenerbahçe kariyeri aslında mental olarak sona ermişti. Ve o artık resmi olarak sona erme noktasında belki de derbide yaptığı hareketti. Ve Fenerbahçe için o defterin kapanma zamanı gelmiş diyebildik. Ben Ederson'un daha fazla Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünmüyorum. Yeni yönetimlerinde her iki adayında yeni kaleci baktığını, dünya klasında kaleci baktığını ve Ederson'un boşluğunu net bir şekilde dolduracak hamle yapmak istediğini biliyoruz. Ama işin aması var. Ederson'un 11 milyon euroluk maaşı ve sözleşmesi bulunuyor. Serbest kalma maddesi ödense bile o maaşı ödeyebilecek bir takım bulmak gerekiyor. Belki Suudi Arabistan takımları şu an birkaç tanesinden teklif oldu biliniyor ama bu maaşı ödeyecekler mi, ödemek isterler mi? Orası biraz önemli. Tabii burada farklı formüller de masada. Şimdi Ederson'un bonservisi içerisinde oyuncuya ödenecek miktar düşülerek o maaşının bir kısmı karşılanabilir. Fenerbahçe böyle bir maliyet dengesi yapabilir Ederson'da, ama Fenerbahçe'nin net bir şekilde kaleci alması gerektiğini düşünüyorum ve gelecek yönetimler de bunu düşünüyor. Son maç özelinde mesela şöyle bir örnek vereceğim. Demin sen de söyledin, bu sezon sezon sonunda Trabzonspor'a gitmesi konuşuluyordu Tarık'ın özellikle. Öyle bir iddia söz konusuydu, görüşmeler olduğuna dair söylemler vardı ama performansı iyiken de Mert Günok'a ve Ederson'a forma verildi. Yani yeni sözleşme imzalanmış bir gün öncesinde. Son maça Tarık'ın oynaması bence daha sağlıklı olabilirdi. En azından formunu biliyorduk, oynadığı maçlardaki etkisini biliyorduk. Hani sözleşme de imzalanmışken hazır bir forma şansı verirse belki oyuncuyu motive etmek, kazanmak açısından daha sağlıklı olabilirdi.
1: Ve eminim ama daha motive de çıkacaktı.
0: Kesinlikle öyle. Yani en azından Mert'in o formsuzluğu kadar sahada net olumsuz bir etki yapmayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Böyle de bir teknik heyet tercihi oldu ama Fenerbahçe'nin yeni sezonla birlikte, yeni yönetimle birlikte tüm bunlara çözüm bulması gerektiğini ve bunun tahlilinin çok iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Umarım bunlar yapılıyordur diyeceğim ama tabii hep birlikte izleyeceğiz, hep birlikte göreceğiz Burcu.
1: Peki, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Fıkı Krampon devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Evet, henüz bir kendi yönetimleri de tam olarak açıklanmadı. Hep tahminler üstünden gidiyoruz ama Aziz Yıldırım'ın ilk kez seçim ofisi açıldı. Açılış için kurdeleyi Mahmut Uslu kesti. İlk kez seçim ofisi açtığını söyledi. Galatasaray üst üste 4 kez şampiyonluk yaşamasına dikkati çekti Uslu. Fatih Terim döneminde 4 sene üst üste şampiyon olmuşlardı. Sonra mani olmuştuk. Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz şampiyon olup gidişatlarını durduracağız ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım'ın da bu süreçte Ankara'da bazı görüşmelerde olduğu duyumlarını aldık. Biraz daha böyle sanki istatistiklere bakarak gidiyorlar. Hani geçmişte 4 sene şampiyon olmuşlardı, sonra biz olmuştuk. Bu sene 4. şampiyonluklarını aldılar ve sıra bizde gibi ama ne düşünüyorsun?
2: Yani şunu söylemek istiyorum aslında Burcu. Ne Türkiye eski Türkiye, ne Fenerbahçe eski Fenerbahçe. Şimdi dinamiklerin çok değiştiğini biliyoruz. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi umarım bu yeniliklerin farkındadır, değişkenlerin farkındadır da ona göre hareket ediyordur diyeceğiz ve basın toplantısında söyleyeceklerini, açıklayacaklarını hep birlikte takip edeceğiz. Çünkü henüz bir proje, henüz bir isim, teknik heyet, personel vesaire hiçbir şey açıklanmadı. Yani yönetim kurulu da bildiğim kadarıyla ayın 22'sinde açıklanacak Aziz Yıldırım tarafından. Hı hı. Ama öbür tarafa da döndüğümüz zaman Hakan Safi tarafına da hafif bir göz atmak istiyorum burada paralel olarak. Hakan Safi tarafı da hem bir yıllık hem üç yıllık iki ayrı proje üzerinde duruyor. Tabi burada birazcık daha yenilikçi bir hareket gibi gözüküyor. İki tarafı iyi dengelemek gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe Kongresi dışarıdan öyle çok net bir şekilde ölçülüp tartılacak seviyede değil. Farklı düşüncelere sahip, çok farklı görüşleri olan bir şeyi var, yapısı var. Şimdi şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de eğer oy sayısı artarsa seçimde, yani 25 binin üzerine çıkarsa, burada birazcık daha genç taban, yenilikçi ve proje odaklı bakıyor. O yüzden yeni bir adayın kazanabilme ihtimali, yeni bir yüzün gelme ihtimali oy sayısı arttıkça artar diye düşünüyorum. Ama oy sayısı belli bir seviyenin altında kalırsa, Sayın Aziz Yıldırım'ın kemik oyu var, camia içinde güveneni çok, tanıyanı bileni fazla. O yüzden Aziz Yıldırım'ın böyle bir senaryoda seçilebileceğini düşünüyorum. Tabii burada Fenerbahçe için önemli olan önümüzdeki hafta yapılacak lansmanlarla birlikte, açıklamalarla birlikte yönetim kurullarının ne kadar güçlü olup olmadığı, yönetim kurullarının mevcut sisteme ne kadar yatkın olduğu, ne kadar aşina olduğu çok önemli. Burada borcu karşılayabilecekler mi, yapısal olarak nasıl ilerleyecekler, burada çok şeffaf olunması gerekiyor. Yani şunu da unutmamak gerekiyor. Yabancı kuralı 10+4. Yani Sidiki Şerif ve Dorge Desne'nin çokça hedef alındığı açıklamalar oldu. Özellikle Aziz Yıldırım kanadından bu iki isim üzerine çok fazla yoğunlaşıldı. Bir sol bek istiyorum denilerek burada Archie Brown da birazcık dışarıya atılıyor. Ama büyük bir ama var burada. 10+4 kuralının +4'üne uyan 3 isimden bahsediyoruz. Yani burada bu oyuncuları satsanız, atıyorum hepsinden 20'şer milyon gelir elde etseniz, alacağınız oyuncu daha pahalı olacak. Yani bunun yerini doldurabilecek mi, orası da şüpheli. Yani buradaki asıl meselenin bence maaşı çok yüksek olan isimlerden ne kadarından faydalanabilip bunların yerine nasıl isimler takviye edilecek, yerli havuzuna ne kadar yönelilebilecek, ya bunlar çok önemli Fenerbahçe için. Bunların tetkikini ne kadar yapabildiler, ne kadar üstüne gidebildiler, bunları net bir şekilde kongrelerine açıklamaları gerekiyor. Çünkü şu ana kadar genelde şunu duyuyoruz, işte tarihin en güçlü kadrosunu kuracağım. Diğeri diyor ki işte bir yıldız alıp gerisini asker oyuncu yapacağım. Öteki ona yanıt veriyor, diyor ki işte bir yıldız yetmez, bir sürü yıldız alacağım. Ama nasıl olacaksınız?
1: Evet, yani aslında vaatler de çok fazla. Hakan Safi'nin son söylediğin cümle ona ait. Fenerbahçe'mize bir yıldız yetmez, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız diyor. Oldukça iddialı. Ama benim şöyle bir düşüncem var. Biraz gözlemliyorum da kongre üyelerinde taraftarları da. Taraftarlar tabii ki Aziz Yıldırım istiyor ama söz hakkı kongre üyelerinde. Onların arasında da senin söylediğin gibi kemik bir kadrosu var Aziz Yıldırım'ın. Hakan Safi'yi destekleyen de çok, Ali Koç yönetiminden olduğu için Ali Koç'un tarafının da destekleyeceği söylendi ama Ali Koç tarafından Hakan Safi'ye tepkili olanlar da var ve Ali Koç'un kimsenin yanında bireysel olarak yer almayacağını ama kim gelirse gelsin sponsorluklarını ve desteğini devam ettireceğini biliyoruz. O yüzden bence de şöyle bir anekdotum var kendimce, kazananı yapılan lansmanlar belirleyecek, haftaya olacak dedin lansmanlar, belki de başkan adayları konuşma yaptıktan sonra şu anda durum %50'ye %50 gibi oy oranlarını artıracaklar, gidecekler ama sen ne dersin?
2: Sana sonuna kadar katılıyorum çünkü önümüzdeki hafta çizecekleri tablo seçimin tamamen kaderini belirleyecek. Şimdi verilen vaatler var, tamam her şey çok güzel ama bu vaatlerin ne kadarı gerçekleştirilebilir düzeyde, ne kadar çalışma yapıldı da bu vaatler hangi aşamaya geldi, bunları başkan adaylarının kongrelerine çok iyi bir şekilde aktarması gerekiyor. Teknik direktörler belli değilken transfer yapılamaz. Ya bunu geçmişte çok net gördük. Yani oyuncu alınıyor, teknik direktör egolu oluyor. Ben bu oyuncuyu istemedim deyip oynatmayabiliyor. Yani bazen menajer odaklı olan teknik direktörler oluyor. Kendi oyuncusunu getiriyor, kadroya bile yazmıyor. Sonra yine başarabiliyor. Yabancı kontenjanı varken bunlar çok iyi düşünülmeli. O yüzden bakalım. Yani önümüzdeki hafta yapılacak açıklamalar, kongrede işte yönetim listelerinde kimlerin olacağı. Hatta şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Ankara'ya ne kadar yakın, ne kadar değil. Burası da çok önemli çünkü Süper Lig için. Probleminiz olduğu zaman lobiniz olması gerekiyor. Bazen siyasi kanattan çözülen durumlar oluyor. Buna ne kadar yatkın olacak yönetimler? Bu da çok önemli çünkü bazı durumlarda başarıda bilen konular olabiliyor bunlar. Burada adayların önümüzdeki hafta yapacağı açıklamalar, hangi hocaları getirmek istedikleri, nasıl bir hoca profili tercih edecekleri, bu hoca profillerine göre nasıl oyuncular, hangi oyuncuları isteyecekleri, takımdan kimler gidecek, kimler kalacak, ya bunların hepsinin bir şekilde ipucunun verilmesi gerekiyor ki kongre üyeleri burada tercihini yapabilsin. O %50-%50 dengesini sandığa gitmeden önce bozabilsin. Ama bu olmazsa, plansız programsız girilirse son haftaya, o zaman gerçekten kutudan ne çıkacağını hiç kestirmek mümkün olmayabilir. Hep beraber sürpriz bir sonuçta görebiliriz. Tabii bu hafta Fenerbahçe için gerçekten çok belirleyici bir hafta olacak.
1: Peki Beşiktaş tarafına bakalım. Beşiktaş'ta ligi 34. haftada, son haftada konuk olduğu Rize Spor'la 2-2 berabere kalarak kapattı. Sergen Yalçın'ın yine istifa cümlelerine çok üzüldüğünü ve utandığını ifade ettiği söylemleri vardı maçın ardından ve Sergen Yalçın'la Beşiktaş arasındaki kritik görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Hocaya teşekkür ettiler ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dilediler. İki tarafında bunu istediği söylendi ama Serdal Adalı açıklama yaptı. Öğleden öğleye kadar ayrılık geçmedi aklımın ucundan. Hoca kendini devam etmeye hazır hissetmedi dedi ve bu istifa cümlelerine çok fazla takıldığını da söyledi Sergen Hoca'nın. Ne düşünüyorsun ikinci Sergen Yalçın döneminin sona ermesiyle ilgili?
2: Aslında şunu söylemek gerekiyor. Sergen Hoca'nın yorumcuyken yaptığı açıklamalar belki de kaderini çizdi. Çünkü geçtiğimiz sezon yaptığı eleştirilerin birçoğunu bu sezon kendisi yaşadı. Kaderin bir cilvesi mi denir bilmiyorum ama o yorumları hiç yapmamış olsaydı ben Sergen Hoca'nın bir sezon daha takımın başında kalacağını düşünüyordum. Ama o istifa tepkisi de tamamen yaptığı yorumların üzerinden geldi. Çünkü yaptığı yorumların üzerine yaşadığı şeyler o kadar çok benziyordu ki maalesef Sergen Hoca bu yorumların altında da, kendi kişisel görüşünün altında da ezildi. Kadro çok yeterli değildi. Devre arasında iyi yatırım yapıldı. Biraz hareketlendi Beşiktaş ama sezon sonunda tabii istediği noktada bitiremedi. Kupasız bir sezon tamamlamış oldu ve Beşiktaş taraftarı da burada büyük umutlar beslediği, belki yarışmacı hocayım ben diyen Sergen Hoca'nın o yarışmacı kimliğinden uzak kalmasıyla birlikte taraftarın tepkisi de katlanarak arttı ve maalesef bloklaşma oldu ve biz bunu Türk takımlarında çok fazla görüyoruz. Kadro başarısız gidince, bir yerde bir çatlak olduğu zaman çabuk bölünebiliyor ve başarısız süreç devam edince bu bölünme çatlak yerini tepkilere bırakıyor ve Beşiktaş da aslında bu tepkilerden nasibini aldı ve maalesef Sergen Hoca için söylediği sözler, yaptığı yorumlar birazcık sonunu hazırlayan unsur oldu. Tabii Serdar Adalı'nın da yaptığı açıklamalar baktığımız zaman burada birazcık şeye göz kırpıyor. Yani biz devam etmek istiyorduk diyor ama Sergen Hoca mental olarak kendini bir sonraki sezonu hazır hissetmedi diyor. Bu açıdan bakınca da çok haklı dileyim. Çünkü bir daha başarısız olursa bu kez tamamen kulüpler arasındaki bağlar kopabilir. Çok büyük problem olabilir. Burada duygusal bir bakışta yaklaştığını da düşünmek gerekiyor. Çünkü alacaklarını da bıraktığını biliyoruz. Yani yüksek miktarda bir meblağdan vazgeçtiğini, tazminat almadığını da biliyoruz Sergen Hoca'nın. Böyle bir fedakarlık yaptığını da biliyoruz. Aslında tamamen taraftarla arasındaki o son bağında kopmaması için böyle bir karar aldığını düşünüyorum açıkçası.
1: Bu arada Sayın Başkan hemen ardından Sergen Yalçın'ın hemen ardından Şenol Güneş söylentileri yavaş yavaş kıvılcımlanmaya başlayınca başkan net bir dille severim ama Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmüyorum yanıtını verdi. Yorumun ne olur?
2: Ben Serdar Adalan'ın burada yerli hocada biraz Nuri Şahin isminin geçtiğini ama daha çok yabancı hoca istediğini biliyorum. En azından teknik heyetin, yönetim personelinin bu şekilde bir düşüncesi olduğunu, yönetim kurulunun biraz daha yabancıya yakın olduğunu biliyorum.
1: Bu arada seni bir böleceğim ama tabii. Dün de bir Tedesco iddiaları atıldı ortaya. Var mıdır bunun bir gerçeklik payı? Acaba Beşiktaş tarafının böyle bir düşüncesi var mı gerçekten?
2: Ben çok zannetmiyorum çünkü Trott Möller gibi birkaç yabancı isim var. Yani en azından Alman hocalardan bahsediliyor. Birkaç farklı ekol hocasından bahsediliyor. Ben Domenico Tedesco olacağını çok zannetmiyorum. Çünkü buradan ayrılık şekli başarılı da olamadı. Başarılı olsaydı Beşiktaş taraftarı belki tamam derdi ama başarılı da olamadığı için çok kabul edilebilecek bir hamle değil. Burada taraftarı da kaybetmek istemeyebilir yönetim. Bu açıdan ben Tedesco'nun alt sıralarda olabileceğini, eğer illaki varsa listede alt sıralarda olabileceğini düşünüyorum ama önceliğin olmadığını, belki de görüşmenin bile sadece menajer vasıtasıyla bir soruşturma olabileceğini düşünüyorum. Daha detaylı bir şey olmadığına yönelik buradan net bir aktarım yapabilirim. Ama Beşiktaş'ın şu an hızlıca sisteme uyabilecek, kadroya uyabilecek, önümüzdeki sezon takımı hareketlendirebilecek bir hoca profili üzerinde çalıştığını da söylemek mümkün şu an için.
1: Peki son olarak Trabzonspor'a değinelim. Trabzonspor'da ligi Gençler Birliği mağlubiyetiyle kapattı. Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek ligde kaldı Gençler Birliği. Oyuncusu Onuachu da 22 gol kaydederek Başakşehir'le Eldor'la birlikte sezonu gol kralı tamamladı ve Trabzonspor kulübünün tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu. Değerlendirmeni alalım.
2: Trabzonspor forvet konusunda özellikle son yıllarda inanılmaz şanslı, inanılmaz takviyeler yapıyor. Yaptığı takviyelerde aslına bakarsan çok net bir şekilde doğru tercih oluyor. Bunu Onuachu'da da en son görmüş olduk. Denenmişi tekrar denediler. Yeniden başarılı oldu. Uzun bir sezonda gol kralı olur denmişti. Gol kralı oldu. Trabzonspor'un sezonu mağlubiyetle tamamlaması lig özelinde bana çok doğal geliyor. Çünkü cuma günü oynayacakları bir kupa finali var. Ben Trabzonspor'un sezonu kupayla bitirmek için bu son maçı çok da ciddiye almadığını söyleyebilenlerdenim. Tabii ben Fatih Hoca'nın geçen sezon başaramadığı kupa zaferini bu sezon başarıp artık hanesine bir kupa yazdırmak istediğini düşünüyorum. Çünkü çalışmalar hep bu yöndeydi, yatırımlar hep bu yöndeydi. Genç bir kadrosu var. Birkaç tecrübeli isimle takviye edildi, biraz güçlendi. Zamanla o istediği oyun sistemini oturttu ve Trabzonspor sonunda istediği oyun kimliğini kazanmış oldu Fatih Tekke ile beraber. Zaman zaman düşüşler oldu, çok normal. Uzun bir maraton geçirdiler. Hem kupada son haftaya kadar gittiler. Şampiyonluğu bile 3 hafta kalaya kadar kovaladılar. Yani Trabzonspor ne kadar rekabetçi bir takım olduğunu çok net gösterdi. Artık bu sezonu bir kupayla taçlandırıp önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da bir şekilde adından söz ettirmek isteyecektir. Adımlarını bu şekilde atacaktır. Dediğim gibi 10+4 yabancı kuralına da kadrosu en uygun takım Trabzonspor. Bence bu yatırımın karşılığını da transfer sezonu sonrasında alacaktır bu yatırımlarının karşılığını ve Trabzonspor için önümüzdeki sezonun bu sezona göre çok daha olumlu, çok daha nitelikli bir sezon olabileceğini, öyle bir sezon geçirebileceklerini düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum açıkçası.
1: Kupa özelinde de şöyle bir şey söyleyeyim, sezonun geneline baktığımızda evet Trabzonspor bütün hedeflerini gerçekleştirdi diyebiliriz. Hem kupa finali hem de Fatih Tekke hep söylüyordu, taraftarının şampiyonluk istemesine rağmen hep gerçekçi yorum yaptı. İlk dörtte konumlanırsak çok iyi bu bizim için dedi ve üçüncü sırada kapattı ligi. Ama son haftalarda Trabzonspor'daki düşüşü de gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra Konyaspor'da yükselen bir ivme yakaladı İlhan Palut'la. Senin bir favorin var mı kupa maçı için soruyorum.
2: Ya şöyle söyleyebilirim, ilk defa belki de %50 %50, çünkü kadro kalitesine baktığımız zaman Trabzonspor bir adım da önde, ama form grafiğine baktığımız zaman İlhan Hoca ile gerçekten inanılmaz bir çıkış yakalayan Konyaspor var. Ve Konya'nın daha evvel kupa finallerinde aldığı başarıları da biliyoruz. Farklı hocalarla da benzer başarıları elde etmişti. Trabzonspor'un da kupa finaline aşina olduğunu biliyoruz. Konyaspor'un da aşina olduğunu biliyoruz. Ya benim bu maçta gerçekten favorim yok. İnanılmaz bir final olacak. Yani final adına çok yakışan bir maç olacak. Bence final adının hakkını veren küçük detaylarla şampiyonun belirleneceği çok keyifli bir maç bizi bekliyor olacak Burcu.
1: Peki Oğulcan, çok teşekkür ederim yorumların için. Programa renk kattın, katıldığın için de tekrar teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum tekrardan.
1: Teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Türk'üm diyene bu güzel bayram tüm ülkemize kutlu olsun efendim. Ben Okan Ateş, haberlerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Hemen bakalım detaylarına. Gençlerin bayramını tebrik eden Erdoğan, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum dedi. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan mesajında, millet için canını feda eden şehitleri rahmetle andı, gazilere de hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi. MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Bahçeli, terörsüz Türkiye için sorumluluk omuzlarımızda, bugün kenetlenme zamanıdır dedi. Bayram dolayısıyla ise 19 Mayıs kutlu bir başlangıçtır. 19 Mayıs esaretin kırılmasıdır dedi.
7: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızılerim olmasıdır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır. Sert bir çağda ayakta kalmanın yolu yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğine kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Sonuna kadar güvendiğimiz o Türk gençliği işte karşında dimdik ayakta. 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğruldu. Vesayet oyunlarını elinin tersiyle ittiği kutlu bir başlangıçtır. 19 Mayıs esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır. 19 Mayıs ilelebet sürecen istikbal seferinin adıdır. Bu yürüyüşte yorgunluğa yer yoktur. Bu yürüyüşte yılgınlığa yer yoktur. Bu yürüyüşte tereddütlere, teslimiyete, tükenişe, tefrikaya yer yoktur.
6: Türkiye'nin en kapsamlı askeri organizasyonlarından biri olan Efes 2026 tatbikatı dün başladı. Savunma sanayi envanterindeki bazı drone, İHA, keskin nişancı tüfekleri ve hücum botları bu tatbikatta ilk kez kullanıldı. Hemen detaylarını almak için gidelim tatbikatın olduğu yere. TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan bize aktarsın, yanında da konuğu var. Aleyna merhaba, arkandaki o teknik silahları da görüyorum. Neler aktaracaksın bize, neler göstereceksin, söz sende.
0: Evet Okan, Türkiye'nin keskin gözleri de savunma sanayi sergisinde yerini aldı. Özellikle de keskin nişancı tüfeği deyince akla şüphesiz ki makine kimya endüstrisi mühendisliği gelir. İşte bizler de bulunduğumuz bu alanda keskin nişancı tüfekleri sergileniyor. Hemen yanımda da çok değerli bir yayın konuğumuz var. MK Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Osman Yağbasan var. Kendisinden aslında dinleyeceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Efes 2026 tatbikatında makine kimya endüstrisi anonim şirket olarak kullanıcılarımızın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz tüm keskin nişancı ailemizle beraber burada onlara ürünlerimizi tanıtmaya ve sergilemeye çalışıyoruz. Yanımda gördüğünüz ürün KNT 859. Bu yıl yeni geliştirdiğimiz, kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 859 kalibreye sahip, yarı otomatik atış yapabilen, 1500 metre etkili menzile sahip bir keskin nişancı tüfeği. Dünyada sayılı birkaç firmanın üretmiş olduğu bir ürünü biz kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve milli imkanlar dahilinde şirketimiz bünyesinde ortaya koyduk. Burada da sergiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz ürün uzun yıllardır kara kuvvetlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri Emniyet Güçlerimize hizmet eden multi kalibre, dünyada belki de sayılı örnekleri olan multi kalibre keskin nişancı tüfeğimiz KN-12. KN-12 bir dakika içerisinde kullanıcı tarafından namlu, şarjör ve mekanizma başı değiştirilerek kalibresi 859'dan 762'ye dönüştürülebilir durumdadır. Makine kimya endüstrisi anonim şirketi olarak sadece NATO kalibreleri değil, kullanıcılarımızın gelişen keskin nişancılı konseptiyle beraber daha uzak, daha farklı ihtiyaçlarını da daha uzak mesafelere ulaşmaları için de farklı kalibre keskin nişan tüfekleri de geliştirmeye başladık. Burada görmüş olduğunuz MK-408 yani 10-36x77 fişek atabilen 2200 metre etkili menzile sahip yeni nesil keskin nişancı tüfeğimiz. MAM 15 bizim yaklaşık 2015 yılından beri antimateryal olarak üretmiş olduğumuz 1800 metre etkili menzile sahip keskin nişancı tüfeğimiz. Şu an gerek yurt içi gerek yurt dışı dost ve müttefik ülkelere de ihraç ettiğimiz beğeniyle kullanılan keskin nişancı tüfeklerimizin başında gelmektedir. Az önce bahsettiğim gibi gelişen keskin nişancılıkla beraber artık daha uzak mesafelere atış yapmaya ve hassas atış yapma imkanı sağlayan 375 kalibre yani 9.5x70 kalibreye sahip yeni nesil keskin nişancı tüfeğimiz MK-375 yaklaşık 3800 metre kullanıcılarımıza bir etkili menzil sağlamaktadır. KNT-76 yeni versiyonu, A1 versiyonu yaklaşık 5 kilogram ağırlığa sahip 20 fişek kapasiteli, kullanıcının ihtiyaçlarına göre dipçik boyu ayarlanabilir olan, ergonomik yönden iyileştirmelerin de gerçekleştirildiği yeni nesil 7.62 yarı otomatik keskin nişancı tüfeğimiz. Son olarak burada size anlatmak, tanıtmak istediğim Boru 12 keskin nişancı tüfeğimiz. Yaklaşık 2008 yılından beri Boru 12 silahlı kuvvetlerimizin hizmetinde. Bu görmüş olduğunuz versiyon Boru 12'nin modernize edilmiş versiyonu. Biz burada ne yaptık? Kullanıcımızın hareket ihtiyacını düşünerek katlanabilir dipçik ekledik. Çatal ayağını modernize ettik. Bipod ekledik. Yani tamamen kullanıcının ergonomisine ve hareket ve kullanım kolaylığı sağlayacak iyileştirmeleri silahımızda uyguladık.
0: Efendim çok teşekkür ederiz yayın konuğumuz olduğunuz için. MK Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Osman Yağbasan yayın konuğumuzdu. Savunma Sanayi Sergisi'nden ekranlarınıza makine kimya endüstrisinin keskin nişancı tüfeklerini ekranlarınıza getirdik diyelim. Sözü size bırakalım.
5: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
9: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler, buluştuk sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde bugün ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Recep var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak, saat boyunca sizlerle birlikte buradayız. Önemli konu başlıklarımız var ama ilk bölümde de önemli bir konuğumuz var. Telefon bağlantısıyla, canlı telefon bağlantısıyla Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim, size de iyi yayınlar. Özledik hocam sizi, uzun haftalardır bir araya gelemedik.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimiz de sorar oldular artık.
1: Evet. Efendim şartlar, imkanlar.
0: İmkanlar işte, el verdiğince.
1: Sağlık sebepleri falan ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla mahrum kalıyoruz biz de. Biz özledik yani. Hitap ettim.
0: Teşekkür ederiz, çok sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Buyurunuz, nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize bugün?
1: Yine insan üzerinden gideceğiz tabii. Ailemiz
0: üzerinden.
1: Olarak, efendim, son günlerde de oldukça güncel bir konu. Bilhassa gençler üzerinden aile ve sokakta şiddet, geçimsizlik, evlerden kaçmalar, terk etmeler falan.
0: Evet.
1: İşin enteresan tarafı Hande Hanım, görüştüğümüz bütün hemen hemen hekim arkadaşlar, sosyologlar, eğitimciler, sanki el birliğiyle bir seferberlik var yani.
0: Evet.
1: Herkes bir soruya cevap arıyor. Hangi soruya? Şimdi hayat şartları geçmiş zamanlara göre kıyasladığımız zaman şartlar bakımından, içinde olduğumuz mekan, imkan bakımından çok daha zengin, kıyas edilmeyecek derecede büyük imkanlar, kolaylıklar var. Ama toplumlarda da suç ve şiddet neden azalmıyor, aksine artıyor? Yani şimdi bunu da bir mukayese ettiğimiz zaman geçen seneye göre falan suç diyor %20 arttı, falan suç %30 arttı gibi böyle endişeye sevk edecek sonuçlar ortaya çıkıyor. Sağlık merkezlerine başvuran insanların önemli bir bölümü depresyon şikayetiyle geliyor Hande Hanım. Ben bir hekim arkadaşa söyledim bunu, daha önce de ifade ettim herhalde. Ya dedim, yakında bütün poliklinikteki diğer servislerin kapısında bekleyen kadar senin kapında bekleyen olacak. Doğru. Ya hocam dedi, inan ki dedi, aynı şeyi ben de düşünüyorum. Şimdi bu hastaların büyük çoğunluğu, dikkat çekici olan şeyler var. Büyük şehirlerde yaşayanlar da ortaya çıkıyor Hande Hanım. Kalabalık, yani metropol şehirlerde yaşayan insanlarda bu tür rahatsızlıklar daha fazla. Halbuki oradaki imkan daha fazla. Şimdi kırsal kesimlerde yaşayanlara bakıyoruz, bu vakalar daha az görülüyor. O zaman şöyle bir şey, acaba mahrumiyet arttıkça psikoloji düzeliyor mu diye. Yani şimdi
0: nasıl bir orantı hocam bu ya da?
1: Yani tersine çalışıyor şimdi.
0: Evet.
1: Hayatımızı kolaylaştırın istiyoruz ama problem artıyor. Şimdi teknolojiyi kullanma imkan ve fırsatlar arttıkça Hande Hanım şunu yakalıyoruz. Birbirimize olan ihtiyacımız azalıyor. İnsanların aileden başlayarak toplum içerisinde birbirlerine olan ihtiyaçları azalıyor. Dolayısıyla temas azalıyor. Şimdi yalnızlık, ama o zaman da yalnızlık artıyor. Yalnızlıkla dertleri körüklüyor Hande Hanım, dertleri besliyor. Şimdi sosyalleşme dediğimiz bir olgu var. Birlikte olmak, birlikte yaşamak. Bu sosyalleşme hem toplumun hem bireyin güvenlik şemsiyesi, koruma kalkanı gibi. Aileler çocuklarıyla kendi tecrübelerini, şimdi geriye gelelim, aileler çocuklarıyla, önce aileler kendi tecrübelerini, hayat tecrübelerini doğrudan ya da bir hikaye ile zarflayarak anlatma yerine, teknoloji çok ya, yayıldı ya şimdi, bu sorumluluğu, aile bu sorumluluğu ya sosyal medyaya devrediyor, ihale ediyor, ya sokağa ihale ediyor. Muhtemelen şöyle düşünüyorlar Hande, bu da aklıma gelmiyor olsun. Hayat diyorlar bir mücadeledir canım. Ya niye böyle yaptın diyor, soruyoruz. Hayat bir mücadeledir. Sahada öğrensin diyor. Düşe kalka öğrensin diyor. Hani var ya, düşe kalka çıktım ben bu yokuşu diye, hayat yokuşunu. Düşe kalka öğrensin diyor. Ama Hande Hanım, her düşenin de kalkma garantisi yok ki. Yani böyle bir risk nasıl hemen göze alınabilir? Kalkma garantisi yok ki. Bizim psikologların, psikoloji servislerinin, rehabilitasyon merkezleri, hastaneler, hapishaneler düşüp de kalkamayanlarla dolu.
0: Dolu.
1: Öyle değil mi? Şimdi fiziksel temas olmadan Hande Hanım, yüz yüze olmadan, efendim, insanlar birbirleriyle temas etmeden sosyalleşme olmaz, hayat tecrübesi kazanılmaz. Bundan mahrum kalanlar da o zaman işte depresyon, gelecek endişesi, saldırganlık, içe kapanıklılık, hatta intiharlar gözüküyor. Şimdi içinde yaşadığımız ama çok da kabul etmediğimiz sorumluluk, üstlenmediğimiz trajik bir hayata bizi itiyor. Bu hayatın şeyi şu, sonucu şu, narsizm, enaniyet, servet ve şöhret kovalayan ve ben merkezli güzelle kurulan paralel bir dünya. Gittikçe artan kaygı, depresyon, şiddet olaylarını besliyor. Bu neden oluyor Hande Hanım, biliyor musunuz? Kendi bulunduğumuz mütevazi hayat var ya, mütevazi ortam, aile ortamı, arkadaş ortamı. Orada mutlu olmayan insanlar kendilerine bir paralel dünya inşa ediyorlar. Yani sanal bir dünyadır bu. Şimdi o sanal dünyadaki hayali gerçekler ile içinde bulunduğu gerçekler örtüşmüyor.
2: Tutmuyor birbirini.
1: Tabii. Evet, birbirine tutmuyor. Kalibrasyon sıkıntısı var. Şimdi burada çevremizde toplumsal olaylar karşısında geleceğin çoğu aile için umut vermediğini ve haklı olarak da endişe duyduklarını görüyoruz. Yani hemen hemen sokak temas ettiğimiz çoğu insan bu dertten muzdarip. Hatırlayacaksınız, yakın geçmişte keder verici bir olay daha oldu.
2: Evet,
1: yani
2: maalesef.
1: Ondan birkaç ay önce hatırlarsanız şöyle bir olay olmuştu. Yani bir İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu genç bir çocuk arkadaşını yolculamaktan gelirken önü yine birkaç genç tarafından kesildi. Kendilerinden zorla para tahsil etmek istediler. Bize para ver dediler. Çocuk da bunlara para yerine nasihat vermeye kalkınca çocuğu maalesef bıçakladılar. Çocuk vefat etti. Evet ya. Şimdi bundan hemen sonra geçen hafta herhalde Eyüp Sultan'da meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir öğrenci özel bir okulda uzaklaştırma cezası almış. Ne olmuşsa artık. Yaş 17. Bu olaydan okul müdürünü sorumlu tutuyor. Ve aralarında çıkan tartışma sonucu okul müdürünü odasında silahla vurarak yaralıyor ve maalesef öğretmen arkadaş vefat ediyor. Yani şimdi hastaneye kaldırılan okul müdürü hayatını kaybederken olayın faili tabii yakalanıyor. Ve tasarlayarak adam öldürmek suçundan dolayı hüküm giyiyor. Duruşması muhtemelen devam ediyordur. Nerede biter Allah bilir. Cezaevine gönderiliyor. Şimdi bu tür olaylar basına, medyaya yansıyan ya da yansımayan o kadar çok olay var ki. Yaramalar, gasplar, hakaretler, kavgalar.
2: Maalesef.
1: Ve Hande Hanım, her olayın bir hikayesi var. Ve bu hikaye dönüp dolaşıp aile merkezli çıkıyor. Bak.
2: Nerede yaşıyorsak onu mu yansıtıyoruz hocam aslında?
1: Şimdi orada bir birikim var. Orada ihmal edilen bir şey var. Yani değil mi? Çocukta, gençte ya da ebeveynde, eşlerin birinde bir noksanlık var. İhmal edilen bir şey var. Şimdi olay sebebini sorgularken bir sonuç almak istiyoruz. Olaylara sadece, burada Hande Hanım önemli bir şey bu, sadece adli bir vaka olarak bakamayız. İşte şöyle oldu, böyle oldu, yargılandı, üst kurumda cezayı tasdik etti ve şu kadar ceza aldı.
2: Bu kadar ne duygusuz oldu? Olmamalıyız.
1: Yani evet, ne oldu? Olay bitti mi?
2: Bitti.
1: Olay bitti mi? Ya bitmedi ki olay. Olay daha yeni başladı. Dur bakalım şimdi. Şimdi bir de bir geriye doğru şey üzerinden, diyelim ki katil üzerinden, suçu fiil işleyen üzerinden kişisel olarak bir yerde blok edelim ve şimdi onun ailesine bir gidelim bakalım. Arkadaşlarına bir gidelim. Kurumlara, içinde bulunduğu kurumlardaki şartlarına bir bakalım. Bunların hepsi olayın aktörleri, olayın parçaları. Ama onlar hiç gözükmüyor şeyde. Maalesef medyada da gözükmüyor ve bu işin üzerine de durulmuyor. Çünkü olayın görünen aktörlerinden ziyade arkadaki görünmeyen paydaşları var. Bizim problemimiz bu görünmeyen paydaşların ihmal ettiği sorumluluk üzerine. Şimdi hep onu anlatmaya çalışıyoruz. Hande Hanım, insan yetiştirme var ya, insan yetiştirme bir zincirin baklaları gibi uzun bir süreç. Uzun bir süreç. 70 yıla, 50 yıla her neyse ömrümüz. Çok uzun bir süreç. Bir zincirin baklaları gibi birbirine bağlı. Nereden başlıyor? Bu zincirin baklaları evde başlıyor. Sonra mahalleye, arkadaş çevresine uzanıyor. Sonra oradan okula uzanıyor. Oradan iş dünyasına uzanıyor. Şimdi bu baklaların bir tanesi zayıf olduğu zaman kopuyor. Hayat kopuyor.
2: Kopuyor.
1: Marifet, Hande Hanım, marifet o bakla kopmadan önce o zayıf baklayı, zayıf halkayı bulmaktır. Bunun için ama çok ciddi çalışmalar gerekiyor. Şimdi bütün şartlar yerinde olduğunu varsayalım Hande Hanım. Şimdi ne demek şimdi? Zincirin baklası ne demek? Bak söyleyeyim ben size. Bütün şartların iyi olduğunu varsayalım. Mükemmel bir gelirimiz var. Hı hı. Çok iyi bir aile şartları içerisinde, geçim şartları içerisinde yaşıyoruz. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Ama şimdi bir şey var. Oturduğumuz ev bir gece kulübünün üst katında. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Bunun bir faturası olmayacak mı yani?
2: Olacak.
1: Bunun bir etkisi olmayacak. Olacak tabii canım. Yani. Nihayetinde her gün karşılaştığınız insanlarla bir yerde bir temasınız olacak. Ve bunun da bir faturası olacak.
2: Evet.
1: Şimdi bir ev dışındaki kültür üzerinden beslenmesi durumunda şimdi evdeki kültür, evdeki diyalog, evdeki temas Hande Hanım çocuğu beslemezse eğer çocuk ne yapacak şimdi? Aile dışında bir paralel dünya inşa edecek kendisine. Ve sokağa ve sosyal medyaya teslim olan çocuklar ailenin her şeyden önce geldiği fikrine de karşı çıkıyorlar. Benim konuştuklarımın çoğu böyle. Bakın ailenin her şeyden önce geldiğine karşı çıkıyorlar. Halbuki bu bir varsayım değil ki. Bu bir adete. Aile önce aile. Bu ciddi bir travmadır. Bir fırtına bu. Bir fırtına esiyor böyle. Yani bütün dünyada esiyor maalesef. Bize de sıçradı. Biz de bu fırtınanın içindeyiz. Ailenin çoğu aile bireyleri arasındaki mesafe açılıp da çatışma şiddete dönüşünce bu defa ne yapıyorlar? Problem başladı. Aslında problem önceden vardı. Fakat yakalanmadı, fark edilmedi.
2: Problem vardı, hep vardı aslında.
1: Evet, hep vardı, büyüdü, sonunda taşınamaz hale geldi. Olay şiddete dönüştü. Bu defa ne yapıyorlar? Ne yapıyoruz ya da psikiyatri servisine gidiyoruz. Şimdi halbuki içerideki kavgayı gençlerin zihinlerinde daha zihin safhasında dışarıda paralel bir dünya kurup da sokak kültürüne teslim olmadan önlemek mümkün. Şimdi önce kavganın kaynağına bakalım şimdi. Kimlik ve mekan arayışındaki içinde çocuk tehlike büyümeden önlemenin en kolay yolu güvenilir gördüğü çevre içinden bir rol modeli seçmesidir Hande Hanım. Her aile değerlerimizi her yaştan insanıyla paylaşan bir sosyal mekan kurgulamalıdır. Bak şimdi bu cümle böyle gümbürtüye gitmesin. Hepimizin oturduğu bir fiziki mekan var. Bu mekanın güzel olması, yakışıklı olması, efendim işte metrekaresine çok olması, her birimize bir oda olmasını arzu etmiyor muyuz hepimiz?
2: Etmez olur muyuz? Ediyoruz.
1: Evet yani şimdi ne kadar olursa o kadar iyi değil mi? Tamam. Bu fiziki mekan. Bu fiziki mekan. Bir de Hande Hanım sosyal mekan var. Sosyal evimiz var. Bu sosyal evin de efendim kapısı, bacası, odaları var. Nedir bunlar? Bizim aile fertleri ana merkezde. Ondan sonra mahalledeki eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, akrabamız. Sonra iş dünyasındaki arkadaşlarımız. Şimdi buna sahip miyiz değil miyiz? Yapmamız gereken şey şu. Buna sahip miyiz değil miyiz? Bunu bir test etmek lazım. Fiziki mekanları nasıl test ediyoruz Hande Hanım? Biz de test etmesek bile sağlamlığını, yani depreme dayanıklılığını mesela değil mi?
2: Hı
1: hı. Deprem test ediyor. Eğer deprem yaşarsak binamız otomatik olarak test edilmiş oluyor. küçük olaylara bakalım. Bu küçük olaylar karşısında etrafımızdaki insanların tutum ve davranışları, bu olayı çözümlemek için nerede durdukları çok önemli. Buradan test edebiliriz. Dolayısıyla buradan bir eleme yapabiliriz. Yani puan verebiliriz. Birinci halkada, ikinci halkada olanlar. Şimdi bu sosyal mekanın birinci derece öncelikli aktörler anne ve baba. Anne ve baba, evet, anne ve babamızı değiştiremeyiz. Yani şimdi çocuğun yerine bazen kendimi koyuyorum. Çocuk ne yapmalı? Anne ve babasını nasıl değiştirebilir? Bu çok zor. Ama anne ve baba çocuğu değiştirebilir. Çocuk ya da ergenliğin eşiğindeki genç delikanlı içinde yaşadığı toplum içerisinde hanedanın yeterince kabul görmezse dışarıda hiçbir işe iş yapmaya, hamle yapmaya cesaret bulamaz. Bakın bu çok önemli bir şey, kural hanedanım. Yani içinde yaşadığımız toplum, arkadaş grubu tarafından bir kere kabul görmeli, saygı görmeli insan. Eğer saygı görmüyorsa mümkün olduğu kadar teması kesecek. Yani arkadaşı alternatif olarak eskiyi bırakıp yeniyi bulmak mümkün. Bu gayet tabidir değil mi? Her gün yaşadığımız bir şey. Ama aileden vazgeçemeyiz. Yani ailede kahramanı, ailenin kahramanını dışarıda arayamayız. Buradakinin doğrusu işi zor. Ama her halükarda hanedanın bizim ihtiyacımız olan güçlü aidiyet duygularını inşa etmek. Nereyle? Aileyle. Sonra güçlü ve iyimser bir arkadaş grubuyla, sonra iş mekanıyla. Aidiyet neden önemli? Bir insan toplum veya çevre tarafından kabul edilmek, bulunduğu ortamın bir parçası olduğunu hissetmek ister. Hepimiz böyleyiz. 15 yaşında da böyle hanedanım, 75 yaşında da böyle. İnsan fıtratı, insan mizacı ne kadar enteresan. Bulunduğu mekana ait olmak istiyor. Orada saygı görmek istiyor. Orada önemsenmek istiyor. Arkadaşlıkların, dostlukların bozulmasındaki en önemli sebepten bir tanesi değer verilmemesi, önem verilmemesi. Konuşurken efendim tavana bakmak. Sen konuşuyorsun, arkadaşın tavana bakıyor. Ya da kulağını kaşıyor. Önemsememek. Şimdi bireyin bulunduğu ortamda kabul görmek için ortamın kurallarına mı ayak uydurması gerekir? Bu da ancak sevgiden beslenen aidiyet duygusuyla mümkün. Bir insanı önemsememek ve yok saymak, onu o ailenin, o çevrenin, hanedanın dışına atıyor. Bir insanı önemsememek, yok saymak, onu ailenin dışına atıyor, onu o çevrenin dışına atıyor. Bu defa enteresandır, o çevreye karşı küçük bir mikrop gibi büyüyen bir husumet peydahlanıyor, husumet oluyor. Bu adiyet duygusunun olmamasının sonucu, biz sadece bedeni, yani fiziksel bir itibarsızlaştırma veya yabancılaşma değil bu. Bu ruhsal olarak yalnızlığa itilmedir. Yalnızlığa itilenlerde baştan söyledik, ne yapacak Halil Hanım? Kendisine paralel bir dünya kuracak. Ama bu dünyanın onu sağlıklı bir hayata götüreceğini garantisi yok.
2: Yok.
1: Nereden bileceksin? İnsan denen meçhul var ya, insan denen meçhul. Şimdi bu sıkıntıyı yaşayan ailelerle konuştuğumuz zaman Hande Hanım, genellikle şimdi birkaç madde söyledik ya, biraz sorumluluktan kaçma vesaire ile başlayan. Bunları kabul etmiyorlar maalesef. Çoğu kabul etmiyor. Hemen söyledikleri şöyle savunmaya geçiyorlar, hemen dinlemiyorlar. Ne istedi de vermedik. Neden mahrum kaldı canım? Bir eli yağda diyor, bir eli balda. Ya zaten problem burada. Problem zaten bir elinin yağda, bir elinin balda olması. Siz bunu temin etmekle çocuğa duygusal yönünü ihmal ediyorsunuz. Biz burada duygusal ihtiyaçtan bahsediyoruz. İnsan, şimdi bu tabiri de çok fazla şey yapamıyoruz, kabul ettiremiyoruz yani çevremize. Hanedanım, insan beden ve ruh değil mi? Evet.
2: Ondan oluşuyor.
1: Bedenin ihtiyaçları var. Evet. fiziki mekan diyoruz. Hangi ihtiyacımızı karşılıyor? Bedensel ihtiyacımızı karşılıyor. Bir de duygusal mekan diyoruz. O da ruhsal ihtiyacımızı karşılayacak. Fiziki mekanda nasıl efendim çıplak bir ev, donanımsız bir ev düşünülebilir mi? Sandalye olacak, masa olacak efendim, işte kitaplık olacak, bunlar olacak, mutfak olacak, mutfak malzemesi olacak. Evet, duygusal beslemede de kardeşim sohbet olacak, muhabbet olacak, sevgi olacak, konuşulacak. Bugünün nasıl geçti? Efendim çocuğa soracaksınız bugünün nasıl geçti? Efendim yeni bir şey var mı diye. Dolayısıyla çocuğun o duygusal evin içine alacaksınız. Yoksa çocuk dışarıda geziyor. Şimdi efendim bizim çocuk da dışarıda gezmiyor. Hanım çok zor. Şimdi sosyal medya denen bir şey var. Çocuk ne dünyalarda geziyor? Çocuk ne dışarılarda geziyor? Eğer biz çocuğun muhatap olmasak sosyal medya muhatap olacak. Şimdi kabul edelim Hande Hanım. Bugün çocukları ve gençleri bir araya arayışa iten, konuştuğumuz gençlerin çoğu böyle. Yani okulda olsun, efendim böyle kafede olsun, her ortamda bizim yakaladığımız şey şu. Günümüz toplumunda aile ve akrabalık bağları, komşuluk bağları, eğitim öğretim kurumlarındaki arkadaşlar, arkadaş grupları maalesef fonksiyonlarını kaybetmiş durumda. Ne demek fonksiyonunu kaybetmek şimdi? Yuvarlak bir cümle değil mi? Hı hı. Sorumluluklarını unutuyorlar. Sorumluluklarını unutuyorlar. Bunların her birinin, ailenin, akrabanın, annenin, babanın, büyük annenin, büyük babanın, kardeşin, ablanın, yandaki komşumuzun, üst kattaki komşumuzun, eğitimdeki hocalarımızın, görüştüklerimizin, görüştürmediklerimizin, kafedeki arkadaşlarımızın, hem onların bize karşı hem bizim onlara karşı sorumluluğumuz var. Şimdi 11-12 yaşlarından itibaren yavaş yavaş başlayan bir gelişme, büyümede çocukların muhatap kaldıkları Hande Hanım müdahale. Sadece bir işin zararlı olduğunu söylemek, yanlış olduğunu söylemek kafi değil. Aman ha, sakın ha, bunu yapma demek.
2: Daha da körüklemek.
1: Aynen öyle. Müdahale.
2: Ateşi körüklemek. Ateşi harlamak tabii.
1: İş inada biniyor o zaman.
2: Aynen öyle hocam.
1: Karşılıklı inatlaşma. Peki ne yapacağız? Yönlendirme yapacağız. Yönlendirme nasıl olur? Yönlendirme çocuğun olmaması gereken değil, olması gereken insanlarla onları tanıştırmak. Bak şimdi, çocuğun olmaması gereken değil, olması gereken insanlarla, rol modelleriyle tanıştırmak. Bir eğitimci arkadaşımız bu, efendim şöyle bir şey tavsiye ediyor. Çocuğun diyor, uyuşturucudan kaçmasını mı istiyorsunuz? Evet. Onu o zaman uyuşturucu krizine girmiş bir hastayla yüzleştirin diyor. O uyuşturucu krizindeyken onu seyretsin diyor. Ben çok fazla şey yapmıyorum bunu yani. Biraz hırpalar gibi, psikolojiyi bozar gibi bana geliyor. Çok fazla ben önermiyorum böyle bir yolu. Peki ne öneriyorum ben ona? Ben arkadaşlarıma, gençlere hayatta başarılı olmuş, aile hayatında başarılı olmuş, aile tarafından benimsenen, özlenen, arzu edilen, saygı duyulan, komşu tarafından sevilen ve saygı duyulan, okulunda, metropolde, efendim iş merkezlerinde, efendim gittiği mekanlarda saygı gören insanlarla tanıştır. Onları tanıştırsınlar, onlarla bir muhabbet olsun. Aradaki yaş farkı hiç önemli değil. Ya da artı, bunların hayatlarını, ben biyografi okumayı çok seviyorum. Ben şiddetle de tavsiye ediyorum. Başarılı insanların hem dünyevi hem uhrevi bakımdan rol model olacak insanın hayatları okunsun. Ama ne kadar? Efendim her gün bir sayfa okursunuz, yani 3 sayfa okursunuz. Ama her gün okursunuz. Bu adet haline gelir. Bu sefer kişiliklerine saygı duymayan, onları sürekli aksi durumda onları eleştiren, hata yapmalarına izin vermeyen gençler ailelerinden uzaklaşmalarına, kendi işlerine dönmelerine ve sokakta rol modeli aramalarına sebep oluyoruz. Çocuk ne yapıyor Hande Hanım? Biz bir alternatif şimdi. Eve geldik Hande Hanım. Yemek pişmemiş. Ne yapacağız? Dışarıda yiyeceğiz.
2: Söyleyeceğiz gelecek tabii.
1: Evet söyleyecek. Dışarıdan gelecek. Evet. Şimdi eğer rol modelini böyle içeriden bulamazsa ya da içerideki tavsiyelerle bulamazsa bu bir ihtiyaç. Hepimiz için bir zaruri ihtiyaç. Bu defa dışarıdan arayacağız ve bu bizi hiç hoş olmayan sonuçlara götürülebilir.
2: Maalesef.
1: Vakit doldu herhalde. Andan var mı vakit?
2: Tatlı tatlı gidiyorduk hocam.
1: Evet. Birkaç cümleyi de bağlayalım.
2: Andan,
1: neden ısrarla rol modeli, iyi arkadaş diyoruz? Çünkü Hande Hanım, insan

0: filmlerden, efendim, sınırlı olan kitaplardan, efendim, seçmek çok riskli, çok tehlikeli. Tehlikeyi sahada göstermek de çözüm değil. Efendim, başa dönecek olursak, efendim, iyi insanlarla, referanslı insanlarla, ailenin sorumluluğu budur yani. Hem kendisi yolacak, iyi örnek olacak, hem de çocukları referans olacağı, efendim, onlara işte onun gibi olmaz, bunun gibi olabilirsen ne mutlu bize diyebileceğiniz, ifade edebileceğiniz karakterlerle bir araya getirmek ve bir arada tutmak. O kadar zor değil Hande Hanım. Bu kolay bir şeydir ve zevkli bir şeydir. Yoksa çocuğu psikiyatri servisine götürmek daha mı kolay? Daha mı insana
1: daha meşakkatli? Tabii.
0: Yani ne kadar meşakkat, ne kadar ızdıraplı bir durum. Evet. Yani bütün bunlar söyleye söyleye Hande Hanım ne yapalım? Bazen görünüşerek, ahlak böyledir yani. Biz de birbirimize benziyoruz şimdi.
1: Doğru.
0: Efendim, dinleyicilerle de bir aile oluyoruz. Onlarla da birbirimize benziyoruz.
1: Birbirimize bulaşıyoruz ama tabii inşallah. Güzel şeyler bulaştırıyoruzdur yani, hocam.
0: Güzel şeyler bulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. İnşallah hem bizim açımızdan hem izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz açısından efendim bir koridor açmaktır bütün çabamız. Bunun için sağlıklı yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine konuk ederiz sizi.
0: İnşallah.
1: Güzel sohbetinizi dinlemiş oluruz. Gazeteci yazar Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Uzun zamandır da kendisini ağırlamıyorduk. Çok da güzel geldi. Önemli konu başlıklarıyla programımız devam ediyor.

Biraz da aile sağlığımız diyelim sevgili dinleyenler. Gençlerde yaygınlaşan bir hastalık var. Özellikle pandemi sonrasında iyice arttı. Ayak bileğinde kıkırdak şikayetleri. Aman nereden geldi bu diye düşünmeyin. Şu an dinleyicilerimizin bir kısmı. Bizde de var böyle bir problem. Benim çocuklarımda, benim evlatlarımda da var diye konuşanlar, kendi aralarında sohbet edenler mutlaka ki olacaktır. Birkaç yıl önce tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi geride kaldı gibi düşünüyoruz artık. Ülkemizde bazı hastalıkların görülme sıklığının artmasıyla kalıcı izler tabii ki bıraktı. Bunlardan bir tanesi de ayak bileğinde kıkırdak sorunları. Neden? Son yıllarda ayak bileğine yönelik şikayetlerin görülme sıklığında artış yaşanıyor. Büyük ölçüde pandemi döneminde hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle alınan kiloların etkisinden oluştu. Ayak bileğinde kıkırdak sorunları artık sadece ileri yaşta değil, genç hastalarla da karşılaşılabiliyor. Sorun ötelendiğinde ise tedavisi maalesef ki güç bir hal almaya başlıyormuş, uzmanlar böyle tarif ediyorlar. Ayak bileği kıkırdak sorunlarının yol açtığı şikayetlerse çok önemli ve mutlaka dikkat edilmesi gereken sorunları beraberinde getiriyorlar. Tüm gün boyunca yükümüzü taşıyan yerler ayaklarımız. Bedenimizin yükünü taşıyor. Hele hele biraz da kiloluysak ayak bileklerindeki ağrıdan hayıflanmayan kimse de yoktur. Hareket etme, yürüme, koşma gibi önemli fonksiyonları yapmamızı sağlayan, ancak herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıktığında doktora başvurmanın en çok ihmal edildiği organlarımız ayaklarımızmış sevgili dinleyenler. Son yıllarda sadece yaşlarda değil gençlerde de sık artışı var. Ayaklarımız 26 kemik, 33 eklem ve 100'ü aşkın tendondan oluşuyor. Bir o kadar da muhteşem bir mimari yapıya sahipmiş ayaklar. Yeryüzüyle ilişkimizi aslında ayaklarımızla kuruyoruz. Ancak ne yazık ki ayak sağlığına gereken önlem ülkemizde verilmiyor. Uygun olmayan ayakkabılar, aktivite ve spor esnasında oluşan incinmeler, travma sonucu yaralanmalar, metabolik ve sistematik sorunlar birçok etken ayak bileğimizin yapısını ve yürüme fonksiyonunu bozarak maalesef ki gün

Kemikler ve kıkırdakla kaplı olduğu için bazen travma ya da metabolizmal bozukluklar sonrası hiçbir nedeni olmadan kıkırdakların zarar görülebildiği belirtilmiş. Tedavide geç kalındığında ise medikal uygulamalarla iyileşme şansının yerini cerrahi önlemler alıyor maalesef ki. Özellikle tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19 pandemisi sürecinde evde kapanma zorunluluğu, aşırı kilo alımı, hareketsizlik ve doktora başvurmanın ötelenmesi gibi nedenlerle bizi karşıladı. İşte bunlar da ayak bileğimize vurdu diyor uzmanlar. Ayak bileği kıkırdak yaralanmalarına kireçlenmelerden farklı olarak eklemin lokal bir alanından hasar izlenirken bu duruma genellikle kıkırdak altında kalan kemik hasarı da eşlik etmiş. Bu yaralanmalar sıklıkla burkulma ya da kırık gibi travmalar sonrasında oluşurken basma bozuklukları ve genetik etkenler de maalesef ki önemli rol oynuyor. Kıkırdak sorunlarında tedavi, hastanın şikayetleri, şikayetlerin başlangıç süresi ve lezyonun büyüklüğü gibi faktörler durumunda gölgesinde kalıyor. Eklemin kısıtlı bir alanını ilgilendiren bu yaralanmaların cerrahisinde ise sıklıkla cerrahi yöntemler tercih ediliyor. Yani uzun lafın kısası derler ya, hani pandemiyi geride bıraktık, üzerinden de 3-5 yıl geçti. 5 yıl demeyelim de 2-3 yıl geçti. O zor durumu atlatalı. İnşallah böyle durumlarla ne ülkemiz ne dünyamız bir daha karşı karşıya kalmaz. Ama tabii ki bazı hastalıklar bizde hasar bırakmaya başladı. Kronikleşmeye başladı. Bunlardan bir tanesi obezite zaten ilerledi. Özellikle de gençlerde ve çocuklarda işte bu ayak ve bilek hastalıkları çok daha sık. Ayaklarımız çok önemli, vücudumuzu taşıyor dedik. Bunlara gerekenden fazla önem verilmeli ve hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gerekiyor.

Hikmet hocamızla da ilk bölümde hatırlarsanız sevgili dinleyenler, ailenin ne kadar önemli olduğunu, çevrenin ne kadar önemli faktör olduğunu, çocukların onlara bulaştığını, onların renklerinden aldığını ve onlarla harmanlanıp topluma kazandırıldığını söyledik. Bir şekilde bunları anlatmaya çalıştık sizlere. Aslında yayın öncesi de arkadaşlarla böyle biz aramızda çoğu zaman konuşuyoruz. Evlatları, çocukları olan arkadaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Çocuklar nerede? Aile içinde güzel bir eğitim alıyor olabilir ama nerede okuyorsa, yetişiyorsa, hangi semtte, bunlar bile bununla ilgili önemli. Aile, çevre ve okul çocuğun gelişimine çok önemli katkılar sağlıyor. Bu kesin ve net. Bu konuya daha detaylı bir şekilde de bakarız. Hocamızla da konuştuk. Programımızı noktalayalım.

0: şimdi reklamlar.
1: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları'yla yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Küçük kısa bir ara verdik sevgili dinleyenler. Devam ediyor programımız. Saat boyunca burada olacağımızı hatırlattık. Ben Hande, ana kumanda masasına sevgili İbrahim'le programımız devam ediyor. Üniversite sınavı için bir aydan az bir zaman kaldı sevgili gençler. Sınava birkaç ay kala en etkili çalışma bol bol deneme sınavı çözme diyor uzmanlar. Birazcık bunlara kulak verelim, hem sizin heyecanınıza hem de neler yapmanız gerekiyor. Biraz bunlara bakalım, sevgili anne babalara da biraz tavsiyeler verelim bu konuyla alakalı. Uzmanlar deneme sınavında yapılmayan sorunların çözümü üzerinde hızlı konu tekrarı yapılmasını öneriyorlar. 2024 Yükseköğretim Kurumları sınavında son bir aya girildi. Uzmanlarsa öğrencilerin son bir ayı nasıl değerlendirmesi gerektiğini ve nelere dikkat etmesi gerektiğini söylüyorlar. Mesela YKS'ye bir ay kala yapılacak en etkili çalışma bol bol deneme sınavı çözmeymiş. Deneme sınavında yapılmayan soruların çözümü üzerinde de hızlı konu tekrarı yapılabilir. Yani çocuklar, gençler kendilerini deneyerek hangi soruda takılıyoruz, nelerin üzerine gitmeliyiz, burada biraz daha deneme sınavı çözmenin faydasını görecekler. Bu deneme sınavları en yakın tarihten başlayarak sınav sorunlarını çözmek de olabilir. Bir deneme sınavında yapılan sorular değil, yapılmayan soruların üzerine gidilmesi çok çok önemlidir. 8-9 Haziran tarihinde 3 oturum olarak yapılacak ve 3 milyonun üzerinde aday girecek. Bu sene 2024 Yükseköğretim Kurumları sınavına bir ay kala sınava girecek öğrencilere bakalım ne gibi tavsiyelerde bulunmuş rehberlik öğretmenleri. Birincisi, YKS kapsamında ilk olarak 8 Haziran Cumartesi temel yeterlilik testi TYT, 9 Haziran Pazar sabahı da alan yeterlilik testleri AYT, öğleden sonraki oturumda da yabancı dil testi yani YDT yapılacak. Bunların zamanlarını söylemiş olalım. 8 Haziran Cumartesi temel yeterlilik testinden, 9 Haziran sabahı alan yeterlilik testinden ve öğleden sonraki oturumda da yabancı dil testinin sınavları gerçekleşecek. Deprem nedeniyle çıkarılan konular bu yıl tekrar müfredata alınmış sevgili gençler. YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 2024 sınavı ile ilgili güncel gelişmelere işaret etmiş uzmanlar. Geçtiğimiz sene deprem nedeniyle 12. sınıf 2. dönem müfredatında yer alan bazı konular YSK'dan çıkarılmıştı. Bu sene YKS'de bu konular tekrar müfredata alınmış. Bunun dışında öğrencileri etkileyecek bir yenilikten bahsedemeyiz diyorlar. Yapılabilen sorular değil, yapılamayanların üzerinde durulmalı. YKS'ye hazırlanan adaylar için son bir ay çok önemli. Bir ay kala yapılacak en etkili çalışma bol bol deneme sınavı çözmek. Çözüm üzerinde gidemediğiniz, çözemediğiniz konuların hızlı tekrarı yapılması. Bu deneme sınavları en yakın tarihten başlayarak sınav sorularını çözmek de olabilir. Bir deneme sınavından yapılabilen sorular değil, yapılmayan sorular çok daha önemlidir. Kavramlara dikkat denmiş. Zaman kontrolü yine çok önemli bu konuda. Zaman kontrolünü sağlayan adayların daha başarılı olma ihtimali yüksekmiş çünkü. YKS sınavında başarılı olmak için şu taktik olumlu sonuç verir diyor uzmanlar. Bazı önemli nüanslar adayların bu yarışta önemli ve öne geçmesini sağlayabilir. Bilindiği üzere belli bölümler sıralama barajı koymuş olsa da YKS bir sıralama sınavı. Dönem boyu çok iyi hazırlanan adaylar sınav esnasında ufak hatalar hüsrana uğratabilir. En çok dikkat edilmesi gereken şey ise kendilerine uygulanan zaman, hangi branştan başlamaları gerektiğini çözecekleri deneme sınavı belirliyor. Sınavın süreli olduğu asla unutulmamalı. Bununla beraber sınav esnasında zaman planlaması yapabilmek de oldukça önemli. Yani soruları doğru bilmek kadar zaman yönetimine de dikkat etmek gerekiyor.

Son yıllarda ÖSYM'nin en önemli özelliği hazırlanan soruların adaylara zaman kaybettirici olması. Buna dikkat edin diyor uzmanlar. Aslında burada ÖSYM adayın zaman kontrolünü de ölçmüş oluyor. Zaman kontrolünü sağlayan adayların daha başarılı olma ihtimali var. Deneme sınavlarının bir başka önemi de burada ortaya çıkıyor. Kontrollü ve strateji belirleme. Sınavda karın ağrısı, ellerde terleme, mide bulantısı sınav başarısını %100 etkiler. Bunu unutmayın. Yani stresi kontrol altına almak çok önemli. YKS'de başarılı olmak için sadece ders çalışmak değil, mental ve fiziksel sağlığın önemi de çok önemli. Her iki süreç birbirini tamamlayan unsurlar. Çok yoğun bir çalışma sınava eksiksiz girileceği hissiyatını oluşturabilir. Ama unutulan şey stres ve kaygı. Bu motivasyonu ve konsantrasyonu mutlaka ki öğrenmek ve belirginleştirmek gerekiyor. Kaygı düzeyinin aşırı yükselmesi fiziksel bazı problemleri de beraberinde getirebilir. En belirgin özellikler sınav esnasında motivasyon kaybı, konsantrasyon eksikliği, ellerde ve vücudun farklı bölgelerinde aşırı terleme, baş ve karın ağrısı, mide bulantısı gibi problemler sınav başarısını maalesef ki etkiler hale geliyor. Ülkemizde de kendini tanımadan yapılan meslek seçimi de çocukları mutsuzluğa uğratan bir diğer sekme sevgili anne babalar. YKS'de tercih yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda sadece gençler değil anne babalar da uyarılmalı. Tercih süreci belki de yorgunluğun son aşaması ama en önemli adımı diyebiliriz. En fazla hata yapılan kısım sürecin bu son aşaması oluyormuş son yıllarda ülkemizde. Adaylar sürecin sınav sonrası bittiğini düşünerek üzerindeki yorgunlukla beraber çok hızlı üzerine düşmeden, kendilerini sorgulamadan üniversite meslek seçimlerini yapıyorlar. Kafalar çok fazla karışıyor. Yani iyi bir puan almak, yüksek bir puan almak, iyi bir planlama yapacak, kesin iyi bir planlama yapılacak durumunu doğurmuyor. Bu yüzden burada da çok aklı selim kişilerin etrafında olması gerekir gençlerin. Burada öğrenilen en önemli şey adayın kendisiyle dertleşmesi, kendisini çok iyi tanıması, ne meslek yaparsa, neyin hayalini kurduysa onun peşinden gitmesi çok önemli. Anne baba baskısından kalkmak ve çıkarılması gerekiyor burada çocukların. Popüler olanın modası geçebilir, bu unutulmamalı. Maalesef toplumsal yapımız gereği eğitim müfredatımız öğrencilerin kendini tanımasına çok fırsat vermiyor diyor uzmanlar. Kendini tanımadan yapılan meslek seçimi de maalesef ki mutsuz bir eğitim hayatı ve mutsuz bir meslek hayatıyla karşılaşmasına sebebiyet veriyor öğrencilerin. Burada en önemli şey anne babanın üzerine düşüyor. Bakalım ebeveynler kendi hayalleri için çocuklarını ne kadar sıkıp baskı altına almalı.

0: Sevgili anne babalar, dikkat, kendi hayallerinizi çocuklarınızın üzerinde uygulamaya çalışmayın lütfen. Tercih döneminde ailelere fazlaca iş düşüyor zaten. Ailelerin meslek seçiminde adaya yardımcı olması ama bu yardımın da baskıya dönüşmemesi çok önemli. Adayın meslekleri tanımasına imkan sağlanmalı. Ebeveynlerin iyi niyetli olarak yönlendirme yaparken aslında kendi hayallerini adaya dayatmak değil, sürecin öznesi onların hayallerini yaşamasına imkan sağlamaları gerekiyor. Okunacak üniversite ve bölümlere imkanlar dahilinde gidilip detaylı bilgi almak fikir sahibi oluşmasını sağlayabilir. Ek olarak okunacak bölümün lisans derslerine bakılarak bölümün ilgi alanınız olup olmadığına da karar vermelisiniz. Kariyer testleri listenin daraltılmasına katkı sağlayabilir. Buna yine bu süreçte özen gösterebilirsiniz. Bir uzman görüşü almak bu süreçlerin sağlıklı işlemesine de olanak sağlayacaktır. Bu yüzden sadece anne babalar olarak değil, biraz önce de söylediğimiz gibi, şu sınav durumu geçip puanlar açıklanıp seçmeye geldiği zaman sıra. Bu yüzden aklı selim insanlar, yani ailenizin dışında tanıdığınız, güvendiğiniz kişilere ya da çocuğunuzun tanıdığı, güvendiği öğretmenlere de ya da işte rehberlik hocalarına da biraz danışmanızda fayda var sevgili anne babalar. Bu konuda gerçekten baskıcı olmak, aslında her yıl üniversite sınavı yaklaşırken özellikle hocamız Murat Tunalı'yla da çok sık konuşuyoruz. Belki bu hafta da değerlendiririz, kendisini bağlarsak yayınımıza. Çünkü sınav yaklaşırken onun da söyleyecekleri mutlaka ki vardır. Ama anne baba olarak bizler kendi hayallerimizi değil, onların hayallerini destekleyecek şekilde çocuklarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Daha başarılı ve daha mutlu olmaları için. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikalarda burada olacağız. Yarına kadar hoşça kalın diyelim.
1: Şimdi reklamlar. Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
1: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.
3: Bir önceki saatte canlı yayında Sumut filosuna bir saldırı düzenlenmişti. İsrail'den Sumut filosuna yeni saldırılar var. Şu ana kadar 54 gemiden 25'inin alıkonulduğuyla ilgili bilgiler var. Tabii bu gelişmeler an be an yaşanıyor. Ekranlarda da İsrail'den Sumut filosuna yeni saldırının yaşandığı o anlara dair görüntüler. Uluslararası sularda ama İsrail haksız ve hukuksuz bir biçimde Sumut filosuna saldırmaya devam ediyor. Üstelik onlar insani yardımları Gazze'ye ulaştırmak istiyor. Özellikle filo içerisinde Türkiye'den sonra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn gibi birçok ülkeden gelen isim var. Ve bu noktada özellikle 54 gemiden 25'inin alıkonulduğu bilgisi var. Sıkıntılı haller devam ediyor ve şu an itibariyle görüntüleri ekrana getiriyoruz canlı olarak. Evet, bir taraftan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Hiçbir amacı olmayan, sadece Gazze'ye özellikle insani yardımları ulaştırmak isteyen aktivistler maalesef sıkıntılı hallerde kalabiliyor. Canlı yayında biraz önce de son durumu aktarmıştık, anlatmıştık ve şu an itibariyle de ve bu noktada orayı en iyi yaşayan bir tane bir arkadaşımız Ömer Aslan, aktivistlerden. Son durumu da Ömer'den alacağız. Ömer Aslan, neler yaşanıyor orada, neler söylersin? Şu an itibariyle saldırılar devam ediyor mu? Evet, Ömer Aslan zannediyorum bizi biraz...
4: 25 teknemize maalesef resim geliyor mu?
3: Evet evet, geliyor. Şu an gelmeye başladı. Rahat rahat anlatabilirsin. Buyurun. Evet.
4: Dün akşam 3 derken, 5 derken, 10 derken 25 teknemize el koydular maalesef. Savaş gemileriyle ve tam donanımlı askerlerin gelmesiyle 25 teknemizi ele geçirdiler. Biz de bir strateji uyguladık. Zaten hilal şeklinde, Turan taktiği şeklinde gidiyorduk. Şu an biz Interception hocam, saldırı olma ihtimali var. Şu an emir geldi. Interception, evet, yapacağız. Duydum. Hemen laflarımı toplayayım. Önümüzdeki gemilere de saldırı olmuş şu an. Bir tane yeni saldırı oluyor şu an. Hemen önümüzdeki gemilere. Biz de şu an korumalarımızı giyip pozisyonumuzu almamız gerekiyor.
3: Şu an itibariyle canlı yayında Sumut filosuna yeni saldırı düzenleniyor. Onu ifade edelim.
4: İnşallah
3: Ömer Aslan canlı yayında anlatıyor.
4: Şu an, evet, müsaade isteyelim.
3: Ömer, şu an saldırı mı var? Onu bir anlatır mısın? Saldırı mı var? Geliyorlar mı? Bir gösterebilir misin etrafı?
4: Şu an öndeki... Hayır, şu an etrafımı gösteremiyorum. Gösteririm ama gemi görünmüyor şu an burada. Ne tarafta kaldı bizim?
3: Peki kim müdahale ediyor size şu an? Şu an arkadan gelenler mi?
4: İsrailler müdahale... Hayır, önden gelenler var. İsrailler öndeki gemiye şu an müdahale ediyor. Biz inşaatına geçmemiz lazım. Sesim geliyor mu?
3: Evet, sesiniz biz net geliyor.
4: Biz izin alıyorum. Şu an tam tekbir giyinmemiz lazım ve benim özür dileyerek kapatmam gerekiyor.
3: Peki. Tamam Ömer, şu an itibariyle canlı yayında o saldırıları da duyduk ve bu noktada tam da canlı yayını yaptığımız sırada Sumut filosuna yeni bir saldırı oldu. Bir takım sesler duyduk ve o seslerin ardından da İsrailler hiç suçsuz, amaçları sadece insani yardımları Gazze'ye ulaştırmak isteyen aktivistlere yine saldırdılar ve Sumut filosuna saldırdılar. İnanılmaz şeyler oluyor. Şu an itibariyle 25 teknenin alıkonulduğu bilgisi var. Bunları da canlı yayında sizlerle paylaşmış oluyoruz. Gerçekten inanılır gibi değil. Ömer Aslan'a bağlantı yaptığımız sırada bir başka yeni saldırı gerçekleşti. Ve o saldırıyla ilgili ilk önce birkaç anons duyduk. Ve sonrasında kıyafetlerimi giymem lazım diyerek Ömer Aslan canlı yayından ayrılmak zorunda kaldı. İşte bu da o anlara dair yeni görüntüler. İsrail askerlerin haksız ve hukuksuz bir biçimde sadece tek amaçları insani yardımları oraya götürmek zorunda olan aktivistlere, insani yardımları ulaştırmak zorunda olan aktivistlere bunlar yapılıyor. Üstelik uluslararası sularda İsrail yine suç işliyor, işlemeye devam ediyor. Dedik ya, bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve bu günü hep birlikte kutluyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Gençlerin bayramını tebrik eden Erdoğan, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum dedi. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan mesajında millet için canını feda eden şehitleri rahmetle andı. Gazilere de hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Bahçeli, terörsüz Türkiye için sorumluluk omuzlarımızda, bugün kenetlenme zamanıdır dedi. Bayram dolayısıyla 19 Mayıs kutlu bir başlangıçtır, 19 Mayıs esaretin kırılmasıdır mesajını verdi.
5: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızılerim olmasıdır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır. Sert bir çağda ayakta kalmanın yolu, yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğine kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Sonuna kadar güvendiğimiz o Türk gençliği işte karşında dimdik ayakta. 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğrulduğu, vesayet oyunlarını elinin tersiyle ittiği kutlu bir başlangıçtır. 19 Mayıs esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır. 19 Mayıs ilelebet sürecen istikbal seferinin adıdır. Bu yürüyüşte yorgunluğa yer yoktur. Bu yürüyüşte yılgınlığa yer yoktur. Bu yürüyüşte tereddütlere, teslimiyete, tükenişe, tefrikaya yer yoktur.
3: Yasa dışı bahsin yılda 20 ile 60 milyar dolar kayba yol açtığını söyledi. Hazırlanan eylem planına ilişkin detayları paylaştı. Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.
6: Uyuşturucu alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
7: Yasa dışı bahsin dev zarar bilançosunu paylaştı. Türkiye ekonomisine her yıl 20 ila 60 milyar dolar kaybettiriyor dedi.
6: Oyunlaştırma stratejisinin dolayısıyla neredeyse her telefon maalesef bir çeşit kumarhane haline geldi.
7: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele amacıyla kapsamlı bir eylem planı hazırladıklarını hatırlattı.
8: Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor. Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı.
9: Kazandığım para ortalama bir 70-80 bin lira civarı ama kaybettiğimde bir 100-120 bin vardır.
7: Yılmaz alınan tedbirlerin hemen sahaya yansıdığına işaret etti.
8: Yasa dışı olsun, yasal olsun, bahis ve kumarla, sosyal boyutuyla, bağımlılıkla mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir yandan kamu kurumları, diğer yandan sivil toplum olarak önleyici bir yaklaşımı da hayata geçiriyoruz.
10: Ücretsiz bonus var ya, ilk onunla oynadım. Tamam dediler, 250 bin lira alacaksın dediler. Ondan sonra bir dediler ki 3 bin lira yatırmanız lazım.
3: Değerli izleyenler, Rasim Ozan Kütahyalı MASAK radarına takıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, para hareketleri MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var dedi. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu yurt dışındaki bazı isimler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti. Kararlı mücadele sürecek mesajını verdi.
11: Ben 81 il başsavcımıza özel olarak genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda bizim mücadeledeki kararlılığımız sonuna kadar devam edecek.
7: Yasa dışı bahis operasyonları sürecek dedi, kararlılık mesajı verdi. Son operasyonlara dair bilgileri paylaştı.
12: Bahis oynatan, aracılık eden, sisteme para sokan suçlu ama bahis oynayan suç değil. Bahis oynayanın da suç olması için bir düzenleme düşünüyoruz.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanması ile ilgili soruya cevap verdi.
8: Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. Rasim Ozan Kütahyalı da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.
0: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 14-23, Ankara 19-22, İzmir 16-26, Bursa 13-24, Konya 14-17, Afyon 11-17, Denizli 15-21, Antalya ve Adana 18-21. Zonguldak 14-20, Samsun 13-20, Trabzon 12-19, Kayseri 9-19, Erzurum 2-16, Gaziantep 14-22, Diyarbakır 12-25 ve Şanlıurfa 17-26 derece.

0: Yol durumu. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
6: Abicim.
7: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat okumak. Peygamber-i Zişan'a her mümin ve Müslüman salavat-ı şerife okumalı her zaman. Vaktiyle bir şehirde salih bir kimse vardı. Lakin Resulullah'a salavat okumazdı. Bir gece rüyasında Resulü gördü fakat o server kendisine etmiyordu iltifat. Dedi, "Ya Resulallah, ey Resulü Müçteba, böyle davranmanıza sebep nedir acaba?" Peygamber Efendimiz buyurdu ki o zaman, "Hiç tanımıyorum ki ben seni ey Müslüman." O kimse ağlayarak dedi, "Ya Resulallah, ben senin ümmetinden bir Müslümanım vallahi. Nasıl olur siz beni hiç tanımıyorsunuz? Halbuki bir hadiste siz şöyle buyurdunuz. Bir babanın oğlunu tanıyıp bilmesinden daha fazla tanırım ümmetin hepsini ben. Ben dahi ümmetinden bir kimseyim vallahi. Tanımanız lazımdı öyleyse beni dahi." Peygamber Efendimiz buyurdu, "Doğru dersin. Velakin sen bana hiç salavat getirmezsin. Ben ise ümmetimi bana okudukları salavat miktarınca tanıyorum onları." O esnada uykudan uyandı o Müslüman ve yaptığı hatayı idrak etti o zaman. O günden itibaren her gün belli bir miktar salavat okudu, hep ta ölünceye kadar. Birkaç gün olmuştu ki göreli bu rüyayı, bir gece gördü yine Resul-ü Kibriya'yı. Bu sefer muhabbetle bakıyordu yüzüne, "Seni şimdi tanıdım" buyurdu da kendine. Bir günde gayet fakir bir kimsenin bir ara ihtiyacı olmuştu 500 dirhem paraya. Bir gece Resulullah rüyada o kimseye buyurdu ki, "Git Ebul Hasan-ı Kısai'ye." O Nişabur halkından gayet zengin biridir. Her yıl 10.000 fakiri parasıyla giydirir. "Benden çok selam söyle sen o Ebul Hasan'a. 500 dirhem parayı söyle de versin sana. Rüyana inanmazsa ona de ki her gece 100 salavat okurken dün unuttun sadece." Fakir Ebul Hasan'a giderek ertesi gün söyledi kendisine selamını Resul'ün. Lakin o inanmayıp ilgi göstermeyince ona bu salavatı hatırlattı hemence. O zaman Ebul Hasan fırlayarak yerinden secde-i şükre vardı sürur ve sevincinden. Dedi, "Al 500 dirhem sarf eyle bir işine. Al şu 1000 dirhemi de Resul'ün şerefine. Çünkü ben inandım ki doğruymuş o rüyan. Zira benim sırrımı eyledin bana beyan." Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Hacı Bayram-ı Veli rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, hiddet ve kin hakikatleri gören gözleri kör eder. Öfke iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır buyuruyor Hacı Bayram-ı Veli rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz. Hayırlı günler.
2: İzinler.
0: Buyurun.
2: Yayında emeği geçenlerden Allah-u Teala razı olsun. Hocama sorularım vardı.
0: Tabii, başlayın.
2: Allah izninizden razı olsun. Ben önce de hocamdan dua istiyorum.
1: Rabbim iki can saadeti versin, ahirde fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
2: Amin hocam. Allah bin kere razı olsun hepinizden.
1: Cümlemizden inşallah.
2: Hocam, benim bir hat-ı şerifim var.
1: Bir hatim kaydettik efendim.
2: İki tane de 70 bin kelime-i tecvidim var.
1: Evet efendim, kaydettik.
2: Ben bunun birini üzerimde bul hakkı olanlar için çektim.
1: Tamam, öyle sen sen kalbinde niyet et. Tamam.
0: Sorularınıza geçin lütfen.
2: Hemen sorularıma geçeceğim. Hocam, İslam ahlakını okurken misvak, kadınları misvak kullanmayacağını okuduk.
0: Misvak, kadınları.
1: Misvak.
0: Evet.
2: Ne derece doğrudur anlatırsanız. Bıraktım, zaten kullanıyordum, onu okuyunca bıraktım.
1: Bırakma.
2: Bırakmayayım mı?
1: İzah edeceğiz onu.
2: Tamam. İkinci sorum, Tövbe suresinin başlıyoruz, bitirmeden bir işimiz çıkıyor, bırakıyoruz, tekrar başlıyoruz. Başladığımızda besmele çekilecek mi, çekilmeyecek mi?
1: Tamam efendim.
2: Üçüncü sorum, Kur'an-ı Kerim okurken iki tane tıdıra yan yana geliyor. Onlar da muhakkak durun diyorsunuz. İki tane de orada üçer nokta var. O üç noktaya ne deniyor onu bilmiyorum. Birinde durulup birinde durulmayacağını şey ettim, anladım. Ama bunu da izah ederseniz ona da çok sevinirim.
1: Peki efendim.
2: Bir de bir kızımın boşandığı eşinden mehri elindeki takılarını eve kullandı. Evin tadilatına, ondan sonra da boşandılar. Bu mehri alması gerekiyor mu da eşine? Bir
1: işte
2: ahirette
1: işesi
2: var mı vebali?
1: Peki efendim.
2: Namazlarımı hocam, hiç namazlarımı beğenmem. Muhakkak aklıma bir şey geliyor. Defol hep namazlarımız. Ben beğenmiyorum. Allah-u Teala nasıl beğenir? Ona çok üzülüyorum.
1: Ya merak etme, devam et.
2: Bir de kurban bu sene birinci hilal görüldü. Çok sevinçliyim hocam. Kaç senedir biz başkası adına kesiyorduk. Bir şey alıp da aynı alıyorduk onlardan, kesenden.
1: Bekaret.
2: Onu alıyorduk da kesiyorduk ama ikinci güne denk geldiğinden ben o kurbanları onun şeysine kesiveriyordum.
0: Akikasını.
2: Akikasını kesiyordum. Siz tamamen beni yaşım 70 anca denk getirdim. Akikasını kesiyorum. Bu sene kendimize niyet ediyorduk. O da bu sene denk geldi. Çok sevinçliyim hocam. Peki. O akikasını kestiğim olmuş mu o kurbanla o kişinin?
1: Olmuş. Üzülme. Tamam. Peki.
2: Allah Teala razı olsun hepinizden.
0: Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
0: Buyurun efendim.
3: Osman Ünlü Hoca'yla mı görüşüyorum?
1: Canlı yayındasınız. Evet efendim.
3: Hocam, dua istiyorum iyi bir Müslüman olmak için.
1: Rabbim muradını ihsan eder, büyüklerin hatırı ve hürmetine inşallah Teala.
3: Amin. Allah razı olsun. Hocam, şu teşrik tebrikleri hakkında bilgi istiyordum. Farz namazlarından sonra diye dün söylemiştiniz. Hocam, mesela akşam namazını kıldım ya, farzını. Ondan sonra hemen mi okuyacağım yoksa namazı bitireceğim? Sünnetini
1: hayır.
3: De
1: hemen okuyacağız. Anlatacağız hemen. Selam verir vermez hemen söyleyeceğiz. Ondan sonra Allahümme teslim diyeceğiz, tamam mı?
3: Tamam. Bir. İkinci sorum da hocam, ben Şafii mezhebindeyim. Hocam, bizi çok bilgilendirmediler. İşte bize sadece eşimize erkeği yabancı birine elin değerse işte abdesti bozulur. İşte kan diğerin kanarsa bozulmaz. İşte çorapla namaz kılacağımızı öğrettiler. Hocam, vitir namazını kılacak mıyız, kılmayacak mıyız biz?
1: Peki efendim.
3: Bir de hocam bir sorum daha var. Biz Şafii mezhebindeyiz. Mesela yolculuğa çıktığımız zaman sadece şeyi kılıyoruz, farzı yoldayken. Sizden de dinlediğim kadarıyla hocam sadece diyorsunuz farzı iki rekat kılacaksınız. Sünneti tam olarak mı kılacağız? Ha, benim sorum da hocam, çok acele ediyorlar şöyle böyle, sadece farzı kılsak olur mu? Bu kadar hocam. Allah razı olsun hocam. Başımızdan eksik etmesin.
1: Amin cümlemize. Peki.
3: Hayırlı efendim. Günler. Güle güle.
1: Buyurun hocam. Havalar bir öyle bir böyle falan derken farkında değiliz de çarpılıyoruz ha. Aksırıp tıksırıp duruyoruz.
4: Öyle maalesef.
1: Niye güldün diyeceksin de şimdi Mayıs'ın ortasına gitti daha sırtımızı ısınmadı. Bazen bir güneş çıkıyorsun falan arkasına bir rüzgar geliyor falan. Tam hastalık havası ha.
4: Evet.
1: Poyraz bir esiyor, üşütüyor. Arkasına bir lodos geliyor. Enteresan yani, hikmet ilahi. Lodos, Cenab-ı Hak onu da öyle takdir etmiş. Esmeye başladığı zaman, kışın ortasında esse bile ağaçları uyandırıyor. Ama sonra mesela şeylerde de ilim adamları falan da onu da açıklıyorlar da sadece ağaçlar onu uyandırmıyormuş. İnsan vücudunda mevcut olan önceki rahatsızlıklar veyahut da önceki mikroplar, virüsler varsa onları da harekete geçirirmiş. Eğer onlar fırsat bulursa hemen vücudu işgale başlarlarmış. Allah-u Teala hepimizin ahir ve akıbetine hayır eylesin, sıhhat afiyet ihsan etsin, hastalarımıza da şifa ihsan eylesin inşallah Teala efendim.
4: Önümüzdeki 5-10 gün gene böyle görünüyor hava durumu hocam.
1: Değil mi? Zikzak çiziyor. Yani. Bir de küçük çocukların intibakı, bir de yaşlıların intibakı. Yaşlanınca da insan vücudu o çocukluk dönemine doğru gidiyormuş. Dolayısıyla çabucak etkilenir. Babaannem rahmetli öyle derdi. Oğlum dedi, insan yaşlanınca dedi, kuş kanadından nem kapar. Kuş kanadından ne şey çıkar falan filan. O kadar nem kapıyor mu? Kapıyor. Allah-u Teala öyle takdir etmiş. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını versin inşallah. Teala. Gelelim efendim. Bir şey mi soracaktın?
4: Yok hocam. Öyle.
1: Efendim ilk dinleyicimiz, ben dedi İslam ahlakında okudum. Efendim Saadet-i Ebediyede de var, İslam ahlakında da var. İlk okuyuşta yani bu dinleyicimizin anladığı gibi anlıyor çok kimse. Demek ki misvak kadınlar kullanmayacak. Çünkü orada bir ifade var mesela. Kadınlar sakız çiğnediği zaman misvaka niyet etsinler. Yani çiğnettiği zaman misvaka niyet etsinler. Yoksa misvakı kadın da erkek de kullanabiliyor. Çünkü
4: kadının kullanması mekruhtur diye bir şey var mı?
1: Hayır, yok. Öyle bir şey rastlamadım. Çünkü Allah-u Teala kadın kullarında da erkek kullarında da ikisinde diş yaratmış. Ve ikisinin de ağız temizliği esastır. Misvak da dişleri kuvvetlendiriyor ve ağız temizliğinde çok önemli bir durum söz konusu. Mesela fırça kullanıyorsun. O fırça koptuğu zaman yutarsan farkına varmadan midede, bağırsaklarda yani erimediği için de zararlı olabiliyor.
4: Plastik yutmuş oluyorsun.
1: Evet, çünkü plastik yutmuş oluyorsun. Ama şey öyle değil.
4: Organik.
1: Erek ağacından aynı şekilde yapılmıştır. Organiktir. Yuttuğun zaman mideye de fazla faydası olur diye geçiyor. Misvak ağacı, misvağın. Efendim gelelim.
4: Misvak olmasa mesela yine de elimizde diyelim fırça var.
1: Yapacağız.
4: Fırçayla temizledik.
1: Fırçayla.
4: Onu peki misvak niyetiyle yapsak falan.
1: Evet, şey o niyetle olur. Yapıyoruz. Hatta hadis-i şerifte de geçiyor, kitaplarda anlatılmış. Fırça da yok, misvak da yok elimizde. Şahadet parmakla baş parmağı dişlerimize sürtmek suretiyle yani o sünnet-i seniyeyi yerine getirmiş oluyoruz. Efendim dinleyicimizin ikinci suali. Mesela Tevbe suresini okuyorduk dedi. Telefon çaldı, kapı zili çaldı. Hemen orada sadakallahu elazim dedi. Kapattık, kaldırdık, musafı gittik. O işimizi hallettik, geldik. Besmele çekecek miyiz? O bir türlü anlaşılmadı. Şimdi Tevbe suresinin başında besmele yok ya. Kitaplarda okunmadığı için altyapı da yok. Her aklına gelen bir şey söylüyor. Onu dinleyen de onun da altyapısı olmadığı için onu hak bayram zannediyor. Aa işte Mustafa Doköz böyle diyor, Osman Ünlü böyle diyor, Ali Veli böyle diyor, Veli Hasan böyle diyor. Ya din öyle olmaz ki. Bunun tek bir hükmü vardır. Saadet-i Ebediyede açıkça buyuruyor ki Mesela oturmuşsun Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Hat ne diyeceksin? Tevbe suresinden önceki sureyi okuyorsun. Bak, devam edeceksin.
4: Okudun
1: öbürünü. Okudun. Bitti. Bitirdiğin. Tevbe suresine geçiyor. Besmele yok. Besmele çekmeden devam ediyorsun. Sadece o zaman besmele çekilmiyor. Yoksa açtın doğrudan doğruya Tevbe suresini. Evet, besmele çekiyorsun. Tevbe suresini okurken yarıya geldim ya da bir sayfa okudum. Bir şey işin oldu hemen kapattım onu hallettim geldin. Gene Eûz besmele çekilecek. Ne zaman çekilmeyecek? Tekrar üzerine basa basa söyleyeyim. Tevbe suresinden önceki sureyi okuyorduk. Yani Tevbe suresine de devam edeceğiz ara vermeden. Orada besmele çekmiyoruz. O kadar. Başka bir şey yok yani. Yoksa ilk açtık Tevbe suresi denk geldi. Eûz besmele çekilir. Veyahut da Tevbe suresinin herhangi bir aynı şekilde ayetine bakın.
4: Yarısında bir yerde denk geldik.
1: Yine çekilir.
4: Yine çekilir.
1: Evet. Gelelim efendim dinleyicimiz işte bazen dedi Kur'an-ı Kerim'deki bu duraklardan bahsetti. Tığ var dedi yan yana geliyor falan yan yana gelmiyor da. Mesela bazen herhalde şeyi kastetti. Bir ayet üzerinde iki tane tığ işareti olabilir. İşte birinde geçirir birinde geçirmez. Yok öyle değil. Tam İlmeha Saadeti Ebediye kitabında açık net bir şekilde duraklar hakkında bilgi var. Hatta böyle bir şiir şeklinde de var. Tığ mutlak durmak işaretidir. Aynı ayette bir, iki, üç tane bile olmuş olsa her birinde ayrı ayrı durulur. Cim harfi var. Durmak caizdir. Özür dilerim. Geçmek caizdir. Durmak evladır buyuruyor.
4: Orada da durulur.
1: Evet. Tığ ve cim. Mim mutlak durmak aynı şekilde işaretidir. Geçilmesinden küfürden korkulur. Peki aynı işareti var. Bu ayet sonundadır. Mesela yani Kur'an-ı Kerim okuyanlar baksınlar bir ayın işareti görünce çevirsinler devamında. Yani bir sayfa yarım sayı sonra bir ayın daha gelir. Bu Hazreti Ömer'in bir rekatta okuduğu yer anlamında durur.
4: Ömer'in ölüsü yani öyle diyelim.
1: Evet. Ondan yani evet. Ayın o işaret öyle konmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretlerinin bir rekatta okuduğu yer anlamındadır. Zaten ayet sonudur. Ayet sonu olduğu için de duruluyor. Demek ki duracağımız tı yani önce mim mutlak mim, durmak işareti. On sana tı mutlak duruyoruz. Cim durmak evla. Orada da duruyoruz. Öbür üç nokta kaf. Bunlar da aynı şekilde nefes almaya izin verilmiştir. Bir tek lam elif var. Onda durulmaz.
4: Durmaz devam edilir.
1: Evet durmaz devam edilir. Herhalde anlaşılmıştır.
4: Ben bile anladım hocam.
1: dedi ki dinleyicimiz dedi kızım boşandı. Boşanmadan önce de evlerinde tamirat varmış dedi. İşte mehrine o andaki bileziklerini falan dedi ona harcamış. Ona harcamış. Şimdi dedi mehrini alması gerekir mi? Şimdi burada hem alabilir hem almayabilir. O ne demek? O ne demek? Kitaplarda hediye bahsi anlatılırken buyuruyor ki anne baba çocuğuna, çocuk anne babasına bir şey hediye ettiği zaman geri isteme hakkı olmaz. Bir hadis-i şerif naklediyorlar. Hediyeyi geri istemek caizdir ama kusluğunu yalamak gibidir. Hadis-i şerif bu. Kusluğunu yalamak gibidir. Caizdir. Olsan da ehl-i sünnet alimleri, Peygamber Efendimiz'in başka tatbikatları ve hadis-i şeriflerini alarak buyuruyorlar ki anne baba çocuk arasında o sıhriyet sebebiyle geri isteme hakkı da olmaz.

0: Gittim dedi gitti. Hatta şey bile, kul hakkı mesela, gittin adamla şey yaptım falan, alındık helal ettim. Bitti. Daha sonra ben vazgeçtim. O bitmiş o. Daha sonraki tahakkuk eden kul hakları için aynı şekilde tasarruf sahibidir. Öncekiler helal etti, bitti o iş. Kapandı o iş. Ondan sonra karı koca birbirine bir şey hediye ettiği zaman, o nikah bağda karı koca birbirine, kadın kocasına hediye etti, erkek hanımına hediye etti. Daha sonra ben vazgeçtim, geri istiyorum falan deme hakkına sahip değil. Deme hakkına sahip değil. Ama Mustafa Dokuz Osman Ünlü'ye Asyokya Aylası'nda 1000 koyun hediye etti. Osman Ünlü de bir tükenmez kalem verdi.
1: Hatta yazmayan.
0: Açık verme o kadar
1: ya. İçi bitmiş.
0: Artık
1: böyle bile olsa.
0: Ha, böyle bile olsa.
1: Karşılık verdi.
0: Mustafa Toköz'ün geri isteme hakkı gidiyor. Niye? Çünkü kitapta buyuruyor ki bir kimse bir kimseye bir şey hediye etse, hediye edilen kimse de buna az veya çok bir karşılık yapsa, o kimsenin o hediyeyi geri isteme hakkı kaybolur. Bak hak gitti orada da. Peki yapmadı öyle bir karşılık, o zaman geri isteyebilir. Ama o da ağır bir ifade. Kustuğunu yalamak gibidir böyle. Hmm. Kustuğunu.
1: Makbul bir iş değil yani.
0: Değil. Şimdi burada dinleyicimiz dedi ki işte kızım dedi buna şey yaptı. Eğer bu mehir olarak kendisine verilen altın, bilezik ve bunları hediye olarak aynı şekilde katmışsa bunu geri isteyemez. Bitti o iş. Öyle değil de kendi inisiyatifiyle başka bir şey demedi. Ha, onun bedelini alabilir. Hani hem alabilir hem alamaz dedik ya efendim. Yani hediye etmişse alamaz. İsteyemez bile.
1: Veya kocası, eski kocası bunları sen bana borç olarak ver dediyse.
0: Dediyse.
1: Şu işi yaptıralım borçlu. Ben sana öderim dediyse o zaman ödeyecek.
0: Ödeyecek o zaman.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İslam dininde değişiklik olmaz. İslam dinine başka dinlerde olduğu gibi hurafeler karışmamıştır. Cahillerin yanlış inanışları ve konuşmaları olabilir. Fakat bunlar İslam'ın temel kitaplarında bildirilenleri değiştirmez. Bu kitaplar Resulullah Efendimizin sözlerini ve Eshab-ı Kiram'dan gelen haberleri bildirmektedirler. Hepsi en salahiyetli, yüksek alimler tarafından yazılmıştır. Bütün İslam alimlerince söz birliğiyle beğenilmiştir. Asırlar boyunca hiçbirinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu temel kitapları her asrın modasına, gidişine göre değiştirmeye kalkışmak, her zaman için yeni bir din yapmak demek olur. Böyle değişiklikleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere dayanarak, bunlara uydurarak yapmaya kalkışmaksa, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri bilmemenin, İslamiyet'i anlamamanın bir alametidir. İslam'ın emirlerinin, yasaklarının zamana göre değişeceğini sanmak, İslam dininin hakikatine inanmamak olur. Ali İmran suresinin 104. ayeti kerimesinde mealen, müminler maruf olan şeyleri emreder buyurulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e, İslamiyet'e saygısızca saldıran reformculardan bazıları, bu ayet-i kerimedeki maruf kelimesine örf, adet diyerek İslamiyet'i adete, modaya göre değiştirmek istemişlerdir. Eğer bu reformcuların dediği gibi İslamiyet adetlere yer verseydi, daha kuruluşunda cahil Arapların kötü adetlerini yasak etmez, o zamanın en kıymetli adeti olan ve Kabe'nin içine kadar girmiş bulunan putperestliği hoş görürdü. Halbuki ayet-i kerimedeki maruf kelimesi İslamiyet'in bildirdiği iyilikler demektir. İslam dini ilim üzerine kurulmuştur. Her bakımdan selim olan akıllara uygundur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan şeylerde, akla ve ilme uygun yeni emirler çıkarmak, yani kıyas ve içtihat yapmak İslamiyet'in ana kaynaklarından biri olursa da, bunu yapabilmek için her şeyden önce Müslüman olmak ve lüzumlu bilgilere malik olmak lazımdır. Dinde reform isteyenler temel kitaplara dokunmayıp yalnız cahil halk arasına yerleşmiş olan hurafeleri yok etmeyi düşünüyorlarsa buna bir şey denemez. İslamiyet'e hizmet etmiş olurlar. Fakat böyle iyi düşündüklerine inanabilmek için önce Müslüman olduklarını ispat etmeleri gerekir. Müslüman olmayan bir kimsenin Müslüman görünen

0: ederek İslamiyet'e hücum etmeye kalkışması büyük bir haksızlık, pek ayıp ve çok küçüklük olur. Dinde reform isteyenlerin Müslüman görünmeleri ve yalnız Müslümanım demeleri değil, Müslüman olduklarını ispat etmeleri lazımdır. Bir Müslümanın ölüm korkusu olmadıkça dinsiz görünmesi caiz değildir. Hem dinsizlik demek, ikiyüzlülük, yalancılık demek midir ki bu reformcular işlerine geldiği zaman Müslüman görünüyorlar? Müslümanım diyen bir kimseyi sorguya hesaba çekmek caiz değildir. Onu din kardeşi bilmek lazımdır. Fakat onun da İslamiyet'in emirleriyle oynamaması lazımdır. Eğer dinin temel bilgilerine dil uzatır, bunlar üzerinde dedikodu yaparsa, bunu sorguya hesaba çekmek, halini incelemek yalnız caiz değil, her Müslümana lazım olur. Netice olarak İslam'ın ana bilgilerini, temel kitaplarını değiştirmeye, zamana uydurmaya kalkışmak, İslamiyet'i değiştirmek, bozmak olur. Müslüman demek bu ana bilgilere inanan, saygı gösteren, bunları bozmaya kalkışmamaya söz veren kimse demektir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. O birinci dinleyicimiz o tığların yanında 3 nokta falandan da bahsetmişti. O ne?
2: Onu ben anlamadım. Ama 3 nokta var. Ya tığ ile beraber olanı var mı yok mu onu hatırlayamadım.
1: Kadir suresinde.
2: Dolayısıyla yani onun bir kıymeti yok. Onun bir kıymeti yok. Efendim dinleyicimiz dedi ki, dedi böyle hakkıyla bir namaz kılmak istiyorum ama dedi dünya düşüncesi olmadan bir namazı bitiremiyorum falan. Şimdi nefsi iman etmedi müddetçe bu ihsan-ı ilahi musavi. Hani Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri ayağından okun demiri çıkarılmış haberim olmadı buyuruyor.
1: Namazda.
2: Evet ama aynı Hazreti Ali bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim İki rekat namazda hiçbir dünya düşüncesi hatırına getirmezse hırkamı ona hediye edeceğim. Hazreti Ali de ben kılarım yarısı buyurdu. Birinci rekatta gerçekten hiçbir şey gelmemiş. İkinci rekatta o anda Resulullah Efendimiz'in iki hırkası varmış. Acaba diyor hangisini verecek? Gelmiş hatırına. Selam veriyor. Başaramadım diyor ya Resulullah. Başaramadım. Biz işte o zaman daha Cağaloğlu'nda tekerete değildik. Türkiye gazetesindeydik. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayatta. Ve Türkiye gazetesinin o dini sayfasını hazırlayan bölümde kendilerine gelen sualler de yazılı olarak arz edilirdi. O zaman biz onu arz etmiştik kendilerine. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bir böyle hadisesi var bir de böyle. Ve cevap olarak insan her zaman aynı halde bulunmaz. Bulunmayabilir, bulunamaz ifadelerini kullanmışlar. Hatta Hazreti Ömer de radıyallahu anh iki rekat namazda orduyu donatırmış. Ha diyeceksiniz bunlar niye naklettiniz? Biz insanız. Bu Rabbimizin bir ihsanıdır. Mesela Evliya-i Kiram'ın hayatlarını okurken yere kapanıyorlar. Bu Rabbimin bir ihsanıdır. Mesela İmam Rabbani Hazretleri Rabbim ihsan etti. Yani o kapı açıldı. Bu bize gösterildi. Allah-u Teala göstermese, Allah-u Teala bildirmese, ilham etmese. Nereden bilecek aynı şekilde? Bu bir hal eşidir. Dolayısıyla yine İmam Rabbani Kudüs'ü buyuruyorlar ki imanın da, ibadetlerin de bir hakikati var bir de sureti var. Allah-u Teala kulların hepsinden hakikatini istemedi. Öyle olmuş olsaydı yeryüzünde iman edenlerin sayısı bir elin parmak sayısını geçmezdi. Ya 3-5 kişi olurdu yani. Zaten bugüne kadar gelenler de aynı şekilde bakıyorsun. Hani İmam-ı Rabbani Hazretleri ama Allah-u Teala ona öyle bir şey ihsan etmiş ki binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişi onun sayesinde iman ediyor, hidayete kavuşuyor, tövbe ediyor, itikadını düzeltiyor. Bir kişi. Hani bir kişi bir kişi diyor. Diyorlar İmam-ı Gazali Hazretleri tek başına felsefecilere ondan sonra batini fırkalarına, bidat fırkalarına karşı tek başına mücadele etmiş. O kadar kitap yazmış ve hazırlamış. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh zamanımızda her tarafta mezhepsizlik, itikad bozuk kimseler yayılmışken Osmanlı Devleti yıkılıp Ehl-i Sünnet hamisiz kalmışken yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kendi imkanlarıyla dünyaya Ehl-i Sünnet itikadını anlatan kitapları gönderdiler. Ve Seyyid Abdülhakim Arvan Hazretleri de bütün aynı şekilde meşakkatlara rağmen çok yakınlarını o hicret anında kaybetmelerine rağmen gelip Hüseyin İlmi Efendi'yi yetiştirdiler. Bilgilerin hepsini aktardılar. Ve şu anda dünyanın hemen hemen her tarafına Hakikat Kitabı'nın göndermiş olduğu Arabi Farisi kitaplarla Vehhabilerin, mezhepsizlerin iç yüzü, dinsizlerin iç yüzü aynı şekilde açığa çıktı. Ve çok yerde de aynı şekilde bu kitaplar basılmaya başladı. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bu Arabi kitaplarının şeyinde not var. Bu kitabı offset türüyle basabilirsiniz. Fakat basmadan önce bir gözden geçirin, tasih edin. Yanlış bir şey olmasın. Çünkü kendileri aynı şekilde o konuda çok hassastı. Bunun karşılığında herhangi bir ücret de talep etmiyorlardı. Ve bu şekilde mesela duyuyoruz. Afrika'da olsun, ondan sonra Asya kıtasında olsun, bazı yerlerde oradaki bu kitapları alıp okuyanlar matbaa kurup bunları çoğaltarak dağıtıyorlar. Onlar da dağıtmaya başladılar. Yani bu bir kişi vasıtasıyla oldu. Dolayısıyla biz, yani dinleyicimiz diyor ki ben hep böyle oluyorum falan. Sadece sen öyle olmuyorsun, hepimiz öyle oluyor. Hani şeyde Sultan Murat Han çok müteki bir zatmış. Bir gün böyle saray imamına demiş ki ben size kıpte ediyorum demiş ya, imreniyorum.
1: İkinci Murat Han mı?
2: O muydu?
1: Evet.
2: İmam da şaşırmış demiş. Sultanım demiş, ne bize kıpte ediyorsun? Yani ben yapamıyorum demiş, ben edemiyorum. Ben göremiyorum bir türlü. İmam daha çok aynı şekilde merak etmiş. Neyi göremiyor falan. Demiş sultanım neyi göremiyoruz? Siz demiş ne güzel demiş namazda demiş. Hemen ellerinizi kaldırıyorsunuz Kabe'yi görüp duruyorsunuz.
1: Dördüncü Murat da olabilir.
2: Ondan sonra ben demiş bazen ilk kaldırdığımda göremiyorum. İkinci kaldırdığımda göremiyorum. Ancak üçüncü kaldırdığımda falan göreyim. O zaman tekbir şey yapayım. Hani zorlanıyorum falan. İmam gitmiş sultanım biz hiç görmedik ki bugüne kadar.
1: Ya.
2: Hiç görmedin ki.
1: Bir, herkes kendi gibi tabii, sanki değil.
2: Geçenlerde bir böyle bir söz konusu oldu. Orada bir arkadaşım birisi bir şey anlattı. Bir arkadaş vardı vefat etti. Yaşça bizden büyük. Bir gün işte 3-5 kişi ona demişler sen imam ol. Bu Allahu Ekber demiş elini kaldırmış yukarı indirmiş bağlamamış. Tekrar Allahu Ekber gene şey yapmış falan tekrar. Ondan sonra demişler ki ne oluyor? Niye elini bağlamıyor niye şey yapmıyor? Ya demiş Kabe'yi görebilir miyim diye elimi kaldırıyorum. Bir din düşmanının resmi geliyor gözümün. Onun için tövbe tövbe diyor. Benim bırakıyor. Tövbe tövbe diyor. Dolayısıyla hatta Allah rahmet eylesin. Hemen abiler hep anlatırlardı. İbadetler içerisinde nefsin hiç haz etmediği ibadet namazdır. Ve devamında da Emre abiler niye aynı şekilde namazın namazda secde var ya secdeye gidince nefis dermiş ki benim gibi adam ya yere seriliyor hiç haz etmezmiş ondan dolayısıyla insan namaza durunca yani daha önce böyle düşünse hatırına gelmeyen düşünceleri getirir, görüntüleri getirir. Yani şimdi dinleyicimiz diyor ki benimki merak etme bizimkiler de öyle. Bizimkiler. Peki ne yapacağız? İmam Rabbani söylüyor ki bir hakikati bir sureti var. Bu sureti Allah-u Teala suretini de kabul ediyor. Biz ısrarla devam edeceğiz. Bir sürü aynı şekilde düşünceler de getirse ondan sonra ne bileyim ben okuduklarımızı karıştırsa da onun için de yani ona karşı güçlü olmamız için de altyapımız olması namaza, gusle, abdeste ait olan ilmihal bilgilerini öğrenmemiz lazım. Öğrenince ben burada hata ettim bu secdeyi sehifle telafi edilir bozmayacağım dersin devam edersin. Mesela bazen eğer böyle Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarını okumuyor, bir kimse de namaz kılmak istiyor ve ısrar ediyorsa o konuda bu sefer nefis ve şeytan boş durmazmış Mustafa Bey. Ha demiş bu namazı kılacak. Ben sana gösteririm. Hilesi çok buyuruyor. 3000 çeşit hilesinden bahsediyor. Ya bir mektubatta da okudum onu. Saat-ı Tebediye kitabında da var. Sana namaz kıldırırmış biliyor musun? Gece kaldırır. Abdest aldırır. Hatta buyuruyor ki ağlatır da. Peki derdi ne? Ha. Gece kaldırdı seni. Namaz kıldırdı.
1: Ağlattı.
2: Ağlattı ertesi gün. gelirsin. Dün gece Allah kabul etsin ya. Öyle bir hal oldu ki bende ya.
1: Siz böyle faniler uyurken biz
2: iki rekat namaz kıldım. Öyle haz duydum ki. Ağladım bile. Nefis sırf bunu söyledim. Çünkü bu kibir bir ucukmuş, tamam mı? Allah Allah diyorsun, insan hatırına gelmiyor.
1: Bütün her şeyi alıp götürüyor değil mi? Tabii. Böyle dediği anda bitti.
2: Bitti, sıfırlayıp atıyor.
1: Hatta günaha girdi.
2: Günaha da girdi, sıfırlayıp atıyor. Ya Davut Tayyip Hazretleri 30 sene oruç tutmuştu, annesi anlayamamış. Biz bildik ama onu Allah-u Teala açığa çıkardı bundan. Niye? Bunlar mesela kitaplardan anlatılıyor. Bazen dinleyiciler de diyor ya, siz çıtayı çok yüksek tutuyorsunuz. Ya o çıtanın yüksek tutulmasıyla alakası yok o işin. Yani biz bunların hayatlarını okuyunca, hani böyle beş vakit namazı kılıyoruz işte zarla zorla çeşitli düşüncelerle falan. Herhalde ben oldum falan filan havasına girmeyelim. Havasına girmeyelim. Yani çok çirkin şeyler de hatırına gelebilir. Çok çirkin görüntüler de gelebilir namazda. Bunlar olabilir mi? Olabilir tabii. Çünkü nefis de şeytan da senin şey yapmayacaksın. Hatta Emel abiler şeyi anlatıyorlar. Kalbin zevkiyle nefsin zevki farklı buyuruyorlar. Kalbin zevkiyle nefsin zevki farklı. Bunu insan kendi kendine ayıramaz buyuruyorlar. Peki nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl olması gerekir daha doğrusu? İşte çok Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, din büyüklerin hayatlarını okumak, onların kitaplarını okumak. Hatta buyuruyorlar. Bunların içerisinde en kıymetlisi buyuruyorlar. En kıymetlisi. Yani Emel abiler bazen tekrar eder. En kıymetlisi, en kıymetlisi diye bir arka arkaya söylerler diye. En kıymetlisi sohbet buyuruyorlar. Ben onu banttan dinledim. Nerede anlatıyorlarsa onu orada. Hele buyuruyorlar anlatan neşeliyse. Güzel de anlatıyorsa. Kendileri değil mi? O zaman buyuruyorlar. Bütün organlara hitap eder o. Orada büyükler de zikrediliyor. Onların ruhaniyetleri de oluyor. Zamanla buyuruyorlar. Kalp, daha doğrusu ruh. Yani neden lezzet aldığını hissetmeye başlar. Bunda ısrar edilirse bu sefer kalp der benim lezzetim bu. O zaman ikisi ayrılır. Bu diyorsun nefsin lezzeti, bu ruhun lezzeti diyebilirmiş, ayırabilirmiş. Yani dolayısıyla dinleyicimiz devam etsin. Kurban'ı birinci bayram gün hani dedi. Evet, hilali gördük. Hadi bazılar diyor ki efendim siz yokuşa sürüyorsunuz. Ya yokuşa falan sürmüyoruz arkadaşlar.
1: Bizde ne alakası var?
2: Dinin, biz tembih etmiyoruz hilalde. Sen görünme, yarın görün demiyoruz yani. Biz de bakıyoruz aynı şekilde. Bu sene görüldü. Problem yok. No problem. Son dinleyicimiz teşhit tekbirlerini farzı kılar kılmaz. Allahümme ente selamdan önce bir defa teşhit tekbirini söylüyor. Sonra Allahümme ente selam diyoruz. Son sünneti varsa onu da sonra kılıyoruz. Efendim Şafii'nin vitir namazı var mı? 4 mezhepte de var. Kılınış şekilleri farklı biraz. Şafii'nin yolda sadece farzını kılıyorlar. 4 mezhepte de vakti yoksa sadece farzını kılabilir. Hanefi'de, Şafii'de, Maliki'de öyle. Ama vakti müsaitse sünnetleri terk etmez. Sünnetlerde değişiklik yok.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Gündeme yeni saatte hoş geldiniz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz 19 Mayıs'ta. Değerli izleyenler, İsrail Doğu Akdeniz'deki uluslararası sularda deniz haydutluğu yapmaya devam ediyor. Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna yönelik hukuksuz saldırısını sürdüren İsrail askerleri ikinci günde de çok sayıda aktivisti gözaltına aldı.
1: İsrail insani yardım ulaştırmak üzere Gazze'ye doğru yol alan küresel Sumut filosuna yönelik saldırılarını ikinci günde de sürdürdü. Doğu Akdeniz'de Gazze'ye doğru yoluna devam eden tekneleri kuşatan İsrail askerleri uluslararası hukuku bir kez daha içe saydı. Andros teknesine çıkan İsrail askerlerinin elleriyle kameraları kapattığı anlar kameralara yansıdı. İsrail askerleri teknelerde bulunan çok sayıda aktivisti kaçırarak alıkoydu. Küresel Sumut filosundaki 50'den fazla teknede bulunan 426 aktivist 14 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye doğru açılmıştı. İsrail teknelere ilk olarak pazartesi günü müdahale etmiş ve onlarca aktivisti kaçırmıştı.
0: ABD ile İran arasındaki kriz küresel dengeleri sarsan bir güç müdahalesine dönüşmüş durumda. Her iki tarafın da geri adım atmayı reddetmesi müzakere masasını kör düğüm haline getirdi. Washington-Tahran hattındaki kırmızı çizgileri sizin için derledik.
1: İran savaşında diplomasi trafiği hızlansa da Washington-Tahran hattındaki uçurum bir türlü kapanmıyor. Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde tarafların karşılıklı teklifleri masada adeta birer kırmızı çizgi savaşına dönüştü. Masadaki en büyük tıkanıklık İran'ın nükleer programı. Washington, İran'ın uranyum zenginleştirmesini tamamen sıfırlamasını ve elindeki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş stoğu ülke dışına çıkarmasını istiyor. Tahran'ın cevabı ise net. Nükleer hakkımızdan ve altyapımızdan kesinlikle vazgeçmeyiz. Taraflar arasında ekonomik cephedeki pazarlıklar da sert. Amerika, İran'ın dondurulan milyarlarca dolarlık varlığını nükleer tavizlerle paralel olarak %25'lik dilimlerle serbest bırakmayı öneriyor. Tahran'sa aşamalı planı reddediyor. Tüm yaptırımlar kalkmalı, paranın tamamı tek seferde iade edilmeli diyor. Görüşmelerin kör düğüm olduğu diğer bir noktada Hürmüz Boğazı. ABD Hürmüz Boğazı'nın derhal ve koşulsuz olarak gemi trafiğine açılmasını istiyor. İran tarafı ise bundan böyle boğazdan yapılacak geçişlerin kendi kontrolünde olacağını ve ücretlendirme yapacağını vurguluyor. Krizin yeni ve en radikal maddesi ise savaş tazminatı. İran, bölgedeki Amerikan hava saldırılarının yol açtığı yıkım için Washington'dan resmi tazminat talep ediyor. Beyaz Saray ise İran'a herhangi bir isim altında ödeme yapmayı kesin bir dille reddediyor. Diplomasi trafiği hızlansa da Washington'la Tahran arasındaki çok katmanlı kriz şimdilik çözümden uzak görünüyor. Nükleer programdan yaptırımlara, Hürmüz Boğazı'ndan savaş tazminatı tartışmalarına kadar her başlık tarafların geri adım atmakta isteksiz olduğunu gösteriyor. Gözler şimdi arabulucu ülkelerin bu derin uçurumu kapatıp kapatamayacağında. Ancak mevcut tablo yakın vadede kapsamlı bir anlaşmadan çok kontrollü gerilim ve sınırlı diplomatik temasların devam edeceğine işaret ediyor.
0: İran Hürmüz'e resmen el koydu. Yeni bir körfez yönetim birimi kurulurken kıyılar, İran donanması, Boğaz ve Basra körfezi ise devrim muhafızlarının denetiminde olacak.
1: İran Hürmüz Boğazı'nı resmen kendisine bağladı. Yeni bir Boğaz yönetim birimi kuruldu. Orduda yeni görev dağılımı yapıldı. Devrim Muhafızları Ordusu Basra Körfezi Yönetimi adında bir birim oluşturulduğunu açıkladı. Bu ismi taşıyan resmi bir sosyal medya hesabı açılırken Boğaz'dan geçişlerle ilgili gelişmelerin bu hesaptan takip edilmesi istendi. İran Devlet Televizyonu Boğaz'dan geçmek isteyen gemilerin yönetim adına açılan mail adresine bir e-posta atarak geçiş konusunda bilgi alabileceklerini duyurdu. Yeni Boğaz yönetimi kapsamında İran ordusu içinde kritik bir görev dağılımı da yapıldı. Buna göre İran'ın Makran kıyılarından Hürmüz Boğazı'na kadar olan kısım İran donanması tarafından yönetilecek. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi ise devrim muhafızları donanması tarafından yönetilecek. Bu adım İran'ın Hürmüz ve Basra Körfezi üzerinde ilk yazılı hak talebi anlamına geliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde İslamofobik saldırılara bir yenisi daha eklendi. San Diego şehrinde 17 ve 18 yaşlarında iki kişi bir camiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İslamofobik bir saldırıya sahne oldu. 2018 BMW X1 SUV California 8. Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego şehrinde iki kişi bölgedeki en büyük cami olan İslam merkezine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda bir güvenlik görevlisi 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis, öldürülen 3 kişinin cansız bedeninin cami bahçesinde bulunduğunu açıkladı. Güvenlik görevlisi Emin Abdullah'ın 8 çocuk babası olduğu ve saldırganları etkisiz hale getirmeye çalışırken öldürüldüğü öğrenildi. Saldırının ardından araçla olay yerinden uzaklaşan iki saldırgan birkaç sokak ötede ölü halde bulundu. İlk bilgilere göre saldırganlar intihar etmiş. Polis saldırının nefret suçu olduğunu açıkladı. Saldırganların silahlarının üzerinde ve aracın içinde İslam karşıtı yazı ve notlar bulunduğu tespit edildi. 17 ve 18 yaşındaki iki saldırganın ismi Clay Clark, Caleb Vasquez olarak açıklandı. Clay Clark'ın annesinin saldırıdan 2 saat önce polisi arayıp ihbarda bulunduğu öğrenildi. Kadının oğlunun evdeki silahları ve arabayı alarak evden kaçtığını ve arkasında bir intihar notu bıraktığını söylediği belirtildi. Saldırganın intihar notunda ırksal üstünlükle ırkçı ifadelere yer verdiği belirtildi. Saldırıyla ilgili konuşan Donald Trump olayla ciddi şekilde ilgileneceklerini söyledi. New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani de saldırının ardından sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı. Mamdani, İslamofobi bu ülkedeki Müslüman toplulukları tehlikeye atıyor dedi. New York'taki camilerde polis sayısının artırılacağını söyledi.
0: Paylaşılamayan ülke Çin. ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra şimdi de Rus lider Vladimir Putin Çin yolunda. En iyi arkadaşlar olarak bilinen Putin ve Xi, meşhur imparatorluk bahçesinde stratejik ortaklığı masaya yatıracak.
1: Çin'i paylaşamıyorlar. ABD Başkanı Trump'tan 4 gün sonra Rus lider Putin Çin'e gidiyor. Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping en iyi arkadaşlar olarak tanımlanıyor. Putin için titiz hazırlıklar yapıldı. İkili Pekin'deki kritik imparatorluk bahçesini de gezecek. Trump'ın ziyaretinde Çin lideri bahçe için burada nadiren lider ağırlıyoruz sizden önce Putin geldi demişti. Ziyaret hakkında yapılan yorumlara göre Trump Pekin'i Moskova'dan uzaklaştıramadı. Putin'in gezisi aynı zamanda Çin-Rusya işbirliği anlaşmasının 25. yılına denk geliyor. Çin ve Rusya son yıllarda ilişkilerini sınırları olmayan bir dostluk olarak tanımlıyor. Ukrayna savaşıyla iyice yıpranan Rusya'nın bu ziyarette Çin'in karşısında dezavantajlı olduğu belirtiliyor. Çin en büyük ihracatını Rusya'ya yapıyor. Ekonomisi Rusya'dan çok daha büyük. Rusya'nın Çin'e ihracatı ise sadece %4. Bu kritik ziyaretle Kremlin içinde bulunduğu mali darboğazı aşmak için Pekin'e daha fazla petrol ve doğalgaz satmanın yollarını arayacak. İran meselesinin de masadaki en önemli başlıklardan olduğu gelen haberler arasında.
0: Avrupa'da salgın korkusu büyüyor. Hantavirüs görülen ölüm gemisi Rotterdam limanına yanaştı. Sağlık ekipleri gemiden hayatını kaybeden Alman turistin cesedini indirdi. Limanda adeta biyolojik alarm verildi.
1: Dünyayı alarma geçiren hantavirüs paniğinde korkutan görüntüler geldi. Salgının görüldüğü ölüm gemisi Hollanda'nın Rotterdam limanına yanaştı. Hayatını kaybeden Alman yolcunun cenazesi sağlık ekiplerinin yoğun önlemleri altında gemiden indirildi. Koruyucu kıyafetler giyen sağlık ekipleri virüs nedeniyle hayatını kaybeden Alman kadının cansız bedenini sedye ile gemiden indirdi. Limanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Salgının merkezindeki gemide 23 farklı ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Dünya Sağlık Örgütü'ne ilk vaka bildirimi ise 2 Mayıs'ta yapıldı. Şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Hollandalı bir çiftin cenazesi ülkelerine gönderilirken Alman yolcunun Hollanda'da yakılarak küllerinin ailesine teslim edileceği açıklandı. Yetkililer geminin tamamen dezenfekte edileceğini duyurdu. Mürettebat ve sağlık personeli ise gözetim altında tutuluyor. Uzmanlara göre hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşıyor. Ancak nadir durumlarda insanlar arasında yayılabiliyor. Virüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar çıkabilmesi endişeyi büyütüyor. Yeni bir salgın korkusu Avrupa'da alarm seviyesini yükseltmiş durumda.
0: Yurdun dört bir yanı yağışlarla mücadelede. Tecekat ve Amasya'da taşkın alarmı verildi. Bölgede yarın okullar tatil edildi. Sadece Tokat ve Amasya değil, diğer illerde sağanaktan nasibini aldı. Evler, iş yerleri, seralar su altında kaldı. Hayatsa çok zorlaştı.
1: Meteoroloji uyardı, felaket vurdu, bulutlar adeta içini boşalttı, her yeri sağanak esir aldı. Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından korkulan oldu. Yurt genelinde başlayan şiddetli sağanak gece yarısı şiddetini artırarak sele dönüştü. Kent merkezleri göle döndü. Samsun'da sokaklar nehre döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Kastamonu'da ise sağanak sonrası coşan debi önünde ne varsa yuttu. Yürüyüş köprüsünü kağıt gibi yıkıp geçti. Şiddetli akan derenin taşıdığı kızıl toprak, Bartın Irmağı'nın rengini de kan kırmızısına boyadı. Tokat ve Amasya'da da sağanak günlerdir devam ediyor. İki ilde su seviyelerinin yükselmesiyle birlikte taşkın alarmı verildi. Çeşitli önlemlerin alındığı bölgelerde yarın okullar tatil edildi. Tokat'ta bazı evleri su bastı. Cadde ve sokaklar su altında kaldı.
2: Aşırı yağışların meydana gelmesi ile karşı karşıya kalıyoruz.
1: Taşkın riskine karşı çevrede bulunan bazı köylerde tahliye kararı alındı. Jandarma ekipleri evleri tek tek gezip vatandaşı uyardı. Amasya'da da durum farksız, manzara korkunçtu. Yeşil ırmak taştı. Bölgenin can damarı olan tarım arazilerini ve seraları yuttu. Tam 5850 dekar tarım arazisi taşkından etkilendi. Taşkın riski nedeniyle gezi yolu kenarına toprakla set örüldü. Vatandaşlardan dere yataklarından uzak durmaları istendi.
3: Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-23, Ankara 19-22, İzmir 16-26, Bursa 13-24, Konya 14-17, Afyon 11-17, Denizli 15-21, Antalya ve Adana 18-21. Zonguldak 14-20, Samsun 13-20, Trabzon 12-19. Kayseri 9-19, Erzurum 2-16, Gaziantep 14-22. Diyarbakır 12-25 ve Şanlıurfa 17-26 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı, efendim 16 dakika geçiyor. Bugün 19 Mayıs 2026 Salı ve bir Dünya Dönerken programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Ömer Sason mu var bugün ana kumanda masamızda? Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Bugün Gençlik ve Spor Bayramı efendim. 19 Mayıs ilk adım 19. Şimdi Samsun ilk adım ilçesi vardı değil mi? Bu arada Samsun'a da büyük geçmiş olsun. Seller solar var orada. Tokat'ta, Amasya'da, Samsun'da, Karadeniz bandında hakikaten. Şimdi şaka maka bir tarafa, yani yağmur Karadeniz'de, bilhassa Karadeniz'in kuzeyinde felakete yol açıyor ya. Büyük geçmiş olsun yurttaşlarımıza, aman dikkat edelim efendim. Yağmur dedik, kuraklık dedik, bıktık dedik, aha su var dedik, olmadı dedik, yoktur dedik, aha size su yağmur dedik ya. Hani hakikaten rahmet yağmurda, karda ve fakat felakete dönüşünce işte o zaman kötü. Gerçi tedbirler alınıyor ama ben çok korktum yani. Dün Samsun'u gördüm, korktum sevgili dinleyiciler. Şimdi bugün de ya programı yapalım mı yapmayalım mı diye düşündük şöyle ya. Yapalım mı yapmayalım mı, yapalım mı yapmayalım mı? Bugün tatil, 19 Mayıs efendim Gençlik ve Spor Bayramı. İnsanlar tatilde ama bir taraftan da düşündüm ki dedik ki ya bir yerlerde mutlaka bizi dinleyenler var. Canı sıkılanlar var. Ülke gündemiyle efendim ilgilenmek isteyenler var. Efendim konuşmak isteyenler var. Bir sese, bir merhabaya ihtiyacı olanlar var. Açalım bu programı, yapalım bu programı dedik ve herkese merhaba diyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. 19 Mayıs'ı konuşalım, milli mücadeleyi konuşalım değil mi efendim? Yani bütün bunları konuşacağız. Öbür tarafta da dediğim gibi Karadeniz'de sel var, onu da konuşalım. An itibariyle nasıl gidiyor, vatandaşlar ne yapıyor? Bütün bunların hepsini konuşacağız. Yani günle, gündemle bize dair olan her şeyi konuşacağız bugün. Telefonlarımız 0212 454 56 46. İlk dinleyicimiz gelsin bakalım. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı bayramımızı tebrik edelim.
1: Hayırlı günler Allah diliyorum efendim. Yani Yusuf Bey olsun. Siz misiniz?
2: Aynen öyle.
1: Ne diyorsunuz şimdi, ya telefonu? Ya dedi mutlaka de bizi dinlemek isteyen, acaba dinleyen, kulağı radyoda yayında olan radyo severler vardır
2: şimdi,
1: dedim.
2: Şimdi, hem var hem de biz anladığım şeyde yatağa bağlıyız anladın. Nasıl yapalım?
1: Bir de öyle dostlarımız var.
2: Bir tabii. De ben televizyondan ben bir keyif alamıyorum.
1: Yapma ya. Doğruyum. Çok banel artık diyorsun.
2: Vallahi kapalı ben bir iki üç saattir kapalı mesela. Bir öğlenledi bir haber dinledim kapattım. Başka da. Şimdi, şimdi bu sel felaketleri gerçekten bir insana şey bir ibret yani bu. Birisi diyor ki ya bu altyapılarına oraya ne altyapısı ya. Adamın boyunda anladın mı sil geliyor oradan havzadan.
1: Evet ya.
2: Ben havzaya 5-6 sefer gitmişliğim var yani. Benim orada müşterim vardı. 5-6 sefer gitmişliğim
1: havza var. Havza şeye bağlı değil mi?
2: Samsun'a.
1: Ha Samsun'a bağlı.
2: Samsun'a bağlı.
1: Ya çok tam böyle ya. Samsun'u konuşacağız. Gazi Paşa evet. Samsun'a çıktı. Ordu müfettişi olarak görevlendirildi. Samsun'da böyle bir selle karşılaştık ya.
2: Bir arayla bayağı oldu. Bir bu Diyarbakır milletvekili var. Demden değildi de daha evvelki HDP'den falan milletvekilliği yaptı. Hı. İsmini pek hatırlayamıyorum onun. Şimdi milletvekili değil. Atatürk'ün Samsun'a çıktığında hani burada gizli gizli gitti dediler ya şeyden İstanbul'dan kimse şey etmeden.
1: Evet.
2: Ya O mu doğru söylüyor? Bize tarihi yanlış mı anlatıyorlar? Benim kafam oraya takıldı.
1: Yani şöyle bir şey, makul bir şekilde, şatafatlı değil de bir müfettiş edasıyla, o değil. Memleketin 3-4 tarafına gönderiliyor insanlar. Tabii. Evet. Yani ama daha doğrusu orada, görevli askerler.
2: Evet. Ama orada o adamın söyledi. Ben bilemiyorum, ben daha öyle bir tarih okumadım. Hı. O adamın söylediğine Diyarbakır milletvekili ve onun babasını anladım. 12 Eylül'de şey etmişler yani bayağı bir işkence falan yapmışlar. Onlar işte
1: Diyarbakır cezaevinde. Evet.
2: Cezaevinde. Yalnız
1: Mardin mi Diyarbakır milletvekili? Mardin herhalde. Yok Diyarbakır, Diyarbakır. Bravo. Evet.
2: Diyarbakır. Yani bayağı da bilgili bir kültürlü bir
1: tabii canım.
2: Milletvekili. Açık konuşan.
1: Evet.
2: Orada dedi Mustafa Kemal Atatürk'ü İngiliz heyeti karşıladı dedi. Bu nereleri doğru bilmiyorum.
1: Nerede karşılamış?
2: Şeyde Samsun'da.
1: İyi.
2: Onu söyledi ya. Ben bayağı bir oldu onu dinleyip sorayım bakalım. Bize tarihimizi mi öğretmiyorlar?
1: Tarihi öğretmiyorlar ama belgeler ortada. Bir de Gazi Paşa kendisi anlatıyor. Burada İstanbul'da Vahdettin Han'la Yıldız'da nasıl görüştüğünü hatta iki defa görüşmüş. Efendim kadrosunu da oluşturmuşlar. Bindiği gemi de belli mevcut. Hatta giden at şey de belli yani hayvanların sayısı, subaylar. Hepsini beraber Amasya, Samsun'a gönderiyorlar efendim. Pardon sonra Amasya'ya geliyor. Evet.
2: Oradan benim bir şüphem yok. Orayı devamlı dinledim. Hmm. Vahdettin'in anladığını onu orada İstanbul'un şeysinden, anladığın hazinesinden verdiğini de söylediler.
1: Tabii.
2: Onları bir dinledik zamanında da.
1: Evet.
2: Daha evveliyatında şey yaptılar. Hmm. Ben diyeceğim anladın acaba bize tarihimizi yanlış mı anlatıyorlar, yanlış mı şey diyorlar?
1: Artık Pandora'nın kutusu açıldı. Doğrular yani. Ortaya saçılıyor ya, yavaş
2: tabii,
1: yavaş.
2: Tabii şüphesiz. Yapmasın mesela. Bir de anladın dün Mübarra Hanım işte hanımları anladım şiddet şöyle. Erbakan'ın oğlu ben bak Erbakan'ın oğlunu tavsip etmemiş bir zamanlar. Yalnız bayanların beyanı üzerine anladığını şey diyor o.
1: Bak,
2: bayanların beyanı esastır. Hemen adamı içeri alır veya da uzaklaştırıyordu. O konuda anladığını söylediğini tahmin ediyorum ben. Doktor Fatih Erbakan'ın.
1: Anladım da. Hanımlar da durup dururken herhalde eşlerini şikayet ya, etmezler ya.
2: Ya benim yeğenim vardı sarhoş.
1: Yani dumanın çıktığı yerde, ateşin olmadığı yerde bir duman olmaz derler ya. Yani,
2: acaba öyle mi ki diyorum ben de yani bir şiddet değil tamam da. Evet. Acaba öyle, o
1: yani arada birisi öyle çıkabilir. Yani birisi yani bir gıcıklık yapabilir ama yani insanlar durup dururken eşini niye şikayet etsin ya? Bir empati yaptığında şöyle falan sanki bana biraz absürt gibi geliyor.
2: Yani o kadar da hani şey değil yani ben bilmiyorum. Yani
1: evet.
2: Kimse ölçe karşı çıkmaz.
1: Evet.
2: Karşı çıkan da anladım zaten insan değildir benim bildiğim.
1: Biraz doğru.
2: Öyle şey olur doğru. Yani. İnsan anladım. Doktor Fatih Erbakan'a da pek bir anladım. Benim bir itibarım da yok o adama benim. Çünkü niye? Onun babasının izinde gittiği yok. Onun babasına neler yaptılar neler.
1: Mum dibine ışık vermez demişler. Çünkü birçok politikacının oğlu siyasete atıldı. İşte en son Sayın Fatih Erbakan var. Merhum Özal'ın, Erdal İnönü, İsmet Paşa'nın. Gerçi Süleyman Bey'in damadı politikadaydı değil mi İlhan
2: Yok,
1: abi?
2: Değildi.
1: İlhan ağabeyin elini tuttu götürdü CHP'de vekil yaptı evet.
2: Onun bir şeysinin damadı oluyor İlhan Bey.
1: Tabii Demirellerin Demirel ailesinin damadı.
2: Tabii canım onların
1: çok kaliteli bir insan oluyor. Yani devlet planlama teşkilatın başında görev yaptı. Hatta İstanbul Belediye Başkan adayıydı biliyorsunuz.
2: Adaydı şeyin karşısında.
1: Şeyle evet. Neydi o? Gözlerim gibi yapacağım diyen Halici diyen o belediye şey, başkanımız.
2: Şey denedi yani,
1: Bedrettin Dalan. Onlar kapışınca arada Tayyip Bey çıktı. İyi ki olmuş ya Tayyip Bey'i de tanımış olduk. Yoksa onlardan birisi kazanacaktı. İlhan Bey çok az bir farkla kaybetti İstanbul'u.
2: Evet. Orada bir de Zülfü Livaneli vardı herhalde.
1: Zülfü Livaneli daha önce. Şimdi o da Avrupa'da birçok yerde belge almış. Belge. İşte o belgeleri diploma diye işte 3 diploma, 4 diplomalı adam işte böyle falan. Fakat Avrupa'da, Batı'da bu kurslar çok meşhur. Orada bir eğitime devam ediyorsunuz. Orada bir belge alıyorsunuz. Size belge veriyorlar abi. Onu ortaya çıkarttılar, patladılar. Zülfü Bey de madara oldu ya.
2: Bilmem o kadarın ben hani şey demiyorum da tabii katıldığı programlarda var. Yani bir solcu adam şeyde.
1: Ben sağcısına solcusuna karışmam bakıyorum. Da yani o dönemdeki tartışmaları öyle evet.
2: İlhan Kesici çok dürüst bir insan.
1: Evet İlhan Bey yetişmiş bir insan.
2: Şimdi bak o şey davasında ne onun adı, hazinenin anladın o 128 dolar nereye gitti nereye gitti. O çıktı dedi ki oradan dedi hiç dedi çiğsiz bir para çıkmaz.
1: Evet.
2: Kesinlikle dedi çıkmaz. Ondan sonra CHP'liler onu bayağı bir anladım linç ettiler.
1: Hırpaladılar.
2: Hırpaladılar.
1: Ama işin erbabı o biliyor. Paradan anlıyor, ya, hazineden anlıyor. Tamam. İşte paranın nereden ya. Çıkıp nereye gideceğini ya da ne ha. kadar gideceğini biliyor tabii.
2: Oradan dedim ben anladım bu adam.
1: Orada bir ders verdi evet.
2: Ya evet dürüst bir insan
1: tabii,
2: yani.
1: Tabii
2: tabii. Şeyim değil yani.
1: İlhan Bey öyledir efendim.
2: Babamızın olduğu şey
1: değil. Yok yok değil canım. Peki ya, efendim.
2: Çok, dürüstlüğünü anladınız şüphemiz yok. Hadi, hayırlı
1: çok çok teşekkür hayırlı. Ederiz. İyi günler diliyoruz efendim. Bakalım bir dinleyicimiz var sanıyorum. Efendim telefonlarımız 0212-454-5646. Dünya dönerken programı başladı efendim. Buyurun.
0: İyi günler Atabullah Bey.
1: İyi günler efendim.
0: Ben seni rahatsız ettim kusura bakma. Ben Osman Önlü hocama ulaşamayacağım. Dedim seni arayayım da senin vasıtan için. Ben o kurbanımı vereceğim. Kaç senedir vereyim şimdi de ulaşamayacağım.
1: Kime kurban vereceğim? Ha efendim onu İhlas Vakfı alıyor. Siz senin yanında gençler vardı. Kim var
0: yok,
1: senin?
0: Olsa zaten ben olsa şey yapamam. Kimse yok yanımda.
1: Tamam sen telefonunu şimdi alsın. Tabii kurban dönemidir.
0: Kurbanımı vereceğim. Her kaç senedir vereyim.
1: Tamam.
0: Osmanlı'nın hocamın da şeyi var.
1: Tamam.
0: Mesaj bırak ben mesaj bilmeyeyim.
1: Anladım. Sen şimdi burayı tekrar ara. Ömer çıkacak. Sevgili Ömer evet. senin telefonunu alacak, onlara verecek. Onlar seni ararlar. İhlas Vakfı seni arar, yardımcı olur efendim.
0: Tamam, teşekkür. Ama düşürebilirim mi?
1: Tabii düşürürsün canım.
0: Şimdi
1: peki.
0: Kapatın arayı. Bu sana da hayırlı yayınlar olsun.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ ol.
0: Hadi Allah'a emanet.
1: Sağ olun sizler de.
0: Evet. Hadi bayramlar olsun.
1: Sağ olun ya. Size de efendim. Bir dadaş anası efendim. Bakalım ya da Erzincan'dan arıyor. Şive biraz da orayı çekiyor. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
3: Aleyhisselam aleyküm. Kolay gelsin.
1: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Abi ben Ankara'dan Turgut.
1: Turgut Bey korkma konuş ya.
3: Soluk sola kaldım ben.
1: Yolda mısın? Yürüyor musun?
3: Arabadan inmiştim de.
1: Ha Allah iyilik ve iyiliğini versin ya. Korktum ne oldu dedim ya. Yok, maşallah çok iyi. Hayırdır abi bugün de mi çalışıyorsun sen?
3: Evet abi ben.
1: Ya gazeteciler çalışsın da siz niye çalışıyorsunuz ya?
3: Biz de haber koşturuyoruz.
1: Ciddi misin? Sen abi haberci şimdi, misin?
3: Yok çok gezen mi çok okuyan mı bilir ya. Biz de gezdiğimiz için devamlı her şeyi görüyoruz.
1: Ortalıkta değil mi? Bravo. Ya biraz gözlemlerini bize anlatsana. Ne görüyorsun ya?
3: Valla insanlar da şey
1: alışveriş var mı? Kurbanlar geldi mi? Çakır çukur var mı? Vatandaş kurban kesecek mi abi? Ne diyorlar ya?
3: Valla şimdi genelde hani kurbana bakıyorlar abi. Hani şimdi şu sesim yankı geliyor da. Yankı
1: tabii çok güzel. Ha öyle mi?
3: Tamam, şimdi
1: abi ben galiba. De kurbana bakıyorum da yani. Trene abi. Bakar gibi bakıyorum.
3: Anladım.
1: Evet.
3: Şimdi abi geçen bir şey sular kesildi mi öyle bir şey oldu yine kesildi sular ya Ankara'da.
1: Ya olur mu öyle ya? Ama bu kadar yağmur yağdı.
3: Arada oluyor abi ben de şaşırdım.
1: Ha, ulan sizi Araf'ta bırakıyorlar Turgut Bey ya.
3: Evet abi.
1: Bak susuzluk var ona göre tam su alamadık vallahi yaz da geliyor ona göre kullanın yoksa su kesilir ha.
3: Vallahi şimdi evet. Şimdi,
1: belediye başkanımızın Ankara Belediye Başkanımızın ufak bir taktiği olabilir bu.
3: Abi şöyle bir sıkıntı var burada geçen bir ara dedim miydi size bu logar kapakları burada şey tarafında Ankara'da bakıyorum sular hep böyle yola birikmiş gitmiyor yani. Nasıl anlatayım? Böyle göl gibi olmuş su birikintileri. Burada bir şey var, bir eksiklik var anlamadım ben. Hani
1: meyilde mi böyle yol meyilli değil ya da şey falan o yolunu bulur gider de dediğiniz gibi göl de olabilir doğru.
3: Yani bir kere denk gelmedim yani 2-3 kere denk geldim ya veya 3-4 kere denk geldim belli yerlerde. Hani böyle bir şeylik var bu su acaba ne oluyor yani niye gitmiyor veya hani dediniz ya belediyelerde bir çalışmam yok bir eksik yani bunu gören bilmiyorum. Ben gördüm yani dikkatimi çekti ben hani başka yerde görmedim. Ben şimdi İstanbul'daydım Ankara'ya geldim böyle İstanbul'dan buraya gelince daha başka oldu yani bilemedim.
1: Ya bu
3: yani.
1: Su nasıl demek ki göl haline geliyor bazı yerlerde hayret bir şey çukur mu kur mu var?
3: Abi sen Ankara'yı bilirsin. Bu
1: bilmez miyim abi neresi orası?
3: Batıkent, Şaşmaz tarafı falan var ya, Batıkent'in
4: olduğu yerler.
3: Hani buralar normalde şey yerlerdir ama hiç böyle belediyede mi var sıkıntı anlamadım yani. Böyle şaşırdım yani. Şeyleri logar kapakları olsun böyle yüksek olmuş. Su yanında duruyor. Logar kapağından geçmeyen. Yani acayip bir sıkıntı var burada.
4: Batıkent'te var değil mi?
3: Evet, bu tarafta da. Şimdi hani ismimizi de verdik ama bakalım duyan olur mu?
4: Valla Batıkent'te yollarda su birinkintileri. İlginç bir şey ya.
3: Şey yani
4: çay yolunda, şimdi Ankara sosyetesi çay yolunda genelde oturur şu aralar. Eskiden tabii bahçeli evler, senin dediğin Batıkent falan, farklı semtlerde falan böyle kümeleşmeler vardı. Çankaya zaten var da. Ama yani çok ilginç ya.
3: Ben şimdi bu bölgedeyim. Daha önce Keçiören'deydim. Şimdi Batıkent'teyim mesela.
4: Sen Keçiören'de mi de yaşadın?
3: Yok abi, iş icabı. Oradan buraya geçtim.
4: Keçiören'i şey mevkisini biliyorsun. Dutlu, Dutlu'nun yukarında şey var. Gazino.
3: Evet abi.
4: Evet. Ya şimdi, baksana. Buyurun efendim.
3: Şimdi burada şey aktifi de çok oluyor bu taraflarda. Hani 19 Mayıs nedeniyle yani herkes böyle bir şeylik. Burası daha aktif şeye göre, Keçiören'e göre.
4: Ha tabii, Batıkent.
3: Kutlamalarda yani böyle bir konvoy falan olmuş. Hani dediniz ya, ne gözlediğinizde yani konvoy yapmışlar işte polis ekipleriyle bir böyle şey olmuş. Polis önde, Yunuslar arkada, böyle bir kalabalık.
4: Bir yürüyüş.
3: 19 Mayıs. Evet. Yok, araçlarla.
4: Ha, araçlarla konvoy yapmışlar.
3: Aynı gelin hani şey konvoyu gibi.
4: İlk defa yani. Öyle bir şey duydum ya.
3: Ben de ilk defa gördüm. Şaşırdım.
4: Ay yani. O çok ya. Enteresan bir şey. Haber olur ya. 19 Mayıs'ta konvoy oluşturdular. Şeyde, mahalle düğünü gibi bir şey o lan.
3: Önde abi iki tane motorlu hani Yunuslar var ya. Onlar önde. Onlar böyle önden gidiyorlar. Arkada şey bu 19 Mayıs için araçlarla böyle bayrakla şey yapmışlar. Yani aslında haber niteliğinde bir şey ama.
4: Ya tabii ya, kutlamaları artık demek ki böyle konvoy yaparak gidiyor. Eskiden biz bayrakları alırdık, yürürdük, böyle şehirler arası yürüdüklerimiz olmuştur ya. Bir yere falan toplanırdık. Şimdi demek ki abi millet bak hani, abi ne hale şaşırdım. Geldik ulan. Kutlamaları demek ki arabayla şey yapıyorlar.
3: Abi lüksleştik herhalde.
4: Vallahi billahi ya. Bak sen şimdi abi ya.
3: Abi senin zamanın dediğin 90'lar mı? 80'ler mi? O civarda mıydı?
4: Tabii canım, 80'ler, hatta daha işte o civarlarda. Bravo, 80'den önce biz böyle abi alırdık falan. Dağları şey yapardık efendim, aşardık giderdik. Evet. Tabii ola, buraya bak, Ankara'da komu yapmışlar 19 Mayıs kutlaması. Buyur
3: abi. Evet, yani ben hani telefon hiç aklıma gelmez. Aslında telefon da çekildi.
4: Tabii canım, çekeceksin, TGRT'ye göndereceksin, İHA'ya gönder. Bu da oldu. Sonunda bu da oldu. Tabii 19 Mayıs'ta şey yaptılar diyeceksin abi altına ya. Komu yaptılar.
3: Bu olay şöyle hani dedim, çok hani Batıkent'te dolaştığımız için.
4: Tabii.
3: Yani ben de şaşırdım, hatta dedim konvoyu geçir de bir an önce, trafik çünkü oluyor. Hani arkasına yanından geçti, baktım özellikle.
4: Çok güzel görüntüler ya, kaçırmışım baba ya.
3: Valla yani.
4: Korkut şey kaçırma olmaz. Bunlar çok orijinal haber olur yani. Farklı bir şey çünkü.
3: Evet, doğrudur abi. Neyse, peki. Oldu, bir dahaki de öyle yapalım.
4: Peki kolay efendim. Gelsin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi günler diliyoruz Turgut Bey efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyursunlar efendim. Alo.
5: Alo.
4: Buyurun efendim.
5: Çok şükür kapandı, Atala Fey.
4: Elhamdülillah efendim. Kiminle görüşüyoruz efendim?
5: Ben İstanbul'dan Ahmet.
4: Ahmet Bey, buyurunuz efendim.
5: Ya normal bir gündem var mı, yoksa ben kafamda bir şey var, onu anlatmam.
4: Estağfurullah, senin kafandaki zaten gündemdir abi. Sen tamam, 10 sene tamam. Önce ben ya da 10 sene sonrayı konuşmazsın abi.
5: Yok o değil. Şimdi bu vergi yapılandırmasıyla ilgili meclise bir kanun teklifi sundular.
4: He.
5: Onunla ilgili konuşmak istiyordum da hani.
4: Vergi yapılandırması.
5: 36 aydı normal. Aslında 36 aydı değil. Mesela bizim geçmişten kalan bir vergi borcumuz vardı.
4: Ha, ama onu ödemek istiyorsun.
5: Şimdi meclise bir teklif sundu Mehmet Şimşek.
4: Heh.
5: Ama öyle bir teklif ki, yani tefeci teklifi gibi, de ondan biraz şöyle bir dakika bahsetmek istiyorum. Hani
4: bir söyle bakalım, teklif neydi, nasıldı abi? Borcun artıyor mu yoksa?
5: O kadar çok artıyor. 40 bin lira borcum olmuş, 900 bin lira üzerine faiz koymuş.
4: Hı.
5: Şimdi bunu diyor ki, ben diyor sana diyor bir güzellik yapacağım diyor. Ne yapacağım Mehmet abi? Diyor ki bu 36 aydır diyor ama yine yalan konuşuyor. Vergi dairesine gittim. yarısını vereceksin diyor 450 bin lirayı. Geri kalan yarısını dedi sana en fazla 6 ay taksit yaparım dedi bana. O 900 bin onun üzerine de tekrar faiz koyuyor. Bu da şimdi diyor ki

0: ile beraber bu faizli parayı tekrar faiz koyuyor. Bu oluyor 72'ye böldüğü zaman en az 2-3 milyon lira tekrar şey oluyor. Üzerine fark biniyor.
1: Nasıl zaten oluyor? Faizi de mi varmış?
0: İşte şu anda herkes buna tepki gösteriyor da ben burada dinlendirmek istedim.
1: Anladım.
0: Mecliste falan bayağı bir sorun oldu. Çünkü
1: siz bunu bir de oturun yazın, CİMER'e yazın. Tamam mı Ahmet? Vazgeçme.
0: Milletvekilleri şu anda bayağı bir mecliste konuşma yaptılar. Hani siz dedi vatandaşın dedi hani şey demek istedi. Cumhurbaşkanı'na kötülük yapıyorsunuz dedi. Milleti kızdıracak işler yapıyorsunuz. Biraz dedi makulunuz. Zaten kriz, ülkemizde kriz bitmiyor. İnsanlar ödemekte zorluk çekiyor. Bunlar da hani şey gibi trafik cezaları gibi nereden ne koparırsak.
1: Ahmetciğim Allah'a şükürler olsun ülkemizde kriz yok. Sen kaç yaşındasın?
0: Ben 51 yaşındayım. Kriz derken Atallah Bey öyle bir kriz değil.
1: Yani piyasa evet piyasalarda belki sıcak para dönmüyor. Belki evet, faiz şu anda evet.
0: İnişli çıkış sürekli. Bir bakıyorsunuz çöküyor oluyor. Bir bakıyorsun en ufak şeyde duruyor. Evet. O alevlenmiş olan kazanlı para da orada erip gidiyor. Yani bir istikrar olmuyor Allah Bey.
1: İşte şu anda Ahmet
0: var,
1: Bey.
0: Ahmetciğim
1: bütün dünya böyle maalesef. Şimdi bir Hürmüz belası var ya Demokles'in kılıcı ya, gibi Bey. Dünyanın başında. Hatta bizde anda akaryakıt fiyatları şu anda Eşel Mobil'le yani bir kısmını devlet karşılıyor. Tabii bu da bütçe açığını oluşturuyor. Onun için iyi yoldayız inşallah.
0: Borçlarımızı ödeyelim Atallah Bey.
1: Tabii anladım. Sen bunu bir de CİMER'e yaz. Böyle bana tamam, anlattığın inşallah. Gibi güzel bir şekilde.
0: Çünkü burada bizi geçen bir konu yapmıştık. Baktım şeyde bu Rütük'te Mütük'te bayağı şey oldu. Demek ki dinliyorlar buraları.
1: Ya o dinliyorlar. Evet, beni evet. Dinlemeyen yok evvelallah. TGRT aynen, çünkü inşallah. Bir marka yani.
0: Aynen. Allah'a emanet ediyorsun.
1: Güle güle Ahmetciğim sağ ol. Borcunu ödersin inşallah. Ya bak ne güzel, iyi niyetli ya. Ben borcumu ödemek istiyorum, bana yardımcı olun diyorlar. Devlet işte ya. Yakala bunu parayı, niye kalsın çocukta bu paraya maşallah. Efendim ne yapalım? Ayrılıyor. Reklam için ara veriyoruz. Affedersiniz telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bekliyoruz efendim. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Çocuklar bayılıyor gül san fındık ezmesi.
5: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Burası TGRT FM.
1: Evet sevgili dinleyiciler tekrar birlikteyiz, beraberiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Sevgili İbrahim, dinleyicimiz varsa gönder gelsin. Telefonlarımız bu ve müsaitiz efendim. 19 Mayıs'ta birlikteyiz, beraberiz. Bakalım 19 Mayıs ile ilgili neler söyleyeceksiniz ama Ankara Batı kentte Allah sizi inandırsın. İlk defa duydum, bakın kortej yapmışlar. Ama insanlar yürümüyor sevgili dinleyiciler. Araçlarla beraber mahalle düğün şey gibi, konvoyu gibi. Ulan neler çıkıyor? Bu modern zamanlar bizlere neler çıkarttırıyor be? Buyurun efendim. Alo.
8: Alo, selamun aleyküm.
1: Bu aleyküm selam efendim.
8: Konvoy falan deyince aklıma geldi ya. Benim de Ankaralılara bir özü borcum var.
1: Konvoy bu şey mi abi?
8: O konvoydan çağrışım yaptı. İşte oradan buradan filan geçmişe yaptığım bir hatayı bugün bir özürle telafi edebilirim.

0: yer miyim acaba diye.
1: Ankaralılara mı yaptınız efendim?
0: Evet efendim.
1: Osman Bey başkent orası. İnsan buranın böyle bir mehabetine uygun hareket eder. Niye böyle bir kusur işlediniz
0: ya,
1: efendim?
0: Aslında iyi olsun diyor insan bazen ama iyi olsun derken kaş yaparken böyle göz çıkarabiliyor yani.
1: Aa, bravo. Evet.
0: Yani, ama yani bunu gördük ettik Sayın Belediye Başkanı'nın bir beyanıyla. Dedi yol açıldıkça trafik çoğalıyor dedi.
1: Evet, o çok zekice bir laf abi, doğru.
0: İşte ben de ona istinaden geçmişte yaptığım bir hatayı bugün bir özürle telafi edemem ama en azından bir özür dileyeyim istedim yani. Şimdi efendim daha önce burada zikretmiştim, hatırlayanlar olur belki. Ankara Siteler bölgesinde 4 şeritli bir yol var Kayseri Kırıkkale istikametinde.
1: Evet.
0: Röver kapakları şöyle bir 20 santim falan aşağıda olduğu için araçlar
1: asfalt yapmışlar demek ki orası dışarıda içeride aşağıda kaldı, evet.
0: Bazen de dışarıda kalabiliyor yani.
1: Ya ama ya, ne çukurlar biliyor musunuz? Alt takım mal takım götürür arabanı.
0: Şimdi insanlar da bunu bildiği için şeridin birini kullanmıyorlardı. Ben de belediye
1: Rögar'ların olduğu yer. Bu ne zaman oldu abi?
0: Melih Köksal zamanında.
1: Ha, Melih Başkan zamanında olur böyle şeyler demek.
0: 10 yıldan fazladır herhalde.
1: Vay vay vay vay.
0: Bu sefer aradım belediyeyi. Dedim ya şu Rögar'ları dedim yol seviyesine getirin diye, hiç olmazsa burada bir şerit çalışsın. Bak dedim şeridim çalışmıyor. Damadi aramalar neticesinde biz gün giderken baktım o yapılmış, yol seviyesine gelmiş Rögar'lar. Ha. Dördüncü şeritte çalışmaya başlamış. Ya bilmiyordum. Bilmiyordum. Yol açıldıkça trafiğin tıkanacağını bilsem o müracaatı yapıp da belediye öyle bir şey.
1: Ne dedi adam ya? Abi der o mi? Zaman şey yapsın, metro yapsın. Biz de istemiyoruz. Öyle güzel bir metroya kavuşturalım ki Ankara'yı havalimanından şeye kadar abi. Ben niye kendi özel arabama bindim ki? Metroyla giderim vallahi. Canıma minnet abi.
0: Ya metro değil, metre yapacağız önce.
1: Tabi. Ne yapacak?
0: Metre.
1: Metre ha.
0: Bazen de bunu iç de, yarda da diyebiliriz.
1: Ha, metre.
0: Şimdi bizim ölçülerimiz malum öyle ne olduğu pek belli değil. Arşın da diyen var. Metre uzunluklara. Diyor ki bir metre şey yapacağım, metre yapacağım. Mesela İstanbul'da vuku buldu bu söylemler malum, hatırlıyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte şu kadar metre, bu kadar metre filan. Yok ben metre demedim, karış dedim, kulaç dedim, arşın dedim, endaze dedim filan. Yani biraz tam ölçü birimimizi kullanamadığımız için böyle şeyler yani hoş olmayan ifadeler olabiliyor. Yani insanlar yanlış anlıyor. Bu sefer ben şu kadar metre yapacağım, bilmem metro yapacağım. Metre metro da bu arada birbirine karışıyor.
1: Tabii, evet.
0: Bu sefer metresler girdi devreye falan. Temelli iş kanma karışık oldu yani.
1: Tabii yani bence bence metro abi. Şehrin altına döşeceksin abi metroyu. Millette, yani evet. Millet de binmez ya. Niye arabasına binsin yani?
0: Ya dün Gebze'den Fendi'ye gittim. Marmaray'la. Evet. İlk defa ömrümde bindim. Eskiden banliyö trenleri varken o hattı kullanırdım ben işe gidip gelirken. Bir de dedim şuna bir bineyim ya. Neymiş, nasılmış falan. Bildiğin tren ya.
1: Tabii ben canım demiş, ne zannediyordun yani?
0: Ya ne bileyim, görmedim etmedim. Bildiğin trenmiş meğer.
1: Evet.
0: Yani neyse gördük ettik. Yahu sonra bizim eski trenlerin arasında, vagonlar arasında bölmeler oldu, o olurdu, bu olurdu. Bir baktım. Trenin bir orta taraftan bindim aşağı yukarı. Ne sonu belli.
1: Ne başı?
0: Açık ama. Komple açık.
1: Tabii tabii. Ne açık, aydınlık.
0: Aydınlık.
1: Kara mara değil, siyah değil, kurum yok, toz yok, toprak yok. Temiz temiz gidiyorsunuz abi.
0: Ama yani insanın trene bindiğini biraz bilmesi lazım. Ben tabii kara treni hatırladım. Mesela kara treni, biz şerekeden binerdik kara trene İstanbul'a giderken. Rahmetli babamla beraber.
1: Allah rahmet eylesin. Hele
0: ki şeyden filan geçerken, tünellerden filan geçerken camın bir açarsan zaten içerisi olduğu gibi duman dolardı.
1: Tabii.
0: Ama trenin bir varlığı, nostaljisi vardı. Bir güzelliği vardı.
1: Tabii.
0: Mesela biz hastanelerde sıra beklemeleri, sabahın beşinde gidip de, üçünde gidip de numara almayı. Ya bunları hep özledik ya. Ya bu no, ya.
1: Hayatımızı çok kolaylaştırdılar. Bunların hepsini Ekrem Bey yaptı efendim.
0: Yaptı.
1: Marmara. Ya, ben de bu portajı canım çok sıkıldığı zaman açıyorum, anlatıyorlar. Vallahi diyor işte Ekrem Başkan yaptı diyor Marmara'yı, tamam mı?
0: Evet.
1: Güzel güzel de anlatıyor böyle. Nasıl yani, diyor, çok kolay diyor, çok güzel yaptı diyor falan.
0: Ya aslında onun demesi bile bir kazanç ülkemiz için.
1: Tabii canım.
0: Nasıl kazanç? Şöyle ki yani güzel bir şey olduğunu kabul etmiş olması önemli. Yani.
1: Evet. Ya güzel bir şey olduğunu şey yapıyor ve kimseye yakıştıramıyor. Yapsa yani, yapsa Ekrem Bey yapar bunu diyor.
0: Tamam, ona da ev, ona da ev olur. Yani. Yeter ki güzel bir şey olsun desin yani.
1: Tabii.
0: Hani bilse onun Erdoğan yaptığını kötü diyecek bu sefer.
1: Hah, o işte onu...
0: Daha mı iyi olacak yani?
1: Bir de asansör Tuncay var. Malum namı asansör ticarette yaptığı için asansör Tuncay'a çıktı namı. O da Bülent Ecevit'in tasarladığını...
0: Özkan mı?
1: Ha, tabii canım, çıktı. Resmi beyanat.
0: Babası kamyoncu olan hani.
1: Ha.
0: Ya bu kamyoncu çocukları çok zengin oluyor be.
1: Hem zengin oluyor, biliyorlar ticareti abi.
0: Hem ne bilme ya, bu kadarı bilmeye gerek yok ya.
1: Çünkü...
0: Ya bu kadar da bilinir mi ya?
1: Ama işte siz gezdiğiniz için, gördüğünüz için çocuklar iyi yetiştiriyorsunuz abi.
0: Ondan mı acaba?
1: E ondan tabii. Osman Bey, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Buyurun, bir şey söyleyeceksiniz.
0: Evet.
1: Buyurun.
0: Şimdi ünlü düşünür Osman Gideröz'ün geçen gün Facebook sayfasının yazdığı bir yazıyı gördüm.
1: Ha, ne diyor?
0: Ne demiş? Demiş ki itirazın menfaatine değil hakkına dokunulduğunda olsun.
1: Ya.
0: Çünkü her menfaat hak değildir demiş. Bak sivri akıllıya bak. Buyur.
1: Tabii.
0: Menfaate değil hakka dokunulduğunda itiraz et diyor. Evet. Çünkü menfaat çok geniş bir kavram.
1: Ya bizim bir tane, benim bir tane arkadaşım vardı.
0: Evet.
1: Yani karşı tarafta efendim bir ormanın neredeyse ortasında falan birkaç böyle şey var. Üç katlı ev yaptı. Her gün geliyor işte efendim AK Parti'nin icraatlarını anlatıyor falan böyle şöyle falan. Biz susuyoruz, o anlatıyor, biz de dinliyoruz. Ya bir sabah geldi zehir zemberek. Ne oldu dedim. Ya dedi bizim dedi evi yıkacaklar dedi. Yıkıyorlar dedi.
0: Allah Allah.
1: Tabii belediye takmış bunlara, şey de takmış, Orman Bölge Müdürlüğü de, ulan siz ne yapıyorsunuz burada falan, ama adam 20 yıldır orada oturuyor abi. 20 sene o ormanın arasında kuş seslerinde İstanbul'da yaşıyor adam yani.
0: Abi biz 1000 yıldır Anadolu'da yaşıyoruz ama hala biz içimizden bazıları bizi buraya layık görmüyorlar.
1: Ya. Buyurun.
0: Ya yani lafı da ağzıma böyle şeyle koyuyorsunuz zaten.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Ondan sonra bizden böyle sivri sivri laflar çıkıyor yani.
1: Estağfurullah efendim. Sizi düşünmeye efendim, yine tefekkür etmeye, düşünmekten ziyade çok teşekkür ederim efendim. Efendim yöneltelim. Buyurun efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm Atalı abi.
1: Muhaleyküm selam Erol Bey.
2: Nasılsın abi?
1: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Bayramı tebrikliyorum abi. Allah razı olsun.
1: Maşallah.
2: Asil milletimizin bayramı tebrik ediyorum abi.
1: Hah.
2: 19 Mayıs.
1: Gençlik ve spor bayramı abi.
2: Aynen abi. Hepimiz genç kalalım.
1: Genç kalalım.
2: Dinamik. Dinamik olalım.
1: Genç. Abi zaten öyle. Halkımız bir iki takı, iki kısımdır. Gençler ve genç kalanlar. Ha. Onlar yaptım önemli yani. Düşürmeden.
2: Emanetini almayı nasip etsin inşallah.
1: Amin inşallah.
2: Atıllah abi, ben şöyle bir maddemdim abi. Şimdi biliyorsunuz Süper Lig bitti. Acısıyla tatlısıyla bitti abi.
1: Evet.
2: Ama şöyle bir şey var abi. Diyelim ki Eyüp Spor'un başkanı mesela Keral'ın ya, TMSF atıldı, atandı mesela Eyüp Spor'a. Mesela Kasımpaşa, Sevda. Ama bunlar arasında mesela abi Anadolu takımları harcandı gitti yani. Devlet Kasımpaşa olsun, Eyüp Spor olsun, sponsor oldu. Biraz da MZF abi. Tamam mı abi? Burada olan Antalya Spor, Kayseri Spor oldu yani.
1: Yani ben abi, de Anadolu takımlarını destekliyorum biliyorsun değil mi? Beni de.
2: Ya
1: Yani dört büyük, her şey dört büyükten ibaret değil ama medya burada abi. Para burada, patronlar burada abi.
2: Sayın Yiğit'in Bahçeli Bey, Hacı Osman Bey'e demiş yani. İngiliz'in bir sene için edilmez.
1: Evet.
2: Bu sene demiş, düşmese olmaz demiş. Ben sana liderim çok teşekkür ediyorum. Yani doğruyu da söylemiş yani.
1: Yani.
2: Bize doğru değil mi? Bilmiyorum Atıl abi. Yani şaireyle doğru bildik yani. Eksik olmadı yani. Canım evet. Abi.
1: Çok teşekkür ederiz Erol'cum. Sağ olasın. Rica ederim. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 ve telefon hattımızda bir dinleyicimiz var ama müsaitiz efendim. Kimse yok, bekliyoruz. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Merhabalar, kolay gelsin.
1: İyi günler, merhaba efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Ben Davut Keskintaş, Manisa'dan arıyorum.
1: Buyurun Davut Bey.
3: Öncelikle programımızı yaklaşık 8-10 seneden beri dinliyorum, takip ediyorum.
1: Ne diyorsunuz ya?
3: Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
3: Konuları aydınlatıyorsunuz, halkın bilgilerini alıyorsunuz. Bizim de hoşumuza gidiyor.
1: Allah razı olsun.
3: Şimdi ben burada bir konuyu dile getirmek istedim.
1: Tabii.
3: Öncelikle bugün 19 Mayıs münasebetiyle bütün gençlerin bayramını tebrik ediyorum.
1: Evet.
3: Süresiz.
1: Kutlu olsun efendim.
3: Teşekkür ederiz. Biz de genç sayılırız.
1: Öyle mi efendim?
3: Yani 59 yaşındayız.
1: Tabii şimdi 65'e kadar yani işte yetişkin falan diyorlar. Evet. Efendim ondan sonra da ihtiyarlık oluyor yani.
3: Tabii tabii.
1: Mecburi yani, istikamet abi, bunları yaşayacağız.
3: Aynen aynen. bu süresiz nafaka yaklaşık, hani siz de bilginiz bağlamındadır. 1988 yılında özel o zamanı papatya döneminde süresiz nafaka kanunlaştı. Onu çoğu bilmiyor tabii ki.
1: Papatyalar mı çıkardı bunu?
3: Evet evet.
1: Hayırdır ya, bu papatyalar demek ki bundan istifade etmişler.
3: Tabii o zamanlar milletin iletişimi çok zayıf biliyorsunuz. Özel kanallar yok. Ondan sonra o gün çıktı, bir şey de olmazdı. Yoksa ondan evvel nafaka, yoksulluk nafakasının süresi 1 yıl idi. Ve insanlar nafaka bilip herkes yoluna bakıyordu.
1: Evet.
3: Bekarlık da bu kadar yüksek değildi. Mutlaka herkes bir şekilde evinin daha ekonomik, biliyorsunuz. Yani ev ekonomisi daha düzgün halde.
1: Tabii.
3: Daha ekonomik oldu. Dolayısıyla o günden bugüne, ama 2000'li yıllardan sonra bu yoksulluk nafakası hakikaten süresiz hale gelince dokunmaya başladı. Miktarlar çok arttı.
1: Evet.
3: En asgarisi toplam aylık gelirin %25'ine tekabül ettiriyorlar. Tabii burada evet belli bir süre konuşsun. Ama hani Avrupa'yı biz hani çağdaş medeni, işte İsviçre'de medeni kanunu...
1: Tabii şüpheniz mi var beyefendi, lütfen.
3: Tabii tabii. Ondan sonra
1: dünyadaki zaman... katliamlar öyle gösteriyor benim.
3: Evet.
1: Ne kadar medeni bir dünyada ya da Avrupa'da yaşadığımızı gösteriyor benim.
3: Çok medeniler. Ben bu ağzını aça aça gere gere Avrupa diyen arkadaşları, şu Avrupa'ya şimdi bakmalarını rica ediyorum.
1: Avrupa ya da Batı. Bir de evet. Batı demeleri var ya abi.
3: Onların
1: öyle diyenlere da... al sana Gazze diyoruz abi.
3: Aynen, aynen. Onlar al size çocuk katliamı.
1: Ya.
3: Onlar tabii ki. Yani ta şeyden Irak savaşından beri
1: ya.
3: Devam ediyor bu zulüm Orta Doğu'da. İnşallah bize bulaşmadan.
1: İnşallah. Biz biliyorsunuz barıştan yana hükmümüzü koyduk. Savaş istemiyoruz, şavaşmak istemiyoruz. Olan savaşları da bitirmek için her türlü diplomatik seferberliği gösteriyoruz ya da eforu sarf ediyoruz efendim.
3: Ama biz gerektiği zaman şah damarı da keseriz ama yani.
1: Efendim o ayrı bir şey ama biz savaş istemiyoruz, sevmiyoruz çünkü... Kötü bir şey savaş efendim.
3: Tabii kesinlikle.
1: Evet.
3: Şimdi bu süresiz nafaka bize zaman içerisinde aileyi öyle bir dağıttı ki yeniden aileyi toparlamanız mümkün değil.
1: Evet.
3: Şu anda bu senede aile yılı ilan edildi biliyorsunuz.
1: Tabii.
3: Eğitimler teşvik ediliyor. Ama bugün bir baktığınız zaman bir kişi boşandı mı gelirinin %25'ini veriyor.
1: Hı.
3: Beraber olmadığı.
1: Evet.
3: Süre de yok. Karşı taraf ölene kadar ya da siz ölene kadar ya da evlenirlerse bitiyor. Erkek evlenirse bitmiyorum.
1: Şu kadın anda evlenirse... Evet. Şu anda şey var. Mecliste böyle bir çalışma var. Şöyle ki 5 yıl evliyseniz 5 yıl ödüyorsunuz. 10 yıl evli kaldıysanız 10 yıl ödüyorsunuz. Bunun dışında olmayacak gibi meclisin uhdesinde böyle bir çalışma var. O yakında intikal eder efendim.
3: İnşallah dua ediyoruz ama İnşallah. Yaklaşık ben 2012'den beri nafaka ödüyorum.
1: Yapma ya. Evlendin mi abi?
3: İkinci evliliği de yaptım. Hı. Ondan sonra.
1: Karşı taraf evlenmedi eski eşiniz.
3: Evlenmesine de gerek de yok zaten. Bu taraftan alıyor. Babadan maaş alıyor. Bu taraftan alıyor. Devlet olmadığı yerde yardım ediyor. Bir şekilde evlenmeye gerek yok. Yani yuva kurmaya gerek yok. Bu ülkenin zaten evsiz insanlara ihtiyacı var.
1: Abi ne şimdi... Bilen, hayır şöyle bir şey yani evlenmek bir ev bir daire ya da yani bir kocayla hayatını birleştirip orada geçim falan değil bence aile olmak efendim. Yani güzel çocuklar yetiştirmek memleketine milletine devletine bir güzel insanlar yetiştirmek vermek. Yani salt para için evlenmek bilemiyorum ya da geçim için yapılmaz bu işler abi ya.
3: Eğer kadına belli bir yaştan sonra tutup şu andaki dönemde zaten bu feminist bir eylem var toplumda. İki kadın, üç kadın bir araya geldiği zamanlar hemen kocayı eleştirirler, hemen erkeği eleştirirler. Hoş değil. Oysa ki hayatın bir yarısı kadın, bir yarısı da erkek.
1: Tabii.
3: Şimdi siz bir erkekten nafaka alıyorsunuz. Ama bu erkek ilk evliliği yapıyor. Onun da evlendiği bir kadın. Onu da unutmamak gerekiyor. Bugün biz nafaka platformumuz var. Türkiye genelinde süreksiz nafaka platformu. Sosyal medyada güçlüyüz. Gerekli bakanlıkta da gerekli yerlerle görüştük. Gerekli eylemler yaptık vesaire vesaire.
1: Peki.
3: Hatta Ankara'dan bir arkadaşımız Cumhurbaşkanı'nın konusuna kadar yürüdü. Kendileriyle görüştüler. Ama kadın dernekleri STK'lar o kadar bastırıyorlar ki çok fazla bu iş biliyorsunuz sayarak seçildiği için kadınların bir oyu var. Onlar bunu istemiyorlar. Konuma geldi. Burada tabii ki nafaka derken çocukların nafakasını falan söylemiyorum. Onlar yoksulluk nafakasıyla ilgili söylüyorum.
1: Evet.
3: Eğer bu yeni hazırladıkları tasarıyı kanunlaştırabilirlerse ki ben inanmıyorum gücü yetmeyecek çünkü kadınlar çok bastırıyorlar biz takip ediyoruz inşallah yaparlar dua ediyoruz
1: inşallah peki efendim çok teşekkür ederiz Manisa'ya sevgiler selamlar efendim ağzı yanmış bir dinleyicimiz efendim buyurun efendim
3: inşallah yaparlar
1: nafakadan ağzı yanmış bir dinleyicimiz buyursunlar efendim
4: abi çok zor. Nafaka ödemek çok zor. Sürekli ödüyorum, ödüyorum. Bitmiyor.
1: Bitmiyor değil mi abi?
4: Evet abi. Çok çok hayırlı günler diliyorum.
1: Çok hayırlı günler. Murat Bey siz misiniz?
4: Evet abi.
1: Hayırdır? Direksiyonda mısın yoksa?
4: Direksiyondayım abi. Ben ömrüm benim yollarda geçti ya. Öyle herhalde öyle de geçecek galiba.
1: Ömür biter yol bitmez ama.
4: Evet bitmiyor maalesef.
1: Yollar oy oy diyor. Dağlar oy oy. Evet.
4: Evet. Bu geçenlerde bir hanımefendiyle sosyal medyada tesadüfen tanıştım. Belki çoğumuz tanışmışızdır.
1: Sosyal medyada tanıştınız.
4: Evet yani şöyle tanıştım. Karşıma çıktı. İzlemeye başladım. Takibi aldım.
1: Ha şey bir sosyal medyada gazetecilik yapıyor.
4: Evet bu Can Tanrıyar'ı duyuyordum. Hani siyasi görüşü nedir? Hani ideolojisi nedir? Şeyi nedir? Hiç bilmiyordum. Zaten nasıl haber de verir onu da bilmiyorum ama Tamar Tanrıyer diye bir hanımı varmış galiba.
1: Aa Tamar Hanım.
4: Abi ben çok tehlikeli bir hanım bu.
1: Fakat Veli Ağababa'yı...
4: Veli Ağababa'yı çıldırtıyor abi.
1: Ya Veli Ağababa'ya bir de şive yaptırıyor. Malatya şivesi. Gülmekten evet, patladım
4: evet,
1: ya.
4: Evet ben onları söylüyorum. Yani ben ne bileyim yani kafayı yiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Veli Ağababa'nın belediye başkanlarının korkulu rüyası olmuş bu kadar. Yani söyledikleri şeyler şöyle tahmin ediyorum ki hakkında da bir sürü dava açılmış. Tabii çoğundan... Abi böyledir bu işler. Yani,
1: tabii canım.
4: Çomağa sokarsan arı kovanına arılar seni rahat bırakmaz.
1: Fakat geri yani, adımı yok o kadının yalnız.
4: Abi işte.
1: Geri yani, vites yok abi.
4: Olmaması lazım.
1: Her gün birkaç videoyla çakıyor bunlara. Çünkü abi, hakikaten diyor, mantıksız açıklamalar yapıyor. Bu da doğrunun ne olduğunu bir de gırgır yaparak bunlarla dalga geçiyor. Efendim diyor bunlar bizim çalışma arkadaşlarımız yani bu çalışma arkadaşlarımıza iftira atıyorlar. Ya bunlara birisi bir şey söylesin diyor. İyi işler diyor.
4: Yani abi, böyleleri lazım bir de yani.
1: Evet.
4: Gerçekten bilmiyorum bu Can Tanrıyer ne yazıyordu abi onu bilmiyorum ama hani nasıl bir... Gazeteciydi neydi hiç mi? Adını duydum bak.
1: Can Bey farklı bir çizgisi farklı da ama Tamara Karadeniz kızıdır. Durmaz yani. Bunların hepsinin üstesinden gelir yani.
4: Evet abi inşallah yani özellikle takip edilmesini ve o kadının yalnız bırakılmamasını, ona destek olunmasını sosyal medya platformlarında olsun.
1: Evet.
4: Gerek şeylerinde olsun, videolarında olsun, altında mesela diyelim yorum yapılıp beğenilmesini. Hani şey gibi oldu, YouTube içerik üreticisi gibi konuştum ama.
1: Evet yani.
4: Kendim için istemiyorum yani. istiyorum yani, gerçekten istiyorum. Benim çok hoşuma gitti.
1: Anladım.
4: İkinci şunu söylemek
1: buyurun istiyorum. Buyurun efendim.
4: Bu fahişlikle alakalı. Yani bakıyorum şimdi.
1: Ya biz bunu biliyorsunuz 2-3 senedir konuşuyoruz. Şükür artık buna herkes inanıyor abi.
4: Abi
1: fırsatçı hayır, fahiş fiyat evet.
4: Abi hayır biber 60 liradan mesela 30 liraya düştü. Patlıcan 25'e düştü. Abi bu domates ne keramettir? Nasıl bir şey bu? 100 liradan aşağı bir türlü düşmüyor bu. Ben bunu anlamadım ya.
1: Ben sana bir şey abi, söyleyeyim aramızda kalsın.
4: Söyle abi.
1: Savcılar derin derin çalışıyor. Onlara domatesi gösterecekler. Bak kumarcılara çöktüler. Şimdi yavaş yavaş evet. Sıra bunlara geliyor.
4: Evet.
1: Evet.
4: Yapabildikleri en ağır şekilde yapmaları lazım. Çünkü yani hadi dedik ki yani kıştı. Tamam sezondu, seraydı, şuydu buydu. Abi yazında bu kadar olmaz ya. Artık millet tarladan başladı şey yapmaya, üretmeye. Seralar kalktı. Hala bu vicdansızlar buna devam ediyor. Özellikle bazı ürünlerde fiyat hiç düşmüyor. Hala çıkıyor. Muhakkak ve muhakkak buna yani kapatsınlar ya. Yani bu
1: benim şeyim var ya. Ben yani hep söylüyorum. Bunların hedefinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Vatandaşları var. Demolize ediyorlar. Dolayısıyla hükümeti hedefe koyuyorlar. Çok sinsi bir oyun. Bunlar tabii girdiler. Bu şekilde izah edilemez. Onu bırak ya. O kazancını, malını, mülkünü hazineye devredeceksin. Ben biraz sert söylüyorum belki ama yani yok, Mehmet ağabeye de para lazım ya. Yani abi. 500 bin konut daha yapılacak ya.
4: Şimdi bak geçenlerde ben şöyle bir şey söylemiştim. Bilmiyorum o zaman ne kadar dikkate aldınız. Hani bu FETÖ mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, bürokrasiden, devlet kademelerinden, şuradan buradan çıkabildiği kadar çıktı. Yani çıkarıldı, çıkmadı. Kriptoları duruyor ama bu piyasadan çıkmadılar. Niye? Diyorlar ki biz milletin sofrasına dokunursak, gıdasına dokunursak, bu milletin canını yakarsak istediğimize ulaşırız, bu milleti isyan ettiririz ve istediğimizi her türlü yönlendiririz, yaptırırız diyorlar. Yani bunu artık herhalde hükümet de biliyordur yani. Bu ben öyle söylüyorum. Yine mi diyecekler lanet olsun? Yine mi FETÖ? Yani kabahati.
1: Normal değil abi bu iş.
4: Abi değil yani. Tabii. Ben inanıyorum. %1 milyon FETÖ bu. Başka çünkü bir açıklaması.
1: Artık FETÖ mu TOTO mu burada bir iş var abi.
4: Abi yani gereken şekilde üzerine gidilmeli. Bunların canı yakılmalı. Yani ahlaksızlıkları başa getirilmeli.
1: Peki.
4: Bu işin başına gerekirse ticaret şeyine nasıl diyeyim ben işte bu hal yasasında bilmem neler ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Millet rahatlatılmalı diyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ekranda İrfan Altı kardeş var. hacdan bildiriyor. Ama mikrofonu çok güzel tutuyor değil mi? Vallahi sanki böyle çok kibar tutmuş. Sanki vaiz efendi yol gösteriyor gibi. Yani mikrofonu gazeteci gibi değil de genelde böyle daha farklı bir kibar tutuşu var değil mi Ömerciğim? İrfan Altı kardeşin, helal olsun, tebrik ediyorum seni İrfancığım. Bak şeyden bildiriyor, haç mevsimi ya şeyde, evet, hacılarımızı gösteriyor. Efendim kim var telefon hattımızda? Buyursunlar efendim.
5: Alo, hayırlı programlar, kolay gelsin.
1: Hayırlı günler, buyursunlar efendim. Olun, sizi dinliyoruz efendim.
5: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Az önce evlilik hususuna değindiniz de gerçekten yani bu geçiştirilecek bir husus değil. Ata abi gerçekten
1: evlilik
5: çok
1: değil efendim. Şey herhalde, şey hususu var ya, neydi o? Nafaka evet. Evet.
5: Evet. Yani yine iş evlilik konularına dayanıyor.
1: Tabii.
5: Ama ben işe farklı taraftan bakmak istiyorum. Maalesef toplumumuzda şöyle bir yaygın kanaat var. Yaygın inanç var. Çocuğumuz büyüdü, hemen evlendirelim. Kızımız büyüdü, hemen evlendirelim. Ya denilmiyor ki ben bu çocuğuma dini öğrettim mi? Namazı öğrettim mi? Kız çocuğuysa tesettürü öğrettim mi? Erkek çocuğuysa gusul, abdesti, namazı, duaları, dini, ehli sünnet itikadını, bunlara öğrettim mi? Bunlar yok. Bunlar insanların konuşmalarının içinde hiç geçmiyor Ata abi. Gerçekten şu fitne devrinde ben kesinlikle evliliğe karşıyım. Çünkü bunun için karşıyım. Bakınız evlenenler...
1: Kimse evlenmesin mi diyorsun? Evliliğe İnanın, karşı çıkan bir anne var. Evet, bir hanımefendi var. Anne
5: evet,
1: misiniz efendim?
5: Evet abi. Evet anneyim. Kesinlikle karşıyım.
1: Kimse evlenmesin. Ne olacak peki efendim? Ama yani herkes evlensin, çoluk çocuğa karışsın, aile olsun, vatan memleketin geleceği için hayırlı nesiller yetiştirsin diyorlar efendim. Siz tam tersini düşünüyorsunuz.
5: İşte Ata abi çok haklısınız. Hayırlı nesiller dediniz. Hayırlı nesillerin yetişmesi için de ehli sünnet itikadına uygun...
1: Ehli sünnet itikadı nedir efendim?
5: Evet. Evet, ehli sünnet itikadını çocuklara anlatmak, öğretmek lazım. Ahlaki konuları, bunlar hiçbir şey öğretilmiyor. O onun çocuğundan şikayetçi, o onun çocuğundan dertli. Gerçekten yani bilemiyorum. Bakınız her Allah'ın günü televizyon programı. Gerçi ben televizyon artık izlemiyorum da 2-3 aydır. Ama duyuyoruz.
1: Abla senin
5: yani
1: bu evlilikten ağzın yanmış ya. Ne oldu, ne geçti başında? Ona bir anlat bize ya. Bir şey mi oldu sana?
5: Ata
1: sen
5: abi,
1: niye bu kadar evliliğe yandı karşısın ya?
5: Evet,
1: kim seni bu işten benim bu kadar soğuttu ya?
5: Evet, ağzım yandı ben. Çünkü itikadı bozuk bir insanla evlenmişim. Sonradan da çok üzüldüm. Maalesef inanç farklılığı olduğu için yıllarca kavga, gürültü ve bir de benim annem babam benden gizli bunu
1: İnanç dövdüm, farklılığı mı?
5: Evet. Yine insanlara tapıyorlar. İstanbul'da birini kafaya takmışlar ve hala da tapanlar çok Ata abi. Çocuğu babaya tapıyorlar. Baba öldükten sonra onun çocuğuna tapıyorlar. Onun çocuğu öldükten sonra onun torununa tapıyorlar. Yani böyle bir sapık güruh var maalesef. Bizimkiler de dahil maalesef çok üzgünüm. Ve yıllarca hiç anlaşamadık. Evlilik sonunda ayrılmayla noktalandı. Şimdi
1: yani sen yani bir anlayıştan, bir inançtan, bir gruptan bahsediyorsun da orada kadın kıymeti bilinmiyor mu? Aile kıymeti bilinmiyor mu ya?
5: Ata abi bakınız bu taptıkları kişi ne yapıyor? Babasına tapmışlar ve oğluna da tapmışlar. Oğlan eşinden boşanıyor. Boşandığı eşi demiş ki ben biriyle evleneceğim diyor ve bu da duyuyor. Duyduktan sonra, bunu öğrendikten sonra demek ki kıskançlık mı beynini sardı, ne olduysa aklı örtülüyor. Elinde demek ki bunda silah varmış. Silahı alıyor, gidiyor. Bu bayan teyzesiyle bir aradaymış. Artık o mu onun evinde, o mu bilmiyorum. Gidiyor bunu öldürmeye Ata abi. Ondan sonra bunu öldürmeye yelteniyor. Teyzesi önüne geçiyor. Bayanın teyzesi önüne geçiyor. Silahı hem ona sıkıyor hem ona sıkıyor. Bakınız bunların taptığı kişiler. Ve ikisini orada öldürüyor. Ondan sonra silahı şakağına dayıp kendisini öldürüyor. 3 tane cenaze İstanbul'dan geldi, götürüp Elazığ'a gömdüler.
1: Yeni mi bu?
5: Yeni değil. Birkaç sene önce böyle oldu ve Ne yazık ki bu bozuk inanç hala devam ediyor. Hala onlara mübarek deniliyor.
1: Ne yapılıyor hala mesela bunlar? Yani evlilikleri nasıl yapıyorlar? Niye hanımlarını boşuyorlar, ayrılıyorlar? Neden sonra onları gidip öldürüyorlar ya? Ben anlamadım ki ya.
5: Tabii zaten bu taptığı kişilerin dinden, İslam'dan haberleri yok. Açık saçıklık.
1: İslamiyet'le yani ne alakası var canım? Sen niye getirdin İslamiyet'e bağladın ki bunları?
5: Şöyle hani ahlaki konuda maalesef pek de iyi değiller ve bu bunlara tapan kişiler de bunları görmezden geliyorlar. Hala onlara mübarek
1: yani,
5: diyorlar.
1: İslamiyet'e bağlanman anlayamadım. Bir camia mı bu? Cemaat mi bu?
5: Böyle isimleri cemaat değil ama kendilerini gizliyorlar. Böyle bir grup halindeler.
1: Sapkın bir tarikat mı bu ya?
5: Sapkın tarikat.
1: Amerika'da, Avrupa'da, Batı'da var böyle şeyler. Evet. Peki. Evet. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aralığımız var. Oraya gidip geliyoruz. Neler konuşuyoruz sevgili dinleyiciler? Ya neler çıkıyor ortaya? Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Kul kula tapar mı efendim? Öyle şey mi olur Allah muhafaza? Yaradan var ya. Evet sevgili dinleyiciler ne yapalım? Kısa bir reklama gidelim. Sonrasında tekrar birlikte olacağız. Lütfen ayrılmayın bizden.
6: Şimdi reklamlar.
7: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
8: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Reklamlar.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Çeşitli ağrı ve depresyon tedavilerinde kullanılan safran pahalı yemeklerin katkı maddesidir. Hoş kokusu ve rengiyle pilava, zerdeye farklılık katan safran kendi ağırlığının 100 bin katı kadar suyu boyayabilir. Safranın 1 gramı 12 dolardır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Ay Yıldız'ı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
6: Kolay gelsin, iyi günler.
5: Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim. Kimiyle görüşüyoruz?
6: İzmir'den hemen Ömer ben.
5: Kolay Ömer Bey, sesiniz ben çıkmıyor efendim.
6: Şimdi nasıl?
5: Ha, fena değil, tamam. Buyursunlar Ömer Bey, ne iş yapıyorsunuz Menemen'de?
6: Menemen Belediyesi'ndeyiz efendim.
5: Öyle mi? Ha.
6: Evet.
5: Menemen afiyet olsun. Menemen yiyor musunuz bazen? Biz her gün, yani isminiz o yemekle şey yapıldığı için, telaffuz edildiği için zaman zaman menemen yiyoruz ve Menemen, İzmir'imizin Menemen ilçesini hatırlıyoruz efendim.
6: Bu birkaç sene önce İzmir Menemen ilçesindeki bu belediyemiz Menemen'in yemeğini de tescilledi bu arada.
5: Öyle mi?
6: Evet. Menemen'imize de hayırlı olsun.
5: Artık Menemen İzmir'e, Menemen ilçesine aittir diyoruz. Evet.
6: Aynen.
5: Buyurun efendim.
6: Atolla Bey, şimdi buyurun. Bizim şöyle bir sıkıntımız var.
5: Nedir efendim? Belediyenin şey, belediyede mi efendim?
6: Hayır.
5: Ha.
6: Küçük belediyede değil, büyük belediyede. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir sıkıntı var.
5: Evet.
6: Şimdi bizde iş su faturası geldi.
5: Ha.
6: Fatura şu anda iki tanesi de elimde. Birinde 651 TL, birinde 672 TL. 20 lira bir fark var.
5: İzmir Su.
6: Evet. Geçen ayla bu ay arasında 20 TL, 21 TL bir fark var.
5: Evet.
6: Yalnız bu farkın anlaşılmayan bir yanı, şu an faturalara bakıyorum. Tükettiğim su ve belediyenin aldığı ücretler, her şey aynı. Yani geçen ay 8 ton, bu ay da 8 ton kullanmışım. Çevre temizlik, katı toplama vesaire, bunların hepsi aynı fiyat. Birim fiyatlarında bir değişiklik yok.
5: Hı hı.
6: Geçen ay neyse bu ay da aynı.
5: Evet.
6: Ama gel gör ki ödenecek tutarın toplamında 21 lira fark var.
5: Niye acaba? Nereden çıktı o?
6: İşte biz de bunu tabii size sizin aracılığınızla, hani İzmir Büyükşehir'in böyle bir hani usulsüzlük mü diyelim artık?
5: 21 liralık usulsüzlük diyorsunuz.
6: Evet ama şöyle,
5: şimdi
6: şey
5: düşün var. Menemen'de kaç tane hane var? Kaç kişiden, değil mi efendim mesela?
6: Evet.
5: 1000 kişiden, 2000 kişiden ya da 10.000 kişiden böyle faturadan bir 20.000 lira kesersiniz, bir meblağ tutar yani.
6: Ve işin şöyle bir şey, hani geçen ayla bu ay arasında bir zam olmuştur. %1, 5, 10 önemli değil.
5: Tabii.
6: Ki ya bu zam oldu da. İnanın şu anda elimde ben yani şaşkınlıkla bakıyorum. Hiçbir şekilde 8 ton tüketim var.
5: Hı.
6: Ve o katı atık toplama, ber taraf, her şey, çevre temizlik, hepsi geçen ayla bu ayda aynı, yani hiçbir değişiklik yok. Ama fiyatın yekünün toplamında yani bir sıkıntı var.
5: Tabii tabii. Yani o gizli zam olabilir. vatandaşa duyurulmadan ekmekte olur ya, gramajı böyle ufatırlar, şey yaparlar, küçültürler. Ona biz ekmekte gizli zam diyoruz efendim.
6: Bu da inşallah vatana millete hayırlı mı olsun?
5: Hayırlı olsun. Binlerce faturadan 20 lira fazla para kesti mi çok hakikaten ciddi bir para olur. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Menemen'e, İzmir'imize efendim. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Sevgili dinleyiciler, niye aramıyorsunuz? Çok müsaitiz ya. Buyurunuz efendim.
7: Alo.
5: Aa, buyurun efendim.
7: İyi günler, iyi akşamlar diliyorum.
5: Ben akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: Ben Hüseyin efendim. Sakarya'dan arıyorum.
5: Ha, buyurun Hüseyin Bey. Evet, Sakarya'dan.
7: Evet efendim. Şimdi ben sizi dinlemekle mükellefim. Öyle düşüneyim. Yani çok da seviyorum. Sağ olun.
5: Allah razı olsun. Biz de sizi seviyoruz. Kalp kalbe karşıdır efendim.
7: Amin cümlemize. Şimdi ben şöyle iki tane şıkım vardı. İki tane şıkın içerisinde.
5: Tabii.
7: Bir tane ben kurban 73 doğumluyum. 53 doğumluyum. 73 yaşındayım.
5: Evet.
7: Efendim kurban keseceğim ben. Kurban kesmek için tabii maddi durumum yoksa. Dağlarda hani geyik.
5: Kurban vacip bir ibadettir biliyorsunuz. Belli bir gelirinizin olması lazım efendim. Evet. Bir birikiminizin olması lazım.
7: Dağda Karaca yeniyor. Ben Karaca'dan kurban olmaz mı diye düşündüm.
5: Karaca.
7: Karaca geyik yani.
5: Çok güzel.
7: Hani işi ya, o yeniyorsa o da onu da tutup
5: abi, ya hani, bizim ilahiyatçılarımız vardı biliyorsunuz. Horoz da olabilir demişlerdi. Bak ben ilahiyatçıların şeyiyim abi. Biliyorum. Dağdaki geyik, karaca efendim. Bunlar tabii abi dana var, koç var, keçi var. Bir de annesinin görünümünde kuzu var tabii. En az onun kadar böyle görkemli olacak. Bir de bütüncüllük içerisinde olacak. Bütünlüklü olacak. Bir taraflara sakat ya da görmüyor olmayacak böyle. Çünkü sakat kurban olacak, bu. Tabii, evet. Yani. Buna dikkat etmek lazım. Bu bir genel kültür. Ben namaz kitabı hocasında okumuştum efendim.
7: Evet.
5: Ya. Ama siz gene yarın tabii bizim bir inanç programımız var. Yani Osman Hoca, İslam ve toplumda Osman Hoca'ya bir şey yapın. Belki karaca, geyik yani bir vahşi hayvanda kurban olabilir yani. Ama benim bildiğim kadarıyla olmuyor hocam.
7: Olmuyor.
5: Evet Hüseyin Bey. İkinci şık nedir efendim?
7: Ya ikinci şıkım şimdi aklımdan çıktı ya.
5: Abi aklına gelince ara. Sende çünkü önemli şeyler var, fikirler var.
7: Eyvallah. Tamam,
5: çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ömer, geyik yakala kurban olur mu olmaz mı, ama hocaya soralım. Kafadan yapmayalım, ama benim bildiğim kadarıyla olmuyor efendim. Geyik meyik falan böyle doğada vahşi ya da şey yaşayan hayvanlardan olmaz. Buyurunuz efendim.
8: Alo.
5: Buyurun efendim.
8: İyi günler efendim. Hayırlı yayınlar.
5: Çok iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
8: İsim Maşuk Savaş, Batman'lıyım. Şu an ben de Van'a gittim. Şöyle temiz havadaydın, sesini duydum dedi, seninle bir arayayım ben.
5: Maşuk Bey, iyi günler diliyorum size. Tabii yani şu anda zaten karşımda Ömer Sasonlu var. O da Batmanlı. Sason ilçesini biliyorsun.
8: Biliyorum, çok iyi biliyorum.
5: Yani burada Sasonlu var, Batmanlı var. Onun da size selamı var. O hemşu çıktı dedi. Maşuk Bey, sizi dinliyoruz. Buyurunuz efendim.
8: Ya şimdi herkes sana dedi anlatıyor. Hani temaslar seni bir oluyor ya. Ha. Ben de bir anlatayım dedim sana.
5: Tabii buyurun efendim lütfen.
8: Şimdi bir tane bayan vardı demin. Afini isterim bir evlilik konusunda bir konu değil de.
5: Şimdi abi kadını deli etmişler. Sakın şimdi evlenmeyin şöyle diyor kadıncağız.
8: Ama şöyle bizim dinimizde dinimize göre erken evlenin ki çocuklarınız kötü yola düşmesinler.
5: Evet.
8: Değil mi?
5: Tabii canım.
8: Yani tamam. Belki o kadın, o bayan...
5: Erkeklerden nefret ediyor kadıncağız ya.
8: Ya ondan da...
5: Evlenmiş, boşanmış. Aman diyor, adam gibi adam olmayan, hanımefendi olmayan bir kızcağızla çocuklarınızı evlendirmeyin. Çocuğunuz da adam değilse, adam gibi değilse aman evlendirmeyin.
8: Ben şunu istiyorum. Belki şu anda ben...
5: Buyurun efendim.
8: Yani peki o kız olsa erkek olsun. Bu zamanda, bu devirde, bu kötü zamanda 25 olsa verse peki iyi mi olur acaba? Din ondan daha mı iyi olur? Bence olmaz.
5: Evet.
8: Bence bu zamanda erken evlenirse sonra daha evine sadık olur. Kız olsun, erkek olsun. Daha kötü yola düşmez. Değil mi?
5: Yani inşallah tabii abi, evlilik önemli ama evliliğin ne demek olduğunu hem hanımefendinin hem beyefendinin, yani damat ve gelinin bilmesi lazım. Eğer bilemiyorsa bu defa bir müddet sonra da ayrılıyorlar, durum daha kötü oluyor efendim. Önce bu kutsiyeti, bir aile kutsiyetini, aile efendim ne demek olduğunu bu gençlere iyicene belletmek lazım efendim.
8: Bak mesela benim 5 tane çocuğum var.
5: Maşallah, Allah bağışlasın.
8: Allah razı olsun. Büyümüşler yani, şu an asil yapmışlar, yapmamışlar da var. Şimdi ufak da olan var. Hepsi de namazı kılıyorlar. Ama disiplin vereyim onlara. Evet, disiplini, edep tebiyesi. Yani böyle şortlu mortlu gezmeler, atletli gezmeler. Ayıp da zaten bizim burada böyle. Sen bilemiyorsun bu doğru asıl.
5: Evet abi. Maşallah. Bir de yani, Maşuk abi çok güzel. Evet. Maşuk abi onlara işte, okumayı öğret, okumayı. Mesela mesela ben sana bir şey tavsiye edeyim. Bu Nimetullah Arvas Hoca var. Van'da eski müftü. O şimdi sorulu cevaplı böyle çok güzel bir Şafii ilmihali yazdı. Siz Şafii misiniz?
8: Şafii'yiz efendim. Ha,
5: ondan o ilmihali bir tane iste ya da bul hocam de. Senin Şafii ilmihalini çok methediyorlar. Onu eve götür. Her akşam böyle bir yarım saat o Şafii ilmihali okusunlar.
8: Bende var hem kitap
5: var değil mi? Ha tamam o zaman abi, tamam.
8: Ben zaten biliyorum bunu yani, biz her şeyi biliyoruz yani, medresenin büyüğün bir insanız. Böyle hani ne sağcı ne solcu, biz bir Müslümanız böyle abi. Yani.
5: Abi bizde sol yani, Müslümanlıkta ya da bizim kültürümüzde zaten yani, sağcılık solculuk yok.
8: Evet. Beni anla yani hani sofridir diye tatilçiler. Bunu öyle bir şey dedik.
5: Yok yani dinini yaşamak, mütedeyyin olmak. Mütevazı olmak, değerlerimize sahip çıkmak kötü yani bir şey değil. Bilakis çok kıymetlidir efendim.
8: Yani işte de şu an sen benim çocuklarım görsem burada.
5: Maşallah.
8: Beşersini sıkıyor işte. Bu edep, bu terbiye, bu haya bak. Haya, terbiye, haya ya da haya iman yer. Haya olsa iman da yok.
5: Tabii.
8: Biz görüyoruz bak. Biz bak devamlı tırdan dolaşıyoruz. Yani millet suymuş, atletli kadınlar böyle abiyesinde her şey dışarıda.
5: Evet, onlar da var, evet.
8: Yani yanlış anlamasınlar bütün kadınlarımıza, özür dilerim.
5: Tabii yani öyle bir şey var abi, evet.
8: Yani terbiyesizler şu an terbiyesizce bu Türkiye'de kadınlar vardır.
5: Yani şöyle bir şey Maşuk abi.
8: Evet.
5: Maşuk abi çıplaklık derecesinde bir giyim tarzı var. O hoş değil, iyi bir şey değil. Hem kadına hem de erkeğe yakışmaz o, evet. Biraz makul olmak lazım.
8: Değerli abi, şimdi şöyle. Yani hani diyor mesela bir erkek kıza baktığında taciz oluyor, cıza yiyorum. Aslında kız da erkeği taciz ediyor bana göre. Yani o eğer düzgün giyse erkeğe bakmaz.
5: Anladım, bravo. Peki efendim. Kendimizi korumak lazım diyorsunuz Maşuk abi. Tabii, sana katılıyorum.
8: İkincisi de sana söyleyeyim. Bu hani başka bir olay. Yani bu dedin ya, bu cezalar mezalar dedin ya. Ben tır şoförüyüm. Gözüm önünde bir şey üzeri yürüdü. Kavga ettiler. 2-3 insan niye para ceza verdi bizim polislerimiz abiye. Arabası kırdı. Kafası kırdı. Abi devlet parası al gitti. Ya bari o parayı ona verin.
5: Evet, anladım efendim. Peki Maşuk abi çok teşekkür ederim. Van'ımıza sevgiler, saygılar. Bir dinleyicimiz daha var. Hemen alalım bakalım. Kimdir efendim? Buyurunuz efendim.
7: Sayın abim, aklıma geldi. Şimdi ben Hüseyin, Sakarya'dan saygılar sunuyorum.
5: Hüseyin Bey, ne aklında ne var abi? Buyur abi.
7: Şimdi şeydi efendim. Kurban kesen saç tıraşı olamıyor. Olduğunu söylediler. Biraz tırnaklarım vardı. Tırnak kesecektim. Benim kız dedi ki baba sen tırnaklarını kesemezsin. Saçını da kesemezsin. Bayramdan sonra dedi.
5: Niye?
7: Hani kurban kesiyormuşum da onun için öyle oluyormuş.
5: Allah Allah, ben evet.
7: Daha duyum, hani öyle bir şey duymadım.
5: Evet. Yani, abi tırnakları cuma günleri keselim. Erkenden olursa gün ışığında iyi olur. Evet. Sakalı düzeltelim, saçları düzeltelim, böyle şık olur, güzel olur. Hem bayrama öyle girmiş olursun. Bayramın doğru. Birinci, ikinci, üçüncü günü de kurban kesilebilir Hüseyin abi. Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum. Efendim ne yapalım şimdi sevgili dinleyiciler? AK Parti MYK toplantısından sonra sevgili Ömer Çelik efendim. Çok kıymetli dostumuz Sayın Ömer Çelik de açıklamalar yapıyor, AK Parti sözcüsü. Ve fakat kısa bir reklam şeyimiz var, aralığımız var. Reklama gidip gelelim, bir kulak dinleyelim. TGRT Haber'in bu dinamizminden efendim faydalanalım. Sayın Ömer Çelik'in söylediklerini mikrofonlarımıza taşıyacağız.
9: Şimdi reklamlar.
10: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Evet. Geliyor.
3: Haber Global Televizyonu'ndan Fatih Koyraz ben. Özellikle terörsüz Türkiye sürecine değindiğimiz konuşmamızın başında ilerleyen süreçte bu sürece ilişkin yeni gelişmeler olacak mı? Bir de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli dün bir açıklama yapmış özellikle sürece ilişkin. Son açıklamaları kapsamında nasıl değerlendirirsiniz?
2: Aha. Değerli arkadaşlar, terörsüz Türkiye Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak ve bir bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreçtir. Kuşkusuz bahsetmiştim daha önce de. Bu Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın başlattığı bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Burada tabii çok büyük bir tecrübemiz var. Hem bunun Türkiye tarihi açısından değerlendirilmesi hem bugünün koşullarında değerlendirilmesi açısından. Bunlarla ilgili bazı doğru yorumlar olduğu gibi çok sayıda yanlış yorum da çıkabiliyor. Bunlara tek tek değinmeyeceğim. Değişik vesilelerle değiniyorum. Bundan sonrasında da değinirim. Bu açıdan baktığınızda terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Ve bu süreçlerin doğasında bunun kendi ritmi vardır. Bu siyasetin diğer ritimleriyle mukayese edilmeyecek kendi özgün ritmi vardır. O açıdan baktığımızda Cumhur İttifakı açısından, AK Parti açısından bu süreci biz kesintisiz bir şekilde güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Burada hedef terörün ve terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmasıdır. Bununla ilgili olarak da pek çok çalışma yapılmıştır. Siyasi boyutta Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bu güçlü irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu devlet politikasına

0: dönüştüren talimatları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sürece katılmasıyla birlikte kurulan komisyonla beraber diğer siyasi partilerin, o komisyona katılan siyasi partilerin verdiği destekle birlikte son derece kapsamlı, son derece geniş ve son derece yüksek değerlendirmelerle bu süreç ele alındı ve güçlü bir şekilde de bu sürdürülüyor. Tabii komisyon raporunda Yüce Meclis'in ifade ettiği gibi, Yüce Meclis'in komisyonunun raporunda da ifade edildiği gibi esas amaç terör örgütünün silahları bırakması ve silahların bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanmasıdır. Tabii yine komisyon raporunda ifade edildiği gibi bununla beraber yapılacak yasal düzenlemeler, daha sonrasında geliştirilecek bazı politikalar esastır ve bu çerçevelenmiştir. Buna AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı olarak imzasını koymuştur. Diğer partiler de imzalarını koydular. Dolayısıyla herkesin iradesini yansıtan bir rapor orada açık ve seçik bir şekilde görülmektedir. Biz bununla ilgili olarak hem hükümet kanadında hem AK Parti genel merkezinde Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği arkadaşlarımız beraber bu çalışmaları yürütüyoruz ve bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Tabii silah bırakma sürecinin devam etmesi, silah bırakma sürecinin tamamlanması ve teyit mekanizmasının bunu teyit etmesi çok önemli. Tabii ki bunun ötesinde yine komisyon raporunda belirtilen yasal boyutun devreye girmesi, diğer bazı boyutların devreye girmesi herkesin gündeminde zaten. Bu sürecin başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimat çerçevesinde bu yoğun bir şekilde yüksek bir koordinasyonla süreç devam ettiriliyor. Ve bunlar Bakanlar Kurulu'nda ve diğer hükümet kabine mecralarında Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Biz de partide bunu kendi Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği komisyonla birlikte devam ettiriyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sürecin başlangıcından itibaren yaptığı bütün konuşmalar, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak, Türkiye'yi bu terörden kurtarmak bakımından son derece güçlü, son derece değerli açıklamalardır. Biz tabii bunların her birini, her bir cümlesini son derece değerli bularak, üzerinde çalışarak ve şimdiye kadar da bunlarla ilgili değerlendirmeleri en kapsamlı bir şekilde yaparak süreci ilerlettik. Çünkü Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Dolayısıyla hatta şunu da söyleyebilirim ki Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak dünyada şimdiye kadar geliştirilmiş literatürü çok daha yüksek bir yere taşıyacak, onu daha ileri boyutlara taşıyacak, yeni açılımlar getiren son derece kıymetli açıklamalardır. Biz de yaptığı açıklamayı en güçlü şekilde gündemimize alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Tabii çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli de bundan bahsediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve tabii ki yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Burada tek bir niyet vardır. Terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmaktır. Baştan ilan ettiğimiz hedefe. Bunun ne haksız eleştirilerle, ne provokasyonlarla, ne siyasi iftiralarla, ne de siyasi sabotajlarla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Buradaki çeşitli zamanlardaki siyasi sabotajları görüyoruz. Siyasi haksızlıkları, siyasi iftiraları görüyoruz. Bunlara da yeri geldiği zaman cevabımızı verdik. Siyasi provokasyonları görüyoruz. Bu dış kaynaklı olanları çok yakinen takip ediyoruz ve tespit ediyoruz. Tabii yine bunun zıttında duran bu meseleyi bir takım dar ideolojik ajandalara mahkum etme şeklindeki yaklaşımları da net bir şekilde görüyoruz. Biz meselenin ana yolda kalması, ana hattında devam etmesi için hem kesintisiz çalışıyoruz hem de irademizi bu konuda son derece güçlü tutuyoruz. Dolayısıyla bugün gelinen noktada önümüzdeki günlerde daha çok somut sonuçlara ulaşabilmek için atılması gereken adımlarla ilgili, yol haritasıyla ilgili ve güncellenmesi gereken meselelerle ilgili, adımlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor, sürmeye devam edecek arkadaşlar. Buyurun lütfen.
1: Efendim TRT Haber, Ahmet Furkan Arvas. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatta bazı değişikliklere gitti. Tarihi olaylar yeniden adlandırıldı. Bu konuda da bazı eleştiriler gelmişti. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Milli Eğitim Bakanımız bu yapılan değişikliklerle ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Son derece doğrudur. Yani şöyle bir örnek verelim. Mesela birilerinin coğrafi keşif dediği şeyler Latin Amerika halkları için işgal getirmiştir, sömürü getirmiştir. Onların kendi kültürlerinin yok edilmesi, kendi zenginliklerinin, köklerinin yok edilmesi anlamına gelmiştir. Zaten onun için dikkat ederseniz onların coğrafi keşif dediklerine karşı bütün Latin Amerika halkları Simon Bolivar'a atıf yaparlar. Yani o coğrafi keşiflerin getirdiği işgale, sömürüye karşı direnişin sembol ismi olarak Simon Bolivar'a atıf yaparlar. Dolayısıyla bu işgalcilerin kullandığı bir deyimdir, coğrafi keşif. Biz bunu kullanmak zorunda değiliz. Bu Galata meşhur olmuş. Ama doğrusu nedir? Doğrusu esasında bu bir sömürü başlangıcıdır, bir sömürü dönemidir. Onun o şekilde adlandırılması Milli Eğitim Bakanımızın ifade ettiği şekilde son derece doğrudur. Mesela yine önemli bir konu Haçlı Seferleri konusu. Güncel de bir konu biliyorsunuz. Şimdi bakıyorsunuz pek çok siyasi İsrail'in Gazze'ye saldırısından, Gazze'de soykırıma başlamasından sonra bakıyorsunuz Batı'da insan haklarından, demokrasiden, hukuktan, anayasal vatandaşlıktan bahseden birçok siyasetçi esasında İsrail'e verilen desteğin bir Haçlı Seferleri olduğundan bahsetmeye başladı. Şimdi bizim müfredatımızda Haçlı Seferlerinin aslında Haçlı saldırıları olarak değiştirilmesinin ne kadar doğru olduğu bu güncel yaklaşımla da görülüyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın bu müdahalesi sadece tarihsel bir bakış açısını düzeltmekle sınırlı değil. Bugün de aslında doğru bir yerden meselelere bakmak açısından da son derece yol göstericidir. Yani şimdi ne için gelmişti Haçlılar? Haçlı seferleri ne için planlanmıştı? Ve bunun bizim coğrafyamıza, insanlarımıza dönük sonuçları ne oldu? Bunları iyi değerlendirdiğimizde bunun arkasındaki siyasi planlama neydi? Bunun hedefleri neydi diye düşündüğümüzde aslında bu coğrafyamıza ve değerlerimize karşı bir saldırıdır. Sefer kelimesi pozitif bir anlam içerir. Dolayısıyla siz Haçlı seferleri dediğinizde otomatik olarak zihninizi pozitif bir şeye kodlamış olursunuz. Bu yanlış bir şey. Bu başlı başına bir operasyon değil mi? Şimdi dolayısıyla onun Haçlı saldırıları olarak düzeltilmesi son derece kıymetli. Yine Ege Denizi konusunda ki adlandırma da öyle önemlidir. Mesela şöyle düşünün, yine bunu sık konuşuyoruz, siz de biliyorsunuz bu gündemleri. İşte bu yakınımızdaki coğrafi bölgeye Orta Doğu deniyor. Niye Orta Doğu? Kime göre Orta Doğu? O meseleye batıdan baktığın zaman Orta Doğu oluyor değil mi? Bize göre Yakın Doğu ya da işte dünyanın merkezinde yer alan bir yer. Dolayısıyla burada en önemli mesele şudur. Gündelik hayatta da böyledir. Sosyal hayatta da böyledir. Felsefi olarak da böyledir. Siyasi olarak da böyledir. Önce bir meseleye nereden baktığınız esastır. Hangi değerlerden baktığınız esastır. Eğer baktığınız yerde bir açınız yoksa, doğru bir siyasi navigasyon, doğru bir değerler navigasyonu kullanmıyorsanız o zaman vardığınız sonuçlar da yanlış olur. Dolayısıyla Haçlı seferleri o işgal ve saldırı girişimini planlayanlar açısından seferdir. Bunun hedefi olan kesimler, halklar, topraklar, coğrafyalar açısındansa o bir saldırıdır. Dolayısıyla oradan onun müfredatımızda o şekilde düzenlenmiş olması son derece kıymetlidir. Çünkü adlandırma esasında nereden baktığınızı en çok belirleyen şeydir. Şimdi bu adlandırmayı işgalciler, işte coğrafi keşif derken de, Haçlı Seferi derken de işgalciler, sömürenler, emperyalistler yapmış. Ama siz ona maruz kalan yerli halklar, mazlumlar, emeklerine ve köklerine saldırılanlar, evlerine, barklarına ve topraklarına saldırılanlar açısından baktığınızda tabii ki bu bir sömürüdür, bir saldırıdır. O sebeple Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı açıklama kıymetli. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı bu düzenleme de son derece doğrudur. Bizim de aslında hepimizin bununla, mesela Orta Doğu örneğini verdim, bunun gibi konularda aslında daha çok düşünmemiz, daha çok tefekkür etmemiz, bu oryantalizme karşı daha güçlü zihinsel kaleler, daha güçlü zihinsel yapılar inşa etmemiz lazım. Buyurun lütfen.
2: Efendim, A Haber Televizyonu Mert Acıaroğlu. Benim sorum yine gençlikle ilgili olacak. Böyle özel bir günde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı açıklamaları vardı. Erdoğan Kocaeli'de bir gençlik şöleni yaptı. Gençlere ücretsiz konser verecek diye davet etmişler. AK Parti etkinliği olduğunu söylememişler şeklinde bazı açıklamaları vardı. Bununla ilgili değerlendirmeniz ne olur?
0: Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Burada bir kere bu şölenler, gençlerin bir araya geldiği bu büyük organizasyonlar esasında AK Parti'nin bir geleneğidir. AK Parti bunu ilk defa yapmıyor. Yıllardır yaptığı geleneği sürdürmeye devam ediyor. Orada on binlerce genç arkadaşımız bir araya getirildi. Onlar gelirken de buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. İl başkanlıklarımızın önünden kaçtılar, önünden bu otobüsler kalktı. Ve burada il başkanlıklarımızın önünden ve yine partimizin logosunu taşıyan otobüslerle yapılan bir şey bu organizasyon. Sonuç olarak orada Cumhurbaşkanımızın geleceğini, o şenlikte olacağını bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyorlar. Bütün Türkiye biliyor. Günler öncesinden zaten bu duyurulmuş. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir. Çünkü buna çok şaşırmam. Çünkü birçok konuda bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın duyduğu pek çok konuyu sadece Sayın Özgür Özel duymamış olabiliyor. Geçmişte de böyle durumlar oldu. Dolayısıyla gençlik şöleni bir AK Parti geleneği olarak bir kere daha Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirildi ve görkemli bir şekilde bu ortaya koyuldu. Bu tür yaklaşımlar haksız eleştiridir. Yani bunların herhangi bir şekilde iyi niyetle bağdaşması mümkün değil. Bunlar kötü niyetli yaklaşımlardır. Tabii iyi niyetle yapılan eleştirilerin hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Onları değerlendiriyoruz. Biz bunu her organizasyonumuzla ilgili, her politikamızla ilgili iyi niyetli yapılan eleştirilerin her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu gözeterek bu değerlendirmeleri yaparız ve daha sonrasında da gereken güncellemeleri gerçekleştiririz. Sonuçta şunu unutmamak gerekir ki AK Parti gençlik kolları dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biridir. Ve AK Parti gençlik kolları Cumhurbaşkanımızın daha siyasi hayatının her aşamasında gençlere verdiği önemin bir neticesi olarak doğrudan Cumhurbaşkanımızın gençlik kollarımızın MKYK toplantılarına katılması, MYK toplantılarına katılması ve burada verdiği talimatlar doğrultusunda bu politikaları gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar da hep büyüyerek gelmiştir, hep güçlenerek gelmiştir. Onun için o gençlik şölenimize katılan bütün genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Sayın Özgür Özel'in AK Parti'nin toplantılarına, AK Parti'nin gençlik şölenine bu ilgisi takdire şayandır. Bu ilgiyi sürdürmeye ve takip etmeye devam etsin. Ama bu yanlış sonuçlar çıkarmaktan uzak durması herkes için daha doğru sonuçlar doğurur. Başka bir konumuz var mı arkadaşlar? Buyurun.
2: Efendim, bir sorum daha olacak. Bu da Avrupa Birliği Komisyonu'nun almış olduğu bir karara ilişkin. Özellikle Avrupa Birliği Komisyonu sosyal medya platformlarındaki içeriklerin çocukları koruma konusunda yetersiz kaldığı, özellikle algoritmaların yetersiz kaldığı noktasında bir kanısı var. Türkiye'nin de benzer aslında çalışmaları var tedbirler hususunda. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, Türkiye'nin attığı adımların ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha görülüyor. Özellikle TikTok'un işte bağımlılık yapan özelliğinden bahsediyor komisyon başkanı kendi açıklamasında. Yine belli yapay zeka programlarının bir takım çocuklara dönük istismarları engellemekte yetersiz kaldığını, bir takım böyle hızlı kaydırmaya, daha yoğun bakmaya dayalı programların ise belli bir yaşın altındaki çocukları, gençleri çok olumsuz etkilediğine dair bilimsel raporların ortada olduğu ifade ediliyor. O kurumlara verilen, yani siz bunları önleyin şeklindeki talimatlar doğrultusunda o kurumların yeterince tedbir almadığı, onun için AB komisyonunun harekete geçeceği ifade ediliyor. Bu bütün ülkelerin yakından takip etmesi gereken bir şeydir. Türkiye bununla ilgili adımlarını atıyor ve atmaya devam edecek. Avrupa Birliği ülkelerinde de devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bu konuya yoğun bir şekilde değinilmektedir. Ve bununla ilgili tedbirler alınmasına dönük çağrılar yapılmaktadır. Bu çerçeveden baktığımızda bugün de bir haber vardı. Papa'nın da yapay zeka ile ilgili olarak bir belge yayınlayacağına dair. Dolayısıyla burada esas mesele insan hayatını kolaylaştıran veya insan hayatında bir şekilde yer alan bu uygulamaların çocuklara dönük, hayatın belli alanlarına dönük istismar eden, zarar veren politikaların önüne geçilmesidir. Biz de bu tartışmaları yakından takip ediyoruz ve bu şekildeki tedbir açıklamalarının son derece doğru olduğunu ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize tekrar iyi bayramlar, iyi haftalar diliyorum. Sağ olun.
3: TGRT FM Haber. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 19 Mayıs Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Sultan Vahidettin Han başlıklı makalesini sunuyorum. Altıncı Mehmet Vahidettin 14.01.1861'de Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya geldi. Abdülmecid Han'ın en küçük şehzadesidir. 15 Aralık 1917, 5 Ocak 1918 arasında veliaht sıfatıyla Almanya'yı ziyaret etti. Mirliva, Tuğgeneral Mustafa Kemal, resmi seyahat boyunca müstakbel padişaha yaverlik yaptı. 23 Temmuz 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet rejiminden sonra Osmanlı Türkiye'sinde sultan artık meşruti idareye tabi sembolik bir devlet başkanıydı. Dünya Harbi'ne girmemizde ittihatçılara engel olamayan meşruti hükümdar Mehmet Reşat 4 Temmuz 1918'de vefat edince ağabeyinin yerine aynı gün yine meşruti hükümdar yani parlamenter sistemin devlet reisi olarak tahta çıktı. Padişah olduğunda Birinci Cihan Harbi'nin sonuna gelinmişti. Nitekim 4 ay sonra 11 Kasım 1918'de taraf devletlerin imzaladıkları ateşkesle büyük felaketlere sebep olan Harbi Umumi bitecektir. İş başına geldikten 6 ay sonra milletin mahalli idarelerde Haçlı işgal ve zulümlerine karşı başlattığı kıyam ve milli mukavemeti teşkilatlandırmak için Anadolu'ya bir heyet gönderilmesi gündeme geldiğinde, heyetin başına kendisine yaverlik yapmış olan Mustafa Kemal'i arz edilen isimler arasından tercih ve tensip etti. Ardından paşayı Yıldız Sarayı'na çağırdı. Kabulde tevdi edilecek işe dair talimat ve cesaret verdi. Bu görüşmenin resmi belgesi bugün Yıldız Sarayı'nın üst katındaki odada teşhirdedir. Görevlendirmenin bu şekilde olduğunu fikir namusuna sahip tarihçiler de yerli ve yabancı ansiklopediler de yazmaktadır. Samsun'a İngilizlerden vizesi alınmış ve içinde subay, asker, at ve arabalar olan gemiyle yollandı. Kafi miktarda harcırah verilmişti. İngiliz işgal kuvvetlerinin hilebazlıkları ve içeriden gördüğü çok ağır tehdit ve baskılar üzerine 17 Kasım 1922'de tekrar dönmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. 1 Kasım 1922'de saltanata son verilmişti. Mecburi ayrılığa çıkarken devletle sarayların bütün imkanları elinin altındayken yanına tek çöp almadan hicret etti. 16.05.1926'da sürgün hayatı yaşadığı İtalya'nın Sanremo şehrinde çok büyük yoksulluk içinde vefat etti. Binbir zorluktan sonra Şam'daki Sultan Selim Camii Haziresi'ne defnedildi. Kabri şu yakınlara kadar sıradan sade bir vaziyetteydi. Şimdilerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti mezkur padişahın kabrini diğer Osmanlı sultanlarının türbelerine benzer mimari güzelliğe kavuşturma çalışmasını başlatmış bulunmaktadır. 36. ve son Osmanlı padişahıdır. 101. ve son İslam halifesidir. Sürat ve intikal kabiliyeti yüksek, zeki, fıkıh, hukuk ilminde güçlü, en çetin şartlarda bile milletine ve devletine laf söyletmeyen haysiyetli bir insan ve devlet adamıydı. son derece milliyetçi ve vatansever bir tarihçi olan merhum Mehmet Niyazi Özdemir abiden dinlemiştik. Başka dinleyenler de olmuştur. Vahidettin Han vefat ettiğinde eski yaveri Mustafa Kemal artık reisi cumhurdur. Vefat haberi kendisine geldiğinde meşhur masa kurulmuştur. Haber paşanın kulağına fısıldandığında masadan ayrılıp arka odaya geçer, bir müddet sonra gelir ve ağladığı anlaşılmaktadır. Şunu der: namuslu insandı. 19 Mayıs kutlama olarak ilkin 1926'da Samsun'da yapıldı. Kabul ettiği adıyla Kemal Atatürk, 1938'deki şenliklerde yanındakilere bunun ulusal bir şekle kavuşturulmasını söyledi. Bunun üzerine 20 Haziran 1938'de çıkarılan kanunla şenliğin ünvanı Gençlik ve Spor Bayramı yapıldı. Kızlı erkekli orta tahsil gençliği hükümet ricalinin talimatıyla kısa iç giyim ve atletlerle her sene 19 Mayıs'ta statları doldurur oldular. Türkiye 12 Eylül 1980'de darbeler tarihinden birini daha yaşadı. Hayatlar hapishanede çürütüldü. Bir soldan bir sağdan gençler beslenmeyip idam edildiler. Darbeciler bir zaman sonra halka dayanan bir meşruiyet ihtiyacını hissetmeye başladılar. Junta lideri Kenan Evren, oturması, kalkması, hal ve hareketiyle Kemal Atatürk ile öykünüyordu. Ama bu yetmezdi. Daha köklü bir çare bulunmalıydı. 19 Mayıs'ı hatırladılar. Ondan sonra bugünün adı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı oldu. Korumak gibi anma da kanun gücüne bağlanmıştı. Sultan Vahidettin Han, vatanı parçalamayı hedef alan sevri bütün tazyik ve zorlamalara rağmen imzalamadı. Devrin hükümeti namına Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis Bey metni imzaladılar. Meşruti padişah hükümete müdahale edemiyordu. Lakin kendisine getirilen sevr metnini imzadan şiddetle imtina ettiği için o metin yalnızca bir proje olarak kaldı. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, 1993 yılında TGRT'de konuğumuzdu. Bu meseleleri konuşuyorduk. Konuğumuz bir ara sevr anlaşması dedi. Sözünü keserek bu durumu izah ettikten sonra sevr antlaşma değil, projedir dedim. Bülent Ecevit de bunun üzerine evet sevr antlaşma değil, projedir dedi. Vefatından önce bir vesileyle bu malumatı hem sütunumda yazmış ve hem de ekranlarda dile getirmiştik. Sevr imzalanmadı ama düşman boş durmadı. Fransa'nın sevri hükmünü icra edemezse İsviçre'nin Lozan'ı vardı. Şeyh Galip maverada müsterih olsun. Keşti ümit lenger alsa ad o söz lebimde kalmayacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kanuni Sultan Süleyman sondaj gemisi, Abdülhamit Han sondaj gemisi dendiği gibi Sultan Vahidettin Han köşkü de denmeli. Tarihimizle barışmak iç tahkimatın büyük bir parçasıdır.

0: Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Sultan Vahidettin Han başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün Troika'nın Ağababası başlıklı makalesini sunuyorum. Bir süredir CHP'nin tepe yönetimiyle ilgili dillendirilen ciddi yolsuzluk iddiaları herkese şaşkına çevirdi. Bu kadarı da olmaz noktasına getirdi. Söz konusu olan sadece CHP Genel Başkanı Özgür Özel değil, özellikle CHP Troikası denilen yakın dostları Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır da topun ağzında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekseninde oluşan İmamoğlu Suç Örgütü veya diğer belediyeleri bir yana bırakın, sadece bu üçlü hakkındaki iddialar bile normal bir partide olsa yer yerinden oynardı. Çünkü bu isimler etrafında dönen iddialar, itiraflar, ortaya dökülen belgeler, dolarlar artık taşınamaz durumda. Ama ilginçtir, CHP'nin yeni nesil siyasetçileri izah edilmesi zor bir pişkinlik içinde. Her iddia suçüstü yakalansalar bile ya siyasi operasyon ya da manipülasyon olarak niteleniyor. Alın Veli Ağbaba olayını. Günlerdir Ağbaba'ya verilen 1 milyon euro meselesi tartışılıyor. Söyleyen CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek. Ağbaba günlerdir bunun iftira olduğunu, paranın kime verildiğinin bile bilinmediğini söyleyip durdu. Nihayet önceki gün Sabah gazetesinde Halit Turan, Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katında teslim alan kişinin Emre Caner olduğunun belirlendiğini yazdı. Ağbaba bu haberi de yalanladı. Gökhan Böcek'in iddialarını kurgu ve yalan olarak nitelendirip haysiyet cellatlığı yapıldığını savundu. Hatta Emre Caner'le hiçbir akrabalık bağı bulunmadığını ve kendisinin Malatyalı bile olmadığını iddia etti. Nedense aynı şeyi milletvekili Gamze Taşçı Er de yaptı. Sanki olay o kişinin akrabalığıyla, ki uzaktan akraba çıkarlarsa hiç şaşırmam, ya da Malatyalılığıyla ilgiliymiş gibi ısrarla onun üzerinde duruluyor. Oysa asıl mesele 1 milyon euronun Emre Caner'e verilip verilmediği ve Ağbaba'nın o kişiyle bir ilişkisinin olup olmadığıydı. Peki bir ilişkileri var mı? Var olduğunu hem kendisi hem de milletvekili Taşçı Er itiraf ediyor. Ağbaba şöyle diyor. Emre Caner 2018-24 yılları arasında danışmanlığımı yapmış yol arkadaşımdır. Gamze Taşçı Er de doğruluyor. 2018 yılından önce Emre Caner'in Malatya milletvekilimiz Veli Ağbaba'nın yanında çalışmış olması gizlenen bir durum değildir. Danışmanım olan Emre Caner'in genel merkezde olmasından daha doğal bir şey yoktur. Anlaşılan Emre Caner aynı zamanda Taşçı Er'in de danışmanlığını yapmış. Bu da Caner'in CHP yönetimiyle içli dışlı olduğunu gösteriyor. Parayı verip vermediğine gelince, yargı süreci nasıl seyreder göreceğiz. Ama tutuklu Gökhan Böcek, Emre Caner'i iki farklı fotoğraftan teşhis ediyor ve şu ifadeyi veriyordu. Veli Ağbaba'ya getirdiğim 1 milyon euroyu bizzat teslim ettiğim bu kişidir. Söyleyen CHP'li, suçlanan CHP'li. Dikkatinizi çekmiştir. İBB'deki İmamoğlu Suç Örgütü'nün yolsuzluklarında geçen rakamlarla Manavgat'taki baklava kutularından çıkanlar ya dolar ya da euro. İlginçtir, Ağbaba'nın adı ilk kez mecliste unutulan 250 bin dolar iddiasıyla geçmişti. Yarın öbür gün bu kervana Turgut Koç ismi de katılırsa hiç şaşırmam. Daha ismi nerelerde geçecek göreceğiz ama bu kadar çok geçmesinin de bir hikmeti olsa gerek. Ne de olsa Troika'nın Ağbabası sayılır. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün Troika'nın Ağbabası başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Mavi Vatan Atina'yı dalgalandırdı başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair yasa hazırlığı Ege Denizi'nde yaklaşık 3 yıldır süren sakin suları dalgalandırmışa benziyor. Yunan basını neredeyse her gün Türkiye'nin Kurban Bayramı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmeye hazırlandığı söylenen yasa tasarısı ile ilgili çalışmayı ve Atina'nın olası karşı adımlarıyla ilgili haber ve yorumlarla çıkıyor. Hatta Yunanistan, Türk balıkçı teknelerinin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu ve deniz hukukunu ihlal ettiği iddiasıyla Avrupa Birliği'ni devreye sokmaya çalışıyor. Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, geçtiğimiz günlerde Yeni Demokrasi Partisi'nin Selanik'teki toplantısında Türkiye ile sakin sular politikasını savunarak, sakin sular özgür sular demektir, uluslararası hukukun hüküm sürdüğü ve her zaman mavi ve huzurlu kalacak sular, yani bayrağımızın ve egemenlik haklarımızın renkleri, ne de olsa bu politika sayesinde Yunanistan 2019'dan beri büyümeye devam ediyor diyordu. Mitsotakis ve Dışişleri Bakanı Yerepetritis, ilgili haberler karşısında bekle gör tavrını tercih ederken, kendini Mitsotakis'e rakip gören Şahin Savunma Bakanı Nikos Dendias en tehditkar tepkileri verdi. Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de hukuki boşluğu doldurmak için hazırlanan ancak içeriği bile tam belli olmayan deniz yetki alanlarına dair kanun hazırlığı Yunanistan'da 2027 seçimler öncesinde en favori tartışma başlıklarından biri olmuşa benziyor. Aslında Ege'de ilk suları bulandıran taraf Türkiye'nin taleplerini hiçe sayarak 16 Nisan 2025'te deniz alanları planı haritası yayınlayan Atina olmuştu. Yunan adalarına 12 mil olacak şekilde verilen yetkinin uygulanması halinde Ege Denizi'nin neredeyse %70'ten fazlası Yunan egemenliğine geçiyor. 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Türkiye açısından Yunan adalarının hali hazırda 6 mil olan kara sularının 12 mile çıkarılması kasus belli, yani savaş nedeni. Türkiye'de Atina'nın haritasına karşılık gelen yıl, geçen yıl Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nin hazırladığı haritayla cevap vermişti. Medyada Mavi Vatan diye anılan yasa çalışmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bile gelmeden karşı kıyıda bu kadar gürültü koparması, yıllardır akamete uğramış olan Ege Denizi'ndeki yetki alanlarının paylaşımının nasıl hassas bir konu olduğuna işaret ediyor. Sakin suların devam etmesi iki ülke içinde elbette iyi, ancak denizin dalgalanması, yeni bir müzakerenin başlaması gerektiğine de dikkat çeken bir gelişme. Amerikan CNN International'da o habere denk geldiğimden beri diplomasi krizleri aşma sanatıdır, ülke menfaatlerini korurken çatışmaya girmeden gerilimlerin üstesinden gelme ustalığıdır diye kafa yoruyorum. Trump yönetimi İran savaşından çıkış aradığı bir dönemde Dışişleri Bakanlığı'ndan yaklaşık 250 diplomatı işten çıkarıyor. ABD Dışişleri Servisi Derneği'ne göre 195 büyükelçilik görevinden 115'i boş durumda. Hatta diplomatlara yeni tayin bölgeleri yerine emekli olmaları yolunda salık veriliyor. CNN'e konuşan ABD'nin eski Ankara büyükelçilerinden John Bass, Amerikan yönetimi sadece kendilerine söyleneni yapacak, kararlara karşı çıkmayacak ve alternatif görüşmeler sunmayacak bir grup profesyonel istiyor, diyor. Soruyorum, Trump'tan tam destek almış kariyer diplomatları olsa acaba İran krizi daha kolay mı çözülürdü? ABD Başkanı Trump, en büyük vaatlerinden biri olan tanımlanamayan uçan nesne UFO dosyasını geçen haftalarda açıkladı. Dosyada 1972'de Apollo 17 ay görev süresi sırasında astronotların yanıp sönen ışıklar için gizemli olaylara tanık olduklarına dair ifadeler yer alıyor. Trump ifşayı tam da İran krizinde bir ilerleme sağlanamadığı bir dönemde yaptı. UFO dosyaları beklediği ilgiyi de görmedi. Öte yandan Amerika'nın bu UFO haberlerini okuduğum için midir nedir, sosyal medyada önüme gelen iki dosyadan biri uzaylılarla alakalı. Son olarak da önüme Trump'ın pazar günü yapay zeka ile yapılmış bir uzaylı ile beraber yürürken gösteren paylaşımı düştü. Trump belli ki eğleniyor. Ancak bir yere varmayan bu UFO dosyaları bıktık artık bu parlak nesne propagandasından diye de tepki çekiyor. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Mavi Vatan Atina'yı Dalgalandırdı başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Mustafa Kartoğlu'nun İçimizdeki İngilizleri Beklerken başlıklı makalesini sunuyorum. Covid salgını sonrası gıda fiyatlarındaki aşırı artışa karşı 2022'de İngiltere'de, Sainsbury'de, Tesco, Asda gibi yaygın market zincirleri fiyat dondurma, indirim ve ucuz muadil ürün kampanyası başlatmıştı. O dönem darısı başımıza diye akşamda konuyu uzun süre işlemiştik. Ben de yazılarımda yer vermiş çağrılar yapmıştım. Ama yerli perakendeciler bırakın çağrıya cevap vermeyi, fiyatları artırmayı tercih etmişti. Öyle ki dönemin Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı, ismi artık lazım değil, fahiş fiyat eleştirisi yapanlara ahlaksız, densiz diye hakaret edebilecek kadar yüzsüzlük gösterebilmişti. Sonra dernek başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Ama hala yine ismi lazım değil marketin başında. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşının başında ayçiçek yağı krizi çıkaran bir başka ismi lazım değil de hayırla yad edebiliriz. İçimizde İngiliz olmaması iyi bir şey de bu anlamda içimizde İngiliz bile olmaması can yakıcı. Bunu niye hatırlattım? Hürmüz kriziyle petrol fiyatlarının yükselmesi, tedarik riskinin baş göstermesi Türkiye gibi Avrupa'da önce gıda fiyatlarında artışa neden oldu. Ve bu kez daha baştan İngiltere, İspanya ve Fransa'da fiyat sabitleme kampanyaları başlatıldı. İngiliz perakende devi Aldi, temel ihtiyaç ürünleri ve bebek mamalarında başlattığı fiyat dondurma kararını yaz boyunca uzattı. Diğer dev zincirler Tesco ve Sainsbury de sanki kendi ucuz muadil markalarında fiyatları dondurdu. İspanya'nın perakende devi El Corte Inglés, Mercadona, Lidl ve Dia fiyat dondurma ve indirim kampanyaları başlattı ve olası bir enflasyon dalgasına karşı kar marjlarını daraltacaklarını açıkladılar. Fransız Carrefour ve Intermarché, Hürmüz krizini gerekçe göstererek zamlı ürün teklif eden üreticilere tepki gösterdi, yıl boyunca raf fiyatlarında sadece %1'lik sembolik zam yapacaklarını açıkladı. Zamsız ürün vermeyi reddeden üreticilerin yerine kendi muadil ucuz ürünlerini rafa koydu. İtalya'da zincir marketlerle hükümet arasında 3 aylık geçici fiyat dondurma kampanyası için görüşmeler başladı. Türkiye perakendecileri için bir umut var gibi görünüyor. Zira Ramazan ayında bir fiyat sabitleme uzlaşmasına varılmıştı ama talebin zincir marketlerden ve özellikle toptancılardan gelmesi gerekiyor. Zira devlet zoruyla fiyat sabitlemeyi delik deşik etmenin 1000 tane yolunu biliyorlar. Kamu yetkisi ve gelirine sahip TOP, TES gibi kurumların, sektör oyuncularının, derneklerinin adım atması halkın gerçekten yararına olarak olacak bir sonuç getirebilir. Hadi bu kez İngiliz perakendeciler kadar, İspanyol, Fransız ve İtalyanlar kadar olalım. Akşam gazetesinde Mustafa Kartoğlu'nun İçimizdeki İngilizleri Beklerken başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Sen de katıl derim, katılım evim. Şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: şimdi reklamlar.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde
3: 5G. Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Karahasanoğlu'nun "Hırsızın elini sıkmam" denilenlerin partisindeki cesarete bakar mısınız başlıklı makalesini sunuyorum. Siz bugüne kadar CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ismini duydunuz mu? Ben duymamıştım. İslam dinindeki kız çocuğu ile erkek çocuğu arasındaki farklı miras paylarını bir başka gün gerekçeleriyle anlatırız ama Aksaray ilimizde 2026 yılında şu veya bu sebeple bir baba kızlarının tümüyle miras hakkını siliyor. Yani İslam dinindeki hakkını da vermiyor. Kız çocuklarının yarı hisse almasının arkasında ailelerin tümünde ev harcamalarının sorumlusunun erkek olduğunu belirteyim. Ama Aksaray'daki olayda o yarı hisse de verilmiyor. Erkek çocuğa tüm mal aktarılıyor. Kız çocukları da dava açıyorlar. Babamızın bu yanlışını düzeltin diyorlar. Milletvekili eşi de olsanız bu hakkınızdır. Milletvekili baldızı da olsanız bu hakkınızdır. Diğer taraftan dava açma hakkı kutsal mıdır? Kutsaldır. Dava açmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalı mıdır? Kaldırılmalıdır. Dava açma hakkının istismar edilmemesi için dava açılırken ödenmesi gereken peşin harçlar sembolik olmalı mıdır? Evet, sembolik olmalıdır. Hakka ulaşım konusunda bu harçlar engel oluyorsa dava açılırken ödenecek bu harçların istisnaları var mıdır? Vardır. O zaman solcu Enver Aysever'in bile "ben hırsızın elini sıkmam" diyerek terslediği Ekrem İmamoğlu için bugüne kadar hayatında tek kelime edemeyen, hatta bu vesileyle araştırdığımda gördüm ki yolsuzluğun faillerini savunan Aksaray CHP milletvekili Umut Akdoğan, 3 gündür dava hakkını kullanan bir milletvekili eşine niye böyle saldırıyor? Milletvekili eşi kimsenin malına el koymamış. Tam aksine erkek kardeşi onun malına el koymuş. Kimseden rüşvet almamışlar, irtikapta bulunmamışlar. Öz kardeşlerinin gaspına karşı dava açmışlar. Dava açarken de mirası verilmeyen kişinin bizzat kendisinin bir geliri olmadığı tartışmasız, kanundaki istisnaya giriyor. Ama etik mi diye soracak olursanız, eşinin milletvekili olması, kızının avukat olması gibi yan sebeplerden kızı veya eşi kendisine yardımcı olabilirdi diye itiraz edebilecek durumda olsanız bile, eşi veya kızının yardımcı olmaması üzerinden büyük bir kavga başlatıp kendi partisindeki hırsızlara, yolsuzlara, uçkur peşinde koşan ahlaksızlara tek kelime edemeyen CHP'nin Ankara milletvekili Umut Akdoğan'ın, Aksaray milletvekili Umut Akdoğan'ın hakkını arayan bir hanımefendiye saldırılarını nasıl yorumlayacağız? Umut Akdoğan anlatıyor. Tüm CHP yandaşı internet siteleri veriyor. Doğrudur, yanlıştır bilemem ama miras davasında hakimin milletvekili eşine ve milletvekilinin avukat kızına şunları söylediğini CHP'nin erkek milletvekili anlatıyor. Milletvekili Altınsoy'un kızı diyor ki, efendim belge sunduk. Hakim soruyor, ne belgesi sundunuz? Fakirlik ilmi haberi sunduk. Hakim kızına diyor ki, sen milletvekilinin kızı değil misin? Evet. Müvekkilin annen değil mi? Evet. O halde müvekkilin müvekkilinin eşi öyle mi? Evet. Hakim devam ediyor. Hiç utanmıyor musunuz bunu yapmaya? İnsanlar bu dava harcını yatırabilmek için akrabasından borç alıyor, altın bozduruyor. Siz utanmıyor musunuz? Ve neticesinde konu gündeme geliyor. Şimdi soruyorum. Eğer gerçekten bir hakim bu soruları sormuşsa, yetkisi olmadığı halde böyle bir sorgulama yapmışsa, o hakime de soruyorum. İstanbul'da solcuların bile hırsızın elini sıkmam dediği kişilere Sayın Ekrem Bey diye hakim tarafından hitap edilmediği için kıyameti kopartan tüm CHP'lilere soruyorum. Şecaat arz ederken sirkatini söylermiş Merdi Kıpti. Siz de riyakarlığınızı ifşa edercesine o miras davasında yaşananları şimdi kamuoyuna kendinizi de rezil edecek şekilde böyle kamuoyuna aktarmaktan hiç mi çekinmiyorsunuz? Siz şunu mu diyorsunuz? AK Parti'nin 25. iktidar yılında bir hakim AK Partili milletvekilinin kızına o sözleri söylüyor, söyleyebiliyor öyle mi? Bunu bir de utanmadan doğru bir sorgulamaymış gibi anlatabilen CHP milletvekilleri var öyle mi? Davacı senin annen değil mi? O milletvekilinin eşi değil mi?
Kanunda milletvekili eşi her halükarda istisnadan yararlanamaz, harç öder diye mi yazılı? Kanunda kızı avukat olan harç istisnasından yararlanamaz mı yazıyor? Harç ödenmemesi etik değildir diyebilirsiniz. Yatırsanız bu gereksiz formaliteye takılmasak diyebilirsiniz. Ama bir milletvekilinin kızına, avukat bir bayana, erkek kardeşinin gasp ettiği miras hakkını almak isteyen hak sahibi annesi üzerinden bu hakaretler nasıl yapılır? Bu hakaretleri normalmiş gibi destekleyen CHP'li milletvekilinin derdi nedir? Mala el koyduğu öne sürülen erkek kardeşin arkadaşısın, onunla anlaştın, davayı geri çektirmek için onun sözcülüğünü mü yapıyorsunuz? Olayın bu yönü bir kenara. İstanbul'daki davaya döneyim. Aksaray ilindeki dava bir hukuk davası. İstanbul'daki ise bir hukuk davası değil, bir ceza davası. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dosyadan bahsediyorum. Suç işlediği belirtilerek CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırlanmış. Ama hakime ekranın arkasına saklanma diyor, kaçma diyor, korkak diyor. Aksaray'daki bir hakim ise bir milletvekilinin, hem de iktidar partisinin milletvekilinin kızı olan avukata utanmıyor musunuz diyor. Hakim gerçekten bunları söyledi mi söylemedi mi bilemem. CHP'li vekilin yalancısıyım ve CHP'li vekilin rezilliğini ifşa için bunları not ediyorum. İstanbul'da milyarlarca liralık yolsuzluğa imza attığı için yargılanan sanığa savunma hakkı

milletvekiline saldırmak, AK Parti'ye saldırmak hak mıdır? Diğer açıdan bakarsanız, hani yargı AK Parti'nin oyuncağıydı. İstedikleri gibi dava açıp istedikleri kararı alıyorlardı. İşte somut örnek. CHP'li sanık hakime posta koyuyor, hakaret edebiliyor. Ama AK Partili vekilin eşi ve kızı hakimin hakaretlerine maruz kalıyor. Hadi anlatın bize AK Parti 25 yıldır iktidarda diye.

Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun "Hırsızın elini sıkmam denilenlerin partisindeki cesarete bakar mısınız?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül'ün "Artık vatan kavramı değişti" başlıklı makalesini sunuyorum. Vatan kavramı artık kara sınırlarıyla tanımlanmıyor. Bir ülkenin egemenlik alanı kara sınırlarıyla ölçülmüyor. Milli sınırlar dediğimiz çoğu zaman ulus devlet ölçekli ülke tanımı bu yüzyılda ayakta kalmak için yetmiyor. Bu yüzden Türkiye bu yüzyıla dönük güvenlik konseptini ihtiyaçlara göre yeniden belirledi. Vatan kavramını yeniden tanımladı. Denizlerimiz için mavi vatan dedi. Hava sahamız için gök vatan dedi. Dijital güvenlik için siber vatan dedi. Bütün bunları güvence altına almak için tarihinin en güçlü donanmasını inşa etmeye girişti. Uçak gemileri dahil aynı anda neredeyse 50 savaş gemisini birden üretmeye başladı. Mini denizaltılar geliştirerek bütün denizler için karakollar kurmaya başladı. SİHA teknolojisinde dünyanın ilk sırasına yerleşti. Dünya SİHA pazarının %65'ine hakim oldu. Kendi savaş uçağının seri üretimine kadar hava filolarını takviye etmek için büyük arayışlara yöneldi. İnsansız savaş uçakları binlerce kilometre menzilli füzelerle gök vatanı savunmaya, korumaya, güce dönüştürmeye başladı. Denizlerde, havada, yapay zeka ve insan ırkının bilgi sınırlarında ne varsa hepsini kullanmaya, hepsinde yeterli olmaya başladı. Artık ABD'nin, Almanya'nın size uçak, silah verelim ama şunlara karşı kullanamazsınız dönemi bitti. Kendi yazılımlarını, kendi milli üretimini baş döndürücü bir hızla üretti. Türkiye bunları üretmekle kalmadı. Dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya, teknoloji transfer etmeye başladı. Kendi savunması kadar ortak ülkelerin de savunmasını millileştirmeye yöneldi. Böylece Batı tekelini kırdı. Aslında küresel iktidar alanındaki en büyük kırılmalardan, eksen kaymalarından birisi bu oldu. Türkiye sadece kendi savunmasını güçlendirmiyor. Dünyanın bu alandaki düzenini değiştiriyor. Daha düne kadar Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Almanya, Kanada şimdi Türkiye ile ortak askeri teknoloji yatırımları istiyor. SİHA istiyor, füze istiyor, hava savunma sistemleri istiyor. Dün Türkiye sıkıntıdayken Patriot füzelerini çekip Türkiye'yi çaresiz bırakanların şimdi hava savunma sistemi istemelerine ne demeli? Bugün denizaltı teknolojisi, sondası, İDA istemelerine ne demeli? Dün Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya, DAEŞ'e Türk tanklarının nokta hedeflerini gösterenlerin bugün Türkiye'nin kapısına gelmelerine ne demeli? Dün Lafar şirketi üzerinden PKK tünellerinin çimentosunu sağlayan Fransa'nın bugün gelin birlikte savunma yatırımları yapalım demesi nasıl karşılanmalı? Öyleyse artık denizlerimize, boğazlarımıza, adalarımıza sahip olma zamanı gelmiştir. Kara ve deniz ticaret koridorlarına, askeri stratejik alanlarımıza sahip olma zamanı gelmiştir. Karadeniz'den Umman Denizi'ne, Adriyatik'ten Doğu Akdeniz'e güç gösterme zamanı gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı ile talan ettikleri, 100 yıl boyunca başımıza vurup boyun eğdirdikleri, daralan topraklarımızı birkaç parçaya daha bölme planları yaptıkları o tarih kapanmıştır. Artık bölünme, parçalanma korkusunu atıp büyüme, birleşme adımları atmanın zamanı gelmiştir. İsrail'in Doğu Akdeniz'deki korsanlıklarından birini daha dün yaşadık. Sumut filosu

teknelerine gün ortasında müdahale edildi. Yunanistan'ın Ege'de denizlerimizin sıfır noktasını silahlandırdığı, İsrail'i adalara taşıdığı günleri yaşıyoruz. İşte tarih değişirken bunlara daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Bu denizler bizim, Doğu Akdeniz bizim, Adalar Denizi Ege bizim, adalar bizim. Dağılan bir imparatorluğun ganimetli olarak talan edildiği her yerde hak iddia etmemizin vakti geldi. Güçsüz olduğumuz için elimizden aldıklarını geri isteme vakti geldi. Coğrafyaya aşina olmayan birçoğumuz Malakka Boğazı'nın neresi olduğunu bilmez. Endonezya ile Singapur ve Malezya arasındaki bu deniz geçişi bütün Güneydoğu Asya ve Doğu Asya ekonomilerini besler. Çin, Japonya, Güney Kore, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve haritadaki bütün ülkelerin ekonomileri bu boğaza bağlıdır. Yılda trilyonlarca dolarlık ticaret buradan yapılır. Kaynaklar buradan taşınır. Türkiye bölgenin iki güçlü ülkesi Endonezya ve Malezya ile çok ciddi savunma ortaklıklarına girdi. En son Malezya'nın Güney Çin Denizi'nde Anka uçurmasıyla eş zamanlı olarak Endonezya, Malakka Boğazı'nın güvenliğini Türk sihalarıyla kontrol etmeye hazırlanıyor. Peki Türkiye neden Malakka Boğazı'na önem veriyor? Neden bu ülkelerde ortak savunma girişimleri büyütüyor? Neden Hint Okyanusu'nda bir varlık inşa etmeye çalışıyor? Neden bu amaçla Bangladeş'le ilişkileri güçlendiriyor? Çünkü Türkiye, Batı sömürgeciliğinin başladığı adreslere tersine bir güç veriyor. O ülkelerin millileşmesi, güçlenmesi için elinden geleni yapıyor. Eğer tarih gerçekten değişecekse, coğrafya gerçekten kendi varlığını inşa edecekse, bu kritik bölgelerin sahiplerinin kontrolünde olması gerekiyor. İngiltere'nin, Amerika'nın değil, Malezya'nın, Endonezya'nın gücünün öne çıkması gerekiyor. 500 yıllık Batı sömürgecilik tarihi çökerken, coğrafyamızın bekçileri harekete geçmek zorunda. Ülkelerine, kara ve deniz ticaret koridorlarına, kaynaklarına sahip çıkmak zorunda. Endonezya'dan Fas'a, Atlantik'ten Pasifik'e, yeryüzünün orta kuşağının sakinleri olarak coğrafyamıza bugün hakimiyet kuramazsak, birkaç yüzyıl daha yeni sömürgecilik tarihine mahkum olacağız. Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül'ün "Artık Vatan Kavramı Değişti" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
4: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri'yle yer yer bayramı şene.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
4: Şimdi reklamlar.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi, uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: Alan buldukça hareket edebiliyoruz biz. Sonuçta hem Amerika hem Çin hem Rusya hem işte İran hem Suudi Arabistan hem Mısır hem bilmem herkes bir yere odaklanmışken Türkiye'nin yapabilecekleri daha sınırlı oluyor. Ha biz Suriye'de fena bir iş yapmadık ayrı ama sonuç itibariyle her zaman bu kadar başarılı olamayabilirsiniz. Bu kadar çok ülkeyle beraber rekabet halindeyken. O yüzden de bizden ne kadar uzaklaşırsa o kadar iyi olur. Yani şimdi ben Soğuk Savaş dönemini hatırlamıyorum tabii. Ben hatırlamıyorsam siz benden genç olduğunuz için hiç hatırlamıyorsunuzdur. Ama sonuçta Sovyet tanklarının bir ara sonuçta Artvin'de, Van'da, işte ne bileyim Kars sınırında beklediği zamanlar yaşamış bu ülke en nihayetinde. Böyle bir şeyden o yüzden ne kadar uzaklaşırsak biz, yani o en süper güç diye tabir ettiğimiz devletler ne kadar uzaklaşırsa bizden tarihi olarak, coğrafi olarak ne kadar uzaklaşırsa bizim için o kadar İyidir.
8: Peki. Evet, Türkiye hiçbir büyük güçle, süper güçle baş başa kalmamalı.
9: Kalmamalıdır.
8: Öyle
9: çok önemli evet, cümleler. Şimdi gelelim hadi Türkiye içerisine. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, biraz terörsüz Türkiye sürecinde fikirlerinizi duymak isterim. Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar, statü cümlesinin çok daha net bir şekilde açıklanmış olması. Gürkan Zengin, yine seninle başlayalım bu tura. Sayın Bahçeli bu açıklamayı neden yaptı? Bu açıklamanın satır araları sana ne diyor? Sonra biraz daha derinlemesine sorular da soracağım elbette. İlk görüşünü almak isterim Gürkan.
8: Devlet Bey başından beri aylardır diyelim, neredeyse iki ay geçti. Bu sürecin tatminkar bir biçimde ilerlemediğini düşünüyor. Bu çok belli. Durakladığını, inkıtaya uğradığını düşünüyor. Bu da çok belli. İfadeler bu değil. Bu ifadelerle söylemiyor bunu ama hızlandırılması için mekanizmalar öneriyor. Hatta Abdullah Öcalan'ın rolünün görünür kılınmasının yollarını arıyor. İşte bir koordinatörlük kurulmasını, Öcalan'ın bu yapı içinde görev almasını söyleyecek kadar cesur diyelim veya cüretkar diyelim veya rahatsız edici diyelim, nereden bakıldığına bağlı olarak değişmek üzere hamleler yapıyor, önerilerde bulunuyor. Neden? Komisyon raporu çıktı, bir süreç başladı, bir silahsızlanma, bir terörsüz Türkiye süreci başladı, bayağı da yol alındı, epey mesafe alındı ama artık en azından MHP'nin genel başkanının gözünde tatminkar bir noktaya gelmedi ve gelemiyor, yavaş gidiyor, yeterince hızlı gitmiyor gibi bir durum var. Ve bunu aylardır tekrarlayıp duruyor ve mekanizmayı hızlandırmanın yollarını alıyor. Fakat sesini AK Parti'ye duyurabildiğini söyleyemeyiz. Bu akşam Ömer Çelik'in parti sözcüsünün açıklamalarına baktığımız zaman da gördüğümüz üç aşağı beş yukarı bu. Her ne kadar işte Cumhur İttifakı burada bir ve bütündür. Efendim kesintisiz ve güçlü bir irade vardır diyor olsa da benim altını çizdiğim cümle şuydu. Kendi özgün ritmi var diyor. Evet. Ömer Çelik, o da ilginç bir ifade. Evet. Çözüm sürecinin veya silah, işte terörsüz Türkiye sürecinin Ömer Çelik'in ifadesiyle kendi özgün ritmi var. Ama görüyoruz ki bu kendi özgün ritmi ortakları MHP'yi tatmin eden bir ritim değil.
9: Şöyle de diyor, açıklamalarını gündemimize alıyor ve değerlendiriyoruz. Son evet. açıklamalarını da ele alarak çalışmalarımızı tekrar değerlendirip yol haritamızı güncelleyerek devam edeceğiz. Bunun ne haksız eleştirilerle ne de siyasi sabotajlarla engellenmesine de müsaade etmeyeceğiz diyor.
8: Evet, şimdi bu uzunca bir zamandır böyle. Yani Devlet Bey bir şey yapalım diyor, AK Parti de bakalım, bakarız diyor. Bugün de olan bu, dün bugün olan da bu. Şimdi bu nereye kadar böyle gider? Devlet Bey bu konuda ne kadar kararlı, ısrarlı? Yani Devlet Bey'in de böyle siyaseten ne zaman ne tür bir çıkış yapacağını da bilemediğimiz için riskli bir süreç diye de görüyorum zaman zaman. Yani Devlet Bey'in aklında bu iş olmazsa bir başka çıkış olur mu? Bu canı ne kadar sıkılıyor bu sürecin istediği hızda gitmemiş olmasına? Doğrusu benim zihnimdeki soru işaretlerinden biri. Bir sürprizle çıkar mı diye de düşünüyorum zaman zaman yani.
9: Ali Han hocam, ilk değerlendirmeyi alacağım. Şimdi Gürkan da enteresan bir duruma da işaret etti. Burada Sayın Bahçeli'yi özellikle işte kardeşlik, barış, bu temelde hani bu açıklamaları da gerçekten Sayın Bahçeli'den çok beklenmeyen açıklamalar olduğu için, her seferinde çıta daha da fazla yükseldiği için Sayın Bahçeli özellikle bir Türkiye'nin de içine gireceği bir çatışma, bir savaş, bir müdahale, bir saldırı. Yani kitabın tam ortasından sarıyorum. Böyle bir korkusu, böyle bir rahatsızlığı mı var Sayın Bahçeli'nin? Çünkü daha önce de bunun altını çizmişti. Sonuçta bölgemizde malum bir yerde.
7: Korku demeyelim tabii de bir endişe olduğu aşikar.
9: Korku demeyelim de yani bir işte İsrail aynen. olabilir. Yani
7: endişe. Aynen. Şöyle bir şey var, endişe olduğu aşikar. Bu şununla ilgili bir endişe var ki bence bu da gayet geçerli bir endişe. İsrail'in yaptığı politikaların devamının bir yerde Türkiye'li, büyük ihtimalle Suriye'de bir yerde derken onu da söyleyeyim, hani Suriye'nin güneyinde bir yerde Türkiye'li İsrail'i direktman karşı karşıya getirecek ve biz şuna, yani Türkiye ve İsrail ya buna bir savaş demeyelim belki ama karşı karşıya gelecekler. Bu arada zaten geldik de, biliyorsunuz Sudan'daki iç savaşta karşı karşıya geldik. Ara ara değişik ülkelerdeki, Afrika'da bazı yerde karşı karşıya geliyoruz. Ama bu sefer Türk ordusu, yani TSK ile İsrail ordusunun karşı karşıya geleceği bir şey olacak Suriye'nin güneyinde. Ve biz bunu bekliyoruz aslında. Şu anda bizim gündemimiz, dış politika gündemi daha doğrusu daha çok Amerika'nın İsrail'i bombalaması üzerine yoğunlaştığı için İsrail'in Lübnan'da ve Suriye'de yaptıkları biraz arka planda kalıyor. Ama biliyorsunuz şu an hem Suriye'nin bir kısmı hem Lübnan'ın bir kısmı İsrail işgali altında.
9: Ve Suriye'de bir yerden sonra... Bu arada MİT Başkanımız da İbrahim Kalın da Eşara'yla Suriye'de görüşme gerçekleştirdi. Onu da söyleyelim.
7: Yani işte bunların hepsi aslında bunun habercileri, öyle söyleyelim, bu yaşadığımız şeyler. Biz bir yerde İsrail'le karşı karşıya geleceğiz. En azından anlaşılan devletin stratejiyi belirleyen birimleri bunu böyle olacağını düşünüyorlar. Ki ben de aynı şekilde düşünüyorum aslında, büyük ihtimalle böyle bir şey olacak yani. Eğer tabii iki tarafta da hükümetler değişir, başka şeyler olur, onu bilemem, ama şu anki şartlar devam ederse önümüzdeki 4-5 sene içerisinde Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelecekler çok sert bir şekilde. Bu işte en başından beri anlatılan bu iç cephe takvim meselesi buydu. Ve bu sürecin en büyük kazanımı aslında içeride değil dışarıda oldu. Suriye'nin kuzeydoğusunda bir yapının kurulması, bir teröristan yapısının kurulmasına izin verilmedi. İran kuzeyindeki engellenemedi belki ama Suriye'nin kuzeydoğusundaki engellenmiş oldu. Ha, bu konuşmalar işte yavaş gidiyor. Bir yeri de var mı? Bir de şöyle de bir temel problem var. Biz maalesef 2009-2015 arası veya ne zaman başlattığı insanların biraz kişiden kişiye göre değişiyor. Biz 2009-2015 arası çok kötü bir süreç yaşadık. Çok kötü yönetildi. Çok fazla yanlış yapıldı vesaire. Bu yüzden dolayı da millet açıkçası beklenen desteği de milletten göremedik. Özellikle ekonominin de iyi olmadığı için bu millet tarafından çok da aşırı satın alınmadı açıkçası. Yani Türk milleti tarafından, bunu da söylemek de lazım. Süreç ilerledikçe bir de şöyle bir temel problem var. Süreç ilerledikçe de destek azar azar düşüyor terörist Türkiye sürecine. Bunların da hepsi eminim Devlet Bey'in açıkçası canını sıkıyordur ve hızlandırılmasını istemesi sebebi de bence bunlardır diye düşünüyorum ben.
9: Peki statü tartışmasına birazcık girecek olursak, statünün verilmiş olmasıyla beraber bu yolda, hani başarıya giden yolda Sayın Bahçeli bunun altını çiziyor. Niçin?
7: Bana mı?
9: Evet. Bu kez.
7: Bilmiyorum yani, hani şu var. Şimdi bazı şeyler de oluyor açıkçası. Ben çok anlamlandıramıyorum. İşte benim de anlamlandıramadım. Hem herkesin anlamlandıramadığı bazı şeyler oluyor belli ki. Fakat hani bunu şeyde belki de bir bunu şöyle belki de düşünmek lazım. Bilmiyorum. Bir hani muhatap kişi olması gerektiğini düşünüyor veya bunun bir sorumluluk alması gereken bir kişi olduğunu, hani bir kalabalık bir grupla değil bir kişiyle veya bir iki kişiyle bunun çözülmesi gerektiğini düşünüyor belki de Devlet Bey. Fakat tabii şu da önemli. Buradaki problem şu. Ben PKK'nın büyük ihtimalle yani veya PKK dediğimiz o üst yapının değişik, hep şunu konuşuyoruz ya, aslında değişik ülkelerin hep maşası oldu değil mi tarihte? 70'lerin sonundan beri işte sırasıyla Sovyet Rusya'nın olduğu, Amerika'nın olduğu, zaman zaman işte Avrupa'nın değişik ülkeleriyle, Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte hareket ettiği, yeri geldi Çin'den bile, biliyorsunuz şu anki PYD tüfeklerinin yarısı falan Çin malı, yeri geldi Çin'le bile işbirliği yaptı. Böyle olunca da örgütün içinde çok fazla değişik istihbarat örgütüne bağlı militan terörist var. Şimdi o yüzden de bugün İmralı'daki terörist başıyla yapacağınız veya alacağınız bir statü, bir görüşme vesaire, bunu ne kadar garantiler veya yüzde kaçını garantiler örgütün dağılmasını, bunlara iyi çalışmıştır inşallah. Hani bunu söylemem
9: yani
7: lazım.
9: Yani Kandil'den gelen açıklamalar da, Gürkan Zengin Kandil'den daha önce de işte Öcalan'ın statüsü ya da yasaları çıkartın, daha sonra silah bırakma, hatta bu da tartışma konusu olmuştu. Ömer Çelik'ten yine bir açıklama gelmişti, sert açıklamalardı. Hani önce yasa, sonra silah bırakma. Ve Öcalan'ın da statü cümlesini hem DEM Parti hem de Kandil'deki teröristlerden de açıklamalar gelmişti. Şimdi bu anlamda mı değerlendirmek lazım Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını?
8: Şimdi statü, benim görebildiğim kadarıyla ki daha sonra MHP bu statü lafından sonra bir başka açıklama yaparak yani bunu biraz da açıklık getirdiler, bu statü ifadesini.
9: Evet.
8: Benim tahmin ettiğim gibi bir şey oldu. Nedir? Bu statü, Öcalan'ın senelerdir söylediği işte Kürtlere statü, işte Kürt halk önderi diyor ya kendisine. Oradan mütevellit işte kolektif haklar falan. Öyle bir statü değil. Burada bahsettiği Devlet Bahçeli'nin öyle bir statü değil. Öcalan'ın bir görevlendirilmesi meselesi. Yani bir ona bir görev verilmesi meselesi. Statü derken böyle bir sorun olduğunu düşünüyor. Bunu da niye düşünüyor? Yine bugün işte dün bugün yaptığı açıklamalarda, bu Türk Gün Gazetesi'ne yazdığı yazıda var. Diyor ki Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli. Anladığım o ki Devlet Bey, işte Alihan Hoca da söyledi, bu PKK üzerinde bir sürü aktör etkili. Bir o. İkincisi PKK'nın kendi içinde de bu silahsızlanma sürecine itiraz edenler var. Farklı görüşler beyan edenler var. Farklı istihbarat örgütleri tarafından başta İsrail olmak üzere etkilenen gruplar, kişiler, liderlikler var PKK içinde. Ve Öcalan bu süreç içinde, Devlet Bey'in analizi o ki, zayıflamamalı. Örgütüne hakim olmaya, bütün bu diyelim çatlak sesleri engelleyebilir bir konumda olmalı. Daha görünür olmalı. Yani belki Türk toplumuna değil ama alana, Kandil'e, PKK teşkilatına, PKK örgütüne daha görünür ve daha etkili bir biçimde seslenebilmeli. Bu nasıl olacak? Zaten bu süreçte işte bir takım yasalar çıkacak. İşte oradan gelecek PKK'ların mahkeme süreçleri var, şu var, bu var. Buralarda da etkin olmalı ki Kandil üzerinde ağırlığı devam edebilsin. Bugüne kadarki etkisini sürdürebilsin. Bu süreç ilerlemezse, Öcalan görünür kılınmazsa süreç aktif ve hızlı bir biçimde sürmez ve biz burada bir tarihi fırsatı kaçırırız. Devlet Bey'in buna bir büyük önem verdiğini görüyorum. Biz şu anda Türkiye'nin içinde bir terör eylemine şahit olmuyoruz. Dolayısıyla halkın geneli tamam ne, sorun ne, mesele ne diye düşünüyor olabilir ama devlet aklı, hem kurumsal yapı olarak devletten bahsediyorum hem Devlet Bey'den bahsediyorum, İkisi birbirine bu anlamda paralel de çalışıyor. Devlet Bey potansiyel riskleri, az önce Alihan Hoca'nın da bahsettiği riskte, İsrail bağlantısı da bunun içinde olmakla beraber, Suriye'nin geleceği, İran'ın geleceği, işte Irak'ın geleceği, bunlar yarın öbür gün Türkiye'yi sıkıntıya sokabilecek bir hal alabilir. Bu riskleri önden görmek ve iç cepheyi konsolide etmek, sağlamlaştırmak ve bu PKK belasını bu rakip aktörlerin kullanabileceği, istismar edeceği bir manevra olmaktan çıkartmak lazım. Evet. İyi de bir iklim yakaladık, bunu tamamlayalım diye ısrar ediyor. 2-3 aydır ısrar ediyor. Bu statü de bu anlamda Abdullah Öcalan'a verilecek bir görünürlük, bir görev. Koordinatör olsun da demedi. Bunu da yalanladılar. Bir koordinatör olsun Türk devleti içinde Abdullah Öcalan gibi idamla yargılanmış, ömür boyu hapis cezası almış yüzlerce binlerce askerin, polisin katili olan birini koordinatör yapmak diye bir şey zaten olmaz. Ama bir koordinasyon içinde bir görev alabileceğini düşünüyor ve bunda da ısrar ediyor. Mesele bu.
9: Ama zaten Öcalan hani bu görevi üstlenmişti, bir çağrıda bulunmuştu ama işte buradan bir hani tam oturmuyor. Herkes bir tartışma içerisinde tabii. Bu arada Gürkan Zengin, Alihan hocamın söylediği Suriye kırsalında Türkiye, İsrail çok sert bir şekilde karşı karşıya gelecek zaten dedi Alihan hocam. Sen de katılıyor musun bu söyleme? Bu noktada iç cephenin güçlü olması, işte Kürt sorunu, Kürt vatandaşlar, Kürt yurttaşlar, evet Türk yurttaşlar, yani sonuçta o birliktelik, bunlarla bir yorumlar mısın?
8: Şimdi iç cephenin sağlamlığı Türkiye'nin Kürdüyle, Türküyle, bütün mezhebi, etnik neyse bütün gruplarıyla birlikte sıkı durması, birlikte hizalanması Türkiye'nin bütün mücadelelerinde en önemli imkandır. Yani Türkiye'nin güçlü bir ordusu var. Bölge üstü bir güç Türkiye. Bir süper güç, bir büyük güç değil ama bölge üstü bir güç ve bu bölgede karşısında kara gücü olarak durabilecek bir ordu yok. Yani kara gücü olarak durabilecek bir ordu yok. İsrail'i geren, son dönemde daha da gerginlik yaratan İsrail'de Suriye sahasının Türkiye'nin etkinlik alanı haline dönüşmüş olması. Suriye, Lübnan üzerinden İsrail'e komşu. Dolayısıyla biz de artık İsrail'e karadan komşu durumuna geldik.
9: Komşuyuz artık değil mi?
8: Yani denizden komşuyduk öyle diyelim. Şimdi karadan, bunun askeri boyutları var, askeri bir anlamı var. Yani kara gücünüzü İsrail sahasına aktarabilmeniz. Bu Suriye'de Hafız varken, oğlu Beşar varken mümkün olacak şeyler değildi. Ama şimdi hem Suriye içindeki nüfus yapısı, hem burada milyonlarca Suriyelinin misafir edilmiş olması, şimdi azar azar da olsa geri dönüşün olması, toplumlar arasında bir entegrasyon, devletler arasında bir işbirliği, stratejik işbirliği var. Türkiye'ye müzahir, Türkiye ile işbirliği içinde bir Suriye hükümeti olması İsrail'i çok geriyor. Bölgenin en önemli kara gücünün Suriye alanını kullanma ihtimali, kullanabilecek olması İsrail'i geriyor. Hava gücümüz, hava üstünlüğümüz şu anda yok. Hava gücünde bir zaafımızın olduğu bile söylenebilir. Büyük yatırımlar yapılıyor, büyük mesafeler alınıyor. Türkiye'nin bir 5-10 seneye ihtiyacı var bu konuda ama kara gücü çok sağlamdır. Dolayısıyla İsrail'de böyle hastalıklı bir koalisyon hükümeti varken, başında Netanyahu olmak üzere ve bu İsrail'in Siyonist lobinin Amerika Birleşik Devletleri'nde, Beyaz Saray'da, hatta Oval Ofis'te bu kadar ağırlıklı, etkin nüfuzu varken her türlü, hani yanlış ifade etmeyelim, tam da kelimenin anlamıyla manyaklık beklenebilir bu ülkeden. Yani zaten 70 binden fazla çoluğu çocuğu, evet, savaş uçaklarıyla silahsız, yani çoluğu çocuğu katletmiş olmaları, işgalleri, saldırganlığı ve işte sonsuz
9: Sumut filolarını da yaptıklarını görüyoruz şimdi.
8: Her yerde ve dünyanın gözleri önünde bu katliamları fütursuzca işleyebiliyor olmaları. Bunu da böyle bir takım dini referanslarla, işte 3000 yıl öncesinden, 2000 yıl öncesinden bir takım dini metinler üzerinden bize izah etmeye çalışmaları falan, bunlardan her şey beklenir. Arkalarında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu düşünerek, ki vardır, gerçektir bu, bunlardan her türlü macera beklenir. Dolayısıyla bu maceranın büyük sahası Suriye olma ihtimali elbette yüksek. Yani ağırlıklı olarak Suriye sahası olma ihtimali de yüksektir. Yakın vadeden bahsetmiyorum. Anladım. Yani kısa vadeden bahsetmiyorum ama orta uzun vadede eğer o hükümet orada kalırsa Amerika'daki etkinin, nüfuzun devam edeceğini de görüyoruz. Yani o Siyonist de oraya 50 yıldır iyi yerleşmiş vaziyette. her türlü Amerikan karar mekanizmalarını yönlendirebiliyorlar. Bütün dünya basınını yönlendirebiliyorlar. Yahudi para gücü devrede, sosyal medya gücü, basın gücü devrede. Bunları yapabilirler. Ama Türkiye öyle kolay bir lokma değil İsrail için. Onu da bilirler.
9: Onu da hele hele
8: bu Suriye bağlantısı. Suriye bağlantısı da onlara çok ciddi bir biçimde geliyor. Ama hani yapacakları bir şey de yok bu konuda.
9: Şimdi o fotoğraflar varsa arkadaşlar verin. İbrahim Kalın, MİT başkanımız, Eşyara'yla görüşmeler. Şimdi Suriye'de tabii biz savaş var derken biraz tabii o Suriye'yi konuşamadık. Bir kenarda kaldı elbette. Savaştı, oydu, buydu. Trump şöyle deli deli açıklamaları, ona yetişene kadar zaten... İki ayımız geçti. Alihan Hocam, şöyle bu ziyareti böyle bir kısa kısa, az önce de söyledin ama bir kısa kısa, yani bu fotoğrafların paylaşılması bile, verilmesi bile nasıl bir mesajdır? Bunu bir duymak isteriz. Hazırda bayram günündeyiz.
7: Evet. Tabii herkes bayramda kutlu olsun. Başta tabii Mustafa Kemal Atatürk, çünkü bugün biliyorsunuz Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Evet. Önce tabii Atatürk'ü analım. Memleketin, rejimin kurucusu ve kurtarıcısı da aslında bu milletin. İkincisi gençlik. Gençlerin hepsinin bayramını kutluyorum. Ben artık değilim. Birkaç sene evvel onu da bıraktım. O yüzden benim kutlayabileceğim bayram da kalmadı. Üçüncüsü spor tabii. Türk
9: Alihan
7: sporu.
9: Hocam ama geçen gün bir tweetinizi gördüm ben. Ya beni hala öğrenci zannediyorlar, evet, diye. Bu profesör de olacaksın Alihan Hocam ama seni hep herkes öğrenci
8: hocam,
9: zannediyor.
8: Gençlik yaşla alakalı bir şey değil, başla alakalı bir şey.
9: Aynen, siz bence
8: genç kalırsınız.
7: Benimki, ruh. Benim başsa zaten çok kötü yani. Başsa çok yaşlıyım. Yaşla değil de. ama arada evet. Arada hala öğrenci zannediyorlar. Evet, gerçekten
9: ne
7: ben de şaşırdım ama.
9: Ne
7: üçüncüsü de tabii spor bayramı. Başta tabii babam bir sporcuydu, o yüzden babamın spor bayramını kutluyorum elbette. Evet. Ama tabii herkesin spor yapması da sağlıklı bir millet için önemli. Hepsini kutlayalım teker teker üç tarafında. Bu görüntüye gelince şu çok önemli bence burada. Bizim Suriye'nin yanında olduğumuzu, Suriye'yle ilişkilerimizin iyi olduğunu. Çünkü bunu kaşımaya da çalışılıyor biliyorsunuz. Özellikle şöyle iki tane temel grup var aslında. Bir, Türkiye içindeki bazı Avrasyacı gruplar var. Bu Esad'ın başına gelenleri hala, Esad'ın ve aslında Rusya'nın Suriye'de başına gelenleri hala sindirememiş Avrasyacı gruplar var birincisi. İkincisi de İsrail'in lehine çalışanlar var. Hem Türkiye'de hem dünyanın değişik yerlerinde. Türkiye ile Suriye'nin arasını bozmaya çalışan. Suriye'deki, Şam'daki yeni rejim. Halbuki biz biliyoruz ki Türkiye'de en aktif rol oynayan ülkelerden bir tanesiydi bu rejimin tesis edilmesi meselesinde. Direkt Türkiye'nin desteklediği grup olmasa da harekete geçtikten sonra Türkiye'de bu grupla beraber hareket etti. Bu grupla Türkiye'yle beraber hareket etti ve şu çok önemli, bakın çok basit bir şey, fark var. Bundan 10 sene evvel Suriye'deki haritalarda Hatay'ı, güzel ilimiz Hatay'ı Suriye toprağı olarak gösteriyordu. Artık bir kere bu kalktı mesela. Yani en basit büyük değişikliklerden bir tanesi bu. Şimdi bugün Şara, evet, geçmişi biraz değişik şeyleri var. Açıkçası onu da kabul etmek de, söylemek de lazım. Ama bugün geldiğimiz noktada olabildiğince demokrat, işte batıya yakın bir imaj çizmeye çalışıyor, işte basket oynuyor, bir şeyler yapıyor. Bunların hepsi aslında batıya, ben daha demokratik, görece daha demokratik, tabii bu Orta Doğu burası, çok aşırı demokratikliği de kaldırmaz, daha demokratik bir yapı inşa etmeye çalışacağım, Esad'ın yaptıklarını yapmayacağım, revanşist olmayacağım vesaire gibi mesajlar veren aslında ve Türkiye'yle de beraber hareket etme konusunda istekli de birisi. Sonuçta bunlardan rahatsız olunmaması lazım. Bunlara destek de olunması lazım. Bir de şöyle de bir şey oldu. Bakın milyonlarca insan şu an Suriye, dönüşler de var biliyorsunuz. 700 bin civarı dönüş olmuş 4 milyon küsürden. Ki bu da artarak da devam edecektir ben eminim. Suriye'de şartlar ilerledikçe. Ki olsun da bu arada, bayağı, kalmasın da, evet, hepsi dönsün. Hı hı.
9: Bu arada yani çok az dakikam kaldı. Gerçekten tamam, Suriyeliler konusunda bari, yani toplumda geri mi döndüler diye bayağı bir soran oluyor gerçekten. Evet. Bir iki, evet, dakikam kaldı işte, Alihan Hocam.
7: 3,5 milyon civarı var gözüküyor Suriyeli. Bunların da büyük çoğunluğu dönecektir. Şu önemli, bizim orada artık şeyimiz de var. Yani Suriye'ye bugün gittiğiniz zaman bile neredeyse sokaktaki iki insanın bir tanesi Türkçe konuşur halde. Bu da Türkiye'nin avantajını olacaktır. Çünkü birçok kişi, birçok Türkiye'ye gelen Türkiye'yle ilgili iyi anlarla geri döndü. Kaçtılar ve iyi kötü insanlara bakıldı. Türkiye'nin bütün yaşadığı, hem dünyanın hem Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krize rağmen milyonlarca insana Türkiye baktı. Türk ekonomisi baktı öyle veya bu şekilde. Bunun da bir geri dönüşü olacaktır. Nasıl biz Türk devletlerinden bahsediyoruz veya nasıl işte Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinden filan bahsediyoruz. Frankofonlar var diyoruz, şeyler var diyoruz. Bugün artık Orta Doğu'da bir Türkofon Arap gerçeğiyle biz karşı karşıyayız. Ve bunun da biz büyüdüğünü ve Türkiye'nin işine orta vadede, uzun vadede yarayacağını hep beraber göreceğiz inşallah diye düşünüyorum.
9: Peki. Süren bitti mi sevgili Can? 2 dakikam var. Sevgili Gürkan, sana geçiyorum. Bu arada ya çok enteresan. Şimdi Mehmet Ali Kulat'tan bir gençlik araştırması telefonuma geldi. Şöyle bir açtım. Tabii birçok şey var. Üzerine konuşuruz. Suriye'yi konuşuyoruz. Çok alakasız. Bugün gençlik bayramı ya. Gençlere sormuşlar mutlu olmak için öncelikli olarak neye sahip olmanız lazım diye. Çok şu anda akış dışı konuştuğumu farkındayım ama son 2 dakika. En fazla ne demiş biliyor musunuz gençler? 26.2 ile para demişler. Alihan Hocam, sen aynı zamanda bir öğretmensin, evet, akademisyensin. 26.2 ile para demişler mutlu olmak için. En az da ne demişler? Saygınlık demişler 7.4 ile. Saygınlık demişler. Aile 11.1, diğerleri 11.1, statü kariyere de 16.8. Mutlu olmak için en fazla para lazım demişler ama saygınlığı atmışlar.
7: Genç oldukları için sağlık problemleri yaşamıyorlar. O yüzden 40'tan sonra, yani benim yaşıma gelince, önce sağlık demeye başlıyorsunuz.
9: Sağlık, burada sağlık yok para zaten. Evet, aşk da yüksek. Bu arada aşk da var. Aşk da 15. Mutlu olmak için aşk da var gençlerde.
7: Onu herkes ister. Aşk güzel bir şey tabii ki. Buna, evet, da itirazım, evet, yok. Para da güzel bir şey bu arada. Para da kötü bir şey değil ama öncelik haline gelmemesi lazım. Ama evet, işte maalesef ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar geleceğe dair gençlerimizi biraz umutsuz kılıyor. Evet. Yani inşallah düzelecek. Düzeldiği zaman da onlar da rahat eder diye umut ediyorum. Benim üniversite yıllarım, lisans yıllarım yani... şeye geldi, şansıma biraz da Türkiye'nin ekonomik olarak en iyi olduğu, belki de Cumhuriyet tarihinin en iyi yıllarına geldiği için empati kurmakta da zorlanıyorum onlarla ama anlayabiliyorum ki zor açıkçası.
9: Bir de Gürkan sana da soralım, ne diyorsun, gençlerin bir anda açınca o çıktı aslında, işte kimlikler var, neye yakın hissediyorsun?
8: Yani ben şöyle söyleyeyim, ben
9: süren bitmiş Mayıs... bu arada tek cümle alacağım Gürkan.
8: 19 Mayıs kutlamasıyla da bitirmiş olayım, bir değerler aşınması olduğunu kabul edelim. Ama bir taraftan da şöyle de düşünün. Yani bakın, Gazze'de de gençler var değil mi? Bakın, bombardıman altındaki ülkelerde de gençler var. Onlara bunları sorduğunuz zaman para demezler, başka şeyler derler değil mi? Biz bugün 19 Mayıs 1699'dan beri gerileyen bir millet, bir devlet ilk defa 222 yıl sonra İstiklal Harbi'nin, işte 19 Mayıs 1919'da başlayıp 1921'de Sakarya'da bu gerilemeyi durdurduk. Ve bugün 107. yıldayız. Bugün gençlerimiz işte böyle cevaplar veriyorlar. Belki bazılarını oransal olarak eleştirebiliriz. Ama geleceğe dair umutlu olmak için çok şey var.
9: Çok şey
8: kendi var. Bayrağımızın altında yaşıyoruz.
9: Harika.
8: Bunun, yani özgürlüğün, egemenliğin, bağımsızlığın kıymetini gençlerimize doğru düzgün bir anlatabilmemiz lazım. Ondan sonra da tabii haklarıdır. Tabii. Taleplerde bulunacaklar. Evet.
9: Çok önemli. Vatanımız, bayrağımız, toprağımız, cumhuriyetimiz, ilelebet diyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: TGRT FM Haber.

0: şimdi reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazdını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: Şimdi reklamlar.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
9: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri'yle yer yer bayramı şene.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
13: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM.
3: Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Devlet ve milletinin büyük çapa ermiş 7 asırlık hayatında ilk 2,5 asrını aşk, vecd, fetih ve hakimiyetle süsleyici, 3 asrını kaba sokta ve ham yobaz elinde kenetleyici, son 1 asrını Allah'ın Kur'an'ında belhum adal dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı, en son yarım asrını da işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle Türk'ü madde planında kurtardıktan sonra ruh planında helak edici tam 4 devre bulunduğunu gören, bu devreleri yükseltici aşk, çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve şimdi, evet şimdi 5. devrenin kapısı önünde dimdik bekleyen bir gençlik. Gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün dikeyleri yatay hale getirecek bir nida kopararak mukaddes emaneti ne yaptınız diye meydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik. Halka değil, hakka inanan, meclisinin duvarında hakimiyet hakkındır düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta ve halis hürriyeti hakka kölelikte bulan bir gençlik. Emekçiye, benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar sen kendine acıyamaz ve yardımcı olamazsın. Ama sen de zulüm gördüğün iddiasıyla kendi kendine hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı kaptırmakta başıboş bırakılamazsın. Kapitaliste ise Allah buyruğunu ve Resul ölçüsünü kalbinin ve kasanın kapısına kazımadıkça serbest nefes bile alamazsın ihtarını edecek, kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik. 1,5 asırdır yanıp kavrulan, bunca keşfine ve oyuncağına rağmen buhranını yenemeyen ve kurtuluşunu arayan Batı adamının bulamadığını, Türk'ün de yine 1,5 asırdır işte bu Batı adamında bulduğunu sandığı şeyi o mübarek oluş sırrını çözecek ve her sistemde mezhep, orada ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayali varsa hakikatinin İslam'da olduğunu gösterecek ve bu tavırla yurduna, İslam alemine ve bütün insanlığa numunelik teşhir edecek bir gençlik. Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan fert fert ben varım cevabını verici ve her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. Can taşıma liyakatini canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispetle strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik. Bugün Komik Üniversitesi hokkabaz profesörü, yalancı ders kitabı, çıkartma kağıdı şehri, muzahrafat kameli sokağı, fuhş albümü gazetesi, şaşkına dönmüş ailesi ve daha nesi ve nesi, hasılı güya kendisini yetiştirecek bütün cemiyet meselelerinden aldığı zehirli tesiri üzerinden silkip atabilecek, kendi öz talim ve terbiyesine, telkin ve tenmiyesine, memur vasıtalara kadar nefsini koruyabilecek, tek başına onlara karşı durabilecek ve çetinler çetini bu işin destanlık savaşını kazanabilecek bir gençlik. Annesi, babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa gelmiş ve geçmiş bütün eski nesillerden hiçbirini beğenmeyen, onlara siz güneşi ceketinizin astarı içinde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız, gerçek Müslüman olsaydınız bu hallerden hiçbiri başınıza gelmezdi diyecek ve gerçek Müslümanlığın ni düğünü ve nasılını gösterecek bir gençlik. Tek cümleyle Allah'ın kainatı yüz

0: hamd etme makamındayım. Genç adam, bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dağ taşını da gediğine koymandır. Sur'da bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar, artık ne yandan eserseniz. Allah'ın selamı üzerine olsun.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini

0: Şimdi reklamlar.
1: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, misafir için külfete girmeyin. Misafir buna üzülür. Kim ki misafiri küstürürse Allahü Teala'yı küstürmüş olur. Allahü Teala'yı küstürene de Allahü Teala buğz eder.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz sen kalbe bak demek. Değerli dinleyenler, kalp göğsümüzün sol tarafındaki et parçası değildir. Buna yürek denir. Yürek hayvanlarda da bulunur. Kalp, yürekte bulunan bir kuvvettir, görülmez. Ampulde bulunan elektrik cereyanı gibidir. Buna gönül diyoruz. Gönül insanlarda bulunur, hayvanlarda bulunmaz. Bedendeki bütün ağza kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalpte toplanır. İtikad eden, yani iman eden, kafir olan kalptir. Kalbi temiz olan dine uyar. Kalbi kötü olan dinden kaçar. Güzel, iyi ahlakın ve kötü huyların yeri kalptir. Allah-u Teala dinlerini, peygamberleri kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan herkese iyilik eder. Dünyada rahat, huzur içinde yaşarlar. Ahirette de ebedi, sonsuz saadete kavuşurlar. Bedendeki bütün organlar kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalpte toplanır. İnanmak, sevmek, korkmak insanın kalbindedir. İman eden, kafir olan kalptir. Kalbi temiz olan dine uyar. Allah-u Teala dinlerini, peygamberleri kalbi temizlemek için gönderdi. Önce kalbi temizlemek lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kalp bozuk olunca bedenin işleri de bozuk olur. İnsanı Allah-u Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturan yol kalptir. İnsanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeylerin en zararlısı kalbin kararmasıdır. Bu, haram işlemekten, kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz, zararlı şeyler seyretmekten hasıl olur. Faydasız kitap, roman, hikaye, gazete, dergi okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak bunu artırır. Kadın ve kadın resimleri, resimli dergiler, filmler, televizyon seyretmek, şarkı, çalgı dinlemek bunu kalbe yerleştirir. Bunların hepsi insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Kalp sevgi yeridir. Sevgi bulunmayan kalp ölmüş demektir. İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymalıdır. Kalbi uyanık olmayanın Allah-u Teala'nın varlığını, büyüklüğünü ve cennet nimetlerini ve cehennem ateşinin şiddetini hatırlamayanın, düşünmeyenin bedeninin İslamiyet'e uyması güç olur. Bedenin İslamiyet'e severek ve kolay uyması için kalbin temiz olması lazımdır. Kalbin temiz ve nefsin uysal olduğunun alameti bedenin İslamiyet'e seve seve uymasıdır. Namaz kılmak kalbi temizler. Günahların affedilmesine sebep olur. Fakat kulluk vazifesi olduğunu düşünmeden, şehvetlerini, dünya çıkarlarını düşünerek kılınan namaz, şartlarına uygun olup sahih olsa bile dünyada ve ahirette faydası olmaz. Namaz kılarken Allah-u Teala'nın büyüklüğünü, onun emrini yapmayı düşünmek lazımdır. Ancak böyle kılınan namaz kalbi temizler, insanı kötülük yapmaktan korur. Feyz, kalpten kalbe gelen, insana Allah-u Teala'nın razı olduğu şeyleri yaptıran nurdur, bir kuvvettir. Feyzler, Resulullah Efendimizin mübarek kalbinden yayılmakta, evliyanın kalpleri vasıtasıyla evliyayı çok seven kalplere gelmektedir. Feyze kavuşan bir insanın kalbi, ilimler, marifetler, kerametler hazinesi olur. Bu saadete kavuşmak için ehl-i sünnet itikadında olmak, dinin emir ve yasaklarına uymak şarttır. Bedeni besleyen rızıklar ve kalbi temizleyen feyizler, ezelde takdir ve taksim edilmiştir. Fakat bunlara kavuşmak için adeti ilahiyeye uymak, sebeplerini aramak, bulmak için çalışmak lazımdır. Şartlarına uyarak çalışana elbet verilir.
kıymetli uleba ve evliyanın kitaplarından tercüme edilerek hazırlanmış olan yayınlardan, ilmihal ve diğer kitaplardan her gün bir veya iki sayfa okuyan o büyüklerden feyz alır. Feyz, nur demektir. Nur kalbe yağar, kalbi temizler. Okudukça kalp nurlanır. Okuduğunu da anlamaya başlar. Evliya, Resulullah'ı iyi tanıdığı için onun mübarek kalbinden feyz alır ve bu feyzler bunun kalbinden kendisine bağlananların kalplerine akar. Feyz gelen kalp temizlenir. Ahlakı güzel olur. Velinin kalbindeki feyzler güneşin ziyası gibi yayılır. Onu seven Müslümanların kalplerine akar. Onların bu feyzleri aldıklarından haberleri olmaz. Kalplerinin temizlendiğini anlarlar. Karpuzun güneş karşısında olgunlaştığı gibi kemale gelirler. Eshab-ı kiram Resulullah'ın sohbetinde böyle kemale geldi. Günahlar kalbi kararttığına göre, günaha sebep olacak şeylerden kaçmak gerekir. Mesela uyku mübahtır. Ancak çok uyumak kalbe kasvet verip günah işlemeye zemin hazırlar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, üç şey kalbe kasvet verir. Yemeği, uykuyu ve rahat olmayı sevmek. Günah işleyince hemen tövbe ve istiğfar etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, paslanan her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası estağfirullah demektir. Ölümü çok hatırlamak da, oruç tutmak da kalplerin pasını siler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, her ay üç gün oruç tutanın kalbinin pası temizlenir. Su değdiği, rutubette kaldığı zaman demirin paslandığı gibi kalpler de günah yüzünden paslanır. Orada bulunanlar kalplerin cilası nedir ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ölümü çok hatırlamak ve Kur'an-ı Kerim okumaktır. Müminin kalbi temizdir, fasıkların kalbi kirlidir. Kafirlerin kalbi ise simsiyahtır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, müminin kalbi temizdir, orada parlayan bir ışık vardır. Kafirin kalbi simsiyahtır ve terstir. Haram yemek kalbi karartır, hasta eder. Zünnun-u Mısri Hazretleri buyurdu ki, kalbin kararmasının dört alameti vardır. 1- İbadetin tadını duymaz. 2- Allah korkusu hatırına gelmez. 3- Gördüklerinden ibret almaz. 4- Okuduklarını, öğrendiklerini anlayıp kavrayamaz. Muhammed bin Fadl Belhi Hazretleri de buyurdu ki, kalbin kararmasına dört şey sebep olur. 1- Öğrendiğiyle amel etmemek. 2- Bilmeyerek yapmak. 3- Bilmediklerini öğrenmemek. 4- Başkasının öğrenmesine mani olmak. Nefs, kötü isteklerden kurtarılınca kalp temizlenir. Kalbi temizlemek için riyazet ve mücahede gerekir. Riyazet, nefsin arzularını yapmamaktır. Nefsimiz haramları, mekruhları arzu eder. Bunlardan kaçmak gerekir. Mücahede, nefsin istemediği şeyleri yapmak demektir. Nefsimiz iyilik ve ibadet yapmak istemez. İyilik ve ibadet ederek kalbi temizlemelidir. Nefsin istediği her şey, sonsuz ahiret nimetleri yanında kıymetsizdir. Ahiret nimetleri altınsa, dünya menfaatleri teneke bile değildir. Bu geçici basit menfaatler, sonsuz nimetlerle mukayese bile kabul etmez. Kalbi temizlerken dört engel çıkar. 1- Mal sevgisi. 2- Makam sevgisi. 3- Allah sevgisinden başka sevgiler. 4- Günahlar. Bu dört engeli aşmak için de dört şey gerekir. 1- Çok yememek, helalinden yemek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çok yiyip içmekle kalbinizi öldürmeyin. 2- Çok uyumamak. Çok yiyen çok su içip çok uyur. Çok uyuyan da kıyamette pişman olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah-u Teala çok yiyip içeni ve çok uyuyanı sevmez. 3- Çok konuşmamak. Hadis-i şerifte, çok konuşan çok hata eder.
çok günah işleyen de cehenneme gider buyuruldu. 4. Kötülerden uzak durmak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kişinin dini arkadaşının dini gibidir. Kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin.

Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, akıl nimetlerin en büyüğü, dünya ve ahiret şereflerinin en yücesidir.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülgani Efendi rahmetullahi aleyh. Tefsir okumak. Abdülgani Efendi o Resulün neslinden istifade ederdi insanlar kendisinden. O bir gün buyurdu ki, manasını Kur'an'ın yalnız Peygamberimiz anlamıştır bir hakkın. Ve onu zaman zaman hadis-i şeriflerle tam ve doğru olarak bildirmiştir bizlere. Yani Resulullah'tır tam hakiki müfessir. Ve tefsir kitabı da onun hadisleridir. İslam alimlerimiz çalışıp didinerek, istirahatlerini her gün feda ederek, işte bu hadisleri toplayıp bir araya, tefsir kitaplarını koymuşlardır ortaya. Ancak bu tefsirleri anlayabilmek için 30 yıl çalışması lazımdır bir kişinin. 20 ana ilimle bunlara bağlı olan 80 ilmi öğrenmek lazımdır en azından. Zira var ki bir kısım Arabi kelimeler her ilimde ayrı bir manayı bildirirler. Yani fıkıh ilminde başka manaya gelir. Tefsirde daha başka manaya gelebilir. Yine aynı kelime aldığı bir edata göre başka manalar bildirebilir hatta. Bu geniş ilimleri bilmeyen bir kişinin tercümesi tam doğru olamaz bunun için. Çünkü tefsir bir miktar Arabi okumakla olmaz hiç, çala kalem yazmakla, anlatmakla. Tefsir, ehli olanın kalbine doğan nurdur. Tefsir kitapları da onun anahtarıdır. Tefsir ile ilgili 80 ilmi bilenler, tefsir kitaplarını okuyup birer birer, Kur'an'ın manasını iyi anlamışlardır. Ve bu bapta binlerce kitaplar yazmışlardır. Bunlar ya Arabidir yahut da Osmanlıca. Bunları okumak da ilim ister ayrıca. Şimdi yeni yazılan var ki Türkçe tefsirler, okuyanı yazanın fikrine esir eder. Çünkü bu tefsirlerde şahsi fikirler vardır. Bu yüzden fayda değil, zararlı olmaktadır. Hele İslam düşmanı, münafık bir kişinin Kur'an'ın manasını gizlice bozmak için yazdığı tercümeler adeta bir zehirdir. Okuyan genç zihinler mutlaka zehirlenir. Zaten İslamiyeti öğrenebilmek için tefsir okumasına lüzum yok bir kişinin. Çünkü yanlış anlamak veyahut şüphe etmek imanı giderir ki çok dikkat etmek gerek. İslam alimlerinin kelam, fıkıh ve ahlak hakkında yazdıkları kitapları alarak okumakla Kur'an'ın manası anlaşılır. Çünkü bunlar Kur'an'dan alınıp yazılır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Kurban Bayramı gelince özellikle kurbanla alakalı olarak anlatılan bazı menkıbeler var. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın menkıbeleri var. Şimdi biz eskiden beri yüzyıllardır anlatılan bir şey var. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istemiş. Yani rüyasında öyle görülmüş ve öyle emredilmiş. Ancak şimdi bazı kaynaklarda özellikle internet filan da işte böyle yaygın olunca bakıyorsunuz İshak Aleyhisselam da o İsmail Aleyhisselam değildi şeklinde kurban edilmek istenen İshak Aleyhisselam da diye bilgiler görüyoruz. Yalan bilgiler yani. Bunu bize anlatabilir misiniz? İshak Aleyhisselam mıydı, İsmail Aleyhisselam mıydı?
1: Şimdi soruyu sorduğunuz için doğrudan doğruya Mirat-ı Mekke kitabında bir hadise anlatılıyor. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri var. Bu zat Emevi halifelerinden Hazreti Ömer'in radıyallahu anh kız tarafından torunu, adalet olarak da ikinci Ömer namıyla maruftur. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri.
0: Alim evliya bir zat.
1: Evet. Tabiinin de büyüklerinden Ömer bin Abdülaziz. İşte bu kitapta Ömer bin Abdülaziz Hazretleri zamanında Yahudi hahamlarından biri Müslüman oldu. Ömer bin Abdülaziz buna kurban olunacak İsmail mi yoksa İshak Aleyhisselam mı diye sordu. Haham Müslüman olmuş, sordu. Müslüman olmuş artık. Diyor ki ya halife, Yahudiler Hazreti İsmail'in kurban olduğunu bilirler. Fakat İsmail Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'ın ceddi olduğu için kendi ceddleri olan İshak Aleyhisselam'ın kurban olduğunu söylerler dedi. Sate gelen.
0: Kendilerini daha üstün görecekler yani.
1: Tabii kendilerini daha üstün görecekler. Şimdi kurban edilmek istenen Hazreti İshak olduğu Yahudilerin ellerinde bulunan uydurma Tevrat'ta yazılı. Hani değiştirmişler bunu. Hasetlerinden, kıskançlıklarından dolayı değiştirmişler. Tevrat'ta aslında böyle değil. Halbuki eldeki Tevrat'ları bozuk, uydurma. Zaten bozulduğunda Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Kur'an-ı Kerim kurbanlığın İsmail Aleyhisselam olduğunu gösteriyor. Saffat suresinin 100. ve sonraki ayetlerinde mealen ne buyuruluyormuş? O ayet-i kerimelerde İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi bana iyilerden bir oğul ver. Biz de ona halim, çok uysal bir oğlan müjdeledik. Çocuk İbrahim Aleyhisselam ile yürüyecek çağa gelince, İbrahim ey oğulcuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir bak ne dersin dedi. Babacığım, sana emredilen neyse onu yap. İnşallah beni sabredicilerden bulursun dedi. İkisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim oğlunu alın üzere yere yatırdı. Bıçak çocuğu kesmedi. Ey İbrahim, rüyaya sadık oldun. İyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız dedik. Bu iş açık bir imtihan idi. Oğlunun yerine kesilmek üzere büyük bir koç verdik. Bundan sonra ona iyilerden İshak'ı peygamber olarak müjdeledik. Ona ve İshak'a bereket verdik. Onların soylarından iyi olanlar da nefsine zulmedenler de vardır. Şimdi ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de açık net İsmail Aleyhisselam'ın kurban edildiği. Hatta Peygamber Efendimiz hadis-i şerifler de ben iki kurbanlığın oğluyum buyuruyor. Sahabe-i kiram, o ne demek ya Resulallah? Birisi İsmail Aleyhisselam. O soydan geliyor, İsmail Aleyhisselam'dan geliyor. Öbürüsü de dedesi de, ya Rabbi bana işte 11 erkek, 10 erkek evlat verirsen birisini kurban edeceğim. Hakikaten Cenab-ı Hak ihsan etmiş. Bir kurra çekmiş, peygamberin babasına denk geliyor.
0: Ona da kıyamıyor.
1: Kıyamıyor çünkü Peygamber Efendimiz'in nuru Hazreti Abdülmuttalip taşıdı, biliyor onu. Evlendikten sonra çocuklarından Hazreti Abdullah'a geçti, bunu görüyor. Nur onda. Onun için kıyamıyor. Çare aradı. On sana o zamanki, hani şimdi bilge diyorlar ya, alim bir kişi ona danışıyor. O da diyor ki bir torbanın içerisine oğlunun ismini yaz, bir de deve yaz. Eğer elini at, oğlunun ismi çıkarsa 10 deve koy. Tekrar çıkarsa bir 10 deve daha koy. Tekrar çıkarsa bir 10 deve daha koy.
0: Deve çıkana kadar.
1: Deve çıkana kadar. Yani oğlun ismi çıktıkça. Hakikaten dediğini yaptı. Uzatıyor, Hazreti Abdullah'ın ismi çıkıyor, 10 deve. Uzatıyor, 10 defa böyle oldu. Sonuncusunda deve çıktı. Ama develerin sayısı 100 oldu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben iki kurbanlığın oğluyum buyuruyor, tamam mı? Babası da kurban edilmek istedi. Kurban edilmek istemişti. Bu ayet-i kerimeler kurban edilenin İsmail Aleyhisselam olduğunu açıkça gösteriyor. Açıkça gösteriyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam, Rabbim bana emrettiği yere giderim diyerek hicret edince önce İsmail Aleyhisselam, sonra İshak Aleyhisselam ihsan edildi. Yani İsmail Aleyhisselam önce dünyaya geldi, İshak Aleyhisselamsa sonra dünyaya geldi. İbn-i Abidin de buyuruyor ki, Müslümanların lüzumu olmayan din bilgilerinin konuşmaları uygun değildir. İsmail mi daha üstündür, İshak mı daha üstündür? Kurban edilen hangisidir? Hazreti Ayşe mi daha üstündür, yoksa Hazreti Fatıma mı? Sormamalıdır. Bunları öğrenmek lazım değildir. Allah-u Teala bu gibi şeyleri öğrenmeyi emir etmedi. Şimdi bir hadise anlatırlardı bize. İmam-ı İlahiyat'ta da anlatırlardı. Anlatan hocalar da oluyordu bu arada. Şimdi İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesini böyle bir konferansta bir alim anlatıyor falan. O gelen konferansta bulunanlardan bir tanesi diyor ki, efendim diyor, bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun diyor. Şimdi diyor, kurban edilmek isteyen diyor İsmail Aleyhisselam'dı değil mi diyor. Evet diyor, İsmail Aleyhisselam'dı. Peki bıçak kesmedi. Evet kesmedi. Allah-u Teala bir koç gönderdi. Evet. O koç kesildi. Kesildi. Etini kim yedi diyor. Ya çok miyim?
2: Çok miyim?
1: Çok miyim? O zat bakmış, demiş vallahi bana sorarsan ben yemedim demiş, tamam.
2: Kime sorarsan sor yani, ben yemedim.
1: Ben yemedim, kime sorarsan sor. Dolayısıyla Allah yani İbrahim Aleyhisselam dua etti. Ayet-i kerimede geçtiği gibi, ya Rabbi bana iyilerden bir oğul ver, ama onun devamında onu senin yolunda kurban edeyim. İsmail Aleyhisselam'ı ihsan etti. Hazreti Hacer validemizden oldu o. İlk hanımı Hazreti Sare'dir. Aslında cariye olarak gelmişti Hazreti Hacer. Kendisine hediye edilmişti. Evlenip çocuğu olunca hanım oldu. Çünkü hür oluyor çocuk dünyaya gelince. Üzülmüştü Hazreti Sare validemiz.
2: Çocuğu olmuyor diye.
1: Çocuğu olmuyor diye. Yaşı hayli ileriydi. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a, ondan da sana bir oğul ihsan ediyorum. Hatta Hazreti Salih Validemiz dedi ki, nasıl olur?
2: Yaşı ilerlemiş.
1: Benim yaşım yani 60'ı geçmiş o civarda. Nasıl olur? Allah-u Teala dilerse olur. Hazreti Meryem de dedi, ben de evli değilim dedi. Kimseyle temas etmedim. Ben de dedi, yani bir erkek eli değmedi bana. Benden nasıl çocuk olur? Allah-u Teala dilerse olur. Ya Allah-u Teala mekri ilahi ya. Yani Allah-u Teala'nın kudretini anlamayan kimse... Efendim yani Cenab-ı Hak murad ederse yaratır mı? Yaratır. Efendim nasıl olur? Ebu Adem Aleyhisselam'ın ne anası var ne babası. Hazreti Havva validemizin de ne anası var ne babası. Ama yarattı Cenab-ı Hak, değil mi?
2: Evet.
1: Cenab-ı Hak yarattı. Cenab-ı Hak yaratandır. Küllü şeyin kadirdir. Dolayısıyla efendim olur mu? Elbette ki olur. Dolayısıyla söyleyiver. İshak Aleyhisselam'ın soyundan Allah-u Teala çok peygamber gönderdi. Mesela Yakup Aleyhisselam da onun soyundandır. Ve Yakup Aleyhisselam bir ismi de İsrail'dir. O İsrail artık Yakup Aleyhisselam'la başlıyor. İsrail oğulları. Onun da 11 tane oğlu vardı. Enteresan ya. Şimdi ayet-i kerimede buyuruyor. Onların içerisinde fasık da olur, salih de olur, şakî de olur. Hakikaten oldu. Bilhassa İshak Aleyhisselam'ın soyundan gelip de İsrail soyundan gelip de ya bu bin kadar peygamberi şehit etmişler ya. Enteresan bir şey.
2: Kendilerinden olan bir de yani.
1: Evet, kendilerinden olan.
2: Peygamber de kendilerinden.
1: Mesela Musa Aleyhisselam da Beni İsrail'den, İsa Aleyhisselam da Beni İsrail'den. Ama şimdiki Yahudiler İsa Aleyhisselam'a hakaret ediyorlar. Enteresan bir şey. Enteresan bir şey. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. Dolayısıyla ayet-i kerimede açıkça bildirildiği gibi İbrahim Aleyhisselam'ın ilk oğlu İsmail Aleyhisselam'dır. Saffat suresinde bu açıkça bildirilmiştir. Kurban edilen de odur. İshak Aleyhisselam daha sonra dünyaya gelmiştir.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyla, soruyla. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir zaman gelir ki hacca sultanlar, devlet başkanları gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için giderler. Hac edip kötü söz söylemeyen ve doğruluktan ayrılmayan anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine köylerinden birine giderken bir köylünün çadırına rastladık. O köylü çadıra bir dişi geyiği bağlamıştı. Geyik feryat ederek dile gelip, "Ya Resulallah, bu köylü beni avladı. Benim uzakta iki tane yavrum var. Memelerim süt ile dolu. Ne beni boğazlıyor ki bu beladan kurtulayım, ne de salıverir ki gidip iki yavrumu emzireyim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Geyiğe, seni serbest bırakırsam yine gelir misin?" buyurdu. "Gelirim. Eğer gelmezsem Allahü Teala bana 10 kişinin azabını versin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geyiği salıverdi. Geyik gidip aradan çok geçmeden geri geldi. Diliyle dudaklarını yalıyordu. Resulullah onu tekrar çadıra bağladı. O sırada çadırın sahibi elinde bir tulum su ile geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu geyiği bana satar mısın?" deyince, "Ya Resulallah, sizin olsun," dedi. Resulullah o geyiği alıp serbest bıraktı. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh geyiği çöllerde "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" diyerek dolaştığını gördüm demiştir. Ebu Said Hudri radıyallahu anh nakleder. Medine'nin çevresinde bir çoban koyun otlatıyordu. Bir kurt sürüsünden bir koyun kapmak istedi. Çoban mani oldu. Kurt kuyruğunun üzerine oturup dile geldi ve şöyle dedi: "Allahü Teala'dan korkmuyor musun da benim rızkıma mani oluyorsun?" Çoban, "Ne acayip iştir. Kurt insan gibi konuşuyor," deyince, kurt, "Bundan daha acayibi şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de halka geçmiş ümmetlerin hallerini söylüyor," dedi. Çoban koyunlarını acele acele sürerek Medine'ye yakın bir yere geldi. Koyunlarını emniyetli bir yere bıraktı. Sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip başından geçenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve çobana "Kurdun sana söylediği şeyleri halka anlat," buyurdu. Çoban yüksek bir yere çıkıp olanları bir bir anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çoban doğru söyledi. Yırtıcı hayvanların insanlarla konuşması kıyamet alametlerindendir," buyurdu. İhban bin Üveys, Hüza'a kabilesinin koyunlarını otlatıyordu. Bir kurt aniden sürüden bir koyun kapıp parçaladı. İhban, "Vallahi ben hiç böyle zalim bir kurt görmedim," diyerek koyunu kurttan almak için peşinden koştu. Kurt dile gelip, "Ey İhban, Allahü Teala'nın verdiği nasibimden beni mahrum mu etmek istiyorsun?" dedi. İhban şaşırıp, "Acayip bir iş, kurt konuşuyor," dedi. Kurt, "Bundan daha şaşılacak şey, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sizi Allahü Teala'nın kitabına davet ediyor. Siz ondan gafilsiniz," dedi. İhban, "Ben Muhammed'in aleyhisselam huzuruna gitsem koyunlarıma kim bakar dedi. Kurt, bana yetecek kadar koyun ayırırsan, koyunlarına ben bakarım. Ayırdığından fazlasına da dokunmam, dedi. İhvan, kurda birkaç koyun ayırıp, sürüyü bırakarak, bir grup çobanla Medine'ye gitti. Medine'ye vardıklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramla oturuyordu. İhvanı görüp, ey İhvan, kurt sözünde durdu, buyurdu. İhvan radıyallahu anh, yanındaki çobanlarla birlikte Müslüman oldu.

0: Haccın farzı üçtür. Bu üçünden biri yapılmazsa hac sahih olmaz. 1. İhramdır. İhram, niyet ile birlikte zikirden telbiye ibaret olup bazı şeyleri kendine yasak etmektir. Namazda iftitah tekbiri gibidir. Alameti peştemal gibi iki beyaz bez olup biri belden aşağı sarılır, öteki omuzlara sarılır. İple bağlanmaz, düğümlenmez. Bunun için kuşanılan bu iki beze de ihram denildi. Tavafa başlarken ihramın ortasını sağ koltuk altından geçirip iki ucunu sol omuz üstüne getirmek sünnettir. 2. Arefe günü Arafat'ın Vadi-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde vakfeye durmak. 3. Kâbe-i Muazzama'yı tavaf-ı ziyaret etmektir. Tavaf, Mescid-i Haram içinde, Kâbe-i Muazzama etrafında dönmek demektir. 4'ü farz, 3'ü vacip olmak üzere 7 kere dönülür. Tefekkür etmemek. İnsanın günahlarını düşünmesi ve bunlara tövbe etmesi, taatlerini, ibadetlerini düşünüp bunlara da şükretmesi lazımdır. Mahluklardaki ve kendi bedenindeki ince sanatları, düzenleri, birbirlerine olan bağlılıklarını düşünerek de Allahü Teala'nın varlığını ve büyüklüğünü anlaması lazımdır. Mahlukların, varlıkların hepsine âlem denir. Hadis-i şerifte varlıklardaki nizamı düşünerek Allahü Teala'ya iman ediniz buyuruldu. Astronomi okuyup da yer küresinin, ayın, güneşin ve bütün yıldızların boşlukta dönmelerinde ve birbirlerinden uzaklıklarında bulunan düzeni, hesapları anlayan kimsenin imanı artar. Dağların, madenlerin, nehirlerin, denizlerin, hayvanların, nebatların, hatta mikropların yaratılmasında çeşitli faydeler vardır. Hiçbiri boş yere, lüzumsuz yaratılmamıştır. Bulutlar, yağmurlar, şimşekler ve yıldırımlar, yer altındaki sular ve enerji maddeleri ve hava, kısaca her varlık belirli hizmetler, belli vazifeler yapmaktadır. İnsanlar bu sayısız mahlukların sayılamayacak hizmetlerinden bugüne kadar pek azını anlayabilmiştir. Mahlukları kavrayamayan insan aklı bunların halikini, yaratanını nasıl kavrayabilir? Onun büyüklüğünü, sıfatlarını biraz anlayabilen İslam alimleri şaşkına dönmüşler. Onu anlamak anlaşılamayacağını anlamaktır demişlerdir. Allahü Teala hiçbir şeyi batıl, faydasız yaratmamıştır. İnsanların anlayamadıkları, göremedikleri faydeler anlayabildiklerinden kat kat daha çoktur. Tefekkür 4 türlü olur demişlerdir. Allahü Teala'nın mahluklarındaki güzel sanatları, faydeleri düşünmek ona inanmaya ve sevmeye sebep olur. Onun vaat ettiği sevapları düşünmek ibadet yapmaya sebep olur. Onun haber verdiği azapları düşünmek ondan korkmaya, kimseye kötülük yapmamaya sebep olur. Onun nimetlerine, ihsanlarına karşılık nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek Allah'tan haya etmeye, utanmaya sebep olur. Allahü Teala yerlerde ve göklerde bulunan mahlukları düşünerek ibret alanları sever. Hadis-i şerifte tefekkür gibi kıymetli ibadet yoktur ve bir an tefekkür 60 sene ibadetten daha hayırlıdır buyuruldu.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'de Gülhane Parkı'nın giriş kapılarının karşısında bulunan tarihi Zeynep Sultan Camii'nin duvarlarına bitişik bir çeşmeyle sonradan gece kondu demek uygun olmayacak ama sonradan kondu bir sebili anlatarak oradan da caminin içerisine geçmek istiyorum. Bu arkamda bulunan tarihi çeşme caminin yapıldığı senelerde veya ondan biraz daha önce belki yapılmış olabilir. Üzerindeki tarih 1748'i gösteriyor. Efendim, caminin yapılış tarihinden biraz daha farklı bir tarihte yapılmış bu çeşme. Tabii üzerindeki yazıların bir kısmı kaybolmuş, bulunamıyor. Çeşme zaten terk edilmiş bir halde. Bir de üstelik zaman içerisinde bu çeşmeler mermerler boyanmış ne hikmetse. Sonra da temizlemişler, temizleyememişler. Burada Türk turizminin böyle makas noktası, santral noktası olan Gülhane'nin, Topkapı Sarayı'nın, Ayasofya'nın, ziyaretçilerinin tam geçit noktasında böyle bir çeşmenin olması herhalde ilgililerimiz tarafından da arzu edilmez. Edilmediğini de biliyorum. Belki dikkatten kaçmış olabilir bu konu. Ben burada acizane arz ediyorum. Fazla masrafa girmeden evvel emirde bu hemen çeşmenin taşlarının güzel bir şekilde temizleyerek hiç mevsim beklemeden bir an önce hayata geçirilmesi çok iyi olur. Bizler de buna emeğe geçeceklere şimdiden peşinen dualarımızı da gönderiyoruz. Bakın avans veriyoruz efendim. Duada da avans veriyoruz. Ne yapalım? Yeter ki memleketimize hizmet olsun. Bu çeşmenin üzerindeki motifler, oymalar, kabartmalar artık Osmanlı'nın mimarisindeki 1750'li yılların özelliklerini taşıyor. Biraz daha böyle Avrupa'yı motifler kokuyor. Baroka doğru bir gidiş var sanki. Niye onları örnek almışız? Mimar Sinan'ın taş işlemelerinin suyu mu çıktı? Tahir Ağa'nın işlemelerinin yani bir kusuru, bir kabahati mi vardı? Bilemiyoruz. Hemen yanında güzel bir sebil var efendim. Sol tarafta çeşmeye bitişik. Bugün yine kendi hizmetini yapıyor sebil. Yani insanlara, susayanlara su veriyor. Bizler de biraz önce oradan su aldık, içtik. Ama Osmanlı döneminde buradaki sular böyle efendim parayla pulla satılan şeyler değildi. Susadım diyen geliyordu, bir tas su alıyordu, tası içiyordu. Sebiller 3, 4, 5 bölümlü olabilir. Mesela 3. Ahmet Han'ın yani Zeynep Sultan'ın babasının yaptırdığı 3. Ahmet Çeşmesi Topkapı Sarayı'nın girişinde bir abide eser olarak durmaktadır. Dünyanın gözbebeğidir, sadece Türkiye'nin gözbebeği değil. Turistler gördükleri zaman o güzelliklere hayran kalıyorlar. Onun dört köşesinde sebiller vardır. Bu sebillerden insanlar aynı anda 15'er kişi su alır. 5 tane tas deliği var. 15'er kişi su alır. 60 kişiye bir anda orası su verebiliyordu. Burası ise 21 tane tas deliği var. 3 yüzlü yapılmış. Her birinde de 7 tane tas alıp verme şebekesinin alt tarafında, ayak kısmında yerler bırakılmış. Efendim bu sebil daha önce esas yaptıranı, bunun banisi Hamidi Evvel ismiyle andığımız 1. Abdülhamid Han'dır. Türbesini bundan önceki programlarda sizlere anlatmaya çalıştık, oradaki eserleri. Hemen türbesinin önünde imaret vardı. Bugünkü 4. Vakıf Han turistik otel haline dönüştürülmüştür ama temeli 4. Vakıf Han'dır. 4. Vakıf Han'ın yapılmaya başladığı sıralarda meydana açmak, o yapıya biraz daha arsa kazandırmak için maalesef onun söküm kararını almış Evkaf Nezareti, Osmanlı'nın Evkaf Nezareti İttihat Terakki zamanında kaldır diyorlardı, kaldırıyorlardı, yapıştır diyorlardı, yapıştır. Oradan kaldırmışlar, yapıştırın buraya demişler. İyi ki demişler, ya söküp atın deselerdi ne olurdu? Ya bunun taşlarını satın bir yere deseler ne olurdu? Evet, Sultanahmet Camii'nin hamamının bir zamanlar böyle vakıf eserlerin paraya dönüştürdüğü sıralarda satmaya kalkmışlar taban döşemesi mermerlerini efendim. Yani olacak şey değil. Dolayısıyla oradan sökülmüş, buraya getirilmiş, monte edilmiş. Ahşap saçaklıdır. Mermerleri çok güzel sanat işçiliği sergiler. Nadide bir sebildir. Her ne kadar 3. Ahmet Çeşmesi'ne yakın değilse de üzerindeki sanatın incelikleri yine de devrine göre fevkalade güzel yapılmış bir sebildir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu sebilleri hayata geçirmek için çok önemli çalışmalar olduğunu biliyorum. Bazı yerlerde de bu vakıfları hayata geçirmişlerdir. Hatta oralarda böyle susamış insanlara su verme işlerini de hayratını da idare ediyorlar. Hatice Turhan Sultan Sebili ise zaten senelerdir ev tekstili üreticileri derneği, zannederim derneğin adını tam söyleyemezsem de yanlış olmasın, dernek ilgilileri bana sitem etmesinler. Bugün oranın senelerdir, ben bilirim 7-8 senedir her gün suyunu ikmal ederler. Suyu, bardağı, her şeyi istediğiniz kadar oradan suyu alırsınız, içersiniz. Kimse de ya arkadaş sen ne oluyor böyle 10 tane su içtin diyen yok. Sebilleri böyle hayata geçirirsek insanlar burada efendim Sebil'den bedava su içer. Öbür tarafta bir fırında aç olan birisi ekmek bulursa insanların kalbi çabuk yumuşar efendim. Birbirine bakarak yumuşar ve herkes bu sefer hayır etmede yarışır. Toplumda aç olanı, mutsuz olanı bitirmek de ancak böyle olur diye düşünüyorum. Bunları söyledikten sonra doğru Zeynep Sultan Camii'nin iki tane avlusu var. Bu kadar kritik bir yerde olduğu halde dış avlusu korunabilmiş. Dış avlusunun kapısı önüne gidiyorum. Orada da artık camiyle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Zeynep Sultan Camii'nin dış avlusunun kapısı önündeyiz. Efendim buradan artık içeriye camiyi sizlere anlata anlata gideceğiz. Zeynep Sultan kimdir? Zeynep Sultan 3. Ahmet Han'ın kızıdır. Efendim 1769'da bu camiyi inşa ettirdi. Mehmet Tahir Ağa isimli kıymetli bir mimar bu caminin ve daha doğrusu külliye haline getirmiş o. Medrese ve Sıbyan Mektebi de koymuş. Mimarıdır. Baniyesi de demek ki Zeynep Sultan'dır. Bu mütevazı, sessiz bir camidir. Fazla gelen gideni nedense olmuyor. Halbuki çok merkezi bir yerde. Efendim son dönemlerde bazı tamiratlar geçirmiştir. En son 1883'te biraz da halkın yardımıyla tamiratlar yapılmıştır. Şimdi vakıflarımız maşallah böyle halkın yardımını fazla talep etmeden, hatta belki de hiç müracaat etmeden böyle bir şeye tarihi eserlerimizi gayet güzel usulüne uygun olarak restore ettirmekte, bozulan yerleri varsa onları düzelttirmekte, bizim orijinal zannettiğimiz şeylerin orijinal olmadığını sonradan görüyoruz. Efendim böyle bir kesme taşla yapılmış sövesi var, iki taraflı ve tepesi kemerli. Onun üstünde de bir kitabe yeri var. Kitabesi bugünkü kullandığımız harflerle olmuş kitabedir. Osmanlıca harflerle olan kitabe var mıydı? Vardı. Kapının hem içinde hem dışında vardı. Nerede? Bilmiyoruz. Zaman gelmiş. Aman bunlar burada durmasın, bunlar uygun değil diye kıranlar bile çıkmış böyle kitabeler efendim. Şimdi buradan geçelim caminin dış avlusuna. Oradan iç avluya geçerken de anlatacağımız bazı şeyler olacak efendim. Zeynep Sultan Camii dış avlusu ve ondan sonraki iç avlusu ve caminin ana mekanı kademeli bir araziye yapılmış. Böyle basamak basamak yükseliyor. Bir iki basamak çıkıyorsunuz dış avlu, bir iki basamak çıkıyorsunuz iç avlu, sonra da cami devam ediyor. Hatta caminin arka tarafında orada daha sonraki programlarda göreceğimiz bir hazire daha var. Daha doğrusu 3 bölüm halinde hazireyi yapmışlar. Yani cami avlusundaki kabristanlara bilindiği gibi hazire deniyor. İşte bu hazire 1. kademedeki hazire. Arkamda 3 tane kabir taşı görünüyor. 3 mezarın kabir taşları görünüyor. Baş ve ayak taşları. Üzerlerini okuduk. Hepsi de 1223 yani 1808 miladi yılına tarih atılmış altlarına. Efendim en sağdaki baş taşında külah olan kabir Alemdar Mustafa Paşa Rahmetli'nin kabridir. Bu civarda vefat etti. Bir barut mahzeninde şehit oldu, anlatacağım hadisesini. Diğer ikisi de alim başlığı var baş taşları üzerinde. Yani ulemadan kimselerdi. Onlar da Kabakçı Mustafa isyanında efendim isyancıların şehit ettiği kimseler olma ihtimali çok kuvvetli. Ya Alemdar Mustafa Paşa'nın maiyetindeydi, aynı barut deposunda, barut mahzeninde patlama neticesi onlar da şehit oldu, onu bilemiyoruz. Çünkü mezar taşta sadece dua satırları var ve altında da kimin olduğu yazıyor, bir de ölüm tarihi yazıyor. Ötekinde hikayelerine ben doğrusu ulaşamadım. Alemdar Mustafa Paşa Tuna boylarında doğmuş, oralarda yaşamış ve Alemdar yani Bayraktar Mustafa Paşa da deniyor. Bayrağı taşırmış, boylu poslu bir adam.

hep bıraktığınız yerde kalmıyor ki. Nefis şunu da al, bunu da al derken adalet sağlayayım, topluluk dağılmasın niyetiyle çıktığı yolda adaleti sağlamak bir tarafa, zulmetmeye başlayabiliyor. Nefse bırakırsanız bu işi böyle olur. Yani idarecilikte bunlara dünyanın her yerinde çok sık rastlanmaktadır. 1807'lerde vezirlikle, vezir rütbesiyle Silistre valisi oldu. Silistre malum Tuna Nehri'nin kıyısında bir yerdir. 12 bin kişilik ordusu vardı efendim. 12 bin kişilik. Ve 1808'de 3. Selim Han'ın tahttan indirildiğini işitince ve yerine de 4. Mustafa Han'ın iclas edildiğini, yani tahta çıkarıldığını duyunca kalktı bu askeriyle beraber Davut Paşa sahrasına, Davut Paşa kışlasının kurulacağı yere diyelim. Çünkü Davut Paşa kışlası 2. Mahmut Han zamanında yapıldı oraya. Daha önce de vardı orada bazı düzenekler, Ota Hümayun vardı mesela. Ama kışlayı kurduran 2. Mahmut Han'dır. O da nedir? Yeniçeri ocağını söndürmeyi göze almış, onlara yeni kuracağı askeri düzen için, yeni kuracağı birlikler için kışlalar inşasına başladı. Nasıl Selimiye kışlasını 3. Selim Han yaptırdı ise, efendim 2. Mahmut Han da Davut Paşa kışlasını inşa ettirdi diye biliyoruz. Davut Paşa kışlasına gelince alemdar Mustafa Paşa Sultan 4. Mustafa Han'a haber gönderdi. Padişahımızın elini öpmek, tebrik etmek istiyoruz diye. Şimdi 12 bin askerle tebrike gelen adama, hayır sen nasıl gelirsin buraya, böyle şey olur mu diye, memleket bir kargaşadan yeri daha çıkamamış denir mi? El mahkum, emri vaki karşısında olur dedi. Geldi, dedi ki padişahım senin yerin burası değil. Ben 3. Selim Han'ımı iclas etmek istiyorum, tahta çıkarmak istiyorum. Hemen Babü Saade kapısından içeriye girip haremde onun kapatıldığı odadan onu çıkarmaya çalışırken 3. Selim Han'ı bir girdi ki oradan arz odasının önüne şehit edilmiş ve cenazesi uzatılmış. Gelip de haremi tarumar etmesin, ölüsünü görünce hiç olmasa içerilerde başka bir şeyler yapmaya teşebbüs etmez diye alemdar Mustafa Paşa'yı susturmak için yapmışlar meğer. Oturdu, ağladı, sarıldı. Onun öcünü almak için ahitler etti. Sonra da 2. Mahmut Han işte bazı güzel rastlantılarla beraber padişah olduktan sonra onu ilk sadrazamı yaptı. Efendim tarihler diyor ki cahil sadrazamdır, işte okul okumamış, mektep okumamış. Devletini bir gaileden kurtarmış mı bu adam? Evet, bu adam alim adamdır efendim. Sonra isyancılar alemdar Mustafa Paşa'yı ortadan kaldırmak için 2. Mahmut Han'ın da bu yenilik taraftarı olduğunu bildiklerinden tekrar 4. Mustafa Han'ı iclas etmek, 2. Mahmut Han'ı da tahttan indirmek için çabalarlarken alemdar Mustafa Paşa'yı 400 kadar muhafızıyla bir barut deposunda kıstırdılar. Daha doğrusu o barut deposuna sığındı. Tavanını delerek, kubbe tarafını delerek barut deposunun efendim infilak ettirdiler. Bir rivayette kendi infilak ettirdi deniyor ama bilemeyiz artık, savaşta böyle şeyler şehadete sebep olur mu olmaz mı? İşte rahmetli burada yatıyor. Zeynep Sultan Camii'nin dış avlusunda kaldık. Öbür iç avlusunu, camiyi ve Zeynep Sultan'ın rahmetli kabrini de inşallah sizlere bundan sonraki programda anlatacağız. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Yeni reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Burası TGRT FM.
1: Bir anı, bir hikaye.
6: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 85. bölüm. 3. Plevne muharebesi, 2. Plevne muharebesi neticesinde yaralanan Von Herbert, bu hatıraları yazan kimse, efendim bu yara neticesinde işte sargı yerinde gitti derken, efendim bir hastaneden ufak, sargı yerinden büyük, revir tipi bir yerde ilk müdahalesini yaptılar. Bu sırada işte yerine vekalet eden arkadaş da bir nefer göndererek, oğlum git fazla konuşturmama, şu bilgileri ver dedi. O da o bilgileri ona verdi ve onu dedi ki, siz burada rahat edemezsiniz, sizi biz daha iyi Plevne'nin içerisindeki bir hastaneye aktaralım hiç olmazsa, ama bu sargı revir yeri de şehirden epeyce aralı olduğu için bir arabayla gitse araba sarsıyor. Efendim, başka türlü neyle gidecek? Koluna girerek götürürken Plevne'nin girişinde bir yaşlı adam bakıyor ki o koluna girdiği asker de yorgun, bitkin bir halde. Yavrum diyor, sen bana bırak da biraz da ben yardım edeyim diyor. Peki amca, o zaman ben gideyim işime diyor. O birliğine katılıyor. O adamcağıza geliyor. Buna yardım ettikten sonra diyor ki, ya burada Sofya'dan gelme bir hastane var, gel ben seni oraya götüreyim diyor. Türk ve Müslüman olan kimse. Efendim dün geldi diyor. Şuradır, gel bir bakalım diyor. Efendim birçok halkta insanlar çatışmanın neticesinde Rusların Plevne'ye girememesinin sevinciyle, Türk ordusunun zaferinin sevinciyle sokaklardalar. Herkes birbirleriyle sevinçle hopluyorlar, zıplıyorlar, efendim şakalaşıyorlar ve böyle bir şeyle neşe içerisindeler yani. Yunus Bey ile Skobelev arasındaki, yani iki tarafın komutanları, bizim tarafınkinde Yunus Bey, öbür tarafı Skobelev arasında çarpışma olurken, bunlar kurşun meclise girmekten korkmayarak, bu Plevneli insanlar orada çatışma olurken, askerlerimize su, yiyecek, öteberi koşturmuşlar efendim. Sanki askeri ikmal kolu gibi. Enteresan değil mi bu efendim? Enteresan hakikaten. Başka millette göremezsiniz. Efendim bu insanlar bize yol gösterdiler. Küçük bir evin önünde durduk. Kapıyı çaldık. Kapıyı açan bir Bulgar karısı bizi görür görmez kapıyı hızla suratımıza çarptı, kapattı. Bunun üzerine bana yardımcı olan Türk köylüsü, koluma giren Türk köylüsü ona işte bilmem ne yavru diye herhalde bir şeyler sahip dökmüş. Bu da yazmamış bir küfür savurdu diyor. Daha sonra bunun ilerisindeki eve gittik. Bu sefer isabet ettirdik. Aradığımız hastaneyi bulmuştuk. Burada vatanperver bir ev sahibi kendisi eviyle çoluk çocuğuyla mutfağı ve bahçedeki bir odaya çekilip evini hastane olmak üzere bırakmış. Buranın tesisatı dahi kapıları pencereleri falan gayet düzgün. Bir araba bizden biraz evvel içindeki 4 yaralıyı buraya indirmişti. Bunlardan başka 7 kişinin kalması için de daha boş yatak vardı. Bunlar da bir saat sonra geldiler. Yani oralar da doldu hemen diye. Herkes hastaneyi yeni öğreniyor ya efendim. Dün gelmiş. Gece yarısından önce 20 hasta olmuştuk. Hastanede yatanlar. Bir cerrah vardı burada. Bir yardımcısı var onun. 2 hasta bakıcısı. Bir de baş ademi vardı. Çenemi muayene ederek diktiler. Burnumdaki yara pek mühim değildi. Soyundum ve rahat bir portatif karyolaya yatırıldım. Bana et suyu, pirinç, yumurta, süt ve ağrılarımı dindirecek ilaçlar verdiler. Tam o sırada bir yaralı kafilesi daha geldiği için onlarla meşgul olmak üzere beni kendi halime bıraktılar. Ne yapacak tabii adamlar, yani yeni gelenler var, onları da insan. Bunların çoğunun bazı azalarını kesmek lazım geliyordu. Bir teviye geçip giden araba tekerleklerinin tıkırtısı geceleyin sığınacak bir yer bulabilmek için girip çıkanların gürültüsü uyumama mani oluyordu. Birçok defalar dışarıda şöyle sesler duyuyordum. Uyumayınca da dışarıyı dinliyor. Kimdir o? Yaralılar arabası efendim. 6 kişi. 5'i Türk, 1'i Rus. Burası dolu. Kimseyi alamayız. Her yerden böyle söylüyorlar. Bu zavallılar bütün gece arabanın içinde mi? Dolaştırayım efendim. Kuzum, elimden bir şey gelmez ki. Mümkün olmayan bir şeyi nasıl yapabilirim? Bunun üzerine kapı tekrar kapanıyor. Homurdanan arabacı inildeyen yolcularıyla onlara başka bir sığınak bulabilmek için yavaş yavaş araba tekerinin sesinden anlıyorum uzaklaşıyorlardı. Gece yarısına doğru biraz daha yemek yedim. Yattığım döşemesiz ufak odada benimle 2 Türk daha kalıyordu. İkisinin de birer azası kesilmiş. Kloroformun etkisiyle uyuyorlardı. Ertesi gün arka bahçede bir adamın bazı kol ve bacaklar gömdüğünü gördüm. Adam evini bırakmış, hastane yapmışlar. Kolları, bacakları da oraya, hastanenin personeli mecburen kesilenleri kedi köpek yemesin diye defnediyorlar. Olur mu? Harp efendim, olur. Nihayet bu gürültü patırtı arasında uykum kaçmış olmasına rağmen yorgunluktan uyumuşum. Kahvaltıya kaldırıncaya kadar da uyanamadım. Yaranın verdiği eziklik, harbin verdiği gerginlik. Bu muharebenin umumi vaziyeti şöyle oldu. 30 Temmuz 1877'de Ruslar General Gründer'in emrindeki 2. Kolordu ile şimalden, yani kuzeyden kuzeydoğudan, doğudan, güneyden, yani dört taraftan hücum etmişlerdi. Kuzeyin ilerisinde Openec yakınlarında biraz bozukluk olmuş. Fakat Rus generali Loşkarev vakitsiz ve akılsız bir düşünceyle bütün dikkatini vide ve bizim ricat yolumuz üzerine çevirmiş. Bu maksatla kuvvetini muharebe sahasından çekerek ricat eden kuvvetlerin, yani kaçan kuvvetlerin yolunu korumaya çalışmıştı kendi askerlerinin. Kuzeydoğu'dan General Veljaminov'un birlikleri içinde benim tabyam da dahil sol cenahın esas kuvvetine muvaffakiyetsiz bir taarruz yaptı. Benim bölüğüm ayrıldıktan sonra düşman bir müddet yan siperleri işgal etse de sonra da buradan çekilmeye mecbur kalmış. Manzarayı görenlerden yüzlerce kimsenin şehadetiyle söyleyebilirim ki Rus ricati, geri çekilmesi yani kaçışı en korkunç bir inhizam, kargaşa halinde oldu. Ruslar çekilmeyi beceremediler. Hatta Rus muharebeleri, yazarları da bunu kabul ettiler gazetelerinde. Kuropatkin buna intizamsız bir ricat diye karakteristik bir tabir kullanır. Doğudan General Prens Şahov, Sukhoi'nin emrinde gelen kuvvet, sağ tarafımıza hücumla iki tabyamızı zapta batıya Plevni'ye doğru bizi zorlayıp iki cana arasına sokulabilmişti. Ben yarandıktan sonra hücumlar mukabil hücumlar olmuş ve bunları süratli bir muvaffakiyet takip etmişti. Güneşin batmasına yakın Ruslar mağlup ve iki tabya istirdat edildi. Kurtarıldı. İstirdat kurtarma, düşmandan alma. Burada da düşman ricatı tam bir firardı. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. TGRT FM Haber.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Anlamlı ve özel bir günden hepinize merhaba. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutladığımız bir gündeyiz. 107. yılını kutluyoruz bugünümüzün. 19 Mayıs'ta milli mücadelemizin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919'dan bu yana büyük bir mücadele, azim ve kararlılıkla kurduğumuz Cumhuriyet'in 100. yılını devirdik ve nice yüzyıllara diyoruz Cumhuriyetimize ve gençliğimize armağan edilen bu günü gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Biz de ekip olarak bu güzel günde, bu anlamlı günde hepinize merhaba diyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun sevgili izleyiciler. 19 Mayıs'ımız kutlu olsun. Kimlerle bugün beraberiz 19 Mayıs gününde? Atakan Sönmez cumartesi akşamları bizdeydi ama bugün ekstra bir gün bizle beraber oldu. Atakan Sönmez gazeteci, hoş geldin. Hoş sevgili bulduk, Atakan. Sevgili Ersan hocamızın koltuğu tabii ki boş. Birazdan intikal edecek koltuğuna Profesör Ersan Şen. Cem Küçük. Cem hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Sağ olsun.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ ol.
0: Ve Ferhat Murat. Ferhat hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ben de herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyorum. Umudun küllerinden doğduğu gün aslında 19 Mayıs 1919. Bu millet çoğu zaman bitti denildiği yerde tekrar başlamayı defalarca bilmiştir. Çok şükür ki asırlardır kadim medeniyetimiz her düştü dediğinde ayağa kalkmayı bilmiştir. 107 yıl önce ne durumdaydık, şu an ne durumdayız? Bundan 10 yıllar sonra da çok daha iyi durumda olacağımızı rahatlıkla söylüyorum ve temenni ediyorum bir tarafta.
0: Ne mutlu, ne mutlu bugünleri gördük. Beklenen, hedeflenen her şey gerçekleşti mi? Tabii ki değil ama en azından bu hedef doğrultusunda varlığımızı, birliğimizi koruyarak ve bu dikenli coğrafyada halen varlığımızı, birliğimizi, ülkesel bütünlüğümüzü korumayı başararak yolumuza devam ediyoruz. Bunu da gururla, evet, görüntüler de geliyor sevgili izleyiciler. Atatürk'ün mecliste yaptığı nutuk konuşması, nutuğu veriyoruz. Evet, şu anda da bu da 10. yıl nutkundan bir görüntü. Evet, sevgili izleyiciler, Ersan Hoca da gelecek ve konularımıza başlayacağız.
1: O zaman konulara geçmeyin. 19 Mayıs ile ilgili biz de bir şey tabii yapalım, mesaj verelim. Tabii ki çok o yıllara dönecek olursak, az önce Ferhat Murat'ın da söylediği gibi, her şey bitti mi diye hasta adam işte yıkıldı, parçalanacak. Anadolu'da artık kaç farklı ülkenin işgalinin aynı anda gerçekleştiği bir dönemde İstanbul'dan kalkan bir vapur ülkenin kaderini, coğrafyanın kaderini değiştirdi. Hani yakın tarihte de, yakın siyasi tarihte de bir geminin güvenli limana gönderilmesi veya götürülmesi metaforu çok sık kullanılmıştı. İzleyiciler de hatırlarlar. Hani bazen açık da bazen fırtınaya tutulur, bazen çok tekinsiz bir gemi olur vesaire ama usta kaptan aslında orada ortaya çıkıyor. Yani kaptanın ustalığı, hep derler ya, açık denizde fırtınada belli olur. Yoksa her şey yolundayken dümeni kim tutarsa çok sorun değil. Fırtına çıktığı zaman o gemiyi sağ salim limana ulaştırabilen mi, ulaştıramayan mı, gemiyi batıran mı, yoksa
0: gemiyi yüzdüren mi?
1: Hepsi, bazen de daha farklı bir durum da olur. Mürettebatın gemiyi terk edip halkın ölüme mahkum edildiği vakalar da vardır. O yüzden o vapurdan ve tabii ki ben tarih okumasını böyle, tabii ki büyük önderler, büyük devrimciler her zaman tarihe damga vurmuştur ama tarihi koşullar ve halkın iradesini de burada teslim etmekte fayda var. Yani o çıkılan Samsun'da, sonrasında Anadolu'ya geçirirken Amasya'da, Sivas'ta, Erzurum'da, Anadolu'nun her yerinde halkın bağımsızlık yönündeki iradesi bu kadar güçlü olmasaydı, tabii ki buna da bir önderlik gerekiyor. O yüzden bu halkın aslında emperyalizm karşısında da, işgal karşısında da, her türlü tasallutun karşısında da en yok halinde, en zor halinde, en artık bütün şartlar aleyhimize denen durumda da başarıya ulaşabileceği görmüştür. Bu siyasette de böyledir, ülkeler tarihinde de böyledir. O yüzden o zaman Çetin Altan'ın lafıyla bitirelim. Enseyi karartmaya gerek yok.
0: Gerek.
1: Kimileri umutsuzluğa düşse de her zaman bir çıkış yolu vardır.
0: Peki. Çok teşekkürler Atakan Sönmez. Cem'in de görüşlerini alacağım ama Ersan Hoca geldi. Hocam buyurun. Buyurun. Buyurun. Rahatlıkla gelebilirsiniz.
3: Hocam neredesin ya?
2: Kutlamalarda diyeceğim hocam. Bakın, kutlamalarda sizin, diyeceğim ama.
0: Sizin hediye ettiğiniz rozeti taktık.
3: Öyle. Bugün. Bize vermeden ne?
2: Ersan Hoca'nın
0: vermişti ya, vermedi mi?
3: Verdi, ne yaptık acaba?
0: Verdi mi?
2: Kaybetmişti.
3: Yok, lacivert çekti.
2: Hatta ters takıyordu, bir şey yapıyordu.
3: Lacivert çekti.
0: Hoş geldiniz. Ferhat Murat konuştu, Atakan Sönmez de konuştu. Siz de devam edelim, Cemre de bitirelim. 19 Mayıs, 107. yıl. Ne hissediyorsun, ne düşünüyorsunuz? Vallahi, söyleyeceğiniz bir şey var mı?
4: 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 107. yılı. En iyi şekilde idrak edelim, kıymetini bilelim. Söylenecek çok söz yok yani.
0: Asıl millet siz söylüyor. Hocam, asıl siz çok bu konularda duygulusunuzdur. Evet. Bu konularda çok duyarlısınızdır. Evet. Onun için ben yani hislerinizi ya, almak istedim.
2: Yaşı olsun. Biraz ilerledi ya. Gençlerin kutlu bayramı olsun. Olduğu için.
4: Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetini bilelim.
0: Evet.
4: Evet, önemli.
0: En doğrusu.
4: Gençliğe emanet etmiş. Gençlikte ülkenin Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetini bilsin.
0: Neyse. Peki. Cem Küçük.
3: Evet, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı hayırlı olsun. 107 sene oldu. Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yol da oradan geçti. Türk halkı birlik bütünlük içerisinde hakikaten milli mücadeleyi bu yolda kazandı. Emeği geçenlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına da, Türk halkına da o döneme herkese teşekkür etmek lazım. Cumhuriyet her zaman yaşayacaktır. Tabii şey yani Türk devletleri de her zaman olacaktır.
0: Evet. Evet.
2: Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim?
0: İlelebet payidar kalacaktır diye çok güzel de bir söz
2: evet,
0: var.
2: Evet, kesinlikle. Ferhat. Yani hakikaten az önce Atakan Bey vurgu yaptı. Tabii ki bu işin önderliğini yapanların kıymetini bilmek lazım. Yalnız milletin de bu konudaki gösterdiği dirayet çok önemli. Gaziantep'te şehir müzesinde Gaziantep'i müdafaa ederken Maraşlı Hüseyin'in şehit olması çok duygusal ve dramatik şekilde anlatılır. Maraş'ın müdafasında vazife yapmış, sonrasında köyüne dönmüş, nişanlısı Emine ile, Emu diye geçiyor. Onunla evlenmenin hayalini kurarken annesi Gaziantep'in de işgal altında olduğunu ve oraya destek istendiğini öğrenip oğluna diyor ki Maraş'ı kurtardınız, Gaziantep'i de kurtarmadan gelme, gerekirse şehit ol, aksi halde sütüm sana haramdır diyor ve Gaziantep'te Maraşlı Hüseyin şehit düşüyor ve sonrasında böyle gömleğinin cebinde kanlı bir kağıt parçası bulunuyor ve nişanlısına bir şiir yazmış, kavuşamazsak şeklinde. Orada da annelerin işte evlatlarına bu vatan sevgisi için, dinin müdafaası için, toprakların müdafaası için verdiği nasihatleri de burada belki bir kez daha anımsamak lazım. Şehit olanları da rahmetle yad etmek lazım.
0: Rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Onu da söyleyelim. Peki. Başlıyoruz. Eftal, başlıyoruz konulara. Şimdi hocam, sizin belirteceğiniz bir husus vardı. Evet. Bir gazeteci arkadaşımıza, daha doğrusu bir meslektaşımıza yönelik bir tutuklama var. Ona ilişkin söyleyeceğiniz şeyler vardı. Yayından önce bana söylemiştiniz. Buyurun.
4: Yani birkaç gündür takip ettim. Bugün de yazılarını okudum. Aydın'da yerel gazeteci Yeliz Ayaz. Aydın Post adlı gazetenin genel yayın yönetmeni tutuklanmış. Zannediyorum 15 Mayıs tarihinde. Yani ne yapmış bu halkı işte yanıltıcı bilgiyi yaymaktan diye baktım. 20 Nisan 2026 tarihinde bir yazı yazmış. Ama yazıda birbirinden farklı konular var. Zannediyorum haftalık yazılar yazıyor sürekli. Onlardan birisinde bir okula öğrencinin veya öğrencilerin silah getirdiğiyle alakalı işte Maraş olaylarına da atıf yapmak suretiyle bundan dolayı hızlıca hakkında bir soruşturma açılıyor. Ondan sonra bir hafta sonra ikinci yazıyı yazıyor 27 Nisan tarihinde ve o yazıda da yine bir mantık içinde haber verecek de nitelikte, kimseyi de böyle açıkça isimlendirip suçlamadan yine yazısını
0: ne diyor yazıyor.
4: Yazıda şunu söylüyor: geçtiğimiz hafta yazımda Aydın'da bir siyasetçinin oğlunun eğitim gördüğü okula önce bıçak ardından silah getirdiğine dair iddiaları gündeme taşıdık diyor. Ondan sonra bunun işte ne şekilde kendisine ulaştığı ile ilgili tabii haber kaynağında vermeden şikayetçi velilerle görüşüldü mü diyor. Bir takım sorular soruyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nü göreve davet ediyor. Kim bu siyasetçi diyor. Bundan sonra bu yazı üzerine tutuklanıyor. Şimdi tabii
3: iddia yalan çıkıyor.
4: Yani yalan çıkıyor çıkmıyor ayrı bir konu. Yani bu fiil, bu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu olur mu? Bu tabii basın mensuplarının başının belası bu madde.
2: Kastedilen kişi şey.
4: Yani sırf Ersan halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak sahikiyle hareket etti mi hareket etmedi mi? Bunlar sübut tartışılır. Fakat aklımın almadığı bir konu. Hani basın mensubu diyelim cezası da bir yıl değil, 1,5 yıl, 3 yıl değil, 4,5 yıl olsun. Ya şimdi tutuklama denilen tedbir ferat. Adaletten kaçma veya delil karartma.
3: Hocam orada bir şey söyleyeyim.
4: Ben bu tutuklama tedbiri konusunda ülkenin geçirdiği aşamalara evrilene şaşırmıyorum ya.
3: Yasayla ilgili bir şey diyeyim.
4: Bir şey söyleyeceğim sana. Bitmemiş. Ondan sonra diyor ki ben diyor durmayacağım diyor. Cezaevinde bulunuyor. Biliyorsun bize tutuk evi yok. Bir yazı daha yazıyor. Diyor ki ben haberimin ve iddiamın arkasındayım diyor. Çünkü CİMER'den bir takım paylaşımlar oluyor. Onları benim yaptırdığım söyleniyor. Bu bir iftiradır diyor. Ve ciddi bir yazı kalemi alıyor. Ya şimdi diyorsun ya soruşturma açtın anladık. Yürüt. Ama tutuklama tedbiri neyin nesi?
3: Orada cevap vereyim hocam. Bak bir şey söyleyeyim.
4: Bir uygulama. Bunu anlayıp da bir şey yani susturmak, bastırmak
3: yok desek, hocam değil.
4: Tutuklama tedbirinin böyle bir amacı hocam, yok. Kaldı ki yine konuşmaya ve yazmaya devam
3: edeyim. Hocam şimdi, cevap vereyim ona.
0: Bir dakika dur şeyden. Başsavcının bu konudaki açıklaması da şöyleymiş.
2: Evet,
0: Eftal Gönder. Ülkemizin iki ayrı şehrinde orta öğrenim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan sonra toplum üzerinde oluşan hassasiyetten de istifade edilerek hiçbir dayanağı olmayan halkı yanıltıcı bilgi niteliğinde gerçeğe aykırı haber yapmak suretiyle halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217'ye A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçundan soruşturma yapılmıştır diyor.
3: Bir şey söyleyeceğim.
4: Tamam, ben burada bir itiraz. Hocam bir şey söyleyeyim. Bana düşer bir saniye. Tamam,
3: hayır, bir şey söyleyeceğim hocam bir itiraz.
4: Bir saniye.
3: Yasayı ben de savunmuyorum ama bir şey söyleyeyim sen öyle
4: yasayı
3: söyle.
4: Yasayı savunmak değil.
3: Hayır, bak mesela. Halkı yanıltıcı bilgiyi. Bak. Yasası ağır olabilir. Bence de ağır. Tutuklama hakikaten gereksiz de bence. Doğru ama bir gazeteci, yani şöyle AK Partili bir siyasetçinin oğlu okulu silahla bastı. Delil var mı? Yok. Bunu doğrulayan biri var mı? Yok. Söylüyorsun hala arkandayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha şu da bak.
0: Ama tutuklu yargılanması.
3: Tamam. Ben, yasa yanlış. Ediyorum. Bak bir şey söyleyeyim. Halkı yanaltıcı bilgi yayma
2: yasa
3: yasası.
2: Yasa yanlış değil canım. Yok, yasa ağır. Doğru.
3: Yok,
2: yani
3: hayır.
2: Burada
3: bir bitireyim Ferhat.
2: Hakimliğin uyguladığı hayır, hayır.
3: Tutuklama yanlış. Bak, gazeteciler bazen sen de bir duyum alırsın söylersin yanlış çıkabilir. Bunda hemen orada tutuklama maddesi yanlış. Yani yargılama doğru. Şimdi bak birkaç arkadaş daha bu maddeden tutuklu muhalif arkadaşlardan. Tamam tutuklama gerçekten yanlış bence orada. Tutuklanmaması lazım. Tutuksuz yargılama lazım. O yasa ya biraz sıkıntılı bir yasa bana göre. Ama her duyduğunu da mesela gazetecilerden biri Bilal Erdoğan gitmiş şuraları almış. Bu şirketlerin sahibi olur mu abi bu ya? Bunu söylüyorsun. Mahkemede sana soruyorlar kemküm. Tamam bak tutuklama yanlış. Halkı yanıltıcı bilgi
4: söz
3: tutuklama
4: ama
3: tabii. Ya her gazeteci de olur mu ya? Şimdi
0: tamam bu konuda bir süre kısa tabii buyurun toparlayın hocam.
4: Bak şimdi arkadaşlar hepinizi vicdanlı olmaya davet ediyorum. Tamam mı? Bu kadın gazeteci.
3: Tam tutuklama yanlış 18, hocam.
4: 18 bak. 18 Mayıs 2026 tarihinde hapishane günlükleri diye bir yazı yazmış haber niteliğinde yine.
3: Ben okudum onların hepsini.
4: Bunu bir okuyun.
3: Ben okudum.
4: Bak bir okuyun.
3: Okudum.
4: Ben bak bana bir Allah'ın kulu çıkacak tutuklama tedbirinin haklılığını anlatır.
3: Hocam yanlış.
4: Bir, bak bir. Yani şimdi Sayın Başsavcılığın açıklamasında soruşturma açıklıyor. Ya adli kontrol tedbiri uygulamışsındır ilk soruşturmada. Bunda da uygulayacaksın. Hadi çenesini kapatayım yazmasını engelleyeyim desen yine yapamıyorsun. Yazıp yine koymuş ve daha uzun, daha ayrıntılı, kendisi açısından bir mantık örgüsü olacak şekilde ortaya koymuş. Ben diyorum ki tutuklama bir tedbirse, bunun fonksiyonu amacı belliyse, anayasada ceza muhakemesi kanunda düzenlenmişse, hatta İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde varsa, fonksiyonu amacı belliyse, şartları belliyse, kardeşim tutuklama tedbirini niye uyguluyoruz? Niye adli kontrol tedbirini koyduk biz? Adli kontrol tedbirini burada düşünce açıklamada eğer uygulamayacaksak nerede uygulayacak? Benim anlamadığım bu. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Maddeyi doğru görüyorlar. Madde baştan sona yanlış.
5: Doğru değil hocam.
2: Ben bir şey
4: madde
2: söyleyebilir miyim?
4: Madde baştan
2: sona
4: da yanlış ayrıca. Bir şey
2: söyleyebilir
4: miyim? O da ayrı bir konu. Ama ben maddede değilim. Suçta ve cezada kanun prensibine göre suç vardır, yoktur. Onda değilim. Sübutta değilim. Arkadaş tutuklama tedbiri niye
5: hocam,
4: uygulanıyor?
5: Hocam yasa var. Doğru
4: bana
5: bir...
4: bunu göstersinler
5: Allah
4: ya.
5: Allah ya.
4: Tutuklama tedbirinin şartları belli. Amacı belli. Fonksiyonu belli. Ceza muhakemesi kanunu 100. maddesi orada. 101. maddesi orada. Anayasanın 19. maddesi orada. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 5. maddesi orada. Anayasa
5: hocam,
4: Mahkemesi kararları
5: ya.
4: Orada. Yargıtay kararları orada. Birçok karar var. Kardeşim ben cezanın alt ve üst sınırlarına da girmiyorum. 1,5 yıl, 4,5 yıla da girmiyorum. Ya tutuklamanın amacı adaletten kaçma ve veya delil karartmayı engelleme. Yasa elinde, her şey elinde. Şahıs kaçmıyor. Yeri belli, yurdu belli.
5: Hocam,
4: niye
5: bir şey,
4: kontrol
5: bir şey mi şunu ben bana bir dakika. Bir saniye.
4: Bak aynısı Esra Işık'ta oldu.
5: Bir şey söyleyeyim
4: ya. Aynısı Esra Işık'ta oldu. 40 gün tutuklandı.
5: Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Hocam bir müsaade. Söylüyorum bak. Halkı alenen yanıltıcı bilgi yasa maddesi bence sıkıntılı bir yasa. Çünkü hani bazen gazeteciler duydukları iddiayı söyler, doğru çıkmayabilir. Tutuklama yanlış, adli kontrol uygulanabilir. Ama yasa, hani sen şimdi geçen hafta ne dedin? Bu CHP'lerle ilgili ya, hatta burada Gürkan Acı'yla tartıştın. Böyle bir yasa maddesi yok dedin. İşlem yapılamaz dedin. Bu yasa maddesi bunu gerektiriyor ama doğru değil. O yasa maddenin değiştirilmesi lazım. Ama hocam gazeteci de her duyduğunu, AK Partili gazeteci okul basmış. Bilal Erdoğan onları satın almış.
4: Öyle
5: der
4: bir
5: mi
4: şey
5: hocam
4: ya? Ya yazısında. Yok AK Parti bir şey yok ya.
5: AK Partili bir milletvekili oğlu okula silahla gizleniyor ya.
2: Ya kim olduğunu
5: hocam,
2: belli.
5: Hocam böyle bir şey söylenebilir mi ya?
4: Ya gazeteci
5: delil
4: bunu yazamayacaksa ne yapacak? Ya?
5: Hocam delilin var mı? Delili söyle.
4: Tamam tekzip yap.
5: Ersan Şen bugün adliye silahla şimdi, bastı hocam. Ersan Şen bugün silahla adliye bastı.
4: Şu dört kişiyiz. Ben hukukçuyum değil mi? Başka evet. Hukukçu yok. Ya bir Allah kulu tutuklama tedbirini haklı görüyor.
5: Peki bir şey diyeyim.
2: Ben başka
5: Ersan
2: bir şey
5: Ersan Şen adliye silahla bastı hocam. Bak, yazıyorum. Ersan Şen dün adliye silahla anladım. Bastı.
4: Benim aklım yetmiyor.
5: Delille.
4: Bak kardeşim. Suçla ve cezada kanun prensibi gelince bakarsın.
5: Hocam diyoruz
4: bu,
5: ya.
4: Ya karşılığı varsa... Sırf halk arasında endişe, korku, panik için yapmışsa, kamu barışını bozmaya elverişliyse yap, gereğini yap, soruşturma aç, bir şey yap. Ama bu tutuklama tamam. Denilen tedbiri anayasa, kanun bu şekilde
5: kim
4: gösteriyor.
5: Hocam,
4: anayasa, kanunla bağlıysak bunu şartlarına, amacına, fonksiyonuna uygulamak zorunda değil mi?
5: Ya kim doğru buluyor yasayı hocam? Ben de yanlış
4: neyi?
5: Diyorum.
4: Neyi?
5: Ama sen şunu da eleştir. Gazeteci elinde delil
4: tutuklama
5: olmadan söyler mi?
4: Tutuklama tedbirinde yasa yanlış değil,
2: ben,
4: uygulama yanlış.
2: Ben yasayı yanlış bulmuyorum. Hayır. Bir kere onu söyleyeyim.
5: Tutuklanıyor ya hemen.
2: Çünkü dezenformasyon.
4: Ferhat Murat'tayız. Tutuklama tedbiriyle suçun tanımını birbirinden
2: tamam,
4: ayıralım.
2: Tamam anladık onu.
4: Ferhat suçu uygun buluyor. Ben bulmuyorum. Çünkü bu
2: şunu
4: kime
2: söyleyeyim.
4: Göre neye göre kardeşim?
2: Ferhat dezenformasyon özellikle ülkemizin en büyük baş belalarından bir tanesidir. Türkiye'de şu anda sosyal medyada gördüğümüz ağırlıklı olarak ve medyada gördüğümüz haberlerin %86'sı yalan haberdir. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada. Yani sadece %14'ü doğru olan haberler içerisinde bunu da çok büyük bir çoğunluğu konvansiyonel medyadan teyit mekanizmasını çalıştırdığımız için işte verdiğimiz haberin doğruluğunu ciddi derecede araştırdığımız için karşımıza çıkan bir vaka. Vicdanlı olmaya davet ediyorum. Ben de davet ediyorum ama öncelikle gazeteci arkadaşları davet ediyorum. Bir haber yaparken elinizde bir belge yoksa, bir delil yoksa özellikle Türkiye kamuoyunun ayağa kalktığı, ben iki tane çocuk babasıyım. Bütün veliler okullarda tedirgin oldular. Çocukların okula giriş ve çıkışları esnasında. Dolayısıyla bu zaman diliminde bir AK Partili siyasetçinin de çocuğu silahla okula girmiş gibi herhangi bir belgeye de dayandıramadığınız bir haberi yapmak toplumu infiale sürükler mi sürüklemez
5: ama
2: mi?
5: Tutuklama,
2: bir buna bakalım.
5: Tutuklama,
2: tutuklama
5: ama.
2: Meselesi üzerinden değerlendirecek olursak da şunu söyleyebiliriz.
5: Adli kontrol yapılabilir.
2: Şimdi
5: orada
2: tekzip yayınlarsın. Bir yalan haber yapıyorsun. Yalan dünyayı dolaşırken doğru emekliyor. Milyonlarca kişi o yalan haberi görüyor. Tekzipini 10 bin kişi görmüyor. Dolayısıyla bu da bir çözüm değil. Bizim dezenformasyonla topyekün bir mücadele içerisine girmemiz lazım. Bakın geçtiğimiz hafta programda konuştuk. Bir diğer şu anda cezaevinde olan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili.
5: Geliyoruz ona.
2: Ankara'da belediyelere operasyon var diyerek o gün toplumda ciddi bir infial oluşturdu mu?
3: Yok, CHP
2: oluşturdu.
3: Mutlak buttan gelecek. CHP hayır, diye dedi.
2: Ankara'da Etimesgut Belediyesi başta söyledi. Olmak üzere diğer söyledi. Belediyelere operasyon geliyor. İzinler Ankara Emniyetinde edildi. İzinler iptal edilmişti de ertesi gün narkotik operasyonu çıktı biliyorsun. Evet. Dolayısıyla
3: bir sene önce de CHP el konuyor gibi bir şey söyledi.
2: Tabii. Yani sürekli her aklına gadenin sadece gazeteci sıfatını taşıyor diye belgeye delile dayandırmadan bir iddia ortaya koyması yanlıştır. Şimdi Ekrem İmamoğlu defaatle benim 19 Mart'tan sonra ortaya koyduğum birçok şeyle ilgili yalan dedi. En son kurultayda videoya çıkarttılar bizi yalan bilgi diye. Benim verdiğim bilgiyi yayınladılar. Beylikdüzü'nde bir kafede buluşma bilgisiydi. Ben de dedim ki kardeşim iddianamede var. İddianamede Orhan Cevahiroğlu'nun ifadelerinde bu bilgi yer alıyor. Belgesini ortaya koydum. Biz bir iddiayı ortaya atarken gerçekten delile belgeye de dayandırmak zorundayız. Özellikle hassasiyet gereken konularda
3: ama
2: daha hassas hareket,
3: sen de doğru bulmuyorsun herhalde.
2: Hareket edilmesi lazım. Bir şekilde de tutuklama doğrudur değildir. Ben doğru ya. Bulmam ayrı bir konu prensip olarak ama siz herhangi bir hukuki sonucu doğuran bir eylem de ortaya koyamadığınız zaman da bunun önünü alamıyorsunuz.
5: Orada bence şöyle bir ayrım peki. Olması lazım. Ben bir cümle söyleyeyim.
2: Ben bir cümle
5: kısaca söyleyeceğim. Ya, çok kısaca söyleyeceğim. Çok
0: öyle. Arkadaşlar konu nereden nereye gitti bak. Konularımız var ama yapmayın.
5: Kısaca söyleyeyim hocam. Tutuklamayı yanlış buluyorum.
0: Anladım.
5: Hocam ders edeceğiz ama tekrara
0: düşüyoruz.
5: Tutuklama tedbiri için bana burada
0: tamam tekrara
5: şimdi bir tane hocam tekrar düşüyoruz
0: arkadaşlar.
2: Bir tane gazeteci,
5: cümle, bu
2: bir tane gazeteci, Atakan Bey çok özür dilerim. Bir tane gazeteci geçen hafta yine
0: ya abi,
2: uydurduğu bir bilgiyi, işte i̇çiniz bir terzide bir genel başkan yardımcısıyla karşılaşmış da sonra arka planlarda başka konuşuyor.
0: Tamam.
2: Karşılaşmadığını
5: dakika,
2: söylüyor.
5: İki, Atakan bir düzeltme yapmam gerekiyor o yüzden.
2: Gazeteci hani, de demeyelim.
5: Tam 30 saniye. Ilgili, tam konuyla ilgili. Şimdi dedik ya gazeteciler duyduğunu vesaire zaman zaman biz de yanıtılabiliyoruz. Daha geçen hafta hatta 2 gün önce 3 gün önce cumartesi gecesi burada Bakırköy'deki şeyle ilgili hatta Turgut Koç operasyonu ile ilgili bazı haber kaynaklarından bana bir isim söylendi. Cem Özbey diye bir avukat Bakırköy'de siyaset yapıyor dendi. Hatta yurt dışına Almanya'ya gitti orada işte bir şeyler satın aldı vesaire. Sonra yayından sonra Cem Özbey bana ulaştı. Bu bilgilerin doğru olmadığını Bakırköy'de siyaset yaptığını avukatlık yaptığını Almanya'ya gidip gelmesinde eşinin orada doğumlu ve orasının vatandaşı olduğu için olduğunu söyledi. Düzeltme yapıp özür dileyeceğimi zaten söylemiştim. Söyledim. Tam da bu konuyla ilgili o yüzden söylüyorum. Bakın her konuda sıklıkla söylediğim şey var. Her şeyi savcılıklar eliyle, adliye eliyle, yargı eliyle düzeltmeye kalkarsanız kötü doğru. Gazetecilik mahkeme kararıyla düzeltilemez. Bakın kötü gazeteciliği biz savcılar, hakimler eliyle peki. iyileştirmeye çalışırsak sonuç alamayız. Ve halka tahrik ve bilmem neye suçun daha önce örnek geçtiği için Rasim Ozan Kütahyalı o günkü o iddialarla ilgili bir tutuklama tedbirine başvurulmamışsa niye vurulmamıştır dediğin zaman her savcı ve hakim şunabilir. Bir fiil ortaya çıkmamıştır. Cumhuriyet Halk Partiler o gün sokağa çıkıp da valiliği bassalar, emniyeti bassalar, bir yerde olay çıkartsalar bakın tahrikin unsuru oluşmuştur dersiniz. Yoksa oturduğu yerden çok kızdı, tweet attı. Bunlar tahrik peki. değildir, peki. kışkırtma suçu değildir.
2: Ama o gün devlete
5: fiile
2: karşı geçen bir güvensizliği
5: olmuştur. Üç Oda olayında mesela ne olmuştu? Kayseri'de insanlar sokar.
6: Adli kontrol yap, yargıla peki. ama tutuklama yani.
0: Şimdi
6: tutuklama.
0: Sevgili izleyiciler konuya hemen hızlıca girelim. Bu konu bayağı bir uzadı çünkü. Herkes dolu demek ki. Yani içinde
2: daha
0: herkes,
2: çok şey var.
0: Değil mi? Çok var. Ondan. Şimdi yasa dışı bahis ve kara para soruşturması Adana merkezli bu soruşturma sevgili izleyiciler bayağı bir su kaldıracağı benziyor. Su kaldıracak derken çok sayıda ismin tutuklu olduğu, tutuklandığı soruşturmanın savcılığın beyanına göre derinleşerek devam ettiği el koyma ve kayyum atama işlemlerine de devam ettiği sürdüğünü sizlerle paylaşalım. Böyle bir önemli soruşturma gidiyor, devam ediyor. Buranın da sembol ismi, daha doğrusu bu soruşturmanın en öne çıkan ismi gazeteci ve televizyon programcısı Rasim Ozan Kütahyalı. Şimdi dünden beri hatta bir önceki günden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili herkes bir şeyler söyledi. Biz bu nedir tam olarak suçlama nedir? Çok kısa bir özet geçeyim size. Hemen o golleri verelim arkadaşlar. Rasim Ozan Kütahyalı neyle suçlanıyor sevgili izleyiciler? Bakın. Rasim Ozan Kütahyalı çok hızlı okuyorum. Kasa hesap olarak değerlendiriliyor. Bu arada bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamanın aynı benzeri bir açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptı. Dedi ki MASAK raporları dikkate alındı ve MASAK raporlarında yapılan inceleme sonucunda başsavcılığımız dedi. Rasim Ozan Kütahyalı, daha doğrusu anılan şahıs dedi. Bu anılan şahısla ilgili dedi tedbir uyguladı. Şimdi MASAK raporu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de dediği MASAK raporuna göre 2022-2024 yılları arasında hesabına izah edilemeyen 16 milyon 141 bin küsuratlı bir giriş var. Aynı dönemde çıkış 1 milyon 472 bin. Şimdi burada bir takım hareketleri sağladığı şirketler var. İşte Sipay, FZP, Palladium, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik gibi 6 farklı ödeme kuruluşundan hesabına da 35 milyon küsuratları okumuyorum giriş yapıldığı tespit edildi. Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı sevgili izleyiciler. Devam edelim. Evet, Akın Gürlek'in açıklaması ne bu konuda? Adalet Bakanı Akın Gürlek de diyor ki süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var diyor Akın Gürlek. Peki Rasim Ozan savunmasına ne demiş? O da diyor ki ben örgüt üyesi değilim diyor. Bu arada bir tabii örgütten söz ediliyor. Yasa dışı bir örgüt. Çıkar amaçlı bir suç örgütü. Para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok. Borçlarımı çevirebilmek için Perpa'da kredi kartına takla attırdım. Kartımdan para çekiliyordu. Komisyon düşülüp bana gönderiliyordu. Ben sistemin yasa dışı kısmını bilmiyordum diyor Rasim Ozan Kütahyalı. Cem,
2: hatırlarsan söylemiştik cumartesi akşamı.
0: Evet. Dün Medyakritik'i dinledim. Sen bir hesap yaptın, ben hesaptan hiçbir şey anlamadım.
6: Bak şöyle.
0: Şimdi bu parayı ne yapıyor mesela? Bana bir anlatsana.
6: Ben anlatayım şöyle. Anlat. Ben bunu bak evvelsi gün bu işleri Türkiye'de en iyi bilen kişiyle konuştum. Hatta ben
0: onun da ismini sır gibi saklıyorsun. Ne iş yapıyor bu adam? Ne iş yapıyor?
6: Düzey bu işleri yapan adam.
2: Takla attırıyor.
6: Bu işleri takip eden adam. Şimdi
0: MASAK'ta mı çalışıyor?
6: Bilmiyorum. Nerede çalıştığını bilmiyorum yani. Onu diyemem abi. Adam şimdi haber kaynağı. Bak o dediği şey, ben raporu da bu arada okudum. Didik ettim. Hakikaten bugün savcı bey bakan bey de söyledi. Rasim MASAK'ın analizine takılıyor. Çünkü 5 milyon üzeri para hareketleri MASAK'ın takibindedir. 50 bin lira, 100 bin lira, 500 bin lira değildir. Yani ben sana bugün 5 milyon lira göndersem ben de sen de MASAK'a takılıyoruz.
0: Peki dur, tam o takılmayı anladık da bu nasıl para çeviriyor?
6: Bak şimdi şöyle yapıyor. Buna phishing veya phishing deniyor. Yani bu şu. Ben şimdi kredi kartımı götürüyorum. 3-4 tane kredi kartım var. Bunların tamam. Limitleri de birer milyon diyelim.
0: Tamam.
6: Ayrı. 100 bin lira çekiyorum. Sen yasa dışı bahis elemanlarından birisin. Patron olmayabilirsin. Ben 100 bin lirayı çekiyorum. Bunun 10 gün içinde faizi ne kadar? Diyelim ki 10 bin lira. Yani 110 bin lira ödeyeceğim. O 100 bin lirayı ben sana veriyorum. Karşı taraftan az önce ödeme hesapları var ya, fizi bilmem ne. Bu oradan benim hesabıma da atıyorum 200 bin lirayı gönderiyor. Mesela.
0: Niye?
6: Para yaklıyor işte.
0: Ne yapıyor?
6: Para yaklıyor. Adam şimdi o adamın hesabında bir para var. Fizi diye. Mesela bunu 5 milyon 10 milyon gönderemiyor. Mesela 200 bin lira gönderiyor. 500 bin lira gönderiyor. 700 bin lira gönderiyor. Rasim kredi kartından çekiyor 300 bin lira. Rasim'e geliyor 500 bin lira. Rasim o çektiği nakit parayı sana veriyor. Sana gönderiyor. Diyelim ki kendisi de öbür o fizi, Odebay filan isimler var ya. Bunlar biliyorsun banka, yani ödeme kuruluşları. Buradan ödeme yapabiliyorsun. Avrupa'da çok yaygın bunlar. Biz ama bankacılık daha sağlam olduğu için bizde bunlar çok yaygın değil. Oradan ona geliyor. İşlem hacmi Rasim'in MASAK raporunda söyledi. Toplam işlem hacmi 35 milyon. Çünkü kendi de kredi kartından para çekiyor. Kendi de geliyor ya. Hepsinin yekünü bu. Oradan gelen paralar. Ama Rasim'in takıldığı şey şu. Niye oltaya takılıyor? Yani niye? Hesaba geliyor ya, Rasim'in hesabından para çıkışı yok.
0: Yani. Şimdi bir dakika dur, oraya gelmedin. Anladın mı sen?
2: Ben anlatayım mı?
0: Hayır, anladın mı?
2: Yani anladım, biraz da bildiğim için şöyle. Şimdi aslında belki şurada bir hata var. Rasim 300 bin lira hesabında kredi kartından çektirip 500 bin lira almıyor. Rasim'in ifadesine göre de baktığımız zaman 300 bin lira çektiriyor, kartından 250 bin lira o örgütte yasa dışı bahisten elde edilen geliri bir başkası Rasim'in hesabına havale yapıyor. EFT yapıyor. Aslında bu örgüt üyesinin...
0: Kim yapıyor mesela?
2: Nasıl?
0: Kim yapıyor mesela? Yani şirketin...
2: Şu anda gözaltı...
6: Perpa'daki tutuklu...
0: kişiyi söylemiyorum da yani kim mesela şirketin sahibi mi yapıyor?
2: Şöyle mesela Gürkan Acır sen
0: tamam.
2: Bu takla attırma işlemini yapan kuyumcusun veya işte bir esnafsın. Esnaf tamam. Görünümündesin. Tamam. Ben gidiyorum kredi kartımın limiti yüksek. Diyorum ki Gürkan Acır kredi kartımdan 500 bin lira çek. Sen de diyorsun ki farazi söylüyorum oranları. %15 komisyonunu alırım diyorsun. %15 komisyonunu düştükten sonra bana komisyonu düşük şekilde nakit bir para gönderttiriyorsun. Ama Gürkan Acır kendi hesabından göndermiyor. Ersan Şen de yasa dışı bahis örgütünün üyesi diyelim. Ersan Şen'in hesabından geliyor. Atakan Sönmez yine örgüt üyesi diyelim. Onun hesabından geliyor. Cem Küçük örgüt üyesi diyelim. Cem Küçük'ün hesabından geliyor. Ancak Cem'in de söylediği gibi paralar geliyor. Ancak paraların çıkışı söz konusu olmuyor. Yani Rasim burada benim anladığım kadarıyla bu örgütün para aklama mekanizmasında bu sistem nedeniyle işin içerisinde yer almış.
0: Yani kazandığı illegal oldu. Parayı sisteme sokabilmek için Rasim Ozan Kütahyalı ve benzeri kişilerin kredi kartını kullanmak suretiyle onlara
6: ne
0: para
6: aktarıyor. Aynen biliyor musun? Öyle. 100 diyelim ki Rasim.
0: Ama bu arada tabii çok yüksek miktarlar
6: tabii,
0: ona gidiyor.
6: Oradan...
0: Ama o bir kısmını alıyor 5 değil mi?
6: Alt, 5 milyonun altı olsa takılmayacak. Hani masanın incelemesine masak 5 milyon üzerine bakıyor yasa gereği. Şimdi burada hani diyoruz ya 100 bin lirayı çekiyor veriyor. Atıyorum Bursa'dan bir adam ama Antalya merkezli o 200 gönderiyor. Öbür adam bilmem evet, ne gönderiyor.
2: Sivas'tan
6: gönderiyor.
2: Birisi gönderiyor.
6: Ben Ersan'a, Ersan Hoca'ya veriyorum 1 milyon. Öbür adam bana gönderiyor başka bir Manisa'dan 1 milyon 200 bin lira.
0: Anladım.
6: Parayı 192 işlem yapıyor. 2022 Şubat 2024'ün sonuna kadar. 2 yılda, 2,5 yılda tam 192 işlem yapılıyor. İşlem hacminin büyüklüğü 35 milyon. Kendi hesabına giren 16 milyon. Kendi hesabından çıkan 14 milyon. Hani sen diyorsun ya bu 35 milyon
0: 14
6: diye.
0: 14 milyon çıkmamış. 1
6: milyon. 1 milyon 400 bin çıkıyor. 14 milyon karı var. Ama 35 milyon kendi de kredi kartından çektiriyor ya. Bu arada kendi kredi kartısı da 7-8 milyon çıkıyor. Ama alıyor onları. Toplam karı 14,5 milyon lira. Bu arada tabii Rasim niye yakalanıyor? Burada teknik analiz o 30. sayfada var. O 35. sayfada. Abi Rasim'den o kendi kredi kartı çektiği dışında hesaba gelen paralardan sonra para çıkışı yok. Para onda kalıyor. Yani mesela ondan çıksa, gerçi o da aklama gene. Her halükarda 100 bin lira da karesi. O yüzden de orada masak diyor ki ya bu adamın hesabında 192 şeydi. Toplam 35 milyonluk işlem yapmış. 16 milyon para gelmiş. 1 milyon 400 çıkmış. Bu adam 14 milyon para kazanmış bu işten diyor.
0: Bu arada bizim de daha önce programlarımızda ağırladığımız eski eşi Nagihan Alçı var. Gazeteci. Evet. Bizim programlarımızda da konuk oluyordu. Yani. Sen de uzun yıllar, uzun aylar diyelim program yaptın. Nagihan Alçı'nın da hesabına bir aktarmalardan söz ediyor. Fakat ortak Nagihan hesap. Alçı dedi ki ortak hesap diyor. Ben bugün Nagihan Alçı'yı aradım sevgili izleyiciler. Hatta programımıza da davet ettim. Fakat şimdilik bir hukuksal süreçte yürüdüğünü söyledi. Fakat dedi bilgi olarak her şeyi sizle paylaşabilirim dedi Gürkan. Zaten medyada da bunlar yer alıyor.
6: Bu arada şeyi söyleyeyim.
0: Açıklama yaptı.
6: Rasim'in...
0: Ama ortak hesaplara para gelmiş
6: o
0: galiba.
6: O ne biliyor musun bak benim avukatım yani zaten Rasim darmadağınık bir herif olmuş. Benim avukatım o. Yani 2020'de...
0: Kim senin avukatın?
6: Merve Uçanok. Rasim 2020'de ben vermiştim.
0: Ha, Rasim'le ortak mı avukatın?
6: İşte Rasim'in avukatı mı var? Rasim darmadağın bir herif yani. Hayatı normal yaşamıyor ki yani. O avukat arıyordu o ara.
2: Ben avukatı de, olan benim herkes avukata... geldi toplumu yani.
6: Hayır. Şimdi sen şimdi başına bir iş geldi mi ne yaparsın? Avukatım vardı.
2: Benim avukatım
6: çalışıyorsun.
2: Var.
6: Benim evet. De var şimdi nedir? Çalışıyorum. Başıma bir şey geldi
0: tamam,
6: mi? İfade...
0: Tamam detaylara
6: bulun. O neyse veriyor. Şimdi orada şey şu. Orada Nagihan haklı. 850 bin lira şimdi hesaba yatırdım diyor. Yatırıyor gerçekten. Saat kaç? 21.07 parayı yatırıyor. 21.17'de parayı geri çekiyor.
0: Nagihan kendi
6: şöyle, mahkemeye var. Gidiyor diyor
2: İkisiyle
6: ki Nagihan.
2: İkisiyle ortak hesabı var.
6: Ama.
2: Nagihan da kullanamıyor anladığım kadarıyla. O hesapta giriş yetkisi yok.
6: Beklese çekecek. Yok şöyle ha. var.
2: Şubeye gitmesi lazım.
6: Yok
2: ama.
6: Yok.
2: Şöyle. Online bankacılığı kullanabiliyor mu Nagihan?
6: Kullanıyor bak şöyle ikisi de 21.07'de parayı yatırdı ya. Belki Nagihan o parayı yarın sabah çekecek değil mi?
2: Ya da yani haberi yok yatırdı.
6: Yok biliyor haberi oluyor. Şöyle 21.07'de yatırıyor. 21.17'de 10 dakika sonra Rasim parayı kendine gönderiyor. Sonra mahkemeye gidiyor Rasim ki ben parayı yatırdım. Nagihan'a diyor ki yatırdı ama diyor 10 dakika sonra geri çekti efendim diyor mahkemede. Anlatıyor.
2: Ben de Nagihan'ın videosunu izledim. YouTube'da bu konuyu anlatmış. Aslında şöyle avukatım bana bu bilgiyi verince ben öğrenmiş oldum diyor. Ben bu finansal konularda diyor çok iyi değilim. İyi olmadığım için diyor genellikle bütün evliyken de Rasim hesaplarımızı kontrol ederdi. Bir de ortak hesabımız vardı. Boşandıktan sonra da ortak hesabımızı kapatmadık. Ve bu süreçte Rasim oradan da işte kendi hesabından oraya para gönderip oradan bir dekont oluşturup sonra tekrardan bireysel hesabına oraya gönderdiği parayı geri çekmiş diyor. Rasim ben bunu şöyle... avukatlarımın bana bildirmesiyle öğrendim diyor. İşte avukatlarım size madem bu nafakayı ödüyordu bize niye söylemediniz diye sitem edince diyor. Avukatlar bize bütün dökümü gönderdi. Bana bütün dökümü gönderdi diyor. Ben öyle haberdar olmuş oldum diyor.
6: Bir de,
2: ben
6: hani Nagihan'ın şöyle bir şey var.
2: Ben... Hakikaten bu konularda Nagihan teknoloji konusunda da X tweet atma konusunda bile gerçekten 30 yıl öncesinin pozisyonunda duruyor. De, kendisi de bunu kabul ettiği için rahatlıkla
6: söylüyor. Şimdi iki çocuğu var. Ortaya, şimdi nafaka ödeyecek 40 bin lira. Şu an 70 bin lira olmuş o. Şimdi bir de Rasim Nagihan'ın üzerine 9-10 tane kredi kartı almış evliyken. Onları hani ödemiyor ki Nagihan o 2,5 bin ödemek için arabasını sattı. Çünkü kullanmış kartlar Nagihan üzerine. Evli ya. Nagihan, bir de onları Rasim nafaka yatıracağım diyor. Borçlu kredi kartlarına yatırıyor. Ya kartlar Nagihan'ın adına ya. Yatırıyor aslında borcu. Yani zaten orada 500 bin lira borcu var. Onları kapatıyor. Yine nafaka değil yani. Ödemiyor. Evet. Yani çok garip.
0: Ya üzücü, tabii böyle aile içi evet. Konular. Tatsız.
2: Üzücü bir konu. Evet. Gerçekten tatsız bir
0: sen
2: konu.
0: Sen neler söyleyeceksin?
2: Açıkçası oradan... hani ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. MASAK raporlarına da baktım. Rasim Ozan Kütahyalı evet bu suç örgütünün bir şekilde kullandığı hesaplar içerisinde olmuş. Ama bunu bilerek mi yapmış, bilmeyerek mi yapmış kısmını bence yargılama sonucunda öğreneceğiz.
6: Onu da ben söyleyeyim sana. Bak hemen ben bunu dün Aytun Çerkin'le biraz konuştuk. Aytun muhalif bir arkadaş. Dedi ki bunun yasa dışı para olmadığını bilebilir. Ben o yetkili arkadaşa da sordum. Bilmeyebilir ama dedi 35 milyonluk bir işlem yapıyorsan bu paranın karanlık para olduğunu bilirsin dedi. Kimse kimsenin hesabına...
2: Ha, onu bilmiyorum 35, yani. Olabilir.
6: Kimsenin hesabına 35 milyon para gönderip 16 milyon kar ettirir Ferhat?
2: Yani benim hesabıma hiç gelmedi bilmiyorum.
6: 16 milyon gelen varsa. Niye program yapıyorsun yani hani?
2: Yani şunu söyleyeyim.
0: Peki.
2: Biz sonuç itibariyle şunu göreceğiz. Bunu yine biz iyi niyetimizi muhafaza edelim. Evet. Bilerek mi bilmeyerek mi işin içinde olup olmadığını öğreneceğiz ama ilk başta da söylediğim gibi benim için üzücü olan mesele çocuklarını da tanıdığım için ortak çocuklarını en üzücü mesele o. Çocuklar gerçekten mobbingle karşı karşıya kalıyorlar. Bakıldığı zaman bulunduğunuz bir pozisyon varsa hareketlerinize 2 değil 3, 4, 5 dikkat etmeniz lazım. Çünkü bakın alelade toplum önünde olmayan birisinin yaptığı bir adi olay bir saat içerisinde gündeme bile gelmeden unutuluyor gidiyor ama işte bakıldığında tanınan biriyseniz bunlar çok fazla gündeme gelip kendi ailenizi, yakınlarınızı, hiç suçu günahı olmayanları da doğrudan etkileyebiliyor. Bu bence üzücü.
0: Bu arada her ikinizin açıklamaları da
2: çok gündem oldu.
0: Gündem oldu. Evet,
6: şimdi bir şey söyleyeceğim ben.
0: Rasim Ozan'a Rasim, ilk salvo.
6: Birazdan teknik yok.
0: Ferhat Murat ve
6: onunla ilgili de bir şey söyleyeyim.
0: Cem, ben salvo ya, bari mı? Cümleyi tamamlayayım Cem.
6: Haklısın, tam haklısın.
0: Cem Küçük ve Ferhat haklısın. Murat'tan geldi dediler. Özellikle yani AK Parti'ye yakın olduğunu söyleyen gazetecilerin ilk yumruğu atması da enteresan. Ahmet Hakan da var.
6: Cevap bak ben cevap vereyim buna. Ver. Bir, hemen iki dakika rica ediyorum. Bir, Rasim Ozan sadece örgüt üyeliğinden tutuklandı. Para aklamadan tutuklanmadı. Ve benzeri. Dün özellikle avukatına da sordum. Hani benim de avukatım bana da tenzip tutanı gönderdi.
0: Tutuklamaya sevk kağıdı var mı?
6: Evet senin? Önümde sana atayım hatta. At sadece sana. Örgüt üyeliğinden tutuklandı. Diğer yargılandığı maddeleri de size söyleyeyim burada hemen maddeler. Hocam daha iyi bir onu. TCK 220, 7258'e K maddesi 5, TCK 158'e 1F, TCK 282. Yani para aklama, örgüte üye olma, bilerek isteyerek işte money laundering dedikleri o sistem ama tutuklanmasının tek gerekçesi şimdi sana atıyorum. Sadece örgüte üye olmak.
2: Şu diğer kısmına girelim.
6: Bir dakika da onun için rica ediyorum. Bak ben Ferhat'ı dinledim o gün şöyle. Şimdi Rasim'le ilgili aslında çok şey söylenecek var da hani kötü anlamda demiyorum. Masum olup olmadığına mahkeme karar verecek. Çocukları var, ailesi var. Rasim bir dönem AK Parti ile arası iyiydi. 2007-2008 askeri vesayette. O zaman Hüseyin Çelik'le de görüşürdü. Başka Tayyip Bey'in uçağına da binerdi ve benzeri. Öyle bir dönem vardı. Rasim AK Partili değil mi? Bir dönem AK Parti'yi destekledi. Son dönemde, son 10 senede AK Parti ile bir şey kalmadı. Hani bu partiyi bağlamaz. AK Parti, mesela ben bunu... Mehmet Akif için dedim. Bilin. Mehmet Akif AK Partililerle yakın olmak başka bir şey. AK Partili olmak başka bir şey. Mehmet Akif Ersoy da AK Partili değil.
0: Sen nasılsın?
6: Ben AK Partiliyim. Ama bir partiyle yakınlığımız yok. Şöyle bak. Tanıdık olması başka. Ben AK Parti bir sürü adam tanıyorum. Ama benim dediklerim beni bağlar. Biz partili, bak partiyi destekliyoruz ama partili değiliz. Bizim dediğimiz bizi bağlar. Mesela külliyeyle benim hiç bağımıyor. Erdoğan'a zaten 9 yıldır yanına yaklaştırmıyorlar. O ayrı. Ama Rasim de bir dönem yakındı kardeşim. AK Parti'ye yakındı, görüşürdü, ederdi. Şimdi insanlar Tukaka'yla o dönem askeri vesayet döneminde yakındı kardeşim, görüşürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak, birebir helikopter giysisi var ya. 2010'da 11'de nasıl yoktu? Bir dönem AK Partiliydi. Başörtüsü yasağı meselelerinde.
1: Çocuklarına isim verdi.
0: Çocuklarına Tayyip Bey isim bravo koydu. Ki
6: ben biliyorum, ben Rasim'de Nagihan'la 2015-2019 arası 20 yakın arkadaşlık yaptım. Öyle o 2014-15'lerde görüşürdü. Ya Sabah gazetesinde yazıları manşetten verilirdi ya. Sabah gazetesi yazarıydı bu adam. Peki. Haber yorumcusuydu. Nasıl yakın değildi yani?
2: Sen yakın değildi demedim.
6: Yok senin kadın.
0: Ferhat Murat.
2: Yani ben açıkçası şöyle, öyle değerlendirdiğimiz zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la siyasi maratona çıkıp da sonrasında karşısında parti kuran birçok isim var. Evet. Bunu da böyle değerlendirmek lazım. Şimdi gazeteciler düşündüğünü, dünya görüşüne göre, zaviyesine göre yorumcuysa eğer gündeme getirir. Bu salt şekilde bir kuruluşu, bir partiyi, bir ismi desteklemek değildir. Ortada menüde bakıldığı zaman siyasi profil olarak kim kendine daha uygunsa, kim bu topluma daha iyi geliri önerme olarak öne koyuyorsa bunları dile getirebilir. Ama bu eleştiriden münezzeh tutma değildir. Kimse eleştiriden la yüksel değildir.

0: koymak lazım. Rasim Ozan benim geçmişten beri tanıdığım ama dostluk ilişkimin olmadığı, ancak işte Ragihan'la program yapmamız vesilesiyle çocuklarından haberdar olduğum, az çok hayatlarının bir kenarında bazı gelişmelerden haberdar olduğum bir isim. Terörsüz Türkiye sürecinin başından bu yana zarar verdiğini düşünüyorum ve bunu dile getirmişim. Yine bakıldığında yerel seçim öncesinde de özellikle DEM Parti şu kadar oy alırsa Selahattin Demirtaş serbest çıkacak, serbest kalacak, cezaevinden çıkacak gibi devlet mekanizması içerisinde hiçbir karşılığı olmayan ve gerçekten suni bir gündem oluşturduğunu rahatlıkla tespit edebildiğimiz bilgileri vererek neyi amaçladığını bilmiyorum. Ama ben mesela Rasim Ozan'ı şöyle dile getirdim. O gündem oldu. CHP'lidir kısmını sen söyledin. Neredeyse CHP'li diyeceksin diye.
1: İhalede kalacak yani.
0: Hayır.
1: Neredeyse.
0: Şimdi sen öyle bir cümle CHP'li kurunca yani. Sosyal medyadaki bir takım besleme troll hesaplar kim olduğunu biliyoruz. CHP'li olduğunu iddia etti diyor. Ben CHP'li demedim burada.
1: Demedin de ama bak, AK Partili Gürkan, AK Parti en çok zarar veren dedin.
0: Şimdi ben şunu söyledim. Sen AK Partili değil mi? AK Partili olsa
2: arkadaşları var son dönemde.
1: Ha, kim o CHP'li arkadaşları?
0: AK Partili
3: Ali
0: olsa
3: Ali Mahir Başarır ya.
0: AK Parti değil mi?
3: Ali Mahir çok özür dilerim efendim. Ya Ali Mahir Başarır'la yedi işte ayrı gitmezdi. Hazım Kömürlüydü o herifin adı. Hazım Giray var ya.
2: Hazım Giray.
3: Onunla beraber mesela.
1: Şey, Hazım Giray şu otelci.
3: Otelci var ya.
0: Ben anlatacağım onunla ilgili.
3: Beraber, tam onu onlar beraber gezerler.
1: Tatile.
3: Ya tatile eskiler, mi? Bu dediğim 2017-18 sonrasını evet, bilmiyorum.
0: Sonrasında
3: ama beraberlerdi.
0: Da, sonrasında da ilişkileri yakın olmalı ki.
1: Nasıl?
0: Sonrasında da ilişkileri olmalı ki. Şimdi ben o cümleyi niye kurdum orada? Birincisi hani bu suçla değil bu arada. İnsanların birbirleriyle beşeri münasebetleri olabilir. Ama biz Ali Mahir'i eleştirdiğimizde Rasim Ozan'la telefon görüşmesi yapabiliyorduk sonrasında. Yani bunu da unutmamak lazım.
1: Ne?
0: Evet, Ali Mahir'i eleştirdiğimiz zaman ya işte
1: şey mi, Rasim mi arıyordu?
0: Rasim'in aradığı oldu beni.
1: Ne diyordu? Girme bu.
2: Seni de manipüle etti mi?
1: Girmeni manipüle etti. Atakan neler duydu?
2: Rasim iyi manipülasyon.
0: Ya Rasim iyi manipülasyon yapabilir. Ha,
1: bir dakika,
0: Rasim
1: ne diyordu mesela? Niye eleştiriyorsun mu diyordu?
0: Ya şimdi en son mesela bizim bu gündeme getirdiğimiz mesele Hazım Giray'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kayıtlı olarak tahsis aracının plakasını tahsis ettirmesi meselesini gündeme getirdiğimizde hatırlarsınız Ali Mahir Başarı da çıkıp yine bize hedef göstermişti CHP kurultayında. Ve ondan sonrasında da Rasim'de birkaç telefon, yani aslında iyi adam şöyle böyle falan filan, iyi insan olabilir, biz iyi insan kötü insan özelinde haber yapmıyoruz, elimize belgeli peki, delilli bir şey geldiyse
1: enteresan bir bilgiyi getirdim. Daha öğrenmiş olduk Atakan.
3: Bir şey, oluyor tek maalesef. Bir cümle, tek bir cümle daha edip sonra
1: etme ya artık.
3: Ersan Hoca zaten birazdan aldım, bırakmadı. Atakan Bey de hakkını helal etsin dedi. Şunu söyleyeceğim ben. Şimdi Rasim'le ilgili hani bu söyleniyor. Rasim bir dönem AK Partiliydi, destekledi. Şey, sonradan olmayabilir dediğim gibi Sabah Gazetesi ve benzeri. Ama
1: tekrara
3: şu
1: tekrara düşmeyelim.
3: Ha, Rasim, ben muhaliflere söylüyorum bunu. Kardeşim Rasim masanın raporuna takıldığı için ve bir suç işledi iddiasıyla göz altında. Böyle siz tavsiye etmediniz Rasim'i. Yani onlar öyle şey, sıra Ferhat'ta, sıra Cem'de, ha, sıra Ahmet'te. Kardeşim Rasim siyasi yorumlarından dolayı başına bu gelmedi. Rasim bunun daha ağırlarını masa geçmişte takılıyor de söyledi. Rasim peki, bir yani kara para akladığı iddiası var ki ağır bir iddia. İnşallah aklanır. İnşallah, İnşallah masum çıkar. Ama sıra onda kardeşim. Sanki siz yaptınız. İktidarda AK Parti var ya. Sanki CHP iktidarda da siz aldınız içeriye. Bu AK Parti döneminde oluyor bak. Peki. Aynı şey Emin Pazarcı bak. Abimizdir. Ayrı.
1: Ya o da ilginç. Bak, Akşam bak, gazetesinin bak, şey tutumu da enteresan.
3: Bak benim olduğumun bak ben AK Partiliyim. Gönülden hep AK Parti'ye oy verdim. Hep Erdoğan'a oy verdim. Başka bir aklıma da gelmedi. Ama Emin Pazarcı ki ben AK Parti için belki daha çok risk almışımdır. Parti bana risk al demedi. Ayrı. Ama Emin Pazarcı belki de çok yakındı. Değil mi?
1: Peki.
3: AK Parti'ye yakın. Bir şey diyeyim bak, bir şey işledi. AK Parti gözünün yaşına baktı mı? Mesela o da orada parti yapmıyor. Gazete dedi ki sen millete küfür ettin.
0: Yanlışı varsa.
3: Ya, yanlışı tabii vardır diye.
0: Yani
3: bak,
0: öyle de olmadı.
3: Biz de ne diyoruz? Emin abi iyi adamsın ama bir hata yaptın. Orada millete küfür etmen filan. Veya Rasim böyle. Peki siz aynısını hata yapan, suç işleyen ve benzeri arkadaşlarınız için diyebiliyor. Korumadılar. Ya kardeşim suçu varsa çeksin. Siz sen suç işlerini koruyabilirsin. Peki. Bunu biz yapmayız yani.
0: Peki. İki cümle Atakan söyleyebilir miyim? İki cümle.
1: Aman ya abi, özür dilerim. İki gidiyoruz abi, böyle olmaz
0: bak,
1: ama ya.
0: Bak bir, Rasim Ozan Kütahyalı üzerinden işte sattılar ettiler eleştirileri yapanlar Halk TV'de neden röportaj verdiğine bir baksınlar. Bu birincisi. Kime yakınlığı üzerinden değerlendirme yapacaklarsa. İki, kendilerine yakın olarak gördükleri bir takım isimler. İsmini anmak istemiyorum. Silivri'den yeni çıkan

0: YouTuber. Önceden kime yakındı kardeş? Ha. 2002 düzeylerinde, dolaylarında kime yakındı?
1: Fatih Altaylı mı diyorsun?
0: Fatih Altaylı denen Zevat, hadi söyletmiş olduğun ismini.
2: Gezi'de, kime yakındı? Gezi'de aldığı tavrı söyler misin?
0: Ben de onu diyorum işte.
2: Gezi'de hangi tavrı aldı kime Fatih
0: yakındı?
2: Altaylı?
0: Kime yakındı? Sonradan nereden fonlandıysa o YouTube kanalını ve stüdyoyu nasıl kurduğu belki önümüzdeki zaman diliminde ortaya çıkar. Sonrasında muhalif pozisyona geldi ve muhalif seçmen de onu muhalif zannediyorlar. Yani dolayısıyla peki, kimin ne olduğu böyle bir yakın çizgi gibi gitmez.
3: Peki.
0: Her zaman değişkenlik gösterebilir. Evet,
1: çok az zaman kaldı.
4: Bana zaten hep son an 30
1: saniye
4: toplayayım.
1: Yok ya, olur mu ya, aşk olsun ya. Rica ederim de.
4: Rasim Ozan
1: ama burada
4: konusunda
1: anlıyorsun herhalde. Hayır, evet, dolular.
4: Tamam, biliyorum. Konuda, farkındayım. Rasim Ozan konusunda fazla süre verdim. En az konuşma şeyi zaten
1: ama çok ilginç bilgi verdiler ha. Ali Mahir Başarır'la tatil falan evet dediler yani.
4: Şundan dolayı hani şu, aslında bu tartışma en sondaki yapılan tartışma işte AK Parti mi değil mi sahip çıkıyor mu çıkmıyor mu.
1: Klimayı bir kapatın arkadaşlar hoca. Üçünün.
4: Son yıllardaki siyaset ve medya kültürünün yarattığı bir iklimden bahsediyoruz. Yani siyah ve beyaz var ve oradakilerin hepsi dost kuvvetler, düşman kuvvetler. Böyle tuhaf bir şey var. Yani muhalif diye bir çizgi çekip bu tarafında kalan herkes duygusu, düşüncesi, fikri, zikri, yaşamı her şeyi aynı karşı taraftaki de. Böyle bir dünya yok. Muhalif dediğiniz yerin içerisinde de kendi içerisinde fikri ayrılıklar var.
0: Tabii tabii.
4: Bütün siyaseti AK Parti ve karşıtı üzerinden düşünmeye başlayınca maalesef böyle şeyler çıkıyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın AK Parti'yi desteklemediği içerisinde de çok sevilen birisi olmadığı bu operasyon olmadan önce bilinmiyor muydu? İşte yani muhalifler bunu bilmiyor muydu? Rasim Ozan Kütahyalı'nın nerelerde program yaptığını, nerelerde en son program yaptığını, bir dönem parlayan yıldızın bir dönem nasıl söndüğünü vesaire bunların hepsi gözümüzün önünde cereyan etti. Ama Rasim Ozan Kütahyalı'yı nasıl tanımlarsınız derseniz kendisi zaten şunu söylüyordu. Ben gazeteci değilim. Israrla söylüyordu. Rasim Ozan Kütahyalı bence bu çağın en profesyonel trollüdür. Bakın troll.
1: Ben de
4: troll
1: ne diyecek kelimesi, diye bekledim.
4: Troll kelimesi yanlış sadece bir birinci anlamıyla kullanılıyor. No name yumurta hesabının troll olduğu söylenir. Öyle bilinir ama troll aslında o değildir. Troll aksi aykırı veyahut da bu kimi zaman bir komplo teorisi olur. Kimi zaman bir iddia olur. Kimi zaman vesaire olur. Toplumu kandırma üzerine kurulu ve ilgiyi üzerine çekerek algı yaratmanın işidir trollük. Rasim Ozan bunu çok iyi yapan birisiydi. Ve bunun da medyada bir karşılığının olduğunu bilecek kadar da tırnak içerisinde kurnaz birisiydi. Ve kendisi aslında hiç 20 yıllık içerisinde, süre içerisinde gazetecilik faaliyetinde bulunmadan toplumu yeri geldi trolledi, yeri geldi muhalefeti trolledi, yeri geldi iktidarı trolledi. Ama kendisine bir yer edindi. Neydi o noktaya en son getiren? Bu trollüğün getirdiği şöhretin sağladığı pervasızlık. Başka iddialar var. Şimdi İşte bahisin,
1: araba
4: mesela
1: iddiası
4: şimdi
1: var.
4: Şimdi yurt dışından change diye halk arasında tabir edilen işte kaçak araba getirip sahte plakayla vesaire. İhtiyaç var mı diye bakıyorsunuz. Açıklanan mal varlığında 6 tane 7 tane otomobil var gördüğüm kadarıyla. Kimisi lüks, kimisi biraz
0: o şey. Bazıları yani. O bahsi geçen tabii bu haber doğru mu bilmiyoruz.
4: Onu da bilmiyoruz ama hani nihayetinde
0: sonra
4: o yüzden böyle
1: peki, doğru mu?
4: Şunu söylemek
1: yok, bilmiyoruz.
4: Istiyorum. Şimdi bazen
1: İddia.
0: Doğru
4: bazen
0: yani. Doğru
3: yok, ben bir şey özür dilerim Atakan Bey yani sizin de şey araba işini ben biliyorum. Nagihan Odalı dönem konuştum. Araba işi Gürcü bir adamla Bodrum'da tanışıyor. Adam arabaları bilmem ne diyor bunu tanıyor, seviyor neyse veriyor iki arabayı. Biri Range Rover, biri Jaguar. Sonra adam arabaları geri istiyor. Hatta Nagihan'a gidiyor, evde görüyor. Adam evi şey yapıyor. Bu arabalar benim
1: veriyor diyor. Derken
3: ruhsatını gösteriyor. Yani? Adam arabaları geri istiyor. Adam vermiyor. Yanında polis olduğu için Rasim'i vermiyor.
4: Şimdi onu diyeceğim.
3: Nagihan işte bakın bunu kolaylıkla cevaplandırabilir.
4: Bakın bu gücün verdiği pervasızlık. İhtiyaç değil bu. Yani orada bir change otomobille aldığı şimdi 35 milyonluk hesap hareketi deniyor, 16 milyon deniyor, şu deniyor, bu deniyor, işte Kanlıca'da ev deniyor vesaire. Şimdi burada 10 yaşında, 15 yaşında bir change arabadan elde edeceği gelire ihtiyaç mı var? Yapabiliyorum duygusunu yaşamak istemiş belli ki. Hani ben onun malına çökebilirim, peki, change arabayla plaka takıp gezebilirim gibi bir duygu içerisine girmiş. Son olarak şunu söyleyelim bu yasa dışı şeyi. Geçen program şunu konuştuk.
3: O arabaların yanı safe zone'un değil Atakan
4: suça
3: hocam.
4: Suça sürükledi öyle mi?
3: Onunla ilgili bir bilgim var. Diğer Gürkan Acır müsaade ederse.
4: Tamam. Yok yok şunu tamamlayacağım.
1: Süre bitti.
4: Şimdi suça sürükleyen çocuk dedik. Suça sürükleyen başkanlar dedik geçen hafta. Bir de hani İBAN zedeler diye bir şey var. Şimdi Rasim Ozan'ı da İBAN kullandırtırıp da bahisçilere mağdur olan kişi statüsüne mi koyacağız?
1: Değil.
4: Bu arada, böyle de bir şey var. Şimdi mutlaka sosyal medyada yazacaklar.
1: Rasim Ozan'ın yayınından sonra bir gazeteci arkadaşımız yazmış. Halk TV'sinde de büyük bir kriz patlak vermişti.
4: Ayrılanlar
1: video
4: olmuş.
1: Video kısa süre sonra YouTube'dan kaldırılmıştı. Evet. Kayda geçsin programı ekibi de gazeteciler
3: Murat tepki için istifa etmişti hepsi.
1: Kanaldan istifa etmişlerdi diyor. Şimdi sevgili izleyiciler.
0: Ama bugün sonuç itibariyle program yaptığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor.
1: Bugün iki bölüm halinde yapacağız programımızı. Sebebi şu, şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan sonra da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle milli sporcularla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geldiği bir program var. 19 Mayıs dolayısıyla. O programa geçeceğiz, o programı izleyeceğiz. Saat 10.30 civarında, yani 22.30 sularında tekrar Taksim Meydanı'nın yeni bölümüyle, ikinci bölümüyle huzurlarınızda olacağız. Önce reklam, ardından o program, sonra Taksim Meydanı dop dolu dosyalarla geliyor. Birbiri ardından ilginç. CHP'de şantaj soruşturması başladı. Akıl alır işler değil. Bunları konuşacağız. Daha sonra Veli Ağbaba'ya yönelik yeni bir suçlama var. 200 bin dolardan bahsediliyor. Gökhan Böceğin yeni ifadesi. Bunu konuşacağız. Bambaşka ayrıntılarla, dop dolu dosyalarla geleceğiz. Saat 22.30'da tekrar huzurlarınızda olmak üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
7: Ben miyim?
4: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
5: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yakıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
8: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
0: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
9: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
12: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
13: TGRT FM Haber.

Evet sevgili izleyiciler, şimdi 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla milli sporcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte katıldıkları programı izliyoruz.

0: Sevgili gençler, kıymetli milli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlerin şahsında, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün hem bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularımızla hem de 81 ilimizin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerimizle bir aradayız. Öncelikle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, gerek spor, gerek eğitim, gerekse meslek hayatınızda hepinize başarılarla dolu parlak bir gelecek diliyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, Türkiye yüzyılını hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum. Kıymetli genç kardeşlerim, şurası bir hakikat ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş, bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan, ecdat ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan bu savunma hattının en kilit unsuru, şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik tüm gücü ve cesaretiyle 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir. Zira milli mücadele destanımızın ilk sayfası 19 Mayıs 1919'da Anadolu gençliğiyle milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebiyle kaleme alınmıştır. Esaret bulutlarının semalarımızı kapladığı o zorlu günlerde milletimiz tek yürek olmuş, ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğratmıştır. 19 Mayıs'ta atılan ilk adım zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanıyla taşlanmıştır. Böylece Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Sevgili genç kardeşlerim, sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını tebrik ediyor. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum.
1: Değerli gençlerimiz, efendim bugün burada Zat-ı Devletlerinin kabulleriyle ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimizle Ay Yıldızlı Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla temsil eden milli sporcularımızla buluşmuş olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bir kez daha tüm gençlerimize, tüm konuklarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sevgili gençlerimizden sorular almak isteriz. Soru soracak arkadaşlarımızın da kendilerini tanıtmalarını önemli rica ediyoruz. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Uşak İlliği temsilcisi Meryem Nisa Apaydın. Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'ndeyim. Sizleri görmekten onur duydum öncelikle. Geçen hafta sonu yaşanan Kocaeli Gençlik Etkinliği'nde sizler de oradaydınız, teşrif ettiniz. Bugün ise bizi burada ağırlıyorsunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve buradaki tüm katılımcı arkadaşlarım adına size çok teşekkür ediyorum. Gençler de sürekli bir araya geldiğinizi biliyoruz. Böyle güzel etkinliklerde bizlerle sık sık buluşuyorsunuz. Size sorum şu yönde olacak. Bizlerle sık sık buluştuğunuzu biliyoruz. Bizlerle buluşmak size nasıl hissettiriyor ve sizin için ne tür artıları var? Bunları bilmek istiyorum.
0: Ömrünü gençlere adamış bir lider olarak burayı bir millet kütüphanesi olarak inşa etmeyi, özellikle gençlerle geleceğe yürüme noktasında gençliğe ne kadar önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz burada bir gençlik merkezimiz var. Aynı şekilde İstanbul Rami'de de yine bir gençlik merkezimiz var. Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum. Ve ne kadar genç kalırsak gençliğe de inanıyorum ki inşa etmede gençlik ülkesinin geleceğini de o denli sağlam tutar diye düşünüyorum. Ve bizler şu anda sizlerle bu buluşmamızla hem beni siz genç tutuyorsunuz, hem ben de siz genç kardeşlerimle geleceğin inşasında inanıyorum ki adımlarımızı ona göre atıyoruz ve atacağız.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, ismim Ada Tüysüzoğlu, Cenevre'den katılıyorum.
0: Nereden katılıyorsun?
3: Cenevre'den, İsviçre. Yurtdışlıkta Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın vesilesiyle bu Gençlik Spor Bakanlığı'nın Genç Temsilciler Programı'na katılma imkanı buldum. Şimdi benim gibi ailesiyle ya da tek başına yurt dışında öğrenim gören pek çok arkadaşımız var. Onlara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Gençlik ve Spor Bakanımız, konuş bakalım.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle yurt dışındaki gençlerimizle ilgili yurt dışı Türkler Başkanlığı ile beraber ortak çalışmalar yapıyoruz. Bunların başında gençlerimizi Türkiye'ye getirip Türkiye'deki önemli yerleri gezdirmek ve özellikle de gençlik kamplarında onları misafir ederek kendi ülkelerini tanımalarını veya bizim öğrencilerimizin oraya gidişlerinde onlarla diyaloglarını artırmayı amaçlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'da yaklaşık 5 milyonun üzerinde bir vatandaşımız var. Bunların içerisinde gençler var. Bu gençlerimiz özellikle kendi ülkelerinde başarılı işler yapıyorlar. Sizin de her zaman tavsiyeniz bulunduğunuz ortama da en iyi şekilde hem siyasete katılın, hem sivil toplum kuruluşlarına katılın, hem iyi eğitimler alın, hem iş adamı olun, hem o diasporada güçlü olun diye tavsiyeniz var. Her gittiğiniz ortamda biz de gençlerimize hem yetiştiklerinde ülkemize gelip bilim ve teknolojide hizmet etmelerini, aynı zamanda sporda başarılı olanların da bizim bayrağımızın altında gerekli işlemleri yapmalarını arzu ediyoruz. O yüzden gencimiz, İsviçre'den katılan gencimizin bu arzusu çok önemli. Siz de her zaman gençlerin önünü açıyorsunuz. Verdiğiniz vizyonla, çizdiğiniz gençlerle ilgili vizyonla onlarla gurur duyuyoruz. Bizim geleceğimiz, siz de ifade ettiğiniz Türkiye yüzyılı, gençliğin yüzyılı, Türkiye yüzyılı, sporun yüzyılı. Dolayısıyla bu gençlerimize güveniyoruz. Emin adımlarla teknolojide, sporda, kültürde, her alanda emin adımlarla yürüyoruz. Güçlü Türkiye için yürüyoruz. O yüzden sizin liderliğiniz gençlerimize ilham alıyor. Teşekkür ediyoruz. Ben de sizin burslarınızı okuyan bir genç olarak özellikle de ülkemize hizmet ediyoruz. Bu da çok önemli. Sizin gençlere verdiğiniz önemlerden bir tanesi de bu. Az edelim efendim.
5: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Bilecik İli temsilcisi Yusuf Borlu. Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi öğrencisiyim. Benim sorum milli takımımızla alakalı olacak. Milli takım 24 yıl aradan sonra bu sene Dünya Kupası'na gidiyor. Grupta Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya var. Şansımız nasıl olur sizce? Nereye kadar ilerleyebiliriz? Ve son olarak sizce Dünya Kupası şampiyonu kim olur? Teşekkür ederim.
0: Sen söyle Osman. Hadi.
4: Evet, zaten devletlerinizin Türk sporuna yaptığı yatırımlar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Dünya standartlarına stadyumlarımız var. Milli takımımız, bizim çocuklar bu yıl 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiler. Siz de çok desteklediniz. Her maçı takip ettiniz. İnanıyoruz ki milli takımımız Amerika'da düzenlenen Amerika, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenlediği Dünya Kupası'nda grubunda ilk maçını biliyorsunuz Avustralya ile oynayacak. Sonra Paraguay ile San Francisco'da oynayacak. Ondan sonra da Los Angeles'ta Amerika ile oynayacak. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. Bütün arzumuz da bu. Çünkü genç ve dinamik bir takım var. Çok hareketli. İyi bir jenerasyon yakaladı takım. Arda Güler gibi, Kenan Yıldız gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli sporcular var. Kendi takımlarında başarılı sezon geçirdiler. Tabii aynı zamanda Türkiye'deki sporcularımız da, kalecimiz Uğurcan'dan tutun diğer Orkun Kökçüsü, Beşiktaş'taki hepsi çok çok iyi durumdalar. İnancımız o ki milli takımımız gruptan çıkacak. Birinci çıkmasını arzu ediyoruz. Birinci çıkarsak üst çatala, yani eşleşmede çok büyük avantaj var. Benim düşüncem takımımız 16 hatta çeyrek finale kadar gelip sürpriz yapabilir. Her şey olabilir. Daha önce 2002'de dünya üçüncüsü olduğu gibi bu çocuklar çok şeyi başarabilirler. Biz de millet olarak onların arkasında olacağız. Maç saatleri tabii sabah 5, 6, 7 ama olsun, biz onları destekleyeceğiz. Yürekten destekleyeceğiz. Siz de her zaman milli takımın yanındasınız. Takip ediyorsunuz. Teknik direktörünü, takımını, motivasyonunu, her şeyi takip ediyorsunuz. Biz Amerika'da Türkler olarak iyi işler yapacağımızı ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kim şampiyon olur derseniz, tabii favoriler arasında en son İspanya iyi durumda, Arjantin var, son dünya şampiyonu, yine Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz.
0: Sürpriz yapabiliriz değil mi?
4: Yani başarırız diyorum ben de.
0: Biz kazanacağız diyeceğiz.
4: Kazanacağız efendim, tamam.
0: Kazanmak.
6: Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Simge Çevik, Manisa temsilcisiyim. Manisa Celal Bayar Üniversitesi %100 İngilizce Siyaset Bilim Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederim. Şimdi size sorumu yöneltmek istiyorum. Son zamanlarda maalesef gençlere hedef alan ya da gençler tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Sizler bizleri korumak ve bizlerin geleceğini en iyi şekilde inşa etmek için çalışıyorsunuz. Burada ailelere ve devlete düşen görevlerden bahsediyorsunuz. Peki bizlere düşen görevler nelerdir? Bizler kendimizi çağın negatif unsurlarından korumak için neler yapmalıyız? Sorum böyle. Çok teşekkür ederim Sayın
0: Cumhurbaşkanım. Ben teşekkür ediyorum. Siz zaten şu anda soruyu da sordunuz, cevabını da verdiniz. Çünkü bu şiddet, bunun yanında özellikle de meşru olmayan bütün yollara tevessül etmek bizim gençliğimizin asla yaşamı içerisinde yer almamalıdır. Yani gençliğimiz alkol, uyuşturucu, bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı ve bu gençliğimiz inşallah Rıza'nın çırpmaları attığı gibi kötü alışkanlıkları da şöyle yer ile yeksan etmeli ve artık Türk gençliği bütün bu pisliklerden, bu olumsuzluklardan uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı.
6: Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Sağ ol.
7: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Sude Şengüray. Bugün Adana ilimizi temsilen buradayım. Öncelikle sizleri görmek benim için çok büyük bir onur. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi %100 İngilizce Beslenme ve Diyetetik bölümünden yeni mezun oldum. İzninizle bugün size sormak istediğim soru, devlet yönetiminde ve siyasette gençlerimize çok büyük bir önem verdiğinizi ve yer verdiğinizi biliyoruz. Onların aslında devlet yönetimine kattıkları ortak noktalar, kazanımlar nelerdir? Ve gençlerle çalışmak sizin için nasıl bir duygu? Aynı zamanda beraber çalıştığınız gençlerin ortak özellikleri nelerdir Sayın Cumhurbaşkanım? Teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek gerçekten bizler için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük bir onur duyuyorsunuz. Şu anda şu çatı altında gençlerle bir arada olmak hiçbir şeye değişilmez. Şu anda burada öyle zannediyorum ki 200 kadar gencimiz var. 205 gencimiz var ve bu gençlerimizin hepsi üniversiteli ve bu gençlik Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan bir gençlik. Biz Türkiye'nin yarınlarını inşa eder miyiz? Bana sorarsanız ederiz. Hiç burada şüpheniz olmasın. Aramızda sporcu gençlerimiz var ve bu sporcu gençlerimizin her biri birbirinden kıymetli. Her biri geleceği inşa etmenin gayreti içerisinde. Dolayısıyla da bakın daha geçenlerde işte tekvando'da şampiyonluklar kaptık. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Demek ki yaparsak oluyor. Bütün mesele kararlı olmak ve yapacağız dediğimiz zaman yaparız. Bunun için de Rıza, şimdi sen olimpiyata hazırlanıyor musun? Sesini duyalım ya.
8: Evet Cumhurbaşkanım. İnşallah hedefim 2028.
0: Ne zaman 28?
8: 2028 olimpiyatları, aynı zamanda da o zaman da güreşi bırakma tarihimiz.
0: Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra bırakmak.
8: İnşallah hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmek.
0: Değil mi?
8: Evet. Şimdi Avrupa rekorunu yeni kırdık. Alexander Karelin'in bildiğiniz gibi 13. kez kazanarak. Tabi bu benim için
0: ama sen şimdi
8: moral oldu.
0: Yani Alexander Karelin'i geçtin. Değil mi?
8: Evet, Avrupa rekorunu geçtim.
0: Geçtin. Şimdi olimpiyatta da bu rekoru kırmak lazım.
8: İnşallah. Olimpiyatta taşlandıracağız hepsini inşallah.
0: İnşallah.
8: Bizler emek harcayalım, çok çalışalım. Yeteneğimizi de ülkemiz için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz inşallah.
0: Aman. Bizi mahcup etme.
8: İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Sağ ol. Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Şimdi bugün buraya gelmeme rağmen sabah basketi oynadım. 68 sayı yaptım. Ve bayağı formunda bugün, malum toplantılarımız yoğun ve sizlerle şu anda bir arada olduk. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz. Ben tabii 16 yaşında futbola başladım ve 16 yaşından itibaren futbol. Peki baskete ne zaman derseniz, baskete burada başladım. Ve sağ olsun çok çok iyi arkadaşlarımız var. NBA'de oynayan arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. Ondan dolayı da tabii aramızdaki yarış biraz hızlı gidiyor. Ama o da bize ayrı bir hırs veriyor. Haftada en az 2 gün, 3 gün bu basketi oynuyoruz. Ama futbolda tabii biraz çekiniyorum. Futbol artık ara verdik. Şimdi basketle işi sürdürüyoruz. İyi gidiyor. Ama aramızdaki sporcu arkadaşlarımızın hassasiyetleri önemli. Rıza bu son güreşlerde attığın çırpmalar muhteşemdi. Bu çırpmalarla da Macar'ı yerden yere vurdun. Bundan sonra da inşallah iyi hazırlanıp olimpiyatlarda neticeyi alacağız. Hangi sporu yapıyorsun?
9: Voleybol.
0: Ha, voleybol. Hangi takımda oynuyorsun?
9: Şu anda Eczacıbaşı'nda oynuyorum ama milli takımda. Şu anda kamptan geldim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Şu anda durum nasıl?
9: Şu anda durumum iyi. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Neyse, büyük geçmiş olsun.
9: Teşekkür ederim.
10: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Merve, bilgisayar mühendisliği okuyorum. Öncelikle burada bulunmaktan çok mutluyum. Size sorumsa birçok torununuz olduğunu ve onları çok sevdiğinizi biliyoruz. Hatta bazıları artık çocukluktan çıkıp gençliğe adım attılar. Onlarla gündelik hayatınızda neler konuşuyorsunuz? Size verdikleri tavsiyeler ya da yaptıkları eleştiriler oluyor mu?
0: İşte şimdi konuştuklarımızı konuşuyoruz. Gençlerle neler konuştuğumuzu buradaki sohbette olduğu gibi konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz.
11: Sayın Cumhurbaşkanım, ben 2014'te trafik kazası geçirdim. 2014 yılından önce de profesyonel tekvandocuydum. Uzun yıllar 12-13 yaşlarında başladım spora. 17 yaşında trafik kazası geçirdim. Arabamız uçurumdan uçtu. Orada omuriliğim kırıldı. Annemin de boynu kırıldı. Annem ve ben şu an engelliyiz. Annem boynundan aşağısını kullanamıyor. Ben de benimden aşağısını, ama hayat hepimiz için. Bu hayatta yaşamak ve var olmak için varız. Ben de hep bunun mottosuyla ilerledim. Sağlıklı bir bireyken daha sonrasında engelli oluyor olmak hayatı bitirmiyor. Sadece hedefleriniz ve amaçlarınız olmalı diye düşünüyorum. O yüzden de biliyorsunuz Okçular Vakfı'nda 2018'de okçuluğa başladım. Artık baktık tekvando yapamayacağım. En azından yapabileceğim bir spor olsun.
0: Okçulukta da
11: hem yani dünya
0: işi,
11: hem Avrupa.
0: İşi götürüyor ha.
11: Bunun en büyük sebeplerinden biri de Okçular Vakfı'na çok şey borçluyum gerçekten. Yani burada çok büyük bir vefa duyuyorum hem size hem Okçular Vakfı'na. Çünkü ilk okçuluğa başladığımda okçuluk yapacak sandalyem dahi yoktu. İlk Okçular Vakfı aldı sandalyemi ve o gün bir söz verdim. İnsan kendi için bir şeyler yapabilmeli. Bazen bencil olabiliyoruz ama hayatın diğer noktasında sizler için bir şeyler yapılıyorsa o vefayı her zaman sürdürebilmek lazım. En büyük borçlarımdan biriydi. O yüzden hem Paralimpik oyunlarında şampiyonluk kazanıp hem dünya şampiyonu olup hem Avrupa şampiyonu olup sizleri ve Türk milletini gururlandırdığım için çok mutluyum. Benim için çok değer. Bu arada annemi de spora başlattım.
0: Öyle mi?
11: Annem bocce sporu yapıyor ve 2028 Los Angeles'ta dünyada bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Anne kız. Paralimpik oyunlarına ekmek için bir hedef koyduk. Türkiye ikincisi oldu. Türkiye üçüncüsü oldu. Onun da sponsorluğunu ben yönetiyorum şimdi. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani maşallah. Bu millete çok şeye borçluyuz, Türk milletine. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırabilmek için de boynumuzun borcu diyoruz. Çok teşekkürler.
0: Maşallah.
12: Ben Deniz Melike Karadağ, Tekirdağ ilini temsilen buradayım. Öncelikle sesim kısık, kusura bakmayın. Fakat yine de sorumu size sorabilmek için şu an tam karşınızda bulunmaktayım. Koç Üniversitesi'nde hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Ve bölümümle alakalı bir soru size yöneltmek istiyorum. Şu an bildiğiniz üzere sosyal medya akımları inanılmaz popüler düzeyde. Ve dünya genelinde gençlerimizi hedef alan belirli akımlar var. Ve bu akımlar kimi zaman her zamanki gibi ne yazık ki masum olamayabiliyor. Bazen sapkınlığı veya ahlaki yoksunluğu ele alabiliyorlar. Bu doğrultuda devletlerimizin buna göre politikalar izlediğini biliyoruz. Sizin bu konuda sosyal medyayı konusunda nasıl bir düşünceleriniz var? Bunu öğrenmek isterim. Teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bu hassasiyetinize çok çok dikkat ediyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Ama sizin buradaki duruşunuzu takdirle karşılıyorum. Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Ama bu duruş var ya, bu duruşunun sebebiyle de sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız. Yeter ki siz bu duruşu sağlayın.
12: Teşekkür ederim.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim izninizle son sorumuzu da böylelikle almış olduk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz Gençler ve Milli Sporcular Buluşması programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle programımızda bizlere ev sahipliği yapan ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli sporculara, kıymetli gençlerimize huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz efendim. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanım.
13: evi hem
14: TGRT FM Haber.
15: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
16: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
17: Buyurun.
18: Ben miyim?
17: Evet.
18: Hayırlı günler Osman dede.
19: Hayırlı günler efendim, buyurun.
18: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum. Ne yapabilirim?
16: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Evet sevgili izleyiciler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli sporcularla bir araya geldiği programı da arada izledik ve hemen arkasından Taksim Meydanı yeni bölümüyle ve dop dolu gündemiyle karşınızda. Şimdi gitmeden önce konuştuğumuz konuyu bir tekrar böyle çok minik ele alacağız ama ondan önce sevgili hocama da söz vereceğim. Ama ondan önce reklam arasında Murat Ağarel, gazeteci arkadaşımız Murat Ağarel aradı. Bu haberi yapan, aslında biz hazırlamıştık vollerimizi. Murat Ağarel'in iddiası, getirelim o iddiayı sevgili Eftel'den rica edeyim. Hayır, volleri bir getirelim, volleri getirelim Bülent. Şimdi Murat Ağarel şöyle bir iddiada bulunmuştu. İki araba var, change araba dendi ya sevgili izleyiciler. Bakın, Murat Ağarel'in iddiasına göre 3 yıl önce şu anki eşi Pınar Ayaz ile Gürcistan'a gitti. Orada bir lüks bir otomobil satın aldı. Parasını ise Türkiye'ye dönünce ödeyeceğim dedi. Ancak parayı göndermedi. Aracın şasi numarasını değiştirdi. Araca sahte bir plaka taktı şeklinde bir iddiası var Murat Ağarel'in. Bir tane daha var. Lüks otomobili bu şekilde yıllarca kullandı. Üstelik iddiaya göre başka bir aracı da aynı şekilde yıllarca sürdü. O iki araç şimdi kayıp, iddiaya göre Kütahyalı'nın bir arkadaşına ait garajda saklanıyor. O araçların fotoğraflarını da yolladı Murat reklam arasında bize. Evet, bu sevgili izleyiciler, bu iki araç şu anda, bunlar da sahte plak anladığım kadarıyla sağda gördükleriniz. Yani şöyleymiş işin aslı, biliyorsunuz yurt dışından araç getirdiğiniz zaman 6 ay süreyle o araçları kullanıp tekrar çıkış yapma şartıyla o araçları kullanabiliyorsunuz. Ancak bunları almış, 6 ay geçtikten sonra götürmemiş, iade etmemiş ve yeni plakalarla, yani sahte plakalarla, haber o ki, iddia o ki, sahte plakalarla bunları kullanmaya devam etmiş. Bu arada boyatmış, bir takım değişiklikler yapmış. Tabii buna kamuoyunda change araba deniyor. Ve bunun da bayağı bir ağırda bir suçu var. Ne olacak bilmiyorum. Bu arada Murat dedi ki yarın bunların dedi bu araçları saklandıkları yerden eniştesi galiba teslim edecekmiş.
1: Bir dakika.
0: Jaguar'a $20,000, Mercedes'e de $10,000 ödeme yapmış diyor Murat. Gümrükte her gün ceza yazılıyor. 2 yıl, hatta 2 yıldan daha fazla, ne kadar olmuştur Allah bilir. Türkiye'de kullanımı sahte plaka diyor. Şasi numarası değişti demedim hiç. Bu arada Murat Ağarel düzeltiyor arkadaşlar, onu belki yanlış anladım. Şasi numarası değişti demedim, plakası değişti dedim diyor. Onu düzeltmiş olalım biz. Evet.
1: Şimdi bu kadar olaylar vuku bulmuş ve bu hukuka sirayet etmemiş mi?
0: Bu saate kadar
2: adam cezaevinden yeni çıktı.
0: Kim?
2: Bu araçların sahibi. Araçları Türkiye'de satmış. Cezaevinde bu adam.
0: Öyle mi sebep?
2: Evet, şöyle, bu adam Türkiye'de bazı mafyatik olaylara karışıyor. Rasim bununla Bodrum'da tanışıyor. Arabaları Gürcistan'da, o bilgi doğru değil. Gürcistan'dan alıp getirmiyor. Adam o araçlarla Türkiye'ye giriyor. Birkaç tane araç getiriyor.

0: Ya artık ne
1: ya gazeteciyi bırak, normal insan.
0: Sahte plakanın daha vahim bir tarafı var tabii. Polis koruması olduğu için, polis koruması olduğu için belli ki çevirmelere de girmiyor.
2: Bir senedir
0: tabii.
2: Yok.
0: Değil mi?
2: Bir senedir
0: yok mu?
2: Geçen sene o CHP'ye yarı mutlak butlan girdiği borsa düştüğünde o zaman Ali Yerlikaya korumasını geri
3: çekildi.
2: Korumasını
0: geri. Bu arada Murat Ağar'a soruşturma devam ediyor diye evrakı da yollamış.
2: Murat şeyi de araştırsın, izliyorsa.
0: İzliyor.
2: Murat'a söyleyeyim şeyi de. Yani
0: İstanbul
2: o adam,
0: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma
2: Gürcü
0: yürütülüyor.
2: Gürcü adam da gene hem orada hem Gürcü'de hem burada suç olaylarına karışmış. Adli vakası çok olan bir adam. Burada cezaevinden yeni çıktı o. Bayağı 7 ay veya 1 yıla yakın hapis yattı o adam.
3: O da bahis çıkarsa bakın siz şimdi.
0: Hocam, ya işin karma karışık bir durumla karşı karşıyayız.
1: İlginç tarafı şu, çok özür dilerim. Gazeteciler tabii ki normal insanlar da aynı şekilde düzgün yaşamak zorunda. Şimdi birilerinin haberlerini yapıyorsunuz, birilerinin skandallarını ortaya koyuyorsunuz. Kendinizin de başka skandallarla gündeme gelmemesi lazım. Tabii, bu tabii. Rasim Ozan tabii. Kütahyalı için de böyle.
0: Herkes için böyle.
1: Herkes için böyle. Yani o yüzden tamam. Mesela en emin kişi kimdir? Düzgün yaşıyorsa, sıkıntılı bir konusu yoksa, yasaklı madde filan kullanmıyorsa, ne bileyim onun bunun işte gayrimeşru insanların içerisinde bir hayat idame ettirmiyorsa, onlardan para alışverişi içerisinde değilse, zaten başına herhangi bir şey gelmesi, hangi iktidar olursa olsun, mümkün değildir aslına bakarsanız.
0: Peki.
1: Dolayısıyla biraz dikkatli yaşamak önemli.
0: Hocam ne diyeceksiniz merak ediyorum.
4: Şimdi yine ilkesel gideceğim.
0: Tamam.
4: Yani siyaset üzerinden veya çifte standartla ilgili bir açıklamada bulunmak istemiyorum. Bir defa bu Çenk Araç dediğiniz mesele, onu bir açıklayalım. İki şekilde oluyor. Eski usul motor şasi numaralarında tutmuyor. Yapılan değişiklikler, bu kaçakçılık kanunu kapsamında 5607 sayılı 3 ve 4. maddeleri. Bunun dışında bazı memleketlerde araçlar ucuz olduğu için oradan getirip burada 6 ay dediğiniz o kullanım süresi içeri soktuktan sonra dolduğunda böyle bir ikiz araç gibi. Plaka sahteciliği, belge sahteciliği, bu başka bir şey. Bu kaçakçılık değil ama yine sahtecilik, fakat ifal kabiliyeti olacak. Yani plakanın görünüşte aldatıcı olması lazım. İlk bakışta fark edilirse o da suç değil. Onun trafik kanununa göre bir cezası olur, idari cezası, ama o change araba değil. Şimdi yenilerde change araba şöyle yapılıyor, onu da söyleyeyim. Motor şasiyi aynı tutuyorlar, bütün arabayı soyuyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size, motor şasi
0: aynı
4: ama araba yok. Yani o araba esasında parçaları sağdan soldan toplanmış, çalınmış, getirilmiş, onların parçaları, ama bunları da yakalıyorlar. Bir de şöyle bir şey yapıyorlar duyduğuma göre, o da idari makamları ilgilendiriyor. Mesela arabanın her yeri şey ya, kaçak ya, onları alınca araba bir motor şasi kalıyor. Diyorlarmış ki ya biz bu arabayı alalım sizden, zaten bir para etmez. Onun da bir ticareti var. Türkiye'de her şeyin ticaretini yapabilirsiniz yani. Böyle, ama yeni nesil kaçakçılık, onun motor şasi numaralarında değişiklik değil.
2: Hocam yurt dışından araba getirdin, teslim etmedin, vermedin ya. Evet. Yani Rasim'in özelinde sormuyorum, genel soruyorum.
4: İşi olmaz. Bulursan şey yaparsın, zapt edersin.
2: Bir araba için polis buldu geldi, kaçak, 2 yıldır yurt dışına çıkmamış.
4: Bir idari cezası vardır işte, onu yapar. Arabayı yurt dışı eder. Şey, mahrece iade yapar.
2: Yatarı yok yani.
4: Yok canım.
1: Eski bir futbolcu bu konudan cezaevine girmişti. Şimdi yani, ismini vermeyelim şöyle, de.
0: Tanju Çolak canım.
1: Ya sen de her bütün isimleri Batur Güdür sayıyorsun. 5600...
0: Hayır ama o yani alenileşmiş bir şey.
4: Bak, 5600 sayılı kaçak.
0: Ama o change'di o araba.
1: Change araba mevzusundan.
4: Bak tekrar söylüyorum. Change iki türlü. Motor şasi ya da motor şasi aynı. Arabanın diğer yerleri.
0: Arabanın kendisi yok.
4: Yok. Yani arabanın nereye şey kaçak, tamam mı?
0: Peki.
4: Bu yeni nesil oluyor.
0: Tamam.
4: Şimdi hadiseyi de ben şöyle okudum. Bir defa bizde bu örgüt işi çok meşhur olduğu için sonra yolda dökülüyor, ama bu suçüstünün devam ettiği, mütemadi suç sayıldığından örgüt üyeliğinde bu, hani bazı arkadaşlar şaşırıyor, ben yanlış buluyorum. İşte yakalamalar, gözaltına almalar, aramalar, el koymalar, hep bunu suç örgütünde örgütün yöneticiliğin, üyeliğinin mütemadi yani devam eden suç olduğundan bahisle

0: suç işlemese de örgüt mensubu. Sen kardeşim örgüt var olduğu müddetçe örgütün üyesisin ve suç işlemeye devam ediyorsun diye kabul ediliyor. Bu eskiden bu tarafa böyle bir alışkanlık var. Doğru değil ama böyle. Şimdi benim anladığım olay, bu yine olaydan ilkesel konuşmayacağım ama şu şekilde ben hani aşağı yukarı çözdüm mevzuyu. Şimdi bir bahis oyunları denilen mesele var, tamam mı? İki türlü bahis oyunu var. Bir yasal, bir de gayri yasal. Gayri yasallardan gelen paraların o oyuncuları demiyorum, oynatanlar ayrı. O bahis programlarını yapanlar ayrı. Bir de bu paranın sisteme girmesi gerekiyor ya. Sisteme girerken hesaplardan geçmesi ve soğuk cüzdana ulaşması lazım. Yani bir iki tur atılması gerekiyor orada. Şimdi bu hesap kullandırma esasında. Bazen hesap kullandıran hiç para almaz, bilmezlerin ne yaptığını. Bir hatır için kullandırabilir veya bir bedel verirler. Bunların başı belada, şimdi kanun çıkarmaya çalışıyorlar bu, evet. 12. yargı paketini. O da böyle bir netameli konu ki hiç sormayın. Çok insan mağdur ama birçoğu acziyetinden düşmüş ama birçoğu da biliyor ne yaptığını. Yani hesap kullandırdın ama işin esasına karışmıyorlar, katılmıyorlar. Ama gidip de merak edip sormuyor, lan sen benim hesabıma ne yapıyorsun? Bu kadar para giriyor çıkıyor. Hiçbir şeyi sen bilmiyorsun. Giremiyorsun, hesap senin ama şifre senin değil. O istediği gibi o hesapla oynuyor. Şimdi bu paralar anladığım kadarıyla toplandıktan sonra hesaplara geliyor, yığılıyor. Bu hesaplardan da bir yerlere gidiyor. Gittiği yerden bir başka yere gidiyor ve sonra kayboluyor. Soğuk cüzdan denilen bir yere giriyor. Şimdi o soğuk cüzdan denilen yerdeki kişi esasında böyle grand tuvalet, tertemiz, beyaz yakalı, bambaşka tipler. Bunun başındakiyle onun esasında hiç ilgisi yok. Birbirlerini de tanımıyorlar. Şey gibi düşünün bunu. Bir film, bir şeye ihtiyacın var.
1: Ponzi işim gibi.
0: Gidiyorsun. Yok, hiç alakası yok.
1: Yok mu onu?
0: Bak, burada yasa dışı bahisten para kazanılıyor ya. Parayı nasıl kazanıyorsun? Sonuçta ne yaparsan yap, birilerinin fiziki bir şeyler ödemesi lazım. O oyuncular paraları bir yerlere gönderiyor.
1: Kuyumcular o yüzden yok mu işte mesela?
0: O da ayrı bir iş. O da bankacılık yapıyor onlar. Esasında bunların hepsinin meşru olanları da var. Mesela aracı kuruluşlar var ya,
2: ödeme para
0: kuruluşları.
2: Sistemlerinin
0: bankalar
2: çoğu,
0: da yapıyor bunu bak.
2: Ödeme sistemlerinin çoğu hocam şu anda şey.
0: O, evet.
2: Hepsi şimdi, şu anda gözetim altında, işe karışanlar da karışmayanlar
0: yani
2: da.
0: Yani Türkiye'de iki yerde sıkıntı var. Ben bunu tabii çok temkinli konuşacağım. Bir, ödeme sistemlerini kullandığında ne olacağını belli olmaz. Bankalar bu bakımdan daha güvenilir hala. İki, hani şu vergi barışı, varlık barışı çıkıyor ya. İçeriden dışarıdan para getirdin. Onları insanlar şöyle zannediyor. Ya diyor, getirdik diyor, kaynak sorulmuyor. Hiç sorun yok be. Kardeşim sadece vergiden kurtuluyorsun.
1: Evet.
0: İki yıl sonra şöyle bir şey oluyor. Kardeş diyor, görüşelim. Hayırdır? Sen diyor falan tarihinde falan parayı getirmişsin ya diyor. Ha, o para diyor kayıt dışı değilmiş sadece diyor. Neymiş? Sen suçtan elde etmişsin diye oturuyorsun onunla. Şimdi bu iş zaman bitmez, bak söyleyeyim. Hani şu vergi afları da çıkıyor ya. İnsanlar şey zannediyor. Pırıl pırıl oldum. Yani ben böyle tertemiz. Öyle bir dünya yok. İki yıl sonra, beş yıl sonra suç zaman aşımı ne kadar gidiyorsa onu ölümcül takip eder sistem. Ne zaman kurtulursun ondan? Bir ara rahmetli Unakıtan döneminde denendi bu. Suç kapsamından da çıkaralım dediler. Kayıt dışı paraları meşruiyet kazandıralım. Bu sadece vergisel olmasın. Aynı zamanda da tertemiz olsunlar. Ona kıyamet koptu o dönemde, çıkaramadılar. Kaçakçılıkla mücadele kanunundan, vergi usul kanunundan. Yok, olmadı. Yine olmayacak, bakın söyleyeyim size. Olamaz zaten. Mümkün değil. Çünkü niye, gri listeden çıkmışsın.
1: Tabii, tabii,
0: yarın başına ne geleceği belli değil. Yarın bir para gelecek. 20-30 milyar dolar. Lan bu ne parası? Sormuyorsun bak, şey, düzenleme öyle. Getir diyor kardeşim. Hatta sıfıra yakın. İçeriden verirsen şu kadar diyor. Sonra diyor git. Ama devlet çekiliyor kenara, takip ediyor. Takip eder, takip
1: ama
0: eder.
1: Ama hocam orada dediğin
0: eder,
1: şey şu. Ben mesela o şu değil dediğin gibi. Şimdi adam yurt dışında yatırım yapmış, atıyorum emlakçılıktan kazanmış, getiriyor değil. Ama adam uyuşturucudan Yasa dışı bahisten.
0: Efendim beyan etmediğin için anlayamıyorsun.
1: Aldıysan, bak dostum. Ama çıkıyor 200 bak, sene sonra.
0: Şimdi
1: ama
0: varlık takip barışı ediliyor, kanunu, öğreniyor. Bak tabii. Kardeşim, varlık barışı kanunu yarın çıktı diyelim. Daha çıkmadı. Selamünaleyküm diyorsun, beyan ediyorsun, bildirim var. Bildirim yaptığında sana devlet aynı vergi dairesi gibi bir şey sor. Mesela vergi dairesine gitsen desen ki ben vergi ödemek istiyorum. Sana hoş geldin, buyurun der, çay kahve öde, sormaz sana. Ama o senin vergisini ödediğin paraya ikinci gün sonra mali şube gelir. Der ki gel kardeş, sen böyle bir paranın vergisini ödemişsin. Lan ne parası bu?
2: Doğru.
0: Şimdi bu da öyle. Onun için bu bir sıkıntı. Şimdi bu konuda benim anladığım bir örgüt var. Bir gördüğüm kadarıyla bahis oyunları
2: suç
0: var.
2: Suç gelirse devlet el
0: bahis oyunlarında para nakli aracılık var. Para nakli aracılığı insanlar şöyle zannediyor. Çantalar elde götürelim değil. Hesap kullandırarak da para nakli aracılık edebilirsin. Yani senin illa fiziki eskiden bunlar fiziki taşınıyordu. Belli şeyler vardı, toplayıcılar vardı. Kuru onlar yedilek. Giderdi, toplanırdı. Şimdi artık o işler bitti.
1: Şimdi bu kredi karttan pot çekme, kuyumcuya götürüp alma.
0: O ayrı bak, o da tepecilik. Bak o da tepe. Mesela şimdi şöyle yapıyorlar.
1: O da aklama yöntemlerinden biri.
0: Ya bir şey söyleyeceğim sana.
1: Masakta yazıyor.
0: İnsanın Cem aklına asla yetişemez. Suç. Doğru. Dünyanın en çok gelişen ve kendisini yenileyen şey böyle bir, ne diyeyim, bir kavramı, acayip bir şey. Yani bir şey kapatıyorsun bir şey çıkıyor, bir şey kapatıyorsun bir şey çıkıyor. Bunun önüne ben iktisat suçlarda şuna inanmıyorum ama. İktisat suçlarda mesela vergide affetmeyeceksin ama diğerinde insanların canını şöyle acıtıyorsun. Parayı misliyle alacaksın.
1: Hocam bir şey sorabilir
0: aldığında
1: miyim burada?
0: Aldığında çözüyorsun mevzuyu abicim. Evet. Şak.
1: Bitiririz. Bir şey sorabilir miyim burada Gürkan Hanım?
0: Parayı alacaksın.
3: Bu konudan çıkacağız ama.
1: Ama bununla ilgili önemli bir şey soracağım. Şimdi
0: bak, şöyle bitirebilir miyim? Bir şey bitirebilir miyim? Yani burada dolayısıyla sistem şu. Bir bahis meselesi var. Unutmayın orada. Sonra ona aracılık etme var. Sonra kara para olarak bildiğiniz suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklama iddiaları var. Bir bütün de buna örgütleniyor ama bence böyle bir örgüt olmaz. Bana sorarsan. Tabii nasıl bağlayacaklar 150-200 kişiyi örgütte? Hayır, bunlar birbirlerini tanımıyorlar. Ben orada adı geçen şahıslar birbirini tanıdığına da inanmıyorum.
1: Yok, tanımıyordu.
0: Çünkü sistem şöyle. Kazan kazan. Mesela eczaneye gidiyorsun, kaçak bir şey istiyorsun ya. Soruyor musun sen eczaneye nereden getirdin
3: ama
0: bunu?
3: Hocam, örgüt...
0: Alıyorsun gidiyorsun. Bu örgüt olduğunu göstermiş.
2: Ama süreklilik arz etmiş.
3: Bir örgüt derken ise... bir hiyerarşik yapı.
0: Yok işte öyle
3: bir şey. Emir komuta.
0: Ben örgüt şudur abi. Şimdi bizde örgüt çetelerle karıştırılıyor. Örgüt şu. Almanya'da mesela Bader-Meinhof çetesi var, tamam mı? Ya. Okumuşsundur. Bak girersin.
3: Andreas Bader.
0: Bak girersin. Abicim çarpmış olsun diye örnekler. Girersin, girmek bir dert. Çıkarsın, çıkmak bir dert. Örgüt dedin mi öyledir. Hiyerarşik ilişki, altlık, üstlük, emir komuta zinciri falan.
1: Bizdeki
0: her şeyi örgüt olarak değerlendiriyoruz.
1: Diye.
2: Ama böyle örgüt olmaz. Bunun da ne olduğunu daha
1: hocam,
2: tam bilmiyorum.
1: Bir şey
3: ama mesela
1: soracağım.
3: Birbirini tanımıyor dediniz ya. Şu anda mesela çete davaları görülüyor. Yüzlerce sanıklı birbirlerini tanımıyorlar.
0: Tamam, özür dilerim. Şöyle bir şey. Bak. Konvansiyonel olmayan illegal yapılarla konvansiyonel yapıları farklıdır. Konvansiyonel olmayan illegal yapıyor. Türkiye'de en önemli örnek FETÖ'dür. Evet. Acayip bir yapıdır. Çözmek sadece etkin pişmanlıkla mümkündür onu. Onun dışında çözebilme imkanı ihtimali. Bir de konvansiyonel yapılar var. Bunlarda da hücre yapılanmaları
1: hocam,
0: var. Hücre yapılanmaları genelde terörle çıkıyor. Birbirlerini tanımıyor.
1: Bir tane üst, özel bankanın üst düzey iki yöneticisi. Üstelik hangi para yasal, hangisi değil, onu kontrol eden iki üst düzey kişi. Bana bilgi veren kişi dedi ki hani bu kişiler bu işi de Türkiye'de değil.
0: Tabii bunlar iddialar.
1: Hocam bir şey değil tamam. Avrupa'nın en iyileri bunlar dedi. Bak Avrupa'nın o bir özel bankanın yöneticileri, onlar da gözaltında. Hani hangi ne kara para ne değil, onları bilen kişilerdi. Onlar da gözaltına bu soruşturma kapsamında.
0: Evet. Bunlar tabii şu anda iddia
2: bu. Jaguar araçla ilgili 20 bin dolar ödedi gibi bir ifade kullandın mı Cem?
3: Sen? Yok, şey söyledi. Hayır şey söyledi.
1: Murat abi.
2: Murat söyledi. Bana Gürcistan'dan birisi yazmış. Jaguar 2003 model aracın en pahalısı 8 bin dolar diyor. Yani
3: evet, beyan diyor. Beyanı diyor. Mercedes 10 bin dolar, Jaguar 20 bin.
2: Kendi beyanı. Kimin beyanı? Rasim Ozan'ın mı?
3: Galiba evet.
0: Yani çok yani eski model.
2: Eski öyle, model çok, evet.
0: Eğer yani antika değilse, antika ise başka.
2: Tabii klasik otomobilse ayrı.
0: Şey, o
2: ama 2 bin dolarla 8 bin dolar arasında gezinir diyor fiyat.
0: Efendim zaten yurt dışından onun için getiriyor. Burada ikiz kullanıyor. Yapılabiliyor bu. Yapmıştır, yapmamıştır.
3: Hocam fazla da tarif etmeyin de siz gene. Evet. Millet gider yapar. Fazla da tarif etmeyin de bu işleri diyor.
0: Yok ben kimseye bir şey özenmiyorum.
1: Yani, bu zamanında yasa o şey kaçakçılık.
2: Yani, Türkiye Gürcistan sınır kapısı bu sefer bunlarla dolmasın.
1: 91'de yani. Tanju Çoğlan o kaçakçılık o zaman suçtu. Yani getirmek
0: yine öyle. Için öyle. Bak o işe o bahsettiğin change, olayda da o dönemde 5607 sayılı kanun yoktu. Bir önceki vardı. Ona göre hapis cezası vardı. Organize bir yapılanma içinde gelmişti o araç. Ondan dolayı cezası arttı. Hapis cezası.
1: Başkaları da girdi var. O dönem. Ben hatırlıyorum. Sadece Tanju değil, başka ünlüler de girmişti.
0: Doğrudur.
3: Sevgili izleyiciler,
0: Cumhuriyet sonra kullanıcıları kurtardılar. Onları bir şekilde bir sıyırdılar ama ona patladı olay.
3: Çok tuhaf ve skandal bir takım gelişmeleri duyuyoruz, yaşıyoruz. Baştan beri söylüyoruz, sorumlu yayıncılık ilkesi gereği biz bunu dedikodu, rivayet, şu dedi, bu anlattı, bunlara kulak asmıyoruz, kulaklarımızı tıkıyoruz. Ancak konu ne zaman ki savcılık boyutuna geçiyor, mahkeme boyutuna geçiyor, polisin ifade alması söz konusu oluyor, biz o zaman Taksim Meydanı'nda bunları inceden inceye ele almaya çalışıyoruz. Gene sorumlu yayıncılık ilkesi çerçevesinde. Şimdi bugün bir başka soruşturmanın haberini duyduk. Ankara temsilcimiz Fatih Atik de bunun bir yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma konusu olduğunu paylaşan bir sosyal medya paylaşımı yaptı sevgili Fatih Atik. Ve şöyle enteresan bir durum var. Eski Bolu Belediye Başkanı, daha doğrusu görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da dahil olduğu bir soruşturmadan bahsediliyor. Ferhat Murat, sınırlı evet. Bilgiler var.
2: Evet.
3: Ve netameli bir konu. Dikkatli bir üslupla anlatacağından eminim. Ne oldu, nedir bu konunun? Aslında bir şantaj
2: evet.
3: Konusu herhalde değil mi?
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma. Tanju Özcan'ın eğlendiği iddia edilen sır dolu yat. Hatırlarsanız birkaç fotoğraf çıkmıştı ortaya. Tanju Özcan'ın iki kadınla fotoğrafının yer aldığı bir haberde gördük geçmişte. Sarışın bir kadın vardı. O sarışın kadının Tanju Özcan'ın sevgilisi, yani belediyede çalışan sevgilisi Öznur Çağlı olduğu ifade ediliyordu. Böyle olduğu zannediliyordu. Ancak hem Öznur Çağlı verdiği ifadesinde yattaki sarışın kadın ben değilim demişti. Hem de sonrasında zaten yapılan soruşturma tetkikler sonucunda o kadının kim olduğu da tespit edildi. O kadın da gitti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesini verdi. Şimdi zaten biz verilen ifadeler üzerinden bunu değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Tabii bu konuyla ilgili de aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok ciddi miktarda ihbar yağıyor. Yani konunun şahitleri, konunun içerisinde, kıyısında, köşesinde olanlar da Ataköy Marina'da bir yatta iki kadınla fotoğrafı ortaya çıkan Tanju Özcan ve bu olaylarla ilgili ihbarlar gönderiyorlar. Teknenin ünlü bir iş insanına ait olduğu iddia ediliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve sarışın kadının kimliği de netleşti. Şimdi teknede
3: o sarışın kadın dediğin kişinin ifadesi alınmış mı?
2: Evet, onun ifadesini de zaten vereceğim. Zeynep K isimli bir kadın. Yalnız işin içerisinde ilginç bir nokta var. Yani bir şebekeden bahsediliyor. Bu şebeke nüfuzlu insanların ya da varlıklı insanları öncelikle ilişki ağı içerisine alıyor. Bir network ağı içerisine alıyor ve buradan da kendilerine iş bağlantısı ve nüfuz oluşturmaya çalışıyor. Bu nüfuz oluşturma esnasında da kadınlarla bunları tanıştırıp kimilerinin görüntülerini kaydederek bir şantaj unsuru olarak da kullanıyorlar.
3: Orada şimdi, eski Yalova Belediye Başkanı
2: evet, Vefa Salman'ın da
3: buna maruz kaldığı şeklinde mi bir takım?
2: Evet, Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman başta olmak üzere çeşitli siyasilere şantaj malzemesi toplandığı da iddia ediliyor. İşte CİMER'e giden bir takım ifadeler, iddialar var, ihbarlar var. Cumhuriyet Başsavcılığına giden ihbarlar var. Şimdi Demet isimli bir kadın var. Bu kadın mama olarak burada belirtiliyor. Teknede nüfuzlu kişilerle kadın tedarik edip
3: biz bunu şey bulmuştuk.
2: Menfaat temin eden
3: muhabbet tellalı.
2: Evet. Menfaat temin eden Demet adlı bir kadın olduğu ve Tanju Özcan'la Zeynep K'yı da Demet isimli kadının tanıştırdığı belirtiliyor. İlginç bir detay, Tanju Özcan'ın o gün Ataköy Marina'da bir iş insanına ait olduğu iddia edilen yatta birlikte olduğu esnada bir başka siyasi isim var. Zeynep K'nın ifadesine göre o da Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Nadir Ataman. İddia o ki o da orada maddi menfaat kurduğundan bahsetmiştik. Maddi menfaat kurduğu isimlerle para karşılığı kadın temin ettiği yine bu soruşturmanın içerisinde yer alıyor. Demet Mama isimli şahsın bu yolla da iş bağladığı belirtiliyor. Zaten Tanju Özcan da bu arada 6. Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen şantaj davasındaki sorgusunda
3: o Öznur Çağlı. Bir dakika, o ayrı mı?
2: Evet,
3: o şantaj davası ayrı.
2: O şantaj davası şu. Öznur Çağlı'nın sevgilisi olduğunu kabul etmiş ve eşinden özür dilemişti Tanju Özcan. Burada Öznur Çağlı'nın aynı zamanda ilişkisi olduğu bir başka şahıs bu ilişkiyi öğrenip Tanju Özcan'ın belediye başkanı olmasından yararlanarak oto yıkama ve bir miktar para istediği ifade ediliyordu bu soruşturmalara. Yansımıştı, evet. Burada da konuşmuştuk. Bu davanın görüldüğü esnada da Tanju Özcan eşinden özür dileyen bir açıklama yapmış ve aslında Öznur Çağlı ile ilişkisini de burada kabul etmişti. Şimdi Zeynep K'nın ifadesinden aynen okuyayım istersen.
3: Dikkatli sevgili, bir şekilde oku.
2: Çok dikkatli bir şekilde not aldım zaten. Fotoğraftaki diğer şahıslardan biri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan diyor. Diğer şahıs tam unvanını bilmesem de Nadir Ataman isimli şahıstır. Bu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı. Üçüncü erkek şahıs soy ismini hatırlamadığım Tayfun isimli şahıstır. 2022 yılında ay ve gününü tam hatırlamadığım bir tarihte arkadaşım Demet beni arayarak bu üçüncü şahsın kendi arkadaşları olduğunu, bu üç şahsın kendi arkadaşları olduğunu, akşam Ataköy Marina'da bulunan bir teknede sohbet edeceklerini, katılıp katılmayacağımı sordu. Bu üç şahsı daha önce hiç görmemiştim. Demet'e cevaben şahısların arasında sohbete dahil olabilirim diyerek Demet'in teklifini kabul ettim. Demet bana uzaktayım ve yorgunum, seni Tanju Bey alsa olur mu diye sordu. Daha sonra bizi iletişime geçirdi. Akabinde Tanju Özcan şoförüyle beni evimden aldı. Birlikte Ataköy Marina'ya gittik. Marina'da tekneye bindik. Tanju Özcan'ın şoförü bize yiyecek içecek sunumu yaptı. Masada alkol sağlığa zararlıdır. Viski vardı. Hepimiz alkol aldık. Başka madde kesinlikle yoktu diyor. Zaten Tanju Özcan'ı ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısını fotoğraflarla da teşhis ediyor Zeynep K isimli şahıs. Şimdi
3: bu soruşturma ne aşamada?
2: Bu soruşturma şu anda devam ediyor. Farklı isimlere de erişmesi muhtemel, işte bugün ifadelerde gördük ki ve soruşturmanın içerisinde de öğrendik ki Yalova'nın eski belediye başkanı Cumhuriyet AK Partili Vefa Salman'a da benzer şantaj iddiaları söz konusu. Anladığımız kadarıyla Demet Mama isimli şahıs nüfuzlu insanlarla, işte belediye başkanlarıyla, iş insanlarıyla bir iş bağlantısı oluşturmak amacıyla bir ağ kuruyor.
3: Yani Tanju ve bu ağda Özcan kadınları, burada mağdur mu şu anda?
2: Tanju Özcan da burada bu ağın içerisine dahil oluyor. Dahil. Mağdur olup olmadığını aslında bu iş
3: soruşturma
2: ilerleyince, iddianame ortaya çıkınca ve yargılama süreci eğer başlarsa bunu net bir şekilde göreceğiz. Ama bakın burada şu çok rahatlıkla tespit edilebilir. Yani Tanju Özcan'ın bahsi geçen yılda, bahsi geçen tarihte orada olup olmadığı, bu isimlerle birlikte baz verip vermediği soruşturma içerisinde çıkacaktır. İşte bakın hep şu iddialarla karşı karşıya kalıyoruz Gürkan Hacı. Cumhuriyet AK Partili belediye başkanları, üst düzey yöneticiler bir takım gönül ilişkisi adı altında veya farklı ilişki adı altında bir yere iz bırakıyorlar. Bu izler de sonra onların siyasetlerini takip ediyor. Öteki taraftan eğer bu iddialar doğruysa hakikaten Bolu'ya hizmet üretmesi gereken bir belediye başkanının aslında hiç olmaması gereken yerlerde kimin maddi imkanlarıyla, ki ihtimal o ki Bolu Belediye Başkanı'na yönelik soruşturmalara baktığımız zaman bunu da görebiliyoruz. Milletin parasıyla bu konuyu gerçekleştirmesi ve bu iddialarla karşı karşıya kalması Türk siyaseti adına çok üzücü. Bakın 2-3 senedir biz nelerle muhatap oluyoruz. 2022, 23, 24, 25, 26 özellikle Özgür Özel yönetimi devreye girdikten sonra her bir belediyenin arkasından başka bir şey çıkıyor. Aday olurken başka bir iddia var. Para alışverişi iddiası. Belediyeyi kazandıktan sonra sevgilileri belediyede, metres peki diyelim buna, sevgili demeyelim. Peki. Belediyede sigortalı olarak çalıştırmak, belediyenin gücüyle elde edilen paraları kendi şirketinde kullanmak, işte otellerde basılmak, marinalarda alem yapmak gibi konularla karşı karşıya kalıyoruz. Bu gerçekten hizmet bekleyen şehirlerimiz adına, ülkemiz adına da son derece düşündürücü. Peki. Umarız doğru değildir diyeceğim, evet, evet, ama
3: çünkü elimiz iddialar... dediğim gibi dikkatli bir çerçevede gerçekten konuşmaya sıkıntılı çalıştık ama böyle bir soruşturma da var, onu da söyleyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma. Ne kadar önceye dayanıyor onu bilmiyoruz. Şu anda sınırlı bilgiler var. Bu sınırlı bilgiler içerisinde bir çerçevede anlattı sevgili Ferhat Murat. Hocam siz mi bir şey söyleyecektiniz?
0: Bir söz isteyeyim.
3: Tabii. Cem bir şey mi söyleyecektin sen?
1: Ya söz isteyecektim.
3: Tamam abi, buyurun o zaman. Tamam, söz istiyorsunuz.
1: Hocam sen yapın.
3: Hocam buyurun.
0: Şimdi ben Tanju Özcan'ın belediye başkanlığı döneminde tabii Bolu'da yaşamıyorum ama... Hı hı. Birden fazla kez seçilmesinden ve paylaştığı hizmetlerden dolayı başarılı bulanlardan, yani belediyeciliği başarılı bir insan. Bu anlatılanın tabii ben yine
3: klimayı kapatalım
0: işin arkadaşlar magazin yönüne girmek istemem, belediye ilgilendirmez. Onun belediye başkanlığını etkilediğini, başarısız olduğunu veya belediye başkanlığından başka işlerle uğraştığını söylemek bu nedenle mümkün değil. İnsanların özel hayatlarını kamu görevlisi de olsa, siyasetçi de olsa bizimle paylaştığı kadar takip edebiliriz. Ama eğer belediye başkanlığı üzerinden veya bu nedenle herhangi bir suça karışmışsa elbette onun sistem takipçisi olacaktır. Karşı karşıya olduğu, şu anda tutuklu olduğu, suçlandığı konu irtikapla ilgili. Ki ben paylaşılanlardan o dönemde de konuya bir baktım. İrtikap fiilinin, suçunun unsurları gerçekleşmiştir, gerçekleşmemiştir. O mahkemede değerlendirilecek ama tutukluluğunun da uzadığını söylemek lazım.
3: Yeni iddianamesi çıktı.
0: Bir gördüm, yani gördüm. Ferhat Murat kardeşimin söylediği konunun zaten mağduru mudur değil midir bilmem ama faili olmadığı anlaşılıyor. Farklı bir konudan bahsediliyor. Tabii bunlar biraz insanların kişiliklerine, itibarlarına da yönelik oluyor. Ama toplumda karşılık bulduğunda düşünmüyorum. Ben Tanju Özcan'ın belediye başkanlığını, evet sivri çıkışları vardı, sosyal medya paylaşımları, hatta partisiyle de çok karşı karşıya geldi. Ama Bolu'da en azından aldığı oy, paylaştıklarından başarılı belediye başkanı olduğunu ve bu söylenenin onun daha ziyade özel hayatıyla ilgili olduğunu ve onun asla başarısız olduğunu göstermeyeceğini ifade ediyor.
3: Biz barış, ama başarısını konuşmadık şey zaten hocam.
0: Başarılı öyle oldu. Hayır. Ferhat öyle söyledi.
3: Ferhat'ın ki şöyle bir
0: Ferhat dedi ki başka işlerle uğraşıyorlar.
3: Hocam bir dakika. Ferhat'ın yorumu ayrı da.
2: Bir şu dakika anda başka konu işlerle uğraşıyor yani kendi itiraf ediyor.
3: Gazeteciler, yani bu, gazeteciler, gazeteciler bu, kamera takmış değil peşine. Yani şu anda bir soruşturma.
0: Tanju Özcan yönünden konuşulacak bir konu
2: şimdi
0: değil.
2: Şimdi Öznur Çağlı.
3: Tamam neyse.
2: Belediye çalışanı. Bakın bizim ilgilendiğimiz konu şu. İkili ilişkileri özel hayatında ne yapıp
0: olabilir
2: ettiği
0: o karısıyla Özgür ailesiyle Çağlı, arasındaki
2: belediye başkanlığı nüfuzunu kullanarak çalıştırdığı ve sonrasında ilişki kurduğu ve buradan kadından istifade ettiği ve etmediği bir durumla ilgili bir mesele. Şimdi belediye başkanlığını siz, yani milletin parasını kendi ilişkilerinizde kullanırsanız burada bir sıkıntı var. Sizin yüksek oy almanız
0: doğru
2: bunun
0: olmaz.
2: Yolunu açmaz.
0: O doğru bunun olmaz. Belediyelerde kimlerin neler yaptığını bunu, biz oturup burada bir masaya yatıracak olursak.
2: Yatırın o zaman getirin belgesini.
0: Bence Tanju Özcan,
2: Diyor ki.
0: O bence gördüğüm kadarıyla o dediğin hususta sonlarda yer alır.
2: Tanju Özcan çıkıp vardı. Doğru, özür diliyorum ama, deyip ilişkiyi kabul etmiş.
0: Olabilir bak ne diyorum. Eşin arası, o hesabı eşine çocuklarına verecek.
2: Peki,
0: ben burada bunun
2: Tanju
0: Özcan'ın aleyhine çıkacak bir sonuç yok.
2: Tanju Özcan kime verecek?
0: Tanju Özcan bence şu anda yargılandığı hakkında açılan davada hesabını mahkemeye verecek. Göreceğiz onu.
2: Değil mi?
3: Bolu'nun şimdi, parasını bu konuyla Ersan bir ilgisi
0: Hoca,
3: yok.
0: Bununla bir alakası
3: Ersan
0: yok.
3: Bolu'nun şurada, parasıyla bir alakası yok ama.
0: Bir alakası Çağlı, yok ya.
2: Alakası? Öznur Çağlı, Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bak,
3: O alakasız
2: eşinden
3: ama.
2: Eşinden özür dilediği kişi. Tamam, ayrı bir ayrı dosya da. Şimdi Ersan Şen'in yorumu üzerinden genel bir yorum yapıyor. Yani Ersan Şen diyor böyle bir şey. Yüksek başarılı bir belediye başkanı. Tamam, ben de diyorum başarılı bir belediye başkanı olması.
3: Ferhat.
2: İlişki içerisinde olduğu kadını belediyeden maaş atması anlamına gelmiyor.
0: O senin yorumun.
2: Bu başka bir dosya. O zaman başka bir yolu açar.
0: Her yerdeyken adamın yakınlığa girmiş yeri olabilir.
2: İlişki içerisinde olduğu
0: AK Partili belediye başkanı da yaptı. İstifa etti, ayrıldı, neyse.
2: Bir de ikinci konu. İkinci konu şu. Ersan Şen ortada herhangi bir somut iddiası olmayan başka partinin belediye başkanlarını ortaya atarak birileriyle birilerini eşitlemeye çalışıyor.
0: Hayır kardeşim, eşitlemiyorum.
2: Biz burada
0: sen belge insafsızlık yapıyorsun, haksızlık
2: ben
0: yapıyorsun.
2: Ben niye insafsızlık yapayım? Sen insafsızlık yapıyorsun. Sen ortada herhangi bir iddiası söz konusu olmayan belediye başkanlarına ya. Baksak
0: Tanju Özcan olur diyorsun.
2: Ama bak,
0: mesleki başarısını eşitlemez.
2: Suç duyurusunda bulunur.
0: Tanju Özcan yarın çıksın yine Bolu'da yine belediyeyi kazanır. Kazanır, ne yapayım?
3: Cem ya kazanır,
0: azalır. Cem sendeyiz. Yapacak bir şey.
1: Cem'deki bakışım hiç değişmedi. Aşağı yukarı bir yıldır aynı. Birincisi, buralarda ilkesel davranmak gerekir. Şöyle, kişilerin özel hayatı gerçekten kendisini bağlar. Ve ortaya çıkıp da bazı pervasızlar yapıyor. O onunla şöyle yapmış, bu bununla böyle yapmış. Delilin var mı? Yok, salla. O itibar suikastidir. O kişiler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ancak bir belediye başkanı, Özkan Yalım örneğinde olduğu gibi, eğer sevgilisini belediyede iş alıyorsa, kamu kaynağını ona aktarıyorsa, bir diğer sevgilisini başka bir belediye işe sokmuşsa, bunlar kamuyu zarara sokma suçudur. Özel hayatları yine kendisini bağlamakla beraber bu tür durumlar ortaya çıktığında istifa gerekir. Ve ayrıca kamu zararı varsa da bunun giderilmesi ve hukuki işlem gerekir. Burada az önce Ferhat Murat'ın anlattığı olayda bir belli ki o kadın bir suça kurmuş, bu ağına düşürdüğü gibi. Burada acaba mağdur mu?
3: Şimdi ben onu sordum zaten.
1: Evet, yani ben benim anladığım
3: burada mağdur da olabilir.
1: Evet, ben şimdi Ferhat Murat'ın anlattığı yerden şunu
3: onu
1: anlıyorum.
3: Onu bilmiyoruz o kadar. Bak, şikayetçiliği var mı Tanju Özcan'ın?
2: Şu an Tanju Özcan'ın müştekiliği yok.
1: Müştekiliği yok. Ama şöyle, ben Ferhat Murat'ın anlattıklarından ben bu olayı bu kadar detaylı bilmiyordum. Dinledim. Mağdur olabilir, bilmiyoruz. Orada ha Tanju Özcan denilebilir ki senin belediye başkanısın. Ne işin var Ataköy Marina'da herkesin içinde
3: ya, bu tür fotoğraf elbe.
1: İşte. Ama bak doğru Gürkan. Ben seninle aynı düşünüyorum ama.
2: Ya makam aracıyla alıyor kadını
1: şu
2: ya.
1: Şu yanlış yok.
2: Kimin parasıyla doluyor benzini?
1: Şey yanlış.
2: O depo neyle doluyor?
1: Şey
2: o şoför kim tarafından maaşı ödeniyor?
1: Evet, evet.
2: Şimdi buna baktığımız zaman özel hayat mı diyeceğiz?
1: Ben orada bir örnek vereceğim bak.
2: Ne ama Ersan olsun. Şen'e göre özel yok, hayat.
0: Vallahi ben Ferhat'a hocam, Allah'a havale ediyorum.
1: Ya bir şey diyeyim hocam.
2: Hocam burada ben seni Allah'a Ferhat. Havale ediyorum.
0: Bence sen... Sen her türlü kamuhane kanununa bak. Milletin, adrese teslim ihaleleri.
2: Milletin paraları
0: bak,
2: üzerinden
0: şeylere bak.
2: Zevk-i sefa bak, yaşayanlara aklayacak bir pozisyonu geliyorsan ben seni Allah'a havale ediyorum.
1: Şimdi,
2: ona ama biz milletin parasının hesabını sormayacaksak.
0: Aracına kadın
2: milletin parasının hesabını sormayacaksak başka bir şey yapalım.
0: Ya bu mu yani soruyu? Türkiye'de her şey bitti. Tanju Özcan'ın bir kadınla ilişkisi aracını alması mı kaldı yani? Bu araçta Tanju Özcan gitmiyor mu kardeşim?
3: Cem sendeyiz. Cem
2: nasıl
3: sendeyiz.
2: Yapar şöyle, ya? Küçük hırsızlıklara göz mü yapacağız o zaman?
1: Bence şöyle. Ya, sen burada bak. Amerik ben bu batı hukukunda bence hani bak söylüyorum.
0: Bak, her
1: şey hocam bir saniye. Batı'da hani ben batıyı hukukunu önemsiyorum. Anglo-Sakson hukukunda her şey yargı konusu olmaz. Cezayı toplum verir. Ama bu tür durumlar ortaya çıktığında istifa mekanizması çalışır. Örneği bir daha vereceğim. Eric Swey. Demokratların en güçlü adayıydı, Kaliforniya vali adayıydı, milletvekiliydi. Bir kadına mesaj attığı için, bak sadece bir mesaj attığı için, mesaj biraz cinsel içerikli, adaylıktan çekildi, vekillikten istifa etti. Bizde de bu tür şeylere adın karışıyorsa, ortaya çıktığında eğer bunlar yüz kızarlı suç kapsamında yani özel ilişki bile olsa. Ya,
0: Tanju Özcan'dan kimse hocam, kadın bir şikayet
1: hayır,
0: yok.
1: Hayır şöyle, şey tam onu söyleyeceğim. Hocam,
0: bana
1: hocam, bir şey söyleyeceğim.
0: Mesaj attı
1: hocam, bir tamamlayayım bak şöyle. Değil. Ama bak, bir belediye başkanı veya siyasi, kendisi de kabul etmiş bazı ilişkilerinden eşimden özür diliyorum diye. Mesela bu batı dostu istifa edersin. Bu özel hayat
3: zaten görevden uzaklaştı.
1: Tabii. Yok, o hayır, şu görevden uzaklaştırıldı o. Kendi istifa etmedi.
2: Şu an istifa edebilir.
1: Kendi ya, istifa
0: dünyada edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton istifa etti.
1: Hocam o özel ya. Bir durum ya. En büyüklerde öyle olmaz peki. Hocam o. Bir numaralarda işlemez o. Bir numara var.
0: Oraya gelince
1: hocam bir söyleyeyim bak.
0: Ahlak timsal mi kesiliyorsunuz?
1: Hocam senle tarihte çok suyun örnek verdim. Suyun
2: misal olur mu
1: bir
2: hocam?
1: Bir numaralar.
2: Kötü bak, örnek ya, örnek olur mu ya?
0: Kardeşim tanrıya
2: sen kötü söyleyeyim. Örneği getirip hocam, burada normal bir
1: Çin'de,
2: örnek gibi sunuyorsun.
1: Çin'de iki tane general idam edildi. Genelkurmay başkanına şey vurup attılar adamları. Dünyanın en büyüklerinde, en büyük ülkelerinde bir numaralar ister demokratik ülke olsun olmasın suça karışma iddiası var onlara dokunulmaz hocam. Doğrudur anlamında demiyorum. Clinton öyle örneğiydi. Başka bir şey söyleyeceğim. Hayır ya, bunu şey. Peki. Burada da şöyle.
3: Buradan çıkalım.
1: Suç varsa bu konuda, bu Atakan hocam, tamam, bir suç varsa bilmem ne yapılır ama siyasiler hocam özel hayatın ortaya çıktığında, yani bu tamam doğru, suç yoksa bir şey yok, kendini bağlar ama politikacı, gazeteci böyle bir şey çıktığında, peki, kamuoyunu bağlayıp istifa şeyi de, peki, gerekebilir. Bir de dikkat edeceksin
3: Atakan,
1: hocam
3: Atakan,
1: yani.
3: Atakan sendeyiz.
1: Normalleştiremeyiz.
3: Atakan sendeyiz. İki örnek. Çok konu var.
1: Tamam. Özür dilerim.
3: Aman aman, iki vallahi örnek veremem. Yok, hayır
1: ya,
3: hayır.
1: Bir dahakine kes ya.
3: Hayır
1: hocam,
3: ya kesemem ya.
1: AK Parti iki kişiyi
3: ya, Cem,
1: görevden
3: tamam
1: aldı ya,
3: tamam
1: bu dönemden
3: ya,
1: dolayı
3: tamam,
1: geçmişte.
3: Dur dur.
1: İsimleri vermiyorum ya.
2: Hayır, yasa karşı skandalı ortaya çıkan Adapazarı, Adapazarı Belediye Başkanı kesin ihraç istemiyle disiplinesi.
4: Tamam, 5 kere konuştuk onları ya. Orada kadının kızı çıktı kürsüde, ombudsmanın önünde söylemediğini,
2: köşk belediye başkanının bir fotoğrafı çıktı, partinin ihraç edildi.
3: Ya Ferhat, insicam gibi bozuluyor.
5: Sesler üst üste binince,
3: evet, lütfen,
5: benim söylediğim de bir manası
3: lütfen,
5: kalınca
3: ben
5: için
3: senin sesin tok zaten.
5: Ferhat Murat evet, olsun diye. Evet. Şimdi şöyle, Tanju Özcan'ın özel hayatı tabii ki beni enteres etmez.
3: Kimse
5: merakımı da ilgi çekmez. Yani Tanju Özcan magazin figürü değil, pop star değil, futbolcu değil. Hani böyle gençlerin idolü olacak birisi de değil. Ne kadar özel hayatı olabilir zaten, ama burada soruşturmaya konu olan şeyler, hani kamu zararı, irtikap vesaire konuları başka bir şey. Ama burada bir şantaja maruz kalma durumu, yani bu özel hayatlarının olaydan dolayı bir şantaja maruz kalıp da belediye imkanlarıyla, o söylendiği gibi oto yıkama tahsis edilmiş, imar verilmiş, iskan verilmiş gibi bir şey varsa suç konusu olur. O andan itibaren zaten dosyan konusu olur. Yoksa özel hayatında ailesiyle, kendi eşiyle birbirinin arasındaki hukuk bizim konumuz değildir. Ta ki taraflardan birisi bunu dava konusu yapana kadar. Eşi bunu dava konusu yaparsa dava konusudur. Aldatma, ihanet, peki, de ceza kanununda olmasa
2: bir kanun. Bu şantaj, bu şimdi, şantaj konusuyla ilgili mesela o Demet Mama isimli şahıs X kişisi Bolu'dan asfalt ihalesini alacak, yoksa videonu servis ederim dediğinde kim buradan zarar alır?
5: Şimdi,
2: şimdi
5: o yüzden hani
3: ya
5: kamu zararı. Şimdi buradan
3: bilgiye dair mi söylüyorsun?
5: Şimdi
2: ben, şimdi yarın bugün bakarız.
3: Evet. Hayır, hayır, böyle bir şey mi var ya?
1: İddianame yani çıkarsa, böyle bir suç taklidi savcı yaparsa,
2: ben böyle
1: o
2: bir
1: zaman
2: şey
1: bakılır
2: var demiyorum. Ama bunu diyorum ki, belediye başkanıysanız siz kendi özel hayatınıza kamuyu korumak için de dikkat etmeniz,
3: peki,
2: lazım.
3: Anladım.
2: İşte böyle
3: anladım,
2: ağlara düşüp ondan sonra kamu
5: son,
2: imkanlarını
5: bu konuda, bu konuda son cümle. Az önce Ersan Hoca da söyledi. Farklı farklı ülkelerin kendi kültürleri, siyaset kültürleri, efendime söyleyeyim, suç konusunda vesairedeki hassasiyetler farklıdır. 2012 yılında Almanya Cumhurbaşkanı niye istifa ettirilmişti hatırlıyoruz değil mi?
3: Evet. Şey, uçak bileti değil miydi?
5: Hayır hayır, bir iş adamının eşinden düşük faizle 500 bin euro
1: bankadan
5: borç aldı.
1: Bakın, banka müdüründen, banka bakın, müdür aracılık
5: iş
1: etti
5: adamının
1: diye
5: eşi dediği banka müdürü. Şimdi Almanya'da zaten faizler o dönem 0. bilmem 1% faiz olan yerde ne kadar düşük kullanabilirsiniz? 0.25 avantajla faiz kullandığı iddiasıyla, kredi kullandığı iddiasıyla Almanya Cumhurbaşkanı soruşturmaya konu olunca yargılama bitmeden istifa etti. Bu bir siyasi kültür. Türkiye'de peki, maalesef, Türkiye'de maalesef siyaset kültürü, az önce hoca dedi ki şimdi bu çok üzücü. Şimdi bir hukukçunun dahi belediyelerin bunlarına bakarsak neler neler çıkar, kanıksadığımız bir şey. Bu da işte siyasi kültürün parçası.
1: Ama Atakan şöyle bir şey var bak. Eğer bir siyasetçinin adı böyle bir olaya karışıp fotoğraf ve benzeri çıktığında istifa mekanizmasının çalışması lazım. 2022'ye dönelim. AK Parti iki belediye başkanı, isimleri vermeyeceğim, doğru yanlış iddialar, ikisinin de istifasını aldı. Sonra o milletvekili bir tanesi başka bir partiden belediye başkanı oldu. Ama iki kişiyi, evet, birden AK Parti, biri İstanbul'da ilçe belediye başkanıydı. Oldu 2022'de. Hiç beklemedi. Bak, iddialar yanlış olabilir demiyorum. Ama bu iddialar çıktı. AK Parti doğruluğuna yanlışına bakmadı. İkisinin de istifasını alıp partiyle yollarını ayırdı.
5: Peki. Tanju Özcan hakkında son şüpheye cümle. Tanju Özcan şu iddiayla, şu iddiayla gidip Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine koltuk fırlatmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu iktidarla işbirliği yapıyor iddiasındaydı. Neye dayanıyordu? Hangi somut delil? Hangi somut delil? Tanju Özcan'ın kendi kişisel kanaatiydi bu. Ve gitti böyle bir eylemi yaptı. Şimdi kişisel kanaatler üzerinden eğer ki böyle hükümlere varma konusu, hani çalma kapını çalarlar kapını diye bir söz vardır ya, hem de siyasetçisiniz hem de toplumun da insansınız. Böyle bir şey olduğu zaman bunu zaman zaman meslektaşlarımız da yapar, zaman zaman başka siyasetçiler de yapar. Böyle keyfiyetle kesin hüküm doğuracak iddiaları kendi genel başkanınızla ilgili ve ilk kurultaydan sonra yapılan İlk toplantıda affedilip partiye kabul edilen kişi. Yarın bugün iddialar ortaya çıktığı zaman savcılık başka deliller ortaya koyarsa bu sefer dönecekleri, hele ki Tanju Özcan kendisi bir de itirafçı olursa aynı tekrar partiye kabul edenler diyecek ki alçak bir iftiracıymış. Bak arkadaşları doğru bedel öderken kendisi iftiracı oldu diyecekler ve tekrar partiden ihraç edecekler.
1: Bir de hocam, o yüzden orada
5: bu işlerin artısını eksilini doğru hesaplamak
1: lazım. Tanju Özcan'la ilgili şey söyleyeyim. Ersan hocama katılmadığım bir noktanın altını çizeyim. Şimdi başarılıdır, tamam, seçildi iki dönem. AK Parti'nin çok güçlü olduğu bir yerden 50 aldı, tamam. Ama yani geçmişte efendim ben aslında mültecilere karşı suç işledim. Su fiyatlarının %500 arttı. Aslında yargılanıp ceza alabilirdim. Bana açmadılar. Ne ayrı. Evet. Sonra başörtülü bir kadınla efendim ben evet, evli bir kadını erkeğim bana niye böyle diyorsun? Başka ne? Hep başka şeylerle gündemde.
2: Meclis üyesine Ersan Hoca diyor ya hizmet.
1: Keşke biz Tanju Özcan'ın hizmetlerini konuşsaydık. Bu tür skandal yani yani gündeme geldiği konular da tuhaf.
3: Peki. Al başka şimdi sevgili hizmet, izleyiciler.
2: Öğrencilere burs vereceğim iddiasıyla para topla. Kurban keseceğim iddiasıyla para topla. Ve gereğini yapma. O da soruşturma konusu biliyorsun.
3: Ya ben şimdi İdara burada bu çıktı konuda bu kadar şimdi detaylardan ilerlemeyelim de neden?
2: Çünkü başarılılık biz yani
3: konunun adalete yansımış bölümün ne kadarsa o kadarıyla sınırlı
2: bu
3: kalalım.
2: Bu yansımış kısmı söylüyor.
3: Evet.
5: Ben şimdi sevgili son bir soru soracağım bununla ilgili. Hazır Ersan Hoca'yı da yakalamışken. Şimdi o kurban mevzusunda şöyle bir şey çıktı. Dendi ki eyvah, evet açtık, para toplandı. Hayır çok kısa. Abi, para toplandı. Olmaz. Kurbanlar kesilmedi ama para duruyor. Harcanma dendi. Bunda bir hizmet kusuru, kusur, suç unsuru var mıdır?
4: Zorla toplanmadıysa eğer yardım toplama kanununa aykırı çünkü evet, dediği öyle.
5: Ama koşullu bir bağış var. Koşullu ya. Hani ben kurbanım kesilmedi ben.
4: Duruyorsa evet, kendi para cebine duruyor, birisinin cebine indirmemişse o irtikap veya zimmet tarzı bir şey olmaz. Ama görevden kaynaklanan yetkinin kötüye kullanılması olabilir.
5: Olur değil mi?
4: Ya da yardım toplama kanunu.
5: Çünkü ben o yıl kurban kestiğimi varsayıyorum. O bağışta kurbanın kestiğimi varsayıyorum. İnançlı bir insanım. Dini vecibemi yerine getirdiğimi varsayıyorum.
4: Yani. Belediyeleri evet, topluyor ya. Şimdi evet, bu sene yapmıyor galiba. Ankara'ya yapmaktan vazgeçmiş. Hı-hı. Bir takım sıkıntılardan evet, dolayı. Topladı, yapmadı.
5: İrtikap bir şey olmaz ama yapmadı, diyorsunuz. Evet. Hizmet
4: görevden kaynaklanan yetkinin kötüye kullanılması.
1: Tamam. Hocam peki bu iddialar ya, mesela sen de Anglo-Sakson hukukunu çok iyi biliyorsun. Bu kadar iddialar Batı'da gündeme gelse ne olur? Yani bu kadar deliller.
4: Kimle ilgili?
1: Siyasilerle ilgili hocam. Genel
4: siyasi
1: söylüyorum,
4: değil biliyorsun Tanju. Ne kamu görevlisi. Değil. Belediye başkanı.
1: Siyasi hocam işte siyasi bir kişi. Belediye başkanı siyasi değil.
4: Kamu görevlisi ya.
1: Siyasetçi hocam ya. Yani.
4: Evet, o milletvekili siyasetçi. Cumhurbaşkanı.
3: Bitti bu konu bitti.
2: Parti aracılığıyla seçiliyor.
3: Bu konu olsun, bitti. Siyasetçi yeni konuya geçiyoruz. Sevgili izleyiciler.
2: Suçlu şimdi, değil, siyasetçi
3: konunun,
2: değil.
3: Aslında şu anda daha olsun, çok tartıştığımız bir konu. Veli Ağbaba'ya yönelik para iddiaları, rüşvet iddiaları. Şimdi mevzu çok enteresan bir yere doğru geldi. Çünkü Gökhan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek bir etkin pişmanlık ifadesi verdi. Ve bu ifadede, bu ifadenin de bu arada biz herhalde tamamını görmedik değil mi? Evet, bir bölümü şu anda var. Evet. Bütününü herhalde daha okuyan yok. Şimdi Gökhan Böcek 1 milyon euroyu ben Ankara'da, biz burada hatta Voller'de de anlatmıştık. Ankara'ya gittim, 9 Ocak'ta gittim, 10 Ocak'ta parti meclisi vardı. Onu 9 Ocak'ta gittim, parayı şu şahsa verdim dedi. Şimdi o verdiğini dediği şahıs da teşhis etmiş, göstermişler herhalde kendisine fotoğraflarını ve bir isim söylemiş. O isim de gözaltına alındı. Halen gözaltında galiba.
1: Emre Caner.
3: Emre Caner. Fakat Emre Caner'le ilgili de çeşitli açıklamalar var. Yani o dönem galiba Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'in danışmanıymış Emre Caner ve diyor ki Gamze Hanım da benim danışmanım da bir kere diyor ifade edildiği gibi Malatyalı değildir. Veli Ağbaba'yla akraba değildir. Benim danışmanımdır. Yeni bir tarihte de Çankaya Belediyesi'nde çalışmaya başlamıştır. O tarihte binada bulunması yani CHP Genel Merkezi'nde bulunması olağandır. Ama böyle bir para ilişkisi içerisinde olduğunu katiyen düşünmüyorum. Veli Ağbaba'yla da o sürede bir yakınlığı yoktu. Sonra Veli Ağbaba'dan bir açıklama geldi. Ben tanırım. Daha önceden benim yanımdaydı. Fakat danışman olarak şeye gitti. Gamze Taşçıer'e gitti. Şeklinde bir açıklama yaptı. Reddetti o 1 milyon euroyu. Fakat bu 1 milyon euro soruşturması ayrı yürüyor sevgili izleyiciler. Emre Caner de halen gözaltında. Şu ana kadar da herhalde bir yani mahkemeye sevk durumu ortaya çıkmadı bildiğimiz henüz kadarıyla yok, değil mi? Eftal var mı şu anda Emre Caner'den bir haber? Şu anda bir bilgi yok. Peki. Şimdi bu durum o. Ayrıca sevgili izleyiciler bir 200 bin bu sefer dolar mı bu? Dolar çıktı ortaya. O ifade de Gökhan Böcek'in ben diyor Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği şahsa Adaylık lansmanı sırasında siyah poşet içinde 200 bin dolar teslim ettim. Hayda. Şimdi 1 milyon avro bir de 200 bin dolar çıktı. Hangi gün teslim etmiş? Onun Gökhan Böceğin ifadesinden okuyalım sevgili izleyiciler. Verelim arkadaşlar o ifadeyi vole. Diyor ki Veli Bey beni yolladı, sizden bir şey almam gerekiyormuş. Başlık bu sevgili izleyiciler. Gökhan Böcek diyor ki Özgür Özel'in ekibinde olduğunu bildiğim fakat görevini tam olarak bilmediğim 1.80 boylarında güneş gözlüklü, kısmen uzun saçlı, kel olmayan, 90-100 kilo civarında iri yapılı, takım elbiseli bir erkek şahıs yanıma geldi ve Veli Bey beni yolladı, sizden bir şey almam gerekiyormuş şeklinde sözler söyleyince ben Veli Ağbaba ile yaptığım telefon görüşmesine istinaden tarafımdan talep edilen parayı bu şahsa vermem gerektiğini anladım diyor Gökhan Böcek. Devam edelim. Başka ne diyor ifadesinde? Veli Ağbaba ile yaptığımız görüşmede kendisi bana talep edilen bu paranın lansman sırasında kendisinin yönlendireceği bir şahıs tarafından benden alınacağını söylemişti. Bu nedenle ben daha öncesinde dolar cinsinde 200 bin dolar olarak hazırladığım parayı arabamda hazır bekletiyordum. Sonrasında erkek şahıs yanıma alarak aracımın yanına gittik. Cam piramidin arka protokol kapısında bulunan aracımın yanına birlikte gittikten sonra araç içerisinde bulunan siyah poşet içerisindeki 200 bin dolar parayı poşetle birlikte bu erkek şahsa teslim ettim diyor. Erkek şahsın adını soyadını vermiyor ama. Devam edelim. Bu parayı teslim ettiğim sırada yanımda şoförlerim olan Yusuf Nasuh veya Onur Nasuh'tan birisi bulunuyordu. Hatta içerisinde para bulunan poşet sağ arka koltuk paspas kısmında bulunuyordu. Hatta poşeti alabilmek için aracın sağ arka kapısını şoförlerim olarak zikrettiğim Yusuf veya Onur'dan birisi açmıştı. Yusuf veya Onur bu erkek şahsa teslim ettiğim poşet içerisinde para olduğunu bilmiyorlardı ve kendilerine bu yönde herhangi bir şey söylememiştim diye o para devir teslimini böyle anlatıyor Gökhan Böcek. Devam edelim. Bu arada bir şahit var. Bir şahit de... bu arada bir dakika. O lansmanla ilgili bir video var. Evet, lansman bu. Sevgili izleyiciler, bu tanık ifadesini vermesek de olur çünkü bir tanık şey yapmış. Evet, bakın lansman bu sevgili izleyiciler. Biraz karanlık gibi gözüküyor ama belediye başkanlığı lansmanı bugünden bahsediyor Gökhan Böcek. İşte bakın Özgür Özel çıkıyor, bir konuşma yapıyor. 27 Ocak mıydı bu? 27 Ocak 2024 yani 31 Mart seçimlerine çok az bir süre kalmış. 26 Ocak'ta açık. Evet, bakın şimdi görüyorsunuz. İşte burada Muhittin Böcek de Gökhan Böcek yan yana. Bahse konu gün bugün, yani daha doğrusu Gökhan Böcek'in iddia ettiği gün bugün. İşte böyle bir görüntü var.
2: Beraber ya bir şey adayların yok yanına oturtulmuş o ilginç.
3: Ha evet, Gökhan Böcek şu anda Özgür Özel, Muhittin Böcek babası Gökhan Böcek yan yanalar. Böyle bir tablo var. Bu arada
2: tanımadıkları şahıs.
3: Parayı bazı esnaf ve iş adamlarından topladığını ifade ediyor Gökhan Böcek ve bu şahsı diyor, parayı verdiğim şahsı görsem hatırlarım diyor. Yani bana teşhis yapılırsa, teşhis lansmanı. Evet aday lansmanı
2: Ankara'daki
3: bu.
2: Değil.
3: Yok Antalya'da bu, Antalya'da. Evet, bu görüntüyü de alabiliriz. Bunu doğrulayan bir tanık ifadesi daha var. Batuhan Ülker isminde bir kişi. O da diyor ki ben param verildi bilmiyorum ama böyle bir trafik olduğunu tanığım diyor. Kabaca böyle özetledim. İstersen Cem'le başlayalım. Sonra devam edelim. Cem, şimdi bu Veli Ağbaba'ya para transferi işi gitgide başka bir boyut kazanmaya başladı. Şimdi ifadenin bir başka boyutu çıktı. Yani sadece 1 milyon avro değil, iddia bu. Arka arkaya böceklerden, yani Böcek baba oğul şimdi ifadeler geliyor. Bu arada şunu da hatırlatalım. Muhittin Böcek de oğlunun ilk verdiği beyanı doğrulayan bir ifade verdi. Evet. Dedi şimdi ki oğlum doğru söylüyor dedi yani.
1: Evet, doğru. CHP'lilere sorsan şimdi bu baskı kurulduğu için Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek bunları anlatıyor ve kabul ediyor diyor. Benim burada bir önerim var. Ben Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıklarında özellikle Yusuf Yadoğlu, kuyumcular ve döviz bürosu sahiplerinde olan ilişkilerini de anlatmalarını salık veririm. Çünkü iddianamede zaten çok net. Özellikle Yusuf Yadoğlu ve müteahhitler, kuyumcular ve döviz bürosu sahiplerinden çok ciddi bir şekilde rüşvet alındığı iddiası var. Ve bunları eski gelin, yeni gelin, bunlara aktarıldı, ev alındı, araba alındı, para verildiği söyleniyor. Kadınlar da bunları kabul ediyor. Dolayısıyla hı-hı, burada hani bir kişinin iddiası değil, 3-4, 2-3 kişi bunu doğruladığı için bence hayatın olağan akışına uygun. Hı-hı. Şimdi burada hani gene burada konuştuğumuz gibi hani delillere bakacak dersek, Gökhan Böcek ben bu kişiye bu parayı verdim diyor. O Emre Caner gözaltında. Yalnız ilk dediğinde 1.75 boylarında falan ama bu arkadaş 1.95 boyundaymış galiba veya 1.90.
3: 90.
1: 1.90. İrve Veli Ağbabay'la arası bozuk mu, bozukmuş yani uzun zamandır. Gamze Taşçıer'in söylediğine göre. Şimdi sadece şey değil, orada bence kişiyi ben tanırım dedi şey Gökhan Böcek. Hani ismini hatırlamıyorum ama tanırım dedi. Acaba onu teşhis etti mi? Yani Emre Caner'e gösterdiklerinde bu o mu dedi. Emre Caner bu iddiayı galiba reddediyor. Veli Ağbabay da reddediyor. Şimdi burada başka bir delil
3: Emre
1: var.
3: Emre Caner'i bilmiyoruz ne yaptığını.
1: Evet onu söylüyorum işte.
3: Hayır galiba reddediyor diyorsun.
1: Hayır hayır, Emre Caner, işte Gamze Taşçıer o kişi değil.
3: Gamze Taşçıer diyor ki yapmaz diyor. Bu
1: etmez
3: böyle
1: diyor.
3: Ben şimdi, ama Emre Caner'in ne dediğini bilmiyoruz
1: ama
3: şu anda.
1: Bir de ben,
3: sadece Veli Ağbabay inkar ediyor. Evet, daha doğrusu inkar demiyor, reddediyor dedi yani.
1: Eğer ben bunu tanırım dedi Gökhan Böcek o kişi bu kişi derse. Hani bir de o var ya, ben ismini hatırlamam ama görsem
3: hayır,
1: tanırım
3: Emre,
1: dedi.
3: Emre Caner.
1: Gökhan Böcek
3: Gökhan
1: ya.
3: Gökhan Böcek'in ifadesi doğrultusunda zaten gözaltına.
1: Tamam, Gökhan Böcek de dedi
3: onu
1: ki.
3: Onu teşhis etmesi doğrultusunda.
1: Evet. İşte o mu, o da değil diyor. Şimdi
3: Mahmut burada, Övür bugün şey yazdı. İki ayrı fotoğraftan teşhis etti teşhis diye yazmış.
1: Şimdi bu yeterli delil mi hukuken bilmiyorum ama benim anladığım kadarıyla sadece ben verdim, o da almadım dediğinde başka deliller de gerekebilir ama Veli Ağbabay'la ilgili sıkıntı şu. Şimdi seçim döneminde, ben o dönem biliyorum, kongre yapıldıktan sonra yerel seçim döneminde herkes, ben bir gün meclisteydim. O dönem mesela Veli Ağbabay'ın oradan, odasını oradan da geçtim. Başka bir AK Partili vekilin yanına gidiyordum. Ya bu kalabalık kimin dedim. Veli Ağbabay'ın odasının önünde dediler. En az bir 30-40 kişi vardı yani 5 ayda. İşte o zaman yerel seçim dönemi, adayları da genelde Veli Ağbabay belirliyor dedi. İşte bir 250 bin dolar çöp poşet olayı var biliyorsun. Bulundu. O paranın akıbeti de ne oldu diye. Dolayısıyla şimdi bunun başka, yani burada bu para verip alma olayı bence Gökhan Böcek verdiği için dikkate alınmalı. Ama hukuken tek başına yeterli delil mi? Ersan Hoca yeterli delil olmadığını söylüyor. Bunların
3: soralım
1: da,
3: mı bir?
1: Evet, o bakılması lazım. Yani şöyle, yargısız infaz yapılmadan bunların gerçekten delil olmadığının da iyice araştırılması lazım.
3: Tamam. Hocam, şimdi siz ilk şeyde bu konular konuşulduğunda kardeşim dediniz. Hatta biraz da sosyal medyada çok konuşuldu, tartışıldı o çıkışınız. Dediniz ki kardeşim adam baskı altında, adam malına çökülmüş, çökülmüş demediniz de malına işte el konulmuş, efendim söyleyeyim, kendi hapiste, çocuğu hapiste, gelini hapiste. Şimdi, bu adamın vereceği şey yarın öbür gün mahkemede tartışma konusu olur dediniz. Şimdi aynı kanaat devam ediyor mu?
4: Şöyle söyleyeyim.
3: Yoksa mesela şimdi yani niye Veli Ağbabay'a bu kadar taarruz ediyorlar ha, Böcek ailesi?
4: Bir defa Veli Ağbabay, çok da isim kullanmıyorum ama Veli Ağbabay, Ali Mahir Başarır, bir miktar Sezgin Tanrıkulu, şu anda Özgür Bey'in, Sayın Özgür Özel'in etrafındaki.
3: Tabii çekirdek kadrosu. Yani
4: kadro bu. Evet. Ve yıpranıyorlar da. Yani görünen o ki özellikle Veli Ağbabay üzerinde, ki Veli Ağbabay ciddi bir etki sahibi. Partide Sayın Özgür Özel'le de birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla yıpranma devam edecek ama şunu herhalde atladın demiyorum da, atladınız da demiyorum da, 1 milyon euro veya avro veya bugün 200 bin dolarla ilgili bu para verilmişse, önce oradan gidelim, verilip verilmediği konusu şu anda tartışmalı. Mesela benim kafam ceza hukuku olarak ona işliyor. Bu ne olur yani? Bu şimdi o parayı almışsa, o da vermişse ne olur? Çünkü Veli Ağbabay bir kamu görevlisi değil. Yani milletvekili sıfatıyla değil de onu anladığım kadarıyla babasının belediye başkanı adayı yapılması için veyahut da işte desteklenmesi için. Şimdi buradan tabii suçta ve cezada kanuni prensibi gereğince bir şey çıkaramazsın ama paranın kaynağı, alınma şekli, alındığı yer eğer suça konu ise o ayrıca araştırılır. Bunun siyasi etik sonucu muhakkak olur. Ben dedim böyle bir şey yapan kalamaz siyasette, kalmamalı. Ama şu ana kadar tabii iddia üzerine gidiyor. Sizin hatırlattığınız konu ise bizim ceza muhakemesi kanununda 147 ve 148. maddeler var. Yani şüphelinin
0: ifadesinin nasıl alınacağı, sorgusunun nasıl yapılacağı ve yasak ifade alma sorgu yöntemleri var. Yani şimdi ben işin siyasi tarafına baktığımda Muhittin Böcek ile ilgili bir siyasi gelecek görmüyorum. O şu anda deyim yerindeyse canını kurtarmaya çalışıyor. Çünkü yaşı, yıpranmışlığı, uzun tutukluluğu, dolayısıyla mal varlığına el koyulması, tüm bu süreçler birlikte değerlendirildiğinde bir aman ben buna devam edeyim, aman ben siyasette tekrar ileride bir şeyler yaparım veyahut da belediye başkanı olurum. Bu dertte değil. O canının derdinde. Bu açıdan bakıldığında, uzun tutukluluğu da dikkate aldığınızda, hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi dosyasında da birkaç kişi de çıktı ya, hani benim önüme koydular, ne koyarsanız koyun imzalarım vaziyetindeydim. Şimdi bunlar tabii mahkemenin değerlendirici.
2: Bunlar da iddia.
0: Bak,
2: önüme koyarsanız
0: tabii.
2: Koyun yani, iddiasını öyle söylüyor. Somut bak, bir bilgi olmadan bak,
0: öyle söylüyor. Bizde bak bizde ben
3: doğru söylüyorum. Ben çünkü bakan yalanladı.
0: Ben mı? Bak bir söyleyeyim. İşin kanuni boyutunu söylüyorum. Öyle ya da böyle diyemem. Karar verici değilim. Bizde ifadeni sen özgür iradenle vermen gerekiyor. Tamam, bu ister bunun adına etkin pişmanlık deyin, itiraf deyin, ne derseniz deyin. Bu ifadenin somut delillere dayanıp dayanmaması ayrı konu. Yani kişinin ifadesi mesela diyor ki ben böyle ifade versem de diyor, esasında diyor benim o ifadem değil, bu ifadem doğrudur. Şimdi bunun böyle demesi ilk ifadeyi geçersiz kılmaz. İlk ifadenin alınma şartları, işte yanında avukatı var mı yok mu, zor kullanıldı mı, baskı yapıldı mı, peki, aldatıldı mı,
1: etki pişmanlıktan vazgeçim derse mahkemede, ondan
0: geçmese onu bağlar. Yani evet, yeni ifadem bu diyebilir ama o ifade usulü uygun alınmışsa, onun için emniyette alınan ifadelerde polis, jandarma ileride ifade sakatlanmasın diye muhakkak avukat ister. Çünkü Ceza Muhakemesi Kanunu 148. maddenin 4. fıkrası yanında avukat olursa ve avukat da çekince koymamışsa, yani bir zorlama şu bu yok diyorsa, o ifade bağlar onu. Yani o sıcağı sıcağına ifade alır seni götürür. Yani onun sonradan vazgeçmesi önemli değil. Ama şahsın somut olayın özelliklerinde o ifadeyi verme sürecine nasıl götürüldüğü de önemli. Bir bu. Şahsın inkar edip etmemesiyle ilgili. İki, verdiği ifade sırf kendisini ve ailesini kurtarmaya mı dönük? Çünkü bu tür şeyler de olabiliyor. Yani sırf etkin pişmanlıktan faydalanmak, ceza almamak veya daha az ceza almak için başkalarını suçlarsın. O ifadenin somut delillerle desteklenmesi, yani anlatımlarının bir karşı. Mesela şurada karşılık ne? Diyor ki şahıs, ben şuna şuna verdim değil mi? Teşhis ediyor. Diyor ki bak o şahıs buydu diyor. Ne yaparsın sen kardeşim? Sen hangi günden bahsediyorsun? Bugünden. Sen kimsin? Bu. Kardeş neredesin? Sen arabanın plakası ne? Telefon numaran ne? HTS PTS yaparsın.
3: Onları söylüyor ama.
0: Tamam bak. HTS hayır,
3: bunları
0: PTS
3: isteyin
0: yaparsın.
3: Diyor.
0: Bak
3: bunları
0: HTS PTS diyor. Yaparsın. Bak o paranın konusu suç mudur değil midir oraya girmiyorum. O yaptığın HTS PTS'de şahıs diyor ya ben yoktum orada. Ama sen onun orada olduğunu tespit ediyorsun. Ha bu o şahsın, yani ben bu parayı burada şu şahsa verdim dediği ifadede en azından oraya gitti ve o şahısla görüştüğünü doğruluyor. Ve paraya inanmaya başlarsın. Dersin ki bu para evet ya, çünkü o inkar ediyor. Ben hiç hayatta tanımıyorum, görmedim, yanından geçmedim ama görüşmüşsün. Görüntü kaydı olur, başka bir tanık olur, o olur, bu olur. Dediğim gibi bunların hepsini her somut olayda ayrı değerlendirmek lazım. Yani peşinen ama şu önemli. Verdiği ifadenin özgür iradesine dayanması lazım. İki, verdiği ifadenin ayaklarını yere basması lazım. Verdiği ifade geçer.
3: Şu ana kadar okuduğunuz bölümüyle basıyor mu?
0: Yani şimdi bak bu bahsettiğin şahıs uzun süredir değilse de babası önce tutuklanmış, kendisi sonra gelmiş tutuklanmış. Hanımından dolayı bir takım sıkıntılar çekiyor. İşte el koyma, o bu itibar tamam, bir şeyler tamam, yapmış. Tamam. Ve kendisini bir kurtarma derdine de düşmüş. Ha söylediğinden, anlatılanlardan ben diyor iki defa para verdim. Bir milyon avro Ankara'ya karımla gittim verdim. Bir de 200 bin dolar da bana şöyle bir isim söyledi gittim verdim. Şimdi bu böyle. Bunun konusu suçtur değildir oraya girmiyorum. Eğer karşında söylediklerini ayaklarını yerli yerine oturtabiliyorsan, o şahısla görüşmüşse, Ankara'da genel merkeze gitmişse, o katta çıkıp tarif ettiği öyle bir şahıs varsa iddia eden iddiasını ispat edecek. Ama bu suç mudur değil midir? Nedir? Çünkü biraz buna bak
1: suç mudur?
0: Verse. Değil. Yani şu anda suç değil. Çünkü veren şahıs, sivil şahıs, gönüllü alan vermiş. Kamu görevlisi değil. Kamu rüşvet olabilmesi için
1: millet eklediğim kamu görevlisi dedin.
0: Kim?
1: Milletvekili kamu görevlisi.
0: Yok ama o sıfatla almıyor.
2: Konuya göre
0: yani,
2: değişiyor.
0: Şey yok yani... o konuya göre değişmiyor. Ben gayet mantıklı açıklıyorum. Bak kamu görevlisinin görevinden dolayı almıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Milletvekili diyecek ki bir komisyonda olacak. Örneğin savunmasın. Sana diyecek kardeşim ben ihale bağlayacağım.
1: Bak, arsa bağlayacağım.
0: Ya, gibi. Tamam. Ama burada siyasi partiler kanununa 2008 20 veya 60 sayılı neyse baktığın zaman siyasi parti bir kamu kurumu değil. Yani onun bir belediye başkan adayı göstermesi, milletvekili adayı göstermesi

0: O da tamam kardeş dedi. Ama yapmadı. Bak bu dolandırıcılık. Tamam mı? Adam dolandırıldı. İsterdi parasını geri. Ama gerçekten aday etti ve becerdi. O yaptı veya yapmadı. Gerçekten belki de olacaktı.
1: Peki siyasi parti kanununa göre hocam.
0: Değil.
1: Partinin adaylardan bağış kabul etmesinde miktar vesaire olmadan bir beis var mı yasaya
2: 800
1: göre?
2: 800 bin lira. 800 bin lira mı? Sınırı. Tamam. Bir yılda
0: şimdi bu
2: toplam
0: dediği
2: 800
0: şöyle.
2: Bin lira.
0: Bu oraya gelin. Şimdi parayı aldım ya beş. Evet. Bu rüşvet olmaz ama hizmet sevgili emniyet suistimal olur. Çünkü sen parayı alıyorsun. Partinin parası esasında o. Evet, parti kasasına koyman lazım. Koyamıyorsun. Almaman lazım. Siyasi etikte sonucu var. Ama suç dersen ya hoca zorlansa ne olur?
1: Peki
0: Türk
1: parti,
0: Ceza Kanunu 155.
1: Parti
0: olur.
1: Bununla ilgili kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunursa.
0: Tabii bulunur.
1: Yargılama konusu da olur değil mi?
0: Suç
1: sadece siyasi değil.
0: Bulunmasına da gerek yok. Şikayete de bağlı değil. Tamam. 155'e 2. Tamam. 155'e 1 dedi.
2: Muhittin Böcek müteahhitlerden verdiği ihaleler karşılığında
0: o başka.
2: Yüzde topladı. O parayı toparladı. Aha. Gitti aday olma nedeniyle de aday olmak için de gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim etti. Suç geliriyle rüşvet verdi. Siyasi rüşvet diyelim. Sen kabul etmiyorsun.
0: O belli. Bak, yok bak öyle şimdi, demiyorum ben.
2: Sonra da şimdi, CHP geldi ona aday gösterdi. Bütün ihalelerin başına tekrar konması
0: sen her şeyi suç haline getirmeye
3: peki,
0: çalışıyorsun.
3: Hocam,
2: hayır sen de
0: hocam, ceza sorumlu şahsi değil ilkesi var. Bak,
3: şöyle yapacağız.
0: Ceza sorumlu şahsi ilkesi var. Herkes kendi fiilinden sorumlu. Eğer bahsettiğim belediye başkanı o parayı suçtan elde etmişse bu şahıs ona karışmamışsa peki. O kısım bunu ilgilendirmez.
3: Hocam şöyle yapacağız.
0: Öyle bir şey olmaz
3: sevgili
0: ki.
3: İzleyiciler hem sosyal medyada hem YouTube'da hem bütün internet ortamında gerçekten rekor bir izlenmeyle takip ediyorsunuz. Çok sayıda mesajlarınız var. Hem bana gelen mesajlar hem sosyal medyadan paylaştıklarınız. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok minik bir reklama gidiyoruz. Çok çok minik bir reklama. Sakın bir yere kımıldamayın. Atakan'la devam edeceğiz. Daha sonra diğer konukların görüşlerini alacağız. Bu konudayız. Bu konudan ayrılmıyoruz. Taksim Meydanı sürüyor efendim.
4: TGRT FM Haber.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca, akıcı üslubu

0: detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Gecenin bu saati, tabii saatler 12'ye doğru geliyor ama ilginiz hiç kesmiyor. Şu anda da sosyal medyada trend topic diyorlar ya, TT olmuşuz, 3. sıradaymışız. Arkadaşlarım iletiyorlar bize. Atakan Sönmez, ne diyeceksin bu işe?
3: Evet, şuradan başlayalım. Şimdi Ersan Hoca tabii ki olaylara hukuk zaviyesinden baktığı için tamamen hukukçu perspektifiyle bakıyor. O yüzden verilen paranın ne ad vereceği konusunda biraz zorlandı. Yani Gökhan Böcek parayı vermiş ise diye başlayan cümlede ne diyeceğiz biz buna? Rüşvet değil, irtikap değil, şu diyebilir. Ben de ona bir öneride bulunarak başlayayım. Teşvik primi diyelim. Yani babasını aday yaptırmak için teşvik primi vermiş. Evet, teşvik. Ama teşvik primi mesela spor kanununda suç mudur? Suçtur. Şimdi evet, o zaman bir analojiyi kenara koyup başlayalım.
2: Yani senin rakip takımı yenmen için verilecek motivasyon parası da suçtur.
3: Şimdi değil mi? İkincisi şu. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi az önce program başlarken Cumhuriyet'le başladık. 19 Mayıs'la başladık. Hı hı. Türkiye'de tek, dünyada da 3 partiden birisi. Asrı aşan ömrüyle bir parti. Kurumsallaşmaysa, bu partide kurumsallaşamamışsa artık Türkiye'de
2: hiçbir kurum kurumsallaşamamış.
3: Şimdi kurumsallaşmış yapılarda kişiler, görevler, kurumların şeyleri tüzükle belirlenmiştir. Gelenekleri hiç saymıyorum. Yani o teamülleri, gelenekleri saymıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde partide hiçbir görevi olmayan son kurultayda, şimdi herkes Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'de, medyada, siyasette Veli Ağbaba'nın en az Özgür Özel kadar, resmen demiyorum, fiilen Cumhuriyet Halk Partisi'nde yetkili olduğunu bilmeyen hiçbir meslektaşımız var mı? Veli abiye sormadan Özgür Özel'in herhangi bir karar almadığını bilmeyen var mı? Yok. Peki Veli Ağbaba'nın partideki görevi nedir? Genel Başkan Yardımcısı mı? Hayır. Genel Sekreter mi? Eskiden değil. Kudretli Genel Sekreterler Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem tüzüğünden hem geleneğinden kaynaklanırdı. Yani Genel Başkan'a dahi istikamet çizebilecek güçteki genel sekreterleri yaşamıştır.
2: Kamil Kırıkoğlu'dan Önder Sava kadar gel.
4: Grup başkan ama vekili mi?
3: Hiçbir görevi yok. Bakın ne partide, komisyonu üyesi. Ne partide ne mecliste Balat hiçbir görevi yok. Ama az önce söylediğiniz gibi bunu herkes konuşuyor. Veli Ağbaba'nın belirlediği belediye başkanı. Veli Ağbaba'nın belediye başkanları, Veli Ağbaba'nın milletvekilleri diye bir şey var yani. İnsanlar bunu rahatlıkla sayıyor. Herkes de biliyor. Herkesin bildiği bir sır gibi bir şey. Şimdi dedi ya Gamze Taşçıer, zaten dedi Emre Caner ile Veli Ağbaba'nın arası da bozuktu dedi. Şimdi ben soruyorum. Emre Caner'in gerçekten Veli Ağbaba ile arası bozuksa, doğrudan Veli Ağbaba'nın belirlediği Çankaya belediye başkanının yanında işe başlama ihtimali var mıdır? Şimdi Hüseyin Can Güner'in Veli Ağbaba'nın doğrudan tayin ettiği bir başkan olduğunu herkes biliyor mu? Biliyor. Gamze Taşçıer'in iddiasına göre Emre Caner, ki Veli Ağbaba'ya çok yakın, uzun süre çalışmış bir danışmanı, hatta telefonlarını açacak kadar yakınında çalışmış bir danışmanı, Veli Ağbaba'yla bozuştuğu için sonra Çankaya Belediyesi'nde işe başlatılıyor. Yani siyasete az çok
2: bilenler. Sen tabii şeyle bağlıyorsun. Çankaya Belediyesi
3: doğrudan Veli Ağbaba'nın tayin ettiği bir başkan.
2: Öyle midir?
3: Tabii ki. Bütün kontrol Veli Ağbaba'da. Yani orada kim anlayacak, kim müdür yapılacak, her şeyi doğrudan Veli Ağbaba'nın yönetimi. Geçtiğimiz yıl Çankaya Belediyesi ile şimdi şey filmindeki gibi, sen de her lafı Çerkezlere getiriyorsun diyecekler ama bizim Kafkas dernekleriyle bir ihtilaf yaşamıştı. Bakın bir ihtilaf yaşamıştı. Orada kurumsal
2: burası Boşnak, burası
3: bakmadım,
2: Çerkez.
3: Bakmadım, şundan dolayı bir ihtilaf yaşamıştı ve Hüseyin Can Güner'le yapılan müzakerelerde herkes şunu söylemişti. Hüseyin Can Güner'le görüşmeyin, Veli Ağbaba ile görüşün demişti. Veli Ağbaba da bu konuda orada çok bir kadın takipçiye hakaretamiz bir ifade kullanan bir açıklamış. Yani bu kadar net, normal bir sivil toplum kuruluşuyla belediyenin yaşadığı ihtilafta bile bu işi belediye başkanı değil Veli Ağbaba'nın çözeceği söylenecek kadar kabul edilmiş bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi o zaman demek ki Emre Caner'le Veli Ağbaba arasında hukuki bir resmi danışmanlık olmasa da hukuklarının sürdüğünü söyleyebiliriz. Ancak bir başka konuya gelelim. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Ersan Şen'in söylediğinden yola çıkarsak, yargılamanın ve hukukun konusu olacak şeyler ayrıdır ama siyasetin konusu olacak şeyler farklıdır. Şimdi Veli Ağbaba ile ilgili aşağı yukarı bir haftadır Türkiye'de yer yerinden oynuyor. İddialar, ifadeler, itiraflar vesaire. Benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi Veli Ağbaba en son yerel seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı kendisi. Ve orada da seçimi kaybetti. Ve Malatya'da siyaset yapan, şu anda az önce dedi ki hiçbir görevi yok. Sadece Malatya milletvekili Veli Ağbaba.
2: Tamam.
3: Şimdi son bir yıl içerisinde, son iki yıl içerisinde Veli Ağbaba'nın Malatya siyasetine dair herhangi bir şeyini ben
2: ne
3: görmedim.
2: Sana ne lazım?
3: Şöyle, şundan dolayı. Yeşil bir saniye, başka bir yere geleceğim.
2: Hayır,
3: yani orada bir rakip Büyükşehir Belediye Başkanı adayını kaybetmiş. Mesela oradaki faaliyetlerle ilgili bırakın.
2: Tamam, ne yapıyor? Tezin ne yani?
3: Teze geleceğim. Peki bir haftadır bunca iddia varken yargılama konusu başka bir şey. Malatya'da siyaset yapan en büyük rakibi AK Parti'nin mesela teşkilatından, il başkanından bu iddialara dair herhangi bir açıklama yapılmış mı diye baktım. Hiçbir açıklama da yok. Ben şöyle yorumladım. İyi niyetle hani iyi niyet karinesiyle hareket edelim. Malatya Türkiye'nin en centilmen siyaset yapılan şehri. Yani hiçbir siyasi muarızına kendisiyle ilgili iddiaları siyaset konusu yapmayacak kadar iktidar partisiyle muhalefet partisi
2: aralarında böyle bir centilmenlik anlaşması.
3: Bakın ihtimali sıralıyorum. Ya aralarında böyle bir centilmenlik anlaşması var. Veli Ağbaba ile ilgili iddialar konusunda AK Parti il başkanı mesela Ali Bakan hiçbir açıklama yapmıyor. Veyahut da tersine başka bir şey var. Tersi de söz konusu. Veli Ağbaba da mesela AK Partili Büyükşehir Belediyesi ile ilgili şununla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Veyahut da başka bir şey var. Bu centilmenlik anlaşmasının dışında bir takım siyasi işbirlikleri içerisinde gidiliyor. Şimdi bana gelen pek çok bilgi var. Bakın bugün İzmir'de kritik bir istifa, bir görevden alma bir şey kararı geldi. Ne alaka diyeceksiniz Veli Ağbaba ile İzmir'deki görevden almanın? Ege Şehir Yapı Planlama AŞ'nin genel müdürü Süleyman Ekinci bugün görevinden alındı. İzmir'deki iştirakın, belediye iştirakının genel müdürünün görevden almasıyla Veli Ağbaba'nın ne alakası var? Şimdi bu kişi aslında Süleyman Ekinci Veli Ağbaba'nın diğer Malatya'da ticaret yaptığı, beraber iş yaptığı biriyken son seçimden sonra zaten bu Ege Şehir Yapı Planlama AŞ'de pasif, atıl bir şirket, yani hiçbir fonksiyonu olmayan bir belediye iştirak şirketi. 2024 seçimlerinden sonra belediye şirketi bir anda aktif hale getiriliyor pek çok projeyle.
2: Bir
3: hatta
2: şey bir dakika bir saniye. Şey söyleyeyim Atakan.
3: Adam adamı geleceğim.
2: Şunu söyleyeceğim. Veli Ağbaba'nın onunla ticaret yaptığına dair belge var mı elimizde?
3: Şöyle Malatya'dayken beraber ticaret yaptıklarına dair resmi şeyini bilmiyorum ama bana gelin, başka bir yere geleceğim oradan şimdi. Hı. Adım adım geliyorum. Şimdi burun başına geçtikten sonra bu Ege Şehir Yapı Planlama AŞ'nin Artuklu Mimarlık diye bir firmaya verdiği 90 milyonluk bir ihaleden dolayı da bir soruşturma devam ediyor. Bakın bu olaylar ortaya çıkıyor. Geçen program bir isim söylemiştim ben, Gaffar Çiçek diye. Ha. Veli Ağbaba'nın, o da Malatya'daki şoförlüğünü yapıyor deniyor ama aslında hani basit bir şoför gibi değil. Yani hem sır küpü olarak hem yoldaşı hem siyasi şey yaptığı birisi. Hatta nikah şahidi, her anında yanında olan birisi. Şimdi Ege Yapı AŞ'deki bugünkü görevden alma. Geçen programda bir şey söylemiştik. Gaffar Çiçek WhatsApp'ını vesairesini telefondan silmiş. İnsanlar artık ona WhatsApp'tan ulaşamıyor.
2: Hocam tabii, geliyorum.
3: Tabii. Hı. Şimdi belli ki Veli Ağbaba kendisine yönelik bir şeyin farkında. Adım adım işte danışmanlarıyla arasında koyduğu mesafe, danışmanının telefondaki WhatsApp'ını kaldırması suçtur demiyorum. Bakın ben bir uygulamayı telefonuma indiririm, kaldırabilirim. Bu şey gibi bir suç delili değil ki. Neydi o FETÖ'cülerin kullandığı?
2: Baylok
3: değil ki bu, hani vazgeçtim kaldırdım diyebilirsiniz ama geri getirme diye bir şey var. Neyse. Şimdi iddialar çok fazla. Benim dikkatimi çeken dememin sebebi bu. Şimdi siyasette şöyle bir şey vardır. Eğer ki hele ki Anadolu'nun herhangi bir şehrinde sizin siyasi rakibinizle ilgili bir iddia söz konusu olduğu zaman siyasi rakipleriniz bunun üzerine en azından bir açıklama yaparlar, bir şey söylerler. Malatya'dan çıt çıkmıyor bu konuda. Bu da çok dikkat çekici. Başka bir şeyden söyleyeyim. Şimdi o kadar çok isim var ki Battal Nergiz ve Basri İlhan'la kurduğu ortaklıklar üzerinden pek çok inşaat işiyle ilgili Veli Ağbaba'nın, şimdi dedi ya geçtiğimiz günlerde Umut Akdoğan, Zaten çok zengindi Veli Ağbaba. Geçmişten de çok zengindi vesaire diye iddialar var. Şimdi Malatya'dan bana bu bilgiyi verenler de deniyor ki 2016 yılına kadar hani bir esnaf o çocuğu Veli Ağbaba babası esnaf. Hani inşaat malzemesi vesaire satan ufak bir dükkanı vardı. Ama şu andaki iş hacmi tabii ki bunlarla ölçülecek bir şey değil. Çok büyük işler yapıyordu. Hatta şu andaki mevcut Malatya Ticaret Odası Başkanı ile beraber de akaryakıt, benzinlik vesaire işlerine.
2: Peki.
3: Pek çok iddia geliyor. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunların tamamı az önce Ersen Hoca'nın söylediği gibi dava konusu, yargılama konusu adliye koridorlarında, mahkeme kapılarında görülür hale gelmeden önce söyledi ya, siyasi partiler kanununda bununla ilgili bir hüküm yok. Ancak bu iddia herhangi bir adayın çıkıp da ben adaylık için para verdim, para aldım iddiaları konusunda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi gereğini yapabiliyor olsa işler bu noktaya gelmez. Sadece bu konuda da değil. Pek çok konuda ısrarla söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim partide, Türkiye'deki siyasi partiler yasası da sıkıntılıdır. Türkiye'deki siyasi etik yasası zaten yoktur. Böyle bir yerde eğer ki siyaset yapmak istiyorsanız, eğer ki bunlardan arınmış bir siyaset. Şimdi iş adamının yatından çıkıyor, sorun yok. Evet bakıyorsunuz, sorun yok. Almanya diyoruz kardeşim, düşük faize kredi kullanan Cumhurbaşkanı'nın istifa ettirildiği bir ülke. Sonra diyoruz ki niye Almanya standartları niye bizde olmuyor?
4: Bir de,
3: olmaz.
4: Atakan Bey, bir ekleme yapayım. Bugün Özgür Özel ekonomiste bir yazı yazmış. Ben okudum onu. Siz okudunuz mu bilmiyorum.
2: Evet, evet, evet.
4: Bakın.
2: Aldık ki şeye de aldık zaten.
4: Çok tezahür aldık. Şimdi özgürlük diyor, ifade özgürlüğü diyor, tamam.
3: Evet.
4: İşte hesap verilebilirlik, işte hükümeti eleştiriyor bir şey. İşte herhangi bir sicilin temiz olacak, işte kötü bir şeyle anılmayacaksın. Bunları söylüyor. Ya Özgür Bey, tamam bunları söylüyorsun da senin partinde 12 tane bugün 13 belediyenin operasyon olmuş en son Tepecik'le. Ki Eskişehir'de
2: Tepecik değil ya,
4: Tepecik İzmir miydi? Tepebaşı'na. Orada bir özel kalem müdürü gitmiş sit alanına villa yapmış. Hani bir sürü belediyelerle ilgili onlarca iddia var. Yani önce sen kendi belediyelerinle ilgili bir hesap ver.
5: Kendi
4: ya.
5: Makam aracının hesabını ver. Yani.
3: Şimdi
2: hatta tamamla da bir hocaya geçiyoruz.
3: Çoksa şöyle sabah bir başka kanalda hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin propagandası yapan bir kanalda şunu izledim. Dediler ki şimdi bizi suçluyorlar ya propaganda. Ben hiçbir partinin propagandasını bugüne kadar kendi adıma çalıştım. Hiçbir kurumda yapmadım. Partiliyken, partisizken vesaireken hiçbir kurumda yapmadım. Ama şundan dolayı söylüyorum. Bugün bir fatura yayınladılar. Bak o eski fatura değil Gürkan. Dediler ki o dizayn işi vardı ya, meşhur dizayn işi. Evet. Meşhur dizayn işinin parasını da Uşak Belediyesi'ne ödenmiş diye bir fatura paylaştı. Galiba onu sonra CHP iletişim hesabından paylaştılar. Sonra
2: bak, baktık yok.
3: Yok ama sabah ben o ekranda onu izledim. 2.800.000 artı KDV'lik bir rakamın o meşhur
2: bu arada
3: şey
2: bir
3: şeyi için,
2: daha düzelteyim. Konu gelmişken özür dilerim.
3: Araç satışı bugün da ben, veyahut da
2: bugün ben
3: değil.
2: Meşhur bu Erbakan Malkoç'la görüştüm. Artık her gün neredeyse telefonlaşıyoruz. Bir daha sordum. Özgür Özel'in iki arabası olduğu iddiası evet. vardı. Oysa ki iki araba yokmuş. Bir araba, dizayn edilen bir arabası var. Evet. Bir araba da Özkan Yalım'ın arabası var. İki araba. Bunların faturalarını ben ayrı ayrı kesmiştim dedi. Daha sonra bana faturalar iade edildi. Tek faturada olması istendi. Ben o tek faturayı kestim. Uşak Belediye Spor galiba.
5: Sosyal tesisleri
2: diye kestim. Hatta onu keserken de bilmiyordum dedi. Oranın bir belediye iştiraki olduğundan haberimiz yoktu. Evet. Biz kestik, paramızı aldık. Herhangi bir sorunumuz olmadı. Ama diyor biz oraya şeyleri yazdık. Şase numaralarını yazdık. Hani dizayn evet. yapılan arabaların şase numaralarını yazdık diyor. Dolayısıyla biz emniyette de verdiğimiz ifadede bunları belirttik diyor. Yani Özgür Özel'in bir ikinci araba daha iddiaları vardı dün itibariyle. Evet, evet. O doğru değilmiş. Değil.
5: Turgut evet. Koç'un başka yaptırdığı iddia edilen.
2: Turgut Koç mevzusunda şöyle izah etti.
3: Başka
2: ben onu da
3: bir
2: sordum.
3: Firmada olan
2: bir dakika, bu da önemli. Bu da önemli Atakan. Turgut Koç'u da sordum. Dedim Turgut Koç mu getirdi? Parayı o mu ödedi? Hayır, kesinlikle Turgut Koç. Sadece Turgut Koç birisi aracılığıyla gelmiş oraya ve o tavsiye etmiş Özgür Özel'in arabasının da orada yapılmasını. Aracı oldu diyor. Yani parayı falan o ödemedi dedi. Biz paramızı dedi Uşak sosyal tesislerinden.
5: Hani Özkan Yalın bu işlerden Ayşe'de. Çok iyi anlıyordu. Mercedes'te ilişkileri vardı. Araba işinden Turgut, çok iyi anlıyordu. Turgut aracı oluyor.
2: Aracı olmuş. Evet. Şimdi klimayı kapatalım
3: şey arkadaşlar. Şey için söylüyorum. Yani o evet. söylendiği gibi para tekrar Uşak Belediyesi'ne gönderildi. Ortada sorun kalmadı. Paylaşımı üzerine söylüyorum. Hani
6: işin az önce Ersan Hoca dedi ya, hani bunlar dava konusu değildir, işte yargı konusu değildir vesaire. Şimdi o gün de eleştirdik. Özgür Özel çıktı canlı yayında, dedi ki ne var bunda, dedi de tekrar öderiz bunda, bir beis yok.
5: O küçük da bir hazinenin
6: parası, o da hazinenin şey parası. Şimdi bakın buralardaki sıkıntı şurada. Şimdi bu keyfiyet, bu programın en başında bir pervasızlıktan bahsetmiştik. Bir meslektaşımızın pervasızlık halinden bahsetmiş. Bu pervasızlık hali, yani hiçbir resmi sıfatınız yokken belediye başkanı belirleme, büyükşehir belediye başkanı belirleme, milletvekili listesi yapmak gibi bir pervasızlık içerisine giriyorsanız arka tarafında başka bir asimetrik güç vardır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde veya başka bir partinin de kaldırabileceği bir şey değildir. Herhangi bir partide genel başkan makamında oturan kişi, şimdi bu ülkede program başında yine Cem Bey bahsetti, İşte vesayet. Vesayet dediğiniz illa askeri olması gerekmiyor. Başına askeri koyarsanız askeri vesayet olur. Herhangi bir siyasi partinin başındaki kişinin üzerinde herhangi bir yerden kaynaklı vesayet varsa o kurum tahakküm altındadır. Tasallut altındadır, kurtarılması gerekmektedir. Bakın kurtarılması gerekmektedir diyorum. Bunu çok net söylüyorum. Bunu söyleyince herkes diyor ki butlan davası mı çıksın? Butlan davası çıkar, başka bir şey çıkar veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi üyeleri ve delegeleri derler ki partimizi tasallut altından kurtaracağız. Bizim genel başkanımıza hiçbir resmi görevi yetkisi olmayan birileri talimatla iş yaptırabiliyorsa biz ya bu genel başkanı esaretten kurtaracağız ya bu partiyi esaretten kurtaracağız iradesini ortaya koymaları gerekmektedir. Yoksa ortaya çıktı, parayı ödedik, konu kapandı yaklaşımıyla parti yönetiliyorsa bugün Türkiye'de hiçbir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı kendisini güvende hissetmiyorsa, bakın bunu iktidarın pervasızlığı, hukuk tanımazlığı, siyaseti işte hukuku siyasete alet etmesi, ne derseniz deyin kendi zahminizle. Ama ortada şöyle bir durum var. Bunu ısrarla söylememizin de bir sebebi var. Genel merkezin bu keyfi yaklaşımları hukuku sanki rahatlıkla arkasından dolanılabilir, ortaya çıkarsa telafi edilebilir gibi gördüğü bu yaklaşıma kendi belediye başkanlarına, kendi milletvekillerine, kendi üyelerine dayattığı zaman işte biz söyleyince de sonra dönüp bize kızmasınlar. Suça sürüklenen bir başkanlar sistemi, o da suça sürüklenen bir partiye dönüşür. Ondan sonra bakın en son isteyeceğimiz şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir kapanma davasının açılması. Ben kendi adıma. Hiçbir partiyle ilgili kapanma davası açılması.
2: Öyle bir Cumhuriyet şey yok Halk gündemde ya.
6: Bakın yok gündemde ama sadece işte terör vesaire vesaire falan deniyor ya kapatmaya gerekçe.
3: O bile çok zor.
6: Hayır.
3: Kapatmak çok zor.
5: Ama Refah Partisi ancak
2: son cümle. Konudan son konuya bağlamayalım. Hayır, ne
6: son
2: olur.
6: Cümle. Son, hocaya geleceğim. Çünkü. Son cümle şundan dolayı. Eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi bir kapatma şey davasının muhatabı.
2: Geleceğim bir şey söyleyeyim mi? Geliyorum.
6: Kapatma davasının muhatabı.
2: Abi kapatma olmuyor. Davası yok gündemde ya. Kim diyor onu?
6: Bakın ben bunu söylemiyorum.
2: Kim söylüyor?
6: Özgür, ya partinin genel başkanı katıldığı yayında kapatma davasına karşı yedek parti açtık dedi. Ben mi açıyorum bu tartışmayı? Genel başkan söylüyor. Genel başkan seviyesinde yapılan demeç muhatap alınmayacaksa, ciddiye alınmayacaksa o zaman genel başkanı koltuğunda oturmayacaksın kardeşim. Ne dedi? Biz İBB'ye kayyum atanacaktı. Gittik orada dedi. Engelledik dedi. Aşağıda kafede dedi. Oturuyorlardı dedi. Kafede. Genel merkezin karşısındaki kafede oturuyorlardı. Kayyum atamaya dedi. Biz irade gösterdik. Kayyum çıktı gitti dedi. Şimdi onu ciddiye alma, bunu ciddiye alma. Kapatma davasını ciddiye alma. O zaman Özgür Özel'in hangi söylediğini ciddiye almamız
2: doğru,
6: gerekir bizim?
2: Doğru. Hocam bir cümle dediniz.
5: Tamam. Bir defa Sayın Özgür Özel ile ilgili ve vitrini ile alakalı en önemli sorun verilen görüntüler. O elde bardak görüntüleri daha kullanılmaya başlanmadı. Bu konuda bir defa çok hassas olmaları gerekiyor.
2: Ne o?
5: Mezar başında, ha, teknede, orada, burada.
7: Benim ortaya bunlar çıkardığım görüntü.
5: Bunlar tabii Türkiye'nin sosyolojik yapısına uygun işler değil. İkincisi Bela Baba Malatya'da anladığımız kadarıyla güçlü bir siyasetçi ama ben hala niye kendisinin birinci sıradan girip de ikinci sıradan girmediğini anlamıyorum. Çünkü birinci sıra tekelinde ikinci sıradan girse, birinci sıradan orada sevilen edilen birisini aday gösterseler, o adayın seçilmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikinci milletvekili demek. Fakat böyle bir ne diyelim parselleme veya da bir hakimiyet ya bu partiyi güçlendirmekten uzak oluyor. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin vitriniyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bunu da hep söylüyorum. Bu vitrin sorununu maalesef çözemiyorlar. Çözemediğiniz zaman da karşılık bulamıyorsunuz.
2: Bu arada sevgili hocam, bir izleyicimiz Malatya'dan Erol Ayten emekli öğretmen yazıyor. Gürkan Bey, Veli Ağbaba babadan kalma bir zenginliği vardır. Geçen aylarda Ekiman ilçesini gezerken bir köye uğruyor. Köylüler camilerin yapımı için Veli Bey'den yardım istiyorlar. Veli Bey 3 tır dolusu malzeme gönderiyor. Bu açıklamayı köylü vatandaşlar bana söyledi. Malatya'da rahmetli babası da yardımsever bir insandı demiş Erol Ayten emekli öğretmen.
8: Tamam, ben işin o tarafına demek ki girmedim.
2: Varlıklıymış.
8: Ben sadece işin siyasi tarafına baktım. Hı-hı. Son olarak da kapatmanlara girmemize gerek yok ama Butlan'la ilgili daha önce hukuki fikirlerimi söyledim. Ama siyaseten ve iktisadi olarak Butlan denilen bir sonucun çıkması Türkiye'de doları ve faizi tutamazsınız. Yani mümkün değil. Yani buna şu anda hukuki kısımdan daha önce açıkladığım için hiç girmiyorum.
2: Şimdi o konuda hocam şöyle o konuda ben bir son vakit kalırsa bir GDH'tan Sema Kızılaslan bir yazı yazmış, enteresan. Ankara kulislerini hem derlemiş toplamış hem de CHP'nin tüzüğüne bakmış. Tüzüğünde nasıl bir kurultay? Bir kurultay hazırlığı olabilir, bir istifa olabilir. Özgür Özel'in bir istifası konuşuluyor diyor Ankara'da. Konuşup istifa ettikten sonra da bir hızlı bir şekilde kurultaya gitme talebi olabilir diyor. Ayrıntıları var. Onun vakit kalırsa konuşacağız. Ferhat Murat, sendeyiz.
7: Şimdi mesele Veli Ağbaba'dan son anlamıyla gündeme geldi ama aslında Antalya Muhittin Böcek tartışmasından biz bu noktaya çıktık. Birincisi şunu sormak lazım. Muhittin Böcek oğlunun iddialarını son verdiği ifadede doğruladı ve evet 1 milyon euro biz Muhittin Böcek'e verdik. Veli ifadesini, Ağbaba'ya. Pardon, Veli Ağbaba'ya Veli verdik Ağbaba'ya ifadesini tescilledi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Muhittin Böcek'i ihraç etti mi? Veya ihraç edeceğine dair bir açıklama yaptı
2: Yok.
7: Mı? İstifa ettiğine dair bir takım söylentiler var ama genel merkez büyük bir kararlılıkla bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Birincisi bence bunun görülmesi lazım. Yani neden yapmadıklarını. Eğer Veli Ağbaba'ya iftira atılıyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir ismine, bir milletvekiline iftira atan bir belediye başkanı neden hala görevinde? Birincisi bu önemli.
2: Tabii çünkü çok vahim bir iddiadan bahsediyor.
7: Çıktı Allah belasını versin dedi ya.
2: Hayır Veli Ağbaba dedi de şeyin onlara iddiası çok. Tabii
7: vahim
2: Böcek'te,
7: bir iddia. Tabii vahim bir iddia. Vahim bir iddia. Yani şimdi baktığınız zaman Umut Akdoğan'a baktığımızda ya da CHP'nin üst düzey yöneticilerine baktığımızda Veli Ağbaba'dan yana pozisyon alırken bu iddiayı ortaya koyan Muhittin Böcek ve oğlu, Muhittin Böcek sizin partiliniz, belediye başkan adayı göstermişsiniz, ihraç etmemişsiniz. İftiracı diyecekseniz de ihraç etmeniz lazım önümüzdeki dönem için. Bunu bence unutmamaları lazım. Belki bu akşamdan sonra,
8: kim
2: saymıyor?
8: CHP kanadı, öyle gözüküyor.
7: Bu akşamdan sonra ihraç kararını belki açıklayabilirler. Genellikle bizim programda konuşulduktan sonra bazı şeyler hatıra gelip ifade edilebiliyor. Bakıldığında yine Veli Ağbaba daha önce de benzer iddialarla karşı karşıya kalmıştı. Meclisteki şu meşhur 250 bin doların bir market poşeti içerisinde bulunması meselesinin hala daha üzerinden tam anlamıyla sis perdesi kalkmadı. Yani o paranın meclis başkanlığına gitmediğini ben biliyorum, teyit ettim. Ama nerede bu para hala belli değil.
2: Ama o konuda Numan Kurtulmuş da bir açıklama yapmıyor ısrarla.
7: Yok çünkü para gitmedi ki. Meclis başkanlığına herhangi
4: o
7: bir para gitmedi.
4: O dilekçeyi verdim diyor. O dilekçe meclis başkanlığına gitmiyor galiba.
7: Evet, meclis başkanlığına giden
4: yapar. Tutanakla teslim edildiği söylemişti.
7: Bak bana paranın orada Yok. Bak ben size söyleyeyim.
4: Yetkili benim bir açıklaması gidin var. Benimki de yok. Öyle. Eğer ben bu benim param, yani benim para bulduğu iddiası var. Bu parayı çöp poşetinde abla buldu ya, temizlikçi abla. Eğer dilekçe verdiyse meclis başkanı o parayı alır, sahibi buluna kadar hazineye devreder. Eğer sahibi yoksa para hazinenin olur. Sahibi çıkarsa ona verilir.
7: Evet. Herhangi bir para teslimi tutana
2: ne oldu? Yok.
7: Yok.
4: Bence Veli Ağabey kendisinde kaldı para.
7: Yani bu o paranın en azından meclise ve başkanlığına teslim edilmediğini ve bu konuda da resmi bir işlem yapılmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Şimdi bakıyorsunuz yine ilişki içerisinde olduğu kişiler Turgut Koç. Gelecek miyiz o konuya bilmiyorum ama Gökhan Cumalı.
2: Zaman yetişirse.
7: Şimdi bu isimleri, o zaman şunu söyleyelim. Veli Ağbaba ve Murat Emir bir gün arayla Gökhan Cumalı ve Turgut Koç'u ziyaret ediyor. Ve bu kişiler hangi suçla tutuklandılar? bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek. Şimdi böyle bir tutuklama talebiyle karşı karşıya olan iki şahsı birer gün arayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki milletvekili, birisi grup başkan vekili olmak üzere neden ziyaret ediyor, neden endişe ediyor? Ben bunu da gerçekten merak ediyorum. Peki. İki, bir milletvekili, düz bir milletvekili, az önce Atakan Sönmez de söyledi, plan bütçe komisyonu üyesi, genel başkan yardımcısı belirliyor mesela. Nurhayat Altaca Kayışoğlu. Belediye başkan adayı belirliyor mesela. Sadece biz burada Malatya'yı duyuyoruz, Malatya'yı görüyoruz. Ama acaba Veli Ağbaba'nın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da aynı site içerisinde olduğu, şu anda Mudanya Belediye Başkanı'nın daha önce ürettiği konut sitesinden bir villası var mı yok mu? Buna da bir bakmamız lazım. Veli Ağbaba'nın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu'yla komşu mu? Kendi veya yakınları adına. Bunu da bir soru işaretiyle bırakalım. Takipçisi olalım. Öteki taraftan şimdi tabii baktığınızda, bu arada Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu belirledi dedik, onu siyaseten destekledi dedik. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi kocasını bir başka milletvekilinden danışman yapmış ama kendi kullanımında devam eden bir isim. Yani o da ayrı bir olay.
2: Peki, Cem'le devam edelim.
7: Dur, şunu söyleyeyim. Önemli. Peki. Şimdi bakıldığında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kurban parası talep ediyor. Bunu yapmıyor. Bu bir dolandırıcılığa girmiyor. Bana garip geliyor. Öteki taraftan burs vereceğim diyerek bir para toparlanıyor. Burs verilmiyor. Yine dolandırılıyor insanlar. Normal bir insan yapsa bu dolandırıcılık suçuna karşılık gelmez mi? Gelir. Bir taraftan görevi kötüye kullanmayla beraber, bir taraftan halkı kandırma meselesi var. Şimdi tabii Ersan Hoca...
8: Onu alıp geriye mi atmış? Ne yapmış?
7: Eğer...
8: Para nerede?
7: O para orada
8: ne dolandırıcı
7: ilgili olacak? Şekilde kullanmamış. Yani olmaz. Ben size desem ki size araba satacağım Ersan
2: olmaz
7: Şen.
2: Olmaz mı?
7: Bana para ver. Parayı verdiniz. Ben arabayı dediğim tarihte vermedim. İyileri
8: hareketlerle yapacak ifa kabiliyeti alıp
7: bir kenarda durdu. Şimdi Ersan
8: Şen'in...
7: Kamuda
8: duran paradan dolandırıcılık mı?
7: Bunu tabii egzajere ederek
8: görevden
7: söylüyorum ama...
8: Görevden kaynaklanan yetkinin kötüye kullanılması...
7: Gürkan Hacı, bunu egzajere ederek...
8: Görevden kaynaklanan yetkinin kötüye kullanılması veya görevi
4: hocam,
8: ihmal
4: var. Hocam
8: bunu da karıştırıyor.
7: Şimdi evet. O...
8: Karıştırıyor. Orada, ya ben oturup orada Tanju Özcan'ın avukat değilim, iyi hoş yani.
7: Avukatından fazla savundunuz.
8: Ya ben birisini savunursam...
7: Yani ben Tanju Özcan'ın avukatı şurada karşımızda olsa Tanju Özcan'ı bu kadar berrak çıkartamazdı.
8: Ben şu anda %10'la konuşuyorum. %90'ını...
7: Zaten egzajere ederek
4: söylüyorum.
7: Egzajere ederek söylüyorum. Bugüne kadar Ersan Şen'in burada suç ve ceza konusuyla ilgili çizdiği profile baktığımız zaman ne Ersan profil? Şen'in Adalet Bakanı olduğu bir ülkede tabii siyaset hukuka ya müdahale etmez ama cezaevlerinin bomboş kalacağını söyleyebiliriz. Bu insanların suç işlemeyi bırakacağı nedenle değil, suç olarak görülecek herhangi bir şey ben burada tanımlayamadığım için bunu söylüyorum egzajere ederek. Ama hakikaten yani dolandırıcılık yapıyorsunuz, halkı kurban parası toplayıp kurban kesmiyorsunuz. Suç yok.
2: Para nerede?
7: Ya da burs para topluyorsunuz. Nerede? Para öyle mi diyorsunuz? Edildi.
4: Yok, para duruyor.
7: Bolsev Vakfı'nda hayır. Bolsev Vakfı'nda para yok. 11 milyon yok piyasada.
4: O para bir yerde olsa oraya zaten hemen şey hayır, yapıyorlar. Yok. Müsaade ediliyor. Hemen mesela tabii. El konuluyor. Yani o para bulunsa, o para diye ev alsa, o evi hemen devlete ya araba alsa müsaade işte ediyor.
7: Kamu imkanları ölümüne kullanılıyor. Metresler için, şu için, bu için. Bu da normal karşılanıyor. Bana hakikaten garip geliyor. Peki, o açıdan değerlendirdiğimizde
4: şimdi çok özür dilerim.
7: Yani cezaevlerinin boşalmasını istiyorsak Ersan Şen'i Adalet Bakanı yapabiliriz.
4: Cumhurbaşkanı Atakan. Yapacağız Ersan Şen'i. Bir saniye. Şimdi az önce bir şey geldi ya.
7: Cumhurbaşkanı olursak cezaevlerini yıkmak gerekebilir
4: ya. Az önce Malatya'dan bir izleyicimiz dedi ya hani çok yardımcı.
2: Erol Aytan emekli öğretmen.
4: Malatya'dan bir başka hem de partilidir. İsminin de kullanabilirsin. Sakıncası yok dedi. İl ilçe delegeliydi yapmış Malatya'da. İzzet Özden diyor ki o tırlar şeyle nakliyesini yapan kişi bendim diyor. Veli Ağbaba'nın ödediği bir para değildir. İzmir'deki 3 ayrı belediyeden gelen yardımlar diyor. O köylere dağıtıldı ve şey oldu diyor. Hatta diyor.
2: Bir dakika, o şoförü müymüş? Arabayı şoför müymüş o?
4: Galiba şeyin nakliyi yapan şeyin sahibi kendisi. Çünkü
2: Taksim Meydanı'nda sevgili izleyiciler görüyor musunuz?
4: Aynı anda interaktif şey yaptı.
2: İnteraktif bir şekilde
4: diyor. O Akçadağ'daki köydeki cemevine de kendi ismini verdi. Yani öyle hani son dönemde moda oldu. Cem evi yaptırıp kendi ismini vermek falan.
7: Cami değil miymiş?
6: Yok, Akçadağ'daki köyde bir cemevi yaptırıp ismini vermiş anladığım kadarıyla şeyi.
9: Hayır, hayır, cami yani şeyde, öyle, hekim anında.
6: Hani büyük hayırsever kendi cebinden en son yaptığı hayrı gördük Ramazan'da maalesef. O koller nereden gelmişti bilmiyorum ama üzerinde devasa burada, fotoğraflarını yapıştırdığı bir koli dağıttığını gördük.
9: Peki Cem sendeyiz.
10: Ben şimdi İBB dosyasından bağlayacağım. Şimdi İBB dosyasında...
9: Bir unutma sözünü, bir şey okuyacağım. Tamam. Bu Cemal Okan Yüksel şu anda vekil değil değil mi? Önceki bir dönem vekili, Eskişehir vekili. Bir tweet atmış, çok sayıda insan yolluyor bana. Bu da enteresan tabii. Partide kaçıncı dönem Cemal Okan Yüksel bilmiyorum, bir bakarız ona. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir milletvekiliydi. Hırsızın, rüşvetçinin, ahlaksızın partisi olmaz. O şu partili, bu şu partili diye ayrım yapılmaz. Hırsız hırsızdır, ahlaksız ahlaksızdır. Sadece senin saflarında diye ahlaksızlığı savunmak seni de o ahlaksızlığa ortak yapar diye bir sosyal medya paylaşımı, X paylaşımı yapmış Cemal Okan Yüksel. Bir önceki dönemin şeyiymiş galiba. Şimdi ben milletvekili. Çok ilginç tabii bu da.
10: İBB dosyasında ben mesela bazı delilleri niye çok güçlü gördüğümü söyledim. Çünkü birbiriyle alakası isimler hep aynı isimleri veriyordu. Hı hı. Fatih Keleş, Ertan Yıldız veya işte Adem Soytekin gibi. Yani ne oluyordu mesela, Pendik'te bir tane iş yapılmış. Adam diyor ki işte ben parayı Fatih Keleş'e verdim. Hı hı. Müteahhitin biri Beylikdüzü'nde iş yapmış, parayı kime verdin? Adem Soytekin, Ertan Yıldız'a. Medya AŞ'de bir iş yapılmış buna. Şimdi bu kadar farklı ismi kimse kafasından uyduramaz. Çünkü demek ki o müteahhite de, iş adamına da, belediye çalışanına da veya dışarıdan iş yapana da Ertan Yıldızlar, Fatih Keleşler söylenmiş ki insanlar da bunun adını veriyor. Zaten bu işlerin merkezinde bunlar var. CHP'de de şimdi bütün işler, işte Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, İBB'li Oğuz Zaman, Turan Taşkın Özer bunlara geliyor. Ben dedim 2024'e giderken gözümle mecliste Veli Ağbaba'nın önünde 30 kişi vardı ya. Yani diğer milletvekillerin böyle sinek avlıyor. Onunkinde böyle giren çıkan belli değil. Niye böyle? Efendim çünkü adayları o belirliyor diyorlardı. Bak gerçekten gözümle görmedim ama herkesin söylediği CHP'de bütün adayları ve Özgür Özel'e Veli Ağbaba, işte kısmen Burhanettin Bulut, biraz Ali Mahir Başarır, biraz Murat Emir ama ağırlıklı Veli Ağbaba dersin ne olur derse söylüyor. Dolayısıyla CHP'nin yani genel olarak bu Antalya, Özkan Yalın, Bolu diğerleriyle ilgili de sonra hani tamam özel hayata girmeyelim ama kendisini de kabul ettiği, eşimden özür diliyorum. Yani bu kadar hizmetle anılmak varken, başka şeyler, bu kamuoyuna yapılacak güzel işler anılmak varken CHP bunlarla anılmıyor. Ya bana deyin ki şu belediyede CHP şu muhteşem işi yaptı. Hani refahlı belediyeler 94'ten sonra su sorununu çözdü, halk ekmeği çözdü, yolları bilmem ne adamları 40 yıl, 35 yıldır iktidar. Çünkü anıyorsun İzmir'de, orada, burada, Karadeniz'de birçok yerde CHP belediye aldı. Ya yolsuzlukla anılıyor ya bu belaltı işlerle anılıyor ki kimse burada bel altına girmiyor. Ama siz buna müsaade ediyorsunuz. Ayrıca sizinle ilgili şikayetçi olanlar da CHP'li. Bak bugün Akşam Gazetesi'nin haberi Yaprak Er Yılmaz. Biliyorsun değil mi? Tepebaşı Eskişehir'deki. Bak bugün ne oldu biliyor musun? Bu kadın yolsuzluğu gözüyle görmüş. Bazı evrakları da görmüş. Ve itiraz etmiş. Demiş ki tabela şirketler üzerinden bağışlar toplanıyor. Faturalar şişiriliyor demiş. Mesela bu gözaltında ve tutuklanan kişiler Tepebaşı Belediyesi'nde özel kalem müdürü dahil 1 milyonluk iş yapmışlar. 6 milyon fatura kesmişler. Bu hanımefendi Yaprak Er Yılmaz da bunu görmüş. Bu da CHP'li. Bugün demeci vardı gazetelerde akşam almış. Diyor ki ben bunları diyor niçin yapıyorsunuz diye dedim. Bu kadını işten çıkarmışlar. Bundan birkaç ay önce. Kadın da bugün dün adliyeye gitti. Ben dedi onlarla dedi yüzleşmek istiyorum. Çünkü bunlara imza attınız. Yani 1 milyonluk işi 6 milyona yaptırdınız. Bağış adı altında aldığınız paraları zimmetine geçirdiğiniz gibi iddiaları vardı. Şimdi bu Yaprak Er Yılmaz işte burada CHP'li. Belediye çalışan, işten kovulmuş. Kendisi CHP'li. Yani yolsuzluğu gözümle gördüm diyor. Peki. Ben kadının beyanını söylüyorum.
9: Peki.
10: Şimdi bunlarla anılıyorsun, söyleniyorsun. Senden şikayetçi olanlar CHP'li, etkin pişmanlıktan faydalanan yeşili. Bir de bazılarının da etkin pişkinlikten faydalanması lazım. Hakikaten. Bir de ondan faydalanması gerekiyor.
9: Şey, o lafın patenti şeyde.
10: Kimde?
9: Yılmaz Özdil'de.
10: Öyle mi? Tamam.
9: Tabii, tabii. Yılmaz abi. Yılmaz abi dedi ki tamam. Etkin pişmanlık etkin pişkinliğe dönüştü.
10: Tamam. Ona,
9: şimdi.
10: Tamam, onu, ama şöyle.
9: Telif hakkı onda.
10: Yok tamam. Ona iade o zaman gönderiyorum ona.
9: Tamam.
10: Şeyi söylüyorum. Ya bak ya, bu hanımefendinin ben bugün bak çok uzun bir ifade. Yani
9: etkin yüzsüzlük
10: şeyi var. Mesela. Ya kadın ben diyor 2 yıldır diyor sistematik olarak belediyede yolsuzluk yapılıyor. Bak kadın bunu anlatmış CHP'li. Uyduramaz bunları. Çünkü imza görülüyor. Ya bunlara cevap vermek yerine...
6: Cem Bey çok özür dilerim. Bakın şimdi konu açıldıkça çok özür dilerim. Şimdi kooperatif davasını konuştuk burada. İzmir kooperatif davası. Ya o kooperatif zedelerden kendisi. Yalvarıyor, paylaşıyor sosyal medyada. Dosya hazırladım diyor kardeşim. Özgür Özel'e gönderdim.
10: Bende var onu.
6: Murat Demir'e gönderdim. Tabii, herkese gönderdim. Ya bütün partiler gönderdim. Bu iş geliyor, bu iş patlayacak. Partiyi de bizi de hepimiz de yakacak. Ben mağduru olduğum halde diyor. Partiyi uyardım. Soruşturma açın buradaki keyfiyete son verin diye diyor. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor.
10: Bu arada
6: diyor.
10: Ben bir şey...
6: Ve şunu da ekliyor. Bu işin en masumu Tunç Soyer, o tutuklu diyor.
10: Evet. İşin ben ona geçtim. Doğru.
9: Bir şey diyeceğim. Atakan söz sende kalsın. Ben bir şey soracağım.
10: İki cümle söyleyeyim. Murat Bakanlığı geçen burada gene İzmir'deki bu yolsuzluk iddiası ile ilgili söylemiştim. Beni aramış o dün ama ben numarayı tanımadığı için açmamışım sonradan. Ona döneceğim, onu söyleyeyim. Ama az önce söylediği gibi yani CHP'lilerin kendisi mesela Konak Belediye Başkanı mağdur ya. Bak Konak Belediye Başkanı.
5: Karşıda
10: İBB kooperatif olayından Konak Belediye Başkanı mağdur. Evet, evet. Yani bunlara cevap vermek yerine CHP, mesela İzmir olayı ben burada çok anlattım Atakan Bey. Yani 4 milyar TL kayıp ve bunun hesabını vermiyorlar. Ve Özgür Bey bunu kabul etti, biliyorsun orada sıkıntı var dedi. Evet. Ben kabul ediyorum dedi şeyi. Açıklaması var yani önünde. Ya bunları söylemiyorsun. Az önce Sayın Erdilmaz'ın anlattıklarını söylüyorum. Tepebaşı. Yani kadına cevap verin
5: bir
10: ya.
5: Bir de Veli Ağbaba'nın kabul ettiği 100 bin dolar meselesi var. İçerisinden bir miktar para alınıyor. 94.500 dolar kalıyor ya.
9: Kargo poşeti.
5: Şimdi Veli Ağbaba'nın Plan Bütçe Komisyonu'nda bir açıklaması var. Vatandaş bankaya para yatırmaya korkuyor. Yarın el konur mu diye düşünüyor diye bir beyanatı vardı. Güvenli ödeme yöntemi olarak seçtiği model... Kargo poşeti içerisinde ama, para taşımak.
8: Ama bütçe görüşmelerini açsın.
5: Güvenli ödeme yöntemi olarak tercih ettiği yalnız bak. Ödeme sistemi içerisinden de üzerinden para bak. Alınabiliyor.
8: En güvenli yöntemi ortaya
5: çıkıyor. Bence bütçe 100 bin dolarla da bu arada hani çok özür dilerim hocam. 100 bin doları da yurt dışına çıkacaktım o yüzden evet, yanıma evet. aldım diyor. Türkiye'den yurt dışına 9, çıkarken 9.999 dolarla ben çıkabilirsiniz.
8: Türkiye'de yani kamuya Allah'a havale ediyorum da ve Sayın Vela Baba ile ilgili çok bugün de eleştiriler yapıldı ama bütçe görüşmelerinde hakikaten başarısız bulmuştum. Çünkü acayip sloganik hareket ediyordu, ortalık katıp karıştırıyordu. Ben diyordum ki ya niye Veli Ağbaba gelip de böyle çocuk bezleriyle onlarıyla yani bütçe görüşmesi mi oluyor?
5: Bakanları sokmamaya çalıştılar ya.
8: Niye burada İlhan Kesici hocam, yok diyordum ya.
10: Sınav evet. Ne diyorsun
8: yani
10: ya?
8: Yani hiç yoksa hocam, yani bir bütçe hocam, görüşmesi şey, yapılır.
10: Hocam şuna vermedim. Cevap verir misin
9: bütçe bak. Konuşması da İlhan Bey'e vermediler.
8: CHP, vermediler ben anlamadım.
9: Halbuki İlhan Bey bugüne kadar hep bütün konuşmaları İlhan Bey.
8: Bütçe görüşmelerinde de onun olması
10: bütün
8: lazım.
10: Bütün CHP'lere soruyorum burada. İşte eski hani sol gelenekten sen ve Atakan Bey geldi şimdi sorayım. Ya tepe başında sit alanına özel kalem müdürü villa diker mi ya? Bir villa var orada. Fotoğrafları yayınlandı, çekti. Ya sit alanına...
5: Bina kaçak.
10: Hayır ya kaçak, sit alanı bak.
5: Aşağıda ya, kripto madencilik şey yapıyorlar. Bak, cihazdan ya, kaçak. Neresinden bak, bakarsan elinde kalıyor.
10: Sit alanı Atakan Bey, özel kalem müdürü CHP'li belediyenin... Orası oraya villa dikmiş.
9: Tarım alanı galiba.
10: Bir tek villa onun...
5: Bak, tarım alanı ya. Değil, tarla.
10: Ama tamam. Ya abi bir tek onun evi var. Bir kişinin evi var.
5: Yanı tarlası.
10: Ya buna biri demedim arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Sen aklını mı yedin?
9: Ya şimdi o konuya ilişkin detay bilgi yok ama bak ben şunu söyleyeyim. 5000 metrekareden fazla bir tarım arazisi olduğu zaman yola da cephen varsa orada belli bir ölçüde konut dikebiliyorsun.
10: Ama yok hayır. Civarında. Çevre Bakanlığı onun şeye uygun olmadığını söyledi abi. Şeye uygun, uygun değil o. Değil mi? O kanun uygun bilemem. Değil o. Olabilir. Dediğin peki, tamam doğru.
5: Köy evi dedi, tarzında bir şey olması lazım orada.
10: Abi yani, villa dikmiş.
5: Köy evi tarzında bir şey olması lazım.
10: Adam villa dikmiş. Malikane ya. Bir de araziyi de kapatmış. Peki. Arazi de onun değil. Yani şeyin nedir o? Devletin trafo arazisini kaçak, kapatmış yani.
5: Trafo kaçak ya. Yanına en büyük maliyetine Bitcoin üretiminin elektrik. Cihazlar kaçak. Yurt dışından peki, kaçak yolda sokulmuş. Yani nereden
9: sevgili izleyiciler bitirirken bir basına ve kamuoyuna açıklamaları da oldu. Bize yollamışlar. Belediye Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube. Örgütlü bulunduğumuz Bakırköy Belediyesi'ne işten atılan üyelerimiz geri alınsın diye bir açıklamaları var. Belediye Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube olarak Bakırköy Belediyesi iş yerinde örgütlü ve yetkili sendikayız. Bakırköy Belediyesi'nde çalışan sendikamız üyesi 38 işçi arkadaşımız haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılmıştır diyorlar. Bu sebeple 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, yani yarın saat 12.30'da Bakırköy Belediye Başkanlığı binası önünde yapacağımız basın açıklamasına tüm emek dostlarının ve basın emekçilerinin desteğini ve katılımını bekliyoruz. Saygılarımızla diye iletmişler. Evet, biz
5: ama
9: de burada.
5: Ama bir öneride bulunabiliriz. Veli Ağababa'ya gidebilirler.
6: İrisi çok hızlı çözüm üretebilir.
5: İroni günah peksi yapmak.
6: Çok hani evet, son şey Bakırköy Belediyesi'nden konu açılmışken hani belediye işçilerinin mağduriyeti bir tarafa, bugün belediye başkanı paylaşmamış. Gençlik geleceğimizdir diye bir paylaşımı vardı. Bugün 19 Mayıs hayırlı, herkes paylaşımlar yapmış. Bakın orada daha önce dile getirdik. Ataspor diye Mustafa Kemal Atatürk'ün adını almış bir kulüp var. Şu ana kadar uluslararası 81 tane madalyayı Türkiye'ye kazandırmış. Dünya rekorları, Guinness rekorları da dahil olmak üzere. Ve buraya belediyenin tahsis ettiği bir küçük alan vardı. O kulübe tahsis edilmişti ve orada o sporcuları yetiştiriliyordu. 81 tane uluslararası madalya kazandıran kulübü oradan attılar açıkçası. Kapının önüne koydular ve sonra diyorlar ki geleceğimizdir. Biz neleri konuşuyoruz? Belediyeler üzerinden bir takım futbol kulüplerine veya onların üzerinden şeylere aktarılan milyon dolarları konuşuyoruz. Peki. Amatör sporda, amatör bir dalda Türkiye'nin 80 tane madalya kazanmış Ataspor kulübünü de kapının önüne koyup sonra da gelecek geleceğimizi.
8: Ben çözümü söylüyorum. Belediyeleri kapatacaksın.
9: Eyvallah. Son cümle bu oldu.
5: Bunu baştan söyleyecektir Ersan Şen. Başkanları böyle baklarken iyiydi. En güzeli
6: hocam,
5: en son dakikada söylediğin söz oldu.
6: Okulları da kapatalım.
8: Yok, orada çözümümüz var canım. Alternatif okullarda çözüm yok. Ama onda belediyelerin yanına başka bir formül
6: hocam,
8: bulmuş.
6: Hocam ahlak ve şey
3: okumadığı zaman. Kaymakamlıklar belediyelere dönüşür.
6: Ahlak olacak hocam.
8: Ama ne yapalım yani, kamunun her yerini sarmışlar.
5: Ama en azından DLG veya siyasetin finansmanında belki kullanılmaz.
9: Peki. Ferhat Murat çok teşekkürler. Cem Küçük çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok
8: ekonomiyi haftaya bırakın.
9: Hocam gene kara paradan anlattınız ama.
8: Olsun bir şey.
9: Tam bir ekonomi bölümü de haftaya bırakalım.
6: Domatesine kadar peki hocam.
9: Atakan Sönmez çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı burada sona eriyor. Gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok çok teşekkür ediyoruz. Bizden sonra haber nöbetini sevgili Yakup Sağlam alacak. Zaten görüyorum şu anda da stüdyoya giriş yaptı. Bizden bu kadar efendim. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir sabaha uyanmanız dileğiyle. Hoşça kalın.
11: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi. Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
12: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM.
2: Gölge Sultanlar. Nalıncı Baba.
3: Murat Han o gün bir hoştur. Telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Vezir-i Azam Siyavuş Paşa sorar. Hayrola efendim, canınızı sıkan bir şey mi var? Akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır mı, şer mi öğreneceğiz. Nasıl yani? Hazırlan, dışarı çıkıyoruz. Ve iki molla kılığında çıkarlar yola. Görünen o ki, padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir. Seri ve kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar, döner Vefa'ya. Zeyrek'ten aşağılara sallanır. Un kapanı civarlarında soluklanır. Etrafına daha bir dikkatli bakınır. İşte tam o sıra orta yerde yatan bir ceset gözlerine batar. Sorarlar. Kimdir bu? Ahali. Aman hocam hiç bulaşma derler. Ayyaş'ın meyhurun biri işte. Nereden biliyorsunuz? Müsaade et de bilelim yani. 40 yıllık komşumuz. Bir başkası tafsilata girer. Biliyor musunuz der. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır. Nalının hasını yapar. Ancak kazandıklarını içkiye, fuhuşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine, hem nerede namlı, mimli kadın varsa takar peşine. Hele yaşlının biri çok öfkelidir. İsterseniz komşulara sorun, der. Sorun bakalım, onu bir kere olsun cemaatte gören olmuş mu? Hasılı mahalleli döner ardını gider. Bizim tebliğli kıyafet mollalar kalırlar mı ortada? Tam vezir de toparlanıyordur ki padişah önünü keser. Nereye? Bilmem, bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz sanırım. Millet bu, çeker gider. Kimseye bir şey diyemem. Ama biz gidemeyiz. Öyle veya böyle tebaamızdır. Defnini tamamlasak gerek. İyi ya, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz vebalden. Olmaz. Rüyadaki hikmeti çözemedik daha. Peki ne yapmamı emir buyurursunuz? Molladağa devam. Naaşı kaldırmalıyız en azından. Aman efendim, nasıl kaldırırız? Basbayağı kaldırırız işte. Yapmayın, etmeyin sultanım. Bunun yıkanması, paklanması var. Tekfini, telkini. Merak etme, ben beceririm. Ama önce bir gasilhane bulmalıyız. Şurada bir mahalle mescidi var ama... Olmaz. Vefat eden sen olaydın, nereden kalkmak isterdin? Ne bileyim, Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanınmak istemem. Ama Fatih Camii'ni iyi dedin. Hadi yüklenelim. Ve gelirler camiye. Siyavuş Paşa sağa sola koşturur, kefen tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulünce bir güzel yıkarlar ki naaş ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur aydınlanır alnında. Yüzü şakilere benzemez, hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın kanı ısınmıştır bu adama. Vezirin ona keza. Meçhul nalıncıyı kefenler, tabutlar, musalla taşına yatırırlar. Ama namaz vaktine hayli vardır daha. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır. Sultanım der. Yanlış yapıyoruz galiba. Nasıl yani? Heyecana kapıldık, cenazeyi sorup araştırmadan getirdik buraya. Kim bilir, hanımı vardır belki, belki de yetimleri. Doğru, öyle ya. Neyse, sen başını bekle. ben mahalleyi dolanıp geleyim. Vezir cüzüne, tesbihine döner, padişah garip maceranın başladığı noktaya koşar. Nitekim sorar soruşturur, Nalıncı'nın evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hadiseyi metanetle dinler, sanki bu vefatı bekler gibidir. Hakkını helal et evladım der. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşiğe çöker, ellerini yumruk yapar, şakaklarına dayar. Ağlar mı? Hayır. Ama gözleri kısılır, belki hatıralara dalar. Neden sonra silkinip çıkar hayal dünyasından. Biliyor musun oğlum diye dertli dertli söylenir. Bizim efendi bir alemdi vesselam. Akşamlara kadar nalın yapar ama birinin elinde şarap şişesi görmesin, elindekini avucundakini verir satın alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya. Niye? Ümmeti Muhammed içmesin diye. Hayret. Sonra malum kadınların ücretini öder, eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım derdi. Öyleyse şimdi dinleseniz gerek. O çeker gider, ben menkıbeler anlatırdım onlara. Mızraklı İlmihal, Hüccetül İslam okurdum. Bak sen, millet ne sanıyor halbuki? Milletin ne sandığı umurunda değildi. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki, derdi. Tekbir alırken Kabe'yi görmeli. Öyle imam kaç tane kaldı şimdi? İşte bu yüzden nişancıya, sofulara uzanırdı ya. Hatta bir gün, bakasın efendi, dedim. Sen böyle böyle yapıyorsun ama komşular kötü belleyecek. İnan cenazen kalacak ortada. Doğru, öyle ya. Kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. İş mezarla bitiyor mu dedim. Seni kim yıkasın, kim kaldırsın? Peki o ne dedi? Önce uzun uzun güldü. Sonra Allah büyüktür hatun dedi. Hem padişahın işi ne? İşte Nalıncı Baba o atsız sansız Allah dostlarından biridir. Asıl adı Muhammed Mimi Efendi'dir. Bergamalıdır. 1592 yılında vefat etti. Cenaze hizmetlerini bizzat padişah gördü ve mübareği evine defnetti. Kabri üzerine bir kubbe, önüne bir çeşme koydurdu. Dahası bir tekkeyle yaşattı adını. Türbesi un kapanında, Cibali Tütün Fabrikası'nın arkasında, Haraçzade Camii karşısındadır.
1: TGRT FM.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
4: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: TGRT efendim.

da Java dilini öğrenmeye başladım. 15 sene müddette kendimi yalnız Java dilinde değil, aynı zamanda eski ve yeni Java medeniyet tarihinde de yetiştirdim. Bütün bu müddet zarfında hem Müslümanlarla temas ediyor hem de elime geçen Arabi kitapları okuyordum. İkinci Cihan Harbi'nde Japonlar Endonezya adalarını işgal ettiler. Beni esir aldılar. Harp bitinceye kadar süren çok zahmetli bir esaret hayatından sonra tekrar Hollanda'ya döndüm ve Amsterdam'da Tropikal Müzesi'nde kendime bir iş buldum. Burada tekrar İslamiyet üzerine çalışmaya başladım. Benden Java'daki Müslümanları anlatan küçük bir kitap yazmamı istemişlerdi. Bu işi de ele alarak tamamladım. 1954-1955 seneleri arasında Pakistan'daki Müslümanlar hakkında etüt yapmak üzere beni oraya gönderdiler. O zamana kadar yukarıda da söylediğim gibi yalnız Avrupa dillerinde İslamiyet hakkında çıkan eserleri okumuştum. Pakistan'a varıp Pakistanlı Müslümanlarla temas edince İslamiyet'i büsbütün başka bir şekilde görmeye başladım. Lahor'da Müslüman dostlarımdan beni camilere götürmelerini rica ettim. Bunu memnuniyetle karşıladılar ve beni bir cuma namazına götürdüler. İbadeti büyük bir dikkatle seyrettim ve dinledim. Üzerimde o kadar büyük bir tesir yaptı ki adeta kendimden geçtim. Artık kendimi Müslüman olmuş kabul ediyor, Müslümanların ellerini bir kardeş olarak sıkıyordum. Beni Müslüman olmaya sevk eden ve bütün kalbimle İslam dinine bağlayan hususlar şunlar. Tek Allah'ın varlığı, İslamiyet bir tek büyük halık tanır. Bu büyük yaratıcı ne doğmuştur ne doğurur. Bir tek yaratıcıya inanmak kadar mantıki ve makul ne vardır? En basit düşünceli bir insan bile bunu doğru bulur ve buna iman eder. İsmi Allah olan bu tek büyük yaratıcı, en büyük ilmin, en büyük hikmetin, en büyük kudretin ve en büyük güzelliğin sahibidir. Merhamet ve şefkati de sonsuzdur. Allah-u Teala ile kul arasında kimsenin bulunmayışı, İslamiyet'te kul, Rabbi ile karşı karşıya gelir ve doğrudan doğruya ona ibadet eder. Allah-u Teala ile kul arasına kimsenin girmesine lüzum yoktur. İnsanlar gerek dünyada gerek ahirette yapılması gereken hususları Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ve İslam alimlerinin kitaplarından öğrenirler. Yaptıkları işlerin hesabını yalnız Allah-u Teala'ya verirler. Bir insanı ancak Allah-u Teala mükafatlandırır veya cezalandırır. Allah-u Teala hiçbir kulunu yapmadığı bir işten mesul tutmaz ve hiçbir kuluna yapamayacağı bir işi emretmez. İslamiyet'teki büyük merhamet, bunun en açık ifadesi, Kur'an-ı Kerim'deki "Zorla Müslüman yapmak yoktur" mealindeki ayettir. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, bir Müslümanın ilim öğrenmek için icap ederse en uzak yabancı memleketlere gitmesini emretmektedir. Müslümanlara, Müslümanlıktan evvel gelen hak dinlerin bozulmayan kısımlarına hürmet etmeleri de emir olunmaktadır. Hangi ırktan, hangi milletten ve renkten olursa olsun, bütün Müslümanların kardeş sayılması, dünyada yalnız Müslümanlık bu büyük gayeye vasıl olmuştur. Hac zamanında dünyanın her tarafından gelen yüz binlerce Müslümanın aynı ihram örtüsüne sarılarak secdeye kapanması, bütün Müslümanların kardeş olduklarını bildiren muazzam bir ifadedir. İslamiyet'te maddiyatla maneviyata aynı kıymetin verilmesi, diğer dinlerde yalnız ruhtan, maneviyattan ve anlaşılmaz bazı garip hususlardan bahsolunur. Halbuki İslam dininde hem beden hem de ruh aynı derecede dikkat nazarına alınmış, insanlara yalnız ruh temizliği değil, beden temizliği için de lüzumlu bütün hususlar emrolunmuştur. İnsanın ruhi inkişafı bedeni ihtiyacıyla birleştirilmiş ve onun maddiyatına hakim olarak nasıl yaşaması icap ettiği gayet açık bir surette beyan edilmiştir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: TGRT FM.
6: Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh, zor görevlerin adamı. Müslümanları muharebelerle bitiremeyeceklerini anlayan Kureyşliler, belki mücadeleden vazgeçecek, siz yolunuza, biz yolumuza deyip işlerine döneceklerdir. Döneceklerdir ama ah o fitneciler olmasa. Evet, Bedir'de Ebu Cehil gibi azılı bir İslam düşmanı öldürülür ama bir Ka'b bin Eşref de ondan aşağı kalmaz. Kah ağıtlar yakarak, kah şiirler yazarak müşrikleri kışkırtır, kiralık katilleri Efendimizin üstüne salar. Alemleri rahmet olarak yaratılan serveri öldürtebilmek için varını yoğunu ortaya koyar. Bu kadar kinli olmasına karşın canı tatlıdır, çarşıda dolanmaz, kalabalığa karışmaz. Muhkem bir kalede barınır ve silahşörler tutar. Medineliler Ka'b bin Eşref'in Efendimiz'e suikast hazırladığını öğrenince çok rahatsız olurlar. Hele Muhammed bin Mesleme uykularını dağıtır. Çekilir kuytulara, kendince planlar yapar. Nihayet bir gün Efendimiz'in huzuruna çıkar. "Ya Resulallah," der. "İster misiniz Ka'b bin Eşref'i susturayım? Server-i kainat çok memnun olurlar." Dua buyururlar. Hatta ona kendisi ve Medineliler hakkında ileri geri konuşma izni verirler. Zira Kâb'a yaklaşabilmenin tek yolu bundan geçer. Muhammed bin Mesleme ve arkadaşları Ebu Nail'e, Abbas bin Bişr, Haris bin Evs ve Ebu Abs bin Cerir ile birlikte radıyallahu anhüm Mekke'ye gelirler. Ünlü tefeci beklediklerinden de iyi korunmaktadır. Kalesinin muazzam bir kapısı ve yüksek duvarları vardır. Kâb kuleye benzer bir odada kalır ki yanına yaklaşmak için kuş olup uçmak lazımdır. Mesleme radıyallahu anh Kâb'la güya çarşıda karşılaşır. Halinden şikayetçiymiş gibi bir tavır takınır. Yalvaran ifadelerle "Biraz borç versene," der. "İnan bugünlerde durumumuz iç açıcı değil."
7: "Niye? Medine'de işler iyi gitmiyor mu yoksa?"
6: "İyi, iyi de iki de bir para isteyen olmasa..."
7: "Muhammed size vergi mi koydu?"
6: "Adını bilemiyorum. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor işte."
7: "Görün, görün bakın. Size daha neler yapacak. Gün gelecek, iliğinizi kurutacak."
6: "Ne yapalım? Ona uymuş bulunduk bir kere. Bakalım sonu ne olacak."
7: "Peki, benden ne istiyorsunuz bakayım?"
6: "Borç olarak biraz hurma verebilir misin?"
7: "Faiziyle ödedikten sonra niye olmasın? Benim işim bu. Fakat rehin olarak kadınlarınızı bırakmanız gerek."
6: "Senin gibi zengin ve yakışıklı birine kadın mı bırakılır? Burada 3 gün kalan kadın bir daha kocasına döner mi?"
7: "Çok hoşsun. Öyleyse oğlanızı bırakın bari."
6: "O da olmaz. Bizim insanlarımızı bilirsin. 2 deve yükü hurma için öz oğlunu rehin verdi diye alaya alır. 1'e 1000 katar cümle aleme duyururlar."
7: "Peki, rehin olarak ne vermeyi düşünüyorsunuz?"
6: "Zırhlarımızı ve silahlarımızı bırakabiliriz. Takdir edersin ki alacağımız surmadan fazla yapar."
7: "Bak bu olabilir işte."
6: Aralarında gün keser ayrılırlar. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve acımasız katili ininde vurmalıdırlar. Vurmalıdırlar ama nasıl? Muhammed bin Mesleme o gün bilerek geç kalır. Ortalıktan el ayak çekilince kapıyı çalar. Yanında rehin verilecek kalkanlar, kılıçlar vardır. Ka'b önce tedirgin olur ama süt kardeşini Ebu Nail Hazretlerini görünce kapıyı açtırır. Vakitsiz misafirleri içeri aldırır. Aklı sıra Medinelileri etkilemek ister. Fevkalade güzel elbiseleri giyerek ve nefis kokuları sürünerek aşağı iner. Ortalık adeta bahçeye döner. Mesleme, "Bu nefis kokuları da nereden buluyorsunuz?" der. "Çok yerde dolaştım ama böylesine rastlamadım."
7: "Bana Hint'ten geldi. Çin'den ıtırlar gelir, bilmez misin?"
6: "Duymuştum ama bu kadar hoş olacağını düşünemezdim. Artık biraz da bize verirsin, değil mi?"
7: Bir miskal misk için hatırımızı kırmazsın herhalde.
5: Kusura bakmayın. Kokularım bana özeldir. Arabın en güzel kokanı ben olmalıyım ve en güzel kokan kadınlar benim olmalı.
7: Hiç değilse izin ver, bir kerecik saçlarını koklayayım. Bu iltifatlar Kab'ın hoşuna gider. Kafasını eğip tek tek koklatır. Muhammed bin Mesleme derin bir oh çeker. Bu koku doyulacak gibi değil der. Doğrusu son bir kere daha koklamak isterdim.
5: Kab bin Eşref keyifle boynunu eğer. Muhammed bin Mesleme onu bir anda saçlarından yakalar, diğerleri hançerleyip yere yıkarlar.
7: Kab'ın köleleri ve fedaileri şaşkındırlar. Olup biteni neden sonra anlarlar. Peki mücahitlerin karşısına çıkarlar mı?
5: Hayır, onlar paralı muhafızlardır. Kab öldüğüne göre canlarını tehlikeye niye atsınlar ki?
7: Mesleme radıyallahu an sabrı ve gözü karalığıyla bilinir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok güvenir. Bu genç mücahide tevdi edilen işlerin mutlaka biteceğinden emindir. Mesela Beni Nadir Yahudileri müminleri arkadan vurmaya başlayınca birinin gidip onlarla konuşması gerekir ki bu zor iş tam Mesleme'ye göredir. Muhammed bin Mesleme radıyallahu an Nadir oğullarının yanına varır ve Musa aleyhisselama Tevrat'ı indiren Allah aşkına doğru söyleyin der. Yıllar evvel siz bana ahir zaman peygamberini anlatmadınız mı? Son peygamber hem şeriat sahibi hem savaşçıdır demediniz mi? Sırtında nübüvvet mührü, gözlerinde tatlı bir kırmızılık vardır diye tarif etmediniz mi? Hani Yemen taraflarından gelecek, deveye binecek, ihrama bürünecek, zarif ama güçlü olacak, kılıcı boynunda asılı duracak ve hikmet konuşacak diyordunuz? Ve dediklerinizin hepsi birer birer gerçekleşmedi mi? Ama o bizden değildi. Beklediğiniz Resul geldi ve sizler onu reddettiniz. Dahası anlaşmalara uymadınız. Sözünüzde durmadınız. Ona suikast düzenlediniz ve müminleri arkalarından vurdunuz. Size 10 gün mühlet. Bundan böyle sizi buralarda görmek istemiyoruz. Yaşamak isteyen beni dinlesin. Boynunun vurulmasını isteyen akıbetini beklesin. Bak, sonra haberimiz yoktu demeyin. Muhammed bin Mesleme Hudeybiye'de Efendimiz'e biat edenler arasındadır. O gün Allah ve Resulü için canlarını esirgemeyeceklerini ve son soluklarına kadar cihad edeceklerini haykırırlar. Fetih suresinin 19. ayetinde hakikaten Allah ağaç altında sana biat etmekte oldukları vakit onlardan razı oldu. Böylece kalplerindeki sadakati bildi de üzerlerine sekine, huzur verdi. Kendilerine de yakın bir zafer, Hayber verdi, buyrulur. Muhammed bin Mesleme hayatı boyunca ahdine sadık kalır. Hayber'de gencecik kardeşini Mahmud bin Mesleme kaybetmesine rağmen hızı kesilmez. Mekke'nin fethinden evvel keşif kollarına komuta eder. Huneyn gazasında ve veda haccında bulunur. Hazreti Ebu Bekir'in halifelik yıllarında Suriye'de, Filistin'de çalışır. Kâh sohbet eder, kâh gazalara katılır. Hazreti Ömer devrinde zekat amirliği yapar. Öylesine doğru ve öylesine hassastır ki adaletiyle tanınan halife bile yanına gelip hatalarını sorar. Muhammed bin Mesleme, seni tam istediğim gibi buluyorum. Eğer yanlışını göreydim, çekinmeden söylerdim der. Muhammed bin Mesleme ülkeler beldeler ötesine koşar. Bu nuru uzaklara taşımaya çalışır. Nitekim şehrimizi de şereflendirir ki o yıllarda Galata kolonimiz gibidir. Karaköy'deki Arap camiinde bir makamı olan Muhammed bin Mesleme Medine'de vefat eder ve Baki kabristanına defnedilir. Muhammed bin Mesleme rivayet ettiği hadis-i şeriflerle tanınır ki birisi şöyledir. Bir kimse bir Müslümanın günahını gizlerse Allahu Teala da kıyamet gününde onun günahlarını örter.
8: TGRT FM.
9: Aklınızda bulunsun. Gün içinde egzersizi ihmal etmeyin. Günde 1 kilometre yürüyüş ya da haftada 3 kez hafif egzersiz kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yine kalp hastalığından korunmak için beslenmenize selenyum kaynakları ekleyin. Hem kansere hem kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan selenyum, fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda var. Her gün selenyum alanlarda kanser riski %37 azalıyor. Yine her gün bir diş sarımsak faydalı. Sarımsak vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini %48 azaltırken beynin yaşlanmasını önlüyor, kolesterolü düşürüyor. Yine bu dönem içinde aşırı kiloya da dikkat edin. Pek çok hastalık aşırı kilodan kaynaklanıyor. Yeni bir araştırmaya göre kilolu insanların aldıkları her yeni kilo ömürlerini 20 hafta kısaltıyor. Fazla kiloları vermek kalp, kanser, eklem iltihabı hastalıklarından koruyor.
10: Aklınızda bulunsun.
11: Şimdi reklamlar.
12: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
13: Burada.
12: YKS Türkiye dördüncüsü.
13: Burada.
12: YKS Türkiye 12.'si.
13: Burada.
12: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
14: Burada.
12: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
13: Burada.
12: Kickbox Dünya Şampiyonu.
14: Burada.
12: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
14: Burada.
12: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
15: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
11: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
10: Şimdi reklamlar.
12: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
13: Burada.
12: YKS Türkiye dördüncüsü.
13: Burada.
12: YKS Türkiye 12.'si.
13: Burada.
12: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
14: Burada.
12: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
13: Burada.
12: Kickbox Dünya Şampiyonu.
14: Burada.
12: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
14: Burada.
12: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
11: Reklamları dinlediniz.
16: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
17: Buyurun.
18: Ben miyim?
17: Evet.
18: Hayırlı günler Osman Dede.
19: Hayırlı günler efendim, buyurun.
18: Ben 12 yaşındayım.
13: 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
16: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: İmam-ı Şafii Hazretleri 2. Bölüm. Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin imamı. İsmi Muhammed olup nesebi şöyledir. Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Soyu Kureyş kabilesindendir. Hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşmektedir. Annesi tarafından soyu Fatıma binti Abdullah bin Hasan el-Müsenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib'dir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 3. dedesi olan Abdümenaf İmam-ı Şafii'nin 9. dedesidir. 4. ve 5. dedesi Şafii ve Sayyib Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150 miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204 miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. İmam Şafii Hazretleri çok güzel ve açık konuşurdu. İzah ve ifade tarzı, münazara kudreti ve hafızası çok güçlüydü. Dersini hem takrir ve hem de münazara usulüyle verirdi. İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik ve İmam Muhammed Hazretlerinin talebesi olduğu için, Hicaz ve Irak hukuk mesleklerini iyi öğrenmişti. Bunları birleştirerek ayrı bir içtihat yolu kurmuştur. Arap dili ve edebiyatına derin vukufu, fıkıhtaki görüşlerine de tesir etmiştir. Nitekim, ayet ve hadislerin ifade tarzına bakıp, kuvvetli bulduğu tarafa göre hüküm verirdi. Bu bakımdan kendisini Abdullah bin Abbas'a benzetirler. Yunanca bildiği söylenir. Tıp ilminde ve okçulukta da mahirdi. Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin oğlu Abdullah, babasının İmam Şafii Hazretlerine çok dua ettiğini görerek sebebini sorunca, "Oğlum, İmam-ı Şafii'nin insanlar arasındaki yeri gökteki güneş gibidir. O ruhların şifasıdır." demiştir. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam Hazretleri, "Nice alim ve faziletli kimselerle görüştüm. Şafii Hazretleri gibi alim ve fadıl bir kimse görmedim." demiştir. Ahmet bin Hanbel Hazretleri, eline kalem kağıt alan herkesin İmam-ı Şafii'ye rahmetullahi aleyh şükran borcu vardır demiştir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri şöyle demiştir. İmam-ı Şafii'nin rahmetullahi aleyh aklı zamanındaki insanların yarısının akılları toplamından fazladır. Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyurdu ki, İmam Şafii'yi rahmetullahi aleyh çok severim. Çünkü evliyalıkta hangi makama baksam, onu herkesin önünde görüyorum. Zamanının en büyük alimi olan ve yüz binlerce hadis-i şerifi ezbere bilen İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri ondan ders almaya gelirdi. Çok kimse İmam-ı Ahmet Hazretlerine böyle büyük bir alim iken bu genç karşısında nasıl oturuyorsun dediklerinde bizim ezberlediklerimizin manalarını o biliyor. Eğer onu görmeseydim ilmin kapısında kalacaktım. O dünyayı aydınlatan bir güneştir. Ruhlara gıdadır derdi. Bir kere de fıkıh kapısı kapanmıştı. Allahü Teala bu kapıyı kullarına İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh ile tekrar açtı dedi. Bir kere de İslamiyete şimdi Şafii'den daha çok hizmet eden birini bilmiyorum, dedi. İmam-ı Ahmet Hazretleri yine buyurdu ki, Allahü Teala her yüzyılda bir alim yaratır. Benim dinimi herkese onun ile öğretir. Hadis-i şerifinde bildirilen alim İmam-ı Şafii Hazretleridir. Hadis-i şerifte Kureyş'i kötülemeyiniz. Zira Kureyşli bir alim yeryüzünü ilimle doldurur buyuruldu. İslam alimleri bu hadis-i şerif İmam-ı Şafii Hazretlerinin geleceğini bildirmiştir demişlerdir. İmam-ı Şafii Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde şöyle nasihat etmişlerdir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki o vakit şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak. Bunlardan birincisi insanın kendisiyle yalnızlığını giderebileceği samimi bir dost. İkincisi helal para. Üçüncüsü sünnet-i seniyyeye yapışıp onunla amel etmektir buyurmuştur. İyiliğin hepsi sadakadır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Melekler sizden öncekilerden birinin ruhunu karşıladılar. Hayır namına bir iş yaptın mı diye sordular. O da öyle bir şeyim yok diye cevap verdi. Onlar bu defa bir düşün bakalım dediler. O zat ben herkese veresiye mal verir, adamlarıma fakir ve sıkıntıda olanlara mühlet vermelerini, zengine de müsamaha göstermelerini emrederdim dedi. Bunun üzerine Allahü Teala o kulumu affettim buyurur. Kendisinde şu iki haslet bulunmayan kimse diğer bütün hasletleri toplasa da gerçek manada abid, ibadet eden bir kul olamaz. Bu iki özellik namaz ve oruçtur. Bunlar o kulun et ve kanı mesabesindedir, derecesindedir. Bir topluluk bir yerde oturur da Allahü Teala'dan cenneti istemeden ve kendilerini cehennemden korumasını dilemeden o meclisten ya da yerden kalkarlarsa melekler bu kişiler çok mühim olan iki şeyden gafil olup onları terk ettiler derler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Fakat Allahü Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma parçasını sadaka olarak vermekle bile olsa cehennemden kendinizi koruyunuz buyurdu. Hayatınız boyunca hayır olan şeyleri öğreniniz. Allahü Teala'nın rahmetinden olan lütf ve ihsanlarının peşine düşünüz. Bunları isteyiniz. Çünkü Allahü Teala'nın bu lütuf ve ihsanlarına onun dilediği kullar kavuşur. Allahü Teala'dan örtülecek yerlerinizi örtmesini ve korkularınızı gidermesini dileyiniz buyurdu. Dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar bir namaz kılmak, iki Kur'an-ı Kerim okumak, üç Allahü Teala'yı çok zikretmek yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse, dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? Dünya, bizden evvelkilerin arttığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzdaymış gibi hareket ediniz. İnsanlara şaşıyorum. Onlar ki azık tedarik etmek ve ahiret yolculuğuna hazırlanmakla emrolunmalarına rağmen birbirlerini engelleyip oyalanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Zühd 3 kısımdır. Birinci kısım, işi de sözü de sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İkinci kısım, iyi olmayan şeyleri terk edip iyi ve güzel işleri yapmak. Üçüncü kısım ise mübah olan şeyleri lazım olduğu kadar kullanmaktır. Bu en aşağı derecedir. Dünyanın az bir şeyi ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan dünya meşgalelerinden, işlerinden ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenip niyetler düzeltilip ihlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Allahü Teala'ya yaklaştırmayan bir nimet bela ve musibettir. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Allahü Teala'dan korkmayan, ayıptan sakınmayan, ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir kere ders verirken, ders esnasında 10 defa ayağa kalktı. Sebebini sorduklarında buyurdu ki, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, soyundan gelen bir çocuk kapının önünde oynuyor. Kapının önüne gelip kendisini gördüğüm zaman ona hürmeten ayağa kalkıyorum. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem torunu ayakta dururken oturmak reva değildir. İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir gece rüyamda Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem görmekle şereflendim. Bana buyurdu ki, sen kimdensin? Cevap olarak, ben senin kabilendenim, dedim. Bana yaklaş, buyurdular. Yanına gittim. Mübarek ağzının suyunu dilime, ağzıma ve dudaklarıma sürüp, hadi, Allahü Teala sana bereket versin, buyurdular. İmam-ı Şafii Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatler de şöyle buyurdular. İlim öğrenmeye ehemmiyet vermeyen, kıymet vermeyen, küfre kadar gider. İslamiyet iki temel üzerine kurulmuştur. Öğrenmek ve öğrendiğini öğretmektir. Öğretmek için en güzel yol, ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını dağıtmaktır. Aklı olan İslamiyet'e uyar, Müslüman olur, insanlara hizmet eder. Nefsine, şeytana uyan, küfre kayar. İslamiyete uyan, cennete, nefsine uyan, cehenneme gider. Kimseye zulmetmeyin. Zalimin cezası daha dünyadayken verilir. Müslümanlar bir araya gelince, kalpten kalbe, suyun aktığı gibi feyz akar. Bileşik kaplar gibi. Hiç konuşmasalar da feyz alırlar. Feyz gelmenin alameti şu, feyz varsa haramlara karşı istek azalır, nefret başlar. Feyz yoksa dünyaya karşı muhabbet artar. İnsanın hayatı 3 safhadan ibarettir. Annesinin karnı, dünya hayatı, ahiret hayatı. İlk ikisi çok kısadır. Bir nefes gibidir. Ama ahiret hayatı sonsuzdur. Akıllı olan sonsuzu tercih eder. Ahmaklar ancak dünya ile meşgul olurlar. Sevgi itaattir. Yani seven, sevdiğine itaat eder. Sevginin derecesi, itaatteki sürat ile ölçülür. Ben, ehl-i sünnet âlimlerini, bu büyükleri seviyorum dediği halde, itaat etmeyen yalancıdır. Bir vücutta bir hücre beyinle bağlantısını koparttığında kanserleştiği gibi, bu büyüklerle irtibatı kesilen de iflah olmaz. Onların kıymetli eserlerini okumalı, irtibatı hiç kesmemelidir. Ölmeden önce ölmek nasıl olur? Dünyada inandığımız şeylerin ölünce aslını göreceğiz. Ölmeden önce ölmek, başımıza gelecek şeyi geldi bilmektir. Dünyada iki çeşit iş vardır. Bir, dünyaya yarayan işler. İki, ahirete yarayan işler. Dünyada, dünya için yapılan işlerin hepsi dünyadır. Namaz dahi olsa. Ahiret için yapılan işler, yani ahirete gönderilebilen işler, ahiret işidir. Her işimizi yaparken bakmalıyız. Biz bu işi niçin yapıyoruz? Allah rızası için yaptıklarımız, ahirette karşımıza ecir olarak çıkacak. İş, ahiret işidir. Bu yüzden mümin, çok iyi bir tüccar olmalı. Ahiretteki niçin sorusuna cevap aramalıyız. Niçin yemek yiyoruz? Niçin evleniyoruz? Niçin konuşuyoruz? Haramları zaten geçin. Allahü Teala'nın rızası için olmayan her iş dünyalıktır. Allahü Teala her şeyi bir gaye için yaratmıştır. Yaratılmamızın bir gayesi var yani. Tabiattaki canlı cansız her şey bir iş için yaratılmıştır. İnsanın da yaratılmasının bir gayesi var. İnsan da Allah demek için yaratılmıştır. Allahü Teala'yı tanımayan, onu Rab kabul etmeyen, devamlı emirlerini çiğneyen kimseler nimete nankörlük etmiş, küfrana nimet etmiş olurlar. Kur'an-ı Kerim'de mealen nimetlerime şükrederseniz arttırırım. Şükretmez, nankörlük ederseniz elinizden alır, şiddetli azap yaparım buyuruluyor. Ahirette sana lazım olacak şeye bugün dünyada öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Dünyada geçen günler rüya, geri kalan günler ve şeyler ise arzu ve istekten ibarettir. Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et. Böyle yaparsan ne zaman ölürsen öl. Zararda olmazsın. Dünyada insanı sevindiren bir şeyin peşinden mutlaka onu rahatsız edecek bir şey gelir. Ey Ademoğlu! Her şey ölümden sonra belli olup ortaya çıkacak. İnsanlar konuşmayı severler. Fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, bildiklerini yaşamayı terk ederler. İki şey vardır ki, onlar yapılınca dünya ve ahiretin iyiliklerine kavuşulur. Onlar şunlardır. Birincisi, Allahü Teala'nın razı olup sana ağır ve zor gelen şeylere sabır ve tahammül etmek. İkincisi, senin sevip Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyi senin de beğenmemendir. Kim şu iki şey için teminat verebilirse, ben de onun için cenneti teminat verebilirim. Bunlardan birincisi, nefsinizin sevdiği şeyleri terk etmeniz, ikincisi de Allahü Teala'nın uygun görüp sizin ise beğenmediğiniz şeylere sabretmenizdir. Ben Allahü Teala'ya sadece tazim, yani kul olduğum için amel yapıyorum. Alimde şu üç haslet, özellik bulunur. Bunlar, kendisinden yukarıdakine karşı gelmemek, aşağıdakini hor görmemek ve ilmine karşı dünyalık almamaktır. Allahü Teala'nın rızası için bir kimseyi seviyorsan, dünyalık konusunda onunla münasebetlerini azalt. Rabbinin devamlı üzerine nimetler gönderdiğini görüp duruyorken, hâlâ niçin ona isyan eder ve yasaklarından kaçınmazsın? Maddi hayatın devamı için, dünyadaki su ne kadar mühim ise, manevi hayat için de La ilahe illallah kelime-i tevhidi o kadar, hatta daha fazla mühimdir. Bu kelimenin yüksek manasını ruhuna sindirebilen kimse diridir. Bu yüksek manayı ruhuna işleyemeyen kimse ise ölüdür. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en yükseği bu kelimedir. Bir kimse ölmüş olan bir kimsenin kendisinde bulunan hakkını Allahü Teala'dan korkarak götürüp varislerine verse helallik almış olur. Ama gıybet günahının durumu böyle ve gıybet edilen kimse de vefat etse, sonra gıybet eden kimse gidip gıybet ettiği kimsenin varislerinden helallik alsa yine helal olmaz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar o gıybet eden kimseyi affetseler, gıybet edilen kimse hakkını helal etmedikçe helal olmaz. Müminin ırzı ve şerefi malından daha kıymetlidir. Hiç kimseyi işlediği bir günahtan dolayı ayıplama. Bir kimse kendisine bir bela geldiğinde sabreder. Allahü Teala'nın takdirine razı olursa onun işi tamamdır. O kemal mertebesine ulaşmıştır. Kardeşim, Allahü Teala'yı hatırlamaktan ve ölüme hazırlanmaktan gafil olan kimselerden uzak dur. Biz öyle insanlara yetiştik ki onların ölüm korkusundan dolayı aklı dağılmış gibi olurdu. Allahü Teala'yı seven Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever. Allahü Teala'nın sevdiklerini seven Allahü Teala'nın rızası için sever. Bir müminin tek gayesi vardır. Son nefeste imanla ölmek. Bu gâileden başka gâile edineni Allahü Teala hiçbir zaman gâileden kurtarmaz. Yağmur gibi üzerine yağar. Kıyamette herkes ağlayacaktır. Ancak Allah korkusundan ağlayan kimse kıyamette ağlamaz. Suyu görüyorsunuz. Suyu sevmeyen yoktur. Herkes kullanır ve sever. Müslüman, kâfir, hayvanlar dahi. Müslüman da su gibi olmalı. Herkes tarafından sevilen ve aranan. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Bir kimse de rızkını yemeden ölmez. Böyle bir gerçek var iken, rızktan şüphe etmek, endişe duymak boşunadır. Dünyada güvercin yuvası kadar mescit yapana, ahirette köşkler verilecek. Yolunu şaşırmış bir Müslümanı doğru yola çevirmek, 10 kâfirin imana gelmesinden daha sevaptır. Müşriklerin iman etmemesinin 2 sebebi vardır. Kibir ve inat. Kibir, insanı küfre kadar sürükleyen bir yoldur. Kibir, her cins iyiliğe manidir. Her şeyin bir alameti vardır. Doğmak, ölmenin alametidir. Vakit çok kıymetli. Allahü Teala bizleri kibir hastalığından muhafaza eylesin. Amin. Şunu iyi biliniz ki lüzumsuz bir hiç olarak yaratılmadığınız gibi yaptığınız işlerden

üzerinde sorgusuz ve sorumsuz kalacak değilsiniz. Gelmiş ve gelecek bütün insanların toplanacağı bir mahşer ve orada adalet terazilerinin kurulacağı bir mahkeme vardır ki, onun tek hakimi azamet ve kibriya, büyüklük sahibi Yüce Allah'tır. Ahiret, yürekleri parçalayan, çocukları ihtiyar yapan, kişiyi kardeş, evlat ve iyalinden kaçıran, peygamberleri ve melekleri titreten korkunç bir gündür. Cenab-ı Hakk'ın celal ve azametiyle tecelli edeceği o günde kimde kuvvet ve tahammül kalır? Bununla beraber Allah'ın rahmetinden de ümit keserek hüsrana düşmeyiniz. Ey muhterem cemaat! Muhakkak biliniz ki mahşer gününde emniyet ve korkusuzluk, bugünden o günü düşünüp Allahü Teala'dan korkan, küfür ve günahlardan sakınan ve bu fani alemi beka, sonsuzluk alemi olan ahirete üstün tutmayarak şehvani hislerinin esiri olmayanlar içindir. Bunun aksi harekette bulunanlar muhakkak aldanır. Hayat ve ömür sermayesini haksızlık ve yolsuzluk arkasında tüketen, eli boş ve nedamet, pişmanlık içinde kalır. Bugün siz, sizden öncekilerin yerini tutuyorsunuz. Fakat elbette sizin de yerinizi tutacaklar gelecektir. Görüyorsunuz ki gelenler durmuyor, gidenler de geri dönmüyor. İster istemez gideceğimiz bu mahal, her şeye sahip olan Cenab-ı Hakk'ın huzurudur. Ahiret alemine gidenleri her gün uğurluyor ve götürdüğünüz kabirlerde, kara toprak altında, yataksız, yastıksız, tek ve tenha bırakıp dönüyorsunuz. Düşünün ki, ölümün acısını duyan o fanilerin hali ne kadar merhameti çeker ve ibrete değer. Onlar, tanımadıkları bir aleme sefer etmişler ve sevdiklerinden ayrılmışlardır. Gelip geçici, emanet bir hayatın gaflet uykusundan uyanmışlar ama iş işten geçmiştir. Telafi imkanı elden çıkmış, naz ve nimet içinde beslenirlerken yatak ve yastıkları kuru toprak olmuş, terk ettikleri dünya malından da istifadeleri kalmamıştır. Şimdi ise yaptıkları incir çekirdeği kadar da olsa bir hayrın imdadını bekliyorlar. Düşünmeye değer bu hallerden ibret almaz mısınız? Ey insanlar! İçinizi, kalplerinizi düzeltirseniz, zahiriniz, dışınız da iyi olur. Azalarınız, gözünüz, kulağınız, elleriniz, ayaklarınız hayır işler. Allahü Teala'nın beğendiği şeylerle meşgul olur. Ahiretiniz için salih ameller işleyiniz. Böylece hem ahiretiniz hem de dünyanızı korumuş olursunuz. Adem'den itibaren kendisine kadar bütün dedeleri ölüp gitmiş olan kimse de bir gün ölecektir. En güzel söz Allahü Teala'ya hamd etmek, elhamdülillah demek ve onu anmaktır. Kim cenneti seviyorsa cehennemden kaçar. Şimdi ecel gelmeden, ameller sona ermeden Allahü Teala insanları ve cinleri hesaba çekmek için huzuruna getirmeden önce tövbeyi fırsat bilmeli. Af ve mağfirete kavuşmayı istemeliyiz. Kıyamette hesap gününde mazeret kabul edilmez. O zaman bütün gizli şeyler ortaya çıkarılır. Herkes kendi başının çaresine bakar. İnsanlar amelleriyle gelirler. Herkesin amellerine göre durumu ayrı ayrıdır. O gün dünyada Allahü Teala ve Resulünün emirlerine uyup
yasaklarından uzak kalmış olanlara ne mutlu. Dünyada Allahü Teala'ya isyan ederek ahirete göçenlere o gün çok yazık. Onların o gün çok acınacak halleri vardır. Allahü Teala seni zenginliklerle imtihan ederse onda orta yolu tut. Onu Allahü Teala'nın rızasına uygun yerlere sarf et ve ondan fakirleri de faydalandır. Allahü Teala'nın emri olan zekatını ver. Sakın övünme, kendini beğenme, kendini başkalarından üstün görme. Ey insanlar, Allah'tan korkun. Çünkü Allah'tan korkmak takva, her şeyin yerine geçer ve hiçbir şey onun yerine geçemez. Bizden önce helak olanlar hakkı engellemek ve zulüm yapmak yüzünden mahvoldular. Hak onlardan satın alınırdı ve zulümden korunmak için de fidye verilirdi. Müslümanlardan bir söz işittiğinde onu hayra yor. Sakın şerre yorma. Namaz seni yolun yarısına, oruç tam melikin, hükümdarın kapısına, sadaka ise huzuruna çıkarır. Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı nasip ederse, bu nimete mukabil, karşılık, verdiği sabır o nimetten daha efdaldir, kıymetlidir. Ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen, bu sana darlık, ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen ise, genişlik, ferahlık kazandıracaktır. Ey insanlar! Allah mahlukları yarattı ve onları uyuttu. Sonra onları uykularından uyandırıp diriltecek. Her biri ya cennete ya cehenneme sevk edilecek. Allah'a yemin ederim ki biz eğer bu hakikati tasdik etmiş isek buna uygun yaşamadığımız için ahmağız. Eğer bu gerçeği inkar ediyor isek o takdirde hepimiz helakteyiz. Her yolculuğun kendine has bir azığı, hazırlığı vardır. Ahiret yolculuğu için de takvayı azık edinin. Allahü Teala'nın vereceği nimetleri görmüş gibi sevinin ve vereceği cezayı, azabı da görmüş gibi korkun. Tuğli emele kapılmayın. Zira tuğli emel, bitmeyen istek, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dalmak kalbinizi katılaştırır ve böylece düşmanınız olan şeytanın eline düşersiniz. Dünyaya aldanmış nice insanlar gördük. Huzur ve saadet ancak Allah'ın azabından emin olanlar içindir. Neşe ve sevinç de kıyametin zorluğunu atlatanlar içindir. Kıyamet günü zengin fakir, herkesin ameli meydana çıkar ve hesap verirken öyle bir müşkilat ile karşılaşırsınız ki, eğer yıldızlar bununla karşılaşsa kararıp dökülür, dağlar dayanmaz erirdi. Cennet ve cehennemden başka bir yer bulunmadığını ve bunlardan birine mutlaka gideceğinizi de biliyorsunuz. O halde ona göre hazırlanın. Allah'tan korkun ve aşırı şakadan kaçının. Zira aşırı şaka, kin tutmaya, kin de kötülüklere sebep olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kişi yalanı ve doğru olsa bile şakayı terk etmedikçe, haklı bile olsa münakaşayı terk etmedikçe, kâmil bir imana ulaşamaz. İlim bir hocadan öğrenmekle, hilm, yumuşaklık ve sabırlı olmak, çalışmakla elde edilir. Kim hayır ve iyiliği ararsa, o iyilik ona verilir. Kim şerden, kötülükten sakınırsa, o kötülükten korunur. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Sabır, insan olsaydı, çok kerim, cömert olurdu. Marifetin alameti, her an Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Kul
Allahü Teala'nın sevgisini tattığı zaman Allah o kulunun kusurlarını kendisine gösterir. Böylece o başkalarının kusurlarını görmez olur. İmam-ı Şafii Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, büyük bir kalabalık bir yere toplansa ve içinizden akşama kadar kim yaşayacak bilsin dense, kimse bilemez. İşin şaşılacak tarafı şurasıdır ki, eğer o kimselere, öyleyse ölüm için gerekli hazırlığı yapan ayağa kalksın dense, kimse ayağa kalkmaz. Bu gafletten kurtulmaya çalışmalıdır. Zühd, yamalı elbise giymek, arpa ekmeği yemek değil, dünyanın faydasız şeylerine gönül bağlamamak ve uzun emel sahibi olmamaktır. Para, mal ve mülk, kişinin zahit olmasına mani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığına göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır, fakat zahittir. Bir kimsenin de dünyalığı yoktur, lakin zahit değildir. Mal, insanın silahı gibidir. Yani insan, canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Bir kimse hep ölümü hatırlar. Ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlanmakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın her gün sadaka vermesi lazımdır buyurunca, Eshab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, buna kimin gücü yetebilir diye sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Müslüman kardeşinize selam vermeniz sadakadır. Hastasını ziyaret etmeniz sadakadır. Cenaze namazını kılmanız sadakadır. Yoldan ona eziyet veren şeyi kaldırmanız sadakadır. Meyyit, ölü, mezara konup, mezar başındakiler dağılırken, onların ayak seslerini işitir. Allahü Teala nimetlerini kulunun üzerinde görmeyi sever. Allahü Teala sizin suretlerinize, bedenlerinize bakmaz. Ancak o sizin kalplerinize bakar. Seha, cömertlik, kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim dünyada bu ağacın dallarına tutunursa, bu dal onu cennete götürür. Buhl, cimrilik de, kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim dünyada bu dallara tutunursa, bu dal onu cehenneme götürür. Edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez. Harama düşmemek ve zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Kendini iyi tanı. O zaman hakkında söylenenler sana zarar vermez. İlmine ve ameline güvenerek, bu haliyle kendini din kardeşlerinden üstün zanneden kimsenin, ilmi de, ameli de zayi olmuştur. Lüzumsuz yere konuşan, zelil, aşağı olur. İlim öğrenmenin ilk şartı, susmak ve edepli olmaktır. İkinci şartı, dikkatle dinleyip ezberlemektir. Üçüncü şartı, öğrendiğiyle amel etmek. Dördüncüsü de, öğrendiği ilmi başkalarına öğretmek, herkese yaymaktır. Kötü işler hastalıktır. Alimler ise hastalıklara ilaçtır.
Alimler bozulur, yani kötü işlere bulaşırsa, hastaları kim

Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa, kıyamet günü herkesin huzurunda "Bakın, bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi" diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki yüz etleri dökülecek gibi olur. Bu zamanda helal lokma yemek zorlaşmıştır. İyi ve kötü amellerin kendilerine mahsus kokuları vardır. İyiliğin kokusu çok hoş, kötülüğün kokusu ise rahatsız edicidir. Kalpte kötülük yapmak için bir meyil olduğu anda kokusu insanın yanındaki meleklere gelir. İyilik durumunda da iyi kokuyu hemen alırlar. Nasıl ki o melekler sizi hiç rahatsız etmiyorlarsa, siz de onları rahatsız etmeyin. Bir din kardeşin seni ziyarete geldiği zaman ona "Yemek yer misin? Karnın aç mı? Bir şeyler getireyim mi?" diye sorulmaz. Hemen bir şeyler hazırlanıp getirilir, yemezse kaldırılır. Sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse, hiç şüphe yok ki sende olmayan günahı söyleyerek seni kötüler. Ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de ölümü unutmuş olmanın alametidir. Dini ve imanı hakkında "Sonum ne olur?" diye söğüt yaprağı gibi titremeyen kimsenin sonu tehlikelidir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin menkıbelerini nakledelim. Kendisi anlatır. Çocukluk zamanında Mekke'de rüyamda Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Tam bir heybetle Mescid-i Haram'da insanlara imamlık yapıyorlardı. Namaz bitince yanlarına gidip "Bana da ilim öğretiniz" dedim. Bunun üzerine kaftanının altından bir terazi çıkarıp "Bu senin içindir" buyurup bana hediye ettiler. Bu rüyamı tabir ettirdim. Dediler ki "Sen ilimde imam olursun ve sünnet üzere olursun. Terazi ise hakikat-i Muhammediye'ye kavuşacağına alamettir." Bir gün rüyamda Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i gördüm. Parmağından yüzüğünü çıkardı, parmağıma taktı. Bu hareketi kendi ilminin ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ilminin bana geçmesi alametiydi. İmam-ı Şafii Hazretleri 6 yaşındayken mektebe gitmeye başladı. Zahide bir annesi vardı. İnsanlar emanetlerini ona bırakırlardı. Bir gün iki kişi gelip bir bohça verdiler. Daha sonra biri gelip bohçayı istedi. Gelene bohçayı verdi. Biraz sonra diğeri gelip bohçayı istedi. Bohçanın arkadaşına verildiğini söyleyince, "Biz ikimiz beraber gelmeyince bohçayı vermeyin demiştik. Bohçayı niçin verdiniz?" dedi. Annesi üzüldü. O sırada İmam-ı Şafii geldi. Annesinin üzüntülü olduğunu görünce sebebini sordu. Annesi olanları anlattı. Bunun üzerine annesine, "Sen üzülme, ben şimdi bohçayı isteyenle konuşurum" dedi. Bohçayı isteyen şahsın yanına gelip dedi ki, "Sizin bohçanız olduğu yerde durmaktadır. Git arkadaşını getir." Adam aldığı cevap karşısında şaşırıp geri dönüp gitti. Bir daha da gelmedi. İmam-ı Şafii Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerindeki nasihatlerinde buyurdular ki, "Ey insan, senin bütün sermayen

0: dünyadaki birkaç günlük ömründür. Bu günler mutlaka gelip geçecek. Hatta birçoğu geçmiştir. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Kişinin Allah'tan korkmak, haramlardan uzak durmak, şüphelilerden sakınmak ve sabırlı olmak gibi güzel huylara sahip olması, ilmi Allah rızası için öğrendiğinin alametidir. Allahü Teala sevdiği bir kuluna hiçbir zaman düşman olmaz. Düşmanını da hiçbir zaman dost edinmez. Ey kardeşim, her zaman ve her yerde doğru ol. Yalan, sözünde durmamak, emaneti yerine getirmemek gibi kötü huylardan çok sakın. Yalancı ve sözünde durmayanlarla düşüp kalkma. Çünkü böyle kimselerle beraber olmak günaha sebep olur. Yine sözlerinde ve işlerinde riyadan sakın. Çünkü riya gizli şirktir. Uçptan da kendini muhafaza et. Uçp, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Uçp bulunan amel Allahü Teala'nın katında makbul değildir. Fakat bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek uçp olmaz. Sen dini üzerine titreyen, sünnet-i seniyyeye bağlı, ilmiyle amel eden alimlerden öğren. Çünkü dininde sağlam olmayıp ilmiyle amel etmeyenlerin hali hasta olup kendisini tedavi eden ve kendine bir çare bulmaktan aciz olan tabibin haline benzer. Böyle bir tabip insanların hastalıklarını nasıl teşhis edip iyileştirir? Onlara nasıl ilaç tavsiye eder? Çünkü o kendisi hastadır. İşte bunun gibi dini üzerine titremeyen, ilmiyle amel etmeyen bir kimse senin dinine, imanına zarar gelir diye nasıl titrer? Ne derecede titizlik gösterebilir? Aziz kardeşim, dinin senin etin ve kanın yerindedir. Kendin için ağla, kendine merhamet et. Sen kendine acımazsan, başkası sana hiç acımaz. Senden dünya sevgisini giderip, ahirete hazırlık için teşvik eden kimselerle oturup kalk. Dünya işine dalıp, ahireti unutanlarla düşüp kalkma. Çünkü onlar senin dinini, itikadını ve kalbini bozarlar. Sen ölümü çok hatırla. Geçmiş günahlarından dolayı çok istiğfar et. Kalan ömrün için Allahü Teala'dan seni muhafaza etmesini iste. Aziz kardeşim, güzel edep ve güzel ahlaka iyi sarıl. Cemaate muhalefet edip onlardan ayrılma. Çünkü hayır cemaat iledir. Fakat cemaat dünyaya dalıp dünyalarını mamur etmeye çalışıyorlarsa onlara uyulmaz. Dini hakkında senden bir şey soran her mümine yardımcı ol. Onlara yol göster. Onlara nasihatte bulun. Allahü Teala'nın beğendiği bir işte seninle müşavere eden, sana danışan bir kimseden hiçbir şeyi gizleme. Bir mümine hıyanet etmekten çok sakın. Kim bir mümine hıyanet ederse Allahü Teala ve Resulüne hıyanet etmiş olur. Mümin bir kardeşini Allahü Teala'nın rızası için sevdiğin zaman canını ve malını ondan esirgeme. Münakaşa ve mücadele de yapma. Haksızlık edip günaha girebilirsin. Her yerde sabırlı ol. Sabır hayra ve iyiliğe. Bunlar ise cennete götürür. Hiddet ve gadaptan, öfkeden de kendini muhafaza et. Bunlar insanı kötülüğe çeker. Kötülükler ise cehenneme götürür. Alimlerle münakaşa yapma. Kıymetini düşürürsün. Alimlerin yanına gidip gelmek rahmettir. alimlerle irtibatı kesmekten Allahü Teala razı olmaz. Alimler peygamberlerin varisleridir. Zühde, dünyaya rağbet etmemeye sarıl ki Allahü Teala sana çok şeyler ihsan etsin. Veraya, şüphelilerden sakınmaya yapış ki hesabın kolay olsun. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırakıp şüpheye düşürmeyen şeylere sarılırsan günaha düşmekten kurtulursun. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Allahü Teala'nın sevdiği kul olursun. Fasıkları sevme. Böyle yaparsan şeytanları kovmuş olursun. Dünyada kavuştuğun şeylerden dolayı sevinci ve gülmeyi azalt. Böylece Allahü Teala'nın nezdinde kıymetin olur. Ahiretin için çalış. Dünyan için Allahü Teala kâfi olur. İçini, kalbini güzelleştirirsen Allahü Teala da dışını güzelleştirir. Hataların, günahların için ağla. Refik-i âlâ ehlinden olursun. Allahü Teala'dan gafil olma. Çünkü Allahü Teala senden gafil değildir. Allahü Teala'nın senin üzerinde hakkı vardır. Onları yerine getirmen gerekir. Bu vazifelerden gafil olma. Kıyamet gününde onlardan hesaba çekileceksin. Vakar, ağırbaşlı ve itidal sahibi ol. Bir işin ahiretin için muvafık, uygun olduğunu görürsen ona yapış. Eğer ahiretin için muvafık değilse dur. Ona yapışanların ne yaptıklarını ve ondan nasıl kurtulduklarını gör. Acele etme. Allahü Teala'dan afiyet dile. Ahiretle alakalı bir işe yöneldiğin zaman senin ile onun arasına şeytan girmeden önce onu hemen yap. Geciktirme. İnsanların elindekine düşkün olma. Çünkü bu insanın dinine zarar verir. İnsanların elindekine rağbet etme. Çünkü bu kalbi katılaştırır. Dünyaya düşkün olma. Dünyaya düşkün olmak kıyamet günü insanın aybını ortaya çıkarır. İmam-ı Şafii Hazretleri son nefeslerini vermek üzereyken halini sordular. Dünyadan göçüyorum. Artık ondan ayrılıyorum. Ümit şerbetini içiyorum. Kerim olan Rabbime gidiyorum, buyurdu. Vefatı İslam alemi için büyük bir kayıp oldu. Duyulduğu her yerde derin üzüntü ve gözyaşlarıyla karşılandı. Kabri kazılırken etrafa misk kokusu yayıldı. Orada bulunanlar bu kokunun tesirinde kalıp kendilerinden geçtiler. Kahire'de El-Mukattam Dağı'nın eteğinde Karafe kabristanına defnedildi. Daha sonra kabri üzerine bir türbe yapılmıştır. Türbesi üzerinde bulunan şimdiki muhteşem kubbe, Eyyubi sultanlarından El-Melik El-Kamil tarafından 608 miladi 1211 yılında yapılmıştır. Selahaddin Eyyubi Hazretleri tarafından da türbesinin yanına büyük bir medrese inşa olunmuştur. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir tatil günü diliyoruz herkese. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Resmi tatil pek çok kişi için de evde dinlenme, bir yerlere gitme, zamanı kendisinin istediği gibi geçirme aralığı. Küçük bir mola verdik çalışma haftasına. Yarından itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerçi bugün için Meteoroloji Türkiye genelinde çok ciddi bir yağış beklendiğini söylüyor. Özellikle Türkiye'nin kuzeyinde yağışlar biraz daha kuvvetli. Ama yine de bu 19 Mayıs coşkumuzu azaltmayacak. Tam tersi, ülkemiz için çalışmaya, karda, kışta, yağmurda, güneşte üretmeye, ülkemiz için yapmamız gerekenleri hiç yaşlanmadan yapmaya devam edeceğiz. Çünkü insan çalışırken kendini hep genç hisseder. Bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile tarihte 19 Mayıs'a döneceğiz. 19 Mayıs 1919'a 107 yıl geriye gideceğiz ve o günleri konuşacağız. Ondan önce ilk bölümümüzde ise çocuklarda kansızlık konuşacağız. Özellikle bu son dönemde geçiş mevsimlerinin de etkisiyle çocuklarda ciddi beslenme problemleri yaşandığı bilgisi geliyor ailelerden. Acaba bunun altında bir kansızlık olabilir mi, bir anemi olabilir mi? Onu da hocamızla konuşacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vefik Arıcı bizimle birlikte şu anda yayınımızda. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk yani.
0: Hocam biz bugün çocuklarda, bebeklerde kansızlığı, demir eksikliği anemisini konuşacağız. Aslında büyüme ve gelişme deyince demir eksikliği ilk akla gelen konulardan. Dolayısıyla sağlıklı nesiller için aslında hepimizin bilmemiz ve farkında olmamız gereken bir detaydan, bir hastalıktan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Demir eksikliği nedir ve çocuklarda kendini nasıl belli eder diye sorarak başlayayım o zaman.
1: Öncelikle herkese merhabalar. Tabii demir eksikliği, bu kansızlık bir anemi. Anemi aslında dünyada ve Türkiye'de sık görülen ve özellikle de çocukları etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunlarından biridir. Çocukluk çağında görülen en yaygın kansızlık nedenlerinden biri demir eksikliğidir. Hatta birinci sırada diyebiliriz. Özellikle gelişmiş ülkelerde %20'lerde olabilir ama Türkiye'de neredeyse her iki çocuktan birinde kansızlık, yani demir eksikliği anemisi bulunmakta. Tabii kansızlık deyince kansızlık ne anlama geliyor? Aslında kan hücrelerinin, yani kırmızı hücrelerin, al yuvarlarının sayısının yaşa göre normal değerlerin altında olması bizim için kansızlık nedenidir. Bu aslında yaşa göre, cinsiyete göre, sosyoekonomik, sosyokültürel düzeye göre, bölgeye göre değişebiliyor. Mesela bizim özellikle Akdeniz bölgesinde bu oran daha da yüksek olabiliyor. Kansızlık daha yüksek olabiliyor. İlk çocuklarda hangi şikayetlerle gelir diye baktığımızda özellikle ciltte solukluk en yaygın ve en sık gelen, özellikle bizim çocuk polikliniklerine ilk geliş şikayetlerinden biri ciltte solukluk. Yani biz çocuk doktorları ciltte solukluk görünce kansızlık olmasın diye ilk etapta şüpheleniriz. Kesinlikle öyle. Ailelerin bize söylediği huzursuzluk, iştahsızlık, halsizlik, ilerleyen kansızlık dönemlerde kalpte bir çarpıntı olabiliyor. Taşlarda dökülme olabiliyor. Sık sık özellikle kış aylarında gripal enfeksiyonlar geçirilebiliyor. Özellikle okul dönemi çağında çocuklarda bir öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği olabiliyor. İlerleyen vakalarda bayılma, kalp yetmezlikleri, tad almada azalma, ilerleyen dönemlerde tırnak yapısında bozulma ve kırılmalar, ağız köşesinde yaralarla gelebiliyor. Aslında her türlü bulguyla gelebiliyor. Çünkü vücudun her yerini etkileyebildiği için demir eksikliği anemisi. Bu tür şikayetlerle çok sık bizim çocuk polikliniklerinde gelebiliyor.
0: Hocam şimdi bunun bir kez görülmesi mi önemlidir, yoksa bir kronik hale gelmesi? Mesela şimdi çocukların tırnak yataklarını şöyle parmağına bastırıp bir bakarlar, bir gözünün içine, avuç içlerine bakarlar. Bu böyle rutin bir şey midir? Yani her baktığınızda çocuğun tırnak yatağında işte o beyazlık görülür mü, ya da gözünün altında o kırmızı normalde olması gereken çizgi görülmez mi? Burada süreç nasıl işler? Anne baba nasıl alarma geçmeli?
1: Aslında şöyle, bu demir eksikliği anemisinin sık görüldüğü dönemler vardır. Aileler burada uyanık olmalı veya biz çocuk hekimleri bu dönemde bunu sık kontrol etmeliyiz. Bu dönemler hangi dönemler? Özellikle en sık demir eksikliğinin görüldüğü dönem bizim için 6 ay ile 24 ay arasıdır. Yani çocuk 6 aylıkken ve 2 yaşa kadar çok sık demir eksikliği anemisi görürüz. İkinci dönemde o ergenlik dönemi dediğimiz, yani büyümenin hızlandığı 12 ile 18 yaş döneminde çok sık olabiliyor. Özellikle bayanlarda tabii adet kanamaları olduğu için onlarda bu oran daha da yüksektir. Özellikle bu vejetaryen beslenmelerde veya değişik beslenme yöntemleri çıktı. Özellikle son dönemlerde o tür beslenenlerde bu tür eksiklikler daha sık olabiliyor. O az önce bahsettiğimiz, tabii bulgu olunca illa demir eksikliği anemisi olacak diye de hasta hani şüphelenmeliyiz ama çok da panik halde olmamalıyız. Çünkü tedavisi, teşhisi gayet kolay. Özellikle aile hekimliği polikliniklerinde, çocuk hekimlerinde çocukları çok direkt sanı konulabiliyoruz yani.
0: Kısa, çok kolay bir testle. Oraya da geleceğim ama özellikle 6 ay, 24 ay dediniz. Bu dönem evet, tam da bizim programımızda anneleri bilinçlendirmeye, farkındalığını yükseltmeye çalıştığımız evet, dönem. Programımızda biz ilk 1000 günü önemsiyoruz. Anne karnına düştüğü andan itibaren 2 yaşına kadarki, yani 24 aya kadarki süreç, çocuğun ileride nasıl bir yetişkin olacağını, belki hangi hastalıklara sahip olacağını, sağlığının nasıl ilerleyeceğini de gösteriyor. İlk 6 ayla beraber özellikle anne sütü kesilmeye başladıktan sonra zannediyorum biraz daha fazla karşılaşıyoruz anemiyle. Bir kere anne sütü demir eksikliği ilişkisini bize biraz detaylandırabilir misiniz hocam?
1: Yani siz tabii ilk 1000 gün dediniz ama ben biraz daha kısaltayım aslında. İlk günün 1000 gün içinde ilk 6 ay çok önemli. İlk 6 ay ne demek? Anne sütünün alındığı dönem. Biz o özellikle çocuk doğuyor ve doğar doğmaz o ilk damlalar var ya, aslında altın değerinde olan damlalar, o birkaç kalın damla dediğimiz o kolostrum dediğimiz damlaları mutlaka anne sütü almak zorunda. İlk 6 ay demir eksikliği görülmemesi gerekiyor anne sütü alan bebeklerde. Ama bir çocuk anne sütü almıyor ise maalesef 6 ayın altında da bu görülebilir. Bu nedenle anne sütü mutlaka almalıyız. İlk 6 ay sadece anne sütü ve bunu 24 aya kadar, hatta yurt dışında bunu 2,5 yaşına kadar, bir 6 ay daha fazla götürüyorlar. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bunu daha fazla 2,5 yaşına kadar götürebiliyor. Ama biz ilk 6 ay anne sütü diyoruz. Demir eksikliği anemisi görülmemesi gerekiyor. Demir eksikliği anemisi çocuklarda ne yapar? Fiziksel ve özellikle mental dediğimiz o beyin gelişimini sağlıyor ve ilerleyen yaştaki o beyin hafızasını, IQ'sunu belirleyen en önemli şey. Bunda da tabii anne sütü olmazsa olmazımız. Anne sütü ilk 6 ay aldı ve 6 ay civarında ek gıdaya geçti. Aslında biz yanlışı orada yapıyoruz. O ek gıdaya geçiş dönemlerinde eğer uygun beslenmeyi vermez isek demir eksikliği anemisi 6 aydan sonra görülebiliyor. Yani.
0: Bu uygun beslenme nedir hocam? 6 aydan sonra ek gıdaya geçerken anne anemi olmaması, demir eksikliği yaşamaması için bebeğinde nelere dikkat etmeli?
1: Aslında ilk 2 yaşa kadar devam etmeliydi. İlk 6 ay sadece anne sütü, 6 ay ile 24 ay arasında bu karışık beslenme dediğimiz anne sütüyle ek diğer ek gıdalara geçiyoruz. Aslında bu soruyu şöyle sorsak, demir en fazla hangi gıdalarda olur diye sorarsak aslında yanıt daha net olur. Bir, kırmızı et bizim vazgeçilmemiz, yani bu demirin yoğun olduğu kırmızı et, yumurtanın sarısı. Çok kaliteli protein ve demirin yer aldığı yer yumurtanın sarısı. Yeşil sebzeler, tahıllar, özellikle balık, brokoli, lahanagiller, yeşil yaprakları, tüm sebzelerde demir bulunmakta. Yeşil fasulye, kuru fasulye, bezelye, barbunya, börülce gibi yeşil yaprakları sebzelerin tümünde ve özellikle kırmızı et ve yumurta sarısının altını çizmek isterim yani.
0: Hocam, yumurtayı biz programlarımıza o kadar sık ifade ediyoruz ki çocuk beslenmesinde, bebeklerde de ek gıdaya geçtiğimizde sarısıyla yavaş yavaş küçük küçük parçalar halinde, miktarlar halinde başlıyoruz. Sonra işte sarısının tamamına, ardından yumurtaya doğru ilerliyoruz. Neden yumurtanın sarısı hocam bu kadar kıymetli bebekler için?
1: Ya şöyle, yumurtanın sarısı ilk 6 aydan sonra verebiliyoruz bebeklere ama ilk 1 yaşa kadar vermememiz gereken özellikle iki şeyin altını çiziyorum. Yumurtanın beyazını vermiyoruz ve balı vermiyoruz. Bu ikisinin hiçbir şekilde 12 ayın altındaki bebeklere önermiyoruz. Yumurtanın sarısını niye öneriyoruz? Evet, şu an kırmızı et belki biraz pahalı gelebilir sosyoekonomik düzeyi düşük olanlara. Biz diyoruz ki eğer kırmızı et alamıyorsanız yumurtanın sarısını verin. Evet, ilk etapta 6 aylıkken gün aşırı verebiliriz ama 8 aydan sonra mutlaka, bebek 8 aylık olduktan sonra mutlaka her gün yumurtanın sarısını verelim ki hem demiri alsın ve o kaliteli, yüksek kaliteli protein yumurtanın sarısında bulunmakta. Sadece demir değil, diğer mikro elementlerde, D vitamini, D vitamini o sentezleyen enzimlerde, çinkoda, yumurta sarısında yüksek miktarda bulunmakta. Bu nedenle hani yüksek kalitedeki protein yumurtanın sarısında bulunmakta. Yani kırmızı ette de var ama tabii hani bunu alamayanlara önerim, yumurta sarısını mutlaka çocuklarınıza yedirin.
0: Ete ulaşamıyorlarsa bile yumurta daha kolay ulaşılabilir. En azından aile bütçesi içinde çocuklara abur cubur vesaire yerine ya da gereksiz pek çok detay yerine bunu tercih edebiliriz. Çocukların da beslenmesine kaliteli bir destekte bulunuruz. Hocam ek gıdayla birlikte çocuklar aslında biraz çevresel faktörlere de açılmaya başlıyorlar. Biraz da büyüdüklerinde özellikle kendi tercihlerini ya da ona sunulanları yemeye başlıyor. Bu noktada çocuklara farkındalık oluşturmak açısından ailenin de beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Sofraya getirilenler ailenin geneli için çok kıymetli diye hatırlatalım ve tekrar anemiye dönelim, demir eksikliğine. Demir eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar ve özellikle çocuğun büyüme gelişmesini nasıl olumsuz etkilediğini biraz daha detaylı dinleyicilerimize paylaşmanızı rica edelim.
1: Tabii ki. Özellikle fiziksel ve zeka gelişimi, yani fizik gelişimi ve zeka gelişimini birebir etkileyebiliyor. Niye etkiliyor? Aslında bu demir niye önemli? Yaşam için çok önemli. Çünkü proteinin sentezinde var. Yani hücre içinde o proteini sentezliyor. Oksijen taşıyor hücrelere. Elektron transportu yapıyor. Elektronları taşıyor. Enzimlerin büyük bir kısmında var. Yani aslında vücut için olmazsa olmazımız. Evet, oksijeni beyne taşımayınca ne olacak? Evet, beyin biraz daha az çalışacak. IQ'ler biraz daha düşük olacak. Eğer bir çocukta kanslılık var ise beyne giden oksijen miktarı azalacağı için çocukluk yaşta özellikle bazen 3 şeyi çok sık tekrarlayabiliyoruz. Ama bazı çocuklarda bir kere söylüyorsunuz ama anlayabiliyor. Bunun altında kanslılık çıkabiliyor. Ve tedavi ettiğinizde basit tedavisi bir 3 ay ile 6 ay arasında basit ilaçlarla veya beslenme şeklimizi değiştirdiğimizde biz göreceğiz ki o çocuğun önceden 3 kere söylediğimizi bir kere de hemen havada kapabiliyor. Zeka gelişimi.
0: Bilmiyorum, bu kadar keskin bir değişiklik ortaya çıkıyor mu hakikaten? Yani sadece 3-6, sözünüzü kestim affedersiniz, 3-6 ay bir tedaviden sonra çocuk bu kadar hani neredeyse 180 derece bir dönüş sağlayabiliyorsa, yani hakikaten bu tedaviyi almayan çocuklara yazık demek istiyor insan, içinden öyle geçiyor hakikaten.
1: Kesinlikle, kesinlikle böyle keskin dönüşler olabiliyor. Bu zeka gelişimi ama bir de fiziksel gelişme, özellikle çocuğun boy uzaması, kilo alması, orantısal bir büyüme sağlaması açısından çok çok önemli. Zaten bu nedenle de Sağlık Bakanlığı'nın şu an bir projesi var ve özellikle bu halk sağlığı sorunu olduğu için özellikle 4 aydan sonra tüm çocuklara, 4 ile 12 arasındaki tüm çocuklara aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz bir şekilde aile hekimleri demir desteğinin sağlanması için demir damlalarını Sağlık Bakanlığı veriyor ve 2009 yılında başladı. Bu projeyi halen devam ediyor. Demir Gibi Türkiye projesini yaklaşık 13-14 yıldır devam ettiriyor ve bu projeyle gördük ki biz bu oranların, yani 2 kişiden birinde gözüken demir eksikliğini 3 kişiden 1'e, yani %50'den %30'lara düşürmüş gibi gözüküyor. Çok iyi bir oran, halen devam ediyor. Demek ki 4 aylık çocuklara biz devletimiz ücretsiz bir şekilde demir desteği veriyor. Erken doğanlara da 2 aylıkken başlayabiliyoruz bu demir damlalarını veya demir preparatlarını, demir içeren preparatlarını başlıyoruz. Bu nedenle bu tür projeler bu oranları sıfırlamasa bile oranları azaltabiliyor. Özellikle bu devletin gelişmişliğini de gösteriyor. Bu özellikle bu ilerleyen yaşlardaki fiziksel durumları da etkileyeceği için bu projeler veya bundan sonra oluşacak olan projeler gayet önemli bizler.
0: Evet, bunları desteklemek çok önemli çünkü hakikaten sadece o an o çocuğa değil Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz. Mutlaka şey, %50'den %30'a geriledi. Belki bir 5-6 yıl sonra yapılacak bir araştırmada bunun %20'lere gerilediğini göreceğiz. O zaman Avrupa ile belki rakamı yakalayacağız. Belki daha da aşağı ineceğiz ve kansızlık Türkiye'nin problemi olmaktan çıkacak. Anemiyi silmeye çalışacağız. Hocam özellikle çocuklarda büyüme gelişmenin demir eksikliği anemisiyle yakından ilişkili olduğunu söylediniz. Büyüme gelişmeyle beraber öğrenme kapasitesinin, zeka kapasitesinin de yine demir eksikliğinden etkilendiğini ifade ettiniz. Evet. Kronikleşmiş bir demir eksikliği, yani tedavi etmenize rağmen cevap vermeyen bir demir eksikliğinin sebebi ne olabilir?
1: Tabii Türkiye, yani bazı ülkelerde farklı gösterse bile biz özellikle Türkiye'de eğer bir çocuğa ilaç veriyoruz ama düzelmiyorsa tabii bunun altında bir takım nedenler yatabilir. Bu nedenlerden biri de, en önemli nedeni de, çocuk bazen bu ilacın tadını beğenmeyebilir ve alamayabilir. Yani ilacı biz veremiyor olabiliriz. Bir o. Çünkü tadı biraz acıdır ve yani çocuk için sıkıntı.
0: İçin kolay değil, evet.
1: Aynen. İkincisi, çocuğa verdik ama aile dedi ki ya bunun dişlerini siyah boyadı, işte dilin üstü biraz karardı veya çocukta kabızlık yaptı gibi. Yani ilacın yan etkilerinden dolayı aile de geçmiş olabiliyor. Bu nedenle yine demir tedavisine devam edemeyebiliyor. Veya Türkiye'de sık olan kronik rahatsızlıklardan biri olabiliyor. Yani biz ilacı veriyoruz ama o mideden sonraki 12 parmağın bağırsağın olduğu yerde emilim oluyor ilacın. Orada emilimi engelleyen bir takım bağırsak hastalıkları vardır. Yine emilmiyordur. Özellikle çölyak hastalığı Türkiye'de sık. Çölyak hastalığı, yani glutene karşı bir hassasiyet var ise yine aynı şekilde bu tedavilerden faydalı olamayabiliyor. Veya ilacı veriyoruz, çocuk gayet düzeliyor ama bir yıl sonra beslenmesini değiştirmediği için yine aynı şekilde demir eksikliği mükerrer olabiliyor. Veya her şey yolunda, çocuk ergenlik yaşına geliyor, tam büyümenin hızlandığı dönemlerde yine dışarıdan takviye bazen gerekebiliyor. Veya bir enfeksiyon geçiriyoruz, bir ilaç kullanıyoruz, o ilaç vücutları bazen yorabiliyor, oksijen düzeyini bazen azaltabiliyor. O dönemlerde de yine biraz takviye, bazen enfeksiyon sonrası takviye gerekebiliyor. Aslında vücudun her anında rahatlıkla kullanabileceğimiz bu demiri biz beslenmemizi düzenleyerek, ara ara kontrollerimizi çocuk hekiminde yaparak belli aralıklarla, doktor kontrolünde belli aralıklarla bu kontrol altına alınabilirim yani.
0: Hocam son sorum, özellikle ailelere, annelere en çok merak edilenlerden bir tanesi. Şimdi çocuğun dışarıdan bakıldığında biz kan değerlerini göremiyoruz. Basit bir tahlille görülebilir dedik. Çocuklar, Türkiye'de 18 yaşına kadar tüm çocukların ücretsiz sağlık hizmeti aldığını da tekrar hatırlatalım, ama ihmal edilebilir vesaire. Dışarıdan bakıldığında bir kez daha bizi çocuklar konusunda demir eksikliği anemisi açısından şüphelendirmesi gereken belirtileri, büyüme gelişme ve zeka fonksiyonları açısından altını çizerek ifade edelim bu programdan. Belki ailelerin aklında bu belirtiler kalır ve çocuklarıyla ilgili basit bir tahlil yaparak onların gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olabiliriz.
1: Tabii ki. Şimdi birkaç şeyin altında çizmek isterim Hülya Hanım. Bir, anne sütü bizim vazgeçilmemiz. İlk 6 ay kesinlikle ne olursa olsun sadece anne sütü kullanalım ve bunu 2 yaşına kadar devam ettirebilirim. İkincisi, mutlaka 4 aylık iken aile sağlığı merkezleri ise demir ilacı, demir damlası, demir içeren preparatlar verecektir. Erken doğumlarda bu ay 2 aydır, 2 aylıkken başlanabilir erken prematüre doğumlarda. Mutlaka demir ilacını 1 yaşına kadar, herhangi bir kanserlik olmasa bile o gelişimin yüksek olacağı dönem olduğu için kullanalım. 6 aylık olunca anne sütüne ek gıdalara başladığımız zaman mutlaka demir içeriği yüksek olan beslenmeyi uygulayalım ve anne sütüyle beraber 2 yaşına kadar gelelim. 9 aylıkken aile hekiminiz mutlaka size bir kan sayımı, yani tam kan sayımı yapacaktır. İçinde o hemoglobin değerinizi ölçecektir. O belli bir değerin altındaysa mutlaka tedavi dozunu ona göre ayarlayacaktır. 9 aylıkken aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz tam kan sayımı yapılmakta. Bunun da altını çizmek istiyorum. Diğer altını çizeceğim, tabii beslenme bizim için önemli. Kırmızı ette çok yüksek oranda demir var. Kırmızı eti bulamayanlarda özellikle yeşil yapraklı sebzelerde yüksek oranda demir var. Yumurta sarısında yüksek kaliteli protein artı demir içeriği olduğunu unutmayalım. Eğer buna rağmen her türlü tedaviye, beslenme şekliniz değiştirdiniz, çocuk hekiminiz her şeyi yapıyor, tedavi yapıyor, demir oranınız bir türlü düzelmiyor ise mutlaka altında yatan bir kronik rahatsızlık, çölyak gibi bir kronik rahatsızlık altında olabilir, onu zaten çocuk hekiminiz gerekeni yapacaktır. Hekim kontrolünde olmaktan kaçınmayın. Takibi ve tedavisi, tanısı çok kolay. Basit bir kan sayımıyla demir eksikliğinin anemisinin tanısını koyabiliriz. Ortalama tedavi 3 ile 6 ay arasındadır. İlk 2 ay demir düzeyiniz düzeliyor. 3. aydan sonra demir depoları 6 aya kadar dolduruyorsunuz ve o birkaç yıl götürebiliyor. Basit tanı ve tedavilerle bu olayı mutlaka kontrol altına almalısınız. Solukluk bizim ilk bulgumuz olabilir ciltte. Solukluk, eğer solukluk varsa, okul çağında öğrenme güçlüğü var ise, büyüme gelişme geriliği, kilo alımı ve boyda kısalmalar varsa, özellikle kış aylarında, bu aylarda sık sık gribal enfeksiyonları veya virüs enfeksiyonları geçiriliyor ise, altında demir eksikliğine bağlı bir anemi veya kansızlık olabilir Hülya Hanım.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz verdiğiniz değerli bilgiler için. Umuyoruz biz de çocukların gelişimine, Türkiye'nin yarınlarına katkıda bulunmuşuzdur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağ olunuz. Teşekkür ederim. Bugün 19 Mayıs. Her yerde bu konu konuşuluyor. Her yerde 19 Mayıs ve onun öncesi, tabii ki sonrası değerlendiriliyor. Biz de bugün Profesör Doktor Ekrem Burra İkinci ile tarihte yolculuğu 19 Mayıs'a ayarladık. Zaman makinemiz olsaydı bugün 19 Mayıs 1919'a gitseydik, ortamı görseydik güzel olurdu herhalde, değil mi? Daha iyi değerlendirirdik herhalde.
2: Tabii bugün değerlendirmek bakımından öyle. Çünkü tarihi hadiseler umumiyetle sonradan anlatıldığı zaman, hele birinci el kaynaklar ortadan kalktıktan sonra anlatıldığı zaman çok farklı şekilde anlaşılabiliyor. İnsan kendi hatıralarını bile anlatırken yıllar sonrasında bazı şeyleri flu ve bulanık görebiliyor. Elbette ki içinde olmak lazım. Ben zaten talebelere de, herkese de onu söylüyorum. Tarihi hadiseleri ve tarihi şahısları değerlendirirken bulunduğu zamana gitmek lazımdır. Yani bu zamandaki bakış açısıyla değerlendirirseniz yanlış neticelere varırsınız.
0: Ekrem Bey, şimdi bile mesela biz kendi geçmişimizle ilgili çocuğumuza bir kararı açıklarken, diyelim ki ergenlik döneminde bir çocuğunuz var ve işte neden boşandın annemden, evet, ya da babamdan diyor, ya da neden burada ev aldın, evet, ki diyor, ya neden o okulu seçtin ki, evet, diyor. Bizim yetiştiğimiz dönemde ve kararlarımızı alırken bizi etkileyen faktörleri ona anlatmakta zorluk çekiyoruz. Doğru. Kaldı ki belki en fazla 15-20 ya da işte 25 sene öncesinden o eğitimi aldığınız zamanla, belki en fazla 25 senedir, hani ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa onu bile anlatırken zorlanıyorsunuz. Kaldı ki yüzlerce sene önceyi, tabii, anlamak ve anlatabilmek kolay değil.
2: Tabii kuşak çatışması zaten her zaman olmuştur. O bundan kaynaklanıyor. Yani önceki kuşağın yapmış olduklarını, mesela ben şunu çok duyardım. Baba ya, sen İstanbul'a gelmişsin, o zaman burada arazinin dönümü 2,5 kuruşmuş, niye almadın? Niye almadın, ben sana söyleyeyim. Birincisi param yoktu. 2,5 kuruş kıymetliydi. İkincisi de o zaman buralar bataklıktı. Kimse dönüp bakmıyordu. Siz bir insandan çok büyük vizyon sahibi olmasını bekleyemezsiniz. Yani İstanbul'un bir bataklığının vaktiyle şehir olabileceğini kimse tasavvur edemiyordu. Yani bu hadiseler olduğunda İstanbul'un nüfusu 500 bindi. Bu söylediği zaman. Şimdi onun için insanları veya işte ah filanca komutan şu kaleyi de alsaydı şöyle olurdu, ama o kaleyi almak kolay değil. Evet.
0: Yani sanki kağıt üzerinde sınırı böyle birkaç, evet, milim, evet, öteden geçirmek, evet, gibi algılanıyor.
2: Yani şu padişah niye şöyle yaptı, bu komutan niye böyle yaptı, bu kral niye böyle yapmadı, bunları söylerken acaba yapabilecek durumda mıydı?
0: Şartları bilemiyoruz.
2: Ama şu vardır, yapabilecek durumdadır. Fakat yapmamıştır. O zaman da farklı bir, bizim bilmediğimiz perdenin arkasında onun gördüğü, bizim göremediğimiz başka bir mutabirgi girdi vardır o hadisenin içinde. Yani o telaffuz da edilmemiş olabilir. Bir devlet sırrı olarak saklanmış olabilir.
0: Şimdi bile çok var değil mi?
2: Bazı dengeler vardır. Yani onun için bilim adamlığı zaten hadiseleri kritik ederek neticeye varma demektir. Şimdi 1919'un 19 Mayıs'ına gittiğimiz zaman elbette ki hadiseleri daha iyi analiz edebilirdik, ama kara günler. Bir kere Osmanlı Devleti büyük bir felakete uğramış. Ne lazım olduğu belli olmayan bir harbe girmişiz. Bu harp Birinci Cihan Harbi, sürüklendiğimiz bir harp, bizim felaketimiz olmuştur.
0: Üstelik bir sürü savaştan sonra girdiğimiz bir savaş.
2: Efendim, savaş zaten kötüdür. Hele getirisi olmayan savaş daha da kötüdür. Hele mağlubiyetle biten savaş daha kötüdür. Hele külli mağlubiyet çok kötüdür. Mesela Osmanlı tarihinde bir 93 harbi felaketini, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın bir benzeri daha yoktur. Büyük bir felakettir. Maddi manevi. O tarihte zaten talih dönmüştür. Ama ondan sonra sulh sükun devresi gelmiştir. Hastanın hani bir ümit var deniyor ya, o ümitle kurtulacakken
0: döner mi acaba?
2: Yeni baştan savaşlara girmesi artık hastayı onulmaz diye. Yani kurtulma ihtimali olan bir hastanın bir de zatürre olmasını
0: evet,
2: düşünün.
0: Evet, üstüne yeni bir hastalık evet. Teşhisi alması gibi.
2: Yani felaket bir Trablus harbi, arkasından felaket bir Balkan harbi, moral bozukluğu, hemen arkasından girilen birinci Cihan harbi. Ordumuzun mevcudu fevkalade az, mühimmat az. Zaten zengin bir devlet değiliz, harplerden çıkmışız. Bir de başta cahil iddiatçı komitacılar var. Böyle oturmuş siyasetçiler yok, tecrübeli askerler yok. İddiatçılar başa gelmişler. Bütün tecrübeli devlet adamlarını Sultan Hamit taraftarı diye emekliye sevk etmişler. Tecrübeli subayları Sultan Hamit'e sadık diye emekliye sevk etmişler. Kendi adamlarına orduda kadrolar açmışlar. Dünkü yüzbaşılar albay olmuş, paşa olmuş. Enver Paşa düşünün bir gece içinde 5-6 rütbe atarak harbiye nazır oldu.
0: 5-6 rütbe en az 15 sene bir demektir, asker evet. için.
2: Trablus'tan bir rütbe dediler. Balkan Harbi'ne bir rütbe. Balkan Harbi'de şu muharebeden bir rütbe. Şundan bir rütbe. Buradan bir rütbe derken birden paşa oldu ve Harbiye Nazırı'na getirildi. Şimdi böyle bir felaketli devre. Harp bitti. Yani daha erken bitebilirdi. Daha az müsibetle kurtulabilirdik. Mesela Çanakkale geçilseydi daha erken bitebilirdi. Veya müferit sulh yapabilseydik daha erken bitebilirdi. Bitmedi. 4 sene sürdü harp. Ve 1 milyon vatan evladı bu harpte öldü. Ve çok geniş vatan toprakları elden çıktı. Bunlardan en tabii acı olanı başşehir İstanbul'un işgaliydi. Son Suriye cephesidir çöken. Suriye cephesinin çökmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin artık mütareke yapmaktan, ateşkes imzalamaktan başka çaresi kalmamıştı. Bahriye Nazırı Rauf Bey, sonraları Rauf Orbay adıyla Ankara Hareketi'nin içinde yer alacaktır. Ve onun mahiyetindeki bir heyet Mondros Limanı'nda, Limna Adası'nındır. Orada bir mütareke imzaladı Avrupa İtilaf Devletleri'yle ve Osmanlı Devleti savaştan çekildi. Mütareke normal bir mütarekeydi. Fakat içinde aslında çok normal gelebilecek bir madde vardı. İtilaf Devletleri kendi emniyetlerini haleldar edeceğini hissettikleri bir yeri işgal edebilirler.
0: Bu kağıt normalde, üzerinde.
2: Normalde mütarekelerde olur bu. Yani bankalarda falan da vardır. Bir icabında iki taraf hani şöyle yapabilir.
0: Anlaşılması şu mahkeme
2: ama
0: yetkilidir.
2: Bazen şartlar öyle olur ki bu madde yürürlüğe girer ve felaket olur. İşte o bu bizim için felaket oldu. Şimdi mütareke imzalandı. Fakat Anadolu'da hala teslim olmamış askerler vardı. Ordunun bir kısmı bu mütarekeyi kabul etmek istemediler. Yani biz savaşa devam edelim.
0: Çok doğal ama kabul etmek doğal, istememeleri. Tabii ki. Çünkü başkenti bile işgal altında olmuş bir elbette. Ülkesiniz. Yani bir yerden insanların geriye dönmek için çaba harcayacağı evet. ve hani canhıraş bir biçimde mücadele yalnız edeceği burada, bir gerçek.
2: Tabii de yalnız burada hissi yaklaşımlar işte biraz evvel konuştuk. Hissi yaklaşımlar bazen çok menfi neticeler doğurabiliyor. İşte bu Anadolu'daki teslim olmayan askerlerin biz mütarekeyi kabul etmeyiz, binaenaleyh savaşmaya devam ederiz demesi şu demek. Bir meşru hükümet ve meşru ordu vardır. Bu milletler arası bir anlaşmaya altına girmiş. Siz ise bu otoriteden ayrılarak farklı bir yola giriyorsunuz. Bu işte itiraf devletlerinin...
0: Bu 7. maddenin.
2: Evet, itiraf devletlerinin bu maddeyi kullanarak Anadolu'da çok yeri işgal etmelerine sebebiyet verdi. Yani evet. işgal sebebi budur.
0: Yani Anadolu, özellikle güneydeki işgallerin.
2: Evet, Anadolu tamamen teslim olsaydı mütarekede belki bu işgaller diyorum.
0: Ama mutlaka başka bahanelerde bulunacaktı diye düşünüyorum. Azından, çünkü hedef oydu zaten.
2: Ama en azından bu bahaneyi kullanamayacaklardı. Her neyse. Şimdi bu işgallerin tabii en acısı İstanbul'un işgalidir. İstanbul fiilen işgal edilmiştir. Fiilen resmen işgali daha sonradır. Yani gemiler, savaş gemileri
0: acı bir şey.
2: Boğaza demirlemişler ama henüz daha şehirde itiraf devletlerinin bir şeysi yok.
0: Askeri
2: falan yok. Tam bu sırada işte padişah vefat etmiştir. Harp daha bitmeden kardeşi Sultan Vahidettin tahta çıkmıştır. Bir enkaz, bir yangın yerinin üzerine padişah olmuştur. Bu da büyük bir talihsizlik. Yani bütün padişahlar sevinir tahta çıktım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Siz bir yangın yerine oturuyorsunuz. Yanmış,
0: başka
2: eviniz
0: bir
2: yanmış.
0: Dönem olsaydı acaba nasıl olurdu Vahidettin'in padişahlığı?
2: Sultan Vahidettin zeki bir hükümdardı. Tarihçiler diyor ki Sultan Hamit'ten sonra tahta çıksaydı memleket harbe de girmezdi. bambaşka olurdu diyorlar. Ya Sultan Reşat'ın arada olması büyük bir talihsizlik. Sultan Reşat da çok iyi bir padişah. Ama iyilik önemli değil yani burada.
0: Tabii kabiliyet... iyi bir yönetici. Biz dün akşam eşimle aynısını konuştuk. Acaba iyi yönetici iyi insan mıdır? Yok ya da ya da bir insan iyi yönetici değilse iyi insan vasıfları mı eksiktir? Ya da tam tersi iyi bir yönetici olmak için bazen iyi insan vasıflarında biraz erozyona mı ihtiyaç var?
2: Öyle de değil, öyle de değil. Yani iyi bir idareci iyi bir insan olmamalıdır diyemeyiz. Ama her iyi insan iyi bir idareci değildir. Ama her iyi idarecinin aslında bir iyi insan olması gerekir.
0: Sebep sonuç
2: evet,
0: yani.
2: Yani o böyle bir durum var. Sultan Reşat çok iyi bir insandı ama iyi bir padişah olamadı maalesef. Şimdi böyle bir tablo var. Mütareke imzalanmış. Bazı şehirler işgal edilmeye başladı. İstanbul fiilen işgal altında. Padişah sarayın karşısında işgal ordularının dreadnoughtlarının saraya çevrilmiş toplarını seyrediyor. Hiçbir zaman Osmanlı Devleti'nin yaşamadığı, tahayyül dahi etmediği bir şey. Düşünün, daha 100 yıl geçmemiştir. 100 yıl geçmiştir ki Ukrayna'daki bir kalemiz Ruslar tarafından işgal edilince ve halka kılıçtan geçirilince Padişah Sultan 1. Abdülhamit kahrından imme indirip ölmüştür. Düşünün, Ukrayna'daki bir kalenin kaybı bir padişahın ölümüne sebebiyet vermiştir. Bu çok daha büyük bir acı, çok daha büyük bir felaket. Tam bu arada saray, hükümet buhranlar yaşıyor. Tabii savaş kaybedilmiş, iddiaçılar kaçmışlar. Yavaş yavaş iddiaçılar hükümetten tasfiye ediliyor. Çünkü bu felaketin müsebbibi olarak görülmektedirler. Haklı mıdır? Evet. Ama tabii derece derecedir bu müsebbib olmak. İstanbul'da böyle bir hercümerç yaşanıyor. Hükümet ne yapacağını düşünüyor. Yani mütareke imzaladık. Ordumuz terhis edilecek. Ama bu arada yani bu mütarekenin arkasından gelecek felaketleri nasıl önleyebiliriz? Bu mütareke bir zaman kazanmadır. Hükümet bunu zaman kazanmak için imzalamıştır. Yani biz zaman kazanalım. İyi bir barışla bunu kurtaralım. O sırada Anadolu'daki bir takım direniş hareketlerinin haberi İstanbul'a gelmektedir. Padişah bundan memnun olmaktadır. Ha, demek ki Anadolu'da bu işgali kabullenmeyen bir grup var ve bu dinamik bir şekilde artıyor. Hı. Tam o sırada İzmir'in işgali mevzu bahis olmuştur. 15 Mayıs Yunanlıların İzmir'e işgal etmesi. Yunanlılar son anda harbe girdiler. 2. Dünya Savaşı'na İngilizler yanında girdi.
0: Tabii yani aslında kendileri de girdi denemez ona galiba.
2: Demez, evet. Yani o bir oldu bittiye evet. Getirildi. Hükümet değişikliği yapıldı. Kral tahttan indirdi. Hükümet sıkı yönetim ilan edildi. Basın susturuldu. Ve Yunanistan savaşa taraftar değildi. Hele Anadolu işgali hiç taraftar değildi.
0: İstemiyordu yani.
2: İstemiyordu.
0: Aslında. Yani bu bir... Yani böyle bir öyküsü yoktu hayır, aslında yani, öyle mi?
2: Bu tamamen sonradan hamaset edebiyatının bir neticesi olarak gerek bizde gerek Yunanlılarda çıkarılan bir şeydir. Yani bir grup insanın her zaman böyle bir emeli olur. Yani bir grup insan her
0: bir
2: zaman
0: avuç insan.
2: Bir avuç insanın her zaman böyle bir megali iddiası olabilir. Ama bunu bütün Yunan hükümetine, Yunan halkına teşmil etmek doğru değil. Neticede Yunan'da bir hükümettir. Hükümetler realist prensiplere göre hareket ederler. Hı hı. Yunan hükümeti bizim Anadolu'da işimiz yoktur. Biz Anadolu'daki bir harekatı sürdürebilecek iktisadi ve lojistik imkanlara sahip değiliz dedi. İngiltere yardım vaadi verdi. Buna rağmen hükümet razı olmayınca kralı tahttan indirdiler.
0: Razı olacak bir
2: razı
0: hükümet
2: razı olacak kurdu. Kardeşini çıkardılar. Hükümeti kendi adamlarından bir hükümet kurdular. Örf idare ilan ettiler. Savaş aleyhine konuşan gazeteleri kapattılar. Yunanistan böylece harbe girdi ve İzmir işgal edildi. Bunu bilmek lazım. Ve isteksiz davrandı Yunanlılar işgalde. Yani göndermesi gereken askeri göndermedi. İstese yani çok daha büyük yerler işgal edebilirdi. Bunlar da bir bilinmesi gereken bir husustur. Çünkü hükümet halkın içinde, çünkü Yunanistan'da da insanlar ölmüş, sıkıntılar yaşanmış. Daha önce Osmanlılarla harp olmuş, insanlar ölmüş, evler, barklar ya. Yani insanlar savaş taraftarı değil. Bunu o zamanki Yunanlıların hatıralarında ve o zaman çıkan Yunan gazetelerindeki yazılarda okumanız mümkündür. Hı hı. Ama işte bizde
0: savaş aslında toplumlar istemiyor.
2: Hiç istemez. Aynen. Hiçbir zaman. Yani kim savaş dese de ondan menfaati olanlar ancak savaş isterler.
0: Bu çırtkanlığı isterler. Ancak evet. Ekonomik olarak, evet. Maddi evet. Olarak kârı yani, olanlar
2: evet.
0: Yapıyor.
2: Evet. Sulhu hayır Kur'an-ı Kerim'in ayetidir. Barış hayırlıdır. Her zaman öyledir. Şimdi böyle bir felaket var. Yunanlar ama yani hükümetin kararıdır. İngilizlerin baskısıdır. İngilizler daha önce Sırpları istemişler. Çünkü Sırplar daha güçlüdür. Daha iyi bir askerdir. İzmir işgal etmek üzere. Fakat zamanında Sırp kralı Alexander olmaz demiş. Bizim ne işimiz var İzmir'de demiş. Çok uzak bir yer.
0: Bir de ne alaka? Hakikaten nasıl bir lojistik kurmuşlar?
2: Yani bizim ne alakamız var? O da onlar da o zaman karşı taraftaydı malum. İngilizler de ikna olmuşlar. Tamam yani Sırp'ın gelmesi zor ama Yunan'ın gelmesi fevkalade kolay.
0: Neden
2: Yunanları...
0: kendi işgal etmiyor?
2: Nasıl?
0: Neden kendi işgal etmiyor?
2: Şimdi onun hakkında çeşitli spekülasyonlar var. İngilizler niçin Anadolu'yu işgal etmedi?
0: Kısa bir aradan sonra konuşalım mı efendim? Hemen buradayız. Evet, 19 Mayıs 1919 anlamaya çalışıyoruz. Öncesine gidiyoruz. 15 Mayıs'ta Yunanlar İzmir'i işgal etti. Öncesi vardı. Bir hükümet değişikliğiyle İngilizler buna ikna ettiler Yunanistan'ı. Peki neden İngilizler kendisi işgal etmedi? Mesela İstanbul'u kimseye bırakmadılar da İzmir'e niye işgalci kuvvet aramaya çalıştılar?
2: İstanbul Makarra hükümetti ve İngilizlerin şark meselesi denilen Osmanlı İmparatorluğu'nun istikbali geleceği meselesindeki karar verme yeriydi. İstanbul'u elinde tutan bu meselede söz sahibi olurdu. İngiliz onun için İstanbul'u kimseye bırakmadı. Fakat yanında Anadolu'da hükümeti ve Anadolu halkını bir şeye zorlayabilecek bir hadisenin olması lazımdı. Yani bir savaş olması lazımdı. Savaş devam etmeliydi ki İngilizler maksatlarını tahakkuk ettirebilsinler.
0: O zaman İstanbul'da bir boşluk olacağını mı düşündüler? Evet.
2: Peki bu savaşı kim yapacak? İngiliz tutup da tekrar yeni bir cephe açması mümkün değildi. Bu zahmetlidir çünkü savaştan yeni çıkmıştı. O zaman savaşta çok fazla yorulmamış, savaşta çok fazla bulunmamış bir kuvvet buraya çıkmalı. Ona bazı vaatlerde bulunulmalıydı.
0: Mesela ne vaatler?
2: Şimdi İttihatçılar, şimdi burada da bizim tarihçilerimizin çok fazla telaffuz etmediği bir gerçek var. İttihat ve Terakki Hükümeti'nin bir yabancı aleyhtarı politikası vardı. Malum Ermenilere yapmış olduğu tehcir felaketi hala bugün daha bizi rahatsız ediyor, tedirgin ediyor ve huzursuz ediyor millet arası camiada.
0: Aslında bir gün onda konuşmak evet. lazım detaylarıyla.
2: Benzerini Ege sahillerinde yaptılar. Şimdi Ege sahillerinin ekseri halkı Rum idi ama Anadolu Rumi idi. Şimdi çok fazla şey bilmiyoruz. Irk biliminden habersiziz. Onun için bazı şeyleri analiz etmemiz zorlaşıyor. Şimdi Yunanlı dediğimiz tek bir ırk değildir. Nasıl Türk dediğimiz zaman Kırgız, Türk farklıdır birbirinden. Bazen dilini bile anlamaz. Yunanların içinde de çeşitli ırklar vardır. Dorlar vardır, Akalar vardır, Mikenler var, İyonyalılar vardır. Ve bunlar farklı lehçeler konuşur, farklı kültürdedirler. Anadolu halkı İyonyalıdır. Yani Yunanlarla çok fazla kültür ve dil birliği yoktur. Lisanları bile farklıdır. Anadolu halkı hiçbir zaman kendini bir Helen olarak görmemiş, Yunanistan'a gitmek dahi istememiş. Bunları biliyoruz. Şimdi bu insanlar Yunanlarla aynı ırktan görülerek İttihatçılar tarafından enterne edildi. Sonra Ayvalık'tan aşağıya İzmir'e kadar olan sahildeki bütün Yunanlar sınır dışı edildi. Savaştan önce 1913 yılında. Ve burada bir tehcir mehcir söz konusu değildi. 120 bin Rum.
0: Neden de onlara?
2: Rumeli'den Balkan Harbi sebebiyle Rumeli'den soydaşlarımız gelecek. Sizin burada oturmaya hakkınız yok. Yunanlarda da harp halindeyiz malum. Bunların bir kısmı Anadolu'ya tehcir
0: Peki,
2: edildi.
0: Peki bunlar kendilerini Rum gibi mi görüyorlar?
2: Hayır, görmüyorlardı.
0: Ben Türk.
2: Görmüyorlardı. Daha sonraki.
0: Şimdi tabii Osmanlı vatandaşı ve Türk arasındaki farktan da kaynaklanıyor bu. Yani tabii. Biz şimdi bu toprakların sadece Türklere ait olduğunu ve burada sadece Türklerin yaşayabileceğini konuşuyoruz. Halbuki aynı topraklarda belki birkaç sene öncesinde farklı bir kavram vardı. Ben Osmanlıyım diyen herkes, bu birliği kabul eden herkes bu topraklarda rahatlıkla
2: şimdi
0: oturabiliyordu.
2: Şimdi şurası bir gerçektir. Ben Yunanistan'da da çok bulundum. Rumlarla da çok bulundum. Rumlar kendilerini hiçbir zaman Yunanlılar kabul etmemişlerdir. Hatta Anadolu'dan giden Rumlara Yunanlılar çok iyi gözle de bakmamıştır. Şimdi Anadolu Rumları iki türlüdür. Bir Türk asıllı olup da sonradan Ortodoks mezhebine girenler vardır. Karaman Rumları derler. Onlar zaten Yunanlı'yla hiç alakası yoktur. Onlar Rumca da bilmezler zaten. Bir de İyonya Rumları vardır. Onlar da Yunanistan'daki Yunanlardan aynı ırktan gelirler. Fakat farklı kollardır. Kültür olarak, lehçe olarak farklıdır. Onlar da kendilerini Egeli, buralı kabul eder. Mesela Girit Rumları da kendilerini farklı sayarlar. Kıbrıs Rumları da kendilerini farklı sayar. Yani onlar sonradan bu tarihi hadiseler bu hale geldi de onlar bir Yunan kimliği teşkil
0: yani
2: ettiler.
0: Yani onlarda bir ana vatan kavramı yok aslında.
2: Ana vatanları Anadolu'dur. Yani buraya Yunan, ana vatanları.
0: Yunanistan ana vatanı kabul etmiyor.
2: Etmiyor, hayır. İşte sonradan biz Yunanlarla harbe tutuşunca 1920'li yıllarda o zaman işte Yunanistan şairleri şunlar bunlar İngilizlerin de desteğiyle bir Yunan hüviyeti meydana getirdiler.
0: Öyle bir milliyetçilik
2: yaptılar.
0: Rüzgarı.
2: Ve Anadolu'da bazı insanlar bezdik bu Türklerin bize yaptığından, ana vatanımız Yunanistan dediler. Bir yaşlılar etmeyin eylemeyin bizim orada işimiz yok dediler. Hatta göç ettikten sonra bu pis memlekete biz nereden gel? Yunan türküleri vardı.
0: Pis neden?
2: Şimdi Yunanistan Yunan Rumları ile Anadolu Rumları aynı değildir. Anadolu Rumları çok çalışkandır, temizdir, güzel yemekler yaparlar.

0: Yani aynı şeyle biz onları korumak için geliyoruz. Ha maksadı o muydu? Veya maksadı onda kaldı mı? Başta maksadı olabilir ama sonra ne oldu? Ankara'ya kadar geldi yani malum.
1: Ne, orada ne aradı?
0: Ha, muhtemelen burada bir koloni kurmak istedi Yunanlılar. Hazır bu da Yunan'da varken.
1: Sonra da şey geldi galiba Yunanistan'a. Yani evet biraz baskıyla biraz kerhen geldiler ama sonra hazır gelmişken hadi.
0: Aynen öyle tabii. Gelmişken güzel İzmir, o Ege sahilleri Yunanistan'dan daha güzel yerler buralar.
1: Tabii Ege'yi Yunan tabii. Gölü yapmak
0: madem bize
1: gibi
0: burası böyle veriliyor. Biz de bileğimiz hakkıyla alır otururuz dediler. Hı. O yani
1: tabii
0: o
1: bir de savaş var işin içinde. Yani yükleyebileceğiniz bir tarihi tabii. Misyon da var. Savaşarak aldık
0: doğru.
1: Diyecekler.
0: Ve devamlı zaten bunu besleyen şairler getirdiler. Filmler yaptılar Yunanlılar. Şarkılar yaptılar. Yani bunu desteklemek için çünkü baştan isteksizlik vardı dedik ya. Şimdi böyle bir tablo var. İzmir'in işgali de İstanbul'u çok fevkalade yaraladı. Çünkü İzmir sevilen bir şehirdi. Büyük bir şehirdi. Ticaret şehriydi. Yani hele Yunanlar tarafından işgal edilmek hani deveci demiş ki develere hakkınızı helal edin ben ölüyorum çok beraber çalıştık falan. Develer demiş biz sana hakkımızı helal ederdik de. O kervan bir yerden bir yere giderken önümüze eşeğe bağlamıyor muydun? O bize çok ağır geliyordu onu affedemeyiz demişler. Şimdi Osmanlı dedi ki ya ben İngiliz'le Fransa'la savaştım yenildim ama bu Yunanlı nereden çıktı? Bu çok ağır geldi. Bunun üzerine Reddi İlhak Cemiyeti kuruldu İzmir'de ve bu doğrudan saray tarafından desteklendi bu Reddi İlhak Cemiyeti. Arkasından Anadolu'da hareketlenmeler başladı. Anadolu'da hareketlenmeler başlayınca İngilizler dediler ki bu Anadolu'daki hareketlenmeleri derhal bastıracak, mütareke hükümlerine uyulmasını sağlayacak bir olağanüstü yetkilerle donatılmış bir müfettiş göndereceksin Anadolu'ya dediler. Hı hı. Hükümete.
1: Aslında hükümete, bu hükümetin aradığı bir şey galiba.
0: Dedi, tam fırsat dedi.
1: Evet.
0: Bu hareketleri, görünüşteki vazifesi bu olan fakat esas vazifesi bu hareketleri tek elden toplayacak bir üst düzey görevli göndermemiz lazım. Kimi gönderelim? Hı. Bunu gönderecek kimse çok yok. Çünkü İngilizlerin şartı şu. Bunu gönderdiğiniz kimsenin iddiaçı olmaması lazım. Bir kere subay olacak, paşa olacak çünkü paşa olağanüstü yetkilerle görevlendirdiğiniz için ordu komutanlarının üzerinde rütbesi olacak. Yani her paşayı albaya veremezsiniz. 3 kişi vardı. Bu vasıfları haiz. Palabıyık Ziya Paşa, Çerkez Mehmet Ferit Paşa ve Mustafa Kemal Paşa. Palabıyık Ziya Paşa prostat ameliyatı olduğu için itizar beyan etti gitmek. Yani soruşturdular kim gidebilir önce bir.
1: Peki gerçek bir bahane mi bu?
0: Gerçek bahaneydi. Prostat ameliyatı olmuştu. Moda'da yaşayan akrabalarından biz onu teyit ettik. Çerkez Mehmet Ferit Paşa zaten Anadolu'ya gidecek bir adam değildi. Güzel giyinmeyi sever, güzel yemeği sever. Faytonlarla gezmeyi seven bir adamdı. Yani o bu işi bir macera olarak gördü. Ben öyle şehir şehir gezemem dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın o zamanki şartları bu işe çok uygundu. Çünkü Suriye cephesi bozulduktan sonra Suriye Ordusu Kurmay Başkanı'ydı malum Liman von Sandersin. İstanbul'a gelmişti. Ve Suriye bozgunundan sorumlu tutulduğu için kendisine bir vazife verilmemişti. Paşa rütbesiyle İstanbul'da boş oturuyordu. Bir vazife istiyordu. Harbiye Nazırlığı'na talip oldu. Fakat Harbiye Nazırlığı vazifesini kendisine vermediler. Çünkü Mustafa Kemal Paşa çok kabiliyetli, çok zeki, güçlü bir liderdi. Harbiye Nazırı olmasının yarın bir gün Enver Paşa gibi iktidarı ele geçirebilecek bir konuma gelmesine yardımcı olacağı düşünüldü. Bu açıkça telaffuz edildi. Çünkü aynı yıllarda Sultan Vahidettin'in kızı Sabiha Sultan'a da talip olmuştu. Tamam kızı alacak padişahın kızını. Harbiye Nazırı olacak.
1: Yani.
0: Harbiye Nazırı orduyu elinde tutar. Kızı aldı mı da padişah elinde tutar. Başbakan sadrazam olup memleketi idare edecek dediler. Bunu dediler o zaman.
1: Açık açık söyleyeceğim.
0: Evet. Ve Harbiye Nazırı yapmadılar.
1: Ama insanın kısmeti neyse odur.
0: Evet aynen
1: mi?
0: Öyle.
1: Orayı su akacağı yeri.
0: Sabiha Sultan evlenmek istemedi çünkü o amcasının oğlu Ömer Faruk Efendi ile aşıktı. Ona aşıktı. O istiyordu. Ondan evlendi zaten. O da enteresan bir hadisedir. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa'ya böyle bir vazife teklif edildi.
1: Kim teklif etti?
0: Damat Ferit Paşa o zaman sadaretteydi. Damat Ferit Paşa eski istihbaratçılar vasıtasıyla Mustafa Kemal Paşa'ya o zaman Harbiye Nazırı kimdi hatırlamıyorum bu vazifeyi teklif etti.
1: Bir takım kitaplarda yazdığı gibi böyle biraz yeraltı dünyasının işin içine girdiği.
0: Doğru.
1: Sırlarla dolu bir teklif mi bu?
0: Hayır öyle değildi efendim. Yani ben Hüsamettin Ertürk'ün hatıralarını da okudum. Yani o da mesela istihbaratçıdır albay o zaman o da bulunmuş bu teklifte. Yani bir heyetle haber gönderiliyor. Harbiye Nezaretine çağrılıyor.
1: Kendisi Harbiye Nezaretine çağrılıyor.
0: Mustafa Kemal Paşa önce bu teklife sıcak bakmıyor. Yani bu teklif pek sıcak bakacak bir teklif de değil. Mesuliyetli, zahmetli ve çok fazla getirisi.
1: Bir de tabii yani görünürdekinin dışında bir takım evet. Görevleriniz olacağı da belli.
0: Evet belli. Mustafa Kemal Paşa kendisinin İstanbul'dan uzaklaştırılmak için bu teklifin yapıldığını düşünüyor. Nitekim nutukta da buna dair ifadeler vardır. Fakat daha sonra arkadaşlar diyorlar ki bu büyük bir fırsattır. Anadolu'ya gitmek demek istikbal demektir. Kendisini ikna ediyorlar. Mustafa Kemal Paşa da bu teklifin güzel bir

0: Hatta diyorlar ki şeyle görüşün. Padişahla görüşün. Padişah haber gönderiyor. Cuma selamlığında gelsin görüşelim diye. Cuma selamında padişah gidiyor. Padişahla görüşüyor. Aksine padişah kendisini Yıldız Sarayı'na davet ediyor. Bir belki gün sonra Yıldız Sarayı'na geliyor. Yıldız Sarayı'ndaki mülakatı zaten Nutuk'ta Mustafa Kemal Paşa çok etraflı anlatmaktadır. Orada padişah kendisine şu vazifeyi tebliğ ediyor. Şimdi vazife tebliğ edildikten sonra da masanın üzerinde bir kitap vardı diyor. Elin üzerine koydu. Paşa. Bu zamana kadar sen bu memlekete çok hizmet ettin. Hepsi bu kitaba geçmiştir. Yani tarihe geçmiştir. Ama şimdiden sonra yapacağın hizmet bunların hepsinden daha mühimdir diyor. Mustafa Kemal Paşa konuşmanın gerisini Nutuk'ta anlatmıyor. Tabii Nutuk subjektif bir eserdir. Bir hatırattır netice itibariyle. Fakat orada ne konuşuldu çeşitli vesilelerle biliniyor. Padişahın maksadı şudur. Anadolu'da hareketlenmeler var. Milliyetçi hareketler var. Bu hareketler düşmana karşı bir hareket. Bunları tek elden örgütlemek gerekiyor ama bunu doğrudan hükümetin yapması mümkün değil. Hükümetin herkes de yapamaz bunu. Yani hükümetin görevlendirdiği birisi yaparsa ancak insanlar buna itimat ederler.
1: Peki bir hükümet görevlisi gibi mi gidiyor,
0: evet,
1: bu durumda?
0: Evet, kesin. Üçüncü ordu müfettişidir.
1: Tamam, onun dışında yani üçüncü ordu müfettiş olarak gidiyor
0: gizli
1: ama.
0: Gizli görevi budur.
1: Evet, bir gizli görevi. Evet. Yani Anadolu'yu yeniden toparlamak.
0: Kesin.
1: Yeniden Osmanlı'yı, yani yeni bir devlet kurmak değil. Osmanlı İmparatorluğu, yani Osmanlı Devleti'ni o zamanki adıyla yeniden kalkındırmak için mi gider?
0: Hatta şudur. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilme sebebi şudur. Anadolu'ya git. Anadolu'da tek tek her şehirde kongreler toplanıyor. Oltu'da, Kars'ta, Alaşehir'de, Manisa'da ve Erzurum'da toplanacak. Oranın ileri Van'da toplanmış.
1: Ki bunların Sivas ve Erzurum zaten tarihe geçen yani büyük kongreler.
0: Erzurum Kongresi'ni Atatürk toplamadı. Oranın ama halkı topladı.
1: Evet. Topladı.
0: Ve diğerleri de öyledir. Şimdi halk bir şeyin farkında. Müdafaa hukuk cemiyetleri kuruluyor. Erzurum, Oltu, Kars, Van her yerde müdafaa hukuk cemiyetleri. Hakkı koruma cemiyeti. Bunları tek bir merkez altında topla. Tek yerden emir alsınlar. Tek yerden yönlendirilsinler. Şimdi bunu niye istiyor padişah? Anadolu'da bir hareket olsun diye değil. Eğer Anadolu'da böyle bir hareket olursa barış görüşmeleri başlayacak çok yakında. Bu barış görüşmelerinde elimizde bir koz olur. Dedim ki diyor Osmanlı hükümeti, bak Anadolu kaynıyor. Bir kıvılcım yeter. Ona göre bize barış şartlarında avantajlı imkanlar vereceksiniz. Yani padişah
1: pazarlık şansı, evet, çoğaltmak için.
0: Ya yeni bir savaş istemiyor padişah. Yani İstiklal Savaşı'nı falan istemiyor
1: padişah. Hayali
0: yok. Öyle bir hayali. Barışı gerçekleştirip bir an evvel silahlar bırakılsın, memleket sulh sükuna kavuşsun. Padişahın istediği budur. Ama barış anlaşmasında çok kötü bize bir fatura yazacağını mütarekeden anladı padişah. Hı hı. Çünkü biz savaş hususu olarak görüldük. Savaşı uzattığımız için. Avrupalılar
1: Çanakkale sebebiyle.
0: Savaşa girmemiz ve Çanakkale sebebiyle. Savaşı uzattık. Çok insan öldü. Bunun için siz suçlusunuz.
1: Biz suçluyuz. Yani biz kendimizi...
0: Biz dediler Almanya ile savaşıyorduk. Ha. Sizin bu savaşta ne işiniz vardı? Bir taraf kalacaktınız. Bizim sizde bir işimiz yok dediler İngilizler.
1: Peki kalsaydı ne olurdu?
0: Kalsaydı ne olurdu? Osmanlı Devleti devam ederdi. Ama gene o pek çok topraklarını kaybederdi. Arap topraklarını kaybederdi. Ama daha acısız, daha az sıkıntılı, daha sancısız kaybederdi. İngiltere gibi kaybederdi. Bu kadar insan ölmezdi. Bu kadar travma yaşanmazdı. Yani milletimiz çok büyük bir travma yaşadı. Birinci Dünya Savaşı çok büyük bir travmadır.
1: Hakikaten bir toplumun öyle bir travmadan çıkıp, evet, yeniden ayağını yere çok basması zor bir
0: çok
1: şey.
0: Çok zor. Padişah'ın niyeti buydu. Bu vazifeyi verdi Mustafa Kemal Paşa'ya. Ve bunun için dilediği kişiyi yanında götürmesine izin verdi. Hepsinin yazıları hazırlandı. Ve para lazım. Para yok. Padişah o zaman hususi mabeyn müşürlüğünden bir adamı tek tek bakanlıklara, nezaretlere gönderdi. Şu anda mevcut kasada ne kadar para varsa verin dedi. Para toplandı. O zamanın parası bir 4000 lira kadar para tuttu ama 4000 lira çok paradır. Çünkü para altına 4000 altın demek de değilse bile yani ona yakın bir paradır. Çünkü kağıt para, bir kağıt 1 liranın kıymeti altın 1 liraya aynı değildir ama düşüktür biraz kağıt para ama yine de külliyeti para. Fakat paranın yetmesi beklenmediği için padişah o sırada Sultan Vahidettin ata çok meraklıydı. Yarış atlarına çok meraklıydı. At beslerdi. Çok değerli atları vardı. Bu atları sattı. Onun parasını da bu paraya ekledi. Paranın cüzi bir para olduğu görüldü. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya verildi. Bunun makbuzu arşivde mahfuzdur. Mustafa Kemal Paşa iki tane binek otomobili istedi. Şu kadar at, işte şunlar yanında gelecek. Bunların hepsi hükümet tarafından kabul edildi. Görevlendirilme yazısı yazıldı. Altında damat Ferit Paşa sadrazam olarak imzaladı. Üstünde padişahın tuğrası var. Ben bunu gördüm. Mayiyetin isimleri. Ve İstanbul'dan ayrılmak üzere hareket edecek. Şey biraz gecikti. Bu otomobilin teslimi, atların teslimi gecikince, hatta padişah istifsar etti eski tabirle. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine mektup göndermiş. Paşanın gidişi için gecikiyor. Bir an evvel gitmesi lazım. İzmir işgal edildi çünkü. Gitmesi lazım. Ve onun üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı var. Böyle böyle işte şundan dolayı geciktim diye.
1: Peki bu arada İstanbul'dan Mustafa Kemal Paşa'nın bir görüşmesi, bir oluşumu, hani Anadolu'ya geçiyorum ben, siz de İstanbul'da şu görevleri yapın gibi bir girişimi var
0: bu
1: mı?
0: Bu söyleniyor. İstanbul'da henüz tevkif edilmemiş, takibata uğramamış iddiaçılar var. Bu iddiaçılar karakol cemiyeti kuruyorlar. Mim grubu da derler buna. MM grubu olmuştu sonradan adı. Bu karakol grubunun vaziyeti şeyi tekrar kurmaktır. İttihat ve Terakki iktidarını tekrar kurmaktır. Başında da Yaşıcı Kara Kemal vardı. Daha sonra Atatürk'ün suikastından asılmıştır. Atatürk onun evinde çok kalmış. Çok gizli planlar yapmış. Atatürk en yakın arkadaşıydı.
1: Ve suikast.
0: Evet, sebebiyle asıldı Kara Kemal. O da esrarengiz bir asılıştır. Bu Yaşıcı Kara Kemal bu örgütü kurmuştu. Mustafa Kemal bu örgütü Anadolu'yu destekleyecek şekilde yönlendirdi. Yani iktidarı İstanbul'da kurmaktan vazgeçin. Anadolu'yu destekleyin. Anadolu hareketi güçlenirse sizin istikbaliniz Anadolu'dadır. Bu görüşmelerini biliyoruz. Yani Kara Kemal ve iddiatçılar yapılan görüşmeleri biliyoruz. İstanbul o zaman işgal altındaydı dedik. Fiili olarak işgal altındaydı. Liman bilhassa İngiliz askerleri tarafından abluka altına alınmıştı. Kim giriyor, kim çıkıyor? Şehirde adam yok ama orada var. Teğmen Bennett isminde bir İngiliz zabiti giren ve çıkanların tek tek ismini yazıp vizeliyor. Viza gibi bir şey var o zaman. Yani İstanbul'u kim terk ediyor resmi yollardan? İstanbul'a kim geliyor? Bu Teğmen. Mustafa Kemal Paşa o zaman İstanbul'u terk etmek üzere Galata rıhtımına geldiği zaman Teğmen Bennett kendisini karşılıyor. Mahiyetindekilerin tek tek hüviyetlerini alıyor. Elindeki listeye bakıyor. Bakıyor ki listedekilerle gelenlerin sayısı birbirini tutmuyor. Listede daha az isim var. Kendisine verilen bir liste var. Hükümet tarafından. Bunun üzerine İngiliz komiserliğini arıyor. İngiliz komiserliği diyor ki efendim bana verilen liste işte diye atıyorum 22 daha fazla kişi var. Bunun üzerine İngiliz komiseri liste haricinde gelenlerin de isminin listeye eklenip vizalarının verilmesini. Mesela bu da şunu gösteriyor. Gizlice İstanbul'u terk etti. Yıllarca bize öğretilen hadiselerin doğru olmadığını
1: bir gece.
0: Teğmen Bennett Türkiye'ye geldi. Yıllar sonra gezdi, bu hadiseyi anlattı, hatıralarını yazdı. Teğmen Bennett'in kendisine pay çıkardığı söylendi. Sonra bu evraklar bulundu.
1: Yani izin belgeleri.
0: İzin belgeleri, Teğmen Bennett imzalı bulundu. Bandırma vapuru çok ahımşan bir vapur değildi. Ama tabii bize anlatılan gibi pusulası kırık bir vapur da değildi. Vapurun pusulası kırık olmaz zaten. Böyle bir yolcu vapurudur. Yük yolcu vapurudur.
1: O dönem Karadeniz'de iş yapan vapurlardan biridir bu, değil mi?
0: Şimdi efendim İstanbul-Trabzon hattı Osmanlı Devleti zamanında fevkalade işlek bir hattır. Belki İzmir kadar, Beyrut, İskenderiye kadar Trabzon işlek bir limandır. Gemiler İstanbul'dan kalkar Trabzon'a kadar yük ve yolcu taşır.
1: Karayolu zor zaten.
0: Karayolu zor zaten, karayolu yok. İçeriden gidecek. Devamlı İstanbul'dan gemiler gider. Bu gemilerin çoğu Anadolu işlerine gidecek olan malzeme yükü de Karadeniz. Mesela Samsun'a götürür, Samsun'dan Ankara'ya gider. Doğu'da şeyler toplanıyor. Kongreler. Erzurum'da bir kongre toplanacak. Şimdi Trabzon'dan gitse Trabzon...
1: Yani hedef Erzurum'a ulaşmak.
0: Hedef Erzurum'a ulaşmak. Trabzon'dan Erzurum'a intikal zordur. Kop dağları var. Arka tarafında hala Rus işgalcileri var. Ruslarla savaş yapılmış, vaka yenilmiş. Bazı şehirler Rusların işgalinde. Orada gene İngilizler işgal altında tutuyorlar. Oradan geçmesi çok daha zor. Bir de Anadolu'dan giderek görüşmeler yapması lazım. Trabzon'dan gittiğiniz zaman şeyi kısaltırsınız yolu. Mesafe. Ama görüşeceğiniz insanların sayısı azalır.
1: Sizin, o güzergah size lazım yani.
0: Yani zaten Anadolu'ya gidenler ya İnebolu'ya ya Samsun'a gidiyorlar. Bir de liman olan Samsun'dur. Samsun'a gemi yanaşıyor. Oradan mesela enteresandır, oradan Erzurum'a 22 gün sürmüştür. Bu zaman otomobille gitmiştir. Kendisine tahsis edilen otomobil böyle şeyle vapura yüklenmiş, indirilmiş. Onun resimleri var, atlar falan İstanbul'dan. Şimdi mesela Rus murahhaslarıyla görüşmüştür Havza'da. Rus temsilciler o zaman Rusya'da Bolşevik. Yani Anadolu'da neler oluyor, siz Anadolu'ya niye geldiniz öğrenmek istiyorlar. Şimdi Mustafa Kemal onlarla gizli bir görüşme yapmıştır. Ve Rusya'nın desteği Anadolu Hareketi'ne ta o zamandan başlamıştır.
1: Sonrasında da bu hareket desteklenmiş değil mi?
0: Desteklenmiştir. Çünkü Rusya emperyalistlere karşı Anadolu hükümetini desteklemiştir. Şimdi mahzeler niye oluyor? Tabi Rusya'nın istediği burnunun dibindeki devlet kendi himayesinde kontrolünde olsun. İngilizler niye buna göz yumuyorlar? Yani Mustafa Kemal'in niçin gideceğini bilmiyorlar mı? Son çıkan belgeler İngilizler aslında bunu bildiğini, tahmin ettiğini fakat bunu önemsemediklerini, iş ehemmiyetli bir mecraya varırsa da kullanabilecekleri yolundadır bir takım raporlar. Şimdi İngilizlerin bir dünya siyaseti vardır. Bekle, gör. Duruma göre tavır almak. Şimdi şöyle düşünmüştü İngilizler. Anadolu'da bir problem var. Bu problemin çözülmesi lazım. Saray bunu kabul etti. Bu problem çözülecek. Eğer bizim istediğimiz mecradan çıkarsa biz bu harekete son veririz. İstanbul bunu çağırır. İstanbul çağırdı. Gelmedi Atatürk. Erzurum'da çağırdı. Geri döndü. Dönmedi. Dönmeyince bu sefer İstanbul'la Ankara birbirine rakip duruma düştü. Şimdi İngiliz'in buradan kârını, tabii ki Anadolu'nun birbirine düşmesi demek, İngilizlerin buradaki anlaşma hükümlerini kendi lehine yapmaları demektir. Siz daha birbirinize düşmüşsünüz. Siz zaten
1: istendiği gibi olmadı.
0: Dahili yani. Harp var diyecek. Yani problem böyle olmuştur. Sarayın çaresizliği hep bu şekilde olmuştur. Yani bir Anadolu'yla iyi geçirmiştir saray hep. Yani Anadolu'nun istediği sadrazamları yapmıştır. İngilizler sıkıştırdığı zaman Damat Ferit Paşa'yı yapmıştı. O İngilizlerin tarafıdır.
1: Birkaç kere bir git gel sürekli bir satranç yani, oyunu gibi.
0: 19 Mayıs 1919 aslında yakın tarihimizin çok enteresan hadiselerinden bir tanesidir. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya çıkması yeni bir devletin kuruluşunun habercisidir aslında. Mustafa Kemal'in işte şöyle bir niyeti vardı, böyle bir niyeti bilemeyiz. Yani aklından şimdi bazıları geçiyor. Cumhuriyet kurmak istiyordu aslında. Öyle bir şey var mıydı yok muydu bunu bilmemiz mümkün değil. Ama Mustafa Kemal'in bir niyeti vardı. Gizli bir görevi vardı. Resmi bir görevi vardı. Bunda muvaffak olmuştur. Bunda muvaffak olmuştur. İşte 19 Mayıs 1919 bu bakımdan ehemmiyetlidir. Ondan sonra hatta doğum günü belli değildir Mustafa Kemal'in. Doğum gününüzü sormuş İngilizler kutlamak için de 19 Mayıs demiştir. Yani Mustafa Kemal'in yıldızının parladığı gün 19 Mayıs 1919 olmuştur.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
8: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.